0: farklı kesimlerden gelen isimler var. Ama burası daha çok CHP eksenli, CHP ağırlıklı, o gelenekten gelen siyasi aktörlerden oluşan isimler. Aslında siyaseten de etkili de isimler. Yani mesela hangisine bakarsanız bakın, sonuçta son 5-10 senelik süreçte CHP'ye katkı sunmuş isimler.
1: Mesela Kuşoğlu Cemal çok Polat konuşuldu. İstanbul'da, yani değil mi? Bülent Kuşoğlu çok konuşuldu.
0: Bülent Kuşoğlu.
1: Denildi ki girmeyecek, Kuşoğlu, olmayacak, olacak.
0: Ya 40 yıllık bir geçmiş olan Kemal Bey'le, ama tabii CHP geleneğinden gelmeyen isimlerden birisi. Belki hani burada ayırabileceğimiz isimlerden birisi o. Son iki günde de önemli söyleşi, açıklamalar yaptı. Ama eleştirecek çok da şey söyledi. Yani bir tarafıyla işte devlet aklından bahsediyor. Evet. Kafasının biraz karışık olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Bir taraftan İmamoğlu'na sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Büyük ya siyaset yapıyor, ama ben söyleşinin tamamını okuduğunuzda gerçek anlamda siyaset yaptığını da sanmıyorum. Yani hakikaten olduğu gibi konuşuyor. Arka planda bir siyaset aklı var mı? Yani tahmin etmiyorum. Çünkü o söyleşinin gidişatına baktığın zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yargı süreciyle niye geldiğini açıklamayan bir akla sahip.
2: Tabii.
0: Bence bu beni şaşırttı. Yani böyle bir Kemal Bey'in ekibinden böyle bir ismin orada yer alması, ki çok tecrübeli de bir siyasetçi sonuçtu herhalde. Son 10-15 senenin isimlerinden birisi. Ama o söyleşilere baktığım zaman büyük ihtimalle o sosyal medya korkusu da yaşıyor olabilir. Bilmiyorum işin doğrusu. Yani büyük linç edilme çok yaygın bir şey o çevrede. Ters bir şey söylediğin zaman linç edilme korkusu yaşanıyor. Ama siyaset cesaret işidir. Eğer yeni bir yolculuğa çıkıyorsanız, eğer gerçekten yargı kararıyla tekrardan CHP'ye gelip CHP'de bir arınma yapacaksanız, bu çok iddialı bir şeydir. Bir, arınma yapacaksınız. Neye karşı? Hırsızlığa karşı. Yolsuzluğa karşı. İşte irtikapa, ihale yolsuzluğuna karşı. İki, neye karşı yapacaksınız? FETÖ kuşatmasına karşı yapacaksınız. Ondan daha büyük siyasi hedef olabilir mi? Şimdi bu hedefleri koyacaksın, ama böyle ortadan ne oraya selam çakan, buraya selam çakan, bir biçimde bütün olup bitenleri devlet aklına bağlayan, o aslında fena da değil yani, bağlasın oraya da.
2: Bir ilavede bulunabilir miyim?
0: Oraya bağlasın ama yani oraya bağlarken kendi siyasi aksın açısından bir şey ortaya koyman gerekiyor. Yani bir yolculuğa çıkıyorsun, bir bedel ödeyeceksin, öyle veya böyle suçlanacaksın, linç edileceksin, karşı tarafın sosyolojik olarak çok güçlü olduğunu görüyorsun. Bu kadar gördüğün zaman siyaseten de bir şey söyle. Bir hedefimiz var. Bu hedefimiz şu: biz CHP'nin marka değerini ayaklar altına seren, ne dersen de artık, kirleten, işte neydi, belediyelerdeki rüşvetlerle, skandallarla, işte yetkililer ailesiyle böyle bir partiye karşı bir tepki koyarsınız. Bu nereden çıktı? Ya bütün bu tartışmaların kaynağı ne? Bu kurutaya leke karıştırdım. İradenin sakatlanması. Hiç sanki irade sakatlanmamış gibi Bülent Bey öyle bir açıklama yapıyor ki, bir şeyler olmuş ama biz de geldik, bakalım yola devam edeceğiz gibi bir yaklaşım. O yüzden hani belki onu ayırarak söylüyorum. Onun için mesela Berhan Şimşek, kendi çapında yıllarca tartıştık, eleştirdik, bir sürü şeyini yanlış buluyoruz. Klasik CHP aklıyla yaklaşan, o statükoyu bir biçimde savunan, ama son dönemde de enteresan bir şekilde değişen, Türkiye'nin tarihsel kodları açısından farklı bir pozisyon ortaya koyan da bir siyasi aktöre dönüştü. Tabii hakkını vereceksin. Biz bunu söyleyince sanki Berhan Şimşek'in kendi içinde yaşadığı dönüşümün değil de biz onu övüyormuşuz gibi oluyor. Halbuki değil. O kendi içinde bir dönüşüm yaşıyor. Ben şuna da inanıyorum. Belki bunu konuşuruz burada. Kemal Bey de hani zaman zaman burada da söyledim. Hani taş giyen baş akıllanır diyoruz ya. Yani iktidara gelirsin, akıllanırsın. Ya devlet gerçeğini görürsün, toplum gerçeğini görürsün, dünyayı görürsün. Bir yol haritası çizersin. Geçmişte muhalefetteyken söylediklerinle iktidarda yapacaktan farklılaşır. Aslında muhalefete düştüğünde de akıllanırsın. Ya bir dakika, ben ne yaptım? Yani ben iktidardayken, CHP'nin başındayken bak ne günahlar işlemişim. Yani FETÖ'cüler gelmiş kuşatmış, görmemişim. Hırsızlık yapmışlar, görmemişim. Ya da yolsuzluk yapmışlar, görmemişim. Ha, bu da akıllanmadı. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim Kemal Bey açısından. Ben yıllarca Kemal Bey'i eleştirdim. CHP'yi en çok eleştirenlerden biriyim ben. Niye? Çünkü CHP rayından çıktı Kemal Bey'le birlikte. 2010 operasyonuyla, FETÖ operasyonuydu. Rayından çıktı, bambaşka bir yere savruldu. Ama aynı zamanda da dönüştürdü Kemal Bey. Onu da kabul ediyorum. Yani Kemal Bey bir tarafıyla raydan çıkardı, bir tarafıyla da işte farklı sosyal kesimlere

0: Yaşarak dönüştürmeye çalıştı. Ama şunu ya şu gerçeği de görmemiz gerekli. Yani Kemal Bey bütün bu süreçlerin sonunda geldiği noktada dış politikada çok büyük yanlışlar yaptı. Fakat şimdi son 5-6 yazısına bakın, bir değişim var. Şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'nin bölgesindeki, interlandındaki olaylara duyarsız kalmayacağımızı söylüyor. Türkiye'nin işte Kıbrıs'ından, Mavi Vatanı'ndan, işte Orta Doğu'sundan ilgisiz kalmayacağımı söylüyor. Düne kadar bataklıkta ne işimiz var diyen bir siyasi aktör. Bu iktidarın doğrulamasıyla olacak bir şey değil. Kendi tecrübesiyle bir sonuç çıkardı. O sonuçla şimdi geldi. CHP şimdi, mesela şimdi oturup konuşalım. Özgür Özel İmamoğlu CHP'si Türkiye'nin yürüyüşü açısından ne düşünüyor bilmiyorum. Değil mi? Orta Doğu'ya bakarken, bölgeye bakarken, küresel alt üst oluşan Kafkasya'da neler olup bitiyor? Afrika'da Türkiye'nin ne işi var? Ya Sudan'da, Somali'de ne yapıyoruz diye bir derdi var mı? Mesela İmamoğlu'nun öyle bir derdi yok. Yani Akdeniz'de ne oluyor? Niye Akdeniz'de bizim önümüze bir set çekiyorlar? Hindistan'dan, İsrail'den, Güney Kıbrıs'tan, Atina'ya kadar, Fransa oradan başka bağırıyor. Ne oluyor? Bu konularda fazla kafa yoruyor. Evet. Kemal Bey buraya kafa yormaya başlayan bir siyasi aktör. Şimdi hiç öyle lafı uzatmayalım. Böyle bir değişim yaşıyor.
1: Bu değişim nereye varacak bakalım? Bir ekleme yapacaktınız. Buyurun.
2: Devlet aklıyla ilgili bir ekleme yapacağım. Sayın Kuşoğlu'nun tabii ki röportajında öne çıkan başlık.
0: Mustafa Bey ben duyuyorum. Biraz ses yükseltiyorum.
1: Ben de tam duyamıyorum. Buyurun.
2: Tamam. Şimdi Sayın Kuşoğlu tabii bir röportaj verdi. O röportajın içerisinde bu devlet aklından söz etti. Ama ben şunu anladım. Devlet aklını kendi aklıyla eşit görüyor gibi anladım. Yani aslında devlet aklının ne olduğunun tarifine bir bakmak lazım. Devlet aklı bin yıllık devlet geleneğinin birikimidir. Yani şimdi bakmak lazım. Devlet aklı Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine bakmaz. Devlet aklının böyle bir uğraş alanı yoktur. Devlet aklı hava vatan, mavi vatan, deniz vatan ve efendim okyanus ötesindeki gelişmeleri, dünyadaki gelişmelerini, işte uzay sanayi, savunma sanayi, bunlarla uğraşır devlet aklı. Devlet aklının uluslararası politik arenada efendim mücadele verdiği bir dönemde kalkıp efendim işte bir yargı adli mekanizmanın verdiği bir kararı devlet aklı gibi göstermek bana göre çok büyük bir yanlış ve talihsiz de bir söylem. Çünkü devlet aklı bu işlerle uğraşmaz. Devlet aklı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdükleri bir paradigma var. Nedir? Dünyadaki lider ülke Türkiye ve Türkiye vizyonu politikaları. Devlet aklı bunlarla uğraşır. Yoksa efendim işte Özgür Özel grup toplantısı yapacakmış, Sayın Kılıçdaroğlu koltukta ne kadar kalacakmış. Bunlar devlet aklının içi değil. Bugün dün kabine toplantısının hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bir uyarı niteliğinde bir söylemde bulundu. O neydi? Dedi ki bizler ne siyasi olarak ne hukuki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kavganın hiçbir yerinde yokuz dedi. Şimdi bunun üzerine bir laf söylemek hiç doğru olmaz. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de kendi iç dinamikleri içerisinde dağılmadan, kırılmadan, bozulmadan bu siyasi efendim siyaset yapan bu partinin kendini toparlaması gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla şimdi tabii ki talihsiz bir açıklamaydı. Devlet aklını bu kadar şeye indirgemek, bir adli vakaya indirgemek çok yanlış bir şeydir. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sını gördüğüm zaman burada tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimler de var. Mesela Necdet Saraç muhalefet eden bir isimdi. Ama almıştır. Belki yeni bir başlangıç, kıymetli Mahmut abinin ifade ettiği gibi belki de yeni bir başlangıç, bir değişim yapmak istiyor. Almıştır MYK. Hayırlı uğurlu olsun hepsine. Yani bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim başka bir ulusun partisi değil, 100 yıllık ülkenin partisi. Dolayısıyla huzurlu sükun içerisinde siyaset yapmaları Türk siyasi etiğine de efendim gerekli olan bir şey. Ama şunu da ilave etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma diye başlayan süreç inan tokalaşma değil yumruklaşmaya dönüştü. Yani bu tokalaşmak ayrı bir şey, yumruklaşmak çok ayrı bir şey. Şimdi bugün grup toplantısında genel başkanı olarak kabul edecek ki, kabul etmiş olacak ki Özgür Özel, grup başkanı olarak bir grup başkanlığı toplantısı, gruba başkanlık etti ve grup başkanı olarak konuşma yaptı. Şimdi arka planda milletvekillerinin tırnak içinde söylüyorum hain Kemal diye slogan atması, şimdi kardeşim siz grup başkanı iseniz, genel başkanınıza hain diyorsanız, sizin pozisyonunuz ne olur? Değil mi? Bunları söylemek lazım. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce kendi kuruluş gayelerine, ilke ve ülkülerine, altıokulun ilke ve ülkülerine dönmek durumunda olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Böyle talihsiz, manipüle eden, efendim devlet aklının yorumlanmasını, o şekilde yorumlanmasını ben asla ve asla kabul etmiyorum. Devlet aklı bu ülke, vatanı önceleyen, önce vatanım, milletim, sonra siyasetim diyenlerin 1000 yıldır ortaya koyduğu birikimdir devlet aklı. Peki. Devlet aklı yoksa bir kapısı var, üzerinde de devlet aklı yazan bir yer değildir. Bunu da Cansın Hanım belirtmek istedim.
1: Şimdi grup toplantısında detaylarına gireceğiz ama önce bir Ankara'ya döneyim. İlter, vakti geldi mi, ne dersin? Kulislere başlayalım mı?
3: Başlayalım Cansel Bacı. Öncelikli olarak
1: merakla dinliyoruz seni.
3: MHK ile başlayabiliriz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 12. katında MHK toplantısı devam ediyor. Saatler 18'i gösterdiğinde başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk MHK toplantısı. Zaten bugün MHK üyeleri malum belirlendi. Şimdi MHK listesine baktığımızda özellikle 3 kurulun Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Ekonomi Politikaları Kurulu, Hukuk ve Seçim İşleri ve Dış Politika Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak. Şimdi bu kurulların da başkanları belirlenecek. Edindiğimiz bilgi şu şekilde: Hukuk ve Seçim İşleri Kurulu'nun başına Celal Çelik getirilecek. Getirilebilir diyelim daha doğrusu. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Hukuk ve Seçim İşleri Kurulu'nun başına Celal Çelik getirilebilir. Bu bilgiyi paylaşalım. Dış Politika Kurulu yine Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek. Dış Politika Kurulu başına da yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda milletvekili ve aynı zamanda genel başkan yardımcılığı da yapmıştı, Namık Tan getirilebilir. İlk etapta bu ismi duyduğumda olur mu? Çünkü Özgür Özel'le de çalışıyordu. Genel Başkan Yardımcısı olarak MHK'da görev yapıyordu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışabilir mi diye sorduğumuzda olabilir dedi. Namık'tan Dış Politika Kurulu'nun başına getirilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da ilişkisi bayağı iyiymiş yani. Bunu da söyleyebiliriz bu anlamda. Namık Tan'la ilgili de böyle bir karar verebilir Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi diğer konulara geçelim. Özellikle grup toplantısı vardı malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde, saat 13.30'da başladı. Daha önce de açıklandığı gibi Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Grup toplantısını yapmaya devam edecek mi Özgür Özel? Kemal Kılıçdaroğlu peki grup toplantısı yaparsa ne olur? Şimdi bu soruların yanıtları merak ediliyor haliyle. Ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarına sorduk bunu. Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak mı? Herkes merak ediyor açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta bir grup toplantısı yapabilir, grup toplantısı yapabileceğini ifade ediyor genel merkez kaynakları. Peki burada akla gelen soru şu: Özgür Özel grup başkanı ve Özgür Özel de grup toplantısı yapacak, öyle görünüyor. Peki böyle bir tabloda nasıl, bu tablo nasıl çözülecek? Bu kriz nasıl çözülecek? Bu düğüm nasıl çözülecek diye sorduğumuzda genel merkez kaynaklarına, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu işin bu hafta çözüleceğini söylüyor. Yani bu hafta bu konu çözüme kavuşur. Bunu çok net olarak ifade ediyorlar. Çünkü bir düğüm var ortada. Çözülmesi gerekiyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu ben grup toplantısı yapacağım dediği anda zaten grup toplantısı yapabilecek, öyle diyor Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Özgür Özel de grup başkanı benim, meclis grup iç yönetmeliğine baktığımızda ben grup toplantısı yaparım diyor. Bir düğüm var çok net, bir kriz var ortada. Bu krizin çözümü noktasında bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir ve bu kriz

0: çözülür diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar.
1: Dur, hepsini verme İlter. Az sonra yapalım yine. Bir dakika, önce bunu bir sorayım. Bu söylediğin çok önemli. Elinde belli ki daha kulis var. İlter dolu dolu gelmiş. Bu cümlenden seni birazcık soluklandırayım. Şimdi bu demek oluyor ki haftaya daha da krizli bir salı gününe nasipse konuşacağız, geleceğiz. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantım yok demesine rağmen.
0: Cansel Hoca, eğer bu hafta bu çözülmezse önümüzdeki hafta bir sorunla karşı karşıya kalabilir Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Aynen öyle.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde bu hafta bu sorun çözülecek, çözülmek zorunda diyorlar.
1: Şimdi çözülecek deyince ne olacak? Nasıl bir karar mı verilecek? Grup başkanı ile ilgili ihraçlar bir yandan konuşuluyor. Ne olacak? Bir an önce bu MYK seçildi. Bir işleyiş başlayacak mı? Ne olacak? Bu geliyor aklıma. Bu hafta içinde nasıl çözülür? Demokrasi. İki grup toplantısı mı olacak?
2: Kemal Bey'in zamana ihtiyacı var.
1: Tamam, evet.
2: Karşı tarafın da acele etmesi gerekiyor. Şimdi bu açıdan çok da acele etmesine gerek yok. Yani Kemal Bey'in. Kemal Bey istese meclis başkanına yazar, gider orada 20 milletvekilini de önde oturtur. Seyirciyi de toplar, grup yapar.
1: Özgür Özel yapabilir mi onun üstüne?
2: Yapamaz. Özgür Özel'in bir iki hafta devam etmesi gerekir. Ben öyle düşünüyorum.
3: Aklı Selim Bey. Şimdi şöyle demiyor muyuz biz? Demokrasi ötekiyle ilişki kurabilmek, ötekileştirmemek.
2: Evet.
3: Kemal Bey'in ötekileştirmemeye ihtiyacı var. İhtiyacı. Ama onun için de bu koltuğa oturması lazım. MYK toplandı, daha karar çıkmadı. MYK'dan çıkacak kararları herkes merak ediyor. Ama ben hukuken şunu söyleyeyim. Bir siyasi partinin meclisteki milletvekilleri içerisinden iki grup çıkamaz. Her siyasi parti 20 milletvekili bulmuş ya da geçmişse bir tane grup kurabilir. O grubun bir tane grup başkanı olur. Onun da milletvekili olması zorunludur. Grup başkan vekillerini grup seçebilir. Doğru. Ama şu anda zaten açık bir şekilde Sayın Numan Bey de onayladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grubu var. Özgür Özel o gruba başkanlık ediyor. Üç tane grup başkan vekili var. Kemal Bey mecliste bir toplantı yapmak istiyorsa çeşitli toplantı salonları var. Genel başkan sıfatıyla gelir. 20 tane 25 tane milletvekili toplar. Taraftarları gelir, sohbet ederler. İsterse basın katılır ama onun adı Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı olmaz. Olmaz. Niye? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğe önem atfedip şunu diyor. Grup kararı alınabilecek noktalar var diyor. Grup kararı alınamayacak haller var diyor. Örnek vereyim mi?
1: Hı.
3: Cumhurbaşkanı adaylığı. Cumhurbaşkanı aday gösterme hakkı siyasi parti grubuna ait.
2: Grubuna ait.
3: Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı olmadığı için, grubuna da hakim olmadığı için yarın Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, Kemal Bey aday gösteremiyor. Cumhurbaşkanı adayını parti grubu gösterebiliyor. Kim? Özgür Özel. Dolayısıyla böyle bir ağır problem var. Bakmayın
4: evet hocam,
3: siz.
4: Affedersiniz. Burada aslında tamam, hukuki metinlerin böyle demesi normal ama şu ana kadar biz aykırı bir örneğini pek görmediğimiz için burada akla gelmese de tahammülün öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Yani herhalde Mahmut Bey de Mustafa Bey de geriye doğru baktığımızda Cumhuriyet tarihinde, siyasi partiler tarihinde bu örneğe benzer bir takım şeyler olmamış olsa bile burada herkesin aklına, metinlerin dışında normal şartlar altında bütün bu tartışmalar olmamış olsaydı Özgür Özel'in her halükarda genel başkanla konuşarak bu işleri yapması gerektiği düşüncesi herhalde hakim olacak. Yani buradaki sıkıntı bence teamül olarak bildiğim genel başkan adam, yani öbürü grup başkanı. Eyvallah da adam genel başkan. Ha şu olmuş bu olmuş falan, seçilmişmiş değilmiş. Hayır, mesela kendini seçilmiş genel başkan diyor da yani mahkemede diyor ki sen seçtirilmiş genel başkan. Yani şimdi bu çok bahim bir şey. Bahim bir şey. Ben burada aslında bilmiyorum, belki buradan ders alıp ileriye dönük olarak siyasi partiler yasasında belki işte partilerin tüzüklerinde falan da büyük ihtimalle değişiklik yapılacak.
3: Acil. Kemal Bey'in de özellikle bugün Sayın Bahçeli'nin de mesajında bu vardı.
4: Eyvallah.
3: Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve siyasetin finansmanıyla alakalı bir takım değişiklikler yapılması lazım. Ama soru şu, bu değişiklikler nerede yapılacak? Yasama organında. Yasama organında kimler var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 tane milletvekili. Bu 138 milletvekilinin 111'i Özgür Bey'le, 20 küsürü Kemal Bey'le hareket edip bir kısmı evet bir kısmı hayır oyu mu verecek? Ya da yarın tezkere oylaması yapılacak. Özgür Bey'in grubu hayır, Kemal Bey'in grubu evet mi diyecek?
4: Vallahi

0: Geçmişi hatırlarsak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2020'den itibaren genellikle hayır demiş.
1: Hayır demişti. Belki de hayırdan buluşacaklar. Umarım Aklı Selim'in galip geleceği bir hafta olur. Neşe A diyelim. Normal şartlar altında olması gereken bu.
0: Yeni kısaltmalar.
1: Ama Ekrem Bey'in dediği gibi Levent normal Hoca, şartlar diye bir şey görmeyeli. O kadar uzun zaman oldu ki.
2: Oraya açtı diye düşünüyorum.
3: Evet. Evet.
2: Yani şimdi sen grup külşeğinde, salonunda hain diye bağırıyorsan, kendi konuşmalarında da haini işaret eden yaklaşımlar, öfkeye kim varsa, burada bir zor iş bu iş. Yani çok o zor. Dediğiniz konsensüs sağlanması zor iştir. Yani bu zamana bırakarak belki farklı atraksiyonlar gelecektir. Siyaseten çözmek zorunda kalacaklardır. Başka süreçler gelişecek. Büyük ihtimalle terk edip gidecekler olabilir. Yani bu ihtimallerden biri.
1: Grubu mu?
2: Özgür ve ekibi.
3: Bu yani parti uzun süreli olmaz. Orada bir Kemal Bey'i resleşme olacak diyor Mahmut
2: abi. Kurultay yapmaya zorlayacaklar. Kurultay yapma şansı yok.
1: Ya da Yargıtay'ın kararı beklenecek. Yargıtay kararını verdiğinde, karar kesinleştiğinde ya da bozulduğunda.
2: Yargıtay'a kadar konuşuyoruz zaten. Yargıtay kararını
1: verir. Ondan sonrası değil. Açık.
0: Mahmut Bey'in söylediklerinin devamı olarak Levent Bey, MYK toplandı. Şu anda evet, toplantı devam ediyor. Mesela MYK yarın şöyle bir şey söyleyebilir mi? Bu grubu toplayıp grupta genel başkanı aleyhine slogan attıran zevatın partiden ihracına.
1: Söyleyemez.
0: Niye?
1: Parti meclisi söyleyebilir. Parti mecliste toplanmadı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde uzun zaman sonra
4: süreci başlatılabilir mi peki?
2: 2018 tümüne göre söyleyebilir.
5: İlter ne dedin, duymadık.
1: Milletvekilleri için söyleyemez.
2: Milletvekilleri
5: başkanlığı olarak bir edilsin mi?
4: Süreci başlatılırsa üyeliklerde eğer tedbirli olarak, yani tedbirli olarak bir disiplin süreci başlatılırsa bu mümkün olabilir. Yani tabii ki bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor ama MYK disiplinle gönderir. Yani bu taleple kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline gönderiyorum derse buradaki tedbir aslı ne kadar demek sürecek? Yani parti meclisine gelinceye kadar, konuşuluncaya kadar bu şekilde askıya alınabilir. Yani milletvekillerinin şu andaki durumu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konumu ve pozisyonları.
3: Şimdi yalnız burada şöyle
4: yani
3: bir şey
4: olabilir
3: var
4: mi aslında? Bu da akıllara geliyor açıkçası.
3: Şimdi şöyle bir şey var yalnız değil. Mahmut abi, yalnız şöyle bir şey var. Disiplin kurulu askıya alınmış değil. Disiplin kurulu geçerli bir kurul şu anda.
5: Ama şimdi bir sonraki adımın parti meclisi ve disiplin kurulunun yeniden disiplin oluşturulması. Hatta şey, başına kim gelecek, kimi getirecek edelim, onu evet, merak ediliyor. O merak
3: sevk
5: ediliyor.
3: Etmeleri mümkün gözükmüyor.
5: Asıl kilit isim de o olacak zaten.
1: Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisi çoğunluk.
0: 2020'deki evet, disiplin kurulu geçerli şu anda.
5: Evet, evet.
3: Şimdi bakın,
5: bir Özgür Özel'in sesini evet, dinleyelim. Onun evet, üzerinden devam edin. Bugün grup toplantısında söylediği bir başa bakalım birlikte.
6: Ama maalesef şu anda İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır. Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İftiracı, rüşvetçi. Şu kişiye iftira atar, bana da şu kadar para verirsen savcı yolladı beni buraya diyen, benim suçüstü yaptığım, Türkiye'den kaçarken yakalanan bir avukat, ev hapsi alan bir avukat, ev hapsini kaldırmışlar, partinin çatısında, balkonunda keyif yapıp Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı diyor. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor. O gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz

0: daha ustalaştık. Taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle, belde kasaturalarla gelip de gençlik kollarının karşısına, direkt gençlik kollarının karşısına. Hani diyorlar ya, içeride bilmem kimler vardı, kapıyı kapadı. Açıkça söylüyorum, bütün kayıtlar ortada. Gençlik kollarının karşısına onlarla gelince, biz o kapıyı kapattırmasaydık, bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı. Ama biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk. Onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: Yani bilmiyorum Mahmut Bey de, bir insan bir grup toplantısında bu kadar yalanı, bu kadar anlamsız sözleri ard arda nasıl sıralar? Yani orada işte partide mesela olduğunu söylediği şey, partideki terk etmeyeceğim dediği sıralarda yaptığı bir konuşmada şu vardı. Kriminal tipler falan filan diye. Bir dakika ya, kriminal tipler içerideydi ki, koltukları masalarıyla falan partinin, polislere karşı koymaya çalıştılar, polislere yangın tüpleri sıktılar falan filan. Yani o bahsettiği kriminal tipler içerideydi. Yani burada söylemeye çalıştığı, çünkü eninde sonunda genel merkeze artık mahkeme emrini yerine getirmek için polisler girdi. Niçin? Çıkmak istemediğin için. Niçin? Mahkeme kararını dinlemediğin için. Şimdi burada çıkıp bir şeyler söylüyorsun ama eninde sonunda bir dakika ya, mahkeme sana demiş ki sen çalma parayla, hortumlama parayla Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başına seçtirilmiş bir adamsın. Senin seçildiğin şeyi biz akçalı işler dolayısıyla butlanla malul addediyoruz. Dolayısıyla sen seçilmedin, yoksun sen.
2: Kesin hükümsüz.
1: Kesin hüküm. Yani bu kadar kuyruğu dik tutma çabasının arkasında bu kişi konuşurken oradan onu dinleyen şu arkadaşlar arasında hiç mi içlerinden ya çok da atıyorsun be Özgür Bey diyen yok mudur acaba?
3: Çok sayıda ağlayan vardı toplantısında,
4: gözyaşları. Ağlayan, ne hale geldik diye
1: ağlayan. Ağlayan sihirlenmişti.
3: Yok, yani alkışlar tutarak grup toplu Ali Mahir Başarır onlardan bir tanesiydi mesela. Kendisi de gözyaşlarını tutamadı. O da birçok önde milletvekili vardı.
4: Bir ilave de bulunabilir miyim?
3: Buyurun tabii ki.
4: Bakın şimdi neyi tartışıyoruz aslında? Bu tabii ki iç tüzüğün, meclis iç tüzüğünün, Cumhuriyet Halk Partisi grup iç tüzüğünün verdiği yetkileri efendim biraz böyle hoyratça kullanan bir konuşma yapmış kendisi. Çünkü şunu biliyor. Bakın meclis iş tüzüğüne baktığımız zaman 18. maddeye şeyi düzenler. Tabii ki partilerin siyasi partilerin gruplarının grup kurma şeklini düzenler. Şimdi bakıyoruz orada 24, 26 ve 28. maddelere baktığımız zaman kimlerin katılabileceği, nasıl seçimin olabileceği, bir yasama döneminde seçimin nasıl yapılacağını tarif etmiş. Şimdi Özgür Özel'in zaten haber butlan kararını haber alır almaz koşarak gidip milletvekilleriyle kendini grup başkanı seçtirmesinin temel sebeplerinden birisi şu. Çünkü Ekim ayına kadar, yani yasama yılının ikinci dönemine kadar kendinin orada kalmayı garanti etmiş durumda. Şimdi kimler katılabilir? Herkes tabii ki, bazı kanallarda izliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu katılamaz mı? Tabii ki katılabilir. Bakın partilerin grup toplantılarına

0: müdahil olamazlar. Dinleyebilirler. Ha, söz verilirse bir partiye üye olmak istiyorsunuz değil mi? Bir şey söyler misiniz diye söz de verebilirler. Şimdi bunları hoyratça kullanan, aslında kavganın tarafı olan bir algıyı yönetmek isteyen Özgür Özel görüyoruz. Nereden görüyoruz? Yahu kardeşim, sen ceketini çıkarıyorsun, beyaz gömleğini giyiyorsun, üstüne de hortumla ıslatıyorsun, Toma'nın tepesine çıkıp Hollywood figüranlığı yapıyorsun. Evet, yakışıklı adamsın, anladık da Hollywood figüranlığı yaparak siyaset olmaz. Çünkü sokakları geriyor. Sokakların gerilmesinden, bakın Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekeni yaparız dedi. Rahatsızlık duyuyor. Sayın Devlet Bahçeli de bugün grupta sokakların sokakta siyasetin olmayacağını, burada iş dinamiklerle bunların sükun içinde halledilmesi gerektiğini söyledi. Ama bir kulis bilgisi vereyim ben. Hı hı. Bunu söylemek için bir girizgah yaptım. Şimdi bunların, Özgür Özel'in ne yaptığını, Özgür Özel'in bu meselenin içinde olup olmadığını bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grubun bu İBB soruşturmaları zamanında bize gelip kulislerden bize sızan bilgi ışığında söylüyorum. Bunların zaten o dönemden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma getirip sokakta bir politik ortaya koyamadıkları için, sokakta bir sokağa çıkın algılarıyla halkı galyana getirip aslında operasyonlar başladıktan sonra 6 kişiye yeni nesil kalkışma dersleri ve aldırmışlar.
1: O ne demek?
0: İşte çok enteresan değil mi bu? Yeni nesil kalkışma nasıl olur? Şimdi parti içerisinde eğer bir uyumsuzluk, parti içerisinde bir karşı geliş, Cumhurbaşkanı adayını belirlemede efendim bir takım işte engel gördükleri meselelerde sokak çağrılarıyla, boykot çağrılarıyla, işte Ekrem İmamoğlu dün evvelsi günkü efendim mahkemede söylediği ifadeler, büyük halk yürüyüşü başlatacağız, çocuk, kadın, yaşlı demeden hep beraber bu direnişe çağırıyor. Kimi çağırıyorsunuz, niye çağırıyorsunuz? Bu yeni nesil kalkışma ne demek biliyor musunuz? Kalkışmayı bir darbe olarak yorumlamayalım lütfen. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediğimizi yapacağız. Efendim hesapta vermeyeceğiz. Efendim yargı siyasallaştı diyeceğiz. Yapılanlar siyasi operasyon diyeceğiz. Gerektiği zaman da biz bunu efendim iyi yöneteceğiz sosyal medyada. Dolayısıyla halkı buna efendim inandıracağız ve halkın tepkisini hükümetle yüz yüze getireceğiz. Eğitimi almışlar.
2: Profesyonel dersini mi almışlar?
0: Evet. Bunu da aldıkları da yeni de söyleyeyim.
1: Bir dersi kim veriyormuş?
0: Bu bir kulis, onaylanmış
1: bir... Kim veriyormuş böyle bir ders veren bir yer? Ben anlamadım, hiç anlamadım bunu. Böyle birileri ders mi veriyormuş? Bu yani
2: eskiden dersi yeni çok nesil... solcuların zaten ruhunda vardı.
1: Kalkışma.
2: Ders almak zorunda kalıyorlar.
0: Şimdi ders deyince o bir okul olarak algılamayın. Bu konuda eğitim öyle almışlar diyelim o zaman. Ders demeyelim de eğitim almışlar.
1: İşte ama öyle olmuyor sonuç. İşte mahkemeler işliyor.
0: İşte.
1: Sonuçlar geliyor. Yarın sosyal medyaya kimliksiz hiç kimse giremeyecek. O zaman bu bot hesapları da konuşmuyor olacağız. İnşallah. En çok istediğim o benim. Bir an önce gelsin. Hepimiz kimliğimize girelim şuraya.
0: Özgür Özel'in,
1: her kesim için yalan bir bitsin.
0: Özgür Özel'in rahatsızlığı bu zaten. Diyor ki bu efendim kıymetli abimin söylediği gibi seçtirilmiş genel başkan koltuğumu kaybetmeyeyim. Ben ne yapayım? Sokaktaki ateşi harlayayım. Biraz daha benzin dökeyim üzerine. Şey olsun ki efendim bazı çevreler benim efendim %80'le %85'le ki onların medyasında onları ifade ediyorlar. Ben efendim lider olarak kalayım diye bir mücadele var. Bu eğitimin nerede aldığı konusunda duydum ama ispatlayamam, bu bir kulis bilgisidir. Burayı yerinde Meksika olduğunu söyleyeyim ben.
1: Çok özür diliyorum. İlter, senin kulis bilgilerini yine almaya devam edeceğim. Yarıda bıraktığımı biliyorum. Grup toplantısında bir de sloganlar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tıpkı meydanda yapılan.
2: Övgü dolu mu?
1: Övgü dolu. Şimdi birlikte bir onu da dinleyelim. Grup toplantısında bir sesi dinleyelim birlikte.
3: Arkadaşlar, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.

0: O yüzden lütfen bu salonda, bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim. Geleceğe yönelik umut sloganları atalım.
1: Sonrasında Özgür Özel konuşmasını bu çizgide devam ettirdi desem yalan olur. Öyle olmadı. Biraz sonra detaylara bakacağız. Ama hain Kemal sloganları atıldı. Şey merak ediliyordu biliyorsunuz, bu bayramda iki farklı tarafta iki açıklama, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı nerede olacak, gidecek mi diye. Özgür Özel'in yanındaydı. Burada Mansur Yavaş yoktu. Yok. O da çok konuşuldu, dikkat çekildi. Bir kısım dedi ki belediye başkanları yoktu ki. Hayır, olan belediye başkanları da vardı. Bir bu sloganlara, bir de bu kalabalığa da ayrıca çok yoğun bir talep vardı. Yıllardır hiç grup toplantılarına katılmayan çok eski CHP'lilerin bile,
2: Önder Sal
1: mesela, grup toplantısına katıldığını da gördük. Söylediği gibi Sayın Savonlardan biriydi. Evet, onlardan biriydi.
3: Önder Sal bir yerde varsa oradan hayır gelmez.
2: 16 yıldır katılmıyormuş, ilk defa katıldım diyor.
1: 16 yıl olmuş, evet. 16 evet. Yıldır hiç katılmamış, ilk defa grup toplantısına katılmış.
4: Mahmut Bey'in bu sözünü yabana atmayın.
1: Peki bu hain Kemal sloganları...
5: Mansur Yavaş neden katılmadı Cansel Hoca? Şöyle, o sorunun yanıtını aradım bugün. Sayın Mansur Yavaş'ın daha önceden planlı bir programı varmış. Daha önce, haftalar öncesinden hatta planlanmış bir programı varmış. Bu nedenle bugünkü grup toplantısına katılmadı. Ve daha önce zaten Özgür Özel'in yanında yer almıştı. Burada genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu miting yaparken Özgür Özel de Ankara İl Örgütü'nün önünde miting yapmıştı. Ve orada Özgür Özel'in yanında yer almıştı. Bunu hatırlatıyor kaynaklar. Ve haftalar öncesinden planlanmış bir programı olması sebebiyle bugünkü toplantıya katılamamış.
4: Şuradan mazeret kağıdı var ya.
1: Başka neler var elinde?
5: Şöyle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hain sloganları tepkiyle karşılanıyor haliyle Cansel Bacı. Bu sloganı atanlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden ağır eleştirilerde bulunanlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir adım atabilir. Bunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynaklarından edindiğimiz bilgi şu ki Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu büyük ihtimalle toplanacak. Olağanüstü bir durum olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ve bu toplantıda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili hain sloganı atanlar sosyal medya hesapları üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunanlar, sert eleştirilerde bulunanlar ve hakaret edenler, daha doğrusu bunlarla ilgili parti yönetimi düğmeye basabilir. Genel merkez kaynakları böyle diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı il başkanlarının da yine aynı şekilde hakaretvari ifadeler kullandıkları tespit edilmiş. Bu il başkanlarının da topun ağzında olduğunu ifade ediyor genel merkez kaynakları. Yani bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebilir. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'nda nasıl bir tablo var? Buna da bakmak lazım şimdi. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri 15 kişiden oluşuyor. Yine genel merkez kaynaklarını sorduğumuzda sandalye dağılımı, üye sayısı kime daha yakın? Kemal Kılıçdaroğlu'na mı sandalye sayısı, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen üye sayısı mı daha fazla, Özgür Özel mi? 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin 12'sinin Kemal Bey'in arkasında olduğunu söylüyor. Kaynaklar bu şekilde ifade ediyor ve özellikle başta hain Kemal sloganı atanlar olmak üzere bu isimlerle ilgili, başta bazı il başkanları olmak üzere bu isimlerle ilgili bir disiplin süreci başlatılacak ve yine genel merkez kaynakları parti disiplinine aykırı davranışta bulunanlar için süreç işletilecek diyor. Çok net ifadeler kullandı kaynaklar ve az önce de ifade ettiğim gibi bazı il başkanları ile ilgili sürecin başlatılacağı yine dile getiriliyor. Hatta şu anda MK toplantısı var. Saat 18'de başladı. Hala devam ediyor. Uzun bir MK toplantısı oldu. Belki bu MK toplantısından bazı il başkanlarının görevden alınması noktasında da bir karar

0: çıkabilir. Çıkar demiyorum, çıkabilir. Yine kaynaklardan edindiğimiz bilgi bu şekilde. Hı hı. Bu ihtimalde göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ve diğer yandan dediğimiz gibi Perşembe günü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı önemli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde tabii ki MYK'yı haliyle topladı ve özellikle şu merak ediliyordu. İhraç süreci ne zaman başlayacak? Özellikle hain ifadesi kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından da haliyle tepkiyle karşılanıyor ve hatta çok çok öfkeliler. Bu sloganlar nedeniyle çok öfkeliler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da ve tabii ki bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yollarına devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. O nedenle Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı oldukça önemli. O toplantıda eğer bir değişiklik olmazsa Perşembe günü YDK toplanacak. Hı hı. O toplantıda bu disiplin süreciyle ilgili ilk adım atılabilir. Genel merkez kaynakları da bunu ifade ediyorlar. Bunu da aktarmış olalım.
1: Peki şimdi bu zaten merak ediliyordu. Bu biraz da dillendirildi de. Hatta şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmadım ama konuşacağım. İlk başta onlarla yüz yüze parti meclisi toplantısı yapılması bekleniyordu. Sonra ondan vazgeçti Sayın Kılıçdaroğlu, yapmadı ama bu disiplin kuruluna sevk edilecek isimler olacak mı bu süreçte, belli ki olacak da. Nasıl olacak, ne zaman olacak? Mesela hain sloganlarına kadar, il başkanlarına kadar topun ağzında olanlar varsa büyük bir temizlikten mi söz ediliyor CHP içerisinde o zaman? Şimdi bu bölünme, şöyle bir partiyle karşı karşıyayız. Kendi genel başkanına hain diye bağıran bir grup toplantısı gerçekleştiren bir parti haline dönüştü şu an CHP
2: işini. İlk defa olmuyor.
1: İşin özeti bu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok olaylı kurultayları oldu. Ve bu olaylı kurultaylar esnasında bir rekabet ve rakiplik değil, bir anda bir düşmanlık belirdi. Hepsinde de böyle oldu. Ve parti büyüğü olan genel başkana bu tip söylemler maalesef ilk defa olmuyor. Ama disiplin kurulu ile bir sorun var. MYK toplandı, parti meclisi toplanmadı. Yüksek Disiplin Kurulu iki gün sonra toplanacak, parti meclisi ortada yok. Yüksek Disiplin Kurulu'na birini sevk etme görevi parti meclisine ait.
3: 57 kişi.
2: Parti meclisi toplanmadan Yüksek Disiplin Kurulu'na böyle kolay kolay birini sevk edemezsiniz. Orada da şunu söyleyeyim. Hani tüzük çok açık, tek tek de saymış. Diyor ki milletvekillerini siz değil parti meclisi sevk eder diyor. Ya da doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanları'nı, hı hı, ve parti meclis üyelerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmek PM'nin görevi. PM yok. Ama şu olur, il başkanlarını, il yönetim kurulu üyelerini doğrudan merkez yönetim kurulu sevk edebilir. Yani İlter Bey'in dediği gibi il başkanlarını MYK direkt sevk edip tedbirli olarak bu kişileri partiden atın ya da üyeliklerini askıya alın diyebilir. Bu yolu izler mi Kemal Bey?
0: Var olan belki bugün böyle bir karar da çıkabilir hocam.
2: Şu anda da çıkabilir bu arada. Yani evet. Bir saat sonra
0: yani diyebilirler. Yani bazı il yönetimleri, il başkanları belki MYK tarafından görevden alınabilir. Bu ihtimal de var. Bunu da aktaralım.
1: Şimdi böyle olunca bir yandan kurultay için 45, 44 mü, 43 gün mü ne var önlerinde yani yapıp gerçekleştirmeleri için. Bunun için imza toplama vesaire süresi, zaten imzayı topladık dedi ama şu Zeynel Emre'nin CHP seçime giremez sesi var. Bir ekrana verelim şu kurultay meselesine de biraz bakalım. Barkos'unu Tuğba, Barkos'u elindeyse Barkos'u daha işime yarar, sonra sesi veririz. 2023 yılı, şimdi bu şaibeli kurultay sonrası yeni kurultaya Özgür Özel imzayı topladı. Hı. Dedi ki ben hazırım, imzayı topladık dedi, kurultaya gidelim dedi. 2023 ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden CHP'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir diyor. Gerek siyasi partiler yasası verdi arkadaşlarım, gerek de gerek siyasi partiler yasası, gerek tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bugün CHP'den gelen açıklamaya da baktığımızda parti sözcüsü dedi

0: ki tedbir kararı varken kurultay falan olmaz, kurultaya gidemez CHP dedi.
1: Ya yargı sürecinin içerisinde şimdi bunu niye söylüyorlar? Şimdi böyle bir sıkışma yaşanıyor. Çünkü sürekli o kurultay baskısını Kemal Bey'in üzerinde hissettirmek istiyorlar. Bir kere bu, yani bunu tabii AK Parti'den ayrılan bir Ayhan Üstün'dü sanıyorum, Gelecek Partisi'nden, o söyledi. Ama şu anda CHP, yani çok ayrıntısını bilmiyorum ama yargı süreçleri devam edince bu tür kurallar geçerli değildir. Fakat öteki taraf mevcut delegeyle kurultay yapmak istedikleri için sürekli bunu bir argüman olarak kullanıyorlar.
2: Hukuki
1: bunu, her şeyi kullanıyorlar.
2: Olamaz. Bak, olamaz. Zeynel Emre biliyor aslında.
1: Biliyor aslında.
2: Söylediğinin doğru olmadığını. Şimdi bunu bir daha hatırlatalım.
0: Yani ya, o da diyor ki hemen bir an önce kurultay haydi.
2: Olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ihtiyati tedbirle, evet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar genel bir yetkidir. Partinin gündelik ve zorunlu işlerini yönetme yetkisidir. Eğer kongreye de kurultay toplama yetkisi olsaydı ona özel yetki verilirdi. Yani bir nevi çağrı heyeti gibi, ben seni kurultayı yap diye seçiyorum derdi. Öyle mi dedi? Hayır, öyle demedi. Partiyi yönet, disiplin kurullarını çalıştır, parti seçimi hazırla, partinin propagandasını yap, rutin işlerini yap. Ama ne yapma? Kurultay yapamaz.
1: Yapamaz.
2: İstese de yapamaz. Zeynel Bey, ben bir hatırlatma yapmış olayım. Anayasa Mahkemesi bundan tam 4 ay önce aldığı bir karar var. Diyor ki o 6 yıllık sürede bir parti kongre yapabilecek hukuki zemine sahipken yapmıyorsa seçimlere, evet, giremez diyor.
0: Bir daha ya, söyler bir şey misin?
2: Bir siyasi parti.
1: Yansın.
2: İki dönem üst üste bilerek ve isteyerek bütün şartlar olgunlaşmış olmasına rağmen kurultay toplamıyorsa seçimlere giremez diyor. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapabilecek bir atmosfer var mı?
3: Bir sürü yaptı zaten.
2: Var mı? Yok. O yüzden mahkeme dedi ki siz zaten bir sürü yapmışsınız. Biraz durun. Biraz yapmayın. Şu ben bir kararı alayım. Yargıtay olarak nihai karar alayım. Ondan sonra zaten mecburen kurultaya gideceksiniz ama tertemiz.
0: Peki, orada da şöyle algılanmayan bir şey var. Diyor ki CHP'li seçmenin bir kısmı da, partinin kendi içerisinde kurultaya gitmesini bile yargıyla önünü kapatıp engelliyorlar. Süre doluyor ve gidemeyeceğiz, yani şu söyleme baktığında. Gidemeyeceğiz biz kurultaya bile, yargının verdiği karar yüzünden gidemiyoruz. Onu bile engelliyorlar.
2: Kim engelliyor?
0: Diyor işte.
2: Yargı onu... böyle bir şey. Yargı sana rağmen yapmaz, bana rağmen yapmaz. Önüne alır kağıdı. Milyonlarca insan toplansa bile 3 tane hakim kapanır, oturur, der ki arkadaşım bu kurultayda bir problem var. Bu kurultayın delegeleri 10 tane daha kurultay yapmış. Hepsinde problem var. Delegelerin İstanbul tarafından gelenleri zaten ihtiyar tedbirle uzaklaştırıldı.
4: 196
2: bitti.
4: Delege.
2: 43 evet. Tanesi ilgili yargı kararı var. 5 tanesi istifa etmiş. 14 tanesi başka partiye geçmiş. Hani delege? Hani delege? Kim yapacak?
1: Levent Hocam. Sayın Levent Hocam. Bir şey
0: peki söyleyeyim. Sayın Emre bunu söylerken 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolup da ben bunu şu yüzden tekrar soruyorum. Diyorlar ki biz bu 6 yıllık süreyi CHP'lilerin söylediğini söylüyorum seçmenin. Biz bu 6 yıllık süre dolunca biz kurultaya gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Az önce söylediğim gibi bunun yüzünden gidemiyoruz.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Gidemiyoruz. Seçimle giremeyeceğiz biz. Tek parti kalacak. Onlar böylelikle seçimi, söylem bu, seçimi kazanmış olacak. Özgür Özel diyor ya, ismin geçmiyor ama Sayın Erdoğan'ı işaret ediyor her sözünde. Bunu ısrarla bu yüzden soruyorum. O zaman yargı karar verene kadar,
2: CHP'yi yargı nihai kararını verene kadar şu anda genel başkan seçime tertemiz götürür. Kesin bilgi.
0: İşte bu sorduğum bu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi endişe etmesin, korkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı var ve genel başkanın seçime götürme kabiliyeti var. Endişe buysa problem yok. Ama endişe şuysa, ya Kemal Bey götürürse beni aday yapmaz.
3: Yani.
2: Onu da aday yapmaz. O zaman endişe onda da bu. Demokrasi var. Kurarsın partini, geçersin başına, götürürsün seçimlere.
0: Şimdi söylediğimin yanıtını aldım. Endişe, ikinci söylediğiniz parti içinde. Ama bunu tam olarak, hukuki olarak da okuyamayan, bilmeyen seçmenin çok arasında normal. Az önce eğitim aldı, evet, denilen noktada, evet, sosyal medyadan okuyup bilgilerini alan, tabii, seçmen de diyor ki biz seçime gidemiyormuşuz bu olanlar sonrasında. CHP seçime giremeyecek bunlar yüzünden.
2: Güçlü bir propaganda.
3: Zeynel Bey de.

0: Babağında,
1: onu
0: evet.
1: soruyorum işte.
2: Şimdi bu algı operasyonu.
1: Onu soruyorum.
2: Bak şimdi hoca söyledi. Şimdi bu bütün bu olaylar niye yaşanıyor? Yani bu CHP'liler şu andaki bu mutlak mutlanda gidenler kendilerini akıllı diğerlerini aptal mı zannediyorlar? Yani şöyle bir gerçek var. 2020 kongresinin delegeleri 2023 kongresinde mutlak mutlan dediğimiz ya da iradesi sakatlandı. Şimdi iradesi sakatlanan bir delegeyle seçime gidilir mi? Ya bu kadar basit ya, bunu anlamamak için öyle büyük yasal altyapılar oluşturmak, oradan kaynak bulmak, buradan gerek yok ki. Çok net. Bu kurultayı, 2023 kurultayını sakatlayan bir süreç yaşandı. Neyle yaşandı? Parayla yaşandı. Pozisyonla yaşandı. İşe almayla yaşandı. Neyle yaşandıysa yaşandı. O delegenin mutlaka değişmesi gerekiyor.
3: Tabii.
2: Yargı bu sürecin önünü açmak için buraya geldi. Niye? Siyaseten kendileri bunu çözemediler. Siyaset üretemediler. Çünkü siyaset üretip bunun önünü açmak, CHP'nin bir bütünlüğünü, birliğini korumak için bir çaba harcamadılar. Şimdi o çeşit sosyolojiye bakın. Bas bas bağırıyorlar. Niye? Çünkü öyle bir öfke ve nefret biriktirdiler ki son 20 yılda, 25 yılda. Layık antilayıklık çatışması bildiğimiz o süreçlerden geldik sonunda iktidar elimizden gitti diye bir sosyoloji oluşturdular. Şimdi onlar kimi bulsalar, hani denize düşen yılana sarılır misali, bizi kurtaracak birini arıyorlar. Çünkü iktidar ellerinden gitmiş, bir daha kazanma ihtimalleri de siyasetle mümkün değil. Siyasetle yapmaları gerekiyor. Neyle yaptılar? Parayla, pulla yapmaya kalktılar, böyle oldu. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler. Bunun bedelini sadece CHP ödemeyecek, Türkiye siyaseti ödüyor. Bakın Türkiye demokrasisini toksik hale getiriyor, Cumhurbaşkanı deyimiyle zehirli hale getiriyorlar. Şimdi bu zehirli halden kurtulması gerekiyor CHP'nin.
4: Yoksa bu yol olur.
2: Bu zehirli bu halden olur yoksa. Kurtulması
1: gerekiyor. O zaman bu parası olan partiyi geldiğinde...
3: Parti olan 50 milyon, 100 milyon dolar parası olan isterse ecnebi olsun. Gelsin o zaman, koysun ortaya, partiyi ele geçirsin. Ve yargı kurumu hiçbir şey demesin. Şimdi bazı televizyonlarda konuşuyorlar. Yani diyor ki adam mesela bu kurultay neden işte delege yapar diyor. Ama şöyle bir şey var. İşte 2820 sayılı 14. maddesinin 6. fıkrasında işte 5'te 1'in çoğunluğuyla bile çağrılabilir. 3 tane metodu var. Bir tanesi işte parti genel başkanı çağırabilir. Delegeler %51 551'i bulduğu zaman yapabilir. Ama 38. kurultayın iptal edilmiş olması ayrı bir konu. Yani butlanla batıl sayılması ayrı bir konu. Bir de tedbir kararı var. Bakın bu tedbir kararı olduğu için durum biraz farklı. Şimdi orada 21. madde, 121. madde, onların birinci fıkralarında da bu zikrediliyor. Siyasi partiler kanunun. Şimdi burada bir aslında anlaşılmaz bir durum var. İrade diyor ki burada yapmamış ise diyor. Yani kasti olarak genel kurullarını, tabii, kurultaylarını tabii yapmamışsa diyor.
4: Bilerek mi isteyerek?
3: Yapamamışsa demiyor şey burada. Bakın o ayrı ayrı şeyler. Belki birer kelime arasında harf farkları var ama çok ayrı ayrı manalar ifade ediyor. O bakımdan tabii ki Zeynel Emre'nin konuşması bir tarafgirlik ölçeğinde.
1: Sizden çok özür diliyorum. İlter'in eline yeni bir bilgi gelmiş. Arkadaşlarım şimdi beni bir uyardılar da. İlter, duyduklarım doğru mu?
5: MYK mı?
3: Hayır olsun.
6: Doğru Cansel Bacı. Özgür Özel MYK'yı toplayacak. Yarın saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK üyeleriyle, yani A takımıyla toplantı yapacak Özgür Özel. Malum aslında hukuken MYK'yı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu topladı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 12. katta. O toplantı da hala devam ediyor. Özgür Özel ise yarın A takımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 11'i gösterdiğinde bir toplantı daha yapacak. 2 gün önce de bir toplantı gerçekleştirilmişti. Şimdi Ergen. Yol haritasına dair tabii ki Ergen her şey bu toplantılarda masaya yatırılıyor. Özgür Özel de saat 11'de kurmaylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelecek.
1: Ben sormayacağım yani, buyurun. De
6: bu arada ya, şunu da aktarayım. Olağanüstü kurultay içinde imza süreci devam ediyor Cansel Bacı. Hı hı. Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay için bugün de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı isimler milletvekilleri olan

0: Sükrutay için imza verdiler. Saat 18 itibariyle imza sayısı 804'e ulaşmış. Bunu da aktarmış olalım, gelen sıcak bilgi.
1: Yani diyorlar ki özetle hem kurultay için, hem MYK için, hem yarın parti meclisi için, hem yüksek partinin içerisinde ne var? Ben hukuka verdiği kararı tanımıyorum. CHP benim ve CHP olarak ben çoğunluğum CHP içerisinde de. Ben iki tane CHP başkanı. Ne demek şimdi ya, bir ben de MYK?
2: Öz CHP diye parti kursunlar, ne bari bu işi rahatlatsınlar. Bu nedir yani? Şimdi bu çaba ergen siyaset. Türkiye'nin ya da CHP'nin sorunlarından birisi budur. Gerçekten yani Türkiye'nin büyüklüğüne, Türkiye'nin kodlarına, derinliğine uygun bir CHP siyaset aktörleri yok ne yazık ki. Problem burada yani. Düşünün, Anıtkabir'e gidiyor. Ben kendi cebinden şey çıkar. Ya böyle bir siyasi aktör olabilir mi? Hakikaten düşün, cebinden afiş çıkartıyor, kendi ismini koyuyor.
3: Güç zehirlenmesi sonucu
2: bu noktada
3: oynuyor.
2: Artık Türkiye'nin önündeki 50 yıla 20 yıla bakan bir siyasi aktör falan tartışmayı bırakın. Böyle bir hale getirilir mi? Aynı parti. Tamam, iki CHP var, tamam. Bunun orta yolunu bulacak bir akıl üretmen gerekirken, ki onun da tutmayacağını ben de biliyorum, o da biliyor. O zaman başka bir yol bul. Şimdi orada MYK toplayacak. Burada MYK var. Yarın öteki de diyecek ki ben de grup toplayacağım. Orada grup olacak. Burada grup olacak. Topluma ne diyeceksin? Yani 76 yıldır iktidar olamayan bir parti olarak.
1: O zaman buradan şunu anlıyor muyuz? Görüşte değil de böyle denildi ya, yöntemde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel aslında ayrışmaya başladı. İmamoğlu yeni parti olsun diyor. Özgür Özel içeride savaşabildiğim kadar savaşayım, sonuna kadar gideyim. Kan, ter, gözyaşı, içerisi darma duman olsun. Ondan sonra ayrılıyorsam buradan ayrılayım diyor. Ama İmamoğlu da şimdi bir an önce parti, yeni bir parti kurulsun diyor diye.
4: Ama Silivri'den gelen mesela, direnebildiğiniz kadar içeride kalın, mümkün olduğu kadar orada savaşmayı sürdürün, hini hacette bir başka bir durum olursa ayrılırız şeklinde mesaj gönderdiği biliniyor. Biliyorsunuz bu arkadaş 14 ay içerisinde 41 kere ziyaret etmişti gerçek genel başkanını ve bütün bu olayların ardından da gitti zannediyorum. Önceki gün müydü? 3-4 saatlik bir görüşme gene yaptı.
1: Önceki gün.
4: Döndükten sonra muhtemelen bütün düğmelere birden bas. Olacağını bildiğin, bilmediğin bütün alternatifleri, aklı hayale gelmedik her şeyi gündeme getir, bağır, çağır, yırtın, bir şeyler yap dedi. En güzel sözü Mahmut Bey söyledi. Ergen siyaseti. Nedir o? Senin MYK'n yok, sen genel başkan değilsin. Dolayısıyla orada topladığın
2: bir
4: insanlar...
2: Bir de bunu kabul etmişsin. Kabul etmişsin.
4: Tabii kabul etmişsin. Gitmiş ki YSK'ya itiraz etmişsin, yani. Yargıta itiraz etmişsin. Biraz önce o Zeynel miydi? Zeynel. Arkadaşın söylediklerini okuyunca ya da dinleyince insanın gülesi geliyor. Niçin? Bir dakika ya, bu konu bir haftadan fazladır konuşuluyor. Sizin aklınıza dün mü geldi bu? Niçin? Bulabildiğimiz her malzemeyi, yani oralarda ne bulabiliriz? Kafaları karıştırabilecek, ortalığı karıştırabilecek, bunları ortaya atalım. Tutabildiğiniz tek şey ne? Meclis işte grup başkanı kendini seçtirdi. Belki hukuk dışı ama eninde sonunda CHP'nin zamanla halledeceği bir şey. Şimdi Kılıçdaroğlu şimdi MYK'yı toplamış. O da yarın ben de onu toplayacağım diyor. İyi de yani eninde sonunda tamam, belki Cumhurbaşkanı adayı gösterme falan konusu o zamana kaldığında grup başkanı kalırsa olur da, yani eninde sonunda MYK ve parti meclisi meselesi ortaya çıktığında Özgür Özel'e bütün yetkileri bir anda zaten çöpe atılır bir. İkincisi de bulabildikleri her şeyle, Yansın Hanım'ın söylediklerinden ben şunu anlıyorum. CHP kitlesinin de kafasını karıştırıyor. Vay be, demek ki parti kurultaya bile gidemiyormuş falan. Bu daha neler görebilir?
5: Hatta seçime bile gidemeyeceğiz.
4: Yani seçime bile gidemeyeceğiz. Kafa karıştırıyorlar ama yani eninde sonunda burada Özgür Özel cenahı büyük ihtimalle Silivri'den esen rüzgarların da etkisiyle olabileceğini düşündükleri normal olup olmadığına bakmadan her düğmeye birden basıyorlar. Ortalık karışsın, kafalar karışsın. Bu arada ne koparırsak kârdır diyor. Yani ne diyelim, Allah hakkı fikir versin inşallah.
3: Tamam, sadece Silivri'den değil, İspanya'dan, Brüksel'den de var. Bugün bir makale yazmış Sayın Özgür Özel. Türkiye'yi yine şikayet etme alışkanlığı devam ediyor. İşte demokrasiyi, yani o masum kavramı diline dolayarak bir şeyler söylüyor, yine şikayet ediyor. İşte müdahale ediliyormuş, siyaset yapmaları engelleniyormuş, şuymuş buymuş. Ama bir şey daha var ki, şimdi Sosyalist Enternasyonel'den bir açıklama yapıldı. Bir de İspanya Başbakanı bir açıklama yaptı.

0: Biraz sonra vereceğim onu.
1: İşte biz bunu tanıyoruz diyor şimdi mesela. Demek ki yani burada sadece Silivri'nin siyasal vesayeti yok. Sadece o değil. Bakın dışarıdan da bir siyasal vesayet ortaya koymaya
0: çalışıyor. Bunu bir parantez açmış oldun. Lütfen unutmayın. Şu konu dağılmasın diye diyorum. Şimdi bazı hukukçular da diyor ki hocam şimdi bir tedbir kararı var, tamam, iyi hoş güzel, ama bu eski MYK'nın görevine devam edemeyeceği anlamına gelmez. Burada da hukukçuların bir görüş ayrılığı nasıl oluyor bilmiyorum. Farklı maddeler mi söylüyor hukuk, nasıl oluyor? Bazı hukukçularda böyle yorumlar var. Açın okuyun. MYK görevine devam edebilir diyor.
2: Bir.
0: Tedbir kararı etkilemez diyor.
2: Olağanüstü kurultayı toplayamazlar.
0: Tamam.
2: Bir.
0: Tamam.
2: İki. Toplanan imzaların grupta verilmesi değil, noter huzurundan buraya gelmesi lazım ama o zaman bile o delegasyonla artık kurultay yapamazsınız. 3. Parti meclisi ana karar organıdır. Ve MYK parti meclisinin içinden çıkar. Sayın Özgür Özel'in MYK'sı düştü.
3: Düştü.
2: Çünkü parti meclisi de düştü.
0: Unutmayın, bir virgül koyayım, son dakika bilgisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'la görüştüğü yönünde bilgiyi arkadaşlarım içeriden ekrana yansıttılar. Son dakika bilgisi olarak İletişim Başkanlığı'ndan yapılmış açıklama, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği, hem geçmiş Kurban Bayramı ile ilgili bayramlaşma olduğu, hem de ticaret ve ikili ilişkilerle ilgili önümüzdeki süreçte atılacak adımlar konulu bir telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Paşinyan arasında gerçekleşmiş. Buyurun hocam.
2: Biz bunları konuşuyoruz. Ermenistan'da yapılacak seçime Türkiye etki ediyor. Bunları konuşuyoruz. 30 yıl sonrasında evet. Karabağ azat edildi. Bunları konuşuyoruz. Ama bir yandan da bunları konuşuyoruz. O hukukçulara bir kere daha ifade edelim. Ey hukukçular diye başlayalım. Parti meclisiniz düştüğünde MYK'nız düşmüş oluyor otomatik olarak. Yüksek Disiplin Kurulunuz da düşmüş oluyor. Genel Başkanlık da düşmüş oluyor. Sayın Özgür Özel yarın tabii ki toplanabilir. Arkadaşlarıyla toplanabilir ama. MYK'sı da değil. Sevdiği arkadaşlarıyla, beraber siyaset yaptığı arkadaşlarıyla toplanabilir. Eğer biz bunu MYK toplantısı var dersek, bu hızla Özgür Özel yarın Bakanlar Kurulu'nda toplayabilir.
4: Yani.
2: Ben artık haftaya Bakanlar Kurulu'nu toplama kararı aldım.
4: Zaten gölge bakanları var,
1: var
4: ya.
1: Var,
4: ama
1: evet.
4: Çok
1: ama gölge.
2: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yakın zamanda bir uyarı ile gelebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın içerisinde siyasi partilerle ilintili bir kurul var. Diyebilir ki, kardeşim bunu yapmayın. Kullandığınız retorik kanuna aykırı.
1: Tabii, tabii.
2: Anayasal düzene aykırı. Bir tane grubunuz olur, bir tane MYK'nız olur, bir tane genel başkanınız olur. Ama diyorsanız biz eş başkanlığa geçtik diye, onun da yeri var. Siyasi partiler kanunu eş başkanlığı da kabul etti. Ona da kim diyecek? Kemal Bey diyecek. Ben diyecek, örnek veriyorum, Özgür Özel'i eş başkan olarak kabul ediyorum diyebilir mi? Diyemez. İhtiyati tedbir kararıyla geldi Kemal Bey. İhtiyati tedbirler nedir biliyor musunuz? Partiyi korumak için, derneği korumak için, vakfı korumak için verilir. 3 yıldır burada bir hukuksuzluk var. Bekleyin, ben şurayı bir çözeyim. Sonra parti size bırakacağım zaten. Kaldığınız yerden devam edin. Ama partinin içini boşaltıp algıyla, imajla, olguların önüne geçmeyin. Bir daha söyleyelim. Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini gerçek kişilerden korumak için alınmış bir karar. Özgür Bey'den korumak için, MYK'dan korumak için, usulsüz seçilen insanlardan korumak için alınmış karar. Parti seçmenleri müsterih olsun.
0: Peki disiplin kurulu devreye girdi dediği gibi İlter'in, belki biraz sonra bile böyle bir açıklama gelir, gelebilir, karar gelebilir dediği. Diyelim ki bir ihraç söz konusu oldu ve bu ihraçta Özgür Özel'in ana ekibim dediği ekipten bir kişi. O zaman biz neler konuşacağız, ben onu merak ediyorum.
2: Ben söyleyeyim, bu olamaz kolay kolay. Çünkü tekrar ediyorum, MYK PM'yi önerebilir ama PM'nin toplanıp karar alıp Yüksek Disiplin'e sevk etmesi lazım. Ortada parti meclisi yok.
0: O zaman burada Mahmut Övür'ün dediği oluyor. Zamana ihtiyacı var. Bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini önce
2: bir toplasın bakalım. Toplayacak. Kim neredeymiş? Karar alabiliyor mu? Onu bir görsün.
0: Sonra Merkez Disiplin Kurulu'na iş geçecek. Sonra grup başkan vekilleri konusuna gelirse eğer, adım adım adım yani geldiğimiz
2: nokta. Şunu hissettirecek
0: nokta.
2: Kemal Bey. Ben partide güçlüyüm ve partiyi seçmenin, Cumhuriyet Halk Partilerin partisi haline getirmeye gayret ediyorum. Ben düşman değilim. Ben sizin yaş olarak da büyüğünüzüm. Sabredin. Kemal Bey de maşallah sabredin bir yana. hani kılıcı çekmiş gibi davranıyor.

0: İlter Bey'in belirttiği diyor, MYK toplanıp şunu şunu şunu sevk ediyorum derse. Ama Özgür Bey de bravo, 14. Louis'den sonra kanun benim, ben kanunum demişti. Parti benim diyor belli ki.
1: Peki CHP buradan bölünmeden çıkabilir mi? Bir ihtimal var mı? Bitti mi?
2: Cansın, ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Bakın siyaseten, siyasi olarak diyelim ki iki grup arasında bir fark var mı? Yok. Türkiye'ye bakış çok derin bir zaten perspektif ortaya koymuş değiller. Ne eski yönetim ne yeni yönetim. Fakat bu iki grup arasında da çok fark yok. Fakat şu farklılaşıyor. Şimdi Kemal Bey'in dönüşüyle bir fark ortaya çıkıyor. İki temel, en azından şu anda söyleyeceğim iki temel şey. Birisi şu yolsuzluklardan arınalım, yolsuzluklara karşı net bir tavır koyalım. İki, uzun zamandır Kemal Bey dönemi dahil, benim de içinde bulunduğum dönem diyor zaten, FETÖ'nün kuşatmasını bertaraf edelim. Şimdi bu çok temel bir fark.
3: O çok önemli bir
2: altta
3: şey.
2: Altta konuşmasının sonuna doğru zaten şöyle şeyler de söylüyor. Bir, Türkiye'nin kardeşlik projesine sonuna kadar destek vereceği. İki, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerine daha milli eksende bakacağız gibi bir yaklaşım sergiliyor. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bu siyasetten ayrıştıklarını da gösteriyor. Hmm. Daha netleşmedi, ayrıştıklarını da gösteriyor. O yüzden ben bir süre zorlayacaklar, Özgür Özel zorlayacak. Özgür Özel'le İmamoğlu arasında ilişki nereye kadar devam ediyor onu da bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Özgür Özel İmamoğlu'nun buradan bir siyasi aktöre çıkma ihtimalini görmüyor zaten. Onun pozisyonunu, onun sosyolojideki karşılığını kullanarak bir pozisyon almaya çalışıyor. Ve giderek kendisini bu sosyolojinin lideri yapmaya çalışıyor. O yüzden sürekli böyle solu da, marjinal solu da çağrıştan eylemlere başvuruyor. Ve onu kendisini liderleştirmeye çalışan bir aklı var. Öteki tarafta çok ciddi şekilde son açıklaması ne olursa ben katılırım diyor ama destek veririm diyor ama arka planda mesela ben İstanbul'dan İmamoğlu'na yakın aktörlerden biliyorum. Çok yoğun bir parti kuralım. Partiyi bir an önce kuralım. Bir an önce kurmazsak yıpranırız. Kemal Bey, hani ben onu şey diye yazmıştım, stratejik sabır. Stratejik sabırla bu işi zorlayacak bunları. O yüzden yıpranmadan biz parti kuralım, partiye geçelim. Ancak orada da bir tartışma var. Şimdi Özgür Özel daha sol bir siyasi aktör görünüyor. İmamoğlu merkez sağdan gelmiş, daha sağ liberal bir parti oluşturmak istiyor. Hani ana vatanın dört eylemi gibi bir yaklaşımı sergiliyor. Sol parti mi olacak? Merkez parti, liberal parti mi olacak? Orada da kaos ve kargaşa var. O yüzden ben Özgür Özel'in İmamoğlu'nun da bu desteğini alarak bir süre sonra partileşmeye doğru gideceğini düşünüyorum. Ama o partileşmenin de şöyle bir handikapı olduğunu düşünüyorum. Şimdi hani çok klasik de söyleniyor. Büyük partilerden ayrılanlar başarılı olmaz. AK Parti örneğine kendilerine örnek alıyorlar ama AK Parti'nin 2001, 2002, 2000 yılları koşulu çok farklı. Bambaşka yani. Doğru. Siyasetten de farklı, paradigmalar farklı, zemin farklı. Şimdi de çok farklı. Yani onunla kıyaslanmayacak kadar farklı bir zemin değil. Böyle bir zeminden bir AK Parti çıkmaz. Niye çıkmaz? Birincisi kendi sosyolojileri, ben hep şöyle yazdım, kaybedenler kulübü. Kaybedenler kulübü yeni siyaset üretmekte sıkıntı yaşarlar. Yani Türkiye'nin yürüyüşüne ilişkin, Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin bir siyaset üretmekte sıkıntı yaşarlar. Mesela bu konuda Kemal Bey onlardan daha ileri diye düşünüyorum. Mesela ben burada hatırlarsanız altılı masayı çok büyük başarı diye sundular. Değil mi? Demokrasi örneği falan diye sundular. Ya altını masada hani Saadet Partisi'nde ilan ettiler Kemal Bey'in adaylığını falan. Ama ben hep o zaman şunu söyledim. Ya eğer Türkiye'de konsensus sağlanacaksa büyük partiler arasında ya %1'lik %2'lik partiyle konsensus sağlanmaz. %49 oy alan partiyle konsensus sağlanır. Onu düşmanlaştıracaksın, bunu bilgi adam yapacaksın. Böyle bir konsensus olmadı da. Bakın parçalandı ve şu anda geriye dönün bakın. Altılı masada ne kaldı geriye? 2500 sayfa ürettiler. Hiçbirisi sahip çıkmış ki. Tıpkı Gezi gibi. Çünkü bunların hepsi gerçekten yani tükenmiş siyasi aktörlerdir. Kaybeden siyasi aktörlerdir. Hep eski özlemiyle siyaset yapmaya çalışırlar. Oradan da bir şey çıkmaz. Yani bu sosyolojiye bakın. Bu sosyoloji sürekli şöyle bir şey yapıyor. Bir an önce iktidarı alalım. Bir an önce iktidarı ele geçirelim.

0: Siyasetle ele geçirilir. Perspektifle ele geçirilir.
1: Tam olarak öyle geçirilir. Tam olarak öyle de demiyorlar. Biz zaten iktidarı ele almıştık. Ramak kalmıştı. İktidarı ele alacağımızı gördükleri için, bu tehlikeyi fark ettikleri için, iktidar düşeceği için bize bunları yapıyorlar diyor. Ekrem Kızıltaş Baku'ya çok manidar baktı. O yüzden ona döneceğim hemen. Bu yeni parti eğer handikapını düşüncesini söyledi Mahmut Övür. Olursa, oluşursa bu Kılıçdaroğlu için mi iyi olur, Özgür Özel için mi iyi olur, İmamoğlu için mi iyi olur, CHP'nin geneli için, seçmen için nasıl olur? Bunu biraz soracağım. Yeni parti çıkışı da şöyle İmamoğlu'nun. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız. Yol Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat delegelerimizin iradesini yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur.
2: Affedersin Mahmut Bey. Delegelerimizin iradesi yok sayılırsa lafı bana, yani satın aldığımız, para verdiğimiz, ev verdiğimiz, yakınlarına iş dağıttığımız, dolayısıyla hortumladığımız paralarla iradelerini sakatlayıp teslim aldığımız delegelerin iradesi yok sayılırsa, işte bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur falan gibi. Şimdi bakın, açıklamalar kendi içinde bir tür itiraf niteliği de taşır. Şimdi karşımızdaki kişi yeni parti çıkışı, bunu konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde de büyük ihtimalle konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, işte kendini kurup başkanı ilan eden Özgür Özel. Önümüzdeki günlerde ne olur? Bir çözüm yolu bulunur mu? Bulunamazsa yeni parti kurulur mu? Kurulur. Kurulursa ne olur? Mahmut Bey'in dediklerine katılıyorum ama şunu da unutmayın. Eninde sonunda bu partiyi kim kuracak? Özgür Özel. Özgür Özel dediğimiz portrenin 2023'ten önce, 2023'te satın alınan bir kurultayda genel başkanlığa seçtirilmesi dışındaki hikayesi nedir? Efendim işte Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en fazla oyu işte yerel seçimlerde benimle aldı. Tamam. Ama bir dakika, 2024'te en yüksek oyu aldım da o başkanların şu anda kaç tanesi hapiste? Kaç tanesi o partiden istifa etti? Kaç tanesiyle alakalı bir takım hukuki şeyler yürüyor? Ve dolayısıyla senin başarının karşılığının millet vermesi lazım. Millet şunu demeli. Bu karşıdaki portreyle alakalı, ya 2019, 2026, 2025'te içeri alındı ama o zamana kadar sağ olsun İstanbul'a unutulmayacak hizmetler yaptı diyebilecek bir şey var mı? Yok. Hikayemiz ne? Hikayemiz yok. Peki bu arkadaşın, Mahmut Bey biraz önce söyledi, siyasi olarak, ideolojik olarak bu arkadaşın oturduğu bir portre ya da insanların, Türkiye genelinde 86 milyonun onun uluslararası meselelerdeki görüşü şudur. İşte mesela Türkiye'nin gelişmesi, ilerlemesi konusunda şunları söyler. Her şey güzel olacak ve benzeri bir takım sloganlar, tatil bana yakışıyor ve benzeri sloganlar dışında bu arkadaşın oluşturulan algılar dışında hiçbir özelliği yok. Ve şu anda 143 konuda 196 suçlamaya muhatap, 2800 yıllık hapis cezası isteniyor. Şu ana kadar 3 aya yakındır duruşmalar sürüyor. Silivri'deki mahkemelerin hiçbirisinde kendisine yöneltilen suçlamalara esasa müteallik eden tek bir kelime cevap verebilmiş değil. Şimdi bunların kendi içlerinde oluşturdukları, kendi içinde yaşadıkları bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında yol Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Şimdi bakın, ben İmamoğlu'nun yerinde olsaydım, hapse girdikten sonra, tutuklandıktan sonra Özgür Özel'i 14 ayda 41 defa ayağıma gelmeye zorlamazdım. 14 ayda 14 kere anlaşılabilir bir şeydir ama 14 ayda 41 defa bir genel başkanın yolsuzluk, rüşvet, irtikap dolayısıyla tutuklanmış bir belediye başkanına niye gider? Saatlerce neyi konuşur? Ve onunla konuşmasının en sonrasında Türkiye genelinde 100'den fazla miting yaptı. 100'den fazla kitle, kimsenin umurunda olmayan mitinglerdi bunlar. Ve şimdi bu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra, işte meclisten genel merkezden çıkmam çıktı, şunu yapmam yaptı, bunu yapmam yaptı, tanımıyorum dedi, YSK'ya, Yargıtay'a başvurdu. Sonra gitti zannediyorum 3-4 saat süren bir konuşma sonrasında geldi, işte grup toplantısı bilmem ne, yarın MHK toplantısı gibi konuyu kanırtabileceği her şeyi kullanıyor. Bunların bazıları mevzuat boşluğu sebebiyle, mesela evet, grup başkanlığı evet, bence mevzuat boşluğu sebebiyle bulduğu bir imkandır.
1: Evet.
2: Ama en de sonunda CHP'nin genel başkanı var yahu. Grup başkanı değil. Grup başkanı dediğin şey kendi başına hüküm.

0: falan değildir ki. Dolayısıyla tıpkı her şey güzel olacak gibi ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bu şeydir İstanbul'un surlarıyla alakalı meşhur padişah. İşte bu şeyin kapının adını bil bilme meselesinde.
1: İskender'e kadar giden bir laf.
0: Evet yani geriye giden bir şey. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Neyi bulacaksın? Senin özelliğin ne? Başarın ne? Hikayen ne? Hiçbir şey yok. Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Özgür Özel'in başarısı ne? Yani 2023'te genel başkan olarak seçtirilmiş. Ve şu anda mahkemenin sen yolsuzluk yaparak, kamu imkanlarını hortumlayarak satın alınmış bir kurultayda genel başkan seçtirilmişsin dediği bir adam Özgür Özel. Hikaye ne şimdi yani? CHP'lilere bunu mu anlatacak?
2: Peki şimdi bir yandan da CHP'li gerçekten gidip oyunu veren, CHP'ye gönül veren seçmen için çok zor bir durum. Bir yandan öyle baktığınızda da yani hani nereye kızsınlar diye zor bir durum. Onlara dönüyorlar başka bir kızgınlık. Bu tarafa dönüyorlar başka bir, çok zor bir durum gerçekten. Ama yeni parti hadi buradan Mahmut Övür'de, Ekrem Kızıltaş'ta buradan bir birleşme artık bölünmeme pek söz konusu olamaz diye tahmin ettiler. Siz de çıkmaz diyorsunuz. Çıkmaz. Bu yeni parti kurulursa bu yeni parti Kılıçdaroğlu'nun çok işine yarar bir süreç olmaz herhalde, olur mu?
3: Şimdi bakın Cansın Hanım, burada çok enteresan Ekrem abinin şu sözü çok önemli. Şimdi bir genel başkan düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi lideri. Yani genel başkanı diyelim, liderlik çok şey değil, Silivri'de liderleri de. Şimdi burada her çarşamba günü 14'te ziyaret edip 16'da haberlere yetişsin diye tarlada basın açıklaması yapan bir Özgür Özel figürü var. Ben şuradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakikaten masumane gönül vermiş, onlara oy vermiş. Yani bu seçmene de saygı duyuyorum ama onlara da bir mesaj vermek istiyorum. Yahu bu kadar sürede her hafta çarşamba günü düzenli olarak gidip İnsanın babası olsa ziyaret etmez ya böyle bir şeyi. Bir bırakın bir ana muhalefet partisi liderini, babası olsa ziyaret etmez. Bakın bir gün fire verir yani, gitmez. Niye gidiyor? Şimdi bugün hani imza topluyoruz, 900'e ulaştık, 1000'e ulaştık dedikleri kitle var ya. Yani Ankara'nın pavyonlarında efendim bilmem neyin İstanbul'da bir takım euro dolar pazarlıklarıyla iradesi sakatlanmış. Efendim bu delegelerin sahibi satın alandır. Kusura bakmasınlar kimse. Kimse parayı veren sahibi odur. Sahibi nerede? Yani CHP siyasetinin finansmanı nereden sağlandı? İddialara göre Silivri'de bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Değil mi? Silivri'deki iddialara baktığımız zaman siyasetin finansmanlığı, o havlulu Uşak Belediye Başkanı'nın itiraflarına baktığımız zaman işte 700 tane delegeyle ben görüştüm diyor. Bilmem ne kadar parayı verdim diyor. Şimdi bu havlulu belediye başkanı bunları söylüyor ise efendim burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bu işin delege ayağında patronluğunu üstlenmiş gibi gözüküyor.
2: Peki yeni parti istiyorsa, şimdi kurulursa
3: oraya geleceğim. Şimdi bu nedir? Yeni parti mutlaka kurulacak. Adı da mutlaka yani duyumlarımıza göre yani Eko'nun Ekim Partisi olacak. Eko'nun ekosistemin partisi olacak.
1: Ekim Partisi kurmazlar. Ekim Partisi ilk ben yazdım isminden
3: olarak. Ekosistemin partisi olacak.
1: Bir şey var. Orada tartışma şu. Bu kadar megaloman da olunmaz diye kendi içinde tartışıyorlar. Yani.
3: Şimdi partiyi neden kurmuyorlar?
1: Daha söyleyeyim, siz devam edin.
3: Tabii.
1: Şimdi bakın, bu siyasi mücadelenin yargı boyutu burada kalmayacak. Bakın daha derinleşecek. O yüzden parti kurma kuramama noktasına bile gelebilirler.
3: Tabii.
1: Bu da bambaşka.
3: Ben Mahmut abiye katılıyorum.
2: Evet, o yüzden sordum, kesin kurulacak.
3: Şimdi
2: deyince
3: şöyle,
2: Mustafa Bey,
3: onların,
2: kesin kurulacak
3: onların,
2: mı?
3: Onların hayallerini söylüyorum, planlarını söylüyorum. Onlara senaryoyu yazıp ellerine verenlerin ile konuştuğumuz zaman bazı bilgiler aldığımız için söylüyorum. Ama çarşıdaki hesap bazen evdeki hesap bazen çarşıya uymayabilir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani partiyi arındıracağız sözlerinin altında ve son konuşmasının sonundaki bir terör örgütüyle bir iltisak ve irtibattan söz etmesi, bunların hepsi soruşturma konusu. Şimdi bunlar yarın bir gün nereye evrilir bilemiyorum. Ama belediye başkanları, iki tane il başkanı geliyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına genel merkeze. gelen belediye

0: Başkanı sayısı da bir. Dolayısıyla burada şunu anlıyoruz ki demek ki belediye başkanlarının seçilmesi, yani onların aday gösterilmesi sürecinde ekosistemin hakim olduğunu görüyoruz. Onların meclis üyelerinin seçimlerinde ekosistemin hakim olduğunu görüyoruz. İl başkanlarının seçiminde keza ekosistemin hakim olduğunu görüyoruz. Peki bu hakimiyet, ekosistem diyoruz. Bu sistemin koordinatörü kim olmuştur? Özgür Özel olmuştur. Özgür Özel onun için göbeğinden bağlıdır, siyasi vesayet altındadır. Dolayısıyla siyasi vesayet altında olan bir kişi şu anda rolünü oynuyor. Bakın, öyle bakmayın artistik yaptığına, çıkıp işte Toma'nın üstünde beyaz gömlekle, ıslak vücutla Hollywood figüranları gibi yaptığına. Aslında emir aldığı, siyaset vesayet altında olduğu yer Silivri'deki sanıktır. Silivri'deki sanıktır. Çünkü şunu da son bir cümlede şunu söyleyeyim. Aksi takdirde ne olur? Bu destek çekilirse o seçilmiş o milletvekilleri, o hani diyorlar ya 111 tane bizim diyor beraber yürüyeceğimiz milletvekilleri. Evet. Bakın hepsi neye soyunur biliyor musunuz? Yansın Hanım, vefasızlık örneğiyle bir gecede tablo değişebilir. Hepsi efendim CHP'nin mirasına soyunabilir. O bakımdan Ekrem İmamoğlu'yla şimdilik tabanı konsolide etmek,
1: söylediğiniz önemli.
0: Sokaklardaki enerjiyi, o sokaklardaki enerjiyi yüksek tutabilmek, ısıyı yüksek tutabilmek adına devam ediyorlar. Bunları ne yapacaklar? Bir mağduriyet senaryosuna dönüştürdükten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bence terk ederler diye düşünüyorum.
1: Levent Hocam, ekleyeceğiniz var biliyorum ama hem onun haricinde de bir soru sorayım. Siz de sözünüzü unutmayın, baştan sorayım. Ben şunu da çok merak ediyorum. Mesela kaç kere görüştüler diye rakamlar konuşuldu. Silivri'ye gitti Özgür Özel diye. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunları söylediğine göre Ekrem İmamoğlu bu davaların tümünden aklanacağını düşünüyor. Buradan bunu anlıyoruz, siyasetine devam edeceğini düşünüyor. Özgür Özel de baştan beri bu konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun o popüler dalgasını alıp buradan daha başka bir yere evrilmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayı artık İmamoğlu değil miydi diye son günlerde konuşmuştuk, evet, son aylarda. Evet. Oraya gelmişti iş. Acaba ikisi bir aradayken mesela birbirlerine ne gibi vaatlerde bulunuyorlar? Ben onu merak ediyorum. Çünkü sonuç olarak abi, kardeş, baba, oğul ilişkilerinin çok yıkıldığını gördük CHP'de biz. Bu da benzer örneklerden ileride olur mu olmaz mı? Kılıçdaroğlu mesela babaydı. İmamoğlu evlattı. Bunların dağıldığını da gördük ya, yakın tarihte.
2: Ben hocaya geçmeden bir şey söyleyeyim mi?
1: Tamam, hemen. Siz hem ekleyeceğinize ekleyin, hem de Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki o denklem de ne kadar bozulur, ya da bozulursa CHP'yi ne kadar etkiler, yeni kurulursa parti ne kadar etkiler, bunu soracağım. Önce Eki alayım.
2: Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de söyledim, parti kurabilirler diye. Görünen o şu andaki.
1: Söylüyorlardı zaten.
2: İşin arka planına baktığımızda bunlar şu anda niye tartışıyoruz? Çünkü bir yargı süreci sonucunda tartışıyoruz. Yargı süreci nedir? Bir, siyaseti kirletmişler. Ya düşünün, ekosistem dedi hocam. Ya etrafa bakın. Hangi belediye dokunursa dokunur. Yeni atadıkları, onların seçtiği belediyelerin hangisi? Buca'ya bakın. Dönün Manavgat'a bakın. Dönün hangisine bakarsan bakın. Ya böyle bir ortak yolsuzluk üzerinden
0: ortak hareket varsa bir sistem vardır demek ki.
2: Bu şu demektir. Bakın, siyasetin kirletilmesi sürecidir. Bunun altından kalkamazlar. Yani siyaseti kirlettikleri için şöyle bir süreç de gelişebilir. Biz burada partiden falan bahsediyoruz ama hiç parti martı olmayabilir. Bir süre sonra bütün bu süreçlerde ihraçlar başlar, yargılamaların farklı boyutları gelişir ve şöyle bir noktaya gelir o sosyoloji. Bir dakika durun, bizim partimiz orada. Partimize döneceğiz. Başka bu ihtimal de yüksek diye düşünürüm. Buyursunuz.
1: Biraz önce Mustafa Bey de benzer bir şey söyledi. Olabilir tabii. Yani bu da olabilir.
3: Olacağı bu. Şimdi bir lider
0: olacağı
3: var.
0: Olacağı bu ama gerçekten öyle.
3: Bir lider var, bir genel başkan var. Lider kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse ediyor ve bir genel başkan olmadan kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını test etti. Kemal Bey'in genel başkanı aday gösterilmedi. O zaman dedi ki, ben önce bu partiye benim sözümden çıkmayacak bir genel başkan monte edeyim. Gayet makul.
4: Levent Hocam, bir cümle. Çıkmayacak değil, çıkamayacak.
1: Ben onu soracağım.
4: Çıkamayacak. Çıkamayacak. Yani bu ilişki baba oğul, amca oğlu, kuzen muzen ilişki.

0: ilişkisi değil. Bu ben yandım, seni de yakarım ilişkisi. Tabii,
1: devamı da bu. Dolayısıyla o genel başkan olarak belirlediği kişi hangi koşullar dahilinde genel başkan olarak geldiğini biliyor. Evet. Bilmiyor değil. O kurultayda delegasyon bağlamında neler olduğunu, Uşak'taki belediye başkanının, Manavgat'taki belediye başkanının, İstanbul ve diğer illerdeki pozisyonunun, genel merkezin ne kadar dahil olduğunun tabii ki kendisi de farkında. O bakımdan Ekrem Bey komuta kademe zincirinin hala en tepesinde ve Özgür Bey diyor ki beraber yol yürüyeceğiz. Orada ya hep beraber ya hiçbirimizden kastı Cumhuriyet Halk Partiler değil. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
2: Bak, bunun yakarım sizi diyor.
1: Aslında adını koymadan bunu söylüyor tabii.
3: Biz olmazsak %3 oy alırlar dedi işte.
1: Bunun cefasını bir tek ben mi çekeceğim? Siz orada sefasını sürün. Genel başkan olun, tatillere gidin, yat gezileri yapın. Ben de burada nezarethanede yatmaya devam edeyim. Yok öyle yağma diyor. O bakımdan bu cümle kuvvetli ama bir realite var.
4: Ne yapacak hocam? İtirafçı mı olacak?
1: Olmayacak. Özgür Bey parti kurmaz hemen. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yarın ayrılırlarsa Kemal Bey'e bırakmış olurlar partiyi.
2: Tabii.
1: Kemal Bey de 18 ay boyunca partiyi alır, toparlar, kongrelerini mahkeme kararından sonra yapar, ayağa kaldırır ve yine %15 bandına oturur. Son güne kadar, yargı kararındaki ceza dosyaları bitinceye kadar, Yargıtay kararını verinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde uğraş verecekler. Kemal Bey'i sıkıştıracaklar. Parti tabanının tamamını konsolide edip,
2: evet,
1: Mustafa Bey Bey'le çekip son gün arkadaşlar diyecek. Son eğer liderse.
3: Peki mesela hukuksuz davranışları ne kadar devam edebilirler?
1: Bunlar çok büyük hukuksuzluklar değil. Grup başkanlığı hukuksuz değil. Onu söyleyeyim.
3: Tamam, yarın MYK topluyor.
1: Olur, MYK olmaz. Arkadaşlarla toplandık.
2: Parti meclisinde de güçleri var yalnız.
0: Gölge MYK.
1: Gölge MYK der.
3: Bir gölge şeyler. Bakanlar kurulu gibi. Yani.
1: Aynısı ama son güne kadar bekler. En son gün çıkar parti kurar.
3: Efendim İlter.
5: Bu arada genel merkezdeki MYK bitti Cansın Elbacı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı gerçekleştirilmişti. Hı. Az önce MYK'nın bittiğine dair bilgi geldi. 18'de başlayan bir toplantıydı. Uzun bir toplantı oldu bu MYK'da. Ve şu anda da MYK'nın bittiğine dair bilgi de az önce elimize ulaştı. Bu arada yeni partiyle ilgili bir ekleme yapmak isterim eğer mümkünse.
3: Lütfen.
5: Şimdi siyasetçiler ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız dediklerinde bu aslında anahtar bir cümle. Bu cümleyi kuran her siyasetçi mutlaka yeni bir parti kuruyor. Herhalde gidişatta böyle olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları adına. Daha önce de Yavuz Ağraloğlu'nun bu yönde bir açıklaması olmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ben de kendisine sormuştum bu böyle açıklama yapanlar genellikle parti kuruyor diye. O da Allah Kerim şeklinde tam hatırlamıyorum ama böyle bir cümle kurmuştu. Ve nihayetinde parti kurdu.
4: Yan kesini söyledi yapmadım.
3: Ne dediniz?
5: O zaman
4: İlhan Kesin de söyledi 2007'de ama ya parti kurmadı. Başka partiye geçti.
5: Hepsi başkaları da, evet parti kuranlar da var.
4: Evet,
5: oldu diyelim. Var,
4: evet,
5: Mahmut
4: diyelim.
5: Bey.
3: İlter öyle ekleme hemen gelir buradan. Ona göre. Peki 4,5 saat falan sürdü o zaman.
1: Saat.
3: Değil mi? Benim matematiğime çok güven olmaz. 4,5 saat
1: doğru.
3: Sürmüş.
1: Bir karar çıkmıştır herhalde.
3: Gelen giden bir şey olsa İlter kaçırmaz onu, hemen söyler bize. İlter şu an bir şey
5: şu
3: yok herhalde.
5: Şu anda yani resmi bir açıklama gelmedi ama tabii kulislere bakmak lazım. MYK toplantıları önemli her siyasi parti için.
3: Hı hı.
5: MYK'da önemli kararlar alınıyor. Hele hele CHP'yi konuştuğumuz bir dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk MYK toplantısı. İhraçları konuşuyoruz. Bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılabileceği ifade ediliyor MYK kararıyla. Bu anlamda belki kararlar alınmış olabilir ama şu anda tabii ki herhangi bir bilgiye ulaşabilmem mümkün değil.
3: Anlıyorum, mesaj alınmıştır İlter.
5: En azından şimdilik Can Selva.
3: Aldım mesajı İlter.
5: En azından
3: İlter.
5: Şu dakika itibariyle.
3: Aldım ben mesajı. Sabahları da ben seni yayında görmeyince böyle gece İlter yayındaymış, nöbetteymiş diyorlar. Neden İlter yok diyorum. Ben de mesajı o zamanlarda İlter'den alıyorum. Şimdi İlter yayında tabii ki... ulaştıkça bizimle bilgileri paylaşır. Hocam sizin sözünüz yarım kaldı.
5: Ama başka kulis bilgileri var Can Selim.
3: Ama İlter hocam bir dakika bekleyin. Hocam bir dakika bekleyin o zaman. İlter hemen geri döndüm.
1: Ankara önemli.
3: Nedir onlar?
5: Şöyle FETÖ konusu önemli. FETÖ konusu önemli.

0: şuna parantez açalım. Zaten yolsuzlukla mücadele konusunda bir iç denetim mekanizmasının kurulacağı daha önce ifade edilmişti. Böyle haberler olmuştu. Ama buna FETÖ'de dahil mi diye sorduğunda, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli mesajlar verdi. Çok ciddi açıklamalarda bulundu. Bu konuya dair bir adım atılır mı diye sorduğumda, evet FETÖ'de dahil, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması oluşturulacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir talimatı olduğunu yine öğrendik. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiğim bilgi şöyle: tüm belediyeler denetlenecek. Bu da çok önemli. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk konusunda uzman kişiler yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Bu da önemli. Sadece
1: yani hem yolsuzluk hakkında yolsuzluk iddiası olan
0: FETÖ konusunda bir iç denetim mekanizmasını oluşturacak Cumhuriyet Halk Partisi. Genel merkez kaynaklarından edindiğim bilgi bu şekilde. Bu çok önemli bir hamle. Herkes merak ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye dair önemli mesajlar verdi. Bazı eleştirilerde bulundu. Buna dair genel merkez yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bir adım atacak mı? Bu merak ediliyordu. Yolsuzluk ve FETÖ ile mücadele için denetim mekanizmasını oluşturacak. Şu anda edindiğimiz bilgi bu şekilde. Şimdi peki neden bu denetim mekanizması oluşturuluyor? Bu soruyu da sorduğumda, denetimin neden yapılacağına dair şunu söylüyorlar: herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım. Bu denetim mekanizmasının kurulmasının gerekçesine bu sorunun cevabı, herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım. Yani bir yolsuzluk ortaya çıkmadan veya yolsuzluk iddiası, CHP'li belediyeler bu konuyla gündeme gelmeden bizim adım atmamız lazım diyor genel merkez kaynakları. FETÖ konusunda da aynı şekilde bir mekanizmanın oluşturulacağını ifade ediyorlar. Ve buna gerekçe olarak da herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım diyorlar.
1: Şimdi bu önemli. FETÖ vurgusunu Kemal Kılıçdaroğlu yaptığında bir kesim dedi ki yine mi FETÖ, her şeyden FETÖ, herkes ne olsa FETÖ diyor diye tepki gösterdi. Bir kesim dedi ki Kemal Bey'in bunu değerlendiriyor olması çok manidar ve önemli. Bunun gerisi gelecek mi, isimlerden bahsedilecek mi acaba diye. İlter'in verdiği kulis bilgisine baktığımızda da bu bir ne diyor, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması oluşturulacak diyor İlter. Bu kulis bilgisini haber ekranlarında İlter'den almış olalım. Hocam.
0: Evet evet.
2: İki seçenek var.
0: Özellikle sordum Cansele Hoca. Sadece yolsuzlukla mücadele evet. mi? Buna FETÖ'de dahil mi? Bunu özellikle sordum. Hani netleştirmek adına. Genel merkez kaynakları da evet, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması oluşturulacağını ifade ettiler.
1: Trump'ın açıklamalarıyla bir devam edelim. Netanyahu ile Trump'ın da arasındaki ilişki bozulmaz olan ilişki olarak okunan ilişkilerden biri diye bağlayayım o zaman bir önceki konudan buraya. Trump'la Netanyahu arasında ne oluyor? Çok kızdı söyleniyor Trump'ın tehdit ettiği, küfür ettiği, hakaret ettiği. Sen delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun. Senin canını kurtarıyorum. Şimdi herkes senden nefret ediyor. İsrail'den de nefret ediyor senin yüzünden. Ben olmasam bitmiştin sen diyor. İsrail de bitmişti. Tüm dünya size nefretini kusuyordu. Ben varım burada diyor. Ben olmasam neler neler olsun olacaktı. Şimdi bir yandan da bazı kaynaklar, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklar, Trump'ın çok kızgın olduğunu, Netanyahu ile Lübnan'dan geri çekilmesini söyleyerek ne halt ediyorsun diye bağırdığını söylüyor. Bir yandan Netanyahu'nun o çok tanıdığımız bakanı Ben-Gvir'in tam zaman bu zaman dostumuz Trump'a hayır demenin vakti geldi yorumları yaptığı konuşuluyor. İsrail ile Amerika arasında ve daha da özel Trump ile Netanyahu arasında ne oluyor konuşacağız. Ama bölgelerden bir sıcak gündemi alalım. Hem Amerika'ya gidelim hem İran'la ilgili. Trump görüşüyoruz, çok olumlu, anlaştık, anlaşacağız açıklamalarını yapmaya devam ediyor. İran'dan ya dündü galiba. Biz askıya aldık.
2: Bitti dedi.
1: Bitti, artık görüşmüyoruz açıklaması bir kez daha onlardan da geldi. Hem İrfan Sapmaz hazır, hem Ekber Karabağ hazır. Ekber'le başlayacağım. Ekber, İran

0: artık görüşmeler durdu, tamam biz görüşmeleri askıya aldık, görüşmüyoruz yönünde bir açıklama yaptı. Nedir son durumunuz? Hoş geldin yayına.
1: Cansın, teşekkür ederim. Sanat değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında bu konuyla ilgili İran'dan resmi açıklama yapılmadı. Ancak devrim muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı dün, bugün de yine Fars Haber Ajansı, ki söz konusu ajans da yine devrim muhafızlarına bağlı, yaptıkları haberlerde işte İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Lübnan meselesi dolayısıyla görüşmeleri durdurduğunu aktardı. Dediğim üzere resmi olarak İran'dan açıklama gelmedi. Ancak Donald Trump, İrfan birazdan onu ayrıntılarını vermek ister. Donald Trump bu meseleyi reddediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kesilmiş değil. Fakat gün içinde özellikle İranlı yetkililerden Lübnan dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki geldi. Eğer bu saldırılar devam ederse görüşmeleri keseriz yönünde İran'dan uyarılar söz konusuydu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakri Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde eğer bizimle Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma yapılacaksa bu barış anlaşması sadece İran değil Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelere kapsayacak bir şekilde olacaktır. Eğer İsrail saldırılarına devam ederse görüşmelerden çekilebiliriz. Bununla da kalmayıp hatta eyleme de geçebiliriz. Özellikle bu ifadesi işte biraz tartışmaya açık bir mesele. Yani İran yani görüşmelerden çekilip acaba İsrail'e yönelik bir saldırı yapar mı? Bu tartışılıyor. Gerçi ben bunu bu şekilde algılamıyorum. Farklı şekillerde belki İsrail'i baskı altına tutmak için İran'ın bazı eylemleri söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili de bazı İranlı yetkililer, askeri yetkililer ipuçları da verdiler. İşte Babılmende Boğazı'nın durumunu da aynen Hürmüz Boğazı'na benzer bir şekilde eğer İsrail'li saldırılarına devam ederse yapabiliriz. Bugün kısmen özellikle şu anda da haberimizde de ekranda da gördüğümüz üzere Donald Trump da işte Netanyahu arasında yapılan o gergin o tartışmanın telefon görüşmesinin ardından öyle görünüyor ki bir az da olsa düne ve önceki güne nazaran Lübnan'da biraz tansiyon düşmüş durumda.
0: Peki İrfan, hem bu konuya ilişkin sonra Trump'ın şu zehir zemberek sözlerini soracağım. Bu görüşme ne olmuş, nasıl gerçekleşmiş, Netanyahu ile arasında ne var diye, ama önce bu İran meselesiyle ilgili sizde son durum ne? Hoş geldin yayına.
2: Merhabalar Cansın, merhabalar değerli konuklarımız da. Şimdi hemen Donald Trump'ın True Social'dan yaptığı açıklama. Çünkü çok çeşitli haberler var. Sevgili Ekber'in de aktardığı gibi işte o tamamıyla bu barış anlaşmaları bittiği yönünde bir baskı var Donald Trump'ın üzerinde. Onun için hemen bir True Social'dan bir açıklama yaptı. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD'nin birkaç gün önce görüşmeyi kestiklerine dair çıkan sahte haberler asılsız ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce ve bugün de dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bu görüşmelerin nereye varacağını kimse bilemez. Ancak İran ya da İran'a da söylediğim gibi er ya da geç bir anlaşma yapmanızın vakti geldi. Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve bu durumun daha fazla devam etmesine izin verilemez diyor Donald Trump True Social'dan yaptığı açıklamada. Yani buradaki hep altını çizdiğim bir konu var. Donald Trump son derece kararlı bu konuda ve Netanyahu'nun üzerindeki provokasyonlarına da bakmadan bu işi bitirmek istiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde malum petrol fiyatlarında çok ciddi tırmanış başı işte 91 dolarlardan 97 dolarlara çıktı. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Donald Trump'la Netanyahu arasındaki görüşme çok sert bir görüşme. Yani bugüne kadar bunun gibi görüşmeler oldu Netanyahu ile Donald Trump arasında. Tabii ki Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu yeni bir başlangıç değil bu sert konuşmalar. Nereden baksanız ta birinci döneminden itibaren Donald Trump'la Netanyahu arasında sert tartışmalar var ama bu dünkü telefon görüşmesi ki Beyaz Saray'ın sızdırdığını düşünüyoruz. Açıyor bunu. Diyor ki işte şu anda kahrolası diyor. Ben olmasam tabii ben bunu İngilizcesini siz zaten yazmışsınız orada kibarlaştırarak söylüyorum. Kahrolası diyor. Ben olmasam hapiste olurdun. Senin diyor işte kıçını kurtarıyorum. Herkes senden nefret ediyor. Şimdi herkes İsrail'den nefret ediyor bunun yüzünden. Birebir anlatıyorum. Daha sonra işte Netanyahu'ya bağırıyor. Sen ne halt ettiğini yine bir kibarlaştırılmış halini söylüyorum. Tabii bu küfürlü bir terim. Sen ne halt ettiğini zannediyorsun diye bağırıyor Netanyahu'ya ve nankörlükle suçluyor onu ve küfürlü ve gergin bir şekilde görüşme bitiyor. İşte CNN'e göre de gergin son derece gergin geçti ve İran savaşı sonrası Trump strateji farkı var diyor. Trump diplomasi istiyor, Netanyahu askeri baskı istiyor diyor. Wall Street Journal'da çok sert ve tartışmalı

0: tartışmalı geçti. Netanyahu'nun İran anlaşmasına karşı çıktı. Trump'ın diplomasiyi savunduğunu belirtiyor. Yani genel olarak daha önce de bir tartışma olmuştu, hatırlayacaksınız yine. Bundan bir önceki görüşmede de yine Axios ve Amerikan ana akım medyasına yansıtılmıştı ve Netanyahu çılgına dönmüştü o zaman da. Saçları alev alev, yani bizde tüyleri diken diken oldu ya da işte sinirden yüzü kıpkırmızı kesildi gibi, bunu saçları alev alevdi diyor Netanyahu'nun. Donald Trump şu anda, buradan şunu anlıyoruz Johnson, Donald Trump, hep altını çiziyorum ben, şu anda ABD'deki İsrail Amerikası dediğimiz uzantılar, Amerika'daki Yahudi lobileri Netanyahu'yu birinci derecede biat eden askeri endüstriyel kompleks özellikle bu savaşın devam etmesini istiyorlar ve Netanyahu üzerinden de Donald Trump'a baskı politikasını sürdürüyorlar. İşin özeti bu. Ama Donald Trump'ın şu anda, hep altını çiziyorum ben, bir savaş görmüyorum Trump açısından İran'a yönelik. Çünkü Kasım seçimleri yaklaşıyor. Durumu çok iç açıcı değil. Neredeyse temsilciler meclisindeki 5-6 çoğunluğu da kaybetti, kaybedecek. Ve böylesi bir durumda Donald Trump'ın böyle bir riske gireceğine en ufak bir ihtimal vermiyorum. İşin özeti bu Johnson.
1: Peki şimdi şu İran meselesiyle başlayalım. Ekber dedi ki resmi bir açıklama yok. Trump da bir açıklama yaptı. Yaklaşık işte bugün içerisinde açıklama saatini hatırlamıyorum ama diyor ki İran'la Amerika'nın birkaç gün önce konuşmayı kestiğine dair yalan haberler var. Asılsız ve yanlış bunlar dedi Trump. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce ve bugün de dahil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmektedir açıklaması. Trump'ın bizzat yaptığı açıklama. Trump'tan gelen bu açıklamalar bazen altın doldurmuyor, görüyoruz. İran görüşmedik resmi açıklamasını da yapıyor ama bu sefer resmi de bir açıklama yok. Oradaki son durum nereye evrildi, bıraktığımız gibi duruyor anladığım kadarıyla.
2: %100 doğru söylüyor. Görüşmeler tabii ki devam ediyor. 27 Şubat'ta da devam ediyordu. 28 Şubat'ta da devam ediyordu. Amerika bombaladığında da İran'ın görüşmeler devam ediyordu. Çünkü o kadar kuvvetli bir arka kapı diplomasisi var ki ve taraflar o kadar net ne alacağını ve ne verebileceğini biliyor ki. Problem İsrail. Bu coğrafyanın problemi değil. Küresel sistemin problemi İsrail. Tabii. Çünkü İran diyor ki Hürmüz'ü konuşalım. Tamam. Nükleeri de konuşalım. Seyreltebildiğimiz kadar seyreltelim. Bir kısmını yurt dışına da çıkaralım. Hatta toprağa dağıldığı söylenen ve Pakistan'ın da onayladığı nükleerin, gelin ABD ile beraber denetimini yapalım. Çıkarabildiğimiz ülkeden alalım. Tamam. Ambargoları kaldırın. Dondurulmuş mal varlıklarımızı çözün. Rejim değişikliği tezlerini rafa kaldırın. Ve çok basit. Devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden kaldırın. Ama Lübnan'ı rahat bırakın. Yemen'le ilgili problem alanlarını kapatın. Çünkü Lübnan'da İran'ın 40 yıldır destek olduğu Hizbullah değil konu sadece. Lübnan'ın toprak bütünlüğü. Litani nehrine kadar girmekle yetinmedi. Litani'nin üstüne çıkmış vaziyette. Her gün Beyrut bombalanırken İran'la masaya oturmak artık kolay değil. Ve ABD'nin yeni bir şartı var. Körfez devletlerine diyor ki İbrahim Antlaşmalarına tabii taraf olun. Bunları imzalayın. Bunun garanti problemi var. Hepsine tamam desek bile kimin sözüyle? Trump'ın kendi verdiği söze inanarak İran evet der mi? Trump Netanyahu'ya bile söz geçiremezken bu antlaşmayı imza atsalar 3 ay sonra İsrail'in İran'ı vurmayacağının garantisi var mı? Yok. Karşılıklı güven artırıcı tedbirler almaya çalışıyorlar. Çok açık. Tam bir tedbir alacaklar. İsrail ertesi sabah Beyrut'u vuruyor. İsrail İtalya'dan yukarı çıkmaya devam ediyor. Ve İran haklı olarak şunu söylüyor. Bu şartlar altında biz bu görüşmeleri sürdürürüz ama bir mutabakada imza atamayız. Bunun adı ateşkes deniyor. Her gün bombardıman devam ediyor. SİHA'lar vuruluyor, İHA'lar vuruluyor. Bunun adına ateşkes deniyor. Gazze'dekinin de adına ateşkes deniyor. Bayramda 100'den fazla Gazze'li öldü. Şehit oldular. Bu ateşkes mi? Lübnan'da da ateşkes var. 4000 kişi öldü. 4000. Ateşkes ortamında oldu bunlar. Hangi Amerika'ya güveneceğim? Hangi İsrail'e güveneceğim? İran gayet makul bir tavır ortaya koyuyor. Ama evet, görüşmelerin devam ettiği konusunda Trump haklı. Problem Netanyahu, problem İsrail ve İsrail'in maksimalist talepleri devam ettiği müddetçe İran'la müzakere devam eder ama barış metni çıkmaz. Çünkü Netanyahu Eylül ya da Ekim'de seçimlere gidecek ve seçimlere gitmeden önce bu şiddetin tırmanmasına

0: ihtiyaç var. Biz biliyoruz ki şiddet tırmandıkça insanlar var olan iktidarın etrafında kümelenirler. Netanyahu biraz da kendi kamuoyunu oynamak adına bu şiddetin dinmemesinden, savaşların devam etmesinden ve Lübnan'da insanlar ölmüş, Gazze'likler katledilmiş, İran savaşın tarafıymış maalesef umurunda değil. Ben o sözlerin iyi polis kötü polis olarak söylenmediği, Trump'ın gerçekten içinden geldiği gibi Netanyahu'ya bu sözleri söylediğini düşünüyorum. Ama ne kadar acı ki hiçbir yaptırım gücü olmadığının bugün Trump da farkına varmış vaziyette. Yapabiliyorsan şunu yap. Ver bu askeri destek. Kes verdiğin füzeleri. Kes F-35'leri vermeyi İsrail'e. O zaman dize getirmiş olursun. Hamaset üretme. Küfürlü sözler söylemene gerek yok. Elinin altında. Vermiyorum kardeşim. Askeri destek bitti. Ne halin varsa gör de. Gerçekten samimiysen. Ama sırf tatmin aracı olarak küfrettiysen Netanyahu'ya, bunun dünyaya bir faydası.
1: Senato seçimlerini de düşünmek
2: lazım değil mi? Senato seçimleri var çünkü.
1: Ara seçim var bir yandan.
0: Şimdi şunu görüyoruz zaten.
1: Tamam da bir gün önce şöyle diyor. Diyor ki İsrail Başbakanı Bibi ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Beyrut'ta hiçbir asker gitmeyecek ve yolda olan tüm askerler de hali hazırda zaten şu an geri dönüyor. Ben değil, Trump söylüyor bunu. Aynı şekilde üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim ve tüm çatışmaların durması konusunda anlaştılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak. Tam bir anda sen ne yapıyorsun, ne yaptığını zannediyorsun? İşte küfürler, İsrail'den de senden de bütün dünya nefret ediyor. İyi ki ben varım, ben dizginliyorum dünyayı.
0: Doğru söylüyor. 14 saat geliyor. O tweet'i attı. 14 saat sonra İsrail Lübnan'ı vurmaya devam etti. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Beyrut'a doğru yol yürüyorlar. O sınırın üstüne geçildi. Daha nereye gidiyorsun?
1: İyi de o zaman Netanyahu da doğru söylüyor. Netanyahu da ısrarla diyor ki benim burada işim bitmedi. Ben ilerleyişimi sürdüreceğim. Asfalt yol yapıyor geleceği tabii, yerlerden tabii, yani. Bırakın tabii. Şeyi asfalt yol döşüyor bir yandan. Köprüleri havaya uçuruyor. İnsanlar çadır kurmaya başladı. Gazze hatırlatmanız çok önemli. Yine susuz bir halde insanlar orada ateşkesin içerisinde sorarsınız.
0: Ve bayramdı.
1: Bir de bayramdı. Zaten bayramda saldırdılar bu bölgeye de. O da bayramda başladı. Ama böyle bakıldığında Trump'la hocamın söylediği o zaman adım at. Hadi bir şey yap. Amerika ve İsrail tarihine baktığımızda bu adım atılmış mı?
3: Ya ben tabii biraz konuşmanın sonunda İrfan'a da soracağım bunu. Şimdi hocam ya da hocama benzer analiz yapanlar hep şunu söylüyorlar. Yani ortada bir İsrail diye vahşi bir devlet var. İstediğini yapıyor, bölgeyi dizayn ediyor. Düşünün, saldırmadığı ülke kalmadı. Ama dünyanın hakimi, hegemon gücü de Amerika. Ya ben bunu aklım almıyor. Şimdi dünyanın hegemon gücü olacaksın, dünyayı dizayn edeceksin, Gürland'ı isteyeceksin, Avrupa'yı tokatlayacaksın, Rusya'yla şunu yapacağım, tartışmalara gireceksin, Çin'de ticaret savaşlarına gireceksin. Orada bir tane küçük devlet, 10 milyonluk bir devlet, içeride İsrail lobisi, işte Yahudi lobi var diye bununla baş edemeyeceksin. Ben buna katılmıyorum.
0: Hangisine?
3: Bu bir proje.
0: İsrail'in Orta Doğu'daki cerahat olduğuna mı, ABD'nin hegemonyuk olduğuna mı?
3: ABD'nin bir aparatı olduğunu düşünüyorum. Bakın, ABD bir emperyalist devlet. ABD dünyanın hegemon gücü. Gerileyebilir ama dünyanın halen en büyük hegemon gücüdür. İsterse bir dakikada İsrail'i durdurabilir. İsterse Amerika'daki İsrail lobisi ya da Siyonist lobi ne yaparsa yapsın, Amerika devleti eğer isterse bunu durdurur. Ben şöyle düşünüyorum. Amerika devletinin de işi henüz bitmiş değil bu bölgede.
4: Tabii.
3: Bir temizleme yapıyor. Bir bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. İran'ı yola getirmeye çalışıyor.
1: Yani Orta Doğu'daki aparatı İsrail, Amerika'nın.
3: Tabii. Ben öyle düşünüyorum. İsrail aparatıdır. Yani Amerika dünyayı dizayn ederken ya ne yapayım? Çok özgün, özerk bir devlet burası. Bu İsrailler durduramıyorum falan. Elinde nükleer güç var. Korkuyorum falan. Böyle bir şey olabilir mi? Ben aklım almıyor. Yani tamam, bir biçimde kendi hesabı var İsrail'in, Netanyahu'nun hesabı var. Netanyahu gibi Siyonist ekolün 96'dan beri farklı bir yaklaşım sergilediklerini biliyoruz. Ama onun güç aldığı yer Amerika. Batı. Ya düşünün, şu anda Batı'daki

0: İran'ın ilk saldırısını hatırlayın, 25 Haziran mı? Haziran 12 gün savaşını. Ya İngiltere, Fransa hepsi geldiler, İran'ı durdurmaya çalıştılar. Yani bir biçimde Batı blokunun bir operasyonu bu. Batı bloku bir biçimde ayakta kalmanın, ya da Batı blokunda başı kim? Amerika. Amerika NATO'yu tokatlıyor. NATO'dan vazgeçeceğini neredeyse söylüyor. BM'yi istesiz hale getirdi. Getirmeye çalışıyor. Bir değişim süreci yaşıyoruz. Bunu bence bilerek yapıyor. Küba'ya gidecek, Küba'ya saldıracak. Düşünün ya, Küba dediğin küçücük bir yer. Bununla uğraşacak böyle bir devlet olur mu? Böyle değil aslında. Bu bölgeyi Pasifik'teki pozisyonunu güçlendirmek için hazırlık yapıyor diye düşünüyorum. O yüzden yani Amerika, Trump seçime yakın tam zorlanabilir. Ama sonuçta o zorlanmayı istediği anda söylediği şey doğru. İlk defa söylemiyor. Yani dünya seninden nefret ediyor. Senin yüzünden şöyle oldu, böyle oldu. İyi ki fark ettin. Evet böyle, tam böyle doğru. Yani ne oldu şimdi mi falan? Biliyorlar aslında.
1: Yap gereğini.
0: Hayır, biliyorlar, biliyorlar, bilmiyor değil.
2: Demir kubbeye mühimmat yani, verme zaten bitti.
0: Evet,
2: zaten
0: Batı bloku yani Rusya'ya karşı savaşta gördük yani. Ne demokrasi hukuku kaldı, ne insan hakları kaldı, ne müziği bile yasakladılar ya. Böylesine bir Batı bloku ya da Batı Atlantik bloku var. Şimdi bunun içerisinde, bunun başında ABD. ABD güç kaybetmeye başladığı için daha agresif davranıyor. Dünyayı yeniden dizayn etmek istiyor. Bu hegemon gücümü daha ne kadar sürdürebilirim? Bunun hesabını yapıyor. İşte burada ben İrfan'a soruyorum. Evet İrfan'cığım. Yani hakikaten bu Siyonist sermaye Amerika'da çok mu güçlü? Bu Trump'ları ya da Biden'ları ya da Obama'ları hep onlar mı durduruyor? Tamam. İş dünyasının ya da sermaye gücünün iktidarları belirlediğini biliyoruz. Ama o iktidarların ortak noktası da var. Yani onlar bir çıkar uğruna durduk yerde savaşmazlar ki. Bir çıkar için savaşırlar. Paylaşım için savaşırlar. Bugün orada Amerika'da ne yaşanıyor? O kavganın adını sen söyler misin?
3: Şimdi çok önemli bir konuya geldiniz. Tabii öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu'nun uzantılarının ABD'deki bu derin yapının çok güçlü olduğunu söylemeliyim. 435 sandalye temsilciler meclisinin 368 tanesini APEC, Amerikan İsrail Halk İlişkiler Komitesi seçti, fonladı bunları. 50 bin dolar, 100 bin dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar. Bunlar artık konuştuklarımın hepsi somut rakamlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle askeri endüstriyel kompleks dediğimiz, şu anda 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkartılan Pentagon bütçesini elinde bulunduran bu askeri endüstriyel kompleks öyle bir sistem kurmuş ki, evet siz zaten söylediniz değerli Mahmut Övür, Amerika'daki kapital de bunların, yani bu ABD'deki para babalarının elinde. Bunu, bu askeri endüstriyel kompleksinin fabrikalarını 50 eyalete bilinçli olarak bölmüşler bunlar. Her eyaletten çıkacak 435 sandalyeli temsilciler meclis üyelerini, 100 sandalyeli senato üyelerini bu eyaletlerden çıkartırken bunları fonlamaya başlıyorlar. Bunlar geldiklerinde hazır bu sisteme işlemeye hazır birer hizmetçi konumunda. Onun için Donald Trump'ın şu anlamda tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olsa da bütün Amerika'yı kontrolünde tutuyor demek doğru değil. Özellikle İsrail'in buradaki uzantıları açısından. Netanyahu'nun hiçbir önemi yok buradaki bu derin yapı için. Netanyahu bugün gitsin, yarın bir başka Netanyahu gelsin, sistem yine çalışmaya devam edecek. Donald Trump bunu çok iyi biliyor. O açıdan da Netanyahu da bu boşluğu bildiği için Donald Trump'a sürekli bu yapı üzerinden gidiyor. O anlamda Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu savaş, evet sizin şu sözünüze katılıyorum. Yani tamamıyla Donald Trump çok masum mu Orta Doğu'da? Gazze meselesinde, İran meselesinde, Suriye meselesinde tabii ki masum değil. Donald Trump çok iyi biliyor. Bu sistemin nasıl işlediğini çok iyi biliyor. O açıdan da şu anda Donald Trump'ın yapmak istediği bir şey var. Amerika'yı kurtarmak değil. Donald Trump kalan 2,5 senesinde kendisini kurtarmaya çalışıyor. Amerikan tarihine adını yazdırmaya çalışıyor. Donald Trump'ın biraz geçmişine baktığınız zaman işte helikopterin üzerinde Trump yazar, uçağın üzerinde Trump yazar, Trump Tower, her yere bir Trump damgasını vurmak peşinde. İşte Kennedy Center'ın adını değiştirdi. Çok yakında da Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine Trump Birleşik Devletleri adını koymaya çalışırsa bu şaşırtmasın sizi. O açıdan şimdi Donald Trump'ın tek bir derdi var. Bu 2,5 senede kendisini kurtarmak. Şimdi en önemli mesele Kasım seçimleri temsilciler meclisini kaybederse, kaybetme ihtimali yüksek görünüyor şu an itibarıyla. Bunu kaybederse artık Donald Trump hiçbir yasayı geçiremeyecek. Sadece başkanlık kararnameleri

0: ile hareket etmek zorunda kalacak. Donald Trump için bu çok tehlikeli. 34 davayla geldi bu koltuğa, oturdu başkanlık koltuğuna ve bundan sonraki süreçte yüzlerce dava açılabilir. Onun için Donald Trump şu anda Netanyahu'yu düşünmüyor. Birinci derecede kendi siyasi geleceğini düşünüyor. O açıdan yani Amerikan başkanı, herkes şöyle zannediyor. Amerikan başkanı işte 8500 kişilik bir gizli servis, efendim 3,5 milyar dolarlık dev bir bütçe. Ya Donald Trump kendisini koruyamıyor. Beyaz Saray'ın karşısındaki National Mall'da 250. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümünde kurşun geçirmez çelik fanus içerisinde konuştu. Diğer iki aynı noktada da Amerikan ordusunun içerisinde aynı şekilde Donald Trump kendisini koruyamıyor. O anlamda da yani küçümsememek lazım diye düşün. Ben reklamını yapmıyorum bu İsrail'in ya da İsrail'in Amerika'daki uzantılarının. Ama gerçek bu. Son 100 yıldır burada bütün kapitalleri elinde bulundurmuşlar. 13,5 trilyon dolarla BlackRock şirketinin başındaki bir Yahudidir. Amerika'nın evet. en büyük savunma sanayi şirketlerinde bunlar fonlarlar. O açıdan bunları dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Tek başına Donald Trump'ın Orta Doğu'da ya da dünyanın herhangi bir yerindeki olaylarda karar verebilme kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası.
1: İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Ekranlarınızın ve radyolarınızın başına günaydın. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürdüğü Hürmüz Boğazı gergin bir geceye sahne oldu. Amerikan donanması İran'ın güneyindeki Keşm Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenledi. İran ordusu ise o saldırılara Körfez'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında tansiyon düşmek bilmiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren ABD donanması İran'ın güneyindeki Keşm Adası'na bir dizi saldırı daha düzenledi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veren İran'da Kuveyt ve Bahreyn'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve drone'lara müdahale ettiğini duyurdu. Saldırıda ABD güçlerine ait Arif Can Kampı ve Ali El Salim Hava Üssü'nün hedef alındığı açıklandı. İran'ın hedefindeki Bahreyn'de de sirenler çalarken saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı da şu an için belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin durdurulduğuna yönelik iddialarına sosyal medya hesabından bir yanıt verdi. Görüşmelere çok katmanlı olarak devam edildiğini öne süren Trump, artık anlaşma yapmanın zamanı geldi dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'da olacak.
1: Washington'da İran diplomasisi ve İsrail-Lübnan hattındaki gerilim aynı dosyada birleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son açıklamada İran'la görüşmelerin kesildiği yönündeki haberleri sahte ve hatar olarak nitelendirdi. Trump, Washington'la Tahran arasındaki temasların 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil olmak üzere kesintisiz sürdüğünü belirtti. Kimse bu görüşmelerin nereye varacağını bilemez diyen Trump, İran'a da er ya da geç bir anlaşma yapmanızın vakti geldi mesajını verdi. ABD'nin halk medyasında bu açıklama İran tarafında görüşmelerin askıya alındığına dair haberlerin ardından geldiği için dikkatle izleniyor. Reuters'a göre İran savaşı durduracak olası bir anlaşma taslağını inceliyor. Ancak taraflar arasında güvensizlik hala yüksek. Associated Press'e İran'a yakın bazı kaynakların temasların durduğu yönündeki iddialarına karşılık Trump'ın görüşmelerin devam ettiğini ısrarla vurguladığını aktardı. Bu diplomatik trafiğin en kritik başlığı ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaşanan sert telefon görüşmesi oldu. Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haber.

0: Ne göre Trump İsrail'in Lübnan'da gerilimi tırmandırmasından büyük rahatsızlık duydu. Haberde Trump'ın Netanyahu'ya çok sert ifadeler kullandığı ve özellikle Beyrut'a yönelik planlanan saldırının İran'la yürüyen müzakereleri tehlikeye attığını düşündüğü belirtildi. Axios'a göre Trump'ın öfkesinin nedeni yalnızca Lübnan değil de İran'ın İsrail'in Lübnan'daki operasyonları nedeniyle ABD ile yürütülen görüşmelerden çekilebileceği mesajı vermesi Beyaz Saray'da alarm yarattı. Trump'ın Netanyahu'ya İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ettiğini ancak Beyrut'a yönelik geniş çaplı bir saldırının orantısız olacağını söylediği aktarıldı. Görüşmenin ardından İsrail'in Beyrut'a planlanan bazı saldırıları askıya aldığı bildirildi. Reuters'a Trump'ın Netanyahu'dan Beyrut'a büyük bir operasyon düzenlememesini istediğini, aynı zamanda Hizbullah'la aracı kanallar üzerinden temas kurulduğunu yazdı. Trump, Hizbullah'ın İsrail'e saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini savunurken, Netanyahu ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi. Washington'daki genel okuma şu: Trump, İran'la olası bir anlaşma sürecini korumak istiyor. Netanyahu ise Hizbullah tehdidine karşı askeri baskının sürmesi gerektiğini savunuyor. ABD medyasında bu kriz Trump-Netanyahu ilişkisinde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Axios, Reuters ve Associated Press çizgisinde öne çıkan yorum, Beyaz Saray'ın İsrail'in bölgesel hamlelerini sınırlamaya çalıştığı, çünkü Lübnan cephesindeki her yeni tırmanmanın İran masasında yürüyen pazarlıkları riske attığı yönünde.
1: Efendim, İsrail İstihbarat Dairesi eski başkanı Tamir Hayman'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK'nın uzantısı olan grupları kullanarak İran'daki yönetimi devirmeyi hedeflediğini iddia etti. Hayman, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna etmesiyle birlikte bu planın rafa kaldırıldığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var.
3: İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hazırladığı gizli senaryolara ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan Hayman, 28 Şubat sürecinde İran'da Tahran yönetimini devirmeyi amaçlayan gizli bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. İddiaya göre İran içinde faaliyet gösteren etnik ve silahlı gruplar kullanılarak eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden başa getirmek amaçlandı.
4: Ahmadinejad'a gelince özel bir operasyon planlanmıştı. Gerçekten oldukça sır dışı bir operasyondu. Ahmadinejad da bu operasyonun bir parçasıydı. Bölgedeki toplulukların müdahalesi hariç operasyonun geri kalan kısmı kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Çünkü operasyonun merkezinde koalisyonun işgal hamlesi yer alıyordu. Yayınlanan bilgilere göre bölgedeki ilgili toplulukları Türkiye'nin istikrarı için stratejik bir tehdit olarak gören Erdoğan, Trump'ı bu topluluğa bir devlet verilmesinin kötü bir fikir olduğuna ikna etti.
3: İsrail'i eski istihbarat başkanının en dikkat çeken iddiası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri oldu. Hayman, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda söz konusu planın iptal edildiğini açıkladı. Hayman ayrıca İran'da rejim değişikliğine yönelik farklı senaryolarında masada olduğunu iddia etti. İsrail'in eski istihbarat şefinden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı.

0: Kamuya tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde konuştu Başkan Erdoğan. Yerel yönetimlerde yaşanan skandallar mazur görülemez dedi. CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzlukları işaret etti. Devamında ise milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur cümlesini kurdu.
1: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
3: Net konuştu. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının başrolünde yer alan CHP'li belediyeleri isim vermeden bu sözlerle eleştirdi. Görevi

0: konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde çıktı kürsüye. Kamu malında 86 milyonun her birinin hakkı var diyerek devam etti.
0: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi gerekiyor dedi. Geçmişi hatırlattı.
0: Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.
1: Erdoğan kamu maliyesine vesayetçilerde büyük darbe indirdi derken bu kez darbe dönemlerini işaret etti. Gezi olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de unutmadı.
0: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı mesajlarını Sayıştay'a seslenerek bitirdi.
0: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
1: Bu arada Erdoğan 10. kez dede olmanın mutluluğunu da yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar çiftinin 3. çocukları dünyaya geldi. Erdoğan kızını ve torununu hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı da kabul etti.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni merkez yönetim kurulunun nasıl şekilleneceği de merak konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 19 kişiden oluşan merkez yönetim kurulunda eski milletvekili Müslüm Sarı parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu oldu. Genel sekreter görevine ise Rıfat Nalbantoğlu getirildi. Örgütler ise Bursa milletvekili Orhan Sarıbal'a bağlandı.
3: Merkez yürütme kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 18 kişiden oluşan MYK'yı parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası tekrar partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi. Toplam 19 kişiden oluşan MYK listesini parti sözcüsü olarak görevlendirilen parti meclisi üyesi Müslüm Sarı duyurdu.
3: Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu.
4: 3 kurulsa doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak.
3: Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek.
4: Gamze Akkuş İlgezdi, Tahsin Tarhan, Devrim Barış Çelik, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Hasan Efe Uyar ve Semra Dinçer daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almıştı. MYK'da yer alan aktif milletvekili sayısı ise 5 oldu. O isimler Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Rifat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer oldu. Yeni sözcü Müslüm Sarı'ya grup toplantısında atılan hain Kemal sloganları da soruldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler. Özgür

0: Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da sorulan Sarı, tedbir kararını hatırlatarak kurultaya gidilemeyeceğini söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İster imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
0: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
1: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Özgür Özel tartışmaların gölgesinde grup toplantısı yaptı. Sık sık hain sloganları atılan o toplantıda Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler sarf etti.
3: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
0: Açtı ağzını, yumdu gözünü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Partinin ikiye bölündüğünü kabul etti.
3: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
0: Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
3: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
0: Özel'in hedefinde Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
3: Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
0: Özel CHP Genel Başkanı'na madalya göndermesinde bulundu.
3: O gün, o seçimde genel başkanlık görevini bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
0: Grup toplantısında sık sık hain Kemal ve kurultay sloganları atıldı. Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirilerine yanıt verdi.
3: Bize haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir.
0: Özgür Özel bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
3: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
0: Grup toplantısına kimlerin katılıp katılmadığını tespit etmek için vekillerden imza alındı. Salonda eski genel sekreter Önder Sav da vardı. Mansur Yavaş toplantıya katılmadı.
2: Siyaset kulislerinde önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderini belirleyecek yeni bir gelişmenin olacağı konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağı iddia ediliyor. Söz konusu iddianın ise Özel'le Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 saatlik görüşmesinde gündeme geldiği ileri sürülüyor.
4: Özgür Özel ve ekibinin bir başka partiye geçme veya bir parti kurma kararlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği kurultay kararı ve zamanlaması üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum.
5: Silivri görüşmesinde ağırlıklı olarak yeni bir parti fikri çıktı. Zaten biliyorsunuz Özgür Özel Silivri'ye gidip haftalık olağan görüşmelerini yapmadan hiçbir şekilde yol haritasını belirlemiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dönüşü olmayan yol ayrımına mı giriliyor? CHP Grup Başkanı

0: Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiası siyaset kulislerinde dolanıyor.
1: Hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor.
0: Mahkemenin mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel 29 Mayıs'ta ilk kez Silivri'ye gitti. Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştü. 3 saat süren görüşmede ise yeni yol haritası belirlendi. Görüşmeden önce İmamoğlu'nun Özel'e yeni parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim mesajı attığı ortaya çıkmıştı. Peki o görüşmede hangi yeni strateji belirlendi? Özel ve ekibi Ekim Partisi'ni mi kuruyor?
2: İşte Ekim Partisi ama hani o böyle çok şey bir alerjik reaksiyon yaratabilir Ekrem İmamoğlu'nun kısaltılmışı gibi. Şimdi de konuşulan bir başka senaryo, hali hazırda bir parti var. Türkiye İttifakı Partisi. O Türkiye İttifakı Partisi de iddia o ki temasa geçmişler ve eğer anlaşırlarsa orada orayı alıp kurulta yapıp yönetime geçip oradan siyasete devam etmek gibi fikirleri var. Hatta Berhan Şimşek'le konuştuğumuzda şöyle bir cümle söyledi. Ben Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na ziyarete gittim. Bana dedi ki Özgür Özel'e dokunma, ne yaparsan yap o bana lazım.
0: Kulislerde konuşulanlara göre öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek. Kılıçdaroğlu'na karşı saha direnişi yapılacak. Parti meclisi toplantısında kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak. Eğer sonuç alınamazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak.
3: Bayramda memleketi Manisa'ya gitmişti Özgür Özel ve orada yaptığı açıklamada partiyi bırakmalarını, yani CHP'yi bırakmalarının söz konusu olmadığını, kimsenin de bırakmasını, ayrılmasını istemediklerini söyledi. Ancak ben nihai kararları için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Zira ortada çok önemli bir konu var. O da CHP kurultayının toplanıp toplanmayacağı, toplanacaksa ne zaman toplanacağı.
0: Söz konusu bu girişimler sürerkense yeni parti hazırlıkları yapılacak. Yine de tüm hamlelerden sonuç alınamazsa yeni parti kurulacak.
2: Önce Kılıçdaroğlu'nu mümkün olacağı olağanüstü kurultaya zorlamak. İşte delegelerin imzasını topladılar. 111 tane milletvekilinin imzasını topladılar ve Kemal Bey'e olağanüstü kurultaya git çağrısı yaptılar. Fakat öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu bir yıldan önce kurultaya gitmeyecek. Çünkü önce bütün delegelerin yenilenmesini istiyor. Muhtemeldir ki önce bunu zorlayacaklar ve benim tahminim böyle Haziran sonu, Temmuz ortasında yeni bir parti. Yani yeni bir parti kaçınılmaz gibi görünüyor.
4: CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Açıklamada olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı. 138 milletvekilinden 27'si ise imza vermedi. İşte o isimler.
5: Sonra kurultay sandığını, en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: CHP'de mahkemenin verdiği mutlak putlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu. CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken 27 milletvekili ortak metne destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztırak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Olağanüstü kurultay çağrısı bildirisinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı kararının gerekçesini açıkladı. Salıcı kurultaya karşı olmadığını, hatta daha önce kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Ancak ortak bildirinin içeriğini uygun bulmadığını ve metinde değişiklik yapılmadığı için imza atmadığını söyledi.
4: CHP'deki mutlak putlan bölünmesi Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli CHP'ye kutuplaşma derinleşti, kendi arınmasını yapmalı diyerek seslendi. Özgür Özel'in sokak çağrılarına da tepkisi vardı. Bahçeli rüşvet soruşturmalarını da unutmadı. Yolsuzluk yapanlara meydan verilmemeli diye konuştu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gösteriyor.

0: ederek arınmalı ve durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
1: Mutlak putlan kararı sonrası CHP içinde başlayan kriz hedefindeydi. Tarafları uyardı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarını mecliste partisinin grup toplantısında verdi. Yargıtay'a seslendi.
0: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
1: Özgür Özel'in sokak çağrılarına ayrı başlık açtı Bahçeli.
0: Mesele siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrıları ile bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
1: CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk soruşturmalarını da unutmadı. Sözlerini yolsuzluklara meydan verilmemeli diyerek noktaladı.
0: Bazı belediye başkanlarının usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyasetten temizlenmelidir.
1: Bahçeli kürsüden indi, sürpriz konukları vardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek meclisteki makamında Bahçeli'yi ziyaret etti.
2: Mutlak butlan bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerginliğe yol açtı. AK Parti grubuyla CHP grubu arasında arınma tartışması yaşandı.
3: Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının, öyle gelin.
4: Müsaade edin. Tanal, bir dakika Tanal, bir şey söyle. Bir dakika Sayın Tanrı.
1: Sesler yükseldi. Mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı meclisi karıştırdı.
3: Mutlak butlanla ilgili karar tamamen CHP'nin kendi iç çekişmesinin sonucudur. CHP kendi içinde kumpas kurmuş da kurmuştur.
5: Bu hamasetleri bir bırakalım.
4: Değerli milletvekilleri, karşılıklı şeyi bırakalım. Grup başkan vekillerimiz dikkatli bir şekilde takip ediyor.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun mutlak butlan kararını meclise taşıması CHP'yi rahatsız etti.
3: Elimde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı var. Bu kararın davacıları da davalıları da CHP'li. Çok açık ve seçik. Bakın, iftira atmakla hiçbir netice alamazsınız.
1: AK Parti ve CHP sıraları arasında sert sözler havada uçuştu.
3: Cambaza bak diyerek milletin parasını, belediyelerin kasasını, kamu kurum ve kuruluşların kasasını boşaltan kendi belediye başkanlarınızın elini kesmeniz lazımdı, disipline vermeniz lazımdı.
5: Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum. İkimiz beraber mal varlıklarımızı açıklayalım, örnek olalım. Var mısın Mehmet Emin Akbaşoğlu?
3: Hırsızlık ve arsızlıkların üzerine gidip onlarla ilgili işlem yapmanız gerekirken niçin bu olayları çarpıtmaya, hakikatleri örtmeye çalışıyorsunuz?
1: Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın açıklamaları da tansiyonu düşüremedi. Oturuma ara verildi.
4: Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek. Ya bunu 5 dakika ara veriyorum.
2: AK Parti'nin geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme toplantısında bu yıl adres öncekilerden farklı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesiyle özdeşleşen kamp bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26-27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
6: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan
7: AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi

0: Harekettir.
1: AK Parti'nin geleneksel istişare ve değerlendirme toplantısının tarihi ve konumu netleşti. Kamp bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26-27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yıllardır Ankara'nın Kızılcahamam ilçesiyle özdeşleşen kampın tarihi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi nedeniyle öne çekildi. 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının otel kapasitesi, konaklama imkanları ve lojistik uygunluk gibi koşullar göz önüne alınarak Sapanca'da yapılmasına karar verildi. Üç günlük kamp programına MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, milletvekilleri, bakanlar, kurucular kurulu üyeleriyle Gençlik ve Kadın Kolları yönetimi de katılacak. Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayi yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temaslar kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantılarda hem kabine üyeleri hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağı kamp programı yalnızca rutin bir toplantı olmayacak. Aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği bir toplantı olacak. Ekonomi başta olmak üzere iç politika, yeni anayasa çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmeler kapsamlı biçimde ele alınacak. Milletvekilleri seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara iletecek. Kamuoyundaki beklentilere ilişkin detaylı sunumlar yapılacak.
2: AK Parti demek, birlik demektir, istikbal demektir.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılacak çerçeve yasa için meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden öncesine işaret ediliyor. Güvenlik bürokrasisinin hükümete ve AK Parti'ye sunacağı rapor sürecin ilerlemesinde etkili olacak. Terör örgütü PKK'nınsa bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atması bekleniyor.
4: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
5: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
6: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
7: Terörsüz Türkiye hedefi ivme kazandı. 9 maddelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Çarşamba günü tatile girmeden önce şekillenecek.
4: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
7: Güvenlik bürokrasisi bayram öncesinde hem İmralı hem de Kandil cephesiyle kritik görüşmeler yürüttü. PKK terör örgütünün güvenlik bürokrasisine bir yol haritası ve takvim sunduğu belirtiliyor. Hükümet ve AK Parti cephesinde yapılacak istişarelerden sonra 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Terör örgütü PKK'nın da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacağı ifade ediliyor. Meclis gündemine getirilecek olan yasada silah bırakan örgütün tanımı, yasanın amacı ve kimleri kapsadığına ilişkin hükümler yer alacak. Kendini fesheden örgüt mensuplarının soruşturma, kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı tarif edilecek. Yasada süre sınırı da olacak. Örgüt mensuplarına belli bir süre verilecek. Söz konusu süre içerisinde silah bırakıp Türkiye'ye gelenlerin yasadan yararlanabileceği hükme bağlanacak. Yasada örgüt yöneticileriyle ilgili özel bir hükmün yer alması ise beklenmezken suça karışan ve karışmayan ayrımı yapılacak. Bu kapsamda yaklaşık 8-10 bin civarında örgüt üyesinin ve 200 civarında olan yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye'ye gelmek üzere 3. ülkeleri tercih edecekleri belirtiliyor. Avrupa'da bulunan PKK'lıların da etapta Türkiye'ye gelmeyeceklerine dikkat çekiliyor. Türkiye'ye gelecek olanların ise

0: sert oldu. Ses bombası attı, tazyikle su kullandı.
1: Otobüslerin altına saklandılar, tazyikli su ve atlı polislerin müdahalesiyle karşılaştılar. Ultra Ortodoks Yahudiler sokağa döküldü. Binlerce Haredi zorunlu askerliği protesto etmek üzere Batı Kudüs'te toplandı. Sloganlar atan ve pankartlar taşıyan Haredileri, İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Atlı polisler kalabalığı dağıtmak için ses bombaları kullandı. Tazyikli suyla müdahale etti. Ultra Ortodoks Yahudilerin dağılmayı reddetmesi üzerine şiddetin dozu arttı. Polis coplarla kalabalığa saldırdı. Bu sırada Haredilerin cop darbelerine gülerek karşılık vermesi dikkati çekti. Bazı protestocular gözaltına alınmamak için otobüslerin altına girdi. Ancak polis zorla çıkardı. Çeşitli bölgelerde yapılan gösteriler sırasında yolları ve demir yollarını kapatan Harediler trafiğe de neden oldu. Haredilerin askerlik yapmak istememesine ilişkin tartışmalar yeni değil. Daha önce İsrail Meclisi konuyu gündeme getirmiş, ancak İsrail Yüksek Mahkemesi yasal dayanak olmadığına hükmetmişti. Ultra Ortodoks Yahudileri hayatlarını tamamen Tevrat eğitimine ve dini ritüellere adamayı kutsal bir görev olarak gördükleri için askerlik yapmayı reddediyor.
0: Efendim, Ermenistan 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Ancak ülkenin Avrupa Birliği ile yakınlaşma adımları Rusya ile ilişkilerde diplomatik gerilimi tırmandırdı. Moskova yönetimi Erivan Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırırken süreci Avrasya Ekonomik Birliği'ne zarar veren bir gelişme olarak nitelendiriyor.
2: Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesini görüştüğünü görüyoruz ve bu konuda tamamen rahatız. Ancak hem Avrupa Birliği hem de Avrasya Ekonomik Birliği ile Gümrük Birliği içinde olmak imkansızdır.
3: Elbette prensipte iki bloğa üye olmanın uyumsuz olduğunu biliyoruz. Ancak en azından şimdilik yaptığımız şey uyumlu. Süreçler bir karar alınması gereken noktaya geldiğinde eminim ki biz bu kararı vereceğiz.
4: Eski bir Sovyet Cumhuriyeti olan Ermenistan, 10 yıllardır Rusya'nın Kafkasya'daki en yakın müttefiklerinden biriydi. İki ülke birçok kararı birlikte alıyor, Erivan yönetimi Moskova'dan uygun fiyatlı doğalgaz ithal ederek enerjide ayrıcalığa sahip oluyordu. Ancak Ermenistan'ın son yıllarda Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşmaya yönelik attığı adımlar Rusya'yı kızdırdı. Kremlin'den ard arda tepkiler geldi.
5: Ermeni yetkililerin Rusya ile ilişkileri sürdürmeyi hedeflediklerini, kimsenin Ermenistan'ı ülkemize karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini söylediklerini duyuyoruz. Ancak biz sözlerle değil, eylemlerle değerlendirme eğilimindeyiz ve eylemler sözlerden giderek daha da uzaklaşıyor.
4: Gözlerse hafta sonu Ermenistan'da gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinde. Zira bu seçimde Ermenistan iktidarda kimi görmek istediğine karar verecek.
6: Ermenistan'da yapılan son kamuoyu araştırmaları Başbakan Paşinyan'a halk desteğinin %65'in üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bu durum Moskova'yı çileden çıkarırken hafta sonu düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde Moskova, Erivan'a baskılarını yoğunlaştırdı.
4: Avrupa Birliği'ne yakınlaşan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a karşı ana muhalefetteki rakipler Rusya'dan destek alıyor. Rusya, Ermenistan'a baskı için ekonomik hamleler de yapıyor. Rusya, Ermenistan Büyükelçisi'ni istişareler için Moskova'ya çağırırken, 1 Haziran'da ülkenin balıkçılık sektörünün %30'unu kapsayan deniz ürünleri ithalatına yasak getirdiğini açıkladı.
6: Rusya lideri Putin, Ermenistan'a sağlanan bütün ekonomik ayrıcalıkların gözden geçirileceği uyarısında bulundu. Rus basını ise Ermenistan'a doğal gaz ihracatı yasaklanmasının da gündemde olduğunu yazıyor.
4: Avrupa Birliği ise Rusya'yı Ermenistan seçimlerine müdahaleyle suçluyor. Paşinyan ise temkinli. Direkt olarak Rusya'yı suçlamayan Ermenistan Başbakanı, Rusya ile ilişkilerimiz bir dönüşüm aşamasından geçiyor dedi. Yeni ilişkilerin başarılı olacağına inandığını söyledi.
0: Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde ikili

ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konuların ele alındığı duyuruldu. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini de vurguladı. Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde TSK'nın keskin gözleri yetiştiriliyor. Keskin nişancılar yaklaşık 4 aylık zorlu eğitimin ardından kritik operasyonlarda önemli görevler üstleniyorlar.

0: bir kayalıkta, ormanlık alanda ya da bir çölün ortasında. Her türlü zorlu coğrafya koşullarında hedefi tam 12'den vurabiliyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri. Silahlı Kuvvetlerin göz bebekleri Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda 4 ay boyunca zorlu bir eğitimden geçiyor. Rüzgarın hızı, hava sıcaklığı, nem oranı ve rakım. Her detay hedefi isabetle vurabilmenin adeta şifresi. Özel görev nişancıları 2000 metreye kadar hedeflerini tam isabetle vuruyor. Keskin gözler zorlu bir eğitimden geçiyor. Hareketli platformlardan atış yapılıyor. Sisli ve gazlı ortamlara sızılıyor. Her türlü silahın eğitimi alınıyor.
1: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Sahadaki en önemli parolalardan biri de gizlilik. Nişancıların coğrafyaya uygun kamuflajlarıyla yakın mesafeden bile fark edilmemesi önemli.
1: Özel görev nişancılarını tanımlayan esas faktörler gizlilik ve isabettir.
0: Dosta güven, düşmana korku veren keskin gözler, aylar süren eğitimlerin ardından en kritik görevlerin ayrılmaz parçası oluyor.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millilerin yolculuğu yaklaşık 15 saat kadar sürdü. Florida'ya inen kafile burada kalacağı otele geçti.
3: A Milli Takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüslerle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inen milli takım kafilesi Miami'de konaklayacağı otele geçti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

0: Efendim bir aile 10 aydır adalet bekliyor. 16 yaşındaki Aslı Aslan'ı hayattan koparan kazanın ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Ailenin umutlu bekleyişi karar duruşmasına kaldı. Üstelik Aslan ailesi çok değil. Birkaç hafta önce Aslı'nın dedesini de yine trafik kazası sonucu kaybetti. Aile iki kaza içinde suçluların cezalandırılmasını istiyor.
1: İlk duruşma kızımın kına gecesi. Son duruşmada düğünü dedim.
2: Adliyeye böyle geldiler. Umutluydular. Ancak bekledikleri karar çıkmadı.
3: Ben yavaştım diyor. Kameralarda da motorun zaten süratli olduğu. Kızında kask olmadı. Her şey belli.
2: Tarihler 19 Ağustos 2025'i gösteriyordu. Lise son sınıf öğrencisi Aslı Aslan arkadaşının kullandığı motosiklette gezintiye çıkmıştı. Arkadaşının ehliyeti Aslı'nın da kaskı yoktu ve olan oldu. Aslı'nın hayatını kaybettiği kazada tam kusurlu sayılan otomobil sürücüsü 3 ay ev hapsi aldıktan sonra serbest bırakıldı. Aslı'nın arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
3: Olayın tamamen suçlusu bana göre motor sürücüsüdür. Tabii ki araç sürücüsü de tali yoldan çıktığı için trafik kanunlarına göre her iki tarafında en fazla cezayı almalarını istiyorum.
2: Dava günü geldi çattı. İki sürücü de hakim karşısına çıktı. Aslı'nın arkadaşı kask takmayı kabul etmediğini iddia ederek Aslı'yı suçladı. Süratli değildim dedi. Gözler ise 29 Eylül'de yapılacak karar duruşmasına çevrildi.
1: Hiçbir şeyin telafisi yok ki, ne olursa olsun sonuç. Bu bile beni mutlu etmiyor yani. Çünkü Aslı geri gelmeyecek.
4: Duruşma sonrası Aslan ailesi soluğu 16 yaşında toprağa verdikleri Aslı Aslan'ın mezarı başında aldılar. Aradan yaklaşık 10 ay geçmişti ama onu kaybettikleri gün sanki dün gibiydi.
1: Aslı çok hayat dolu bir çocuktu. Kıpır kıpır. Yüzü gibi yüreği de çok güzeldi Aslı'nın. Arkadaşları en büyük tesellim.
5: Çok üzülüyorum. Yani onu unutmak mümkün değil. O her zaman bizim kalbimiz olacak.
6: Çocukluk arkadaşı. İnsanlar acısını yaşatmıyorlar sonunda. Dava sonuç bulacak. Herkes cezasını çekecek.
2: Üstelik Aslan ailesi çok değil, yalnızca 1,5 ay önce bir kayıp daha yaşamıştı.
3: Kalp krizinden öldüğünü zannediyorduk. Babam da maalesef bir trafik kazasının kurbanı oldu.
2: Aslı'nın dedesi Paki Aslan ilk tedavisinin ardından eve gönderildi. 3 gün sonra da evinde cansız bedeni bulundu. Aile kızlarıyla yan yana defnettikleri Paki Aslan'ın ölümünün de araştırılmasını istiyor.
3: O sürücü de şu anda tutuklu değil. Suç duyurusunda bulundum. O da şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce işte defni kabir yapılmasını istiyoruz. Adalete sığınıyoruz yani.
0: Sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle ağlarına düşürdükleri kişilere hedef aldılar. Milyonlarca liralık vurguna imza attılar. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda kirli şebeke çökertildi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dolandırıcılık çarkının nasıl işlediği de ortaya çıkmış oldu.
2: Kendilerini bankacı, yatırım danışmanı ve finans uzmanı olarak tanıttılar. Kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle binlerce kişiyi tuzaklarına düşürdüler. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ama polis izlerini tek tek sürdü. Şebekeye dev operasyon düzenlendi. 94 kişi gözaltına alındı.
7: Dolandırıcılar öncelikle sosyal medyada tanınmış kişilerin yüzleriyle beraber bir reklam paylaştı. Ve o reklamda 5 bin liranızı 6 ay sonra 500 bin liraya çıkarıyoruz diyerek vaat verdi. Ve bu şekilde mağdurlarını ağına çekti.
2: Mağdurların gönderdiği paraların önce farklı hesaplarda toplandığı belirlendi. Ardından bu paralar görünürde ticari ama aslında paravan olan şirketlere aktarıldı. Böylece para trafiğinin izinin kaybettirilmesi amaçlandı. ATV haberin ulaştığı görüntülerde şüphelilerin paravan şirketler üzerinden çektiği paralar yer alıyor.
7: Mağdurlar aylar sonra sisteme yatırdıkları parayı kârlarıyla birlikte geri çekmek istedi. Ama bu sefer dolandırıcılar 200 bin lira yatırmanız gerekiyor ki paranızı verebiliriz dediler. Bu sefer mağdurlar tekrar 200 bin lira para verdi. Ama ne 200 bin liralarını alabildiler ne de ana paralarını.
2: Savcılık ve Siber Suç

0: suçlarla mücadele polisinin operasyonunda 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 94'ü yakalandı. Rakamlar büyük. Yaklaşık 726 milyon lira kripto varlık platformlarına yönlendirildi. Toplamda ise 60 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaşıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı. Yasa dışı bahis üzerinden aklanan kara paralarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 1,5 milyar liralık kara para aklandığı iddia edildi. MASAK raporuna göre şebeke devlet tarafından el konulan yasa dışı ödeme kuruluşlarının yerine geçmesi amacıyla Papel'i alternatif bir aklama sistemi olarak hazır tuttu. Kripto varlıklar üzerinden Dubai, İngiltere ve Kıbrıs hattına uzanan para trafiğinde milyonlarca doların paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi.
1: Ankara Altındağ'da bir taksi durağına düzenlenen sopalı ve satırlı saldırıda 3 şoför yaralandı, 5 taksi de hasar gördü. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Arkadaşlarla dışarıda sohbet muhabbet ederken 3 arkadaş durakta da yolcu beklerken yanımıza hiç bilmediğimiz, tanımadığımız yabancı bir araç yanaştı.
3: Araçtan inen saldırganlar taksicilere satır ve sopalarla saldırdı. 3 taksiciyi yaraladılar.
2: Yaralandım. Kafamda 10 dikiş var. Kolumda 2 kırık. Sağ arka kaburgalarım kırık. Mağduruz.
3: Korkunç olayın adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi. Yeni Yol Kültür taksi durağında sessizlik yerini adeta can pazarına bıraktı. Eski model bir otomobille durağın önüne yanaşan 5 saldırgan araçtan iner inmez taksicilere yöneldi.
2: Araçtan 3-4 kişi inip elinde satır, sopa bunlar vardı. Bir anda saldırmaya başladılar.
3: İddiaya göre bu dehşet saçan grup bölgedeki taksicilerden haraç istemiş. Esnaf bu çirkin talebi reddedince de intikam için burayı basmıştı. Saldırıda 3 taksi şoförü kanlar içinde kaldı. Taksicilerden biri başına ve koluna aldığı ağır darbeler nedeniyle acı içinde yere yığıldı ve baygınlık geçirdi.
2: Ambulansa binip hastaneye götürdüler. Hastanede uyandım.
3: Gözü dönen magandalar sadece insanlara değil ekmek teknelerine de saldırdı. Taksilerin camlarını sopalarla paramparça ettiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı taksiciler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Emniyeti dehşet anlarını kaydeden bu güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ardından kaçan 5 saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
1: Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında süresiz nafaka verilmesini anayasaya aykırı buldu. Bu kapsamda da vermiş olduğu kararla birlikte binlerce süresiz nafaka mağdurunun gözü de bu 4 Haziran'da Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak bu karara çevrildi.
4: Gün evli kaldım. Bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
0: Süresiz nafaka kaldırılıyor mu? Binlerce mağdurun gözü kulağı bu sorunun yanıtı için toplanacak Anayasa Mahkemesi'nde.
5: Ben de ayrıldım. 7 yıl oldu ama hiçbir şekilde nafaka talebinde bulunmadım. Yine aynısı olsa yine bulunmam.
6: Kimileri için güvence, kimileri içinse ömür boyu süren bir yük. Süresiz nafaka şüphesiz ki boşanan çiftler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan bir tanesi. İşte bu süreçte yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan o adım Antalya 12. Aile Mahkemesi'nden geldi.
0: Aile Mahkemesi bir boşanma davasında süresiz nafakayı anayasaya aykırı buldu. İptali için de Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.
7: Burada Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek aslında.
0: Adalet Bakanlığı da 12. yargı paketiyle yoksulluk nafakasına sınır getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının hızlandırılması konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
8: Aslında karşı tarafa bence büyük haksızlık yapılıyor. Ya neden ömür boyu ödesin? Çok gereksiz buluyorum ben bunu.
0: Taslakta nafaka için evlilik süresinin dikkate alınması öngörülüyor. Örneğin 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.
6: İlhan Ergincan sadece 10 gün evli kaldı ve 11 yıldır nafaka ödüyor. Hatta kendisi gibi birçok mağdurun sesi olmak için harekete geçti. Süresiz nafaka mağdurlarını aynı çatı altında toplayan bir platform kurdu.
4: Bu hala devam edecek ve süresiz mahkum oldum. Ben yeni bir hayat kuramıyorum. Yeni bir evlilik yapamıyorum. Bunun önünde de en büyük engel oluyor.
7: Nafaka devam edecek. Ancak nafakanın, yoksulluk nafakasının süresiz mi, süreli mi olacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde göreceğiz gelişmeleri.
9: Bir günlük bir imza atıyorsun. Bir gün bir saatlik evliliğin oluyor. Bir ömür o para ödüyor. Böyle bir saçmalama olabilir mi?
0: Yüksek Mahkeme 4 Haziran Perşembe günü süresiz nafaka konusunu karara bağlayacak.
1: Gaziantep'te yaşayan 58 yaşındaki Ökkeş Bozkurt, ustasından öğrendiği sedef kalkmacılığı sanatını 45 yıldır yaşatıyor. Küçük yaşlarda başladığı mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren Bozkurt, el emeği göz nuru eserleriyle hem geleneksel sanatı gelecek kuşaklara aktarıyor hem de kültürel mirasa katkı sağlıyor. Bozkurt'un en büyük kaygısı ise çırak bulamamak. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü noktalayacağız efendim.

0: Ben son derece jenerasyonum. Bizden sonra zaten bu yaptığımız ürünler büyük bir ihtimalle hani tarih eserler olacak. Tarih eser olarak kalacak. Ki inşallah Allah'tan temennimiz çıraklar yetişir, ustalar yetişir. Bu meslek ölmez. Çünkü yıllardan beri biz bu meslekten ekmek parası kazanıyoruz. Yani onun için bize, ben öğretenlere hala duacıyım. İyi ki de bize öğretmişler yani. Şu an kolumuzda bir altın bilezik bu meslek.
1: 45 yıldır sedef işlemeciliği yapan Ökkeş Bozkurt, yarım asra yaklaşan emeğiyle kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleğin hafızasını yaşatıyor. Peki sedef işlemeciliği nasıl yapılıyor? Gelin Ökkeş Usta'dan öğrenelim.
0: Sedefimiz tamamen böyle tatlı simityesindendir. Bunu tatlı simityenin tatlı suru kenarlarından topluyoruz bunu. Bunu toplayan arkadaşlarımız var. Buna farklı bir sektör bu. Bunu getirip bize pazarlarlar, bize verirler. Biz bunu zaten, bu midyeler iki kabukludur, iki taraflıdır. Bunların bu parlak kısımlarını kullanıyoruz biz. Oyma yaptığımız zaman, oyulduktan sonra bunu elmas taşlarla düzeltip yerlerine macun vasıtasıyla gömüyoruz. Macun dediğim de ahşap tozuyla tutkalın karışımından oluşur. Bunu frezeler yardımıyla veya iskarpileler yardımıyla oyulur. Oyulduktan sonra bunun yerine böyle elmas taşlarda şekillendirilip yerine macun vasıtasıyla gömülür. Ki bir gün kurumaya bekletilir. Bir gün kurumaya bekletildikten sonra silim aşaması olur.
1: Ama öncesinde tel işlememiz gerekiyor.
0: Önce tel işlemek zorundayız. Önce tel işlemeliyiz ki telin işlemiş olduğumuz telin etrafından biz oyup sedeflerinin yerini açalım. Önce sedefini işlemek zorundayım ben. Sedef yerini işlemek zorundayım.
1: Yani buna tel mi işleyecek?
0: Evet, buna tel işleyeceğim. Önce çizmişim şu an, çizili bir vaziyette. Şimdi ben buna tel kârı işleyeceğim, tel işleyeceğim. İşlediğimiz tel pirinç telidir. Tamamen şeyden oluşmadır. Böyle fırınlarda fırınlarız biz bu pirinç teli. Yumuşaması için yumuşadıktan sonra biz bunu ağaçlara gömdükten sonra bu zımpara vasıtasıyla sararır bu. Biraz sonra bitmiş hallerini de göstereceğim. Bu sararacak yani, bu işlemiş olduğumuz tel.
1: Çocuk yaşlarda adım attığı atölyede sabrın ve inceliğin sanata dönüştüğü sedef işlemeciliğini hala bugün titizlikle yürüten Bozkurt, bir yandan da kültürel mirasa nefes oluyor.
0: Yaşım 58. 45 yıldan beri bu sedef kalkma işindeyim. Ben çıraklık eğitimimi Muzaffer Demir'den aldım. Muzaffer Demir benim ustamdır. 45 yıldan beri bu işi aralıksız devam ediyorum. 7 yaşındaydım zaten, hani çok küçük yaşlardaydım. Hani bir bu zamanında bizim bu iş sedef kakmacılık turistik bir şey olarak geçiyordu. Hani popüler bir meslekti. Yani herkesin böyle girip de çalışabileceği bir

0: sektördü. Sağ olsun Melda Muzaffer abi şey yaptı, elinin altına aldı, çalıştırdı. Çıraklığım öyle geçti. Bizim yaptığımız iş turistik pistol diye geçer. Turistik, turist amaçlı yani. Tamamen süs eşyası, ağaç süsleme sanatı. Yani yerli turistimiz de var, dışarıdan gelen yabancı turistlerimiz de var. Biz bunların çoğuna hani ürün vermişizdir. Büyük ihtimalle hani bunun için geliyorlar. Amaç turiste yönelik olduğu için, bu işte hani göze hitap eden bir meslek olduğu için turist sayımız biraz fazla. Yerli turistimiz de çok, yabancı turistimiz de var.
1: Zamana direnen bu el emeği ve göz nuru sanat, Ökkeş Bozkurt'un ellerinde sadece bir meslek değil, ustadan çırağa aktarılması gereken bir hayat felsefesi. Ama Ökkeş Bozkurt yetiştirecek çırak bulamıyor.
0: Şimdi çırak yetiştirmek zor. O zaman da hani bizim amiyane tabirle bir çocuğu işe korken eti senin yemeğin bizim derlerdi. Şimdi hani öyle bir şey ki, para verdiğimiz halde, şeylerde, halk eğitimlerde para verdiğimiz halde bir çırak yetiştiremiyoruz. Niye? Milletin hani, şimdiki jenerasyonun tamamen elinde telefon, başka şeylerle meşgul yani. Gelip de bir sanat öğreneyim, sanatçı, meslek öğreneyim diye bir kaygısı yok. Tamamen sabırsız bir nesliz biz. Sabırsız nesil olduğumuz için bu şeyi de, eğitimi de almak istemiyorlar.

0: Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca yeni güne birlikte başlayacağız. Bugün de güne tıpkı hafta başında olduğu gibi saldırı haberleriyle başlıyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Biz tam anlaşmaya ulaşılabilecek mi? Trump'tan gelen uzlaşı mesajları nasıl değerlendirilmeli derken işte ardı ardına bu görüntüler kayıtlara geçti. Peki nereden geldik bu soruya? Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a ait bir gemiyi, ablukaya delmeye çalışan bir gemiyi füzelerle etkisiz hale getirdi. Hemen ardından Kejm Adası'na yönelik bir saldırı düzenlendi. İşte bu saldırılara yanıtsa bu iki noktaya yapılan füze saldırısı misillemeyle yanıt buldu. İran'dan ateşlenen füzeler hem Kuveyt hem de Bahreyn'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üslere hedef aldı. Gece hareketli hem Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a saldırılar, İran'dansa Körfez'e, Bahreyn'e ve Kuveyt'e yönelik misillemeler var. Peki neler oluyor sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Daha dün Donald Trump açıklamalarda bulunmuştu. İran'la önceki gün, dün, bugün hala görüşüyoruz. Artık bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Anlaşmamız gerekiyor derken işte ardı ardına o füzelerin fırlatıldığı bir tablo. Piyasalar yine hareketli bir şekilde haftanın ortasına başlıyor. Peki neler oluyor? Dün gece neler yaşadık? Hemen bakalım.
1: Keşm Adası'nda patlamalar yaşandı. Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren ABD donanması İran'ın güneyindeki Keşm Adası'na bir dizi saldırı daha düzenledi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veren İran'da Kuveyt ve Bahreyn'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Saldırıda ABD güçlerine ait Arif Can Kampı ve Ali El Salim Hava Üssü'nün hedef alındığı bildirildi. Kuveyt'ten ateşlenen bir Patriot füzesinin fırlatmadan hemen sonra havada patlayarak parçalandığı anlarda kameraya yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı. İran'ın hedefindeki Bahreyn'de de sirenler çalarken saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı da belirsiz.

0: dini koruyor. Tırmanan gerilimin ardından taraflardan açıklamalar da birbiri ardına geldi. Devrim muhafızları Keşm Adası'na düzenlenen saldırılara yanıt olarak bölgedeki bir ABD karargahıyla bir hava üssünün füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Hürmüz Boğazı'na yapılacak daha fazla müdahale daha ağır sonuçlar doğuracaktır uyarısı yapıldı. Saldırılara ilişkin ABD ordusundan da açıklama gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan füze ve dronların tamamının düşürüldüğünü duyurdu. Sivil gemileri tehdit eden 3 İran İHA'sının da imha edildiği bildirildi. İran'ın Keşm Adası'ndaki bir karargahı vurduklarını da doğrulayan CENTCOM, saldırıda İran'a ait askeri kontrol merkezinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
1: Şimdi savaşı konuşuyoruz. Bugün yeniden silahların, füzelerin konuştuğu bir günde Trump'tan gelen açıklamalara da bakmak gerekiyor. Trump'tan gelen sosyal medya açıklaması. Malum önceki gün özellikle İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeyi durdurduğu iddia edilmişti. İran kaynaklarından da bu yönde açıklamalar vardı. Donald Trump ise bu açıklamaları tam tersi yönde bir açıklamada bulundu. Artık anlaşma zamanı geldi dedi. İran'la görüşmelerin durduğu yöndeki haberleri gerçek dışı olarak tanımladı Donald Trump. Dün de, bugün de, önceki günde görüşmeye devam ediyoruz ama artık onlara şunu söylüyorum. Bir anlaşma, öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi diyor Donald Trump. Ama bu açıklamanın hemen ardından bir kez daha silahların konuştuğu bir tablo var. Benzer bir mesaj ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da geldi. Peki Rubio ne dedi? Hemen bakalım.
2: Şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Bu en azından benim hatırladığım kadarıyla İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında müzakere etmeyi kabul ettiği ilk süreç.
3: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran savaşına dair önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde müzakere süreci, nükleer silahlar ve İran'ın liderleri vardı. İran'ın nükleer programı hakkında müzakere etmeyi kabul ettiğini ifade etti.
2: Şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Görüşmeler diyorum. Çünkü İran'la yapılan görüşmeler İsviçre ile yapılan görüşmeler gibi değil. İkisi tamamen farklı süreçler. Ne yazık ki aracılar gerekiyor. Önümüzde bugün gerçekleşebilecek bir ihtimal var. Yarın da olabilir, gelecek hafta da olabilir. Bu en azından benim hatırladığım kadarıyla İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında müzakere etmeyi kabul ettiği ilk süreç. Oysa sadece bir ay önce, hatta bir yıl önce bu konuları konuşmayı bile reddediyor, tartışmayı ise hiç düşünmüyorlardı.
3: Rubio, zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi durumunda İran'a yaptırımların kaldırılacağı sinyalini de verdi.
2: Boğazlar meselesinin yanı sıra ikinci aşamaya geçişin önünü açan temel şart da budur. İkinci aşama ise yüksek oranla zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda son derece somut müzakereleri girme taahhüdünde bulunmalarıdır. Söz konusu uranyumun hala bir dağın derinliklerinde saklandığı düşünülüyor. İran yüksek oranla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu için yaptırımlarla karşı karşıya, nükleer faaliyetleri nedeniyle de yaptırımlara maruz kalıyor. Eğer bu faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul ederlerse anlaşmalara bağlılıkları ve uyumları karşılığında yaptırımlarda fileme sağlanacaktır.
3: Ayrıca Rubio, İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney hakkında da konuştu.
2: Oradaki ilk yüce lider artık hayatta değil. Oğlunun görevi devraldığı belirtiliyor. Ancak yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamıyor. Açık kaynaklı bilgilere göre aynı saldırıda ağır yaralandığı yönünde iddialar bulunuyor. Uzun süredir kamuoyu önünde görülmedi. Ayrıca o sistemdeki birçok liderin başına gelenleri göz önünde bulundurursak kamuoyunda fazla görünmenin içeride onlar için tavsiye edilen bir durum olmadığını düşünüyorum.
1: Şimdi savaşın ilk günlerine dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İran'daki rejimin devirmek amacıyla Kürt gruplara silah gönderdiğini iddia etmişti. Ancak sonrasında ise bu proje başarısız oldu. Peki o günlerde ne yaşandı? İşte o günlere geri döndüğümüzde Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın bu atılacak adamın yanlış olduğu konusunda Donald Trump'ı ikna ettiği iddia edildi. Peki o günlerde liderler arasında nasıl bir diyalog yaşandı? Ekranlara getirelim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var.
3: İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hazırladığı gizli senaryolara ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan Hayman, 28 Şubat sürecinde İran'da Tahran yönetimini devirmeyi amaçlayan gizli bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı.

0: İddiaya göre İran içinde faaliyet gösteren etnik ve silahlı gruplar kullanılarak eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ı yeniden başa getirmek amaçlandı.
1: Ahmedinejad'a gelince özel bir operasyon planlanmıştı. Gerçekten oldukça sır dışı bir operasyondu. Ahmedinejad da bu operasyonun bir parçasıydı. Bölgedeki toplulukların müdahalesi hariç operasyonun geri kalan kısmı kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Çünkü operasyonun merkezinde koalisyonun işgal hamlesi yer alıyordu. Yayınlanan bilgilere göre bölgedeki ilgili toplulukları Türkiye'nin istikrarı için stratejik bir tehdit olarak gören Erdoğan, Trump'ı bu topluluğa bir devlet verilmesinin kötü bir fikir olduğuna ikna etti.
0: İsrail eski istihbarat başkanının en dikkat çeken iddiası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri oldu. Hayman, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda söz konusu planın iptal edildiğini açıkladı. Hayman ayrıca İran'da rejim değişikliğine yönelik farklı senaryolarında masada olduğunu iddia etti. İsrail'in eski istihbarat şefinden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı.
2: Gazete manşetleri diyelim. Yeni güne baktığımızda tüm gazeteleri açtığımızda hemen hemen tamamının ortak manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar ve Başkan Erdoğan'ın uyarıları var. Şimdi sabaha birazdan detaylandıracağız. Takvim gazetesine baktığımızda az önce vermiş olduğumuz haber işgal planını Erdoğan bozdu manşete taşınıyor. Yeni Asır gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dün grup toplantısı tartışmalarını manşete taşırken Türkiye gazetesi kumar oynayana ceza, yasa dışı bahisle artık yeni dönem detayları aktarıyor. Türk Gün gazetesi MHP lideri Bahçeli'nin dünkü CHP ilişkin Yargıtay'a çağrısı, Akşam gazetesinde yine CHP'deki yolsuzluk iddiaları ve Hürriyet ve Milliyet'te de yine Cumhuriyet Halk Partisi ve grup toplantısı ilişkin detaylar var. Şimdi gelelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda Başkan Erdoğan'ın dün Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğu açıklamalar yer alıyor. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezi skandallar asla mazur görülemez dedi. Milli iradenin savunulmasının nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının istismar edilmesine de göz yummuyoruz. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz diyor Başkan Erdoğan. Özel ve 5 vekile rüşvet fezlekesi, CHP Genel Başkanı, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel öncülüğünde kurulan adaylık borsası yargıya taşındı. Savcılık Antalya'dan Ankara'ya uzanan rüşvet ağını delilleriyle tespit etti. HTS kayıtlarıyla desteklenen yasa dışı, kayıt dışı para trafiği iddiaları üzerine Antalya Başsavcılığı Özel dahil 6 CHP'li milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Peki kim onlar? Hemen bakalım. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı yolsuzluk iddiaları bu kez farklı bir noktaya ulaşmış gibi duruyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hemen tüm gazetelerin manşetinde yer alıyor o sözler. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünde konuştu Başkan Erdoğan. Özellikle yerel yönetimlerde yaşanan o rüşvet ve yolsuzluk skandalları gündemindeydi. Yaşanan bu skandallar mazur görülemez dedi.
3: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
5: Net konuştu. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının başrolünde yer alan CHP'li belediyeleri isim vermeden bu sözlerle eleştirdi.
4: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde çıktı kürsüye. Kamu malında 86 milyonun her birinin hakkı var diyerek devam etti.
4: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
5: Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi gerekiyor dedi. Geçmişi hatırlattı.
4: Milletin dişinden

0: tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.
1: Erdoğan kamu maliyesine vesayetçilerde büyük darbe indirdi derken bu kez darbe dönemlerini işaret etti. Gezi olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de unutmadı.
0: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı mesajlarını Sayıştay'a seslenerek bitirdi.
0: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
1: Bu arada Erdoğan 10. kez dede olmanın mutluluğunu da yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar çiftinin 3. çocukları dünyaya geldi. Erdoğan kızını ve torununu hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı da kabul etti.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Ehlen ve sellem.
4: Şimdi gelelim CHP. CHP'de neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan dün Özgür Özel'in düzenlemiş olduğu grup toplantısı ve o grup toplantısındaki sözler tartışılırken Kemal Kılıçdaroğlu ise A takımını açıkladı. MYK listesi belli oldu. Peki o MYK'da kimler var? Sürpriz isimler yer aldı mı? Ve oluşan bu MYK parti içi dengeleri nasıl kuracak? Bakalım.
5: Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
6: Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 18 kişiden oluşan MYK'yı parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası tekrar partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi. Toplam 19 kişiden oluşan MYK listesini parti sözcüsü olarak görevlendirilen parti meclisi üyesi Müslim Sarı duyurdu.
5: Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu.
6: 3 kurulsa doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak.
5: Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek.
6: Gamze Akkuş İlgezdi, Tahsin Tarhan, Devrim Barış Çelik, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Hasan Efe Uyar ve Semra Dinçer daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almıştı. MYK'da yer alan aktif milletvekili sayısı ise 5 oldu. O isimler Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Rifat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer oldu. Yeni sözcü Müslim Sarı'ya grup toplantısında atılan hain Kemal sloganları da soruldu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
6: Özgür Özel Cephesi'nin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da sorulan Sarı, tedbir kararını hatırlatarak kurultaya gidilemeyeceğini söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İster imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
6: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
5: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
4: Şimdi gel

Bir yandan da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananları. Çünkü CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüdeydi. Ancak o grup toplantısı yapılana kadar, son ana kadar toplantı yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmalar devam etti. Grup toplantısı sırasında kürsüde konuşan Özgür Özel ise tartışmaları daha da büyütecek sözler sarf etti. Peki neler oldu? Hemen bakalım.

0: ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
1: Her bir cümlesiyle bir dönem beraber yol arkadaşlığı yaptığı, şimdilerde ise rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
0: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: CHP'de kurultay restleşmesinin göbeğinde grup toplantısı belirsizliği bu görüntülerle sona erdi.
2: Mutlak mutlan kararının ardından gözler CHP'nin grup toplantısındaydı. Milletvekilleri saatler öncesinden geldiler salona ve şimdi de Özgür Özel kurmaylarıyla salona giriş yapıyor.
1: Tam da CHP'li 111 milletvekilinin olağanüstü kurultay 12 Temmuz'da yapılsın çağrısının ardından toplandı CHP grubu. Özel destekçisi milletvekilleri salondaydı. Bildiriye imza atmayan 27 vekilse salonda yoktu.
3: Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi burada. Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada. 111 milletvekilinin imzası burada.
4: Hukuksuz bir şekilde atanmış bir genel başkan ve seçilmiş bir genel başkan var. Şu anda delegenin oyuyla seçilmiş bir genel başkanın grup toplantısındayız.
5: Partinin en büyük kurulu kurultay, delegelerin iradesi ortaya bir günde 2-3 saatte ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla hiç kimse bu iradeye kulak tıkayarak siyaset yapamaz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubunun çok büyük bir çoğunluğu burada. Bugün buraya toplanan büyük bir çoğunluk sırtını millete dönmeyen insanlardan oluşan bir gruptur.
1: Kılıçdaroğlu cephesinin meclise "grup toplantısı talebimiz yoktur" başvurusunun ardından kürsüye çıktı Özgür Özel. Kurultay için delegelerden toplanan imza sayısını açıkladı.
0: Biz 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik. 12'yi çeyrek geçe 600 sayısına ulaştı delege. 600 sayısına.
1: Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
0: En kısa zamanda milletin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: CHP'nin kurultay soruşturmasında ise dikkat çeken bir gelişme oldu. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerin birinci derece yakınlarının banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları kurumlardan istendi. 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya'da Muhittin Böcek'ten belediye başkanlığı için para alındığı iddiaları da mercek altına alındı. Özgür Özel'le CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Ara hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına fezleke düzenlemesi talebi iletildi.
7: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce haberimize de ekranlara getirdik. En büyük tartışma kurultay yapılabilir mi yapılamaz mı? Hukuken bunun önünde bir engel var mı? Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de bu haber var. Kurultay Arap saçı deniliyor. Hukukçulara bu soru sorulmuş ancak hukukçularda da görüş ayrılıkları var. Eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağoğlu, tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Olağanüstü kurultay karar kesinleşmeden de yapılabilir. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok. Tedbirle gelenlerin görevi süre sonuna kadar devam eder. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise delege iradesi belli. Genel başkan olağanüstü kurultayı toplamak durumunda. Hukuka uygun olanı yapmak gerekir. Bir uyuşmazlıkların çözüleceği yer kurultaydır deniliyor. Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun, fiilen iki CHP var. CHP krizden çıkmak isterse yapar. Kurultay mahkeme kararıyla engellenemez. Bir hukuki öngörülemezlik var. MHP liderinin çağrısı önemli. En azından tedbir kararı sonuca bağlanmalı. Son olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Volkan Aslansa, siyasi partilerin yapısı tedbir kararıyla kongre toplanmasına engel olunmasına uygun değil diyor. Hukukçulardan gelen farklı açıklamalarda Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Evet, CHP'nin gündemi bu şekilde. CHP artık tamamen parti içindeki tartışmalara odaklanmış durumda ama Türkiye'nin ve dünyanın gündemi

0: Hem de başka gelişmeler de var. Şimdi onu da hızlıca ekranlara getirelim. İstanbul merkezli 27 ilde yatırım uzmanı yalanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 89'u yakalandı. Şüphelilerin 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına ise el konuldu.
1: Yöneticisi ve yatırım uzmanı gibi davranıp milyarlarca liralık vurgun yaptılar. İstanbul merkezi 27 ilde bankaların kurumsal kimliklerini kullanan şebekeye operasyon düzenlendi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yürütülen soruşturmada şebekenin 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını da duyurdu. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kişinin 600 milyon liralık mağduriyet olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şüpheli hesaplardaysa 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirtildi.
1: Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıtta LPG dolum tesisine kayyum atandı.
0: Bir de yazın gelmesiyle birlikte her yaz yaptığımız uyarılara tekrar bakmak gerekiyor. Çünkü tatil paketleri, tatil köylerini internet üzerinden satanlar, özellikle ücretsiz tatil kazandınız gibi SMS'ler sıklıkla gelmeye başladı. Ama uyaralım, ücretsiz tatil kazandığınız vaadine dikkat. 14 günde vazgeçme hakkınız var. Son dönemde artan devre mülk ve devre tatil dolandırıcılıklarına karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı vatandaşları uyardı. Açıklamada 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şartı ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız vardır deniliyor. Tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Aman dikkat, dolandırılmayın. Tatil planı yaparken o tatil planınız bir hayal kırıklığına dönüşmesin diyelim, bu uyarıyı da ekranlara getirelim. Şimdi geceden gelen başlıklarımız var. Kars'a gideceğiz. Kars'ta hasta nakli yaptıktan sonra dönüşe geçen ambulans otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi, 4 kişi yaralandı. Olay gecenin geç saatlerinde Kars'ın Yusuf Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Ağrı'dan sevkli hastayı getirdikten sonra dönüş yoluna geçen ambulansa bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle ambulanstaki sağlık çalışanları yaralandı. Şimdi Kurban Bayramı tatili öncesine duyurmuştuk. Özellikle Kurban Bayramı'nda memleketlerine veya tatil beldelerine akın eden araç sahipleri yol üstündeki radar ve EDS noktalarını öğrenmek için İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayı kullandı. 9 günde canlı radar takibi sorgulaması 2,5 milyonu aştı.
3: Bayramda yollara çıkan 2,5 milyonu aşkın sürücü radar sorgusu yaptı. Bayram tatili süresince sürücüler güzergahlarındaki radar, EDS ve hız koridorlarını öğrenmek için mobil uygulamaya yöneldi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat 112 acil mobil uygulaması 2,5 milyonu aşkın sürücü tarafından kullanıldı. 61 ilde elektronik denetleme sistemleri aktif olarak kullanılırken 1581 mobil radar cihazı görev yaptı. Helikopter ve drone destekli denetimlerle trafik kurallarına uyum yakından takip edildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre alınan tedbirler olumlu sonuç verdi. Geçmiş bayram tatillerinin ortalamasına kıyasla ölümlü trafik kazalarında %45'in üzerinde düşüş kaydedildi.
0: Şimdi sınırlarımızın dışından gelen bir görüntüye bakacağız. Malta'ya gideceğiz. Malta'da bir havai fişek fabrikasında yangın çıktı ve dakikalar sonra o yangın şiddetli bir patlamaya dönüştü. İşte korku dolu anlara bakalım.
3: Havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli patlamaya neden oldu. Alevler onlarca metre yükseldi.

0: Türkler Malta'nın kuzeyindeki Salina bölgesinden. Bir havai fişek fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikayı sardı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken fabrikadaki patlayıcı maddeler infilak etti. Alevler onlarca metre yükseldi. Patlama sırasında fabrika yakınındaki tarlada çalışan iki kişi hafif yaralandı. Bir kaya parçası da yoldan geçen motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Ağır hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemi için tahliye kararı verildi. Yetkililer patlama sırasında fabrikada çalışan personelin bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
1: Brezilya'dan gelen o korku dolu anlara bakacağız. Brezilya'da bir kişi 19 yaşındaki bir genç denize girdi ama kısa bir süre sonra bir köpek balığının saldırısına uğradı. Ağır yaralandı. Yaralı genci etraftakiler zorlukla kurtarabildi. Şimdi o genç yaşam mücadelesi veriyor.
0: Brezilya'da iki günde üst üste köpek balığı dehşeti yaşandı. Genç kızın bacağı ve eli koptu. Olay Boa Viagem plajında yaşandı. 19 yaşındaki Santos denizde yüzüyordu. Ancak deniz keyfi köpek balığı saldırısıyla dehşete dönüştü.
2: Köpek balığı saldırısı oldu burada. Yaklaşık 20 yaşında bir kadındı. Çıktığında sağ bacağı yoktu. Doktor ilk yardım yaptı ama çok kan kaybediyordu.
0: Genç kızın çırpındığını gören akrabası kurtarmak için denize atladı. Çevredekiler de yardıma koştu.
2: Suyun ortasında şu kıza bakın dediler. Tam o anda kan fışkırdığını gördük. İlk tıbbi müdahaleyi bilinci yerinde bir şekilde yaptılar. Çok kan kaybetti. Sudan çıkardım. Birkaç metre uzaktaydım. Neredeyse tüm bacağının ısırıldığını gördüm.
0: 19 yaşındaki kız denizden çıkarıldığında bilinci yerindeydi ancak ağır yaralanmıştı. Eli ve bacağı kopmuştu. Sahilde bulunan doktor ilk müdahaleyi yaptı, kanamayı durdurdu. Hastaneye kaldırıldığında ise bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bir gün önce 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da köpek balığı saldırısına uğramıştı. Çocuk eli, kalçası ve bacağından ağır yaralanmıştı. Olayların yaşandığı resif bölgesinde köpek balığı saldırıları sıkça yaşanıyor.
1: Dünyadaki tablo bu. Gelelim Türkiye'ye. Durak noktamız Adana. Adana'da yardım etme bahanesiyle emeklilerin parasını çalan bir kişi kıskıvrak yakalandı. Yan kesiciliğin adresi Adana. 3 Nisan günü. ATM'den emekli maaşını çeken bir emekli. Bu sırada yardım etme bahanesiyle yanına gelen bir kişinin 7000 lirasını çaldığını fark edip durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen polis de harekete geçti. Kimliği belirlenen 48 yaşındaki zanlı ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen zanlının aynı yöntemle 3 emeklinin toplamda 33 bin lirasını da çaldığı ortaya çıktı. İstanbul'da ise Küçükçekmece'de iş makinesini taşıyan bir çekici bir anda büyük bir gürültüyle devrildi.
3: Çekici devrildi, sürücüsü tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Hasan Çakmak'ın kullandığı iş makinesi yüklü çekici çelik bariyerlere çarparak yalpalamaya başladı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çekici kaldırıma çıkarak devrildi. Direksiyon başından yola savrulan sürücü Hasan Çakmak, çekiciyle birlikte devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
1: Samsun'da oyun oynarken 3 yaşındaki bir çocuk evinden uzaklaştı.

0: Türk Ağa gözden kayboldu.
1: Söde bozuyorlar yani yukarı.
0: Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
1: Götür.
0: 26 personel ve bir iz arama köpeğinin katıldığı çalışmada küçük çocuk evine 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
1: Kurban olurum. Yukarı çalışıyorum.
0: Korkudan ağlayan çocuğun jandarma personeliyle diyaloğu yaka kamerasına yansıdı.
1: Nasılsın abicim? Yakışıklı komandör.
2: Ben oradan buraya geldim.
1: Aferin sana.
2: Merkeze ibu diye ağladım.
1: Ne yaptın, neredeydin?
2: Madero. Verdim.
1: Aferin sana.
0: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
3: Ne yiyoruz sorusu. Bu soruyu sormaya devam ediyoruz. Çünkü gelen yanıtlar çok çarpıcı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri devam ediyor. Yapılan denetimlerde tahşiş yapan firmalara cezalar kesildi. Özellikle et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı etin karıştırıldığı ortaya çıkartıldı. Peki hangi firmalar, hangi ürünler? Hemen bakalım. Tahşiş listesi güncellendi. Taklit ve tahşiş listesi güncellendi. Kavurmada eşek eti, çayda boya çıktı. 2 Haziran tarihli listede farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Denetimlerde et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bitkisel ve yağlardan bal ve baharatlara kadar çok sayıda ürünün ve üründe mevzuata aykırı uygulamalar bulundu. Şimdi denizlerimizdeki kirliliğe bakacağız. Marmara Denizi'ne bakacağız. Çünkü Marmara Denizi çok değil bundan birkaç yıl öncesine kadar müsilaj kriziyle karşı karşıyaydı. Önlemler alındı ama bu Marmara Denizi'nin temizlendiği anlamına gelmiyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre Marmara Denizi içerisindeki plastik kirliliği 3 kat artmış durumda.
4: Marmara alarm veriyor. Plastik kirliliği son 25 yılda 3 kat arttı. Marmara Denizi'nin 14 noktasından alınan örnekler incelendi. TÜBİTAK destekli araştırmaların ilk bulguları, mikroplastik kirliliğin 2000'li yıllardan itibaren bazı bölgelerde 3 kat yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de 1999 Gölcük depremi ile ilgili. Deprem dönemine ait katmanlarda plastik miktarı belirgin şekilde artmış durumda. İncelenen mikroplastiklerin %94'ünün sentetik tekstil kaynaklı liflerden oluştuğu belirlendi. İzmit Körfezi'nde ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara da rastlandı. Öte yandan bu yıl İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. Belirlenen alanlar 15 Haziran'la 15 Eylül arasında hizmet verecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, yüzme.sağlık.gov.tr adresinden su kalitesinin yayınlanacağını söyledi.
5: 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Ana amacımız şu, vatandaşımız yüzme ile ilgili ihtiyaçla yüzme sporunu yaparken, serinlerken herhangi bir sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamadık.
4: Burgazada ve Büyükada sahilleriyle Florya, Gürpınar ve Kumburgaz kıyıları öne çıkan yüzme alanları arasında yer alıyor.
3: Şimdi o kirliliği biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Marmara'da devasa temizlik var. Çünkü yapılan o temizlik çalışmaları karşımıza çarpıcı sonuçlar çıkartmış durumda. Yetkililer çıkarılan ağların büyüklüğünün Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek ölçüde olduğunu belirtiyor. Çok çarpıcı detaylar. Marmara Adası açıklarına gerçekleştirilen operasyonda deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşen yaklaşık 15 bin metrekarelik hayalet ağ denizden çıkartıldı. Bu rakam Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı kaplayabilecek bir yükseklikte anlamına geliyor. Ne yazık ki denizlere o gerekli önemi vermiyoruz. Vermemenin sonuçlarını da bu şekilde yaşıyoruz. Şimdi Muğla'ya gideceğiz. Muğla'da Bodrum'da Moto Yacht'ın üzerine çıkan

Akdeniz foku görüntülendi. Çok dikkat çeken anlardı. Hemen bakalım. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. Kıyıda demirli bir motoyatın üzerine çıkan Akdeniz foku cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türk Büyükü sahilindeki Hebil koyunda yetişkin bir Akdeniz foku demirli bir motoyatın platformuna çıkarak güneşlendi. Tekne üzerinde bir süre dinlenen Akdeniz foku çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen fok daha sonra yeniden denize giderek kayboldu. Üç ülkeye hayat veren Fırat Nehri'nin kökenine dair milyonlarca yıllık gizem çözüldü. Yeni araştırmaya göre Mezopotamya'nın kaderini değiştiren dev birleşmeyle Fırat Nehri ortaya çıktı. Mezopotamya uygarlıklarının gelişiminde kritik rol oynayan Fırat Nehri'nin yaklaşık 1.6 milyon yıl önce nasıl oluştuğu ortaya çıktı. Araştırma National Geographic'ten. Günümüzde Türkiye ve Suriye topraklarından akan Fırat'ın öncüleri olan Karasu ve Murat nehirleri yaklaşık 5.4 milyon yıl önce Akdeniz'e dökülüyordu. Ancak milyonlarca yıl boyunca yaşanan tektonik değişimler bu nehirlerin yataklarını değiştirerek sonunda birleşmelerine yol açtı. Bilim adamlarına göre Murat nehrinin yaklaşık 3.6 milyon yıl önce yön değiştirdiği, Karasu nehrinin ise yaklaşık 800 bin yıl sonra yeni bir yatağa da yönlendiği belirlendi. Bu yıl yağışlar konusunda oldukça bol geçen bir yağıştı sene. Bereketli bir yıldan bahsediyoruz. Daha geçtiğimiz yıla kadar kuraklıkla haberlerini verdiğimiz pek çok noktadaysa artık bambaşka görüntüler var. Onlardan biri de Manisa'daki Marmara Gölü.

0: Kuraklığın pençesinden 5 sene sonra kurtuldu. Yıllar sonra göçmen kuşlara yeniden ev sahipliği yapıyor. Manisa'daki Marmara Gölü 2021 yılında yetersiz yağışların da etkisiyle kuraklığa yenik düşmüştü. Göldeki tablo 5 yıl sonra değişti.
1: Uzun yıllardır Manisa'da kuraklığın simgesi haline gelen Marmara Gölü'nde artık görmüş olduğunuz gibi umut veren görüntüler var. Marmara Gölü son yağışlardan sonra görmüş olduğunuz gibi artık suyla kaplı ve en önemli gelişmelerden bir tanesi Marmara Gölü'nde artık göçmen kuşların da sesi duyuluyor. Yani sessizlik yok, artık kuşların sesi var.
2: Güzel suyumuz var şu anda. Hiç yoksa burada 2 metre su vardır. Belki fazla.
1: Siz ne iş yapıyordunuz daha önce?
2: Balıkçılık.
1: Kuruyunca?
2: Balık işçi.
1: İşçi oldu. Zeytine mi?
2: Ya zeytin palatırını görüyoruz. Zeytin toplamaya gidiyoruz.
1: Evet. Şimdi
2: sezonda.
1: Şimdi tekrardan doluyor balık. Olacak mı?
2: 3 sene sonra olur.
0: Ulusal öneme sahip sulak alan tescilli Marmara Gölü'ne Demirköprü Barajı'ndan da su aktarılıyor. Balıkçılık faaliyetlerinin de sona erdiği gölde yıllar içinde ekosistem büyük zarar görmüştü. Göçmen kuşların uğrak noktası olan göl ıssız kalmıştı.
1: Göl Marmara kurumadan önce yakınındaki köylerdeki vatandaşların çoğunluğu balıkçılıkla uğraşıyordu. Fakat Göl Marmara 5 yıldır koruyunca işte görmüş olduğunuz gibi tekneler karaya çekildi. Şimdi ise bir fırsat doğdu. Eğer Göl Marmara tamamen dolduktan sonra balıkçılar 3 yıl içerisinde balıkçılıklarına tekrardan mesleklerine geri dönecekler.
2: İnşallah dola.
1: Evet.
2: Daha dolma dola.
1: Mutlu musunuz?
2: Mutluyuz dolasa.
1: Balıkçılığa devam edecek misiniz?
2: Yeteriz.
0: Marmara Gölü'nün bazı bölgelerinde su yüksekliğinin 1 metreye ulaştığı belirtildi.
3: Şimdi Muğla'nın Marmaris ilçesine gidelim. İlçedeki koylar ziyaretçileri cezbediyor. Tekneyle Marmaris'in güzel koylarına götüreceğiz sizleri.

Marmaris'e gelenlerin yapmadan gitmediği bir etkinlik bu. Tekne turu, bakalım bizi bu tekne turunda neler bekliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte sizi Marmaris'in o güzel koylarına götüreceğiz.

Tekneye binerken söylemiştik ya, Marmaris'e gelip de tekneyle tur atmamak büyük kayıp olur. Çünkü Marmaris'in en güzel yerleri aslında karadan gidilen değil, denizden gidilen yerler. Yani koylar ve aynı zamanda adalar. Kleopatra Adası, Cennet Adası, Turunç Koyu, Akvaryum Koyu, Kumlubük ve Dişlice Adası bunlardan sadece bazıları. İşte tekne turuna katılanlar bu koyları ve adaları yakından görme imkanına sahip oluyor.

0: kaptanı Emrah abimiz de birlikteyiz. Abi nerelere getirdin sen bizi?
1: Abicim öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük keyif, onur duyuyoruz. Burası karşıda, Marmaris'in karşısında bulunan Cennet Adası. Cennet Adası'nın Aslan Kara koyu. Ama halk dilinde biz böyle söylüyoruz. Ama artık şu an bilinen ismi Palmiye, 3 Palmiye koyu.
0: 3 Palmiye, 3 evet. Tane de palmiye ağacı var zaten orada.
1: Zamanında burada yaşayan insanların diktiği palmiyeler.
0: Ben az önce dedim ki abi Marmaris'in en güzel yerleri karadan değil denizden gidilen yerler. Evet. Doğru mu söyledim?
1: Evet, ulaşımın olmadığı yerler daha böyle temiz, berrak suları olan, işte ne bileyim doğayla baş başa kalabileceğiniz, daha böyle dinlence turizmi için gelenler için vazgeçilmez.
0: Peki ilgi nasıl tekne turlarına?
1: Çok şükür memnunuz, yani bir şeyimiz yok ama daha iyi olabilir.
0: Daha iyi olabilir.
1: Çok daha iyi olabilir.
0: Şunu soracağım bir de son olarak abi. Genellikle bu turlar kaç saat oluyor?
1: Genelde bizim çıkış saatimiz 9.30, dönüş saatimiz 4.30-5 arası. Yani biz 5 durak yapıyoruz. Durduğumuz noktalardan bir tanesi burası. Daha ileride gidebileceğimiz mesela akvaryum koyu var, Kumlubük var, işte Amos koyu var, Yeşildeniz var, Kadırga koyu var. Çok daha ileride, yani o farklı bir paket tur olarak, Gebe Kilise var, Çiftlik var, Ilımar var.
0: 7-8 saat sürüyor.
1: Tabii tabii, rahat rahat. Yemekli, yemeğimiz dahil mangal yakıyoruz. Normalde yani böyle tüp değil. Bildiğim
0: mangalımızı yakıyoruz yani diyorsunuz.
1: İnsanlar bu senede bir kere geliyor, bir kere yapıyor bunu. O adama maksimumunu vermek zorundasınız.
0: Yani sonra mutlu ayrılsın değil mi?
1: Ayrılsın. O bir günü ömründe unutamayacak bir yer sahip etsin ki insanlara yani en iyi hizmeti verelim.
0: Koylarda yüzme imkanına sahip oluyor mu?
1: Tabii. Yani her durduğumuz durakta 45'er dakika duruyor.
0: 45 dakika.
1: 45 dakika yüzme molası, bir tanesi 2 saat yüzme ve yemek molası. Misafirlerimiz yüzerken biz yemeği hazırlıyoruz, işte servisi açıyoruz. Hazır olunca onları çağırıyoruz, duşlarını alıyorlar, oturup keyifle yemeklerini yiyorlar. Sonra tekrar seyir yapıp onların o sindirim şeyini biraz hani vakit geçirerek, hemen yüzdürmüyoruz. Bir dahaki koya geçip orada tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman Marmaris'e gelecek olan tatilcilere bir çağrıda bulunacak olursak ne dersiniz?
1: Mutlaka ama mutlaka tekne turuna çıkın.

0: Muğla'da kalmaya devam edeceğiz. Bu kez Fethiye adresimiz. Fethiye'de yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı yaklaşık 500 milyon liralık servetini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışarak elde ettiği birikimiyle annesine verdiği sözü yerine getirdi. Hayırsever iş adamı yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 4 katlı binasını ve arsasını bilim ve sanat merkezi yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'na protokol töreni düzenlendi. Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile Hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.
1: Bilim adamları çıkar. Ben kendim inşaat mühendisiyim ve devlet kanalı Amerika'yım.
0: Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de sergilenen klasik otomobil buluşmasında gerçek motorlu minyatür otobüs ziyaretçilerin ilgisini çekti.

0: 8 ay gibi bir sürede yaptım. Çok mücadele ettim. Sabahlardan akşam gece yarılarına kadar uğraştık. Bu araba öyle bir şey çıkardı.
1: Hayranı olduğu otobüsü minyatüre dönüştürdü. Eskişehir'de düzenlenen klasik araç etkinliğinde şoför Hikmet Sungur'un 8 aylık çabası sonucunda ortaya çıkan gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatür otobüsü ilgi odağı oldu.
0: Benim çok değer verdiğim bir araç aslında 302. Kendimin O302 derler o arabanın ismini. Niyetine girdim, projesini yaptım. 1/2.7 küçüklüğünde birebir 302 yaptım. Arkadan motorlu. Bunun için arkada Fiat Bis motoru kullandım. O küçük bir arabalar vardı, İtalyan arabası. Onun su soğutmalı, hava soğutmalı motorunu kullandım. Güzel de bir şey oldu.
1: Aslına birebir uygun olarak tasarlanan minyatür otobüsü dünyada tek.
0: Şu an için dünyada tek, evet.
2: Abi peki çalışır halde mi şu an bu?
0: Şu an çalışır halde, evet.
1: Hava soğutmalı motora sahip araç etkinlikte ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
0: En dikkat çekilecek şeylerden bir tanesi bütün objeleri, bütün sisleri, sinikleri diyorum. Arka stopları, farları, sinyalleri, basamakları, kapı kolları, her şeyle birebir yaptık arabayı. Dolayısıyla baktığınız zaman şimdi mesela örnek veriyorum, bunun fotoğrafını çekin, yakından fotoğrafını çekin, büyük araba diye millet şey yapar. Yani anlamaz oyuncak bir araba olduğunu. Tam olarak tam maliyetini çıkartmadım ama onu bugün deseler ki tekrar yap, yani 1,5 milyona falan bulur herhalde böyle bir araç.
3: Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin çok yoğun bir mesaisi devam ediyor. İşte hasat zamanı diyoruz.
1: Lapseki kirazında sezonun ilk hasadı başladı.
4: Türkiye'nin her yerinde kiraz üretiliyor ama Lapseki kirazı tabii ki bir başka. Lapseki'de belki de Türkiye'de sezon olarak en geç kiraz hasatı yapılan yer. Şu anda da İznik arası çeşitleri görüldüğü gibi dallarında toplanmaya başlandı.
5: 22 yıldır kirazla haşır neşirim. Bu kadar tatlı verim ilk kez bu sene yaşadım. Verim güzel, hasata dün başladık. Karşılığını iyi aldık dün itibariyle. İnşallah 45 günlük bir sezonumuz var.
1: Çanakkale'de dallardaki bereket yüzleri güldürüyor. Üreticiler bu yıl hem verimden hem de kaliteden umutlu.
5: Geçen senenin de en az 20 katı 30 katı kiraz var ağaçlarda. İnanılmaz bir aroması var. Yani biz karşılığında şimdi Türkiye'nin her yerine Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden kiraz gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine eline neredeyse çok tatlı bir aroması olduğunu son 5 yıldır defalarca duyduk. Yani müşterinin bize söylediği bu.

0: Karadeniz'in yeşil örtüsünde sezon hareketliliği başladı. Çay üreticisi ilk sürgün için bahçelerde.
1: Yaz çay sezonu başladı. Her ne kadar havaların soğuk gitmesiyle çayın rekoltesi biraz düşük olsa da açıklanan yüksek fiyatla birlikte üretici çay bahçeleriyle indi ve hasat dönemine başladı.
2: Güzel ama toplamak zor.
1: Kolay gelsin.
2: Ben
1: nasıl
2: teşekkür
1: gidiyor?
2: Teşekkür ederim. Sağ ol, kolay. Sağ ol. İyi gidiyor. Başladık çayımıza. Biraz havaların soğuk olmasından dolayı geç kaldık ama yine de iyi. Topluyorum.
1: Eskiden makasla kaç kilo topluyordun?
2: Oo, çok az topluyordum. Ben bundan daha güzel topluyorum. Motor geldi, ben rahatladım.
1: Çay olur da kemence olmaz mı? Çaylıklarda artık makineyle toplayınca fazla yorulmuyorlar. Onun için kemence eşliğinde de horon oynuyor.
0: Karadeniz'de çay mesaisi, çay bahçelerinde kemençe eşliğinde devam ediyor. Yaz denince akla ilk gelenlerden yazın serin lezzeti karpuzda hasat devam ediyor.
3: Sabah saatlerinde Adana'nın Tuzla bölgesinde karpuz hasatı devam ediyor. İşte üreticiler bir taraftan hasatını yapıyor, bir taraftan da

0: Toplanan karpuzlar başta Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
1: Ton 1200-1300 ton falan çıkar.
0: Sadece
1: tepran,
0: tamam. Burada değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Sadece burada.
1: Aynen.
2: Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Melikşah köyünde Selma Kuzucu yaklaşık 150 yıldan bu yana günümüze ulaşan ekşi maya ile köy ekmeği yapıyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar sabahın erken saatlerinde taş fırında pişiriliyor. Ekşi mayalı ekmek katkısız yapımı ve uzun fermentasyon süreciyle öne çıkıyor.

0: Bak eşim ayak olduğu için hamur bak. Hamur ele falan yapışmaz. Pitir pitir de olmaz yani.
1: Un, su ve doğal mayanın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Katkı maddesi kullanılmadan uzun bir fermentasyon sürecinden geçiyor. Ekşi mayalı ekmek doğallığıyla sofralardaki yerini korumaya devam ediyor. Sadece bir besin değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir geleneğin de simgesi.
0: Bu ekşi maya, bu hamur yoğurmadan önce bunun anasını hiç kaybetmeyiz biz. Anasını devamlı ekmek yapmadan 15-20 saat falan ekşilendirmemiz lazım onu. Bu benim kayınvalidemin ta kayınvalidesinden 150 senelik yani bu bir maya bu. Bunu devamlı onlar saklamış. Kayınvalidem de sakladı. Ondan da ben devraldım.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Melikşah köyünde 100 yıllık gelenek devam ediyor. Selma Kuzucu babaannesinden kalma 150 yıllık ekşi mayayla ekşi mayalı köy ekmekleri yapıyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar taş fırında pişerek sofralarımıza ulaşıyor.
1: Sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlıyor. Hamurlar yoğruluyor, taş fırınlar yakılıyor.
0: Fırın yanacak, içi tuğlalar bembeyaz olacak. Derecesi o. Beyaz olmazsa ekmek olmaz. Her gün ekmek yaptığım için bir gün önce bunun mayasını tutuyorum. Sabah ezeni 6'da iniyorum. 6'da yunuyorum hamurları. Saat 3-4 saat mayalama sürecim oluyor. 3-4 saat sonra hamurları mayalanıyor. Ondan sonra fırınımı yakıyorum bir saat kala. Bir saat sonra da fırınım olunca ekmeklerimi veriyoruz fırına.
1: Ekmek yapımının en zor aşamalarından biri de taş fırının hazırlanması. Fırın yakıldıktan sonra içindeki közler alınıyor ve tabanı temizleniyor.
0: Ya en güçlükle yaptığım işte fırını çalması, hamuru yoğurması. Onlar bayağı zorluyor beni. Hanım fırını işte temizledikten sonra önce bir altına kepek atıyorum. Ekmekler yanmasın diye. Kepek eğer birden yanarsa fırını bir daha süpürüyorum sulu bezle. Eğer şitmezse ondan sonra ekmeği atıyoruz. 45 dakika içinde durması gerekiyor.
2: Hazırlanan ekşi mayalı hamurlar fırına gitmeden önce birlik ve dayanışmayla hazırlanıyor. Selma Hanım'ın hazırladığı işte bu ekşi mayalı hamurlar eşi Habib Bey'in sayesinde küreye koyuluyor. Ardından yine Selma Hanım'ın emeğiyle birlikte taş fırına gönderiliyor.
1: Ekşi mayalı ekmek yapımında Selma Kuzucu'nun en büyük destekçisi ise eşi.
0: En büyük destekçim eşim zaten. Eşim olmasa ben bu işe hiç kalkamazdım. Öncelikle fırınımı yaptı bana. Ondan sonracığıma her şeyimizi beraber yaparız. Yakacağını getirir, fırını yakar. İkimiz yapıyoruz yani. O en büyük destekçim eşim. Ondan sonra çocuklarım.
3: Ben hamuru vermekte mükellefim. Başka bir şey yok. Bir de fırını yakıyorum. Yani yardımcı oluyorum eşime. Onu destekliyorum. Sürekli beraberiz yani. Yapacak bir şeyimiz de yok. Yani ekmeği güzel bir şey yani.
2: Beğeniyor musunuz pişirdiği ekmekleri?
3: Tabii beğeniyorum tabii. Ben en iyi yiyeceğim yani.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah Ajansı'nda sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Bundan sonra artık biraz daha spor ağırlıklı konuşacağımız günlere başlıyoruz ve Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Ve tabii ki A Milli Futbol Takımımız dün İstanbul'dan törenle uğurlanmıştı. Ve kısa bir süre önce ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. O anları hemen ekranlara getirelim.
1: A Milli Takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüslerle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inen milli takım kafinesi Miami'de konaklayacağı otele geçti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
0: Şimdi A Milli Futbol Takımımıza ilişkin merak edilen başlıklardan biri de hangi futbolcuların milli takımda yer alacağı, yani kadroydu. A Milli Futbol Takımımız Amerika yolunda Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ederken kadro da belli oldu. O kadronun duyurulması için hazırlanan videoda bir hayli dikkat çekiciydi.
2: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.
3: Dopo una lunga attesa di 24 anni, manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro.
2: 24 yıl sonra dev turnuvada mücadele edecek milli oyuncular 1954'te Dünya Kupası'nda yer alan Şükrü Ersoy ve 2002'deki üçüncülüğün önemli isimlerinden Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Emre Belezoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın yer aldığı videoyla duyurdu.
4: 1954'te İsviçre'de bir iki başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda bu kaleyi kapatın işte kalecilerimiz.
2: Ay Yıldızlı kadroda şu isimler yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, Altay Bayıntır, Mert Günok. Defans Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çağhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek. Hücum Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül. Daha önce duyurulan geniş kadroda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskellaç, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı ise listenin dışında kaldı. Nihai kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sakatlık durumunda takımların ilk maçlarından önce, oyuncu turnuva boyunca ise kaleci değişikliğine izin verilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesiyle bu saat dilimine başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde MHP lideri Bahçeli'den gelen

açıklamalar var. Yargıtay'a acil çağrı. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay'a çağrı geldi. Bahçeli ve Bakıran, Yargıtay'ın konuya bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya ilerlediğini belirterek şunları söyledi. İtiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itirazlara yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. DEM Parti'den de yine CHP'ye destek mesajı geldi. Bir yandan da Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını açıkladı. A takımı belirlendi. Burada dikkat çeken isimler var. Semra Dinçer, Deniz Demir, Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Berhan Şimşek, Ahmet Hakan Uyanık ve Gamze Akkuş İlgezli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımında yer alıyor. Bir başka haber, göz göre göre öldürmüşler. Antalya'da Gülşah Gizem Angı'nın ameliyatta ölümüne ilişkin davada histeroskopi cihazını kullanan temizlik personelinin ifadesi kan dondurdu. 8-9 yıldır kullanıyorum dedi. 10 aydır gemide mahsur kaldılar. Bir başka haber, İstanbul Zeytinburnu açıklarında Azra C'nin 4 mürettebatı 10 aydır gemide mahsur kaldı. İspanya'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunun Türkiye ayağında Azra C'nin sahipleri tutuklanınca geminin işletme faaliyetleri durduruldu. Gemideki 12 mürettebattan 8'i tahliye edildi. Kurallar gereği gemiyi boş bırakılamayacağı için 4 mürettebat gemiyi terk edemiyor. Bu 4 kişi 9 aydır maaş da almıyor. 9 aydır maaş yok. Gemiden gidemiyorlar, karaya inemiyorlar. Gerçekten ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki o gemiden. Bölgemizde sıcak gelişmeler yaşanıyor ama en fazla gözler tabii ki Kafkas coğrafyasına çevrilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde Ermenistan parlamento seçimlerine gidecek ve bu seçimlerde favori isim bir kez daha Başbakan Paşinyan. İşte o seçimler öncesinde ise Ermenistan Başbakanı dün Başkan Erdoğan'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmenin ana gündem başlığı Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiydi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konularının ele alındığı duyuruldu. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü de vurguladı.

0: Peki Paşinyan'dan başka hangi açıklamalar var? Özellikle Paşinyan'dan da konuya ilişkin açıklamalar geldi ve o açıklamada Türkiye ile ilişkilerin, Azerbaycan'la ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun önemli olduğunu vurguladı. İşte Ermenistan Başbakanı'ndan gelen o açıklama.
1: Normalleşme sürecine dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan vurgusu yaptı.
2: Türkiye ile ilişkimiz yoksa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık üretir.
1: Ermenistan seçim sürecine giriyor. 7 Haziran'da 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. Anketlerin tepesinde ise Paşinyan var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa ile yakınlaşmayı savunuyor. Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi de destekliyor.
2: Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.
1: Paşinyan son açıklamasında Ankara ve Bakü ile yakınlaşmanın önemine dikkat çekti. Bunun Ermenistan'ı nitelikli hale getireceğini söyledi.
2: Dengeli ve dengeleyici dış politika tamamlanacak ve bu da Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracak.
1: Paşinyan özellikle Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye olmazsa olmaz dedi.
2: Türkiye ile ilişkimiz olmazsa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek bir heves meselesi değil, bir zorunluluktur.
0: Şimdi dünyanın konuştuğu o başlık. Biz bir kez daha savaşı, bir kez daha saldırıları konuşuyoruz. Hafta başına hemen dönelim. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına İran Kuveyt'i vurarak yanıt vermişti. Dün gece daha da genişlemiş bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada Kejm Adası'na yönelik yeni saldırıların başlatıldığı duyuruldu. Bu saldırıların hemen ardındansa İran bu kez sadece Kuveyt'i değil Bahreyn'i de vurdu. Bahreyn'de hedefse Amerika Birleşik Devletleri donanmasının bulunduğu

0: 5. filo üssüydü. Karşılıklı saldırılar var. Tansiyon bir yanda yeniden yükselmiş durumda. Dün gece neler yaşadık? Hemen bakalım.
1: Keşme Adası'nda patlamalar yaşandı. Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren ABD donanması İran'ın güneyindeki Keşme Adası'na bir dizi saldırı daha düzenledi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veren İran'da Kuveyt ve Bahreyn'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Saldırıda ABD güçlerine ait Arif Can Kampı ve Ali El Salim Hava Üssü'nün hedef alındığı bildirildi. Kuveyt'ten ateşlenen bir Patriot füzesinin fırlatmadan hemen sonra havada patlayarak parçalandığı anlarda kameraya yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı. İran'ın hedefindeki Bahreyn'de de sirenler çalarken saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı da belirsizliğini koruyor. Tırmanan gerilimin ardından taraflardan açıklamalar da birbiri ardına geldi. Devrim muhafızları Keşme Adası'na düzenlenen saldırılara yanıt olarak bölgedeki bir ABD karargahıyla bir hava üssünün füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Hürmüz Boğazı'na yapılacak daha fazla müdahale daha ağır sonuçlar doğuracaktır uyarısı yapıldı. Saldırılara ilişkin ABD ordusundan da açıklama gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan füze ve dronların tamamının düşürüldüğünü duyurdu. Sivil gemileri tehdit eden 3 İran İHA'sının da imha edildiği bildirildi. İran'ın Keşme Adası'ndaki bir karargahı vurduklarını da doğrulayan CENTCOM, saldırıda İran'a ait askeri kontrol merkezinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
0: Şimdi bu yükselen tansiyon, bu gerilim, gece yeni füzelerin konuşması piyasaları nasıl etkilediğimizi altın. Altın 4500 doların altına geldi. Özellikle saldırı haberleriyle birlikte 4485 dolardayız. Şu an itibariyle %0.09'luk bir düşüş var. İç piyasaya hemen bir bakalım. İç piyasada 6624 liradayız. Ama tabii petrol fiyatları bizim için bu noktada çok kritik. Bakalım petrolde tablo nedir dediğimizde nasıl bir rakam karşımıza çıkacak. %1'in üzerinde bir yükseliş var ama dün 94 dolara kadar gerilemişti gün içerisinde. Özellikle saldırı haberlerinin gelmesiyle birlikte yaklaşık 3 dolarlık bir yükseliş var. Şu an itibariyle 97 dolar, %1 yeniden 100 dolar sınırına çok yaklaştık. Gün içinde eğer gerilim artarsa 100 doların kırılma ihtimali de bir kez daha karşımıza çıkıyor. 100 dolar da piyasa üzerindeki baskıyı ve gerilimi de arttırmış durumda. Piyasadaki tablo bu. İlerleyen dakikalarda daha da detaylandıracağız özellikle borsalardaki rakamları. Ama bir yandan da biz İran'ı konuşuyoruz, Lübnan'ı konuşuyoruz ama Gazze'yi de konuşmamız gerekiyor. Çünkü Gazze'de bütün bu yaşananlara rağmen İsrail'in saldırıları durmadı. Tam tersine saldırılar son dönemde giderek artmış durumda. Mayıs ayında 19'u çocuk, tam 119 Filistinli daha İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Ateşkes altında bu saldırılar yaşandı. İsrail katliamlarına devam ediyor. Filistinliler her gün ölmeye devam ediyor. Açıklama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İsrail ordusunun Mayıs ayında düzenlediği saldırılarda 19 çocuk, 119 Filistinli'nin de hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle Gazze şeridinde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2868 kişi de yaralanmıştı. İsrail dediğimizde ise İsrail sokakları karışık. Aslında iki farklı nedenden karışık. Biri uzun zamandır Başbakan Netanyahu'yu protesto eden gruplar var. Bir de Harediler olarak isimlendirilen Yahudi gruplar. Bu grupların Netanyahu yönetimine karşı karşıya gelmelerinin en önemli sebebi ise Haredilerin askerlik yapmaması. Ancak Netanyahu yönetiminin son dönemde artan asker ihtiyacını karşılamak amacıyla artık Haredi gruplarında askeri alma isteği. Tabi bu gerilim sokakları daha da karıştırıyor. Ekranlara getirelim.

0: otobüslerin altına saklandılar, tazikli su ve atlı polislerin müdahalesiyle karşılaştılar. Ultra Ortodoks Yahudiler sokağa döküldü. Binlerce Haredi zorunlu askerliği protesto etmek üzere Batı Kudüs'te toplandı. Sloganlar atan ve pankartlar taşıyan Haredileri, İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Atlı polisler kalabalığı dağıtmak için ses bombaları kullandı. Tazikli suyla müdahale etti. Ultra Ortodoks Yahudilerin dağılmayı reddetmesi üzerine şiddetin dozu arttı. Polis coplarla kalabalığa saldırdı. Bu sırada Haredilerin cop darbelerine gülerek karşılık vermesi dikkati çekti. Bazı protestocular gözaltına alınmamak için otobüslerin altına girdi. Ancak polis zorla çıkardı. Çeşitli bölgelerde yapılan gösteriler sırasında yolları ve demir yollarını kapatan Harediler trafiğe de neden oldu. Haredilerin askerlik yapmak istememesine ilişkin tartışmalar yeni değil. Daha önce İsrail Meclisi konuyu gündeme getirmiş, ancak İsrail Yüksek Mahkemesi yasal dayanak olmadığına hükmetmişti. Ultra Ortodoks Yahudileri hayatlarını tamamen Tevrat eğitimine ve dini ritüellere adamayı kutsal bir görev olarak gördükleri için askerlik yapmayı reddediyor.
1: Farklı coğrafyalarda gerilim, tansiyon yükselmeye devam ediyor. Biz Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Hemen son 4 aydır gündemimizde ana başlıkta Orta Doğu var. Ama 5 yıldır devam eden bir savaş var. Hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya savaşın başından bu yana kadar gerçekleştirdiği en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Hedefte başkent Kiev vardı ve bu saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirdi. Bakalım.

0: Rusya 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı. Yoğun hava saldırıları Ukrayna semalarını dumana boğdu. Ukrayna zor bir geceyi geride bıraktı. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Dnipro, Zaporijya, Sumi ve Çernihiv kentleri Rus ordusu tarafından büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradı. Can kayıpları yaşandı, onlarca kişi de yaralandı. Yoğun saldırıların merkezinde bulunan Kiev'de bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi yapılar hasar gördü. Ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
1: Bence Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Ukrayna'yı terörize etmeye, insanlarımızı öldürmeye, binalarımızı ve sivil altyapımızı yok etmeye devam ediyor.
0: Saldırıların ardından arama kurtarma ve itfaiye ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Görevliler enkaz altında kalanları kurtarmak için köpeklerle birlikte seferber olurken Ukrayna itfaiyesi çıkan yangınları söndürmek için devredeydi. Başkent sakinleri ise geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
2: Hem zihinsel hem de fiziksel olarak zor. Çünkü sabahları huzur içinde uyanıp bir fincan kahve içmek istersiniz. Ama bunun yerine metro inmeniz gerekir.
0: Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'da bulunan İlski petrol rafinerisini dronlarla hedef aldı. Vurulan tesiste yangın çıktı.
3: Gazete manşetlerini ekranlara getireceğiz. Türkiye ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde dikkat çeken bir haber var. Yasa dışı bahiste artık sadece oynatanlar yanmıyor. Kumar oynayana da ceza geliyor. 27 ilde kumar operasyonu yapıldı. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi. Bu kişilere 100 ila 400 bin lira rekor para cezası kesildi. Yasa dışı bahse göz açtırılmıyor. Nevşehir merkezi 27 ilde 120 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 91 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Çetenin en az 10 milyar liralık vurgun yaptığı belirlendi. İnternet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin 5 ay önce açıldığı, bu süreçte yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı tespit edildi. Bu kişilere ise, yani bu yasa dışı bahsi oynayan kişilere ise 100 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen para cezaları kesilmiş durumda. Şimdi siyaset dediğimizde CHP'ye bakalım. 1 milyon euroluk fezleke. Gökhan Böceğin 1 milyon euro verdim itirafının ardından dosya, Özgür Özel ve 5 vekili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara'ya gönderildi deniliyor. Trump ve Netanyahu savaşı başladı.

0: kahrolası bir delisin. İddia bu. Axios kaynaklı Trump'ın Netanyahu'yu suçladığına yönelik iddia ama ne kadar gerçekçi? Tabii tartışılır bir konu. Hakan Fidan'dan yoğun Asya diplomasisi. Singapur'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Endonezya'ya geçecek. Görüşmelerdeki ana başlıklardan biri Ankara ve Jakarta arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirliği olacak. Ve son bir haber aktaralım. Bu pazar seçim heyecanı var. Tabii ki genel bir anlamda değil ama küçük bölgesel seçimler yapılacak. Hafta sonu 6 beldede belediye başkanı, 362 mahallede de muhtar seçimi yapılacak. Belde seçimlerine ise 27 siyasi parti katılacak. Seçimlere dair dikkat çekin. Çeken haberlerden biriydi. Şimdi Yunanistan'a gidelim. Yanı başımızda Yunanistan. Zaten uzun zamandır Türkiye'ye karşı silahlanıp Türkiye'ye karşı farklı güçleri yanına alarak adımlar atmaya devam ederken Dede Ağaç ilk günden beri en kritik nokta ve üstelik bu kez Dede Ağaç'ta bulunan askeri üssü Amerika Birleşik Devletleri'nin kalıcı bir askeri üsse çevirmek istediği iddia edildi. Tabi bu gerilimi arttıracak türden bir iddia. Peki detaylarında neler var? Bakma zamanı.
1: Atina bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesine sığındı. Son dönemde İsrail'le yakınlaşan Yunanistan, ülke içindeki yabancı askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Yunan basınının iddiasına göre Atina, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kalıcı üs vermeye daha hazırlanıyor. Askeri tesisin merkezi ise Türkiye'nin burnunun dibindeki Dede Ağaç olacak. Söz konusu iddia, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin sessiz sedasız Dede Ağaç'a bir ziyaret gerçekleştirmesiyle gündeme geldi.
2: Gelir gelmez ayağın tozuyla zaten karşılama töreni nerede oldu? Dede Ağaç'ta bulunan 12. Mekanize Piyade Tugayı'nda oldu. Komutan kendisini karşıladı ve bölge komutanları da oradaydı. Dolayısıyla basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi. Kışlayı gezdi, Yanuli Kışlası'nı, ismi zaten oradan geliyor. Yanuli Kışlası'nı gezdi, Amerikalılar zaten... Burada hem geçiş sürecinde hem de tatbikatlar sayesinde Amerikalı askerler o kışlada kalıyorlar.
1: ABD'li Büyükelçi ziyaret sırasında Dede Ağaç'ın Washington için önemine vurgu yaptı. Ancak ziyaret programına ilişkin ayrıntılar kamuoyundan saklandı. Yunan basınına göre bugüne kadar geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullanılan tesis, Girit'teki Suda üssüne benzer kalıcı bir askeri yapı olacak. Bu kapsamda Suda'daki bazı faaliyetlerin de bölgeye kaydırılması değerlendiriliyor. Washington, Dede Ağaç planıyla Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, enerji krizi, petrol fiyatları az önce konuştuk, yeniden 100 dolar sınırına gelmiş durumda. Bütün bu tablonun merkezinde enerji yer alıyor ve Türkiye özellikle Doğu Akdeniz'de kendisine karşı kurulan o oyunlara karşı yeni hamleler yapmaya da devam ediyor. O adımlardan biri de Kıbrıs Adası'na ilişkin. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz götürecek. Doğal gaz boru hattı döşeme kararı aldı. İşte bu karar hem Rum tarafı hem de Yunan tarafında endişeyle takip ediliyor. Özellikle Türkiye'nin en başından beri savunduğu iki devletli çözüm ilkesi konusunda Türkiye'nin atmış olduğu bu adım Yunanistan tarafını daha da panikletti. Bakalım.
3: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizaltından çift yönlü doğalgaz boru hattı döşeme kararı Rum yönetiminde endişeye neden oldu. Proje Rumlar tarafından Rum-Yunan-İsrail enerji projelerini rafa kaldıracak ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümü güçlendirecek olarak yorumlandı. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre teknik çalışmalar tamamlandı ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla projenin resmiyet kazanması bekleniyor. Bunun Haziran ayı içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti sırasında gerçekleşeceği belirtiliyor.
4: Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.
1: Planlanan proje kapsamında yaklaşık 55 santimetre çapında çift hattlı bir doğal gaz boru hattı inşa edilecek. Hattın uzunluğu yaklaşık 97 kilometre olacak. Çalışmaların 2026'nın 3. çeyreğinde başlaması ve 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Rum gazetesinde doğalgazın Türkiye'nin Anamur bölgesinden deniz altından Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaştırılacağı ve her iki noktada da gerekli tesislerin kurulacağı

0: ifade edildi. Teknecik'te doğalgazda çalışacak yeni bir enerji üretim ünitesinin kurulması da planlanıyor. Gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın hat gidiş geliş olacak, Türkiye'den doğalgaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek, ikinci hatsa Doğu Akdeniz'de bulunan ya da bulunacak doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak sözlerini mercek altına aldı. Fileleftheros, Türkiye'nin Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz sularında yeniden sondaj çalışmalarına başlayacağı sinyali verdiğini savundu.
1: Önümüzdeki süreçte Akdeniz'le alakalı da yeni bir bakış açısıyla yeni arama lokasyonlarının tespitine ve ondan sonra faaliyetlerine inşallah gireceğiz.
0: Haberde projenin hem Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye'yi bypass eden enerji projelerini rafa kaldırmayı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin boru hatlarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Öte yandan Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis, Türkiye'nin projesini Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanıyor.
2: Ve biraz da siyaset konuşalım. Siyaset dediğimizde tabii CHP'de yaşananlar ana gündem başlığımız. Malum dün CHP'de Özgür Özel'in başkanlığına toplanan grup toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise MYK listesi yani A takımını oluşturdu, bir günü geride bıraktık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu arınma tartışması, mutlak butlan tartışması Meclis Genel Kurulu'nu da etkiliyor. AK Parti ile CHP milletvekilleri arınma tartışması üzerinden karşı karşıya geldi.
3: Kendi içinde yaşadıklarınızı bizim üstümüze atmaya kalkmayın.
4: Mehmet Emin Akbaşoğlu bizi arınmaya davet ediyor. Bu hamasetleri bir bırakalım. Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum.
0: Mutlak butlan kararı sonrasında ilk toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, mutlak butlan kararından iktidarı sorumlu tuttu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu karşılık verdi.
3: Elimde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı var.
5: Buna girmeyelim.
3: Bu kararın davacıları da davalıları da CHP'li. Kendi sıfatlarınızı bizlere boca edemezsiniz. Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının, öyle gelin.
0: Tartışmaya Meclis Başkan Vekili Celal Adan müdahale etti.
6: Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek. Hiç merak etmeyin. Kim hırsızsa bu hesabı verecek. Kim devleti soymuşsa, kim yetimin parasını el uzatmışsa bunlar mutlaka hesap verecek. Bu millet bunun hesabını soracak. Hangi partili olursa olsun.
0: Verilen arayla tansiyon düştü.
2: Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önünde yapmış olduğu konuşmada FETÖ sözleri CHP içinde yeni bir tartışmanın da temelini ateşine başlatmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözleri tartışılırken FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in son ifadesi de ortalığı karıştırdı.
7: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
8: FETÖ tartışmasının fitilini yine bir CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle ateşledi. Eski defterler açıldı.
9: Maalesef benim partim ismi oldu.
10: FETÖ'ye diyor.
11: Benim partim derken?
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
9: bahsediyor.
11: FETÖ'ye teslim oldu diyorsunuz.
8: Abi canım. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verdiği ifadede Özgür Özel'in FETÖ projesi olduğunu ima etmiş. Hatta FETÖ elebaşının talimatıyla 20 kişilik siyasete ehil kişiler listesi hazırlandığını, Özgür Özel'in de o listeye eczacı notuyla eklendiğini anlatmıştı.
12: Her ne kadar parti yönetimimiz İnkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı.
8: İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Uludemir o dönem Özgür Özel'in danışmanlığını yapan Demirhan Gözaçan'ın kendisine ulaştığını, Özel'in FETÖ ile bağlantısı yoktur içerikli bir video çekmesini istediklerini anlattı.

0: ve bu video karşılığında da 2,5 milyon lira vaadinde bulunulduğunu iddia etti. Teklifi reddedince ailesiyle tehdit edildiğini de iddialarına ekledi.
1: Benim de tepeci olarak bildiğim bir arkadaşım dedi ki biz Mansur Yavaş'la görüşüyoruz. Nasıl görüşüyorsunuz? Neyin olarak? İşte bunu biz bunu şey alacağız dedi CHP'ye.
0: İtirafçı Uludemir, Manisa ilinde Özgür Özel için FETÖ tarafından yapılan çalışmaların bir benzerinin İstanbul ilinde Ekrem İmamoğlu için yapıldığını düşünmekteyim diye konuştu.
2: Bunları sarsmamız lazım. Bunlara bu cezayı vermemiz lazım. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
3: Bugün hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerindeki ortak noktalardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki sözleriydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin tartışmalara değindi. CHP arınmalı dedi. Yargıtay'a da çağrıda bulundu MHP lideri Bahçeli. Yargıtay bir an önce bu sürece son noktayı koymalı dedi. İşte Bahçeli'nin sözleri.
4: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Mutlak putlan kararı sonrası CHP içinde başlayan kriz hedefindeydi. Tarafları uyardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarını mecliste partisinin grup toplantısında verdi. Yargıtay'a seslendi.
4: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
0: Özgür Özel'in sokak çağrılarına ayrı başlık açtı Bahçeli.
4: Mesele siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
0: CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk soruşturmalarını da unutmadı. Sözlerini yolsuzluklara meydan verilmemeli diyerek noktaladı.
4: Bazı belediye başkanlarının usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyasetten temizlenmelidir.
0: Bahçeli kürsüden indi, sürpriz konukları vardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek meclisteki makamında Bahçeli'yi ziyaret etti.
3: Şimdi meteorolojinin uyarıları var. Yağış uyarısı vardı. Özellikle gece saatlerinde Marmara'nın güneyinde Bursa'da etkili bir sağanak yağış vardı. Yollar adeta göle döndü. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Peki son durum ne? Bursa'da neler yaşandı bakalım.
5: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı.
6: Çekme kanka.
5: Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
3: Peki bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Hemen bakalım meteorolojiden, çünkü bugün içinde bazı illere yönelik sarı kodlu uyarılar var. Marmara bölgesiyle başlayacağız. Marmara bölgesinde özellikle şu dakikalar itibariyle Trakya'da yağışın olduğunu görüyoruz. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın özellikle batı kesiminde yağışlar etkili. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün artık 29 derece, 30 derece sınırına ulaşmış durumdayız. Ama yarından itibaren 30 derece sınırını da aşacağız. Yarın 31 derece, cuma günü 30 derece, hafta sonunda yine bol güneşli artık.

0: özellikle Akdeniz bölgesinin kuzeyinde Isparta ve Burdur yağışlı ki Sarıkotlu uyarının bulunduğu noktalardan biri. Antalya şu an 25 dereceyi gösterecek bugün en yüksek sıcaklık ama bugünden itibaren Antalya'da da bir toparlanma var. Sıcaklıklar pazar günü 30 dereceye kadar yükselecek. Ancak Antalya için demin de dediğim gibi şu an itibariyle daha ılık bir gün. Bir de Adana'ya bakalım. Adana'ya baktığımızda ise sıcaklıklar şu an 29 derece ama orası da yarından itibaren termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak. Hemen İç Anadolu bölgesine geçelim. İç Anadolu bölgesi bugün yağışlı ve kapalı bir hava olacak. Ankara şu an 26 derece. Bugün gün boyunca zaten Ankara'da yağışları konuşuyor olacağız. Gece sıcaklıkları 13 hala düşük kalmaya devam ediyor. Ama yarından itibaren Ankara'da da bir sıcaklığın toparlandığını görüyoruz. Yarın 27 derece, Cuma günü 28, Cumartesi günü ise 29 dereceye yükselecek. Tüm ülkede aslında tüm yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda birkaç derecelik yükselişi görmeye başlıyor olacağız. Bir de Karadeniz diyelim. Karadeniz bölgesine tablo nedir dediğimizde Karadeniz bölgesinde aslında karışık bir tablo var. Özellikle Karadeniz'in güneyinde Karabük, Bolu, Çorum, Amasya civarında yağışlar var. Zonguldak'a hemen bakalım. Zonguldak şu an 26 derece. Burada bir sıcaklık düşüşü göreceğiz. Hafta sonuna doğru 24 dereceye doğru gerileyecek. Trabzon'a bakalım. Trabzon'da yine sıcaklığın düşük olduğu illerden biri. Şu an 22 derecedeyiz. Ancak burada da çok fazla bir değişim olmayacak ama yağışların artık geride kaldığı bir tablo var. Bugün Trabzon 22 derece. Yarın 23, Cuma günü ise 24 dereceye çıkacak Trabzon. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesi diyelim. Diğer bölgelere oranla tabii ki sıcaklıkların daha yüksek olduğu bölgelerimizden biri. Evet, o tabloyu da zaten görüyoruz. Yalnızca bölgenin kuzeyi Adıyaman ve Diyarbakır'da yağışlar var. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis artık 30 dereceye aşmış durumda. Bir Diyarbakır diyelim. Diyarbakır'da tablo bugün ne? Diyarbakır'da bugün yağış var ama hava sıcaklığı 30 derece olacak. Yarın yağış yerini güneşe bırakıyor. 32 derece, Cuma günü 34 dereceye kadar çıkacak bir hava sıcaklığı olacak. Bölgede yaşayanların artık dikkat etmesi gereken dönemler başladı. Bir de son olarak Doğu Anadolu bölgemize bakalım. Doğu Anadolu bölgesinde de yine karışık bir tablo var. Bölgenin güneyinde Bitlis, Van, Hakkari civarında güneş var. Ancak kuzeye çıktığımızda Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'da yağışlar var. Bir Erzurum'a bakalım. Şu an hava sıcaklığı Erzurum'da bugün en yüksek 20 derece olacak. Çok fazla toparlanmıyor Erzurum. Gece sıcaklıkları düşük kalmaya devam edecek. Yarın 21 dereceyi göreceğiz. Bir de son olarak Malatya diyelim. Malatya'ya baktığımızda hava sıcaklığı şu an Malatya'da 28 derece ama yağışlar var. Cuma günü 30 dereceyi görecek Malatya'da da. Artık yarından itibaren o sıcaklık, yaz sıcaklarının daha da fazla bir şekilde hissedildiği bir tablo var. Ama özellikle Birleşmiş Milletler'den ve uzmanlardan gelen uyarılar bu 30 derecelik sıcaklıkların önümüzdeki günlerde çok daha yüksek seviyelere, rekor düzeye çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Süper El Niño'nun etkisi altına girebileceği belirtiliyor. Tüm dünya için gelen bir uyarı. Peki nedir o Süper El Niño? Nasıl bir etki olacak ve tabii ki bu yaşamımızı nasıl etkileyecek? Ekranlara getirelim.
1: Denizler ısınacak, kuraklık kapıya dayanacak, termometreler 50'yi gösterecek, tarım için tehlike çanları çalacak. Birleşmiş Milletler felaket uyarısı yaptı. Dünyayı daha önce de etkisi altına alan El Niño ekstrem sıcaklarının gezegenimizi kavurması için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönme ihtimali nedeniyle alarma geçti. Dünya ülkelerine acil önlem çağrısı yaptı. Hatta bazı bilim insanları bu yıl yaşanabilecek sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Termometreler 45-46 dereceleri gösterebilir.
2: Uzmanlarımız Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Niño koşullarının ortaya çıkma olasılığını %80 olarak tahmin ediyor. Bu olasılık Eylül-Aralık aylarında yaklaşık %90'a yükseliyor.
1: Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Havaların aşırı ısınmasıyla ekstrem doğa olayları da kapıda.
2: Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve seller görülebilir. Diğerlerinde kuraklık koşulları, bazılarında ise aşırı sıcaklar veya tropikal siklon aktivitesinde artış veya azalma olabilir.
1: Süper El Niño nedeniyle özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da kuraklıklar baş gösterecek. Hali hazırda iklim krizini yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.

0: Aşırı sıcaklık tek başına bile karşı karşıya olduğumuz en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir. Bu da insan sağlığı, ekosistemler, tarım ve enerji sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.
1: Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınmasıyla başlayan ve 9 ila 12 ay arasında süren sıcaklık döngüsüne karşı tek çözüm fosil yakıtları bırakmak. Uzmanlar El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorunun 2027'de kırılacağını öngörüyor.
2: Gelelim sosyal medya. Sosyal medya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ana gündem başlığı. Dünyada pek çok ülke özellikle çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamak ya da yasaklamak için çalışmalara devam ediyor. Avustralya'da bu süreç başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme hayata geçti. Şimdi sürecin hayata geçmesi için de kısa bir dönem olacak. Peki dünyadaki tartışmalarda son durum ne? Sosyal medya şirketleri bu yasaklara nasıl uyacak? Eğer uymazlarsa ne olacak? Bu soruların yanıtına bakalım.
3: Birçok ülke yönetimi çocukları sosyal medyanın zararlı yönünden korumak için kolları sıvıyor. Son olarak Polonya hükümeti ilkokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ve elektronik cihaz kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Geçtiğimiz günlerde birçok ülkede olduğu gibi Malezya'da da 16 yaşa sosyal medya kısıtlaması yürürlüğe girdi. Ve Malezya'nın ardından Polonya hükümeti de ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdi. Düzenleme Polonya'nın 8 yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinlerle acil durumlar yasağın dışında tutulacak. Polonya'nın dışında Maldivler'de 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimlerini kısıtlamayı planlıyor. Düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konulacağı belirtiliyor. Avustralya ise Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olmuştu. Endonezya'da Mart'ta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.
2: Teknolojiyle birlikte özellikle son dönemde yapay zeka tıpkı sosyal medyada olduğu gibi hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Birçok kişi yapay zekaya sormadan adım bile adım atamıyor. Özellikle dünyada, daha Türkiye'de bu süreç bu kadar hızlı yayılmamış durumda. Ama ChatGPT'ye bir dava var. Özellikle çocuk istismarı konusu sosyal medyanın ana gündemlerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Başsavcısı James Altmaier, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin bağlı olduğu OpenAI şirketi ve CEO'su Sam Altman hakkında dava açtı. Gerekçe ise ChatGPT'nin genç kullanıcıları bağımlı hale getirerek zararlı davranışlara teşvik ederek tehlikeye atması. Altmaier düzenlediği basın toplantısında bugün burada çocuklarımızı tehlikeye attıkları ve ebeveynleri bu uygulamanın kullanımının güvenli olduğuna inandırarak aldattıkları gerekçesiyle Sam Altman ve ChatGPT aleyhine çok önemli bir hukuk davası açacağız diyor. İnsanlar zarar görüyor, ebeveynler aldatılıyor, bunun bedelinin ödenmesi gerekiyor diye ifade etti. Tabii ki burada bir çocuk istismarı olduğunda altını çiziyor. Tartışma farklı boyutlara doğru ilerliyor. Çok hızlı hayatımıza giren teknolojilerden bahsediyoruz. Bir anda yapay zeka ile karşı karşıya kaldık. Tabii bunun zararları, olumlu yanları daha uzun yıllar boyunca konuşulacak gibi duruyor. Ama bir de ekonomi diyelim, hemen bakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi Borsa İstanbul diyeceğiz çünkü 2026 yılını hatırlayalım. Yılın ilk günlerinde çok güçlü bir başlangıç yapmıştı Borsa İstanbul ama özellikle 28 Şubat sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşı ile birlikte, İsrail'in saldırıları ile birlikte borsalarda da bir duraklama dönemine geçmiştik. Dün Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş, güçlü alımlar gördük. Daha çok yerli yatırımcının ön planda olduğu %3,62'lik bir yükselişle 14.200 puan, 15.000 seviyeleri görülebilir mi? Tabii bugüne bakmak gerekiyor çünkü dün biraz barışı konuşurken, o ihtimallerden bahsederken az önce yine o saldırılardan, yine bir savaş ihtimalinden bahsettik. Borsa İstanbul'daki bu güçlü yükselişe bakacağız. Çünkü yılın ilk 5 ayında yatırımcısına önemli kazançlar sundu. Ocak ayında başlayan yükseliş trendi Şubat, Mart ve Nisan aylarında da devam etti. Mayıs ayında ise küresel gelişmelerin çok ciddi etkisini gördük. Peki Haziran ve yaz dönemi

0: Şimdi uzmanlar ne bekliyor? Borsadaki yükseliş güçlenerek devam mı edecek yoksa bir bekle gör taktiği mi uygulayacak? Bakalım.
1: Borsa İstanbul 2026 yılının ilk 5 ayında güçlü bir yükseliş performansı sergiledi. Yıla hızlı başlayan BIST 100 endeksi Ocak ayından itibaren etkili alımlarla yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Şubat ve Mart aylarında yükseliş eğilimi korunurken endeks 14.000 puan seviyesinin üzerine yerleşti. Nisan ayında ise çift haneli artışla yılın en güçlü dönemlerinden biri kaydedildi ve endeks zirve seviyelere yaklaştı. Mayıs ayında ise tablo değişti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle BIST 100 endeksinde yaklaşık %5'lik bir geri çekilme görüldü. Buna rağmen genel trend pozitif kalmaya devam etti.
2: Borsanın aslında iyi haberlere verdiği bu tepkilerden yukarı yönlü hareketlerde iştahlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii bunun için gerçekten hani bunun devamına yönelik konuşabilmek için somut bir ateşkes çok önemli. Makroekonomik verilerdeki bozulmaların ve bunların etkilerini görmemiz gerekiyor.
1: Yılın ilk 5 aylık döneminde Borsa İstanbul'da geniş tabanlı bir yükseliş dikkat çekti. BIST tüm endeksinde hisselerin yaklaşık %73'ü değer kazanırken endekste bazı hisselerde %700'ü aşan getiri oranları kaydedildi. Aynı dönemde sınırlı sayıda hisse senedinde sert düşüşler görüldü. BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde de benzer bir görünüm oluştu. BIST 100'de yükselen hisseler düşenlerin üzerinde yer alırken BIST 30'da yükseliş oranı yaklaşık %70 seviyesine ulaştı.
3: Ana resmin bozulmadığını, geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Elbette ki dönem dönem düzeltmeler ve testlere piyasalar olacaktır haber akışına dayalı. Ama bu görüntü şimdilik hisse senedi kompozisyonunu bozacak durumda değil. Bizim ana sıkıntımız endeksin yukarıya gitmesinden ziyade genele yayılmayan yükseliş hareketleri, ama dünyanın da şu an geldiğimiz noktasındaki ana problem bu.
1: Sektörel bazda ise işlem hacmi özellikle ulaştırma, savunma sanayi, bankacılık ve petrokimya hisselerinde yoğunlaştı. Genel görünüm yılın ilk 5 ayında güçlü risk iştahının sürdüğünü, ancak Mayıs ayında kısa vadeli bir düzeltme sürecine girildiğini ortaya koydu. Uzmanlar ana trendin halen yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor.
4: BIST 100 endeksinde öncelikle geniş perspektiften baktığımız zaman da biraz haftalık grafiklerde ve dolar bazlı görünümde işte 278-287 dolar bölgesi gerçekten çok kritik bir bölge oldu. Ve son düşüşlerde burayı artık destek kabul etti. Bu aslında sevindirici bir gelişme. Yeni normalde o 345 dolarlara ulaşabilmek adına bu aslında güzel bir dinlenme bölgesi oldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Saraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam.
6: A Haber Radyo.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 23. çeyrekte de büyüme performansını korudu. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının etkili olduğu dönemde açıklanan veri iş dünyasının da gündemindeydi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir büyümenin Türkiye'nin uzun dönem ortalamasının altında kaldığını ancak mevcut şartlar dikkate alındığında dikkat çekici bir performans sergilendiğini kaydetti.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen ol.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
19: Sağlam bankacılık.
20: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz
4: trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz
4: trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Dünyanın son yıllarda üzerinde durduğu en önemli konuların başında sıfır atık geliyor. Ülkemizde de ilk kez enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla sıfır atık festivali düzenlenecek. Yurt dışından yüzlerce üst düzey isim de programa katılacak. Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sıfır atık vizyonunun sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyledi.
3: Bu vizyon sayesinde 30 Mart Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye, çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir.
2: İlk kez İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde yüzlerce etkinlik olacak.
3: Çok büyük bir festival alanı, 60 bin metrekarelik bir alan. Burada değerli başkanımız da ifade ettiler, yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Atölye çalışmaları olacak, yarışmalar olacak, sahne performansları olacak.
2: İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz dedi.
4: Olur mu bu? Olur. Bizim köklerimizden gelen, geçmişimizden gelen, daha geçen hafta Fetih haftasıydı. Fetih'in kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, hoşgörüsü, farklılıkları zenginlik olarak sayması, bizim vakıf kültürümüz, israf etmeme, aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket.
2: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, dünyanın en büyük sivil toplantısını 500'den fazla paydaşla organize ettiklerini belirtti.
5: 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumunu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gözümüz bir kez daha Hürmüz'e ve Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Dün akşam karşılıklı saldırıların yaşandığı, tansiyonun yükseldiği bir geceyi geride bıraktık. Tansiyonun ilk yükseldiği nokta ise Hürmüz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a gitmeye çalışan bir gemiye müdahale etti. Uyarılara rağmen geminin durmaması üzerine gemi vuruldu. O anları ekranlara getirelim.
8: Ablukayı delmeye çalışan boş petrol tankeri füzeyle vuruldu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. İran'a yönelik askeri baskının yanı sıra ekonomik baskıyı da sürdüren ABD, Hürmüz'de bir ticari gemiyi daha etkisiz hale getirdi. İran'ın Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürülen Botswana bayraklı petrol tankeri, makine dairesine ateşlenen Hellfire füzesiyle durduruldu. Saldırı görüntülerini paylaşan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, geminin 20'den fazla dur ihtarını yok saydığı iddiasında bulundu. Hiçbir geminin İran limanlarına giriş çıkış yapmasına izin verilmeyeceğini yineleyen CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana devam eden ablukaya ilişkin son verileri de paylaştı. Son saldırıyla 6 geminin etkisiz hale getirildiğini duyuran ABD ordusu, 122 geminin de engellenerek rota değiştirmeye zorlandığını açıkladı.
9: İran limanlarına giriş çıkış yapma amacıyla ilerlemeye devam eden tüm gemiler durdurularak aranacaktır. Ablukayı delmeye çalışırsanız güç kullanmak durumunda kalacağız.
8: CENTCOM daha önce de Tosca isimli petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini paylaşmıştı.
9: Motorlu gemi Tosca. Makine dairesini boşaltın. Makine dairesini derhal boşaltın.
7: Evet. Şimdi İran'ı konuşacağız. İran'ı detaylandırmaya devam edeceğiz ama bir yandan da önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gergin bir telefon görüşmesinin geçtiği iddia edilmiş. Hatta seslerin yükseldiği ve Trump'ı ben olmasaydım sen şu an hapisteydin dediği bile iddiaları vardı. Ama ana günden başları Lübnan'a yönelik saldırılardı. Ve Netanyahu'ya Trump'ın Lübnan'a yönelik saldırılarını, özellikle Beyrut saldırılarını durdurmasını istediği iddia edilmişti. Ama bu telefon görüşmesine rağmen İsrail dün gün boyunca Lübnan'a hedef almaya devam etti. Son saldırılarda 11 sivil daha yaşamını yitirdi. Lübnan'daki ateşkes kanlı saldırılarla ihlal edilmeye devam ediyor. İsrail bir kez daha sivillere hedef aldı. Lübnan'ın güneyini yoğun hava saldırıları ve top atışlarıyla vuran soykırım ordusu bir hastaneyi de yerle bir etti. Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail'in hedefinde bu kez Nebatiye ve Sur kentleri vardı. Burada onlarca nokta hem havadan hem de karadan yapılan bombardımanla yerle bir edildi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şimdi ne oluyor sorusuna yanıt aramaya devam edeceğiz. Çünkü karşılıklı saldırılar vardı. Amerika Birleşik Devletleri bir İran'a giden bir tankeri vurdu. Ardından Kecm Adası vuruldu. Daha sonra İran'dansa yanıt Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan saldırılar. Bahreyn'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. hava üssüne yönelik, 5. deniz, 5. filosuna yönelik saldırı gerçekleşti. Şimdi biz buraya nereden geldik dediğimizde 12 saat öncesine döneceğiz. Trump'ın bir mesajı. Artık anlaşma zamanı geldi dedi Trump. O mesajda İran'la diplomatik ilişkilerin durduğu, İran'la temasın durduğu haberleri yalandır dedi Donald Trump. Görüşmelerimiz düzenli olarak devam ediyor. 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce hatta bugün bile görüştük dedi Donald Trump. Ama artık geldiğimiz bir noktada daha önce İran'a da söylediğim gibi bir öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı gelmiştir dedi. Ve siz bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ama artık bir anlaşma yapmanın zamanı geldi dedi Trump. Tam da bunu konuşurken işte az önce ekranlara getirdiğimiz

saldırılar vardı. Her saldırı görüşmeleri biraz daha uzatıyor. Her saldırı uzlaşmazlığı biraz daha büyütüyor. Bekleyip göreceğiz. Piyasalar üzerindeki etkisine de baktığımızda 100 dolara geç, 100 dolara yaklaşmış bir petrol fiyatı bugün bir kez daha yeni günde bizi bekliyor. Konuşacağız, değerlendireceğiz ama dedik ya kuzeyimizde saldırılar var, güneyimizde savaş devam ediyor. Şimdi kuzeyimizde yaşanan o saldırılara bakacağız. Yani Rusya ile Ukrayna arasına devam eden o savaş. Savaşta son dönemin en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi Rusya. 18 kişi hayatını kaybetti. Peki Ukrayna'dan buna bir yanıt gelecek mi ya da Rusya bu denli büyük saldırıyı neden gerçekleştirdi? Hemen Moskova'ya gidelim. A Haber ekibinden Akşin Kişiyev bizimle birlikte olacak. Şimdi haberimize bir bakalım, ardından da konuşmaya devam edelim.

0: Rusya 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı. Yoğun hava saldırıları Ukrayna semalarını dumana boğdu. Ukrayna zor bir geceyi geride bıraktı. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Dnipro, Zaporijya, Sumi ve Çernihiv kentleri Rus ordusu tarafından büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradı. Can kayıpları yaşandı, onlarca kişi de yaralandı. Yoğun saldırıların merkezinde bulunan Kiev'de bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi yapılar hasar gördü. Ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
1: Bence Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Ukrayna'yı terörize etmeye, insanlarımızı öldürmeye, binalarımızı ve sivil altyapımızı yok etmeye devam ediyor.
0: Saldırıların ardından arama kurtarma ve itfaiye ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Görevliler enkaz altında kalanları kurtarmak için köpeklerle birlikte seferber olurken Ukrayna itfaiyesi çıkan yangınları söndürmek için devredeydi. Başkent sakinleri ise geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
2: Hem zihinsel hem de fiziksel olarak zor. Çünkü sabahları huzur içinde uyanıp bir fincan kahve içmek istersiniz. Ama bunun yerine metro inmeniz gerekir.
0: Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'da bulunan İlski petrol rafinerisini dronlarla hedef aldı. Vurulan tesiste yangın çıktı.
3: Peki bir kez daha Orta Doğu'ya dönelim. Hürmüz'de yaşanan gerilim, karşılıklı saldırılar bizi ateşkesten her geçen gün anlaşmadan biraz daha uzaklaştırıyor. Son tablo ne? Sürecin merkezi İslamabad'a gideceğiz. Daha haber ekinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur'la konuşacağız. Fakur günaydın. Bir kez daha kolaylıklar dileyim. Yine bir saldırı, yine uzlaşmazlık, yine çözümsüzlük. Tablo nedir? Neler konuşuluyor şu an?
4: Günaydın Gökhan. Başkent İslamabad'da Pakistan makamları bayağı kaygı duyuyor. Orta Doğu'daki gelişmelerden. Özellikle İsrail tarafından yapılan saldırıların durmaması üzerinde. Şimdi Pakistan makamları ABD yetkililerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İran'ın şikayeti üzerinde. Dolayısıyla ABD tarafından İsrail'e bayağı sert bir ikaz yapılmıştı. Pakistan makamları bunu biliyor. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak'tan dün akşam Kuvvet Dışişleri Mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Her iki taraf bu barış sürecinin başarılı olması konusunda umutlarını dile getirmişlerdi. Dolayısıyla şimdi İran'dan Pakistan'a iki mesaj gelmiş. Birincisi Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları derhal durmalı. İkincisi, bölgedeki ülkeler topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemeli. Dolayısıyla Pakistan bu mesajı kuvvete de göndermiş oldu, iletmiş oldu. Ama Pakistan'daki makamlar artık bayağı tedirgin. Bu barış çabaları çökebilir. Artık bu noktaya doğru bir değerlendirme başlamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki günler içerisinde belli olacak ama ABD eğer İsrail'e yönelik sert bir tutumuyla devam ederse belki bu barış görüşmelerinin yeniden başlaması yönünde bir ileri bir adım olabilir.
3: Peki,
4: ama
3: Fakur,
4: İsrail dur.

0: Şimdi bu tabloda özellikle tabii görüşmelerin çökmesi, görüşmelerin durması ya da yapılmaması bizi yeniden topyekun bir savaşa sürükler mi sence?
1: Evet, bu yönde büyük bir kaygı var ve İran'da biliyorsunuz şehit edilmiş Ali Khamenei'nin cenaze töreni var. O bekleniyor. Dolayısıyla bu törenin bitmesinden sonra Muharrem ayı başlayacak. Yani şimdi bu bütün bu gelişmeler olmadan önce bir barış anlaşmasının olması yönünde yoğun bir çaba var. Ama dediğim gibi artık bu İsrail tarafından yapılan saldırılar bütün bu diplomatik süreci etkilemeye devam ediyor, gölgelemeye devam ediyor. Pakistan'da evet. Bir sorun yok.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Fakur Rahman İslamabad'dan bize detayları aktardı. Dedi ki her geçen gün uzlaşıdan biraz daha uzaklaştığımız bir tabloda yeni güne yeniden savaşı konuştuğumuz bir güne başlıyoruz. Fakur Rahman İslamabad'dan bize detayları aktardı. Fakur'a kolaylıklar dileyelim. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Özellikle tabii ki Türkiye'nin gündeminde neler var dediğimizde gazete manşetlerine bakalım. Gazete manşetlerimizde baktığımızda Sabah gazetesine bir kez daha açalım. Sabah gazetesi yeni günde bakalım hangi haberleri manşetine taşımış. Başkan Erdoğan'ın sözleri: kamu kaynakları kimsenin malı değildir diyor Başkan Erdoğan. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Başkan Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının istismar edilmesini de göz yumuyoruz. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur diyor Başkan Erdoğan. Özellikle tabii ki yerel yönetimlere yönelik uyarıları çok önemliydi Başkan Erdoğan'ın. Peki bu açıklamaların detaylarında neler var? İşte Başkan Erdoğan'ın Sayıştay'ın kuruluşunun 164. yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğu o konuşmanın detaylarına bakma zamanı.
2: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
3: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
2: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
3: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
2: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
3: Vesayet odakları ile mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
2: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak. Milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
3: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
2: Sayıştay'dan beklentimiz bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
0: Tabii siyaset çok hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle mutlak butlan kararı sonrasında dün Özgür Özel'in grup toplantısını gerçekleştirmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklaması. Bugün neleri konuşuyor olacağız? Partide neler olacak? Hemen Ankara'ya gidelim. A Haber ekibinden Abdullah Ünver bizi bekliyor olacak. Abdullah günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ankara'nın gündemi yoğun. Neler söyleyeceğiz? Detayları hemen senden alalım.
4: Evet, Ankara'nın gündemi siz de bahsettiniz oldukça yoğun. Gözler şu anda Türk siyasetinde CHP'ye çevrilmiş durumda. Dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. İsterseniz o listenin isimlerine bakalım. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu genel sekreterlik görevinde olacak. Orhan Sarıbal yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı konumunda. Müslüm Sarı parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevinde olacak. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Deniz Demir medya ve halk ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Ali Rıza Erbay sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Cemal Canpolat işveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı. Cemal Canpolat dediğim gibi işveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı. Necdet Saraç sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Yıldırım Kaya eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Yıldırım Hasan Efe Uyar gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Berhan Şimşek kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Öncesinde Berhan Şimşek'in adı parti sözcülüğü için geçiyordu ancak listede kültür ve sanattan politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı görevine getirildi. Devrim Barış Çelik bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Ahmet Hakan Uyanık Ar-Ge ve üretim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Nevaf Bilek bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Adnan Demirci işçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Tahsin Tarhan sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve listenin son ismi Gamze Akkuş İlgezdi insan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını dün dediğim gibi açıklamıştı. İşte bu listeyi açıkladı. Diğer tarafta Özgür Özel tarafı ve destekçileri tabii ki onlar da kurultay süreci hazırlığına başladılar. İlk imzanın Özgür Özel Kayseri'den geldiğini Siftah Kayseri'den Bereket Allah'tan açıklamaları yapmıştı. Dediğim gibi şu anda CHP'de iki başlık halen devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendi MYK'sını açıkladı. Ancak diğer taraftan da Özgür Özel ve ekibi kurultay çalışmalarına başladı. Bir yerde delege kartını oynamış oldu. Biliyorsunuz CHP'de tüzeye göre olağanüstü kurultaya gitmenin birkaç farklı yolu var. Evet. Bunlardan birincisi genel başkan kendi isteğiyle partiyi kurultaya götürebiliyor veya genel başkanlık makamının boşalması gerekiyor. Bir diğer konuda da ise delege kartı tabii ki önemli. Burada da Özgür Özel delege kartını oynamış durumda. Gözler CHP'de, biz de gelişmeleri Ankara'dan takip ediyor olacağız diyelim ve sözü şimdi tekrardan İstanbul'a bırakalım.
0: Abdullah Ömer'e notları için teşekkür ederim. Siyaseti konuşmaya biz devam edeceğiz. Çünkü dün grup toplantıları vardı. Sadece CHP ve MHP'nin değil DEM Parti'nin de toplantısı vardı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran mutlak butlana karşı çıktı. CHP'nin fırtınadan bütünlüklü bir şekilde çıkarak gemiyi limana yanaştırması temennisinde bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz.
3: Mutlak butlan kararına bir kez daha karşı çıktı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Daha önce ziyaret ederek grup başkanı Özgür Özel'e desteklerini açıklayan Bakırhan, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi.
2: Maalesef birileri başkalarının sözlüğüyle siyasi rekabet yapmaya çalışıyor. Bu yanlıştır.
3: DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan yaşananları yanlıştır ifadesiyle değerlendirdi.
2: İftiralar, damgalamalar, etiketler, ahlaki mahkumiyet hükümleri. Bunlar operasyonun siyasi tarafını perdelemenin en kestirme yoludur. Bu yüzden CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz.
5: Su şişeleriyle karşılık veriyorlar.
0: Adana'nın çok sayıda ilçesinde yollardaki derin çukurlar

0: Sürücülerin kabusu oldu. Motosiklet sürücüleri için hayati risk barındıran bu çukurlar büyük araçlara da hasara neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi ise yapılan ihbarlara karşılık asfaltlama çalışması başlatmadı. Hal böyle olunca da tabii ki vatandaşlar malzemeleri kendileri alıp kendi imkanlarıyla çukur kapatma mesaisine girişti.
1: Caddedeki çukurlar sürücüleri bezdirdi. Belediyeye yapılan şikayetler sonuçsuz kalınca vatandaşlar kendi çözümünü buldu.
2: Burası Adana'nın merkez Çukurova ilçesi. Yani en yeni, en modern ilçesi. Ve yollar görmüş olduğunuz gibi delik deşik. Vatandaş ise isyanda ve şu anda belediye delik deşik yollarda herhangi bir çalışma yapmadığı için vatandaşlar ellerine kazmalarını, küreklerini ve harçlarını aldılar. Yolları onarmaya başladılar.
3: Çukurova, Çukurova alalı böyle bir rezalet görmedi. Altyapısı olmayan, gördüğünüz gibi her bir yanı, her bir sokağı, her bir caddesi çukurlarla dolu bir Çukurova var artık karşımızda. Nerede bu belediye başkanı? Nerede bu Fen İşleri Müdürlüğü? Nerede bu park ve bahçeler? Çukurovalı hemşerilerimiz, biz Çukurovalı vatandaşlar bunu hak etmiyoruz.
4: Belediye başkanımız yok ki yapılsın. Belediye başkanını bilen var mı acaba? Maalesef şu an Adana'mız bu vaziyette gidiyor.
2: Görmüş olduğunuz gibi yollar asfalt. Ancak vatandaşın elinde asfalt olmadığı için onarımı betonla, haşla yapmaya çalışıyor.
4: Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar her gün böyle yollara düşüp çukurlar yapmaya, tamir etmeye çalışacağız.
1: Aslında bu manzaraları Çukurova'nın birçok mahallesinde görmek mümkün. Büyükşehir Belediyesi ise yapılan ihbarlara karşılık asfaltlama çalışması başlatmadı. Yollarda araç sürmek adeta kabusa dönmüş durumda. AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın belediyeyi göreve çağırdı.
5: Belediye hiçbir şekilde ne hizmetle ilgili ne çalışmayla ilgili projeyi geçtik. Ya vatandaşın en doğal hakkı olan temizlik ve yolları yapmayla ilgili hizmet beklerken bizim belediye başkanımız yok. Ortada yok. Vatandaşa çıkın sorun. Hangi esnafa pazara giderseniz gidin ne yazık ki belediye başkanı tanıyan yok ya.
0: Dün ekranlara getirmiştik. İstanbul'da hafta sonu gerçekleşen Travis Scott konseri sonrasında Amerikalı bir yayıncının bir taksiye bindikten sonra yaşadıklarını. Hatta tabii ki o haber sadece Türkiye'nin gündeminde değil, sınırlarımızı çoktan aşmış ve ne yazık ki Türkiye'nin turizmi açısından da kötü bir örnek oluşturmuştu. Şimdi o taksiciyle ilgili önemli gelişmeler var. Çünkü o taksi sürücüsü tutuklandı. Detaylara bakacağız. A Haber ekibinin Ahmet Nazif Vural karşımızda olacak. Ahmet günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi bu taksici konusu çok tartışılan bir mesele. Birçok farklı açısı var. Peki son detaylar, son durum nedir?
6: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. 1 Haziran günü Travis Scott İstanbul'da Beyoğlu Tersane Caddesi'ndeki bir noktada bir konser verdi ve bu konsere katılanlar sadece Türkler değildi. Bunun yanı sıra dünyanın dört bir tarafından gelenler de yine aynı şekilde o konsere katılmıştı. Katılanlardan birisi de Amerikalı Twitch yayıncısı. Amerikalı canlı yayın uygulamasında canlı yayın açan, oyun oynayan ve çok sayıda ciddi kitlesine sahip olan Auger ve o Auger'de canlı yayına başlamış şekilde o noktadan, o konser alanından çıkmış. Ardından da bir taksiye binmek istemişti. Taksiye bineceği esnada o noktaya gelen bir taksici kendisine 50 euroya istediği yere götürebileceğini, istediği yerse Gümüşsuyu'ndaki otelde 50 euroya götüreceğini bahsediyor. Aslında alan iki nokta arasındaki mesafe oldukça kısa, ancak buna rağmen 50 euro gibi zaten normalde de kabul olmayacak bir fiyatı talep ediyor. Ardındansa Auger araca bindikten sonra ve Gümüşsuyu'na vardıktan sonra kredi kartını uzatmasıyla birlikte taksi sürücüsü 50 euro diğer 136 euroluk bir fiyat çekmiş durumda ve bunun üzerine de Auger'in yayınlamış olduğu o canlı yayındaki kesit dünyanın dört bir yanında adeta viral oldu diyebiliriz. Türkiye içinde de çokça konuşuldu. dünya üzerinde de dünya kamuoyunda da çokça yer buldu kendisine ve bu kapsamda da İstanbul Emniyeti hemen harekete geçti ve o taksici yakalandı. Yakalandıktan sonra kendisine 141.500 liralık bir trafik idari cezası kesildi. İdari para cezası kesildi. Peki suçlamalar neler? Hemen bu cezadaki ondan bahsedelim. Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak, bu da oldukça önemli.

0: Çünkü kendisi herhangi bir taksimetre açmadan önce bir fiyat söylüyor. Ardından söylediği fiyatın yaklaşık 2,5 mislini o kredi kartından ekstra kesiyor. Bu da önemli bir detay. Devamında yer işaretlerine uymamak, yani trafik işaretlerine uymamak. Ardından da yine emniyet kemeri kullanmamak suçlamalarından bu maddelerden toplamda 141.500 liralık bir trafik idari para cezası uygulanıyor. Aynı zamanda adliyede harekete geçti. Adliyede bu kapsamda dolandırıcılık suçlamasıyla o taksi sürücüsünü gözaltına aldı ve son gelen gelişme ise o taksi sürücüsü geride bıraktığımız gün içerisinde tutuklandı. Elbette dünya kamuoyunda oldukça büyük yankı uyandıran ve aynı zamanda Türkiye'nin de yine birçok farklı bölgeden, birçok farklı ülkeden ne yazık ki bu olay özelinde kötü yorum almasına sebep olan bir durumdu. İstanbul Emniyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı hemen harekete geçti.
1: Şimdi bu tutuklamanın caydırıcılığı açısından biraz da bakalım. Çünkü biz özellikle yaz döneminde turistlerin tabii Türkiye'ye ilgi odağı İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Pek çok kez bu olayları yaşıyoruz. Caydırıcılığı açısından nasıl da okumak gerekir bu kararı?
0: Aslında bunu şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Geride bıraktığımız aylar içerisinde trafik cezalarına ciddi bir artırma durumu söz konusuydu. Trafik cezalarının bu denli artması aslında trafikte yaşanan olayların bazılarının en azından eskiye nazaran azalmasını tetiklemişti. Ve bu azalmayla birlikte trafikte yaşanan olaylarda yaşanan olayların cinsi de değişkenlik göstermeye başlamıştı. Türleri değişkenlik göstermeye başlamıştı. Taksilerdeki yaşanan problem aslında yeni değil. Yani Auger'in yaşamış olduğu olay ilk değil ve geride bıraktığımız yıllar ve aylar içerisinde de buna benzer olaylar çok defa yaşanmıştı. Elbette bu durumdan o taksi sürücünün dolandırıcılık suçuyla tutuklanmış olması aslında bu çok masum gibi gözüken, birçok kişi için çok masum gibi gözüken bu konunun aslında ne kadar büyük bir suç teşkil ettiğini, evet, bizlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti'nin yapmış olduğu bu soruşturma kapsamında net bir şekilde gösteriyor. Bu noktada şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Herhangi bir taksi sürücüsü taksimetre açmadan bir kişiyi A noktasından B noktasına söz verdiği veya söz verdiğinin de üstünde veya altında fark etmeksizin bir fiyata götürdüğü takdirde bu dolandırıcılık suçunu teşkil eder vaziyette. Bu da işte aslında caydırıcılık kısmının, evet, en net göstergesi.
1: Ahmet Nazif Vural bize detayları konuştu. Sadece ne yazık ki Türkiye'nin değil, dünyanın da konuştuğu başlıklardan biri de İstanbul'daki bu taksicinin yapmış olduğu o adım, o davranış. Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama bir yandan da fahiş fiyatları konuşmak gerekiyor. Çünkü kimi zaman dışarı çıktığımızda karşımıza öyle fiyatlar geliyor ki artık bu kadar da olmaz dedirtiyor. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 lira hesap ödendi. Tabii bu hesabı ödeyen kadın da sosyal medyasından artık da yaşananlara tepki gösterdi. 3 top dondurma 840 lira olur mu diye sordu. Bakalım.
2: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
3: Alışveriş merkezinde 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Fahiş fiyata isyan etti.
2: Toplam 840 TL, topu da 200 liraymış, bir para ödedik. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar, bunun adı kazıklanmak.
3: İstanbul Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için toplam 840 lira istediler. Fahiş fiyata sosyal medyadan tepki gösteren kadın, söz konusu işletmenin lüks bir mekan olmadığını ifade etti.
2: Bunu herhangi bir tatil beldesinde, lüks bir mekanda vermedik. Bildiğiniz İstanbul'da herkesin gittiği, halkın gittiği Kağıthane tarafında bir AVM'de verdik.
3: Kadın müşteri fiyat listesinin yeterince görünür olmadığını ve çikolata sosu için ayrıca ücret alındığını öne sürdü.
2: Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde ben mutlaka bakarım. Ya arka tarafta, gözden arka tarafındaydı. Dondurmanın üzerine şöyle çizgi çekti. Yani dondurma çikolata dökmedi, çizgi çekti. Onlara da para almışlar. 80 lira. Toplam 840 TL. Topu da 200 liraymış. Bir para ödedik. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı kazıklanma.
1: Trabzon Bayburt Karayolu üzerinde heyelan oldu sayın seyirciler. Yamaçtan düşen kaya ve toprak kütlesi sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Hemen bakalım. Trabzon Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi Hasköy Değirmencik Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Trabzon-Bayburt karayolunun her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

0: bölgeye sevk edilen karayolları ekibi ise yolu açmak için çalışma başlattı. Sürücüler ise alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yine gecenin sıcak gelişmelerinden biri İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde etkili olan rüzgar sebebiyle bir kayık alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredekilerin yardımlarıyla kurtarılabildi.
1: Kayık alabora olduğu gölde can pazarı yaşandı. İstanbul'da gezmek için Küçükçekmece Gölü'ne açılan iki kişinin içinde bulunduğu kayık rüzgarın etkisiyle devrildi. Çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki kişi başka bir kayığa alınarak kurtarıldı. Alabora olan kayıksa suya batarak gözden kayboldu. Gölün ortasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
0: Endonezya sınırlarımızın dışına gidelim. Başkent Jakarta'da Kemoyaran bölgesine çıkan yangında yüzlerce ev küle döndü. Hemen o anları ekranlara getirelim. Facia görüntüleri Endonezya'dan. Başkent Jakarta'nın Kemoyaran bölgesi gece saatlerinde büyük bir yangınla sarsıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yaklaşık 330 haneyi içine alan büyük bir faciaya döndü. Mahalle sakinleri tahliye edilirken en az 620 konut kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı.
2: Ini baru dibangun sama dia.
0: Brezilya'da sokakta yürüyen bir kadın fark etmediği lağım kanalının kapağına bastığı sırada bir anda kanalizasyona düştü. O anlara bakalım. Olay Brezilya'da yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kadın üzeri tam kapatılmadığı iddia edilen lağım kapağının üzerine bastı. Kapağın aniden yerinden oynamasıyla kadın metrelerce derinlikteki kanalizasyon boşluğuna düştü. Çevrede bulunan vatandaşlarsa büyük panik yaşarken olayı fark edenler kadının yardımına koştu. İstanbul'da Küçükçekmece'de ise bir iş makinesi taşıyan çekici devrildi. O anlara bakalım.
1: Çekici devrildi, sürücüsü tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Hasan Çakmak'ın kullandığı iş makinesi yüklü çekici çelik bariyerlere çarparak yalpalamaya başladı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çekici kaldırıma çıkarak devrildi. Direksiyon başından yola savrulan sürücü Hasan Çakmak, çekiciyle birlikte devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
0: Şimdi Bodrum'dan gelen bir kurtarma görüntüsünü ekranlara getireceğiz. Suat'ta havalandırma boşluğuna düşen eşi kurtarabilmek için ekipler seferber oldu. O anlara bakalım. Kumbahçe mahallesinde bir eşek yaklaşık 3 metrelik arıtma su hattı havalandırma boşluğuna düştü. Mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri ise olay yerine gitti. Beline halat geçirilen eşek uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Eşeğin yara almadığı belirtildi.
3: Asıl. Nika ayağını kaldır.
4: Bekle.
3: Baba yanı kaldım.
5: Çekeyim.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz. Takvim gazetesiyle devam edelim. Sür manşette yolun sonu final olsun. A milli futbol takımımızı dün Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurladık. Kadro belli oldu. A milli takımımız Riva'dan Atatürk Havalimanı'na kadar TOK araçlarından oluşan bir konvoyla Dünya Kupası'na uğurlandı. 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece bir hazırlık maçımız daha olacak. Gece saat 1'de Florida'da Venezuela ile son hazırlık maçımızı oynayacak A milli futbol takımımız. Maç gece ATV'den canlı yayınlanacak, onu da hatırlatalım. Manşete baktığımızda işgal planını Erdoğan bozdu. İsrail eski istihbarat başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran rejimini devirmeye planladığını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın devreye girerek operasyonları durdurduğunu da itiraf etti. Tamir Hayman, Amerikan PBS kanalına konuştu. ABD

0: olmalı. Sosyal medyadaki olumsuz sitelere karşı erken uyarı ve müdahale gibi yöntemler devreye girilmeli deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o ortaya çıkan rapora ilişkin detaylar. Günün en önemli gelişmesiydi. Gerçekleştirilen bir operasyon. Sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle ağlarına düşürdükleri kişileri hedef aldılar. Milyonlarca liralık vurguna imza attılar. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda kirli bir şebeke çökertildi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Kendilerini bankacı, yatırım danışmanı ve finans uzmanı olarak tanıttılar. Kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle binlerce kişiyi tuzaklarına düşürdüler. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ama polis izlerini tek tek sürdü. Şebekeye dev operasyon düzenlendi. 94 kişi gözaltına alındı.
2: Dolandırıcılar öncelikle sosyal medyada tanınmış kişilerin yüzleriyle beraber bir reklam paylaştı. Ve o reklamda 5 bin liranızı 6 ay sonra 500 bin liraya çıkarıyoruz diyerek vaat verdi. Ve bu şekilde mağdurlarını ağına çekti.
1: Mağdurların gönderdiği paraların önce farklı hesaplarda toplandığı belirlendi. Ardından bu paralar görünürde ticari ama aslında paravan olan şirketlere aktarıldı. Böylece para trafiğinin izinin kaybettirilmesi amaçlandı. ATV haberin ulaştığı görüntülerde şüphelilerin paravan şirketler üzerinden çektiği paralar yer alıyor.
2: Mağdurlar aylar sonra sisteme yatırdıkları parayı kârlarıyla birlikte geri çekmek istedi. Ama bu sefer dolandırıcılar 200 bin liraya yatırmanız gerekiyor ki paranızı verebiliriz dediler. Bu sefer mağdurlar tekrar 200 bin lira para verdi. Ama ne 200 bin liralarını alabildiler ne de ana paralarını.
1: Savcılık ve siber suçlarla mücadele polisinin operasyonunda 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 94'ü yakalandı. Rakamlar büyük. Yaklaşık 726 milyon lira kripto varlık platformlarına yönlendirildi. Toplamda ise 60 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaşıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı. Yasa dışı bahis üzerinden aklanan kara paralarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 1,5 milyar liralık kara para aklandığı iddia edildi. MASAK raporuna göre şebeke devlet tarafından el konulan yasa dışı ödeme kuruluşlarının yerine geçmesi amacıyla Papel'i alternatif bir aklama sistemi olarak hazır tuttu. Kripto varlıklar üzerinden Dubai, İngiltere ve Kıbrıs hattına uzanan para trafiğinde milyonlarca doların paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi.
0: Sayın seyirciler, Bursa'da kelimenin tam anlamıyla bir aile faciası yaşandı. Bursa'da bir kişi evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü, kendisini de yaraladı. Daha sonra ekipler tarafından gözaltına alındı.
3: Anne-oğul kavgası cinayetle bitti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İsmail Sözer'le annesi Ayşe Sözer arasında evde tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma giderek büyüdü, kavgaya dönüştü. İsmail Sözer bu sırada eline geçirdiği bıçağı defalarca annesine sapladı. Aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkmayı başaran Ayşe Sözer'in çığlıklarını duyan komşuları 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Ayşe Sözer gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Anne katili İsmail Sözer ise polise teslim olmamak için direndi. Bir taksinin camına kafa atan Sözer ikna edilerek gözaltına alındı. Tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
0: İstanbul'da ise Sancaktepe'de Nuray Kalıncı 14 yıl önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldürdü. Nuray Kalıncı ilk ifadesinde iki çocuk annesi Nuray Kalıncı ilk ifade

0: Sitesinde eski eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.
1: Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski kocasını öldürdüm. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İki çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandı ve bir ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşiyle tartıştı. Olayın büyümesiyle eski kocası Hakan Büyükata tarafından darp edilen 46 yaşındaki Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'yı vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Nuray Kalıncı'yı gözaltına aldı. Kalıncı'nın polise verdiği ifadesinde eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
0: Geçtiğimiz aylarda ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna gözaltına alınan ve ardından tutuklanan isimlerden biriydi milli futbolcu Ümit Karan. Dün Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı ve ilk davada tahliye edildi. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı. Duruşmada tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Karan'ın tahliyesine karar verdi. Şimdi gazetelerdeki manşetlere bakmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda küpürlere de bakmaya devam edeceğiz. Çevre kirliliği konusu yine gündem başlıklarımızdan biri. Marmara Denizi'nde özellikle yapılan o çevre temizliği yönündeki adımların sonuçlarına bakacağız. Marmara'da devasa temizlik. Marmara Adası açıklarında gerçekleştirilen operasyonda deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşen yaklaşık 15 bin metrekarelik hayalet ağ denizden çıkarıldı. Çalışma kapsamında çok sayıda canlı kurtarılırken ağların geri dönüşüme kazandırılacağı açıklandı. Ama çok ilginç bir istatistik var. Çıkarılan ağların büyüklüğü Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek ölçüde olduğu da tespit edildi. Bu da oldukça ilginç bir detay. Yine Marmara Denizi'ndeki o kirliliğin boyutlarını da anlamamız açısından oldukça önemli bir nokta. Şimdi gelelim spora. Spor dediğimizde A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
2: A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da kozlarını paylaşacak. Türkiye rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. Milli takım rakibi karşısındaki son mağlubiyetini ise 2021 yılında Viyenel maçında 3-1'lik skorla almıştı. Başkent Brezilya'da oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Gazete küpürlerini okumaya devam edelim. Milliyet gazetesine devam edeceğiz. Dünya Kupası malum yaklaşıyor ama Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalar da var. İki futbolcu da şike şüphesi. New York Times Dünya Kupası'ndaki şike şüphelisini ortaya koydu. The Atlantic'in haberinde şu an Dünya Kupası'na farklı ülkeleri temsil eden en az iki oyuncunun şike şüphesiyle kulüplerinin yer aldığı ulusal federasyonlara bildirildiği yazıldı. Haberde soruşturmaya tehlikeye atmamak için iki oyuncunun adının da ve hangi ülkeler için oynadığının ise açıklanmadığı belirtildi. İran için özel önlem var. FBI'den uyarılar. Bunlar da yine güne ilişkin, Dünya Kupası'na ilişkin yaptığımız tartışma detaylarından biri. Gelelim uzun bir zamandır Türkiye'nin gündemindeki bir konuya. Süresiz nafaka konusu. Süresiz nafakaya karşı çıkanlar var. Bu süreci destekleyenler de var ama konu şimdi Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi ve artık önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'nden gelecek karar İşi bambaşka bir noktaya götürecek. Antalya 12. Mahkemesi, 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında süresiz nafaka verilmesini anayasaya aykırı buldu ve bunun için de kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Şimdi gözler bu mahkemenin vereceği karara göre çevrilmiş durumda. Anayasa Mahkemesi eğer süresiz nafaka yasalara uygun değil derse süreçte yepyeni bir boyut kazanacak.
3: Gün evli kaldım. Bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
4: Süresiz nafaka kaldırılıyor mu? Binlerce mağdurun gözü kulağı bu sorunun yanıtı için toplanacak Anayasa Mahkemesi'nde.
5: Ben de ayrıldım. 7 yıl oldu ama hiçbir şekilde nafaka talebinde bulunmadım.

0: Yine aynısı olsa yine bulunmam.
1: Kimileri için güvence, kimileri içinse ömür boyu süren bir yük. Süresiz nafaka şüphesiz ki boşanan çiftler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan bir tanesi. İşte bu süreçte yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan o adım Antalya 12. Aile Mahkemesi'nden geldi.
2: Aile Mahkemesi bir boşanma davasında süresiz nafakayı anayasaya aykırı buldu. İptali için de Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.
0: Burada Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek aslında.
2: Adalet Bakanlığı da 12. yargı paketiyle yoksulluk nafakasına sınır getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının hızlandırılması konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
3: Aslında karşı tarafa bence büyük haksızlık yapılıyor. Ya neden ömür boyu ödesin? Çok gereksiz buluyorum ben bunu.
2: Taslakta nafaka için evlilik süresinin dikkate alınması öngörülüyor. Örneğin 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.
1: İlhan Ergincan sadece 10 gün evli kaldı ve 11 yıldır nafaka ödüyor. Hatta kendisi gibi birçok mağdurun sesi olmak için harekete geçti. Süresiz nafaka mağdurlarını aynı çatı altında toplayan bir platform kurdu.
4: Bu hala devam edecek ve süresiz mahkum oldum. Ben yeni bir hayat kuramıyorum. Yeni bir evlilik yapamıyorum. Bunun önünde de en büyük engel oluyor.
0: Nafaka devam edecek. Ancak nafakanın, yoksulluk nafakasının süresiz mi, süreli mi olacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde göreceğiz gelişmeleri.
5: Bir günlük bir imza atıyorsun. Bir gün, bir saatlik evliliğin oluyor. Bir ömür o zaman para ödüyor. Böyle bir saçmalama olabilir mi?
2: Yüksek Mahkeme 4 Haziran Perşembe günü süresiz nafaka konusunu karara bağlayacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Ayın 5'inde enflasyon, Mayıs ayı enflasyon rakamları gelecek. Ardından da gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrilecek. Çünkü faiz kararına ilişkin tabii ki bir karar açıklanacak. Peki bu olası faiz kararı, yani faizlerin sabit kalması ya da arttırılması ya da indirilmesi piyasaları nasıl etkileyecek? Beklenti nedir? Özellikle son dönemde yaşamış olduğumuz savaş Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor? Yanıtına bakalım.
8: Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Bankanın açıklayacağı faiz kararı gayrimenkulden otomotive kadar birçok sektörü etkileyecek.
9: Faizlerin yüksek seviyede kalması, kredi maliyetlerinin de yüksek seyretmesi anlamına geliyor. Bu tablo ise otomotiv ve gayrimenkul gibi yüz binlerce istihdamın sağlandığı sektörlerde talebi yavaşlatıyor. Aynı zamanda krediye erişimin zorlaşması vatandaşın satın alma kararını etkiliyor. Bununla birlikte özellikle kredi maliyetlerindeki düşüş ise tam tersine piyasayı hareketlendiriyor.
10: Umuyorum ki önümüzdeki günlerde faiz oranlarının düşmesiyle, çünkü gayrimenkul satışlarında özellikle konutta en önemli belirleyici faiz oranlarıdır. Ben de bu sektörün bir dönem gayrimenkul sektörünün GEVDE'nin başkanlığını yaptığım dönemlerde de ifade ettiğim gibi bu işin aylık %1, yıllık %12 geçmemesi lazım. Yani büyük ölçüde kredi kullanması için konut alanın. Tabii bugün için bunlar çok uzakta ama umuyorum ki önümüzdeki 2 yıl içerisinde buralara geleceğiz.
8: Kredi maliyetlerinin düşmesi otomotiv sektörünü de hareketlendiriyor.
11: Geçen sene gördüğümüz gibi yapılan kampanyalarda kredi kampanyalarını biraz öne çıkararak yine hem müşterilerin araç alma ihtiyaçlarını gidermeye hem de pazardaki pozisyonumuzu güçlendirmeye, satışlarımızı artırmaya hep çalıştık. Ama faizler düştüğünde tabii bu olumlu etki edecektir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Şimdi hasat zaman diyoruz. Sabah ajansını hep ekranlara getiririz. Bu kez kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. Menemen ilçesinde organik bahçede yapılan hasada ekranlara getireceğiz. Son durum nedir? Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Tayfun, kolaylıklar dilerim. Söz hemen sana bırakalım.
12: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Halil Halaç ve Hatice Halaç. İzmir'deki, Türkiye'deki toplam 1600'e yakın organik üreticiden bir tanesi ve ona yakın tarlada 50'nin üzerinde organik ürün üretiyorlar. Hasadınız hayırlı olsun. Tabii ki aralıklarla devam ediyor. Organik üretimi bize nasıl tanımlarsınız?
13: Organik üretim böyle...

0: yetiştirmesi, suni gübre, tarım zehiri olmaksızın yetiştirilen kontrollü, sertifikalı bir üretim tarzıdır.
1: Şu anda bulunduğumuz tarlada başta kabak olmak üzere.
0: Kabak, fasulye, salatalığımız var.
1: Tabii. Bu 50'ye yakında ürün üretiyorsunuz değil mi? Organik sertifikalı.
0: Tabii.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası beklentileriyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Haziran ayı özellikle kritik bir döneme işaret ediyor. Analistlere göre mevcut senaryonun devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler korunuyor. Orta vadede ise bazı tahminler gram altında 8000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalar yeni veri akışıyla birlikte Haziran ayında oluşacak fiyatlamaları takip edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter.

0: Beyaz sisteme.
1: Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: diye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak? Ekrana taşıyacağız. Biz yayına girmeden hemen önce sıcak bilgiler Orta Doğu'dan gelmeye başladı. Körfez'de bir tansiyon yüksekliği var. Önce o bilgiyi sizinle paylaşayım. Son dakika bilgisi olarak da ekranda yansımaya devam ediyor. Durum şu, İran'dan Amerika üslerine misilleme saldırı. Biliyorsunuz İran Körfez'de hangi bölgeyi vursa ben Amerikan üslerine saldırı düzenliyorum. Bölge ülkeleriyle herhangi bir saldırı girişimim yok açıklamasını yapıyor. Bu kez de böyle yine. İran vurduğu nokta yine baktığımızda hasar alan bir yolcu terminal binası. Çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi var. Kuveyt ordusunun açıklaması bu. Kuveyt'e düzenlenen bir saldırı. İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı. Kuveyt Havalimanı'nı hedef almış bir saldırı ve terminal binasında hasar oluştu. Orada da çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisinin Kuveyt ordusu tarafından açıklanması oldukça kritik bir açıklama. Güne bu kritik açıklamayla başladık. Çünkü hedef alınan noktanın havalimanı olması, havalimanında sivillerin olması ve onların yaralanması bu süreci nasıl etkileyecek? İlerleyen dakikalarda konuşuruz. En sıcak başlığımız bu. Ama bir yandan da dün gece de yayında konuştuk. Şimdi sabaha kadar neler oldu, bugün neler olacak? CHP'de bugün de hareketli bir gün olacak. Özgür Özel bir grup gazeteciyle sohbet etti. Önce onu söyleyeyim. Neler söyledi merak ediliyor. Buna dair bilgileri alacağız. Bir yandan yine Özgür Özel dün biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını topladı. Çok da uzun bir toplantı yaptı. 4,5-5,5 saat süren bir toplantıydı. Gece geç saatlerde bitti. Özgür Özel de bugün MYK'sını toplayacağını söyledi. Peki gazetecilere neler söyledi? Bu iki bilginin detaylarını alacağız. Ankara'ya bir gidelim. A Haber Parlamento Şefimiz Tülay Ağoğlu hazır, bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu günaydın, hoş geldin yayına. Çok hareketli günlerden geçiyorsunuz. Çok yorucu bir süreç sizin içinde. Nedir son durum? Neler konuşuldu?
1: Cansın Helvacı, Özgür Özel CHP Grup Başkanı dün bir grup gazeteciyle sohbet etti. Bu sohbette yol haritasına ilişkin bir takım ipuçları verdi. Fezleke'den başlayalım. Özgür Özel ile ilgili bir ceza davası yürütülüyor. Yani 12 isim var ama Özgür Özel de var onların içinde. İşte bir fezleke dokunulmazlığının kaldırılması yönünde meclise yeni bir fezleke geleceği iddia ediliyor. Özellikle Antalya'yla ilgili, Antalya soruşturmasıyla ilgili olarak fezlekeden bir korkusu olmadığını ifade etti Özgür Özel. Bu meclisin bayatlamayan haberi fezlekedir dedi. O yüzden bir endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi zaten CHP Genel Başkanlığı'na soyunmaz dedi. Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın geleceği açısından bir endişesi olduğunu ifade etti. Yani kendisi açısından değil ama demokrasi açısından bir endişesi olduğunu söyledi. Kurultay için ne yapacak? Yani olağanüstü kurultay için toplamak için imza toplanıyor bir taraftan da. Özgür Özel bu konuya ilişkinde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini anlattı. Şu anda 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden dedi. Giderek sayının arttığını ifade etti. Ve karşısında meşru siyasi rakiplerinin olmadığını ifade etti. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. O zaman Yargıtay'daki temyiz davasını geri çeksin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi dedi. Ve önemli olan iyi niyet olsun. Niyet olduğunda zaten yolların olduğunu ifade etti Özgür Özel bu sohbetinde. Ayrıca tüm yolları da deneyeceklerini söyledi kurultay için. Bu tıkanmışlığında ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabileceği üzerinde durdu Özgür Özel. Ve sonunda sokak kazanır dedi. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı konusunda ne dedi? Dün açıklanmıştı bilindiği gibi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı yeni MYK'sını açıklamıştı. Bu konuda da gayet normal bir liste. Görevi kabul etmeyenler vardı diyor. O liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. 7 kişilik bir MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan MYK'ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat sağlamaya yönelik bir liste olduğunu ifade etti. Peki yeni parti kurulacak mı? Bu konuda da net ifadeler kullandı. Mücadelelerin CHP'de süreceğini söyledi. Şöyle ki yeni partiyi biz felaket senaryosu olarak düşünüyoruz. Eğer parti seçime girememe gibi bir risk ortaya çıkarsa işte bu durumda gündeme gelecek bir konu olduğunu söyledi. Şu anda bunun söz konusu olmadığını ifade etti. Eğer felaket senaryoları gündeme gelirse, seçime girememe gibi bir durum olursa zaten bir değil iki yedek parti kurmak gerektiği üzerinde durdu. Ayrıca o gece mutlak putlanın kararının açıklandığı gün Kılıçdaroğlu ile yaptığı diyaloğu da anlattı. Kılıçdaroğlu'nun Kemal Bey putlan kararından sonra beni aradı dedi. Açamamıştım, sonra kendisini aradım. Ne yapmak lazım diye sordu. Kurultay yapmak lazım dedim. Yapamazsın diyorlar dedi. Ben de isterse yapabileceğini söyledim kendisine diyor. Özetle Özgür Özel'in açıklamaları bu yöndeydi Cansın Elvacı.
0: Tüyağlu peki yeni partiyle ilgili ne söyledi? Bir şey söyledi mi?
1: İşte yeni parti kurma gibi bir düşünceleri olmadığını, CHP'de mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Yani bunu bir başka bir parti kurulmasının bir felaket senaryosu gündeme geldiğini.
0: Tüleyağlı
1: yani,
0: şöyle yapayım. Bir soluklandırayım Tüleyağlı.
1: Girememesi gibi bir durum.
0: Bir soluklandırayım, bir rahatlatayım. Samet ekranı da bir rahatlatalım. Tüleyağlı'nı da bir rahatlatalım. Bir toparlama yapalım, sonra konuşmaya devam edelim. Şimdi Tüleyağlı'nın verdiği bilgiler önemli. Özgür Özel'in bir grup gazeteciyle sohbet ettiği yönündeki açıklamalarını Tüleyağlı parlamento şefimiz bizimle paylaşıyor Ankara'dan. Özel'in yol haritası ne olacak merak ediliyor biliyorsunuz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını toplaması ile ilgili bu normal ama 7 kişi açıklayacağım derken 19 kişi açıklaması, listeye aldığı isimlerle ilgili yaptığı açıklama önemli. Kurultay için temiz yoluna gitsin o zaman Kemal Kılıçdaroğlu demiş Özgür Özel. Temiz davasını geri çeksin. İyi niyet ortada olsun. Kurultaya gidilsin diyor. Yani kurultay için her yolu denemeyi hala Özgür Özel düşünüyor anladığımız bu açıklamadan. Bir diğer yandan bu dokunulmazlık fezlekeyle ilgili biliyorsunuz Antalya'da Antalya Belediyesi ile ilgili işleyen bir süreç var, bir soruşturma var. Bununla ilgili tutuklanan isimler var. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde fezleke geleceği iddiaları meclise yine gündemdeydi. Özgür Özel'in gazetecilere verdiği yanıt, bundan endişem yok. Hiçbir konuda kendimden şüphem yok. Olsaydı genel başkanlığa aday olmazdım zaten. Ama demokrasi açısından endişem var açıklamasını yapmış. Şimdi Tüleyağlı da yeni partiyle ilgili biliyorsunuz İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj çokça konuşuluyor gündemde şu an. Hatta Özgür Özel'le çok uzun konuşmadan sonra Tüleyağlı şu da yorumlanıyor. Acaba görüşte değil ama yapılacaklar konusunda bir fikir ayrılığı mı oluşacak? Özgür Özel sonuna kadar parti içinde zorlayacak ama İmamoğlu bir parti kurulsun istiyor mu da deniliyor. Buna dair neler konuşuldu?
1: Aslında alternatifleri var gibi görünüyor Cansın Elvacı. Aldığımız izlenim bu. Şu anda başka bir parti kurulması ve buraya geçilmesi yönünde bir düşünceleri olmadığını kesin bir dille ifade ediyor. Eğer CHP seçime giremeyecek gibi bir senaryo gündeme gelirse işte bu durumda yeni partinin gündeme gelebileceği, başka partinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor Özgür Özel. Kesinlikle CHP'de kalarak bu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz ve sokak kazanacak diyor Özgür Özel bu açıklamalarında. Tabii aldığımız izlenim şu. Evet, yedek partiler kurulmuş, hatta hazırda, ancak şu anda bir süre daha en azından şimdilik CHP'de sürdürmeyi düşünüyorlar. Eğer bir ihraç konusu gündeme gelirse ancak o durumda bir partinin başka bir partiye geçebilecekleri yönde bir izlenim aldık biz ama şu anda böylesi bir plan şimdilik söz konusu değil. Yani o gelişmelere göre bu konunun gündeme geleceğini söyleyebiliriz. diyebiliriz. Yeni partinin daha doğrusu Johnson Elbacı.
0: Tülay Ağlı çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme yaşanırsa ki gün boyunca yaşanacak gibi yine konuşuyor olarız. Tülay Ağlı'nı duyamadım.
1: Bir konuyu daha iletmek isterim.
0: Lütfen.

0: içinde ne oldu, ne değişti?
1: Cansın Evveci, Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapabilirler mi önümüzdeki süreçte? Niye olmasın, olabilir diyor ama kendisinin doğrudan bir görüşme değil, aradaki isimler aracılığıyla bu görüşmenin yapılabileceğini söylüyor. Yani İran'la Amerika savaşıyor, onlar bile bir taraftan müzakereye devam ediyorlar. Biz de böylesi bir görüşme yapabiliriz ancak tek şartımız var, kurultay diyor Özgür Özel özetle.
2: Bu aslında... İmza not oldu, Tülay aldı. Bu da önemli, çok merak ediliyordu. Parti ayrışmadan, bölünmeden bu süreci atlatabilir mi? Bir görüşme olabilir ama yüz yüze değil, yani yan yana gelmem diyor o zaman Özgür Özel. Yine konuşuyor oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa dediğim gibi konuşuyor oluruz. Kolaylıklar diliyorum. Tülay Ağoğlu parlamento şefimiz bizimle birlikteydi. Şimdi bu bilgileri Tülay Ağoğlu'ndan aldık Ankara'dan. Bunları bir kenara koyalım. İlerleyen dakikalarda bunları konuşuyor oluruz elbette, kuşkusuz. Bu mesajlar yeni ve önemli. Şimdi dün grup toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantımız yok demesine rağmen yapıldı. Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Kürsüye çıktığı anlarda yine hain Kemal sloganları vardı. Buna girişte çok manidar bir açıklamayla başladı Özgür Özel ama bir yandan da şöyle bir durum var. Akşam saatlerinde gelen bilgiler doğrultusunda söylüyorum bunu. MYK'sını topladığında Kılıçdaroğlu bu hain Kemal sloganları atanlarla ilgili partinin disiplin kurulunun bazı kararlar alacağı, hatta bunu il başkanları bazında vesaire de yapılacağı, bazı ihraçların söz konusu olabileceği konuşuluyor. Bir grup toplantısındaki o girişe de bakalım.
3: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
4: Açtı ağzını, yumdu gözünü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Partinin ikiye bölündüğünü kabul etti.
3: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
4: Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
3: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
4: Özel'in hedefinde Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
3: Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
4: Özel CHP Genel Başkanı'na madalya göndermesinde bulundu.
3: O gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
4: Grup toplantısında sık sık hain Kemal ve kurultay sloganları atıldı. Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirilerine yanıt verdi.
3: Bize haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir.
4: Özgür Özel bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
3: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
4: Grup toplantısına kimlerin katılıp katılmadığını tespit etmek için vekillerden imza alındı. Salonda eski genel sekreter Önder Sav da vardı. Mansur Yavaş toplantıya katılmadı.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni merkez yönetim kurulunun nasıl şekilleneceği merak konusu biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu alt takımını söylediğimiz gibi belirledi. Kılıçdaroğlu 19 kişilik bir liste oluşturdu. O listede olmayan isimler mesela.

0: dikkat çekiyor. Neden bu isimler yok acaba? Hangi görevler verilecek diye. Gürsel Tekin onlardan bir tanesi. 19 kişilik listede yoktu. Bir listenin detaylarına da bakalım.
1: Şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım. Hesap.
2: CHP'nin şaibeli 38. kurultayında para karşılığında oy kullanıldığını CHP'liler şikayet etti.
3: Evet, birileri poşetler götürüyor, birileri çantalar götürüyor. Belediye başkanlığı sözü alanlar, belediye meclis üyeliği sözü alanlar, Kiptaş'tan daire isteyenler.
2: Soruşturmada itirafçı olan da para aldığını söyleyen de yine CHP'liydi. Haliyle mahkeme şaibeli kurultayı iptal etti ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve döndü. A takımını da belirledi. Açıklamayı hem genel başkan yardımcılığı hem de parti sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı yaptı.
4: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
2: Kılıçdaroğlu dahil toplam 19 kişiden oluşan MYK'da Rıfat Nalbantoğlu genel sekreterlik görevine getirilirken Orhan Sarıbal ve Bülent Kuşoğlu genel başkan yardımcısı oldular.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlarla anılmaması lazım. Bu dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değişmesi lazım.
2: Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında yer alan bir diğer isim de Cemal Can Polat oldu. Can Polat kurultayda delegelere menfaat sağlanarak oy toplandığı iddialarını ilk dillendiren isimlerden biriydi.
6: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
2: Özgür Özel yönetimindeki CHP'ye yönelttiği sert eleştiriler nedeniyle partiden ihraç edilen Berhan Şimşek de yeni yönetimde kendisine yer buldu.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Orta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil.
2: A takımında yer alan genç isimlerden Ahmet Hakan Uyanıksa Veysi Uyanık'ın oğlu. Veysi Uyanık da kurultaydaki rüşvet iddialarını itiraf eden isimlerden biriydi.
8: Özgür Karabatay'a dedim, yani bizim delegelere ne vereceksin dedim.
9: Dedi ya işte bir 100 bin lira verelim ya dedim. Ayıptır, 100 bin lira olur mu dedim. Yani 200 bin liraya anlaştık.
8: Özgür Özel diye dosya boş. Dosyanın içeriği bomboş diyor.
9: Gelin benim iddialarımı çürütün.
2: A takımını belirleyen Kılıçdaroğlu şimdi kurultay sürecini işletecek. Ancak 45 gün içinde kurultay isteyen Özel ve ekibi imza toplamaya başladı bile.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda kurultay yapma şansı yok. Karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. İster imzalar toplansın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
2: Kurultayla ilgili diğer bir tartışmada mevcut delegelerle seçime gidilemeyeceği. Çünkü İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulandı. 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçti, 5 delege istifa etti. 14 delege ise ihraç edildi ve daha 163 delegenin de adı soruşturma dosyalarında yer alıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Hedefinde CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları vardı. Asla mazur görülemez. Mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Erdoğan, makamı ne olursa olsun kamuda görevli personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
1: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
10: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
10: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
1: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
10: Vesayet odaklarıyla mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
1: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
10: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
1: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
0: Amerika'nın Hürmüz'de abluk uyguladığı İran'a gitmeye çalışan bir petrol tankeri Amerikan donanması tarafından füzeyle vurularak durduruldu. Makine dairesinde isabet alan geminin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı CENTCOM. O görüntüleri paylaşırız sizlerle. 13 Nisan'dan bu yana devam eden bir ablukadan bahsediliyor. Bu kapsamda engellenen gemi sayısının 128'e yükseldiği duyuruldu. Bu arada İran Hürmüz'ü kapattım dedi. Babil Mendebi'de bir de kapatmamız an meselesi. Amerika ile görüşmeler tamamen askıya alındı. Görüşmüyoruz dedi. Bunun üzerine Trump bir açıklama yaptı ve dedi ki bu tamamen asılsız haberler, yalan. Biz İran'la görüşmeye devam ediyoruz. İran'la görüşmelerin aksadığı yönündeki bilgiler, paylaşımlar yalan bilgilerdir açıklamasını yaptı.
11: Ablukayı delmeye çalışan boş petrol tankeri füzeyle vuruldu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. İran'a yönelik askeri baskının yanı sıra ekonomik baskıyı da sürdüren ABD, Hürmüz'de bir ticari gemiyi daha etkisiz hale getirdi. İran'ın Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürülen Botswana bayraklı petrol tankeri, makine dairesine ateşlenen Hellfire füzesiyle durduruldu. Saldırı görüntülerini paylaşan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, geminin 20'den fazla dur ihtarını yok saydığı iddiasında bulundu. Hiçbir geminin İran limanlarına giriş çıkış yapmasına izin verilmeyeceğini yineleyen CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana devam eden ablukaya ilişkin son verileri de paylaştı. Son saldırıyla 6 geminin etkisiz hale getirildiğini duyuran ABD ordusu, 122 geminin de engellenerek rota değiştirmeye zorlandığını açıkladı.
12: İran limanlarına giriş çıkış yapma amacıyla ilerlemeye devam eden tüm gemiler durdurularak aranacaktır. Ablukayı delmeye çalışırsanız güç kullanmak durumunda kalacağız.
11: CENTCOM daha önce de Tosca isimli petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini paylaşmıştı.
12: Motorlu gemi Tosca, motorlu gemi Tosca, makine dairesini boşaltın. Makine dairesini derhal boşaltın.
0: Rubio'dan açıklamalar da var. Amerika Dışişleri Bakanı Amerikan Marco Rubio'dan bahsediyorum. Bir kez daha İran hakkında konuştu. Tahran yönetiminin nükleer müzakerelere açık olduğunu söyledi. Zenginleştirilmiş uranyum meselesi biliyorsunuz krizi mesele. Rubio diyor ki zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi durumunda yaptırımlar hafifler. Siz bu uranyumu getirin, bize verin, biz de yaptırımları hafifletelim. Önemli açıklamalarından bir tanesi bu. Nükleer müzakere konusu ikinci krizdi. Asıl kriz de Rubio diyor ki Hürmüz'ü açsınlar. Biz o zaman farklı dilde konuşmaya başlayalım. Açıklamalar aslında iki uç

güçlü geliyor. Yani Trump, biz görüşüyoruz. Dünden önceki gün, ondan önceki gün görüştük diye. Ama Trump'ın şu anda asıl gündemi, yani İran'dan çok konuşulan dünyadaki başlık, Trump ve Netanyahu arasındaki konuşma. Yani dünya kamuoyunu sarsmış durumda bu başlık. Trump'ın Netanyahu'ya hakaretler etmesi, İsrail'den, senden bütün dünya nefret ediyor, iyi ki ben varım, bana şükret demesi ve Lübnan'da o ilerleyişi durmasını istemesi, Lübnan'ın karşılıklı bir şekilde ateşkes sağlanması süreci. Bakalım bu iş nereye evrilecek? Rubio'dan yapılan açıklama da böyle. Şimdi bir yandan da bizim çocuklar diyeceğiz, yurda döneceğiz. Biraz şöyle pozitif gündemle devam edeceğiz. A milli takımımızdan bahsedeceğiz.

0: Dünya Kupası yolculuğu başladı artık. Amerika'ya doğru yola çıktı milliler. Türkiye'deki son hazırlık maçı sahada şov yaptı. Dünya Kupası deyince akla gelen şarkı da içeriden Necden bize sürpriz oldu. ATV'de yayınlandı son maç. Zaten maçtan önce Faruk abiyle konuşmuştuk. Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen Türkiye Dünya Kupası yolculuğuna moralle başlamış oldu. Dünya Kupası'nda oynanacak oyuncuların belirlendiği kadroda açıklandı. Hatta bir de klip hazırlandı. İzleyenleri geçmişe götürdü o klip. Duygusal anlar yaşattı. Ama önce şu maç ve sonrasındaki durum.
1: Evet. Ben önce sondan başlayayım. Kıyafetleri çok güzel. Onu söyleyeyim, kıyafetlerini çok beğendim. Toglarla uğurlandılar. O görüntü çok güzeldi. Drone ile çekilmiş. Söylediğin o nostalji güzeldi. Tabii milli takımın içinde öyle futbolcular var ki 2002 Dünya Kupası'nda daha dünyaya gelmemişler. O 2002 Dünya Kupası'nın yıldızları işte Rüştü Reşber, Hasan Şaş, İlhan Mansız, bunlar takımı açıklamışlar. O da güzel olmuş. Güzel bir böyle bir nostalji de yapılmış. O ruhla gidiyor çocuklar. İnşallah dönüşleri kupayla olacak. Ben bir final bekliyorum yani, onu söyleyeyim.
0: Mevsim şu telefonuna da bir baksana sana zahmet. Şimdi şey çok güzel ya. Yani inşallah şöyle coşkuyla.
1: Şimdi ilk maçı pazar akşamı, Amerika'da pazar akşamı oynayacaklar. Biz burada pazartesi sabah saat 7'de izlemeye başlayacağız.
0: 7.
1: 9'a çeyrek kala maç bitecek.
0: Tam bize denk gelecek.
1: Tam biz maç bitecek, son düdük çalacak. Biz yayına
0: Meftun,
1: gireceğiz.
0: Telefon Meftun.
1: İnşallah o zaman biz
0: hayır, duymuyorum.
1: Galibiyet müjdesiyle yayına başlamış olacağız. Kısmetse yani 14 Haziran galiba.
0: O zaman biz genelde bizim saate denk gelecek. Daha
1: bir
0: erken
1: tanesi
0: olanla
1: denk gelecek. Yani ilk üç
0: tamam,
1: maçımızdan
0: biraz
1: bahsediyorum.
0: Tamam, o biraz daha erken olacak. Yine
1: diğerleri hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi ve pazara. Ama ilk maç orada pazar akşamı, burada pazartesi sabah saat 7'de başlayacak. 8.30-9'a çeyrek kala maç
0: bitiyor. Güzel yapmışlar ya. Evet. Zaflar veriliyor ailelere. Yani çok güzel gerçekten. Baştan sona izlemediyseniz eğer mutlaka izleyin hazırlanan bu videoyu. Gerçekten çok duygusal. Zaten şu şarkıyla coşulan o anlar insanların tüyleri diken diken oluyor. Bunun üzerine çok güzel bu arada Dünya Kupası'na şarkılar da bestelendi. Onlar da çok güzel oldu. Her biri
1: 2002'nin yıldızlarından birisiydi. Kalecimiz
0: çok
1: Rüştü.
0: Güzel ya, çok güzel olmuş. Gerçekten ellerine sağlık kim yaptıysa. Tam böyle bize dokunacak duyguda olmuş. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Biraz izleyelim Faruk abi ya.
1: İzliyorum.
0: Mevtun, biz haberi geçtik, biz videoyu izliyoruz. Evet vallahi dinleyeceğiz. Mevcut diyor ki öyle dinleyecek misiniz? Biz de dinlemek istiyoruz. Öyle bakacağız, izleyeceğiz yani. Gerçekten çok güzel olmuş. Yolları açık olsun. 14 Haziran'da ilk maçı izleyeceğiz. Şu anda bile heyecan. Buradan Okan Bider'in sonuna da selam olsun diyordu ya. Ben takip ediyorum ve biraz daha böyle milli takımımızdan bahsedelim diye. Zaten 14'ü itibariyle milli takımımızdan bol bol bahsedeceğiz inşallah. Coşalım, coştursunlar bizi.
1: 2002'nin defanstaki kaptanlarımızdan birisiydi. O da defans oyuncularını çıkarttı zarftan.
0: Rüya kadro.
1: Evet, Rüştü kaleciyi çıkarttı. Herkes kendi mevkisindeki kadrodaki futbolcuları çıkartıyor ve
0: harika.
1: Kadromuzu böylece harika. Efsaneler anlatmış oluyor.
0: Ama şöyle tabii, evet. Top bu, hiç futbol belli olmaz. Basit görülen rakipte bile olumsuzluklar yaşanabilir. Ama yenseler de, yenilseler de tüm Türkiye'nin kalbi, gönlü onlarla. Şunu bile gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor, gözlerimiz dolu dolu oluyor. Yakından takip edeceğiz. Yolları açık olsun, hepsine selam olsun. Yani
1: kilometrelerce ötede Türk bayrakları dalgalanacak. Oraya katılmak çok önemliydi. Bunu başardılar. Bundan sonra Türkiye artık bu turnuvalarda hep olmalı. Yani olacak da öyle gözüküyor, öyle bir jenerasyon yakalandı.
0: Kadar genç kadroyla ne? Evet. Tarih
1: yazdılar
0: zaten.
1: İnanılmaz bir jenerasyon yakalandı.

0: Siz rejiyi bir duysanız. Rejiyi bir duysanız. Yolları açık olsun diyelim. Evet. Böyle
1: uykusuz
0: de
1: geceler bizi bekliyor.
0: Biz biraz daha erken geliriz ya.
1: Yani ikinci ve üçüncü maçta 5-6 gibi başlayacak. İlk maç 7'de başlayacak.
0: Tamam, ilk maç bizde.
1: İlk maçın maç son bizde. Düdüğünü biz burada birlikte inşallah kısmetse çaldıracağız.
0: Ne uykusuz kalıp NBA maçları izlemiştim ben, hatırlıyorum. Vallahi ya milli takımı mı izlemeyeceğiz?
1: Muhammed Ali'yi izlerdik gece kalkıp. Boks maçtan.
0: Aynen öyle. Şimdi
1: hayırlı olsun.
0: Gidiyorum ben taksici VTS'le. Yolları bahtları açık olsun. Reji de sakinleşsin. Herkes sakin olsun. Tamam, devam ediyoruz. Amerikalı yayıncı, ünlü rapçi Travis Scott konseri sonrası kaldığı otele dönmek için bir taksiye binmiş. Ancak başına gelmeyen kalmamıştı. Uyanık taksici 300 liralık yol için Amerikalı turistin kartından 7300 lira çekmişti. Hatta o da video çekerek otelin önünde indiğinde işte fena kandırıldım herhalde diye bir video çekmişti. Taksicinin gözaltına alındığını paylaşmıştık biz daha önce. Şimdi üstüne bir de 141.500 lira para cezasına çarptırıldı ve dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkemenin kararı ise ibretlik.
2: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
3: Okay. Wait, he punched in the couch.
4: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
5: Yaptığı yanına kalmadı, ceza üstüne ceza aldı. 141 bin lira ceza kesilen dolandırıcı taksici çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Tek bir şikayet kalmayana dek de mücadele edeceğiz.
5: Tepki çeken görüntüler Amerikalı yayıncı Ogre'ın konser çıkışında oteline dönmek için bir taksiciyle anlaşmasıyla kayda geçti. 300 liralık yol için önce 50 euro isteyen taksici Ogre'ın kredi kartından 7300 lira çekti.
4: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
5: Görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan taksicinin sürücü kartına el konuldu. Taksisi de trafikten men edildi. Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 141 bin lira para cezası kesildi. Dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Evet, ekranlara yansıyan son dakika bilgisini de sizlerle paylaşalım. Gazeteci Reha Muhtar'dan kötü haber geldi. Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmış durumda. En son kalp krizi geçirdiği bilgisi vardı ve bununla ilgili de daha öncesinde zaten yoğun bir tedavi süreci olmuştu. Gazeteci Reha Muhtar Muğla'da, Bodrum'da tedavi görüyordu. Hastanede hayatını kaybetti.

0: açıklanmış durumda. Ve İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısındaydı. İlk duruşmada tahliye edildi. Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan savunması verdi. Duruşmada tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Karan'ın tahliyesine karar verdi. Ve Samsun'dan bir haber paylaşacağız şimdi. Oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk. Jandarmanın yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ salim bulundu. O anlarda jandarmanın yaka kamerasınca kaydedilen görüntüler var. Ekrana taşıyalım.
1: Burada! Gel gel gel.
2: Ormanlık alanda bulunan çocukla jandarma personeli arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı.
1: Nasılsın abicim? Yakışıklı komando.
3: Oradan buraya geldim.
1: Aferin sana.
2: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Göktürk Ağa gözden kayboldu.
1: Söde posu yoluna gelin yukarı.
2: Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
1: Göktürk.
2: 26 personel ve bir iz arama köpeğinin katıldığı çalışmada küçük çocuk evine 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
1: Kurban olurum. Yukarı kokuları çalsın.
2: Korkudan ağlayan çocuğun jandarma personeliyle diyaloğu yaka kamerasına yansıdı.
1: Nasılsın abicim? Yakışıklı komando.
3: Oradan buraya geldim.
1: Aferin sana.
3: Merkeze ipi diye ağladım.
1: Ne yaptın, neredeydin?
3: Macera verdim. Orada geldim.
1: Aferin sana.
2: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
1: Gel.
0: Şimdi vergi borcu olanların yüzünü güldürecek bir haber var sırada. Maliye Bakanlığı 72 aya çıkarılan taksit kolaylığında faiz değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Yani oranlarda bir indirim söz konusu olacak.
4: Yani bu, biliyorsun, bu yasa çıktığında biraz konuşmuştuk. Böyle bir hazırlık olduğunu, daha doğrusu böyle bir talep olduğunu söylemiştim. Bu bir hani klasik anlamda bizim bildiğimiz o yapılandırmalardan değildi hani bu yasa. Hani biliyorsun, yapılandırmalar şöyle oluyordu. Kamuya olan tüm borçların faizleri siliniyor. Yerine yeni bir oranla birlikte bir vade farkı konuluyor ve taksite bölünüyordu. Daha önceki yapılandırmalar. Ama burada sadece hem teminat miktarı 50 bin liradan 1 milyon lira çıkartıldı, hem de 36 taksit olan vade süresi 72 aya çıkartılmıştı. Ama faiz yine hani amme alacakları faizi aynen korunmuştu. İşte %39 civarında bir faizdi yıllık. Bununla ilgili özellikle milletvekillerinden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talepte bulunulmuştu. Hani bu faizleri indirilsin diye. Maliye Bakanlığı'nın da bu konuda bir yetkisi var zaten. Bunu indirme konusunda. Şimdi o faizler de inerse, vadeler de uzarsa devlete olan tüm borçlar kolay taksitlerle ödenip hem insanlar bu yükten kurtulmuş olur, hem de kamu tahsil edemediği birçok alacağı tahsil etmiş olur. Önemli de bir kaynak sağlanmış olur. Önemli bir karar. Bekleyelim bakalım, bu %30'a inebilir demiş arkadaşlar. Bu konuda çalışılıyor. O karar çıktığında da üzerine konuşuruz, ama %39'luk o yıllık amme alacakları faizin düşeceği belli oldu.
0: Şunu bir daha söyler misin? Kimleri kapsıyordu bu?
4: Bu şöyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan özellikle küçük esnafı ilgilendiriyor. Yani prim,
0: evet,
4: borcular.
0: Onlar böyle bir şey bekliyor.
4: Hani yanında çalışan insan primlerini ödeyememişsin. Yine gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na onlar var. Vergi borçları var. Bunların içinde trafik cezaları var, motorlu taşıtlar vergisi var, işte belediyelere ödenen emlak vergisi var. Dolayısıyla kamuya, devlete olan tüm borçları kapsamış oluyor. Ama ağırlıklı burada hem 1 milyonun altındaki borçlar, hem de vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar.
0: Peki, bu şu an üzerinde çalışılan ama netleşmemiş.
4: Evet, yasa çıktı. Yani şu anda uygulama başladı, yani 72 ay.

0: vade uygulanıyor. Tamam. Ama faizin düşürülmesi söz konusu. Şimdi Sabah gazetesinde de böyle bir haber gördüm. Biz de konuşmuştuk. Zaten hani milletvekillerinin böyle bir talebi olmuştu. Maliye Bakanlığı da buna olumlu yanıt vermişti. Şimdi sadece o faizin hesaplanıp kamuoyuna açıklanması kaldı.
1: Peki. Bu önemli çünkü çok sayıda kişiyi
0: çok sayıda
1: ilgilendiriyor.
0: Ve çoğu da dediğim gibi küçük borçlar. 1 milyon liranın altındaki borçlar. Tamam. Dolayısıyla orada da teminat zorunluluğu kalktı. Hı. Yani 50 bin liraya kadar teminat yoktu. 50 bin liranın üzerinde bir teminat göstermeniz lazımdı. İşte banka teminatı, ne bileyim bir tapu vesaire. Şimdi o 1 milyona çıktı. Dolayısıyla teminatsız bir şekilde borçlarınızı 72 aya kadar vadeleneceksiniz. Birçok insan için icra takipleri de başlamıştı. Onlar duracak, yapılandırma başladığı zaman, ilk taksit ödediğiniz zaman. Dolayısıyla hani icra takipleri duracak, borçlardan kurtulma imkanı kalacak. Dediğim gibi de kamuda önemli bir kaynak elde edip tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş olacak.
1: Peki. Şimdi bunu takip ediyor olacağız. Evet. Bununla ilgili çok soru geliyor çünkü. Bunu doğru, daha doğru. önce de konuşmuştuk doğru. biz. Olacak mı olmayacak
0: mı diye. İlk müjdeydi. Biz vermiştik evet. zaten faizler düşecek diye. Evet. Onun haberini de vermiş olduk. İnşallah o oranı da buradan açıklarız.
1: Oranı da evet konuşuyoruz. Takibinde Faruk abinin, merak etmeyin. Eğer bir gelişme olursa zaten ya da bir kulis bilgisi olursa alıyor oluruz. Şimdi Bursa'da yine yağış. İstanbul iki gündür o kadar sıcak ki yani nefes alınmıyor gündüz. Tabii siz diyorsunuz ki ne zaman oluyor? Ben gazete yaparken yayından sonra diye. Gerçekten öyle Faruk abi. Yani nem çok derler ya.
0: Doğru,
1: o nem
0: doğru.
1: çok.
0: Yok yok fark ediyorum.
1: Bursa'da sel. Bursa'da evet. da sel. Cadde, sokaklar göle dönmüş durumda. Araçlar yollarda mahsur. Ev ve iş yerlerine kadar su basmış durumda. Bir bakalım.
2: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
1: Şimdi bir yandan uyarılar var. Küresel ölçekte aşırı sıcaklıkları tetikleyen El Niño'nun yeniden etkili olma yolunda olduğunu açıklayan. Bu hepimizi aslında en çok ilgilendiren ilk başlık ama dünyada her başlıktan sonra konuşuyoruz bunu. Çünkü bazı tahminler var. Termometreler 50 dereceye dayanacak ve zamanla bu daha da kavurucu bir sıcağa dönüşecek. Bu bir not olarak elimizde dursun. Bir yandan ki bir yerde yağış, bir yerde kar, bir yerde çok sıcak hava, bir yerde doğanın zincirinin bozulduğu, hayvan halkı kasının bozulduğu bir süreçten geçiyoruz. Diğer yandan da Hatay ve Muğla'dan bir görüntü geldi. Hatay Muğla açıklarında birer gün arayla denizcilerin kadrajına balina takıldı. O görüntülere bakalım.
3: Balina. Allah Allah. Burada balinalar geldi.
4: Önce Hatay'da, ardından da Muğla'da. Birer gün arayla farklı kıyılarda ortaya çıkan balina denizcilerin ilgi odağı oldu.
3: Balina. Allah Allah.
4: Hatay'ın Samandağ ilçesinde dalıştan dönen sualtı topluluğunun cep telefonu kamerasına yansıdı bu görüntüler. Balinanın su yüzeyine çıkıp yeniden daldığı görüntüler ilgi uyandırdı. Sualtı topluluğunun bir süre gözlediği ve görüntü aldığı balina gözden kayboldu. Bir günün ardından Sav Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halindeki teknenin kaptanı işte bu görüntüleri kayda aldı. Deniz yüzeyinde bir süre kendisini gösteren balina daha sonra açıklara doğru yüzerek gözden kayboldu.
1: Şimdi muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ bizi bekliyorlar Gaziantep'te. İkisine de günaydın diyorum, kolaylıklar diliyorum. Son günlerde etkili olan yağışların adreslerinden biri. Bunun ardından da Oğuz Eli ilçesindeki fıstık bahçeleri su altında kalmış. Mehmet günaydın. Hoş geldin yayına. Eyvah eyvah, ardındakiler fıstık bahçeleri mi, fıstık ağaçları mı?
5: Günaydın Cansın Elvacı. Tam olarak da öyle, fıstık ağaçları hemen arkamda.

0: da gördükleriniz ve Doğanpınar Barajı burası. Oğuzeli ilçesine bağlı Doğanpınar Barajı. Aslında fıstık ağaçlarının yanı sıra burada geçen karayolu da tamamen su altında kalmış durumda. Bir zamanlar araçlarla geçilen yol şimdi teknelerle ve buradaki balıkçılar botlarıyla geçmeye devam ediyorlar. Geride bıraktığımız dakikalarda buradan bir tekneyle balıkçı karşı tarafa geçti. Bulunduğumuz yerden çok uzaktaydı bu su seviyesi. Geride bıraktığımız yıllarda biz buraya çok gelmiştik daha önce de ve ben de gelince çok şaşırdım sizin gibi. Fıstık ağaçlarını görüyorsunuz. Burada Doğanpınar Barajı çevresinde son zamanlarda etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi ciddi oranda arttı ve 28 bin dönüm alanda fıstık ağaçları su altında kaldı. Tabi burası kamulaştırıldı. Devlet tarafından burası istimlak edildi ve kamulaştırılarak çiftçilere de ödemeleri yapıldı. Buraya şu anda yol tamamen kapatılmış durumda. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını önlemek için, çünkü gece saatlerinde, akşam saatlerinde karanlık olduğu için bu yolun giriş tarafında tabelalar asıldı ve bu yola girilemez tabelasıyla kapatıldı bu yol. Şu an yukarıda gördüğünüz toprak birikintisi var. Oraya kadar suyun yükselmesinin beklendiği de ifade ediliyor. Yani önümüzde gördüğünüz şu toprak alandaki fıstık ağaçları da eğer yağışlar devam ederse su altında kalabilir. Ama şu an baktığımızda birçok fıstık ağacının su altında kaldığını görebiliyoruz. Havadan görüntüleri de arkadaşlarım ekranlarınıza yansıtıyordur. Bakın bu noktada bazı fıstık ağaçları, özellikle hemen ön tarafta bulunan bazıları da artık görünmüyor. Suyun tamamen altında kaldı. Çünkü bu yol boyunca, güzergah boyunca karşı noktaya kadar fıstık ağaçları vardı. Sağlı sollu bir şekilde tamamen tarım arazisiydi. Sadece orta kısımdan su geçiyordu ama su seviyesi yükselince buraya kadar ulaştı ve birçok fıstık ağacı artık görünmüyor. Görünenler de kurumaya başlamış durumda. Çünkü bu fıstıklar artık bir işe yaramaz, çünkü çok uzun zamandır burada suyun içerisinde kaldıkları için ağaçlar da kurumaya başladılar. Diğerlerini de görüyorsunuz, bize yakın olanları da görüyorsunuz, üzerlerinde de fıstıklar var. Buradaki su seviyesinin artmasıyla birlikte 28 bin dönümlük alan kamulaştırılarak burada taşkın riski nedeniyle kamulaştırıldı ve özellikle de vatandaşların bu noktaya yaklaşması istenmiyor. Çünkü ani su yükselmesi yağışla birlikte yeniden devam edebilir. Karayolu da tamamen şu anda su altında kalmış durumda. İki köyü birbirine bağlayan bir yoldu burası ve buradan da araçlarıyla insanlar karşı noktaya kadar ulaşabiliyorlardı ama artık şu anda buradan da ulaşım sağlanamıyor ve yolda kapatılmış durumda. Birçok noktadaki, özellikle baraj gölü çevresindeki fıstık ağaçları da şu anda su altında kalmış durumda. Sadece burada değil, karşı hatta baktığımızda oradaki ağaçların da su altında kaldığını ben görebiliyorum. Sadece bu noktada da değil, yani Doğanpınar Barajı'nda da yaşanmadı bu. Bölgemizdeki birçok barajda su seviyeleri yükseldi. Kapakların açılması gerekiyordu. Bu sebeple kapaklar açıldı. Tahliye çalışmaları yapıldı. Karkamış Barajı'nda, yine Birecik Barajı'nda ve o noktalarda da kapaklar açılarak su tahliyesi yapıldı. Fırat Nehri'nin su seviyesi de yükseldi ama şu an bulunduğumuz yer Doğanpınar Barajı. Özellikle geride bıraktığımız yıllarda kuraklık nedeniyle bu baraj neredeyse kuruma noktasına geldi. Şu an gördüğümüz manzarayı da sizlerle paylaşıyoruz. Su seviyesi ciddi oranda artarak 28 bin dönüm alandaki fıstık ağaçlarının su altında kalmasına neden oldu. Burası da devlet tarafından kamulaştırılarak gerekli tedbirler ve önlemler de alındığını söyleyelim Cansın Elvacı'm.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Durum böyle. Bir yandan da küresel çapta uyarılar devam ediyor. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Her ne kadar tüm dünya olarak bunu ötelesek de doğa ötelemiyor işte. Şimdi önümüzdeki saat diliminde önemli başlıklarımız var. Her birini konuşacağız. Siyaseten aldığımız gazetecilere yapılan açıklamalar Özgür Özel'in önemli. Bu saat diliminde süremiz yetmedi ama Trump ve Netanyahu arasındaki görüşme ve tartışma, konuşma başlığı çok çok önemli. Ne oluyor İsrail ile Amerika arasında? Biraz sonra buna bakacağız. Faruk abi, sizin gündeminizde neler olacak saat 10 itibariyle? Vallahi
2: enflasyon yaklaşıyor. Enflasyon açıklanacak. 5 aylık oran belli olacak. Biraz onu konuşabiliriz tabi. Piyasaları konuşalım çünkü
1: İhsan Bey'i de davet ederiz.
2: Biz,
1: altında
2: evet,
1: konuşuruz.
2: Son dakika verdin biliyorsun. O biraz piyasaları da bir tereddüte yol açtı. Evet. Yani petrol yükseliyor, altın düşüyor. Bir bakarız bu hafta nasıl geçecek diye.
1: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemli. Kamu malına dokundurtmayız. Gereken neyse yaparız. diye hiçbir kamu görevlisi bunu şahsen

cüzdanı gibi kullanamaz, izin vermeyiz dedi. Park abinin hatırlattığı Orta Doğu'da tansiyon yüksek, sabah saatlerinde Kuveyt'te havalimanı vuruldu. Yaralıların olduğu bilgisini Kuveyt ordusu paylaştı. İran saldırıyı gerçekleştirdi deniliyor. Tüm detaylara bakacağız ama anladığınız gibi müzikten de bu saat dilimini noktalayacağız. Kısa bir ara isteyeceğiz, ardından devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşta Amsterdam ve 1366 uçuşta Frankfurt Havalimanı takip etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara, Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Best Allianz'tır. Best
1: Allianz.
13: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Günün en sıcak gelişmesiyle Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürdüğü Hürmüz Boğazı gergin bir geceye daha sahne oldu. Amerikan donanması İran'ın güneyindeki Keşm Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenledi. Bu dün gecenin bilgisi. Bu sabahsa en sıcak bilgi İran'ın Kuveyt'e gerçekleştirdiği saldırı ve bir havalimanını hedef alması, Kuveyt'teki havalimanını hedef alması, oradaki sivillerin yaralanmış olması. Bu dün geceye ait görüntüler paylaşıldı. O saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alan İsrail, İran'ın karşılık verdiği anlar. Kuveyt ve Bahreyn'de de hava savunma sistemleri devreye girdi. Bölge yeniden gerilmiş durumda. Savaşın gölgesinde diplomatik

0: Morsi'ye şans verilmeye çalışılıyor. Her ne kadar İran'dan resmi bir açıklama olmasa da İran kanadından görüşmeler askıya alındı yönünde açıklamalar geldiği söyleniyor. Trump bunları yalanlıyor. Amerika-İran hattında tansiyon hiç düşmedi. Düşmek de bilmiyor. Hürmüz Boğazı'nı kapattık. Gerekirse Babilmeyn'i de kapatacağız açıklaması geldi bir yandan İran'dan. Bu da önemli açıklamalardan bir tanesiydi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı bu saldırıda da. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi İran. Her seferinde olduğu gibi. Az önce söylediğim gibi Kuveyt ve Bahreyn'de de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ekber, muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Ekber günaydın, hoş geldin yayına. Tansiyon yeniden yükseldi. Sabah Kuveyt'ten gelen bir haber var. Havalimanı hedef alındı İran tarafından. Yaralılarımız var diye. Önce bu işin bir detayını aktarır mısın bize?
1: Teşekkür ederim Cansın. Evet, senin de belirttiğin üzere bu gecede işte sabaha kadar yine bölgede tansiyon yüksekti ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı olarak birbirini vurdu. Olay nasıl başladı? İşte ABD'den gelen açıklamaya göre CENTCOM İran'a karşı tırnak içinde uyguladığı deniz ablukası kapsamında İran'ın Hark Adası'na gitmekte olan bir İran petrol tankerini uyarılarını dikkate almadığından dolayı işte komuta bölümünde, motor bölümünde pardon, savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi. Ve bu konuyla ilgili gece saatlerinde CENTCOM'dan bir video paylaşımı da yapıldı ve o video paylaşımında bir füzenin geminin motor bölümüne isabet ettiği görülüyor. Ki malum biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 50 gündür takribi olarak İran'a karşı deniz ablukası uyguluyor ve bu kapsamda bugüne kadar 6 İran tankerine yönelik, gemisine yönelik saldırıları söz konusu oldu. 120'nin üzerinde işte tankerin de bu bölgeden uzaklaşmasına sebep oldu. İran da bu meseleyi gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı gösterdiği Panaya isimli bölgedeki bir işte sivil gemiye yönelik saldırı yaptığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine Keşm Adası'ndaki iletişim kulesini İran'ın anlattığına göre hedef aldı ve İran devrim muhafızlarından gelen açıklamaya göre bu saldırıya tekrardan karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bir hava üssü ve aynı zamanda 5. filosunun hedef alındığı ifade edildi ki biliyorsunuz 5. filo Bahreyn'de bulunmaktadır. İran'dan o hava üssünün ismi zikredilmese bunun Kuveyt olduğu bilinmektedir. CENTCOM'dan gelen açıklamada ise Bahreyn'de doğru hareket eden 3 İran füzesinin havada imha edildiği, yine Kuveyt'teki 2 füzenin de düşürüldüğü veya teknik arızadan düştüğü ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri bunu bu şekilde anlatsa da Kuveyt yönetimi aynı şeyi söylemiyor. Hava alanına yönelik, uluslararası hava alanına da İran'ın saldırıları dolayısıyla insansız hava araçları ve füzelerle yapılan saldırılar dolayısıyla ciddi hasarlar oluştuğu ve bazı kişilerin yaralandığı Kuveyt yönetimi tarafından resmi olarak açıklandı. Hatta gelen son bilgilere göre uluslararası Kuveyt'teki uluslararası hava alanı kapatıldı ve uçuşlar diğer hava alanlarına işte yönlendirilmektedir.
0: Peki Ekber, yeni böyle resmi bir açıklama var mı görüşmelere dair ya da duyumun var mı? Amerika ile görüşme meselesi, Trump başka şey söylüyor. Sen dün gece yayında konuştuğumuz kadarıyla televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz için tabii ek bir bilgi olarak paylaşalım. Bir resmi açıklama yapılmadı dedin Amerika ile görüşmeler askıya alındığına dair. Bu görüşmeler sürüyor mu sürmüyor mu meselesi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Johnson şöyle söylüyorum, İran'daki iki yarı resmi haber ajansı ismini vermediği İranlı yetkililere dayandırarak İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin Lübnan meselesi dolayısıyla ve İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılar dolayısıyla durduğunu bildirdi. Ancak İran'dan resmi olarak bu konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı ve İran'ın diğer yetkililerden açıklama gelmedi. Fakat onlar tehdit etti. Örnek vermek gerekiyorsa İran Meclis Başkanı eğer Lübnan'daki saldırılar devam eder ABD ile görüşmeleri durdururuz yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Donald Trump ise İran'dan gelen bu açıklamaların ardından işte geçtiğimiz günlerde İran'la görüşmelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin durmadığını ifade etti. Esas merak edilen soru şu, işte bu gece

0: sabaha kadar devam eden bu bölgedeki ciddi gerginliğin ardından acaba taraflar masadan kalkacak mı veya ateşkes bitecek mi? Esasında biz bu süreci geçtiğimiz günlerde de gördük. Yani Kuveyt ilk kez hedef alınmıyor. Geçtiğimiz günlerde de yine Kuveyt'e yönelik saldırılar söz konusu olmuştu. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne de saldırı olmuştu. Ve bu gece itibariyle Bahreyn'e yönelik de saldırı olmuş oldu. Ancak taraflar ateşkesin bu meseleleri ateşkesin ihlali olarak değerlendirse de kapsamlı bir savaş düşünülmüyor.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Şimdi son durum böyle. Bugün ne olur? Aslında bu süreç hep böyle ilerledi. Bugün ne olur? Hafta sonu ne olacak? Kim nasıl saldıracak? Saatlik ve anlık takip ediyoruz. Bir yandan da Netanyahu ile Trump meselesi bayağı bir gergin durum. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısı aslında gündem. Çünkü Trump bir açıklama, bir paylaşım yapmıştı. Demişti ki ben İzbullah'la da görüştüm, Lübnan'la da görüştüm. Onlar saldırmayacak, İsrail'de saldırmayacak. Burada bir saldırma söz konusu olmayacak. İsrail'le de Bibi'yle de görüştüm dedi. Hatta açıklaması bu yöndeydi. Ama Amerika'da konuşulan başlık Netanyahu ile Trump arasında geçen ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı, küfrettiği söylenen görüşme aslına bakarsanız. Trump Netanyahu'yu arayıp azarlıyor. Diyor ki sen kahrolası bir delisin. Ben olmasaydım hapisteydin. Bütün dünya senden ve İsrail'den tiksiniyor, nefret ediyor. Ben varım iyi ki. Herkes senden nefret ediyor. Ne halt ettiğini sanıyorsun sen diye bağırdığını ve senin arkanı ben toparlıyorum. Ben olmasam ne yapacaksın dediğini konuşmaya başlamış durumda. Bu konuşma üzerine hatta Ben Gvir çok konuştuğumuz isim biliyorsunuz maalesef. Onun da şöyle bir yorum yaptığı söyleniyor. Dostumuz Trump'a dur demenin tam vaktidir. Ya da hayır demenin tam vaktidir dediği söyleniyor. Bir yandan seçimler yaklaşıyor. Netanyahu ne yapacak diye konuşuyoruz ama Trump'la Netanyahu arasında hep şöyle konuştuk bu süreçte. Trump Netanyahu'yu istemiyor mu? Başkasıyla mı yol yürümek istiyor? Acaba işte bir araya geldiklerinde oturmalarından kalkmalarından ya da yol boyunca verilen mesajlardan ben varım aslında deyişi Trump'ın. Yani Netanyahu bana bağlı aslında deyişi ama Netanyahu'nun bunu zaman zaman kırıyor olması tıpkı Lübnan'da olduğu gibi hep aralarında bir gerginlik mi var acaba diye konuştuk ama bu konuşma kamuoyunu yakından ilgilendirdi. Gündeme bomba gibi düştü. Şimdi bu başlıklardan biri. Tabii tarihe baktığımızda Amerika ile İsrail'in yolları ayrılır mı? Hiç görünmemiş. Görülür mü? Hiçbir şey de olmaz diyemiyoruz, bilemiyoruz ama zor bir ihtimal. Bu konuşmanın üzerinde duracağız ama hem Körfez'den akşam gelen görüntüler, hem sabah Kuveyt ordusunun yaptığı açıklama bizim havalimanımıza hedef aldınız. Bizim yaralılarımız var açıklaması, bu saldırıyı İran yaptı açıklaması. Tabii Hürmüz'ün kapalı olması, Babil Mendebi kapatırız tehdidi derken yine iş gözler dönüyor piyasalara, altına. Böyle baktığımız zaman da zaten tüm dünyanın krizi yarattığı dediği nokta Hürmüz. Alternatif yollar aranan yer Hürmüz. Faruk abiyle ve İslam Memiş'le konuşmaya başlayacağız. İslam Bey bir selam verelim. Günaydın. Hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Önce bir borsayla başlayalım Faruk abi. Geldi haber. Ne olur ne olmaz.
3: Valla borsa pazartesinden bu yana hep yükselişle açıldı. 14.000 puanın altındaydı. 14.000 puanın üzerine çıktı. Dün de ciddi bir rally yaptı. %3'e yakın bir yükseliş yaşandı. Ama bu sabah tabii küçük bir düşüşle açıldı ama tekrar toparlayacaktır borsa. Özellikle tatilden sonra toparlayacağını söylemiştik. Hani bu CHP kararları sonrası bir panik satışı gelmişti. Hemen ardından toparlanma geldi. O zaman da konuştuk. Hani mutlaka tepki alımları gelecek. Borsa kendi dengesini sağlıyor. 14.000 puanın altına inmediği sürece yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir borsa. Çünkü şimdi bilançolar gelecek, yeni hikayeler gelecek. Ama tabii bu anlık olaylar elbette yatırımcıyı etkiliyor. Çünkü bazen panik satışları geliyor. Şu anki düşüş çok anlamlı değil. Yani 0.33'lük bir düşüş. Gün içinde
1: toparlar
3: bakacağız.
1: Toparlar diyorsunuz. Evet. Bu altın yatırımcısı ne yapsın? Yani ne desin? Şu an benim gördüğüm gramdaki düşüş yine. Altın diğer detaylarını da verir arkadaşlarım ekrana. İhsan Bey yani o kadar hassas terazi ki Trump açıklama yapsın. Körfez'de bir anlık meseleyle maalesef bu dengeler şaşıyor. Altında yine bir düşüşle güne başladı. Ne olur?
2: Bu savaş manipülasyonu devam ettikçe, süreci ne kadar çok uzatırlarsa altın yatırımcısı bir o kadar beklemeye devam edecek. Her gün gelen haber açısından dikkat ederseniz bir gün anlaşma haberlerinin iyimserliği, bir gün de savaşın kötümserliği var piyasalarda. Ama sonuç itibariyle bir adım önde bir anlaşma haberinin gelmediğini gözlemliyoruz. Yine ons altın tarafında 4400-4650 dolar aralığında sıkışmış olan trendi yakından takip etmeye devam edeceğiz kısa vadede. Ancak yine anlaşma haberi gelirse 5000 dolar seviyesi üzerinden bahsedebiliriz. Ancak anlaşma haberi gelmezse, ki şu anda süreci uzatmalar onların işine geliyor, yine 4400-4650 dolar aralığında sıkışmış olan bir piyasa yoluna devam edecek. Bu da gram altın TL fiyatında 6500-7000 lira aralığındaki fiyatlamayı bize işaret ediyor. Zaman zaman 6600 liraya geliyor, zaman zaman 6800 liraya yükseliyor. Bu bant aralığında sıkışmış olan bir piyasa var. Tamamen petrol fiyatlarına bağlanmış olan bir trend var dünya piyasalarında. Şimdi dün akşam gelen haber akışıyla birlikte petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesi üzerine yükseldi. Altın yatırımcısı yine petrol takip etmeye devam edecek. Petrol fiyatları 100 dolar seviyesi üzerine çıkmaya devam edecek. Baskı ve düşüşler devam eder. Petrol fiyatları geriledikçe tekrar altın fiyatları toparlanır. Ama sonuç itibariyle bu sürecin ne kadar süreceğine alakalı belirsizlik devam ettiği için altın yatırımcısı sadece sessiz bir şekilde bu işçiliksiz altınları alıp beklemekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Mart ayında yatırımcılara işçilikle alakalı çok ciddi uyarılarımız vardı. 12.500 dolar işçilikler vardı 1 kilogram külçe altında. Bu işçilik farkı tamamen kapandı. Gümüş tarafında da tamamen kapandı. Daha önce şöyle bir soru sormuştunuz. Bankadan mı almak lazım, fiziki mi almak lazım? İşte Mart ayında bankadan almak daha mantıklıydı. Nisan ayında bankalardan almak daha mantıklıydı. Ama bugün fiziki altın alanlara diyebiliyoruz ki o işçilik farkları tamamen kapandı. Serbest piyasalarda altın işçiliksiz bir şekilde ucuz. Son bir aydır zaten kapalı çarşı piyasası bomboş. Yani o kuyruklar, talep falan vesaire yok. Fiyatlar stabil ve düşüş trendi olduğu için hiç kimse altınla ilgilenmiyor. Ne zaman ki bir anda böyle bir barış haberi gelir, ne zaman ki 8 bin lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirir, ne zaman ki 10 bin lira yolculuğu başlar, bu sefer kapalı çarşıda kuyruklar görebiliriz. O yüzden düğün yapacaklara yine şöyle bir örnek vermek istiyorum. 10 gramlık bilezik bugün Ocak ayına kıyasla 12 bin lira ucuz. Çeyrek altın 1500 lira ucuz. Bunları bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, özellikle bu düğün sezonunda ilk defa fiyatların düşük olduğu bir sezon gördüğümüzü söyleyebilirim.
3: Dün tabii şöyle bir manzara vardı. Bugün tam tersi oldu. Belki İslam Bey'le onu da konuşabiliriz. Dün gram altın %1'in üzerinde yükselirken çeyrek ve evet, Cumhuriyet altını düşüyordu. Tamamen taleple evet, ilgili doğru. Herhalde. Bugün de gram altın düşerken evet, Çeyrek ve Cumhuriyet altını yükseliyor. Herhalde taleple
2: çok
3: ilgili bir şey.
2: Tarık Bey, evet çok haklısınız. Birincisi talep, yani talep yok altına. İçeride mal çok, herhangi bir problem yok. Diğer yanda içeride resmi kura kıyasla dolar TL kuru daha ucuz kaldı. Üçüncüsü de işçilikler artık kapandı. Bu üç etken fiziki altınların daha cazip hale getirdiğini tekrar belirtmek isterim. Yani sizin buradaki tespitin doğru Faruk Bey.
3: Bir riskten de bahsedeyim, hani siz de takip ediyorsunuz. Özellikle bu değerli madenlerde bazen şöyle oluyor, yani geçmişe baktığın zaman. Tabii İhsan Bey'in görüşü çok farklı bu yıl için. Ama öyle bir dönem geliyor ki mesela gümüşte, altında bir anda iki yıl hiçbir şey değişmiyor. Yani evet, Acaba öyle bir durağan döneme mi giriyor altın? Yani atıyorum işte 4500 ile 4600 arasında böyle 1-2 yıl gidecek gibi mi görünüyor?
2: Evet. Şöyle, bu yıl özellikle savaş manipülasyonunun olduğu bir piyasa, ki Ocak ayından beri bütün yatırımcılara yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Altın ve gümüş tarafında bir hayal kurmayın, bir beklenti içine girmeyin. Ocak ayındaki getirisini zaten %70'ini vermişti. Ancak yine uzun vadeli bir strateji belirleyen yine varlıklarını değerlendirebilir. Ancak bu 4 aylık sürece baktığımız zaman bütün yabancı kurum ve kuruluşlar, aracı şirketler sürekli rapor yayınlıyor. Bazen düşüş yönlü revize ediyorlar, bazen yükseliş yönlü. Aslında dünyanın kafası karışık, bütün ekonomistlerin kafası karışık. Altın, gümüş gibi değerli madenlerde veya diğer endüstriyel madenlerde, metallerde kimse bir trend yön belirleyemiyor. Çünkü karışık ve belirsiz bir süreç var. Bu da ortaya, hissiyatı ortaya çıkarıyor. Siz ne hissediyorsunuz? Mesela altın yatırımcısı 3 aydır diyor ki mahvolduk, çıkmıyor, yükselmiyor. Ben de diyorum ki eğer sizin üzecek, strese sokacak bir mal varlığına yatırım yapıyorsanız niye stres

0: ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Satın kurtulun. Yani stres yaşamamıza gerek yok. O zaman satın. Yani para için, birikim için stres yapmaya gerek yok. Başka varlıkları satın alın. Borsaya girin, diğer piyasalara girin. Ama şu soru şu. Borsadakiler kazandı mı? Kripto para piyasasındakiler kazandı mı? Döviz tarafındakiler kazandı mı? Kim kazandı 4 aydan beri? Hiç kimse kazanmadı. Ve bilerek isteyerek kazandırmıyorlar. Bunu idrak eden bir yatırımcı zaten. Ama şuna alıştılar. 2025 yılının sonuna kadar gram altın tarafında %110 bir getiri oldu. Ocak ayında gramında 2000 lira yükseldi. Herkes zannetti ki biz bu yılda %100 getiri bekleyeceğiz. 3000 lira mı 6000 lira olacak? 6000 lira mı 10000 lira olacak? Bir beklentiye girdi.
1: İstedi millet onu, yüzden... haklı da gördü onu, istedi.
2: Ama İslam Bey yılbaşında hep bunu söyledi. Bu yıl kazanç yılı değil dedi yani. Onu da hatırlatalım, hakkını teslim edelim.
0: Parayı koruma yılı. Evet. Parayı koruma yılı, yani bu yıl paradan para kazanma yılı değil. Bütün enstrümanlar için geçerli. Altın, gümüş için geçerli değil. Bunu bir kere kabullenmek lazım. Çünkü savaş manipülasyonu olduğu yerde trendi kimse bilemez. Ben kişisel hissiyatını söylüyorum. Öngörümü, teknik çalışmamı söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorum? Merkez bankaların taleplerine bakıyorum. Bir, üretim tarafındaki arzlara bakıyorum. Talep tarafındaki canlanmaya bakıyorum. Risklere bakıyorum, enflasyona bakıyorum. Benim kişisel öngörüm yine 4880, 5000 dolar, özür dilerim 5880, 6000 dolar seviyesi. Bu benim kendi hissiyatımla alakalı, kendi beklentimle alakalı. Ama yatırımcı burada risk portföyü oluşturduktan sonra, birikimlerini çeşitlendirdikten sonra bu yıl toplamayı, yani fiyatı değil miktara baklamak, uzun vadeli bir strateji belirleyecekse. Ama dediğim gibi yarın bugün tekrar çok uzun tarih olmayan bir süreçte bu sefer biz anlaşma haberlerini göreceğiz. Bu sefer piyasalarda %3, %4 yükselişleri konuşacak mesela. Bu sefer de yine gaza gelmemek lazım. Aa, koptu gidiyor, artık düşmeyecek, böyle bir algı yok. Tekrar zirve yapar, oradan tekrar gelir ve bu finansal piyasalarda bu baskılanma devam edecek yıl sonuna kadar. O yüzden yatırımcının yapması gereken en doğal şey, uzun vadeli bir strateji belirleyeceksiniz. Al unut, al unut. Ama verse ki yatırımcı, ben kısa vadeli alacağım, kazanacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle bir plan içindeyse, finansal piyasalarda bu yıl bütün enstrümanlar için söylüyorum bunu, hayal kurmayın. Yani manipülasyon piyasası halen devam ediyor maalesef ve yıl sonuna kadar da devam ettirecekler.
1: Peki şimdi dediniz ya kuyruklar olmadı, yok düştükçe gidiyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Biz kaça, 8 bin lira çıktığında falan burada vallahi yok, billahi yok, tillahi yok yazılarını konuştuk. Yani gram
0: çok
1: altın.
0: Çok haklısınız.
1: Yok.
2: Hiç yok.
1: Hani ekmek kuyruğu gibi kuyruk, gerçekten benzetme doğru, ekmek kuyruğu gibi
0: yine
1: kuyruk
0: göreceğiz.
1: Gördük. Tamam da bizim refleksimiz niye? Şimdi diyeceksiniz ki okur yazarlığımız yok diyeceksiniz ama.
0: Evet.
1: Şöyle de düşünün. Öyle bir yorum isteyeyim. Diyorsunuz ya işte, neden şikayet ediyorsun, seni huzursuz ediyorsa yaptığın yatırım. Şimdi diyor ki ben borsayı bilmiyorum, korkuyorum diyor. Mesela düşünelim ev hanımlarını, yaşı büyük olanları da düşünelim. Bizi izleyen mesela büyüklerimizi düşünelim, teyzelerimizi düşünelim. Ben diyor gidiyorum altınımı alıp kenara koyuyorum diyor. Benim bildiğim yatırım aracı, annemden de böyle gördüm, anneannemden de böyle gördüm, buydu diyor. Şimdi ben strese de girerim diyor. İslam oğlum diyor, bu düşerse çıkarsa diyor. Ben ne yapayım diyor. Tek
2: çünkü
1: yatırımım
2: yani küçük
1: bu diyor.
2: Bir birikimi var.
1: Benim onu... küçücük birikimim var diyor. Ama benim için birikim de bu yarınımı diyor. Ben bununla koruyorum. Şimdi biz bunu neden şunu düşünemiyoruz? Hadi diğerlerini bilmiyoruz. Düştü gidelim alalım. Niye yok bizde yükselince gidelim alalım? Daha da yükselecek diye mi?
0: Aslında Cansın Hanım, o sevgili izleyeniniz, değerli ablamın aslında bir problemi yok ortada. O fizik olarak eline geçen parayla alıyor, kenara koyuyor.
1: Evet.
0: Problem finansal piyasalarda dijital al-sat yapma isteği olanlarda. Diğerlerinde sorun yok. Onlar fiyata bakmıyor. Onların fiyatla işi yok. Onlar şunu çok iyi bir şekilde biliyor. Onlar gelenekçi. Onlar ekmeğin ne demek olduğunu biliyor. Emeğin ne demek olduğunu biliyor. Alın terin ne demek olduğunu biliyor. Onlar için problem yok zaten. Onlar eline geçen parayla her ay düzenli olarak kuyumcudan fiziki altın alıyor, kenara bırakıyor. 3 bin lira olmuş, 5 bin lira olmuş, 10 bin lira olmuş, onun umurunda değil. O bizim istediğimiz ve sevdiğimiz yatırımcı zaten. Ve ablamız zaten şunu biliyor. Yani ben her ay düzenli olarak alıyorum. Fiyatlar geledikçe benim işime geliyor. Maliyetim düşüyor. Bakın, fiyatların yükselmesi aslında kazandırmıyor. Fiyatların gerilemesi sizin maliyetinizi düşürüyor. Soru şu, çok net. Aslında bunu fizik olarak kuyumculuğa altın alan ablam çok iyi biliyor. Bugüne kadar Türkiye'den altın alıp da zarar ettim diyen var mı Allah aşkına? Geçen yıl bu vakitler 4000 küsürdü. baskılanmasına rağmen, gerilemesine rağmen bu kadar düştü yaygara.

0: olmasına rağmen 6600 lira olan bir gram altın var. Geçen yıl Ocak ayında 3000 liraydı, yılı 6000 liradan bitirdi. Yani ondan önceki yıllar 2000 liraydı, 1000 liraydı. Yani biz altın fiyatları düşününce bize ilginç geliyor. Niye düştü? TL bazında gram altın son 30 yılın tarihine bakın, Türkiye'de en fazla getiri gram altında olmuştu. Bunu ben söyleyeyim mi? Makamlar söylüyor. Son 30 yıl. Niye çipa yapıyor? Dolardan ve onsdan destek alıyor. Ama ons altının hikayesi farklı. O zaman zaman değer kayıpları yaşıyor, zaman zaman yükseliyor. Ama geçen yıl mesela 40 yılın zirvesine yükseldi ons altın. Bu şu demek olmuyor. Ons altın geriler ama gram altın gerilecek anlamına gelmiyor. İkisinin de hikayesi farklı. O yüzden ben şu anda ekranlarda beni dinleyen sevgili ablama şunu söylüyorum. Sizin yolunuzda problem yok. Siz yolunuza devam edin. Ancak ekranda fiyatlar düştü, yükseldi, her gün takip edenlerde psikolojik problem var. Kaldıramıyorlar.
1: Çünkü bırakın saniyelik takip eden var. Hiç sosyal medyaya geliyor musunuz? Kiminin kolunda tansiyon arttı, kimi arıyor. Ağlıyor. Yani bunlar ama tamam işte gülüyoruz
0: bu,
1: ama.
0: Bu iyi bir şey değildir. Bu aldığın zaman hiç düşmeyecek, bozduğun zaman hiç yükselmeyecek. Mesela şey grupta var. Mesela geçen yıl altın satıp da araba alanlar, altın satıp da ev alanlar var.
1: Onlar da kartıyla altın alanlar vardı.
0: Evet. Şimdi kimi memnun edeceksin? Yani kimseyi memnun edemezsin bu tarafta. O yüzden finansal piyasalardaki yatırım araçları kişiyi memnun etmek için üretilmez. Evet. Yatırım ve tasarruf amaçlıdır bunlar. Uzun vadeli düşüneceksin ve sırtına yaslanacaksın, piyasaya bakacaksın. Peki. Şu anda trilyon dolar merkez bankalarının zarar ettiği bir ortamda yatırımcılar alacak, unutacak. Yapacak başka bir şey yok.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir gün diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun.
0: Sağ olun.
1: Artık söylenecek bu. İzleyeceğiz, göreceğiz altını da. Şimdi dün akşam önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı açıklama. Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konuların ele alındığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini de vurguladı. Bu telefon görüşmesine dair paylaşılan notlar da böyleydi. Şimdi bugün Takvim Gazetesi'ni de aldığınızda manşette göreceksiniz bu haberi. Faruk abi elinize sağlık. İşgal planını Erdoğan bozdu diye bir aslında manşet var. Eski İsrail İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman, biliyorsunuz ismini bu süreçte çok duyduk. Dikkat çeken bir açıklama, daha doğrusu dikkat çeken bir itirafta bulundu Hayman. Amerika ve İsrail'in terör örgütü PKK'nın uzantısı olan grupları kullanarak İran'daki yönetimi devirmeyi hedeflediğini iddia ediyor. Böyle bir plan vardı diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor, itiraf bu. Başkan Erdoğan'ın devreye girerek operasyonları durdurduğunu itiraf ediyor. Bunu itiraf eden kişi İsrail eski istihbarat başkanı. Bir detaylara bakalım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var.
3: İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hazırladığı gizli senaryolara ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan Hayman, 28 Şubat sürecinde İran'da Tahran yönetimini devirmeyi amaçlayan gizli bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. İddiaya göre İran içinde faaliyet gösteren etnik ve silahlı gruplar kullanılarak eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden başa getirmek amaçlandı.
4: Ahmadinejad'a gelince özel bir operasyon planlanmıştı. Gerçekten oldukça sıra dışı bir operasyondu. Ahmadinejad da bu operasyonun bir parçasıydı. Bölgedeki toplulukların müdahalesi hariç operasyonun geri kalan kısmı kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Çünkü operasyonun merkezinde koalisyonun işgal hamlesi yer alıyordu. Yayınlanan bilgilere göre bölgedeki ilgili toplulukları Türkiye'nin istikrarı için stratejik bir tehdit olarak gören Erdoğan, Trump'ı bu topluluğa bir devlet verilmesinin kötü bir fikir olduğuna ikna etti.
3: İsrail'e eski istihbarat başkanının en dikkat çeken iddiası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri oldu. Hayman, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda söz konusu planın iptal edildiğini açıkladı. Hayman ayrıca İran'da rejim değişikliğine yönelik farklı senaryolarında masada olduğunu iddia etti. İsrail'in eski istihbarat şefinden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı.
1: Peki, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşuyor, o noktaya dönelim.
5: Halihazırda dünyadaki ticaretin %80-85'i deniz yoluyla yapılıyor. Yani orada çok ciddi ve neredeyse sonsuz bir kapasite var. Dolayısıyla bunun tamamının karaya alınması mümkün değil. Böyle bir imkan yok ama özellikle kriz anlarında normal zamanda doğru hazırlanarak kriz anlarını yönetmemiz gerekiyor. Bakın, eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Yani hem biraz önce Yusuf Bey'in bahsettiği modernizasyon demiryolu, bu yalnız çok daha taze, esasında kalkınma yolunun çok daha geçmişi var. Her iki projeyi de bugün işler halde olduğunu düşünelim. Hürmüz'ü bu kadar dünya konuşmuyor olurdu.
6: Peki bu savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinin bu projelerin tamamlanması noktasında daha istekli olduğunu söyleyebilir misiniz?
5: Şöyle, şu anda işin açıkçası bir an önce bu savaşın hani kati olarak bitmesi bekleniyor diye ben öngörüyorum, tahmin ediyorum. Onunla beraber hani şu anda saldırı riski varken işte bir baye ile bir şeyle Katar'la hani ne kadar bu konuyu konuşabiliriz? Birazcık zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum.
6: Teşekkür ederim. Serhat Bey, buyurun, devam edin.
7: Sayın Bakanım, koridorlar sizin takip ettiğimiz kadarıyla ana gündem konularınızdan oluyor. Çok sık bu koridorlarla, ulaşım yollarıyla ilgili bilgiler paylaşıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Yine koridorlardan birisi bizim için de çok önemli olan Çin'den Avrupa'ya uzanan bir hattan bahsediyoruz. Orta koridordan. Bunun da en önemli ayağı Zengözür koridoru. Hem Türkiye ile Türk dünyasının bir araya gelmesi hem de Avrupa ile Asya'nın bir araya gelmesi için kritik önemde. Buradaki son gelişmeler nelerdir? Çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
5: Orta koridorun, Hazar geçişli orta koridorun en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye geçişi. Baktığınız zaman Azerbaycan'dan başlayıp Bakü, Tiflis, Kars'la Gürcistan'ın da olduğu bir rota şu anda işler durumda. İstediğimiz kapasiteye çıkabilmiş durumda değil. Ama özellikle Gürcistan tarafındaki demiryolunun standardı bu yüksek kapasitelere çıkmayı biraz daha ilerleyen dönemde çok müsaade etmeyecektir. Onun üzerine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın girişimleriyle, mütabakatıyla Zengezur koridorunu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık dil ucunun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Bu sene içerisinde Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında, belli bölümlerini yaptılar ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen, zaten hani malum biraz ismi de Trump koridoru olarak da adlandırıldı ya, orada Amerika ile yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yani bunlar bittiği zaman biz esasında aşağı yukarı konuştuğumuz hat, işte 860 kilometrelik bir hattı tamamen işler hale getireceğiz. Hani Türk dünyasına, Orta Asya'ya birazcık daha kestirme yoldan inşallah bağlanmış olacağız.
6: Sayın Bakanım, Yavuz Sultan Selim ayağı var değil mi projenin?
5: Evet.
6: Orada bir köprünün tam ortasından bir raylı sistem geçecek. Orada ne aşamadayız?
5: Şöyle bir tespit yapalım Sayın Genel Müdürüm müsaadenizle. Şu anda Asya'dan, yani Anadolu'dan Avrupa'ya giden trenler Marmaray'dan geçiyor. Günde Marmaray'dan maksimum 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? zaten aşağı yukarı 19 saat yolcu trenleri, 300 tane yolcu treni orada, 300 sefer var. Geri kalan bir 5 saatte hem bakımını yapıyoruz, günlük bakımını, hem de sadece 4 treni geçirebiliyoruz. O zaman orası şişe ağzı gibi. Dolayısıyla sizin sorduğunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demir yolu. Zaten köprüde o platformu biz yaparken bırakmıştık. Bu nedenle köprünün genişliği dünyanın en genişi. 59 metre. Yani bu genişlikte yok. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Bir problem yok. 6,75 milyar dolarlık bir krediyle beraber bu sene ihalesini sonuçlandırıp inşallah başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Boğazı geçişi Anadolu Avrupa arasındaki yük trenleri veya yolcu trenleri, yolcu da taşıyacak. Artık kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak.
6: Teşekkürler. Merve Hanım, buyurun devam edin.
8: Efendim, bu denli sıcak gelişmelerin yaşandığı bu süreçte Türkiye gelecek ay NATO zirvesine de ev sahipliği yapacak. Bakanlık evet. olarak siz de tabii karayollarında hem de havaalanında önemli çalışmalar yürüttünüz. Bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem ne zaman tamamlanacak hem de ayrı bir sinyalizasyon sistemi kullanılacak mı dünya liderlerini ağırladığımız o günlerde?
5: Tabi burada öncelikle meşhur Halil Rıfat Paşa'nın sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir diye. Bizim ulaştırmacıların, karayolcuların biraz şiar edinmiş olduğu bir söz. Şimdi bir yerde bir şey yapılacaksa, bir etkinlik yapılacaksa, hani bir şeylerin taşınması, insanların, yüklerin taşınması. Bizim görevimiz de tam da bu noktada. Tabii gerçekten çok çok kıymetli, hele hele hani NATO'nun tartışıldığı bir dönemde, Amerika başlığı aldı altında NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yapması gerçekten kıymetli. Onun için biz de bu ev sahipliği yapma noktasında, ulaşma noktasında bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Esenboğa'dan şehre yaklaşık 30 kilometrelik bir karayolu hattı var ve buradaki protokol geçişleri bu yolu birazcık rahatsız ediyor. Yani hem geçen protokol mensuplarını hem orayı kullanan vatandaşımızı. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Yani pistini mistini komple kaldırdık. Binalarını, mevcut binaları hiç kullanmayacak şekilde, yani sadece askeri kullanacak şekilde modern bir binada, terminalde, tabii büyük ölçekli değil, oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız. Tabii akıllı ulaşım sistemleri, hani sinyalizasyon, bunları biraz esasında belki 5G ile de bağlantılı da konuşabiliriz. İstanbul'da bir deneme kesimimiz söz konusu, orada başladık ve bunları ülkemizin geneline de peyderpey yaygınlaştıracağız. Yani buradaki en önemli konumuz, altyapı yatırımları çok çok pahalı yatırımlardır. Mutlaka tam kapasite kullanmamız gerekiyor. Akıllı ulaşım sistemleri buna hizmet edecektir ama en çok hizmet edeceği de güvenliktir, öyle diyelim. Güvenli seyahattir.
6: Teşekkürler Yusuf Bey. Evet. Hava yollarından yine ben de devam etmek istiyorum. 2025 yılı rekorlarla geride kalmıştı. Ancak bu yıl özellikle Orta Doğu'daki az önce de değindiğimiz krizler ve savaşlar hava yollarını küresel ölçekte olumsuz etkiledi. Bizim Türkiye'deki hava yollarımız, şirketlerimiz bundan nasıl etkilendiler? Bu yıl için hedefler nasıl? Bu husustaki sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.
5: Şöyle, şu ana kadar tabii Körfez bölgelerinde ciddi bir azalma söz konusu. Hatta durdu, işte yeniden başladı. İran hariç, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor. Onu birazcık havayolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık karşılıklı. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü ama geçen senenin aynı dönemine, yani Mayıs dönemine kadar olan bölümüne baktığımız zaman havayollarında yanlış hatırlamıyorsam %4 civarında genel

0: 1730 yanlış hatırlamıyorsam bir günde 1700 uçak inip kalktığını düşünün. Öyle bir rekoru da kırmış olduk. Dolayısıyla bir hani genel anlamda geçen senenin altında kalmayacağız, üstüne de çıkacağız inşallah.
1: Trabzon'da yeni bir havalimanı söz konusu mu? Böyle bir çalışmanız var mı?
0: Var. Şöyle hani biz şeyler...
1: Önce ihtiyaç var mı onu da soralım
0: tam
1: da.
0: Tam buradan ben girecektim. Biz mühendisler, hani ben mühendisim. Rakamlarla işlem yapmayı, karar vermeyi seviyoruz. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Trabzon'da mevcut halihazırda 3 milyon kapasiteli bir havalimanımız var. Ve 2640 metre uzunluğunda bir pistimiz var. Büyük gövdelilere müsaade etmiyor. Biz geçen seneyi 3,5 milyon yolcuyla bitirdik. Bazı ilave terminaller vesaireler yaptık. Biraz rahatladık. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Geniş gövdelerin inmesi gerektiğini yine öngörüyoruz. Dolayısıyla ona yönelik bir proje yaptık. Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak inşallah. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyoruz.
1: Yani Trabzonlu olmanızla pek ilgisi yok. Rakamlar ihtiyaç var diyor.
0: Çok net.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Türkiye 5G'ye geçti. 5G'nin şu ana kadarki karnesi nasıl? Kullanıcılar ve operatörlerin performansını nasıl görüyorsunuz? Kullanıcılardan gelen şikayetler var mı? Operatörlerin bu noktadaki performansı hakkında bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Tabii 5G'ye işin açıkçası doğru zamanda geçmeye gayret ettik. Doğru zamandan kasıt hani 5G donanımlarının daha ucuz olduğu bir zaman olsun, ülke ekonomisine yük getirmesini istedik. Daha rekabetçi bir zaman olsun dedik. İşte 3 milyar 534 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam hazineye bir katkı sağlamış olduk. 2 yıl içerisinde ülkemizin tamamını kapsayacak. İlk sinyaller verilmeye başlandığında 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. Gerçekten 3 tane operatörümüz bu işe çok iyi hazırlandılar ve Türkiye'nin genel ekseriyetini, 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar. Peki problem ya da şikayet var mı? Evet. Yani bu konuda bir geçiş sürecinde ya biz yeterince 5G'yi görüyoruz ama yeterince hıza erişemedik şikayetlerini alıyoruz.
1: Ya telefonda 5G yazıyor ama hız aynı eleştirileri geliyor bazen.
0: Geliyor. Bunu da operatörlerimiz de o sizin baz istasyonuna olan uzaklığınızla da ilgili bir konu. Ama bunu da her geçen gün iyileştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda artık bunu inşallah konuşmayacağım.
2: Evet, Bakan Uraloğlu'nun Anadolu Ajansı editör masasına konuk olduğu yayının bir bölümünü ekrana taşıdık. CHP'den bahsedeceğiz. 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundular. Açıklamada olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı. 138 milletvekilinden 27'si ise imza vermedi.
3: Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: CHP'de mahkemenin verdiği mutlak putlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu. CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken 27 milletvekili ortak metne destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztırak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Olağanüstü kurultay çağrısı bildirisinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı kararının gerekçesini açıkladı. Salıcı kurultaya karşı olmadığını, hatta daha önce kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Ancak ortak bildirinin içeriğini uygun bulmadığını ve metinde değişiklik yapılmadığı için imza atmadığını söyledi.

0: İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 lira ödeyen bir kadın sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir neler söyledi bakalım.
1: Üç top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
2: Alışveriş merkezinde 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Fahiş fiyata isyan etti.
1: Toplam 840 TL, topu da 200 liraymış, bir para ödedik. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar, bunun adı kazıklanma.
2: İstanbul Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için toplam 840 lira istediler. Fahiş fiyata sosyal medyadan tepki gösteren kadın, söz konusu işletmenin lüks bir mekan olmadığını ifade etti.
1: Bunu herhangi bir tatil beldesinde lüks bir mekanda vermedik. Bildiğiniz İstanbul'da herkesin gittiği, halkın gittiği Kağıthane tarafında bir AVM'de verdik.
2: Kadın müşteri fiyat listesinin yeterince görünür olmadığını ve çikolata sosu için ayrıca ücret alındığını öne sürdü.
1: Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde ben mutlaka bakarım. Ya arka tarafta, gözden arka tarafındaydı. Dondurmanın üzerine şöyle çizgi çekti. Yani dondurma çikolata dökmedi, çizgi çekti. Onlara da para almışlar. 80 lira. Toplam 840 TL. Topu da 200 liraymış. Bir para ödedik. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı kazıklanma.
0: ...840 lira nedir? Geçtim fiyatı küçük yazma... Neresini sorayım, ne diyeyim?
3: Yani bir top 280 liraya gelmiş.
0: Şeyi geçtik artık, Bodrum'u, Marmaris'i, yazlık yerleri... bu sene konuşmadık ya, lahmacun.
3: Lahmacun gene haberleri gelmeye başladı. 1000 küsür liraya çıkmış. Onu da konuşuruz ama bu da enteresan yani.
0: Enteresan.
3: Demek gerçekten ki şöyle yapacağız artık. Yani. Biz satıcıya güvenmeyecek miyiz? Gideceğiz, diyeceğiz ki ben 3 top dondurma alacağım, kaç lira kardeşim? Bileceğiz, ona göre alacağız. Önce fiyatı sormamız lazım artık.
0: Valla ben buradan tüm esnaflara sesleniyorum. İşini alın teriyle, ahlakıyla yapan çok esnafımız var. Her konudaki esnafa sesleniyorum. Bunu taksicisinden tutun da kendi işin ne geliyorsa aklınıza. Aranızda bunları barındırmayın. Çünkü Faruk abinin ilk söylediği çok önemli. Biz tüketici olarak ne diyoruz? Biz size güvenmeyecek miyiz diyoruz. Siz evet, işinizi doğru düzgün yaparken aranızdaki bu çürük elmalar her şeyden önce size zarar veriyor. Gerçekten barındırmayın. Siz edin şikayetinizi makamlara. Böyle böyle diye. Tüketici de bunu yapsın. Ne güzel yapmış hanımefendi. Küçük yazdılar, onu ettiler, bunu ettiler. Kim? Ahmet Nazif mi hazır? Ahmet Nazif Ural konuyla birlikte bekliyor bizi, bu konuyu konuşacaklar. Ahmet Nazif, günaydın, sizi dinliyoruz.
4: Günaydın Cansın Elbacı. AVM'de, İstanbul'da bir AVM'de 3 top dondurma toplamda 840 liraya bir müşteriye satıldı ve o müşteri de sosyal medyadan paylaştı aslında bu yaşanan fahiş, o fiyatla yapılan alımı. Peki 3 top dondurma gerçekten 840 lira eder mi? Bu fahiş fiyatın altında ne var? Bir dondurmanın, bir top dondurmanın ederi ne kadar? Böyle bir fiyat skalası yazılabilir mi? Böyle bir durum söz konusu mu? İşin uzmanına soracağız. Yanımızda gıda mühendisi Nurten Sırma hanımefendi var. Ona da şimdi mikrofonumuzdan, efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Evet efendim, bir dondurma standının önündeyiz. Dondurmamızı da aldık elimize. 3 top elimizde dondurma var. Tanesini 50 liraya aldık buradan. Peki size soralım. Burada 50 lirayken diğer tarafta sadece dondurmanın kendisi 200, çikolatası da 80, nasıl olabiliyor?
5: Şimdi çikolatasını ekstradan fiyatla satması zaten orada meseleyi çok fahiş hale getirdiğini görüyoruz. Bizim klasik aldığımız bir dondurmanın şeyi vardır. Yazın sembolü belki de. Bu 3 top dondurmayı dedik biz de bir alalım. Nedir fiyatı? 50 lira topu. Şimdi burada gördüğünüz top yaklaşık 50 gramla 70 gram arasında değişiyor. Hatta siz biliyor musunuz, dondurmaların içine hava da basarlar. Bu bir teknolojidir, gereklidir, overrun diyorlar. Şimdi niye yapıyorlar? Dondurma yumuşak olsun diyor. Adam hava oranını çok yüksek koyduğu zaman aslında hacmi 1'e 3 oranında büyütmüş de oluyor. Yani şöyle düşünün, dondurma çok fazla üzerinde oynama, maliyetle oynanabilecek de bir ürün. Şimdi esas maliyet nedir? Dondurma dediğiniz şey süt, içinde süt yağı. Kullanıyorsa salep, iyi bir çikolata. Efendim diğer çeşniler, meyve parçacıkları veya içerisinde kuru yemiş kullanıyorsa, ama ne olursa olsun hepsinin bir ederi var. Şimdi biz bunu elimize aldık, bakın eriyor. Dolayısıyla hızlıca eriyen bir dondurmada bir psikolojik fiyat sınırı da vardır. Şimdi ben 1000

0: lira verdiğim bir dondurma 2 dakikada erisin istemem yani, ciddi paralar.
1: Hocam burada tabaklar da var. Şimdi İskender Demirel'den rica edeceğim. Buradaki tabaklar da aslında yine top dondurma konularak satışa sunulabiliyor. Bazı işletmelerde şu tabaklara, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bir bu aslında hizmet bedeli olması gereken bir noktada buna da fiyat isteniyor. Çok kısa son olarak bunu alayım.
0: Yani çok her şeye detaylıca para istemek, dondurmanın bir şeyi vardır. Bir standardı var. Geçen senenin fiyatı belliydi. 30-40 liraydı topu. Bu senede ben size piyasayı söyleyeyim. 50-60, hadi üst segment dondurmada 80 liraya kadar dayanır ama topunun 200-250 liraya satılması, bunlar fahiş fiyat. Onun için lütfen bununla ilgili şikayetlerinizi yapın. Alo 175 tüketici danışma hattına bildirin. Bu kişiler de burada yüksek fiyatla satma konusunda biraz daha bir sorgulama yapsınlar kendilerine.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, gıda mühendisi Nurten Sırma ile birlikteydik. Bize o fahiş dondurma fiyatının satışının altındaki yatan durumları anlattı. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle bu saat diliminin de sonuna geldik. Ben Faruk abi Uğurlu'yum. Çok teşekkür ediyorum Faruk abiciğim. Ağzınıza sağlık. Reklamlar diyelim. Reklamların ardından devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Savunma sanayinin devi Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar, kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma, Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Bir reklam.
14: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Aygaz diyorum.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
17: Birikim yapmak yetmiyor.
18: Değerlendirmek de lazım.
17: Piyasaları takip et.
18: Bunu al, şunu sat.
17: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
16: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
20: Dünyanın son yıllarda üzerinde durduğu en önemli konuların başında sıfır atık geliyor. Ülkemizde de ilk kez enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla sıfır atık festivali düzenlenecek. Yurt dışından yüzlerce üst düzey isim de programa katılacak. Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sıfır atık vizyonunun sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyledi.
21: Bu vizyon sayesinde 30 Mart... Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye, çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir.
20: İlk kez İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde yüzlerce etkinlik olacak.
21: Çok büyük bir festival alanı, 60 bin metrekarelik bir alan. Burada değerli başkanımız da ifade ettiler, yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Atölye çalışmaları olacak, yarışmalar olacak, sahne performansları olacak.
20: İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz dedi.
22: Olur mu bu? Olur. Bizim köklerimizden gelen, geçmişimizden gelen, daha geçen hafta Fetih haftasıydı. Fetih'in kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, hoşgörüsü, farklılıkları zenginlik olarak sayması, bizim vakıf kültürümüz, israf etmeme aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket.
20: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, dünyanın en büyük sivil toplantısını 500'den fazla paydaşta organize ettiklerini belirtti.
2: 500'den fazla uluslararası paydaşla sıfır atık forumunu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
23: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
24: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3000 liraya kadar varırken bu yıl 6000 lirayı buluyor.
25: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
26: Buna bir kişi yetmeyebilir. Dolap içi de isterseniz, yani aranızda temizlik yaparsak iki kişi öneriyoruz. İki kişi de 6000 TL. Bir inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11.000 TL'ye yapıyoruz.
23: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
27: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz, her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
28: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
29: Önceden bu fiyatlar makuldü. Eve temizliğe çağırıyorduk ama şu anda uçuk ya.
24: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kimi internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kimi internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
30: Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Farklı yayın noktalarımız olacak bu saat diliminde. Terörsüz Türkiye sürecinde İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Neler konuşuldu? Tülay Ağoğlu Ankara'dan detayları paylaşacak isim. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Belediye Başkanı ilk ifadesinde ne anlattı? Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır. Bizi bekliyor. Az sonra detaylara bakacağız. Ve İBB davası, savunmalar devam ediyor. Savunma yapmayan tutuklu sayısı 33, davanın 44. gününde neler yaşanacak? Mustafa Kadir Mercan son durumu aktaracak az sonra bize. İngiliz basını Amerika'nın Avrupa'ya ek nükleer uçaklar konuşlandırmayı planladığını yazdı. Alparslan Düven İngiltere'de detayları aktaracak. Ve vergi borcu olanlarla ilgili yeni düzenleme mi geliyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Meral Dağlılar'dan az sonra hemen başlayalım. Geride bıraktığımız saatlerde son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştık. Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar tedavi gördüğü Muğla Bodrum'daki hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar.

0: Muhtar'dan acı haber geldi. Uzun yıllar ekranlarda görev yapmış bir isim Reha Muhtar. Televizyonla özdeşleşmiş bir isim. Kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmış durumda. Reha Muhtar'ın vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü. 1959 yılında İstanbul'da doğmuştu Reha Muhtar. Ve gazetecilik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan isimlerden bir tanesiydi aslında. TRT başta olmak üzere hemen hemen her televizyon kanalında, birçok televizyon kanalında görev yapan isimlerden bir tanesiydi. Hafızalara en çok sunduğu ana haberlerle kazınmış bir isimdi. Televizyon deyince bir dönem akla gelen ilk isimlerden bir tanesiydi Reha Muhtar. Hayatını kaybettiği bilgisi maalesef bu sabah haber merkezimize ulaştı. Yakınlarına sabırlar dileyelim. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kars'ta hasta nakli yaptıktan sonra dönüşe geçen ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi, 4 yaralı var. Kaza gece saatlerinde Kars'ın Yusuf Paşa mahallesinde yaşanıyor. Ağrı'dan hastayı getirdikten sonra dönüş yoluna geçen ambulansla otomobil çarpışıyor. Kazada sürücülerle ambulanstaki sağlık çalışanları yaralandı. Üçü sağlık çalışanı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici Amerikalı turistten 300 lira yerine 7.282 lira ücret almıştı. 141.500 lira para cezasına çarptırılan taksici dolandırıcılık suçundan da tutuklandı.
1: 300 liralık mesafe için ABD'li turistten 7.282 lira almıştı. O taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici gece saatlerinde konsere gitmek için aracına binen ABD'li bir turistten 300 liralık yol için 7.282 lira ödeme almıştı.
2: 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minutes?
4: Maybe 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: O anları kayda alan ABD'li turist daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı.
4: 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: Görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen şoföre toplam 141.500 lira ceza uygulandı. Adliyeye sevk edilen şoför çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
0: Trabzon-Bayburt karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya ve toprak kütlesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi, Hasköy, Değirmencik Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Trabzon, Bayburt Karayolu'nun her iki yönünde de uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekibi yolu açmak için çalışma başlattı. Sürücüleri de alternatif güzergahlara yönlendirdiler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millilerin yolculuğu yaklaşık 15 saat sürdü. Florida'ya inen kafile burada kalacağı otele geçti.
5: A milli takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüslerle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından Fort Lauderdale kenti

0: Miami'deki havalimanına inen milli takım kafilesi Miami'de konaklayacağı otele geçti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Kamuya tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yerel yönetimlerde yaşanan skandallar mazur görülemez dedi. CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzlukları işaret etti. Devamındaysa milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur cümlesini kurdu.
2: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
4: Net konuştu. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının başrolünde yer alan CHP'li belediyeleri isim vermeden bu sözlerle eleştirdi.
3: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde çıktı kürsüye. Kamu malında 86 milyonun her birinin hakkı var diyerek devam etti.
3: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
4: Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi gerekiyor dedi, geçmişi hatırlattı.
3: Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.
4: Erdoğan kamu maliyesine vesayetçilerde büyük darbe indirdi derken bu kez darbe dönemlerini işaret etti. Gezi olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de unutmadı.
3: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
4: Cumhurbaşkanı mesajlarını Sayıştay'a seslenerek bitirdi.
3: Sayıştay'dan beklentimiz bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
4: Bu arada Erdoğan 10. kez dede olmanın mutluluğunu da yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar çiftinin 3. çocukları dünyaya geldi. Erdoğan kızını ve torununu hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı da kabul etti.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam. Ehlen ve sellem.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret ettiler. Detayları öğreneceğiz. Bahçeli'nin makamında gerçekleşen bu görüşmede neler konuşuldu diyeceğiz. A Haber parlamento şefimiz yayına hazır. Kameraman arkadaşımız Hüseyin Aslan'la birlikte Tülay Ağoğlu bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
5: Johnson Helvacı bayram öncesinde de bahsetmiştik. Terörsüz Türkiye kapsamında adımların hızlanacağını, yasal

0: Sabah düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini ifade etmiştik, gündemine geleceğini ifade etmiştik. Tabi henüz daha gelmiş değil, ancak yasal hazırlıkların aslında tamamlandığını söyleyebiliriz. AK Parti Genel Merkezi'nde ve külliyede çalışmalar yürütülüyor. Bu hazırlıkların tamamlandığı son aşamaya artık geldiğini ifade edebiliriz. Meclise önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz. Bu çerçevede önemli bir ziyaret gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler ki oldukça önemli bir ziyaretti. Terörsüz Türkiye kapsamında bu ziyaret yasal düzenleme ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritasının ne olacağına ilişkin bir ziyaret olduğu ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı kapıda karşıladı bakanları ve daha sonrasında yine asansöre kadar uğurladı. Her iki bakanı da görüşme 3 kişi arasında geçti. Başka hiç kimse bu görüşmeye, bu buluşmaya katılmış değil. Aldığımız bilgilere göre tek gündem maddesi terörsüz Türkiye'ydi ve her iki bakan yasal düzenlemeden sonra kendi alanlarında yapacaklarını anlattılar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir anlamda yol haritasını anlattılar. Daha önce de MHP lideri Devlet Bahçeli bir demeç vermişti ve bu demecinde de yine terörsüz Türkiye konusunda yol haritasına ilişkin yapılması gerekenleri bir anlamda sıralamıştı. İşte karşılıklı bu konuda görüş alışverişi de oldu ve sahadaki son durumda yine MHP liderine aktarılmış oldu Cansın Elvacı.
1: Cüreyaldı, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir yandan haberlerimizle devam edelim. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki duruma bakalım. Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun nasıl şekilleneceği merak ediliyordu biliyorsunuz. Detaylarını vereceğiz. Peki arkadaşlarım beni uyarıyorlar şu an. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da konuşuyor. O noktaya dönelim.
2: Kısa bir zamanda bitirdik ve depremzede kardeşlerimiz evlerine, yuvalarına kavuştu. Ve bu çalışma, bu azim milletimize umut oldu. Ben bu vesileyle o zor günlerde iş dünyamızın, oda ve borsalarımızın ortaya koyduğu dayanışma ruhu için, bu milletin bağrından çıkan evlatlar olduğunuzu ispatlayan büyük fedakarlığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugüne kadar nitelikli, etkili ve güçlü birçok işbirliklerine imza attık. Bu yönüyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında TOP Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıya verdiğiniz güçlü karşılığı da asla unutmuyoruz. Türkiye'nin yerli otomobiliyle iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçirdiğimiz TOG'umuz. TOG, çevreci, iklim dostu ve yeni nesil bir teknolojinin en güzel eseri oldu. Yine Türkiye'nin bir dünya markası olan, bir diğer çevreci ve doğa dostu adımı olan Sıfır Atık projemizde de yine siz değerli dostlarımızla birlikte hareket ettik. Türkiye Çevre Ajansımız, TOP ve TESK işbirliğiyle protokolümüzü imzaladık. İşte bugün de güçlü işbirliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. Bugün bu masanın etrafında bizi toplayan süreç aslında geçtiğimiz Mart ayında Sayın İsarcıklıoğlu'nun TOB'un COP31 iş dünyası temsilciliği talebiyle başladı. Tabii biz de bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve ivedilikle resmi elçilik görevini tevdi ettik. Bu süreçte TOB iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Yine paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek. Bu görevlerin her biri çok çok önemli ve değerli. Önemli ve değerli diyorum Çünkü iş dünyamızın COP31 sürecine etkin katılımı da

0: demek, yeşil dönüşümünde yol haritamızın aktif paydaşlıkla belirlenmesi ve ortak politika geliştirmesi demektir. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda fiilen belirlemesi demektir. Yine küresel aktörleri uzaktan izleyen değil, bizzat masada yan yana oturarak bu yol haritasına yön veren, politika yapım sürecine de katkı sunan bir durum demektir. Tabii biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Burası çok önemli. Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz. Bunu da açıkçası sizlerle başaracağız. Bu süreçte TOB'un ulusal ve küresel oda borsa ağı. Bu çok önemli ki Dünya Borsa Birliği'nin başkanlığını da aynı zamanda ülkemiz yürütüyor, başkanımız yürütüyor. Dolayısıyla tüm dünya odalarıyla, tüm dünya borsalarıyla birlikte yüksek kurumsal kapasitemizi buraya yansıtacağız. Tecrübemizi, buradaki sektör meclislerimizi ve KOBİ erişimlerimizi yine buraya yansıtacağız ve çok güçlü buradan çıktılar elde etmek istiyoruz. Ben tam bu noktada COP31 başkanı olarak COP31 vizyonumuzdan da eylem gündemimizden ve sektör beklentilerimizden de sizlere bahsetmek istiyorum. Her platformda dile getiriyoruz. Bugüne kadar birçok COP yapıldı. Birçok COP'ta kararlar alındı. Ancak biz Türkiye olarak vizyonumuzu geleceğin COP'u, uygulama COP'u yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz.
1: Evet, Bakan Kurumu'nun açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Bir bağlantı gerçekleştirelim. Muhabir arkadaşımız hazır. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 44. duruşma yapılacak. Davaya dair detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan, konuyu yakından takip eden isim. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın Cansın Elveci. Bizler de iyi yayınlar dileyerek başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının artık 44. günündeyiz. 12. haftadayız. Bugün itibariyle saat 11'de Erdin Çolak savunmasını yapmak için kürsüye geldi. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir savunma devam ederken bir anda şekerim düştü diyerek fenalaştı ve mahkemeye 15 dakikalık bir ara verildi. Şu anda hakim savcı giriş kapısında, mahkeme salonu olan hakim savcı giriş kapısında tedavisi devam ediyor ve bulunduğumuz dakika itibariyle de mahkemeye 15 dakika ara verilmiş durumda. Aslında bugün Erdin Çolak'la birlikte Onur Aldın'ın da savunma yapması bekleniyor. Savunmaları tamamlandıktan sonra çapraz sorguları yapılacak. Çapraz sorgularının ardından da müdafi avukatları savunmalarını yapacak. Özellikle çapraz sorgular sırasında hem tutuklu sanıkların, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu sanıkların da yine hem Erdin Çolak'a hem de Onur Aldı'ya soru sorması bekleniyor. Öte yandan mahkemenin genel gidişatından da bilgi vermek gerekirse aslında mahkeme heyeti başkanı geçtiğimiz ayda, daha doğrusu bayramdan hemen önce bir tutukluluk incelemesi yapmıştı. Üçüncü kez yapılmıştı bu tutukluluk incelemesi ve toplamda 9 kişi tahliye edilmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında. Üçüncüsü diyorum, ilk İkincisinde 18 kişi tahliye edilmişti. İkincisinde 15 kişi tahliye edilmişti. Ve bayramdan önceki olanda da toplamda 9 kişi tahliye edilmişti. Ve 42 kişinin İBB davasından tahliye edildiğini, tutuksuz yargılanacağını söylemiştik. Bir sonraki tutukluluk incelemesi, mahkeme başkanı yine hatırlattı, 18 Haziran'da yapılacak. Mahkeme savcısı kimler hakkında tahliye talep edecek, kimler hakkında hapis cezasının devamını isteyecek, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. Belirtmiş olduğumuz gibi şu anlık davada bir ara var, 15 dakikalık bir ara var. 15 dakikalık aranın ardından

0: ardından devam edecek diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Cansın Eloç'a.
1: Mustafa Kadir, Mercan Aydın Baytar'a teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon düzenlendiği bilgisi var. Operasyonlarda 503 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 17 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıtarak sahte internet siteleri ve iş bulma vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yaklaşık 985 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, dijital materyal, döviz ve zinet eşyası ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54'e yükselmiş durumda. Belediye Başkanı Görkem Duman ilk ifadesinde ne anlattı, ne söyledi, detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe hazır. Kameraman arkadaşımız Halil Karaan'la birlikte. Sefer, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Teşekkürler Cansın. Haftanın başında operasyon yapılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Mali Şube ekipleri eş zamanlı operasyon yaptılar İzmir'de birçok adrese. İşte bu adreste şu anda 54'e yükseldi, senin de belirttiğin gibi. Aralarında şu anda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Eren Kılınç'ın da bulunduğu 54 kişi hakkında işlem yapıldı. Şimdi emniyetteler. İlk önce sağlık kontrolüne götürüldüler ve sağlık kontrolünün ardından da emniyette ifadeler alınacak. Ama son aldığım bilgiye göre dün akşam saatlerinde, akşam saatlerine kadar da aldığım son bilgi, bu sabahta Görkem Duman'ın henüz daha ifade vermediği. Gözaltına alınan şüphelilerin dediğimiz gibi sağlık kontrolünün ardından Yeşilurt'taki mali suçlarla mücadele müdürlüğündeler şu anda 54 kişi. Soruşturmanın merkezinde ise yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunuyor. Bunun altını çizelim. Soruşturmanın merkezinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunuyor Cansın. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada belediye imkanlarının kişisel amaçlarla kullanıldığı, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçlar, mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialarda yer alıyor. Ve ayrıca dosyada kamuoyunda bankamatik personel olarak bilinen uygulamayla çalışmayan kişilere maaş ödendiği ve belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere de yönelik darp olaylarının yaşandığı iddiaları da bulunuyor. Evet, 6 ilde yapılmıştı operasyon. 54 şu anda kişinin hakkında işlem yapılıyor. Yeşilurt'talar, Yeşilurt Emniyet Müdürlüğü'ndeler ve orada ifadeleri alınacak. 3 kişi cezaevinde, 3 şüpheli yurt dışında ve 2 kişi de şu anda aranıyor. Operasyon içerisinde ekip adresleri aramalar devam ediyor, delil toplamalar devam ediyor. Gelişmeler olacak Cansın. Biz de size gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Cansın.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Isparta İğdır Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri yetiştiriliyor. Detaylara bakalım.

bir kayalıkta, ormanlık alanda ya da bir çölün ortasında. Her türlü zorlu coğrafya koşullarında hedefi tam 12'den vurabiliyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri. Silahlı Kuvvetlerin göz bebekleri Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda 4 ay boyunca zorlu bir eğitimden geçiyor. Rüzgarın hızı, hava sıcaklığı, nem oranı ve rakım. Her detay hedefi isabetle vurabilmenin adeta şifresi.

0: özel görev nişancıları 2000 metreye kadar hedeflerini tam isabetle vuruyor. Keskin gözler zorlu bir eğitimden geçiyor. Hareketli platformlardan atış yapılıyor. Sisli ve gazlı ortamlara sızılıyor. Her türlü silahın eğitimi alınıyor.
1: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Sahadaki en önemli parolalardan biri de gizlilik. Nişancıların coğrafyaya uygun kamuflajlarıyla yakın mesafeden bile fark edilmemesi önemli.
1: Özel görev nişancılarını tanımlayan esas faktörler gizlilik ve isabettir.
0: Dosta güven, düşmana korku veren keskin gözler, aylar süren eğitimlerin ardından en kritik görevlerin ayrılmaz parçası oluyor.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilecek Deniz Kurdu 2-2026 tatbikatı yarın başlıyor. 4-14 Haziran'da gerçekleşecek tatbikat kapsamında farklı bölgelerde yoğun askeri faaliyetlerin yürütülmesi de bekleniyor. Muhabir arkadaşımız Numan Erşen Karaca hazır, detayları aktaracak bize. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Günaydınlar ve yayınlar dileyim Cansel Elvacı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük, en prestijli ve en stratejik tatbikatlarından biri olacak olan şüphesiz ki Deniz Kurdu 2 tatbikatına aslında sayılı saatler kaldı diyebiliriz. Yarından itibaren başlıyor tatbikat. Bizler de o tatbikatın gemilerinin start alacağı yerdeyiz. Bizler şu anda Kocaeli Gölcük'te Poyraz Limanı'ndayız. Hemen sizlerle görüntülerimizi paylaşalım, bu muhteşem görüntüleri. Aslında arkamızda söylemiş olduğumuz gibi oldukça güzel bir manzara var. Hemen o manzaradan sizlere bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olacak olan Deniz Kurdu 2-2026 4-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Donanma Komutanlığı koordinasyonunda icra edilecek ve dev tatbikata 125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katılacak. Görüyorsunuz şu anda ekranlarımızda kameraman arkadaşım gösteriyor. TCG Turgut Reis gemisi, TCG Fatih ve TCG Yıldırım ile kardeş bir gemi. Deniz altı savunma harbi, hava savunması ve su üstü harbi yeteneklerine sahip olan bu gemimiz Karadeniz başta olmak üzere çevre denizlerimizde stratejik görevler üstleniyor ve enerji güvenliği ve kritik saha operasyonlarında sıkça boy gösteren donanmanın en tecrübeli ve caydırıcı muharip unsurlarından biri şüphesiz ki. Hemen yanında TCG Fatih var. Bunlar dediğimiz gibi aslında tatbikata katılacak olan gemiler. O gemiler hakkında da bilgilendirmeye devam etmek istiyorum. Denizaltı savunma, su üstü ve hava savunma harbi yapabilen donanmanın uzun yıllardır başarıyla görev yapan emektar savaş unsurlarından bir tanesiydi TCG Fatih. Hemen yanına geçiyoruz, TCG Kemal Reis. Bu gemide ise Barbaros sınıfı bir fırkateyn, modern radar, gelişmiş sensör ve güdümlü mermi sistemleriyle donatılmış yüksek vuruş gücüne sahip modern bir savaş gemisini sizlerle paylaşıyoruz. TCG Yıldırım'a bakmak istiyorum. O da TCG Fatih ile aynı sınıfta. Açık denizlerde sancak gösteren ve koruma ve karakol görevlerini başarıyla icra eden bir diğer muharip unsur. TCG Barbaros'a gelelim. Kendi sınıfının öncü lider fırkateyni. Donanmanın en önemli vurucu güçlerinden biri olup geniş hareket yarıçapı ve modern silah sistemleriyle öne çıkıyor şüphesiz ki. Aslında hemen yan tarafımızda iki yakıt gemisi var. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Yakıt ve aynı zamanda lojistik destek gemileri bunlar. Savaş gemilerinin denizde kalma süresini artıran unsurlar, gemilere limana dönmeksizin yakıt, taze su, mühimmat ve yiyecek ikmali sağlayarak donanmanın açık denizlerdeki can damarı oluyorlar şüphesiz ki. Son olarak göstermek istiyorum, hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu dizilimdeki en son sırada olan göz bebeğimiz TCG Derya. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği TCG Anadolu'dan sonraki en büyük ikinci gemi. Denizde seyir halindeyken bile savaş gemilerine jet hızıyla yakıt ve lojistik destek sağlıyor. Üzerindeki kontrol komuta sistemleri sayesinde ise gerektiğinde operasyonları yönetecek güzel bir karargah vazifesi görüyor. Son olarak tekrarlayalım, tatbikat kapsamında önemli bir başlık var. Kritik silah sistemleri test edilecek. Oldukça önemli bir başlık. Atışlar Antalya Körfezi'nde yapılacak, onu da belirtmiş olalım. Tatbikat kapsamında Türk savunma sanayinin göz bebeği olan ve birçok yerli ve milli silah sistemi de gerçek mühimmatlarla test edilecek.

0: edilecek. Testin ise 11 Haziran 2026 tarihinde Antalya Körfezi'nde gerçekleşecek ve seçkin gözlemci günü adı altında faaliyetlere atmaca, ram, penguin, temren, mamte ve mamle güdümlü mermi atışları ile Akya torpidosu atış şüphesiz ki başarıyla icra edileceğini belirtmiş olalım. İçinde bulunduğumuz dakikalarda şu an bulunduğumuz yerde Kocaeli Gölcük'teyiz ve burada Poyraz Limanı'ndan gemiler ilk önce hareket edecek tatbikat doğrultusunda. Sonra ise 4 Haziran 14 Haziran arasında icra edilecek tatbikat diyelim. Bizler de tatbikatın takipçisi olacağız ve canlı yayınlarımızda A Haber vatandaşlarına ulaştırmış olacağız diyelim ve Poyraz Limanı'ndan sözü stüdyomuza bırakalım.
1: Ayşen, sana da kameraman arkadaşımız Mehmet Tekin'e de teşekkür ediyorum. Şimdi sıcak bir bilgi paylaşalım. Önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama olduğunu söyleyeyim. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerine öncelikle resmi siteden https://... böyle vermem pek uygun değil ama yine de dinleyenler için e-okul.map.gov.tr, tekrar söylüyorum, okul.map.gov.tr adresinde yayımlandı. Oradan da bakmak isteyenler için altını çizelim. Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavının 13 Haziran Cumartesi gününe çekilmesiyle birlikte 12 Haziran Cuma gününde de tatil olacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan iki yenilik. Şöyle deniliyor açıklamada: bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda liselere geçiş sistemi LGS kapsamında sınavı gerçekleştirilecek sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A milli futbol takımımızın Avustralya milli takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, trafik, yüksek ses gibi durumların göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasını sağlıklı bir biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir deniliyor. Tüm bu hususlar doğrultusunda da 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılıyor. Bunu bilginize sunalım. 13 Haziran günü sınav yapılacak. 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış olan sınavla ilgili yeni açıklama bu yönde. Şimdi biraz dış gündeme bakacağız. Rubio'nun açıklamalarıyla devam edeceğiz. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir kez daha İran hakkında konuştu. Tahran yönetiminin nükleer müzakerelere açık olduğunu söyledi. Zenginleştirilmiş uranyumdan bahsetti. Eğer bununla ilgili bir anlaşma olursa biz yaptırımları hafifletebiliriz yönünde açıklamaları var. Detaylara bakalım.
2: Şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Bu en azından benim hatırladığım kadarıyla İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında müzakere etmeyi kabul ettiği ilk süreç. But there is the
3: prospect before us. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Savaşı'na dair önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde müzakere süreci, nükleer silahlar ve İran'ın liderleri vardı. İran'ın nükleer programı hakkında müzakere etmeyi kabul ettiğini ifade etti.
2: Şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Görüşmeler diyorum. Çünkü İran'la yapılan görüşmeler, İsviçre ile yapılan görüşmeler gibi değil. İkisi tamamen farklı süreçler. Ne yazık ki aracılar gerekiyor. Önümüzde bugün gerçekleşebilecek bir ihtimal var. Yarın da olabilir, gelecek hafta da olabilir. Bu en azından benim hatırladığım kadarıyla İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında müzakere etmeyi kabul ettiği ilk süreç. Oysa sadece bir ay önce, hatta bir yıl önce bu konuları konuşmayı bile reddediyor, tartışmayı ise hiç düşünmüyorlardı.
3: Rubio, zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi durumunda İran'a yaptırımların kaldırılacağı sinyalini de verdi.
2: Boğazlar meselesinin yanı sıra ikinci aşamaya geçişin önünü açan temel şart da budur. İkinci aşama ise yüksek oranla zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda son derece somut müzakereleri girme taahhüdünde bulunmalarıdır. Söz konusu uranyumun hala bir dağın derinliklerinde saklandığı düşünülüyor. İran yüksek oranla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu için yaptırımlarla karşı karşıya. Nükleer faaliyetleri nedeniyle de yaptırımlara maruz kalıyor. Eğer bu faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul ederlerse anlaşmalar

0: İngiliz basında Amerika'nın Avrupa'da nükleer silah konuşlandırılmasını genişletmek için görüşmeler yürüttüğünü, Polonya ve Baltık ülkelerinin NATO'nun çift yetenekli uçak üsleri için değerlendirildiğini yazdı. Peki bu işin aslı ne? Böyle olursa ne olur? Bu soruların yanıtını alalım. Muhabir arkadaşım Alparslan Düven hazır, İngiltere'de bizi bekliyor. Alparslan, günaydın, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor, yazılıp çiziliyor?
1: Cansın, sana da günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri NATO bünyesindeki nükleer işbirliğini büyüterek nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarına ev sahipliği yapan müttefiklerin sayısını artırmak istiyor. NATO'nun nükleer caydırıcılık çerçevesini genişletmeyi amaçlayan ABD, hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen savaş uçaklarının konuşlandırılması için daha fazla ittifak üyesiyle müzakereler yürütmeye başlamış durumda. Olası anlaşmanın en kritik şartlarından biri ise komuta zincirinde bir değişiklik öngörülmemesi olarak görülüyor, ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre söz konusu nükleer başlıklar belirli Avrupa üslerinde saklanmaya devam edilecek. ABD bu silahlar üzerindeki tüm tasarruf ve kontrol yetkisini tamamen kendi elinde tutacak. Uzmanlar ise ve yapmış oldukları tahminlere göre program kapsamında Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda bu üslerde yaklaşık 100 adet ABD yapımı B-61 nükleer bombası bulunuyor. NATO'nun doğu kanadındaki Polonya ve Baltık ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülke programa katılmaya ilgi göstermiş durumda, ancak kaynaklar herhangi bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşeceğini göstermiyor. Daha önce ABD, Almanya'da konuşlandırılmış 38 bin askerinden 5 binini geri çekme planlarını açıklamış ve Polonya'ya 4 bin asker gönderme planını da iptal etmişti. Bu iki karar NATO'da ve NATO'ya danışılmadan tek taraflı olarak alınmış ve ittifak içinde güven krizi endişelerini de oldukça arttırmıştı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Alparslan, çok teşekkür ediyorum. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlatmıştı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Daha fazla detayı öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar konuyla birlikte hazır. Meral, günaydın, hoş geldin yayına. Sözü hemen size bırakıyorum.
2: Vergi borcu olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme aslında var şu anda. Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında da hem taksitle ödeme imkanı hem de faiz oranları ile ilgili yeni bir düzenleme gelecek. Peki çalışmanın detayları neler? Hemen yayın konuğumla değerlendirmek istiyorum efendim. Öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
2: Yeni bir çalışma yapılıyor şu anda. Detaylar nelerdir? Neler söylemek istersiniz?
3: Evet, bahsettiğiniz gibi mecliste geçen ay Mayıs ayında kabul edilmiş olan vergi borçluları zor durumda kalmış olan vergi borçlularına kolaylık olması açısından yeni bir tecil yapılandırması gelmişti. Vergi affı artık yok, vergi yapılandırması var malumunuz. Buna ilave olarak bir tecil yapılandırması kolaylıkları geldi. Bunlar pek çok mükellefin ayrıca bununla ilgili beklentileri var. Fakat her mükellef için değil en son haliyle. Şimdi tahtadan size en son hali neydi, olması gereken beklentilerini izah etmeye çalışalım. Mecliste kabul edilen en son düzenlemenin, yani Mayıs ayında yapılan düzenlemenin kapsamı, finansal olarak ödeme güçlüğü çektiğini belgeleyen zor durumdaki mükellefleri kapsıyordu. Vadesi ise 36 aydan 72 aya, yani 6 yıla yükseltilmiş oldu. Teminat isteniyordu. Teminat, bunlar tabi bu aşamaya gelinceye kadar pek çok düzenleme yapıldı. Teminat ise 250 bin lira idi. 1 milyon liraya çıkarıldı. Teminat şartı kaldırıldı. 1 milyon liraya aşan borçlarda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat alınacak. Bunlar ne? Banka teminat mektubu, taşınmaz ipoteği vesaire gibi. Bunlarla ilgili Maliye Bakanlığı bir düzenleme yapıyor. Bunlarda esnemeler var. Gelen taleplerden, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda çalışma yapıyor. Tecil faizi uygulanıyor bunlara. %39 gibi. Bu faizin çok yüksek bulunuyor. Bunun en azından belki enflasyonun, açıklanan enflasyon oranlarının altında belki beklenmiyor ama o civarlarda olması bekleniyor. Tabii

0: Bunun mükellefler, borçlular, tecil faizinin tamamen kaldırılması talepleri var. Gecikme faizi zaten ödüyorlar 3,7 gibi aylık. Peki taksitlendirilen tecil faizini baz alırsak 1 milyon liraya %39 baz alırsak 12 ay vadede toplam 390 bin lira gibi bir tecil faizi ödüyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili düzenlemek için yeni bir çalışmalar var. Maliye Bakanı ve ilgili kurumlar düzenlemeleri çalışıyorlar, duyuracaklar. Bizler de sizlere ileteceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz Mali evet. Müşavir Mustafa Genç bizlerle birlikteydi. Vergi düzenlemesiyle alakalı detayları aktardık diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir de Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'de tarihin farklı dönemlerinde üretilen seramikler sergileniyor. Vela Sezer bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Birol Güngördü ile birlikte. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Günaydın Cansın. Evet, seramik deyince hatta ilk gelen illerden biri Çanakkale. Çünkü Çanakkale seramikle bütünleşmiş bir şehir ve seramiğinde tarihi çok özel yeri var. Yanımızda da bugünkü serginin koleksiyonel sahibi, aynı zamanda kendisi de bir hukukçu ve tarihçi yazar Ahmet Uslu var. Ahmet Uslu 80 parça çok özel eserler var. Ne anlatırız seramikle ilgili, bu eserlerle ilgili neler söyleriz?
4: Çanakkale adını dünyaya savaşla duyurdu. Ama adında çanak var, toprak var. Toprak, su ve sonra ateşle birleşerek Çanakkale seramiklerini meydana getirdi. Ustaların hünerli elleriyle kendine Çanakkale'ye has sırlarla bir Çanakkale seramikleri dünyaya yayıldı 17. yüzyıldan itibaren. Çanakkale seramiklerinin en özgün eserlerinden birkaç tanesi tamamen örgü sistemiyle yapılmış. En zor yapılan çanakkalelerdir. Yani usta tezgahının üzerine yastığı, küçük bir yastık alır. Ondan sonra yavaş yavaş ilmik ilmik çanakkale yapar.
3: Yani teknoloji ya da makina burada ön plana çıkmıyor.
4: Ön plana çıkmıyor. İlginç olanı, bir usta yan yana yapsa, aynı gün 5 taneye başlasa, devam etse, günün sonunda çıkan 10 gün, 15 gün sonra tezgahtan çıkan bu örgü seramikler hiçbiri birbirine benzemiyor. Benim Türkiye'de yaklaşık bulunduğunu düşündüğümüz 200-300 parça var bunlardan. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani hepsi dünyada tek, Çanakkale'de tek.
3: Peki 17. yüzyıl galiba bunun başlangıcı. Evet. Buradaki en eski eser hangisi?
4: En eski eserimiz biraz daha ileride. Oraya doğru gideriz ama 18. yüzyıl sonlarının bir eserini burada görmekteyiz.
3: Bu renk nasıl elde ediyor?
4: Bunlar sırlar. Ustaların kendi yaptıkları sırlar. Önce bir iç düzenleme yapıyor. Bakın, ince ince sucuk diyoruz bunlara. Arkasından tekrar yapıyor. Ve üzerine de Çanakkale damgaları dediğimiz çiçekleri koyuyor. Her Çanakkale'de bu vardır. Bu Çanakkale damgasıdır.
3: Peki şu anda seramiğin geleceğiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Çanakkale seramikleri artık geleneksel bir el sanatı haline geldi.
4: Çanakkale seramikleri 19. yüzyılın ikinci yarısında, yani 1870'lerden sonra inanılmaz bir ivme kazandı. Fakat Çanakkale 1915 savaşlarında şehir yıkıma uğradı. Dolayısıyla bu sanatta akame uğradı. Ustalar şehri terk etti. Yeniden toparlanmak bir süreç aldı. 1960'lardan sonra tamamen bu işi yapan ustalar kalmadı.
3: Evet, aslında Çanakkale seramik deyince özellikle el sanatları ve hediyelik eşya sektöründe de özellikle son yıllarda çıkış gösterdi. Ama ustalık olarak da Çanakkale'de seramik ustalarının yaşadığı bir şehir burası ve dolayısıyla burada el sanatları olarak seramiğin oldukça büyük önemi var diyelim ve sözü Çanakkale'den size bırakalım Cansın Erbaşı.
2: Vedat Sezer'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi reklamlar, reklamların ardından devam edeceğiz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 23. çeyrekte de büyüme performansı

0: sını korudu. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının etkili olduğu dönemde açıklanan veri iş dünyasının da gündemindeydi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, büyümenin Türkiye'nin uzun dönem ortalamasının altında kaldığını, ancak mevcut şartlar dikkate alındığında dikkat çekici bir performans sergilendiğini kaydetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek gerekir.

0: sizlerin boynunun borcudur.
1: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
0: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
1: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
0: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Vesayet odaklarıyla mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
0: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
1: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
0: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye 100 yılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: 16. İmam Hatip spor oyunları tamamlandı. 17 farklı branşta düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
3: Sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı bu çalışmalar aslında bizim yapmak istediğimiz spor şehri İstanbul hedeflerimizin en önemli paydaşları.
1: Öncü Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe 402 İmam Hatip Okulu'ndan 8085 sporcu katıldı.
4: Türkiye'yi uluslararası arenada, olimpiyatlarda temsil eden, dünya şampiyonalarında temsil eden gençlerimiz inşallah İmam Hatipli sporcularımız olacak.
1: 721 öğrenci ve 183 öğretmen olmak üzere 904 kişiye ödül takdim edildi. Ödül törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
5: Bu yarışmalarla bütün İmam Hatip okullarımız ortaokul lise düzeyinde kendi aralarında çok büyük bir turnuva gerçekleştirdiler.
1: Bilal Erdoğan, İmam Hatip liselerinin geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif okullar olduğunu dile getirdi ve ekledi.
5: İmam Hatipler geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif olan okullar. Ben de İmam Hatipli olarak bu yönünün güçlü olmasını çok takdir etmişimdir ve bu güçlü yönün korunması, daha da güçlü olması, İmam Hatipli öğrenciler arasından madalya alan, uluslararası düzeyde özellikle madalya alan sporcu sayısının artmasını gerçekten çok destekliyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kurban Bayramı tatilinde kültürel mirasa büyük ilgi oldu. 1,5 milyondan fazla kişi Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için rotasını müzelere ve ören yerlerine çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerinde yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşandığı belirtildi. Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan kültür durağı, 119.143 ziyaretçi ile Efes ören yeri oldu. Efes'i 113.034 ziyaretçi ile Denizli Hierapolis takip etti. Listenin 3. sırasında 65.446 ziyaretçi ile Şanlıurfa Göbekli Tepe yer alırken, diğer popüler duraklarsa şöyle sıralandı. Nevşehir Zel ve Paşabağlar Ören Yeri 55.492, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 48.000,

0: 8843, Göreme Ören Yeri 48291, Trabzon Sümela Manastırı 37562, Antalya Faselis Ören Yeri 33919, Galata Kulesi 29587, Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri 27626 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerde ve ören yerlerinde hayata geçirdikleri restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışlarının kültür rotalarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırdığına işaret etti. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum dedi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir mahallede yangın çıktı. Yükselen duman çok uzak bölgelerden bile görüldü. Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 330 ailenin de evsiz kaldığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 12 yaptık. Son saat dilimimize başlayacağız. Adana'dan bir haberle. Adana'da geçtiğimiz yıl hiç tanımadığı çiftlerin düğününe giderek altınlarını çalan Sinan Keleş tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Aynı hırsız şimdi de ATM'den maaşını çekmekte zorlanan yaşlıların parasına göz dikti.
1: Düğünlerde yaptığı hırsızlık suçundan tutuklandı. Tahliye olunca gözünü emeklilere dikti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ATM'den maaşını çeken bir emekli, yardım etme bahanesiyle yanına gelen bir kişinin 7000 lirasını çaldığını fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Hırsızın kimliği belirlendi. O isim polise hiç de yabancı değildi. Geçen yıl davetli gibi gittiği düğünlerde çifte takılan altın ve paraları çalan 48 yaşındaki Sinan Keleş'ti. Yine kameraya yansıyan görüntüleri sayesinde yakalanıp tutuklanmış, daha sonra tahliye olmuştu. Adresi belirlendi, operasyonla yakalandı. Keleş'in aynı yöntemle 3 emekliden de toplam 33 bin lira çaldığı tespit edildi. Keleş, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
0: Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yolda mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış çocukları ise sevindirdi.
1: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
0: Samsun'da oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarmanın yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda sağ salim bulundu. O anlarda jandarmanın kamerasına yansıdı.
2: Burada! Gel.
1: Ormanlık alanda bulunan çocukla jandarma personeli arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı.
2: Nasılsın abicim? Çok şükür komando.
3: Aferin
2: sana.

0: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Göktürk Ağa gözden kayboldu.
1: Sıra bozu yoluna gelin yukarı.
0: Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
1: Göktürk.
0: 26 personel ve bir iz arama köpeğinin katıldığı çalışmada küçük çocuk evine 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
1: Kurban olurum. Beni çalsın.
0: Korkudan ağlayan çocuğun jandarma personeliyle diyaloğu yaka kamerasına yansıdı.
1: Nasılsın abiciğim? Yakışıklı komando.
2: Oradan buraya geldim.
1: Aferin sana.
2: Gece ibu diye ağladım.
1: Ne yaptın, neredeydin?
2: Madero. Verdim. Orada geldim.
1: Aferin sana.
0: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
3: Sırada yurt turu var.
4: Adıyaman'ın merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 27 yaşındaki Hasan Akbulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Bolu'da gece saatlerinde düşen yıldırımlar plastik boş kasaların toplandığı alana isabet etti. Yanmaya başlayan kasalar kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden 55 yaşındaki Belkisa Baştimur, köprü yerine daha kısa yol olarak düşündüğü Cevizli Deresi'nden geçmeye çalışırken mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat kaldığı soğuk suda bacakları uyuşan Baştimur'un imdadına yol kontrolü için bölgeden geçen Özel İdare Müdürlüğü çalışanları yetişti. Nevşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri tabancasını çekerek rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri sekerek o sırada kaldırımda bekleyen esnafa isabet etti. Bacağından yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Saldırgan sürücü tutuklandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın büyük bir bölümünü sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır büyük hasar gördü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada sopa ve kesici aletlerin kullanılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaralananların olduğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 6 kişiden biri tutuklandı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde karayoluna çıkan başıboş eşek trafiği alt üst etti. Sürücüler eşeğe çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldı. Eşek çevredekiler tarafından yoldan uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Açıklamada olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı. 138 milletvekilinden 27'si ise imza vermedi.
5: Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu. CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken 27 milletvekili ortak metne destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztırak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Olağanüstü kurultay çağrısı bildirisinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı,

0: Salıcı kararının gerekçesini açıkladı. Salıcı kurultaya karşı olmadığını, hatta daha önce kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Ancak ortak bildirinin içeriğini uygun bulmadığını ve metinde değişiklik yapılmadığı için imza atmadığını söyledi.
1: CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel çareyi yine dışarıda aradı. Her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet eden Özgür Özel bu kez Amerikalılara şikayetlerini sıraladı.
0: Mutlak butlan kararıyla Özgür Özel görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri döndü. Özel ise çareyi yine dışarıda aramaya başladı.
2: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
0: Daha önce ülkesini defalarca şikayet eden Özgür Özel bu kez şikayetlerini Amerikalılara sıraladı.
3: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
0: Özgür Özel, Amerikan haber dergisi Newsweek'e yazdı. Yazdığı uzun yazıda bol bol şikayetlerde bulundu. Özel, Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor dedi. Özel konuyu NATO'ya kadar getirdi. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli ifadesini kullandı. Özgür Özel yazısında mutlak putlana ilişkin ifadelere de yer verdi. Mahkemenin kararına tepki gösterdi. CHP Manisa milletvekili daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
4: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
0: Özgür Özel, ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
5: Democracy. Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
1: Avukat Aydoğan Afak'ın bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Özgür Özel gazetecilere bazı açıklamalar yaptı. Sabah erken saatlerde o açıklamaların detaylarını da paylaştık. Şimdi dün MYK'yı toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantımız yok demesine rağmen grup toplantısı yapan Özgür Özel, bugün kendi MYK'mı toplayacağım diyen yine Özgür Özel. Bu fezleke meselesi gündemde. Gazetecilerle sohbetinde Özgür Özel buna da değiniyor. Fezlekeden endişem yok diyor. Dokunulmazlığının kaldırılacağı yönündeki iddialar ile ilgili meclisi bayatlamayan haberidir fezleke diyor. O yüzden bir endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi zaten CHP Genel Başkanlığı'na soyunmaz ifadesi. Ancak dikkat çeken Türkiye demokrasisi açısından endişelerim var bu konuya ilişkin diyor. Bu fezleke meselesi hukuki boyutu nedir? Ne olabiliri sormak isterim öncelikle.
6: Yani sonuç itibariyle bu fezlekeler başsavcılık aşaması oluyor ve bir suç isnadı olduğunda delil toplayarak bir fezleke hazırlıyor başsavcılıklar ve daha sonra bakanlık aracılığıyla meclise iletiyorlar ve mecliste kendi komisyonlarını, bir hazırlık komisyonu kuruyor. Ardından savunma hakkı gereğince milletvekillerinden bu isnatlarla ilgili savunmalarını alıyor ve daha sonra karma komisyonu kararı ve genel kurulda bir oylama oluyor ve genel kurulda oylandığında sonuç itibariyle eğer salt çoğunlukla karar verilirse milletvekili dokunulmazlığı düşebiliyor. Bu önemli bir husus Cansın Hanım, yani kamuoyunu meşgul eden dosyalarla alakalı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapan isimlerle ilgili bir sürü dosyalar var. Bunlarla alakalı meclis elbette kararını verecektir. Bu yani meclisin takdirinde olan bir konudur. Sonuç itibariyle genel kurula geldiğinde salt çoğunlukla karar verebilir. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz süreci de oluyor. Ancak burada meclisin kararlarının genel itibariyle dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararların geçerli olduğu görünüyor. Yani şimdi kürsü dokunulmazlığı farklı. Normal hani dokunulmazlık farklı. Milletvekili elbette yani siyasi düşüncelerini mecliste yaptığı konuşmalardan dolayı, hatta eleştirilerinden dolayı elbette dokunulmazlığı kalkmaz. Ancak bu işte bazı suçlarla alakalı, eğer suç işlemişse ve

0: savcılığın özellikle bir fezlekesi varsa bu konuda da, hani ben hep genel konuşuyorum, milletvekillerinin de vatandaş gibi bu tarz suçlarda dokunulmazda olmamalı. Bu konuda hatta Türkiye'de tekrar bir yasal düzenleme hem anayasada, yeni anayasada da düzenlenmesi lazım. Kimse imtiyazlı değil. Yani Cansın Hanım, baktığımızda burada son itibariyle vatandaşların da işlediği suçlardan nasıl yargılanıyorsa, milletvekillerinin de hızlıca işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları bence kamu vicdanı açısından çok önemli. Ben böyle değerlendiriyorum. Yine belki bu çağrı heyetiyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmayı hedeflediği bir dava var. Onu da belki ilerleyen süreçte değerlendirebiliriz.
1: Bir değerli konuğum da bizimle birlikte, kamuoyu araştırmacısı İlmi Daşdemir de bizimle birlikte. İlmi Bey, günaydın.
2: Günaydın efendim.
1: Şimdi siz gelmeden önce fezleke meselesini biraz konuştuk. Bir yandan da aslında sizin sahadan topladığınız bilgiler, izlenimler neler, bunu da merak ediyorum. Çünkü bu işten bölünmeden CHP çıkabilir mi, çok merak ediliyor. Bu gazetecilerle konuşmasında Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu ile görüşme ihtimaliniz var mı sorusu da sorulmuş. Özgür Özel de mutlak butlanda aramasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sonra onun döndüğünü söyledikten sonra neden olmasın, tabii görüşülebilir ama yüz yüze değil, aracılarla görüşülebilir yönünde bir açıklaması var. Bu da hani kesin artık ayrıl kopma olacak yorumlarını beraberinde getirdi. Ne söylersiniz?
2: Tabii bu aracılarla görüşmenin bir anlamı yok. Şimdi bazen birisi birisine aşık olur, yan yana geldiği zaman ayrılmak ister ama yan yana geldiği zaman da etkisinden çıkamayacağını düşünür. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme talebi, Özgür Özel'in tanımı böyle olmuş açıkçası. Sonuç itibariyle burada ipler çoktan koptu. Bir daha da tamir olması mümkün değil. Ben bu işin bir tarafında değilim. Türkiye'de siyaseti gözlemleyen, yorumlayan bir araştırmacıyım. Ancak bu tür kayıplar, bu tür efendim kayıp olarak görmüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından kayıp olabilir. Çünkü orada siyasete emek veren, efendim siyasetin dürüst, düzgün ve temiz bir mecrada yürümesini isteyen dürüst insanlar da var. Yani o çerçevede bakıldığı zaman buradaki ayrışmak yerine CHP'nin arınarak devam etmesi belki ülkenin daha hayırına olabilir ama baktığımız zaman Özgür Bey arınmadan yana, efendim temizlikten yana bir şeyden bahsetmiyor. Ve bu hikaye sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduktan sonra Özgür Özel bir başarı hikayesi yakaladığı gibi gösteriliyor. Öyle mi? Değil. Yani 2024 yerel seçimlerini birçok açıdan eleştirebiliriz, efendim oradan değerlendirebiliriz. Bir zafer hikayesi olduğunda Özgür Özel için söyleyebiliriz ama orada bir zafer hikayesi yok. Orada AK Parti'nin aday belirleme süreçleri, ücret adaletsizliği algısı, emekliler, dar gelirler, tüm bunlara bakıldığı zaman aslında AK Parti seçmenin sandığa gitmediğini, diğer taraftan da efendim çok kızanlarına gidip muhalefetin adayına oy verdiklerini gözlemledik. Buradan hareketle Özgür Özel'in de o rüzgarla belli süre kendi partisinde önde götürdü. Yaptığımız araştırmalarda da çıktı. Nihayetinde gelinen süreçte Özgür Özel bir lider vasfı olmadığını gösterdi. Nasıl gösterdi? Bir, kardeşim dedi, eline beline diline sahip olacaksın demedi mesela. Bunları diyebilmiş olsaydı, ki başta kendisinde anladığım kadarıyla böyle zaafları olduğuna dair ciddi yorumlar var. İnsanların farklı hayatları olabilir, farklı ilişkileri olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi tamamen bir alem partisine döndürmüş durumda. Kamu mallarının peşkeş çekildiği bir noktaya getirmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti. Buradan bakıldığı zaman da bunun kamuoyunda çok iyi bir yerlerde değerlendirilmediğini görüyoruz. Ondan sonra tutup da işte iktidar kayyum atadı buraya ve benzeri gibi yorumlar da doğru değil. Öncelikle sen kendine dikkat edeceksin efendim. Doğru yoldan sapmayacaksın. Burada şeyleri efendim kamu malının ciddi anlamda birilerinin safahatına peşkeş çekildiği bir olayla karşı karşıyayız. Evet. Türk siyasetinin bundan arınması gerekiyor. Ama kamuoyunda da şöyle bir algı var. Evet, birileri Kemal Bey'e tepkililer. Neden tepkililer? Onun geriye gidip bakalım. Kemal Bey 12 seçim kaybetti ya. Kemal Bey'e tepkili olmalarının sebebi kendilerini oluşturdukları, özellikle medyada belli köşeleri kapmış olan isimlerin oluşturdukları bir algıdır. Bunların hepsi Kemal Bey'e yaltaklanmak, çok affedersiniz bu ifadem için, yaltaklanmak için sıraya giriyorlardı. Bugün bakıldığı zaman farklı yerden kaynaklar aktarıldığı için, oralardan bir şekilde nemalandıkları için Kemal Bey'i hain, efendim bir sürü hakaret edilen bir noktaya getirmiş durumdalar. O çerçeveden öncelikle medyanın ahlakını kendi içerisinde bir sorgulamasına gerek var diye düşünüyorum.
1: Peki. Aydoğan Bey, konuşacak çok başlık var ama arkadaşlarım son 2-3 dakikanın içerisine girdiğimi söyler, uyarırlar beni. Şu kurultay meselesini de sorayım. Özgür Özel'in yine gündemindeydi. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu davayı geri çeksin o zaman. Kurultay sonuç gelmeden Yargıtay'dan yapılamaz diyorlar. O zaman çeksin davayı, ortadaki sorun kapansın, karar kesinleşmiş olsun. Önemli olan niyet olsun açıklaması var sıcağı sıcağına. Bu kurultay meselesiyle ilgili ne söylemek lazım?
0: Yani burada Özgür Özel'in çelişki zinciri devam ediyor. Bu çelişkili eylemlere devam ediyor. Yargıtay'a mutlak butlan davasını temiz eden Özgür Özel'di. Bugün de basına yansıyan, yani CHP'ye yakın hukukçuların görüşleri sürekli, eğer 45 gün içinde bu imzalardan sonra, toplanan milletvekili imzalarından sonra ve delege imzalarından sonra eğer kurultaya gitmezse Kemal Bey, işte biz yeni bir dava açarız, çağrı heyeti veya çağrı kurulu atayıp partiyi olağanüstü kurultaya götürürüz diyor. Özgür Özel Kemal Bey'i kayyum olarak sürekli lanse ediyordu ama belli ki Özgür Özel partiye gerçekten kayyum atamak istiyor. Bugünkü bu açıklamalara baktığında ve kendisine yakın olan yardımcılarına da baktığımızda, yani burada çok çelişkili bir durum var. Çünkü mahkemenin kesin hükümsüzlük kararında, Bölge Adliye Mahkemesi'nin İhtiyati tedbir kararı var. İhtiyati tedbir kararı varken sizin yaptığınız tüm olağanüstü kurultaylar hepsi geçersiz olur. Öncelikle kararın kesinleşmesi lazım. Eğer karar bu yönde, Bölge Adliye Mahkemesi'nin Kemal Bey'in atanmasına ilişkin, yani görevine iadesine ilişkin karar eğer kesinleşirse, o zaman parti kurultaya gidebilir. Yani Özgür Özel ne yapmaya çalışıyor şu an? Topladığı delege imzalarıyla kurultay çağrısı yaparak aslında bu çağrının da hukuken yerine getirilemeyeceğini bildiğinden dolayı buralarda siyasi manevra yapmaya çalışıyor. Ama çok çelişkili hareket ediyor. Baştan beri Özgür Özel aslında kendi partisi içerisinde CHP'lileri ötekileştiren ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu krizi daha da derinleştirmeye yönelik herhalde partiden, partiyle alakalı baktığımda dünkü meclisteki grup toplantısında hain Kemal sloganlarından sonra muhtemelen Özgür Özel ve yakın ekibi muhtemelen partide disiplin kurulunun tekrar toplanmasıyla beraber partiden geçici veya kesin ihraçla tedbirli olarak partiden ihraç edilecekler. Evet. Süreç bunu gösteriyor. Ben böyle okuyorum. Onlar da belki de disipline sevk edilmek istiyor Özgür Özel. Disipline sevk edildiğinde de muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecekler. Zaten yeni partileri de hazırmış. Cansın Hanım,
1: çok teşekkür ediyorum. Biliyorum konuşulacak çok başlık var ancak süren bu kadarını el verdiği için. Avukat Aydoğan A. Hakan, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Hilmi Bey'e de selamlar.
1: Sağolunuz. Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir. Hilmi Bey, çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle diyelim. İki değerli konuğumu uğurlayayım. Şimdi Amerika-İran gündemine başlığına bakalım biraz. Gece boyunca saldırılar vardı. Sabahta Kuveyt'ten açıklamalar geldi. Kuveyt ordusundan havalimanımız saldırıya uğradı. Yaralılarımız var diye. Amerika ile İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdüğü bölgeden bahsediyoruz. Hürmüz gerginliği bir yandan devam ediyor. Bir yandan da bölgede karşılıklı atışmalar da sürüyor. Hatta kimi zaman bu işte yaralılar var diye gelen açıklamalarla krizin büyüdüğü, derinleştiği anlara sahne oluyor. Gece neler yaşandı ve haberimiz anlatsın.

0: Keşme Adası'nda patlamalar yaşandı. Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren ABD donanması İran'ın güneyindeki Keşme Adası'na bir dizi saldırı daha düzenledi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veren İran'da Kuveyt ve Bahreyn'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Saldırıda ABD güçlerine ait Arif Can Kampı ve Ali El Salim Hava Üssü'nün hedef alındığı bildirildi. Kuveyt'ten ateşlenen bir Patriot füzesinin fırlatmadan hemen sonra havada patlayarak parçalandığı anlarda kameraya yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı. İran'ın hedefindeki Bahreyn'de de sirenler çalarken saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı da belirsizliğini koruyor. Tırmanan gerilimin ardından taraflardan açıklamalar da birbiri ardına geldi. Devrim muhafızları Keşme Adası'na düzenlenen saldırılara yanıt olarak bölgedeki bir ABD karargahıyla bir hava üssünün füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Hürmüz Boğazı'na yapılacak daha fazla müdahale daha ağır sonuçlar doğuracaktır uyarısı yapıldı. Saldırılara ilişkin ABD ordusundan da açıklama gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan füze ve dronların tamamının düşürüldüğünü duyurdu. Sivil gemileri tehdit eden 3 İran İHA'sının da imha edildiği bildirildi. İran'ın Keşme Adası'ndaki bir karargahı vurduklarını da doğrulayan CENTCOM, saldırıda İran'a ait askeri kontrol merkezinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
1: Amerika'nın Hürmüz'de abluka uyguladığı İran'a gitmeye çalışan bir petrol tankeri Amerikan donanması tarafından füzeyle vurularak durduruldu.
0: Ablukayı delmeye çalışan boş petrol tankeri füzeyle vuruldu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. İran'a yönelik askeri baskının yanı sıra ekonomik baskıyı da sürdüren ABD, Hürmüz'de bir ticari gemiyi daha etkisiz hale getirdi. İran'ın Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürülen Botswana bayraklı petrol tankeri, makine dairesine ateşlenen Hellfire füzesiyle durduruldu. Saldırı görüntülerini paylaşan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, geminin 20'den fazla dur ihtarını yok saydığı iddiasında bulundu. Hiçbir geminin İran limanlarına giriş çıkış yapmasına izin verilmeyeceğini yineleyen CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana devam eden ablukaya ilişkin son verileri de paylaştı. Son saldırıyla 6 geminin etkisiz hale getirildiğini duyuran ABD ordusu, 122 geminin de engellenerek rota değiştirmeye zorlandığını açıkladı.
2: İran limanlarına giriş çıkış yapma amacıyla ilerlemeye devam eden tüm gemiler durdurularak aranacaktır. Ablukayı delmeye çalışırsanız güç kullanmak durumunda kalacağız.
0: CENTCOM daha önce de Tosca isimli petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini paylaşmıştı.
2: Motorlu gemi Tosca. Makine dairesini boşaltın. Makine dairesini derhal boşaltın.
1: Ankara Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
3: Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına imza atıldı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma savcısı, siber alandaki veri ağlarını ve uluslararası kripto hareketlerini geriye dönük analizlerle birleştirdi. 5 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmada suç örgütünün finansal trafiği yöneten örgütün üst yapısına ulaşıldı.

0: yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı suç örgütünün kripto para cüzdanlarında yaklaşık 4 milyar dolar işlem hacmi bulunduğu, sistem içinde ise toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para hareketliliği gerçekleştirildiği saptandı. Elde edilen deliller neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 82 kişiye yönelik piramit adı verilen 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi Tuzla'da düzenlenen operasyonda yakalandı. 20 tabanca ele geçirildi. Bayrampaşa'da da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
0: İstanbul polisi Tuzla'da toprağa gömülü 20 silah buldu. İstanbul Tuzla'da polis yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi yakın takibe aldı. Adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde silahların konteyner içinde ve boş arazide toprağa gömülü kompresör tankında saklandığı belirlendi. 20 tabanca ile birlikte evinden ve aracından da çok sayıda silah parçası çıktı. Emniyet ekiplerinin bir diğer operasyonu da uyuşturucu satıcılarına yönelikti. Bayrampaşa'da belirlenen bir adrese baskın yapan ekipler iki kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Bir aile 10 aydır adalet bekliyor. 16 yaşındaki Aslı Aslan'ı hayattan koparan kazanın ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Ailenin umutlu bekleyişi karar duruşmasına kaldı. Üstelik Aslan ailesi çok değil, birkaç hafta önce Aslı'nın dedesini de trafik kazası sonucu kaybetti. Aile iki kaza içinde suçluların cezalandırılmasını istiyor.
2: İlk duruşma kızımın kına gecesi, son duruşmada düğünü dedim.
3: Adliyeye böyle geldiler, umutluydular. Ancak bekledikleri karar çıkmadı.
4: Ben yavaştım diyor. Kameralarda da motorun zaten süratli olduğu, kızında kask olmadı, her şey belli.
3: Tarihler 19 Ağustos 2025'i gösteriyordu. Lise son sınıf öğrencisi Aslı Aslan arkadaşının kullandığı motosiklette gezintiye çıkmıştı. Arkadaşının ehliyeti Aslı'nın da kaskı yoktu ve olan oldu. Aslı'nın hayatını kaybettiği kazada tam kusurlu sayılan otomobil sürücüsü 3 ay ev hapsi aldıktan sonra serbest bırakıldı. Aslı'nın arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
4: Olayın tamamen suçlusu bana göre motor sürücüsüdür. Tabii ki araç sürücüsü de tali yoldan çıktığı için trafik kanunlarına göre her iki tarafında en fazla cezayı almalarını istiyorum.
3: Dava günü geldi çattı. İki sürücü de hakim karşısına çıktı. Aslı'nın arkadaşı kask takmayı kabul etmediğini iddia ederek Aslı'yı suçladı. Süratli değildim dedi. Gözler ise 29 Eylül'de yapılacak karar duruşmasına çevrildi.
2: Hiçbir şeyin telafisi yok ki, ne olursa olsun sonuç. Bu bile beni mutlu etmiyor yani. Çünkü Aslı geri gelmeyecek.
5: Duruşma sonrası Aslan ailesi soluğu 16 yaşında toprağa verdikleri Aslı Aslan'ın mezarı başında aldılar. Aradan yaklaşık 10 ay geçmişti ama onu kaybettikleri gün sanki dün gibiydi.
2: Aslı çok hayat dolu bir çocuktu. Kıpır kıpır. Yüzü gibi yüreği de çok güzeldi Aslı'nın. Arkadaşları en büyük tesellim.
6: Çok üzülüyorum. Yani onu unutmak mümkün değil. O her zaman bizim kalbimiz olacak.
7: Çocukluk arkadaşı. İnsanlar acısını yaşatmıyorlar sonunda. Dava sonuç bulacak. Herkes cezasını çekecek.
3: Üstelik Aslan ailesi çok değil, yalnızca 1,5 ay önce bir kayıp daha yaşamıştı.
4: Kalp krizinden öldüğünü zannediyorduk. Babam da maalesef bir trafik kazasının kurbanı oldu.
3: Aslı'nın dedesi Paki Aslan ilk tedavisinin ardından eve gönderildi. 3 gün sonra da evinde cansız bedeni bulundu. Aile kızlarıyla yan yana defnettikleri Paki Aslan'ın ölümünün de araştırılmasını istiyor.
4: O sürücü de şu anda tutuklu değil. Suç duyurusunda bulundum. O da şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce işte defni kabir yapılmasını istiyoruz. Adalete sığınıyoruz yani.
1: Süresiz nafakada kritik tarih belli oldu. Ankara'ya gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Şener Çetin hazır, detayları bize aktaracak. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
8: Kolaylıklar diliyoruz, hoş bulduk. Tabii süresiz nafaka kamuoyunu uzun bir süredir meşgul eden, aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getiren en önemli meselelerden biri. Yarın da kritik bir gün, Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin bir karar verecek. Dolayısıyla binlerce nafaka mağdurunun gözü kulağı da Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara çevrilmiş durumda. Peki yeni formüller neler? Kıymetli bir konuğumuz da var yanımızda, avukat Selin Kısacık bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk, merhabalar.
8: Süreli ve süresiz nafaka diye de ayırabiliriz. Yani bununla ilgili neler söylersiniz? Yarın Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karardan ne bekliyoruz sizleri?
9: Öncelikle şu ayrımdan bahsetmek istiyorum size. Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası. Kanun koyucu burada boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafı korumayı amaçlamış esasen. Ama bu amacın uygulamada aslında amacını aştığını görüyoruz. Çoğu zaman mağduriyetler yaratıyor. Çünkü boşanan eşlerin arasındaki hukuki ilişki sona erdiği halde maalesef bu yoksulluk nafakası yüzünden sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle de çok uzun zamandır bu konu Anayasa Mahkemesi'nde sıklıkla önüne geldi. Daha önce de geldi. İlk defa gelmiyor aslında bakarsanız. Bir 14 yıl önce de geldi ve o zaman şöyle bir karar verilmişti. Oy çokluğuyla reddedildi. Şu söylenmişti o zaman da. Bu süresiz ibaresi aslında ödeme yükümlülüğünün süresiz olduğu anlamına gelmiyor demişti. Ve boşanmanın mali sonuçlarından biri olan yoksulluk nafakasının boşanan ve yoksul kalan eşi korumayı amaçladığına ilişkin görüş bildirmişlerdi. Şimdi yarın ne sonuç çıkacak kestirmesi güç. Ancak şunu söyleyebilirim. Müşterek çocukların boşanma halinde aldıkları iştirak nafakasının bile bir süresi var. Bu kural olarak çocuklar ergin oluncaya kadar devam ediyor. Müşterek çocuklar için ödenen nafakanın dahi bir süresi varken yoksulluk nafakasının sonsuz olması, süresiz olması aslında açıklanabilir değil. Çünkü bu ciddi bir mağduriyet ve yük yaratıyor taraflar üzerinde. Nafaka alacaklısının belli hallerde evlenmesi halinde ya da taraflardan birinin ölümü halinde bu yoksulluk nafakası ortadan kalkıyor, kendiliğinden kalkıyor. Ya da nafaka borçlusu sürekli olarak nafaka alacaklısının nafakanın kaldırılmasına dair şartların oluşup oluşmadığını gözlemleme gibi bir zorunluluğu doğuyor. Çünkü tarafların ölümü ve evlenmesi dışında evlilik dışı birliktelik halinde haysiyetsiz hayat sürme ve benzeri kanunda sayılan haller oluştuğu zaman da nafakanın kaldırılması söz konusu olabiliyor. Sürekli bunu takip etmek de yorucu. Kişiler hayatlarına devam edemiyorlar baktığınız zaman.
8: Aile yapısı da önemli bir noktada. Kesinlikle. Bu anlamda AK Parti'nin de üzerinde bir çalışmış olduğu bir taslak var. O yeni formüller neler? Bu yeni formüller özellikle aile yapısını güçlendirmek adına olumlu yansır mı?
9: Ben yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü kısa süreli evlilik yaşamış genç erkeklerin özellikle beline bir yük doğuran bu yoksulluk nafakasından dolayı tekrar evlenmeyi düşünmediklerini gözlemliyoruz. Bu halde formül şu şekilde bahsediliyor. Tabii henüz yasalaşmadığı için net değil. 3 yıllık evliliklerle 5 yıl, 5 yıllık evliliklerde 7 yıl, 10 yıla en fazla 12 yıl bir nafaka ödeme süresi öngörülüyor. Dolayısıyla eğer bu yasalaşırsa birçok kişinin çok mutlu olacağını yürekten inanıyor ve biliyorum. Çünkü etrafımızda bu konuyla ilgili ciddi mağduriyet yaşayan yoksulluk nafakası, ödeme yükümlüsü nafaka borçluları var.
8: Çok teşekkür ediyoruz.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Önemli bir konuydu. Avukat Selin Kısacık'la birlikte bu konuyu detaylandırmış olduk diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma ve göz taraması gibi biyometrik sistemlerle mesai takibi yapılmasını kısıtlayan kritik bir karara imza attı. Artık işveren işçiyi sadece geleneksel yöntemlerle takip edebilecek.
0: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar alındı. Patronlar işçiyi artık istediği gibi takip edemeyecek.
10: Kimi şirket çalışanın işe giriş çıkışını kurum kartlarıyla takip etse de bazı şirketler parmak izi veya da yüz tanıma gibi sistemleri tercih edebiliyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte işveren işçiyi biyometrik yöntemlerle takip edemeyecek.
11: Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla.
12: Bazen de hiç okumuyor makyajsız olunca.
13: Doğru bir karar kart sistemi daha mantıklı.

0: özgür iradesine dayanmayacağı, işini kaybetme korkusuyla ya da olumsuz bir durumla karşılaşma kaygısıyla verilebileceği sebebiyle geçersiz kabul ediliyor.
1: Şu anki benim çalıştığım yerde kartla devam ediyoruz. Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla. Mesela bizde böyle bir sıkıntı olmuştu.
2: Retina ya da yüz tanıma sistemi ya da el parmak okutma sisteminin mantıklı olmadığını ben de düşünüyorum.
3: Teknoloji çağında bence yüz tanımayla parmak iziyle bu uygulamanın devam etmesi daha isabetli olur bence. Geleneksel yöntem zaten ad üzerinde geride kaldı.
4: Kurul mesai takibinin kart sistemleri veya diğer geleneksel yöntemlerle sağlanması gerektiğine hükmetti.
0: Bunlar neler olabilir? PIN sistemleri, şifreli giriş sistemleri, NFC sistemleri ya da geleneksel imza yöntemleri bunların alternatifi olarak kullanılabilir diye ben düşünüyorum.
4: İlkelere aykırı hareket eden işverenler hakkında ise işlem yapılacak.
5: Malatya'da Yeşilyurt kirazında hasat mesaisi başladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Türel'den alacağız. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Malatya sadece kayısısıyla meşhur değil. Öyle bir kirazı var ki dillere destan. Yeşilyurt'un dalbastı kirazı hem aromasıyla hem rengiyle hem büyüklüğüyle tüm dünyada meşhur olan bir kiraz. Yeşilyurt'ta bir kiraz bahçesindeyiz. Tabii dalbastı kirazının hasadına yaklaşık bir 10-15 günlük süre kaldı ama öncesinde erkenci diye adlandırılan bir çeşit var ki onun hasadı başladı ve tatlı bir telaşla birlikte hasada o çalışmaya bugün ortak olduk. Şu anda bulunduğumuz bahçede de o tatlı telaşı görmek mümkün. Bir konuğumuz var. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Sayın Doğan Solmaz yanımızda. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Buradan Akkanal Haber Ajansı'na Yeşilyurt Kiraz Üreticileri adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
6: Başkanım, tabii bu sezon tabii geçen yılla kıyaslanamayacak ölçüde rekolte bol. Çünkü geçen sene ilaç niyetine bile bulmak zordu kirazı. Bu sezon maşallah dallar kırılıyor.
7: Bu geçen yıl bilindiği gibi ülke genelinde bir don yaşamıştık. Sıfır üretim vardı. Geçen sene ilaç diye bile kirazımız yoktu ama çok şükür bu sene hasatımız da ağaçların tutum oranı da çok iyi ve bir de yağmurun zamanla yağmasının da dolayı kirazın kalitesini ve kalibresini artırmak.
6: Maşallah şu anda Turgut Yaman görüntüye getiriyor. Ağız sulandıran görüntüler gerçekten. Yeşilyurt'un o meşhur kirazı. Bu arada şunu da ekleyelim. Dalbastı kirazı coğrafi işaretli bir meyve. Doğan Başkanım, tabii tatlı bir telaş başladı bahçelerde. Bu erkenci kiraz tezgahlara indi ama sanki yani çok böyle ticari amaç güdülmeyen bir kiraz çeşidi değil mi? Tat verici bir kiraz.
7: Evet, sadece bu bahçe sahiplerine amatörce ve döllenme amaçlı olarak kullandığımız bir meyve çeşidimiz. Bundan dolayı da çok tikilmemektedir. Asıl bizim coğrafi işaretli dalbastımız 15 veya 20 gün arasında piyasaya inmektedir. Hatta bu kirazımız bile ne Yeşilyurt'ta veya Malatya'da gelen dışarıdan gelen kirazlara nazaran aroması daha iyi.
6: Evet, peki şöyle bir Turgut kameranın önüne geçeyim ben de. Şu anda hasat devam ediyor. Canlı yayında tüm Türkiye'yi izletiyoruz bu görüntüleri. İşte görüyorsunuz rengini, görüntüsünü ve aroması. Bunlar erkenci kirazlar ve o bilindik meşhur dalbastı kirazının hasadına da 15-20 günlük bir süreç kaldı. Şöyle hemen dönelim. Turgut, toparlayacak olursak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeydik. Yeşilyurt kirazıyla meşhur. Hasat başladı. İşte görüyorsunuz arkamda o ilk erkenci kirazların hasadı sürüyor. 15-20 gün içerisinde de dalbastının hasadına başlanacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
5: Turgut Yaman, Mehmet Türel'e teşekkür edelim. Emeği geçenlere de kolaylıklar dileyelim. Sosyal medya ve dizi, film platformları hepimize bir tık uzakta. Akıllı televizyonların kumandalarında uygulamalara doğrudan erişim için tuşlar dahi var. Peki telefon ve tabletlerle birlikte akıllı televizyonlardaki bu uygulamalara kolay şekilde erişim ne kadar faydalı? Çocuklarımız için riskler taşıyor mu mesela? A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masasını ekranlara getireceğiz. Yani özel haberimizi bugünlük noktalayacağız. Hoşçakalın, iyi bir gün diliyorum.

Instagram, X, YouTube gibi sosyal medya platformları ya da Netflix gibi dizi içerikli platformlar. Bunlar çocuklarımıza bir tık uzaktalar. Peki kültürümüze ne kadar uygunlar? Editör masasına hoş geldiniz. Instagram, X, Netflix, YouTube ve daha fazlası. Sosyal medya ve dizi platformları hayatımızın her noktasına girdi. Kullanım şekline göre basit eğlenceler sunan bu platformlar maalesef göründüğü kadar masum olmuyor. Sinsi ancak planlanmış bir şekilde hayatımızı yönlendiriyor. Dahası çeşitli dayatmalar uyguluyor. Peki bu dayatmalar nasıl biz fark etmeden yapılıyor? Cep telefonlarımıza uygulamaları yükleyip silebildiğimizi hepimiz biliyoruz. Ancak her alanda aynı özgürlüğe sahip değiliz. Mesela akıllı televizyonlarımız. Bu televizyonlarda Netflix, YouTube gibi platformların uygulamaları sistemin içerisinde gömülü olarak duruyor. Yani fabrika çıkışı öyle. Ayrıca bu platformlar televizyon markalarına ödeme de yapıyor. Böylece kumandalara kolayca erişim için tek bir düğme ekleniyor. Burada izleyip izlememek tabii ki bizim elimizde. Ancak çocuklarımız ve gençlerimiz için durum farklı. Onlar bizlerden daha meraklı. Yani çocuklar ne izlediklerini bilmeden kendileri için tehlikeli olabilecek içeriklere bir tıkla maruz kalabiliyor. Dizi film platformlarının gençlerde alışkanlık oluşturarak gelecekteki müşterilerini hazırlamak istediklerini de söylemek gerek. Kumandalardaki kolay erişim tuşları da buna hizmet ediyor. Böylece çocuklar YouTube gibi platformlardaki denetimsiz içeriklere maruz kalabiliyor. Bizim için basit olan bir içeriğin bir çocuğun dünyasında travma etkisi yapabileceğini unutmamak gerek. Netflix örneğine baktığımızda YouTube'daki denetimsizlikten ziyade özenle hazırlanmış gizli propagandaları fark etmek mümkün. Dünyaca ünlü bu platformun içeriklerinin bir reçetesinin olduğu biliniyor. Doğrudan propaganda yapmayan Netflix, İslam karşıtı, şiddet, pornografi veya eşcinsel içerikleri ürünlerinin içerisine sinsice yerleştiriyor. Bu türde olmayan içeriklere rastlamamak ise oldukça zor. Bunlara kumanda aracılığıyla tek bir tuş uzakta olduğunuzu da unutmamak gerekiyor. Merak duygusu güçlü olan çocuklarımız da neye maruz kaldığını bilmeden bu tarz içerikleri tüketiyor. Bu kültürel dayatma sosyal medyada sık sık önümüze çıkıyor. Unutmamak gerekir ki algoritma sizin görmek istediklerinizi değil, onu yönetenlerin göstermek istediklerini size sunmakla görevli. Çocukları telefon veya tabletlerden uzak tutarak daha kolay koruma sağlanabilir. Ancak gençler için böyle değil. Ortaokul çağında çocukların telefonları olduğunu biliyoruz. Burada sosyal medyada yaş kısıtlaması da çözüm olamayabiliyor. Çünkü basit şekilde yaşınızı büyük göstermek mümkün. Özellikle İslam ve Türk dünyası sahip olduğu maddi imkanlar, insan kaynağı ve kültürel birikime rağmen küresel kültür baskısı ile mücadele edemiyor. Tekelleşmiş uluslararası şirketlerin kötücül etkilerini önlemek için ise bölgesel ve yerel güçlü alternatifler sunulması gerekiyor. Kültürümüze uygun platformlar kurulması bir çözüm olabilir, ancak bunların içeriğinin de gençlere hitap eden ürünlerle doldurulması gerekir. Aksi takdirde yine başarısızlıkla sonuçlanır. Ayrıca akıllı televizyonları kontrol eden kumandalardaki bu basit erişim tuşlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Neye maruz kalacağını bilmeyen küçüklerimizi olumsuz içeriklerle baş başa bırakmak istemeyiz. Küresel algoritmayı yerel düzeyde tekrar düzenleyerek kullanıcıya sunmak da platformların fikir dayatmasının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bugün İslam ve Türk dünyası olarak tepki noktamızda da değişikliğe gidebiliriz. Biz genellikle içerikler yayınlandıktan sonra tepki veriyoruz. Bu da geç kalmak anlamına geliyor. Bunun yerine kendi platformlarımızda kendi kültürümüze ait isimler, hikayeler ve efsaneler ile içerikler sunulabilir. Böylece batılı dayatmalar yerine kendi kültürümüzün büyüklerini, kahramanlarını ve efsanelerini örnek alan içerikler üretilebilir. Küresel batılı şirketlerin oluşturduğu devler liginde dengeleyici alternatifler sunabiliriz. Yine de en kritik rol ailede. Çocukların ve gençlerin izleme alışkanlıklarının tamamen kontrol altına alınması mümkün değil. Baskı ve yasaklar yerine rehberlik riskleri azaltacaktır. Böylece baskı sonucu ortaya çıkan merak duygusu ve ters etkiler de engellenebilir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası beklentileriyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Haziran ayı özellikle kritik bir döneme işaret ediyor. Analistlere göre mevcut senaryonun devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler korunuyor. Orta vadede ise bazı tahminler gram altında 8000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalar yeni veri akışıyla birlikte Haziran ayında oluşacak fiyatlamaları takip edecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: bulacaksın. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçeneği.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Marmara alan veriyor. Plastik kirliliği son 25 yılda 3 kat arttı. Marmara Denizi'nin 14 noktasından alınan örnekler incelendi. TÜBİTAK destekli araştırmaların ilk bulguları, mikroplastik kirliliğin 2000'li yıllardan itibaren bazı bölgelerde 3 kat yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de 1999 Gölcük depremiyle ilgili.

0: Deprem dönemine ait katmanlarda plastik miktarı belirgin şekilde artmış durumda. İncelenen mikroplastiklerin %94'ünün sentetik tekstil kaynaklı liflerden oluştuğu belirlendi. İzmit Körfezi'nde ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara da rastlandı. Öte yandan bu yıl İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. Belirlenen alanlar 15 Haziran'la 15 Eylül arasında hizmet verecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, yüzme.sağlık.gov.tr adresinden su kalitesinin yayınlanacağını söyledi.
1: 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Ana amacı şu, vatandaşımız yüzmeyle ilgili ihtiyaçları, yüzme sporunu yaparken, serinlerken herhangi bir sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamak.
0: Burgazada ve Büyükada sahilleriyle Florya, Gürpınar ve Kumburgaz kıyıları öne çıkan yüzme alanları arasında yer alıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Denizler ısınacak, kuraklık kapıya dayanacak, termometreler 50'yi gösterecek, tarım için tehlike çanları çalacak, Birleşmiş Milletler felaket uyarısı yaptı. Dünyayı daha önce de etkisi altına alan El Niño ekstrem sıcaklarının gezegenimizi kavurması için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönme ihtimali nedeniyle alarma geçti. Dünya ülkelerine acil önlem çağrısı yaptı. Hatta bazı bilim insanları bu yıl yaşanabilecek sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Termometreler 45-46 dereceleri gösterebilir.
3: Uzmanlarımız Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Niño koşullarının ortaya çıkma olasılığını %80 olarak tahmin ediyor. Bu olasılık Eylül-Aralık aylarında yaklaşık %90'a yükseliyor.
0: Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Havaların aşırı ısınmasıyla ekstrem doğa olayları da kapıda.
3: Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve seller görülebilir. Diğerlerinde kuraklık koşulları, bazılarında ise aşırı sıcaklar veya tropikal siklon aktivitesinde artış veya azalma olabilir.
0: Süper El Niño nedeniyle özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da kuraklıklar baş gösterecek. Hali hazırda iklim krizini yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
3: Aşırı sıcaklık tek başına bile karşı karşıya olduğumuz en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir. Bu da insan sağlığı, ekosistemler, tarım ve enerji sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.
0: Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınmasıyla başlayan ve 9 ila 12 ay arasında süren sıcaklık döngüsüne karşı tek çözüm fosil yakıtları bırakmak. Uzmanlar El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorunun 2027'de kırılacağını öngörüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme geliyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek yeni torba yasa teklifiyle, alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22.06 saatleri arasındaki satış yasağı ihlallerinde ise ceza yetkisi vali ve kaymakamlıklara devredilecek. Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına imza atıldı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma savcısı siber alandaki veri ağlarını ve uluslararası kripto hareketlerini geriye dönük analizlerle birleştirdi. 5 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmada suç örgütünün finansal trafiği yöneten örgütün üst yapısına ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı suç örgütünün kripto para cüzdanlarında yaklaşık 4 milyar dolar işlem hacmi bulunduğu, sistem içinde ise toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para hareketliliği gerçekleştirildiği saptandı. Elde edilen deliller neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 82 kişiye yönelik piramit adı verilen 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürdüğü Hürmüz Boğazı gergin bir geceye daha sahne oldu. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Yunanistan'da son anketler. Yunanistan eski başbakanı Tsipras'ın yeni partisinin ana muhalefete yerleşeceğini gösterdi. İlhan Tahsin Gümülcine'den canlı yayında. İngiltere'de ülkeyi sarsan bir cinayetin ardından ortaya çıkan polisin gözaltı görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Bu yaz sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kübra Kılıç Tepeci İstanbul'dan canlı yayında. İnci Kefali'nin zorlu göçü başladı. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Yüksek Seçim Kurulu CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı. Diğer yandan mutlak putlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına Özgür Özel'in ekibinin yanıt verdiğini A Haber muhabiri Oğuz Gültekin'den alacağız.
1: Evet, CHP Genel Merkezi'nde kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş'le birlikte haber nöbetimiz devam ediyor. Tabii ki dün CHP'de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı olarak nitelendiren MYK listesi açıklanmıştı. 19 kişiden oluşmuştu bir liste ve ilk toplantısında gerçekleştirmişim. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde toplantının sonuçları açıklanacak. Ancak bunun öncesinde tabii ki geçtiğimiz dakikalarda sıcak bir gelişme yaşandı. İsterseniz o gelişmeden bir bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz CHP'de mutlak putlan kararının açıklanmasıyla birlikte Özgür Özel yönetimi YSK'ya itiraz dilekçesi göndermişti. İtiraz başvurusunda bulunmuştu. Söz konusu bu başvuru sonrasında Yüksek Seçim Kurulu yaptığı toplantıyla itirazın reddine karar vermişti. Bugün de geçtiğimiz dakikalarda bu red kararına ilişkin sonucu açıklamış oldu. Tabii ki yapmış olan YSK'dan yapmış olan açıklamada 22.05.2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hamidi Yakuboğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.05.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas 2026'ya 658 karal sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğuna bahisle 21.09.2025 tarihli CHP 22. Olağan Kurultayı'nın 24.09.2025 tarihli İstanbul İl Kongresi 19-10-2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli CHP 39. Olağan Kurultaylarında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayında seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve bu kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine ifadelerine yer verildi. Bir diğer maddede ise Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.05.2026 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hamidi Yakuboğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususundaki birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir denildi. Son üçüncü maddede ise kurulumuz başkanlığını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.05.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararının icra hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığında yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine karar verilmiştir ifadeleri de kullanılmış oldu. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu dediğimiz gibi yapılan itirazı reddetmişti ve bu itiraza ilişkin de tabii ki bugün artık kararını açıklamış oldu. Burada da tabii ki dikkat çeken sonuçlar vardı diyelim. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlak butlan tartışması vardı. CHP karardan AK Parti'yi sorumlu tuttu. Cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, kendi sıfatlarınızı bize boca edemezsiniz dedi.
2: Kendi içinde yaşadıklarınızı bizim üstümüze atmaya kalkmayın.
3: Mehmet Emin Akbaşoğlu bizi arınmaya davet ediyor. Bu hamasetleri bir bırakalım. Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum.
4: Mutlak putlan kararı sonrasında ilk toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, mutlak putlan kararından iktidarı sorumlu tuttu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu karşılık verdi.
5: Elimde Ankara
2: Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı var.
5: Buna girmeyelim. Ya.
2: Bu kararın davacıları da davalıları da CHP'li. Kendi sıfatlarınızı bizlere boca edemezsiniz. Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının öyle gelin.
4: Tartışmaya Meclis Başkan Vekili Celal Adan müdahale etti.
6: Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek. Hiç merak etmeyin. Kim hırsızsa bu hesabı verecek. Kim devleti soymuşsa, kim yetimin parasını el uzatmışsa bunlar mutlaka hesap verecek. Bu millet bunun hesabını soracak. Hangi partili olursa olsun.
4: Verilen arayla tansiyon düştü.
0: Siyaset kulislerinde önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderini belirleyecek yeni bir gelişmenin olacağı konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağı iddia ediliyor. Söz konusu iddianın ise Özel'le Marmara cezaevinde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 saatlik görüşmesinde gündeme geldiği ileri sürülüyor.
7: Özgür Özel ve ekibinin bir başka partiye geçme veya bir parti kurma kararlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği kurultay kararı ve zamanlaması üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum.
8: Silivri görüşmesinde ağırlıklı olarak yeni bir parti fikri çıktı. Zaten biliyorsunuz Özgür Özel Silivri'ye gidip haftalık olağan görüşmelerini yapmadan hiçbir şekilde yol haritasını belirlemiyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dönüşü olmayan yol ayrımına mı giriliyor? CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiası siyaset kulislerinde dolanıyor.
9: Hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor.
4: Mahkemenin mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel 29 Mayıs'ta ilk kez Silivri'ye gitti. Marmara cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB

0: ve Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 3 saat süren görüşmede ise yeni yol haritası belirlendi. Görüşmeden önce İmamoğlu'nun Özel'e "yeni parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim" mesajı attığı ortaya çıkmıştı. Peki o görüşmede hangi yeni strateji belirlendi? Özel ve ekibi Ekim Partisi'ni mi kuruyor?
1: İşte Ekim Partisi, ama hani o böyle çok şey, bir alerjik reaksiyon yaratabilir Ekrem İmamoğlu'nun kısaltılmışı gibi. Şimdi de konuşulan bir başka senaryo, hali hazırda bir parti var. Türkiye İttifakı Partisi. O Türkiye İttifakı Partisi'ni de iddia o ki temasa geçmişler ve eğer anlaşırlarsa orada orayı alıp kurulta yapıp yönetime geçip oradan siyasete devam etmek gibi fikirleri var. Hatta Berhan Şimşek'le konuştuğumuzda şöyle bir cümle söyledi. Ben Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na ziyarete gittim. Bana dedi ki Özgür Özel'e dokunma, ne yaparsan yap o bana lazım.
0: Kulislerde konuşulanlara göre öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek. Kılıçdaroğlu'na karşı saha direnişi yapılacak. Parti meclisi toplantısında kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak. Eğer sonuç alınamazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak.
2: Bayramda memleketi Manisa'ya gitmişti Özgür Özel ve orada yaptığı açıklamada parti bırakmalarını, yani CHP'yi bırakmalarının söz konusu olmadığını, kimsenin de bırakmasını, ayrılmasını istemediklerini söyledi. Ancak ben nihai kararları için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Zira ortada çok önemli bir konu var. O da CHP kurultayının toplanıp toplanmayacağı, toplanacaksa ne zaman toplanacağı.
0: Söz konusu bu girişimler sürerkense yeni parti hazırlıkları yapılacak. Yine de tüm hamlelerden sonuç alınamazsa yeni parti kurulacak.
1: Önce Kılıçdaroğlu'nu mümkün olacağı olağanüstü kurultaya zorlamak. İşte delegelerin imzasını topladılar. 111 tane milletvekilinin imzasını topladılar ve Kemal Bey'e olağanüstü kurultaya git çağrısı yaptılar. Fakat öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu bir yıldan önce kurultaya gitmeyecek. Çünkü önce bütün delegelerin yenilenmesini istiyor. Muhtemeldir ki önce bunu zorlayacaklar ve benim tahminim böyle Haziran sonu, Temmuz ortasında yeni bir parti. Yani yeni bir parti kaçınılmaz gibi görünüyor.
3: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Tokat'ın Kelkit çayına düşerek kaybolan iki gençten Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu. A Haber muhabiri Murat Onur telefonda.
4: Evet Can Okanar, günlerdir arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyordu bölgede. Özellikle baraj kapaklarında bir iyileştirme çalışması yapıldı. Suyun seviyesi düşürüldü ve yaklaşık 220 kişilik ekip kaybolan iki kuzeni, yani iki gencimizi Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarına devam etti. Suyun debisinin düşmesiyle birlikte tabii çalışmalar daha da kolaylaştırılmıştı. İşte iki gencimiz, 22 yaşındaki İlker Parlak ve Oğuz Kale'den maalesef bir tanesi, kuzenlerin bir tanesinden acı haber biraz önce geldi. Ekipler yaptığı dronlarla yaptığı çalışmalarda bir tespitte bulundular ve o tespitin olduğu noktaya hemen botlarla jandarma arama kurtarma ve afet ekipleri sevk edildi. Olay yerine geçen ekipler iki kuzenden bir tanesinin cansız bedenine ulaştılar. Tabii diğer kuzen arama çalışmaları da yine Tokat'ın Erbağ ilçesinde Kelkit Çayı'nda jandarma arama kurtarma ekipleri, yine afet ekipleri, polis, balık adamlar, kurbağa adamlar tarafından devam ettiğini de söylemekte fayda var. Tabii ailelerin endişeli bekleyişleri devam ediyordu. Acı haberi duyan aileler de şu anda olay yerine akın ettiklerini söylemek istiyorum. Tabii iki gençten bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi yapılmak üzere. Şimdi ceset şu anda sudan çıkartılacak ve morga götürülecek. Orada otopsi yapıldıktan sonra ailelere iki gençten bir tanesinin bulunan gencin cenazesi teslim edilecek. Tabii ekiplerin şu an itibariyle yine Kelkit Çayı'nda yoğun bir şekilde arama faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyelim ve sözü şimdilik size İstanbul'a bırakalım Can Okanar.
3: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme vurgusu yaptı. Paşinyan ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la ilişki kuramaması durumunda dış politikada dengesizlik yaşayacağını söyledi. Paşinyan ilişkilerin normalleşmesiyle Ermenistan'ın yeni fırsatlar elde edeceğini

0: Gene de dikkati çekti.
1: Normalleşme sürecine dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan vurgusu yaptı.
2: Türkiye ile ilişkimiz yoksa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık üretir.
1: Ermenistan seçim sürecine giriyor. 7 Haziran'da 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. Anketlerin tepesinde ise Paşinyan var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa ile yakınlaşmayı savunuyor. Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi de destekliyor.
2: Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.
1: Paşinyan son açıklamasında Ankara ve Bakü ile yakınlaşmanın önemine dikkat çekti. Bunun Ermenistan'ı nitelikli hale getireceğini söyledi.
2: Dengeli ve dengeleyici dış politika tamamlanacak ve bu da Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracak.
1: Paşinyan özellikle Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye olmazsa olmaz dedi.
2: Türkiye ile ilişkimiz olmazsa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek bir heves meselesi değil bir zorunluluktur.
0: Türk dünyasında represiya sergisi ve paneli düzenlenecek. Türk dünyasının ortak hafızasını ışık tutacak programın ayrıntılarını MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ahmet Cevat Enstitüsü Başkanı Ruhi Ersoy, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye takdim etti.
1: Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan baskı ve sürgün politikalarını belgeleyen eserler ziyaretçilerle buluşacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayeleriyle Ahmet Cevat Enstitüsü tarafından anlamlı bir programa imza atılıyor. 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı ve Türk devletlerinin bağımsızlığının 35. yılına atfen Türk dünyasında represiya sergisi ve paneli düzenlenecek.
3: İster birer birer susturuldu.
1: Program 5 Haziran'da Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilecek. İlk olarak serginin açılışı yapılacak. Panelde tarihçiler, akademisyenler ve araştırmacılar represiya sürecini çok yönlü olarak ele alacak. MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ahmet Cevat Enstitüsü Başkanı Ruhi Ersoy, programın içeriğini ve hazırlanan çalışmayı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sundu. Ersoy tarafından hazırlanan 23 sayfalık Türk Dünyasında Represiya adlı eser, Sovyet baskı döneminin Türk dünyasında bıraktığı izleri kapsamlı şekilde inceliyor.
3: Bu sergi susturulan aydınlar.
0: Eski İsrail İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK'nın uzantısı olan grupları kullanarak İran'daki yönetimi devirmeyi hedeflediğini bildirdi. Hayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna etmesiyle bu planın rafa kaldırıldığını söyledi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var.
5: İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hazırladığı gizli senaryolara ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan Hayman, 28 Şubat sürecinde İran'da Tahran yönetimini devirmeyi amaçlayan gizli bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. İddiaya göre İran içinde faaliyet gösteren etnik ve silahlı gruplar kullanılarak eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden başa getirmek amaçlandı.
6: Ahmadinejad'a gelince özel bir operasyon planlanmıştı. Gerçekten oldukça sıra dışı bir operasyondu. Ahmadinejad da bu operasyonun bir parçasıydı. Bölgedeki toplulukların müdahalesi hariç operasyonun geri kalan kısmı kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Çünkü operasyonun merkezinde koalisyonun işgal hamlesi yer alıyordu. Yayınlanan bilgilere göre bölgedeki ilgili toplulukları Türkiye'nin istikrarı için stratejik bir tehdit olarak gören Erdoğan, Trump'ı bu topluluğa bir devlet verilmesinin kötü bir fikir olduğuna ikna etti.
5: İsrail'i eski istihbarat başkanının en dikkat çeken iddiası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri oldu. Hayman, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda söz konusu planın iptal edildiğini açıkladı.

0: Haymanay Rıca, İran'da rejim değişikliğine yönelik farklı senaryolarında masada olduğunu iddia etti. İsrail'in eski istihbarat şefinden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı.
1: Körfez'de sular yeniden ısındı. ABD Keşm Adası'nı vurdu. İran Kuveyt'e füzeli misilleme yaptı. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan karşımızda.
2: Evet Canı Koner, bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri ve İran bölgede karşı karşıya geldi. Olaylar şu şekilde gelişti. ABD'den gelen açıklamaya göre İran'a ait bir petrol tankerinin tırnak içinde Amerikan ablukasını, İran'a karşı uyguladığı ablukaya delmeye çalışırken ABD savaş uçağı tarafından atılan füzeyle motor sisteminde arıza yaşatıldı. Gemi vuruldu ve buna karşılık da İran, Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı olarak gösterdiği bir gemiyi bölgede hedef aldı. Bunun yaşanmasının ardından işte karşılıklı olarak taraflar birbirini vurdu. ABD İran'dan gelen açıklamaya göre Keşm Adası'na yönelik Amerika'nın gece saatlerinde sabaha karşı saldırıları söz konusu oldu ve buradaki iletişim kulesi hedef alınmış oldu ve İran'da buna misilleme olarak bölgedeki iki ülkedeki Amerikan üslerini vurdu. Vurulan noktalar Kuveyt ve Bahreyn'di. Bahreyn'deki Amerikan filosu ve aynı zamanda Kuveyt'teki üslerin İran tarafından vurulduğuna ilişkin İran'dan açıklamalar geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın saldırılarını püskürttüklerini, herhangi bir zayiat yaşamadıklarını ifade etti. Kuveyt ise bu saldırılar sırasında uluslararası hava alanının ciddi anlamda zarar gördüğünü ve uçuşların diğer hava alanlarına yönlendirildiği belirtildi. Kuveyt'ten Dışişler Bakanlığı'ndan az önce gelen bir açıklamada ise saldırılar sırasında bir Kuveyt vatandaşının hayatını kaybettiği, bazı kuvvetlerinde yaralandığı ifade edildi. Aynı zamanda yabancı misyon şeflerinin de Kuveyt'te zarar gördüğü gelen bilgiler arasında. Bu gelişmelerin ardından İran Dışişler Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Söz konusu iki ülke, yani Kuveyt ve Bahreyn'in hava alanlarını ve sahalarını İran'a karşı kullandıkları dolayısıyla bu iki ülkenin hedef alındığı ifade edildi. Bir açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Söz konusu ülkeden gelen açıklamada İran'a karşı Arap ülkelerinin, Körfez Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiği yönünde açıklama geldi. Tabii bu gelişmelerin ardından ciddi anlamda tekrardan petrol fiyatlarında bir yükseliş söz konusu oldu. Benim son olarak kontrol ettiğimde Brent petrol fiyatının 98 dolara kadar yükseldiğini gördüm. Tabii ortaya yine hemen Donald Trump girdi. Donald Trump'tan az önce bir açıklama yaptı. İşte bu açıklamasında İran'la çalışma bayramına kadar bir anlaşma yapabiliriz, uzlaşı sağlayabiliriz yönünde bir açıklaması söz konusu oldu ve İran'la görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Tabii Donald Trump'ın bu yumuşak açıklamasının ardından tansiyon düşer mi, düşmez mi? Bekleyip göreceğiz. Ancak genel havaya bakıldığında gece sabaha kadar devam eden bu çatışmaların ardından iki taraf birbirine ateşkesi bozmakla suçlasa da tekrardan bir savaşa girme olasılığı öngörülmüyor.
1: Sırada dünya raporu var.

0: Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir mahallede yangın çıktı. Yükselen duman çok uzak bölgelerden bile görüldü. Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 330 ailenin de evsiz kaldığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çin'in kuzeydoğusunuysa kum fırtınası vurdu. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları etrafa savruldu. Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gündüzün geceye dönüştüğü anlar kayda geçti. Devasa toz bulutlarının kapladığı bölgede görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. ABD'nin kuzeydoğu semalarında dünyaya doğru ilerleyen bir göktaşı infilak etti. NASA tarafından yapılan açıklamada, patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı belirtildi. Ateş topunun atmosferi deldiği ansa saniye saniye görüntülendi. Meteorun düşme etkisi birden fazla eyalette hissedildi. Tibet semalarında kırmızı hayaletler olarak bilinen çok nadir bir doğa olayı görüntülendi. Dev kırmızı ışık sütunlarına benzeyen bu görüntüler, güçlü yıldırımların ardından atmosferin üst katmanlarında dev elektrik boşalmalarından kaynaklanıyor.
1: Brezilya dehşet dolu anlara sahne oldu. 19 yaşındaki bir genç köpek balığı saldırısına uğradı. Çevredekiler yardıma koştu, onu denizden çıkardı. Ağır yaralı genç kız şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
0: Brezilya'da iki günde üst üste köpek balığı dehşeti yaşandı. Genç kızın bacağı ve eli koptu. Olay Boa Viagem plajında yaşandı. 19 yaşındaki Santos denizde yüzüyordu. Ancak deniz keyfi köpek balığı saldırısıyla dehşete dönüştü.
2: Köpek balığı saldırısı oldu burada. Yaklaşık 20 yaşında bir kadındı. Çıktığında sağ bacağı yoktu. Doktor ilk yardım yaptı ama çok kan kaybediyordu.
0: Genç kızın çırpındığını gören akrabası kurtarmak için denize atladı. Çevredekiler de yardıma koştu.
2: Suyun ortasında şu kıza bakın dediler. Tam o anda kan fışkırdığını gördük. İlk tıbbi müdahaleyi bilinci yerinde bir şekilde yaptılar. Çok kan kaybetti. Sudan çıkardım. Birkaç metre uzaktaydım. Neredeyse tüm bacağının ısırıldığını gördüm.
0: 19 yaşındaki kız denizden çıkarıldığında bilinci yerindeydi ancak ağır yaralanmıştı. Eli ve bacağı kopmuştu. Sahilde bulunan doktor ilk müdahaleyi yaptı, kanamayı durdurdu. Hastaneye kaldırıldığında ise bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bir gün önce 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da köpek balığı saldırısına uğramıştı. Çocuk eli, kalçası ve bacağından ağır yaralanmıştı. Olayların yaşandığı resif bölgesinde köpek balığı saldırıları sıkça yaşanıyor.
1: Bir son dakika haberimiz var. Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Gaziantep'te de hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de meydana geldi. Mehmet Geçkel telefonda bilgileri aktaracak.
3: Can Okan'a Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre altında meydana gelen deprem Kahramanmaraş başta olmak üzere çevrelerden de hissedildi. Gaziantep'ten de yine depremin hissedildiğini ifade edelim. Gaziantep merkezinden çok şiddetli hissedilmese de Kahramanmaraş'a yakın ilçelerinden de bu depremin hissedildiğini ifade etmemiz gerekir. Şu ana kadar olumsuz bir durum paylaşılmadı. Sağ tarama çalışmaları elbette ki devam ediyor. Özellikle kırsal noktalarda 4,4 büyüklüğündeki Pazarcık merkezi Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu depremde korku ve paniğe neden oldu. Kısa süreli bir deprem olduğunu, kısa süreli bir sarsıntı olduğunu ifade etmemiz gerekir. AFAD tarafından da açıklama yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünün 4,4 olduğunu, Pazarcık ve Pazarcık'ta meydana geldiğini ifade etti ve derinliğin 12 kilometre, yerin 12 kilometre altında meydana geldiğini de açıkladı. Şu an için olumsuz bir durum paylaşılmadı, ancak hissedilen bu depremde bölgede özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde de bir paniğe neden olmuş durumda. Kısa süreli bir sarsıntı olduğunu ifade edelim. Gelişmeleri takip edeceğiz.
1: Evet, sosyal medya faydaları kadar zararlarıyla da ön plana çıkıyor. Ülkeler özellikle çocukların bu zararlı kısımlara erişimi engellemek için yeni yasalar çıkarıyor. Son olarak Polonya ve Maldivler de 16 yaş altına kısıtlamalar getiriyor.
4: Birçok ülke yönetimi çocukları sosyal medyanın zararlı yönünden korumak için

0: kolları sıvıyor. Son olarak Polonya hükümeti ilkokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ve elektronik cihaz kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Geçtiğimiz günlerde birçok ülkede olduğu gibi Malezya'da da 16 yaşa sosyal medya kısıtlaması yürürlüğe girdi. Ve Malezya'nın ardından Polonya hükümeti de ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısını onay verdi. Düzenleme Polonya'nın 8 yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinlerle acil durumlar yasağın dışında tutulacak. Polonya'nın dışında Maldivler'de 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimlerini kısıtlamayı planlıyor. Düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konulacağı belirtiliyor. Avustralya ise Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olmuştu. Endonezya'da Mart'ta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millilerin yolculuğu yaklaşık 15 saat sürdü. Florida'ya inen kafile burada kalacağı otele geçti.
2: A milli takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüslerle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inen milli takım kafinesi Miami'de konaklayacağı otele geçti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, tedavi gördüğü Muğla Bodrum'daki hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Uzun yıllar ekranlarda görev yapan Reha Muhtar, kalp yetmezliği sebebiyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Reha Muhtar'ın vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. 1959 yılında İstanbul'da doğan Reha Muhtar, gazetecilik kariyerine genç yaşlarda başladı. TRT başta olmak üzere birçok televizyon kanalında görev yaptı. Amerikalı yayıncı ve ünlü rapçi Travis Scott konseri sonrası kaldığı otele dönmek için bir taksiye binmiş ancak başına gelmeyen kalmamıştı. Uyanık taksici 300 liralık yol için Amerikalı turistin kartından 7300 lira çekmişti. Taksicinin gözaltına alındığını duyurmuştuk. 141.500 lira para cezasına da çarptırıldı. Taksici dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkemenin kararı ise ibretlik.
3: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
4: Okay. Wait, he punched in the

0: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
1: Yaptığı yanına kalmadı, ceza üstüne ceza aldı. 141 bin lira ceza kesilen dolandırıcı taksici çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Tek bir şikayet kalmayana dek de mücadele edeceğiz.
1: Tepki çeken görüntüler Amerikalı yayıncı Ogre'ın konser çıkışında oteline dönmek için bir taksiciyle anlaşmasıyla kayda geçti. 300 liralık yol için önce 50 euro isteyen taksici Ogre'ın kredi kartından 7300 lira çekti.
0: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
1: Görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan taksicinin sürücü kartına el konuldu. Taksisi de trafikten men edildi. Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 141 bin lira para cezası kesildi. Dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Sıcak bir gelişme var. Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Mustafa Kadir Mercan telefonda.
4: Aslında toplamda 41 mağdur ve 6 tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da başlayacak. İddianamenin kabul edildiğini söyleyelim. Bunların arasında Bolu Belediye Başkanı, daha doğrusu Bolu Eski Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı. Süreç aslında 28 Şubat'ta başlatılmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında Tanju Özcan'la birlikte birçok şüpheli gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde iddianame tamamlanmıştı ve mahkemeye gönderilmişti. Bulunduğumuz dakika itibariyle de o iddianame kabul edildi ve Bolu Belediyesi eski belediye başkanı Tanju Özcan 263 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Davanın ilk duruşma günü ise 6 Temmuz olarak belirlendi. 6 Temmuz'da Bolu'da yargılaması yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça, iddianameden detaylar oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Bir önceki haberimizde izledik. Son dönemde gündeme gelen taksi dolandırıcılığı olayları taksilere olan güveni tartışmaya açtı. Taksi şoförleri bu konuda acaba ne düşünüyor? Mikrofonlarımızı taksi şoförlerine uzattık. Şimdi söz millette.

0: bazı taksi şoförlerinin karıştığı dolandırıcılık olayları, hem mesleğe hem de görevine hakkıyla yapan, alın teriyle para kazanan taksi şoförlerine oldukça zarar veriyor. Böylelikle de bir kişinin yaptığı hata neredeyse tüm taksicilere mal ediliyor. Vatandaşın ise güveni günden güne azalıyor. Peki taksi şoförleri bu konuda ne düşünüyor? Şimdi ise sözü onlara bırakıyoruz.
1: This one, bro. You're working 50 euro. Okay?
2: Okay. Wait, he punched in the
3: calculator. 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
0: Son olan olaylarla birlikte taksi şoförlerine olan algı da değişmeye devam ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Biz bu konuda ne düşünüyoruz? Biz ekmeğimizi direksiyonda kazanıyoruz. Yaramazlık yapan tüm şoför arkadaşlara yazıklar olsun. 3 tane çocuk okutuyorum. Buradan para kazanarak, taksiden para kazanarak, yani helalinden kazanmak istiyoruz. Neyi varsa, neyi yoksa benden yana haram zehir zıkkım olsun. Çünkü benim de ismimi bozdu. Yani sonuçta diyorlar ki İstanbul'da bir taksici bunu yaptı. Kimse benim ismimi biliyor mu? Beni taksici olarak biliyor. Bu şapkayı taşıyorsam ben taksiciyim, arkadaşım da taksicidir. Ben iyilik yaparsam arkadaşım da iyidir, kötülük yaparsam arkadaşım da kötüdür. Onun için biri yapar, bini çeker.
5: Ne bileyim, açgözlülük ya. Yani Allah'a nasıl hesap verecekler bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Çok kötü yani. Bu kul hakkı yemek ya resmen.
6: Art niyetli olanlar var mı? Var. Tabii ki onların yaptığı yanlışlar bize de leke oluyor.
0: Olaylardan sonra size olan güven de biraz azalmaya başladı açıkçası.
7: Ya, tabii ki yani insanlar güvenmiyorlar. Şimdi yabancı insan taksi gördüğü zaman sanki hepimiz aynı

0: Kesinlikle. Bindiği zaman taksimetremiz açılır. İndiği zaman taksimetrede yazan ücreti alırız. Fazlasını almamaya çalışıyoruz. Özellikle turistler bahşiş verdiği zaman bile almamaya gayret gösteriyoruz. Bu şekilde, çünkü onlar kendilerini ifade ederken daha farklı ifade edebiliyorlar. Bahşiş verdik değil de hani bizden bu parayı aldı şeklinde ifade edebiliyorlar. Biz de yanlış pozisyona düşmek istemediğimiz için bahşişi bile almıyoruz yani.
1: Ben de öyle yolcu seçme olayı yok. Şöyle ki, bazıları mesela yakın mesafede almıyorlar. Oysa ben öyle yolcu seçmem. Yakın, uzak, yani müsaitsem durduğum anda yolcuyu alıyorum. Öyle yolcu seçmem ben.
2: Taksiye karşı şu an sen, bir ön yargı var. Toplum olarak böyle cephe almışlar. Sanki hepimiz hırsız gibi yargılıyorlar bizi ama aslında öyle değiliz. Her insan bir değil. Örnek veriyorum, hani insanların yaptığı bir bedel sana ödetemezsin. Mesela bugün yolcu biniyor, adam bizi köbetliğe bakıyor. Yok şuradan gitme, buradan gitme diyor. Aslında biz onun için en boş yol, en rahat olan kişiyi oradan götürürüz.
1: Ben devamlı açarım. Açmamanın cezası var bildiğim kadarıyla. Yani ben bu konuda o kadar uzman bir insan değilim de, taksimetre açmasam bile cezası var diyorlar. Yani bazıları mesela açmıyorlar. Özellikle yabancılara ben duyum alıyorum. Açmıyorlar. Atıyorum yani 300 liralık yere belki 1000 lira istiyor.
3: Bir iki tane denk geldim. Ben dedim ben yeniyim. Tam yolları bilmiyorum. Konuma da tam hakim değilim. Elimden gelene kadar mesela karıştırdığım yolu 1 kilometre ise 50 lira düşürüyorum. 2 ise 100 lira. Bunu yaptım yani. Kamerada burada yani şahit bakabilirler. Adam mesela Türk müşterisini almıyor, turisti bekliyor. Bunun yani taksi meydanından Galata Port'a inmek 50 dolar, 20 dolar ne tutturduysa onu biz de yapabiliriz ama yapmıyoruz. Bak geldik burada, saraya girdik. Burada neyse turist de Türk de aynı. Tarifemizi açıp gidiyoruz. Bu kadar.
4: Pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Biz pazarlık yapmıyoruz. Biz normal taksimetreyle çalışıyoruz ama yani normal, iyi, düzgün de söylesek insanlar güvenmiyor. Yani yabancılar özellikle, turistler güvenmiyorlar.
5: Yani siz taksimetreyi açtığınız halde fazla aldığınızı düşünüyorlar mı?
4: Aynen, dolaştırdığımızı sanıyorlar. Aslında böyle bir şey yok yani. Yani %1 belki bir çıkar ama o %1 hepimizi karalıyor.
6: Gerçek neyse onu söylüyorum. Bayan bindi, hoş geldiniz dedim, taksimetremi açtım. Ya dedi, çok mutlu oldum dedi, böyle taksici de var mı dedi. Dedi benim şu ana kadar 10 tane kirli imajım siz sildiniz. Yani 10 tane o taksicileri sildiniz. Taksime geldim. İnerken de mutlu ayrıldı, indi. Taksimetre ücretini ödedi.
5: Yabancı turist dolandırıldı.
6: Evet.
5: Aslında bu dolandırıcılıklar yüzünden de siz emeğiyle, hakkıyla çalışan bütün taksi şoförlerine karşı bir ön yargı oluştu. Sizce bu düzelir mi? Nasıl düzelir?
1: Vallahi bu düzelir mi derken, şimdi her sektörde malum iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Şimdi bizim gibi ben bu taksicilik sektöründe kendimi kötü olarak açık söyleyeyim görmüyorum.
7: Güzel bir denetim olması lazım. Yani ben şahsım olarak söylüyorum. Görüyorum piyasada taksinin direksiyonunda arkadaşları. Koltuk geriye kadar yatık, müzik sesi açık vesaire. Şekiller görüyoruz. Görmüyor değiliz. Hani kimseyi kötülemiyorum. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Yani ciddi bir denetim istiyoruz.

0: Bu yaz sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıklar acaba 45 dereceyi mi görecek? A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konu bizi bekliyor.
1: Evet, İstanbul'da Mayıs ayı yağmurlu geçmişti ancak Haziran sıcaklarla birlikte yüzünü göstermeye başladı. Bizler kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte şu anda Üsküdar'dayız. Tabii İstanbul'da nasıl bir yaz geçireceğiz? Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Merak konusu. Uzmanlardan uyarı geliyordu. Ben bir yandan notları atıyorken bir yandan da Üsküdar'ın bu güzel manzarasını ekranlara geçirelim. Üsküdar'da izlemiştik. Üsküdar'da hava çok güzel. 27-28 derecelik bir sıcaklık olduğunu belirtelim. Tabii bu güzel manzaraya karşı da vatandaşların yine bu noktaya geldiğini, gezdiğini, sahilde yürüyüş yaptığını görüyoruz. Çoluk, çocuk, büyük, küçük, gençlerin bu noktada hem yürüyüş yapıyorlar, hem güzel vakit geçiriyorlar, hem fotoğraf çekiliyorlar. Keza yine burada tarihi noktalara gidip ziyaretler gerçekleştirdiğini de belirtmiş olalım. Tabii sıcaklıklarla ilgili İstanbul'da yarından itibaren özellikle bir yükselme bekliyoruz.

0: bekleniyor. Bu sıcaklıkların üzerine ekstra bir sıcaklığın da yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da haftanın en sıcak günü aslında yarın olması bekleniyor. Yani Perşembe günü 29 dereceyi bulması. Diğer günlerde ise yine sıcaklıkların 27-28 derece şeklinde ilerlemesi bekleniyor. Aslında 6-7 Haziran'da hafta sonu tahminlerine bakacak olursak Türkiye'nin en sıcak yeri güney illerimiz olacağı belirtilmişti. Güneydoğu Anadolu'da cumartesi günü özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır çevresinde 35 dereceye ulaşması bekleniyor sıcaklıkların. Ege'ye baktığımızda batı kesimlerinde 33 dereceye, İzmir, Aydın çevresinde kavurucu sıcakların yine merkezi olarak öne çıkması beklendiğinde belirtmiş olalım. Tabii bu sıcak havalarla birlikte vatandaşların dikkat etmesi gerekenler de var. Özellikle öğle saatlerinde uzmanlar uyarıyor, saat 12 sıralarında akşam saatine kadar güneş ışınlarının sert olduğu saatlerde mümkün olmadığı için çok fazla aslında açık alanlarda bulunmamak gerekiyor. Uzmanlardan uyarıların da bu şekilde olduğunu belirtelim. Tabii akşam saatlerinden itibaren yerini tatlı bir yaz serinliğini de havaların bırakması bekleniyor. Mayıs ayında etkili kuvvetli sağanak yağışlar görmüştük. Haziran ayına girmemizle birlikte ilk haftasında aslında sıcaklıkları hissetmeye başladık. Çok güzel bir hava var. Sıcaklıklar iyice yükselişe geçti. İyice yaz yüzünü göstermeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında aslında sıcaklıkların yükselmeye başladığını görüyoruz. Onlardan bir ilimizde İstanbul'da da çok güzel bir hava şu anda da mevcut olduğunu belirtmiş olalım. Tabii meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde etkisini giderek artıracak. Özellikle de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde yaz sıcaklıkların hissedilmesi de beklendiğini belirtmiş olalım. Şu anda uzmanların uyarısı güzel sıcak bir yaz geçireceğimiz yönünde. Bizler de kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte şu anda Üsküdar'dayız. Üsküdar'daki o güzel eşsiz manzarayı ekranlara getiriyoruz. Sizler de görüyorsunuz, sahil tarafına baktığımızda vatandaşlar burada yürüyüş yapıyor. Ağaç gölgesinde oturup yine güzel manzaranın, eşsiz manzaranın keyfini sohbet ederek çıkarıyorlar. Tabii anı olarak fotoğraflar çekiliyorlar. Yürüyüş gerçekleştiriyorlar bu noktada. İstanbul'un aslında bu güzel havalarda açık alanları, piknikleri, parkları, bahçeleri, yine sahil kesimleri oldukça yoğun oluyor. Hafta içi olduğu için şu anda o çok yoğun kalabalığı görmüyor olsak da hafta sonu bu kalabalık tabii çok daha fazla oluyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri göldeki ve akarsulardaki su sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla üremek için tatlı su kaynaklarına göç etmeye başladı. A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
2: Evet, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kepal balıkları göç etmeye başladı. Şu anda bizler Muradiye ilçesindeyiz. Muradiye ilçesi Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgedeyiz. Hemen şöyle kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtsın. Tabii bu yıl yağan yoğun kar ve yağmurla birlikte depide inanılmaz bir coşku olduğunu ifade edebilirim. Tabii bununla birlikte yine balıklar da ters yöne doğru yüzdüğünü söyleyebiliriz. Tabii Van Gölü'nde yaşayan inci kepaller göldeki ve akarsulardaki su sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte üremek için tatlı su kaynaklarına göç etmeye başladığını söyleyelim. Tuzlu ve sodalı sudan tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının ters yönüne doğru gidiyor inci kefaller. Tabii burada nasıl gidiyor? Tabii burada gördüğünüz gibi yoğun bir depide yoğun bir coşku var ve burada inanılmaz zorluk yaşadığını söyleyebilirim ve buradaki yoğun yağış olmamış olsaydı burada binlerce balığın göçüne şahitlik edecektik. Tabii Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 15 binden fazla kişi de buradan geçimini sağlıyor. Her yıl 15 Nisan ve 15 Temmuz'daki üreme döneminde de zorlu yolculuğa çıkıyor.
0: Balıkçılıklar göç geçimini sağladığını ifade edebiliriz. Yıllık 8 bin ton inci kefalinin avcılığı yapılıyor. Tabii bu yıl yine sıcaklığı, su sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşıyor. Ve burada yine balıkların fizyolojik süreçleri de tamamlanıyor. Ve bununla birlikte inci kefaller de Van Gölü'ne doğru burada yumurtalarını bıraktıktan sonra Van Gölü'nü akın ediyor. Benim şöyle kameraman arkadaşım da şöyle göstersin. Hemen sırada yine vatandaşlar da yine bu anı yakalamak için tabii burada ellerinde telefonlarla yine fotoğraf çekiyorlar. Burası yerli ve yabancı turistlerin en yoğun noktalarından bir tanesi. Sürekli buraya ziyarete geliyorlar ve bu görsel töreni izlediğini ifade edebiliriz. Hemen görüyorsunuz zaten hemen karşıda da martlar var. Tabii bu martlar da balıklar bekliyor. Buradaki balıkları bekliyor. Gördüğünüz gibi yoğun bir martı da var. Martı ve buradaki güzel şelale ve bununla birlikte ince kefaller güzel gözükürler oluşturduğunu ifade edelim. Sizden Murat şelalesindeyim. Bu güzelliği
1: evet.
0: Ondan sözü size bırakalım.
1: Evet, saat başında devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye genelinde hane halklarının tüketim harcamalarında en büyük pay %29,3 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Ulaştırma harcamaları %20,5 ile ikinci sırada yer alırken gıda ve alkolsüz içecekler %17,3 ile üçüncü sırayı aldı. En düşük pay ise %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim ve %2,2 ile sağlık harcamaları oluşturdu. Gelir düzeyine göre harcama alışkanlıklarında ise belirgin farklar dikkat çekti. En yüksek gelir grubunda haneler ulaştırmaya yaklaşık %25 pay ayırırken konut ve kira harcamaları %25,7 seviyesinde gerçekleşti. Gıda harcamalarının payı ise %12,4'te kaldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Ticarette kontrol sende. Sen de işi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Muğla Denizli yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya-Isparta yolunun 0 ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Genç hastalarda bu ani ölüm riski biraz daha fazla oluyor.
7: Kalp krizi genç yaşta da görülüyor. Uzmanlara göre en büyük risk zaman kaybı.
6: Gençlerde bu olay genellikle ani oluşuyor. Çoğunlukla bir belirti vermiyor hastaların çoğunda.
7: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Zekeriya Nurkalem, kalp krizinin sinsi ilerleyebildiğine vurgu yaptığı hastalığın belirtilerine değindi.
6: Genelde çok büyük belirtiler vermiyor. Fakat bazı hastalara işte öncesinde, bir hafta öncesinde göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler verebiliyor. Bazen göğüs ağrıları sol kola ve çeneye doğru vurabiliyor.
7: Uzmanlara göre sigara kullananlar, ailesinde erken yaşta kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları daha fazla risk altında.
6: Gençlerde obezitenin, şeker hastalığının, yüksek tansiyonunun olması, hareketsiz bir yaşamın, psikososyal stresin olması, bunlar önemli risk faktörleri. Bu faktörlerin yanına sigarayı da ekleyebiliriz. En az bir faktörü, yanında birkaç faktörü olan risk faktörleri olan hastaların mutlaka araştırılması gerekmekte.
7: Uzmanlar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve düzenli kontrollerin hayat kurtardığını vurguluyor.
6: Ailesel risk faktörü olmayan hastalar için obezite varsa, yoğun stresli bir yaşamı varsa, psikososyal risk faktörleri varsa, tansiyonu varsa, kolesterol yüksekliği varsa, şeker hastalığı varsa bu hastalığın mutlaka bir kalp kontrolünün yapılması ve yıllık kontrollerini ihmal etmemesi lazım.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: 3 yaştan sonra artık çocukların hayatına ekran girebilir. Bunun da kademeli olması gerekiyor. Bir kuralımız var. Diyoruz ki çocuğun yaşı çarpı 10 dakika.
7: Dijital dünyanın hayatımızda büyük yer edinmesiyle uzun saatler süren ekran kullanımı küçük yaştaki çocuklarda bile görülür hale geldi. Ancak teknoloji özellikle de küçük yaştaki çocuklarda belirli bir süreyi aştığında büyük risk oluşturuyor.
8: 3 yaşındaki çocuk için çarpı 10 dakika 30 dakika ekran süresi. 4 yaşındaki çocuğa 40 dakika, 5 yaş 50 dakika, 6 yaş 60 dakika şeklinde gidiyor. Bu sürelerin içinde yine tablet, telefon, televizyon ortak süresidir bu. Örneğin bir çocuğun 30 dakikalık bir ekran süresi varsa sabah 15 dakika, akşam 15 dakika şeklinde ikiye bölünmesi daha uygun olur.
9: Uzmanlar özellikle de 0-3 yaş arasının beyin ve sosyal gelişim açısından kritik bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Bu yüzden de 3 yaşına kadar çocukların tamamen ekrandan uzak durması konusunda uyarıda bulunuyor.
8: 0-3 yaş arasında çocukların beyin gelişimi açısından çok önemli bir evre. Bu evrede çocuk ekrana maruz kaldığı zaman beyin gelişimi, sosyal gelişimi ve dil gelişimi çok ciddi zararlar görebiliyor. O yüzden 3 yaşa kadar sıfır ekran diyoruz.
7: Uzmanlar özellikle de çocuğun yattığı odada ekran olmaması konusunda uyarıyor.
8: Özellikle uyku saatinde çocuğun yatağına, yastığının altına telefon ya da tablet koyup oradan ninni ya da masal dinletmesinler. Çünkü bu da uyku saati öncesinde çocuğun beyin gelişimi için oldukça zararlı.
7: Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Çocuklar Güvende uygulamasıyla dijital dünyada çocukları korumak için birçok çalışma yürütüyor. Resmi gazetede yayınlanan dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planıyla çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi hedefleniyor.
10: Ajansa Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 13.12'de meydana geldi. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı. Yerin 12,46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran hakkında yeni açıklamalar geldi. Müzakerelerin iyi bir noktaya doğru evrildiğini söyleyen Trump, İran lideri Hamaney'in de müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Trump açıklamalarını podcast röportajı sırasında yaptı. ABD Başkanı nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda İran'ın anlayışa vardığını söyledi. İran liderinin de görüşmelere dahil olduğunu söyleyen Trump, bir noktada müşteba Hamaney'in müzakerelere onay verdiğini belirtti. Trump, Hamaney ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini de ifade etti. ABD Başkanı şu anki durumda İran'a bir kara saldırısına ihtiyaç olmadığını da sözlerine ekledi. Trump, İran'la çatışmaların sona erdiğinde benzin fiyatlarının düşeceğini kaydetti. Son gelişmeler doğrultusunda altında yön ne olacak? Altın için yatırım fırsatı mı almalı mı yoksa satmalı mı? Tüm bu soruların yanıtı için sözü haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğuna bırakıyoruz.
11: Güvenli liman altında yatırımcıların kafasında soru işaretleri bulunuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süregelen savaş ve devamında müzakere süreçleri aslında altın yatırımcısının kafasını karıştırmış halde. Peki altın yatırımcısı şu an altın almalı mı yoksa satmalı mı? Altın için yönelim nedir? İşin uzmanına soracağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Finans analisti İhsan Memiş yanımızda. İhsan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
12: Sizler de hoş geldiniz.
11: Çok teşekkür ediyoruz. Nedir altındaki yönelim, sizden öğrenelim.
12: Gram altın TL fiyatı şu anda kapalı çarşı piyasasında 6.625 lira. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.460 dolar seviyesinde. Bu hafta ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 150 liralık bir düşüş gördük. Yine konum malum. Orta Doğu, gerilim, savaş ve Trump'ın tutarsız açıklamaları. Yine petrol fiyatları 101 dolara yükseldi. Şu anda %2 primli. O yüzden petrol fiyatları yükseldikçe jeopolitik gerilim tarafında fotoğraf netleşti. Geçmedikçe altın tarafındaki baskının düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak yine altın tarafında ve piyasalarda her gün farklı fiyatlamalar var karşımızda. Trump'ın her gün farklı açıklamalar yapması piyasalarda dalgalanmayı beraberinde getiriyor. Yatırımcılara sık sık şu tarafta uyarılarımızı yeniliyoruz. Altın tarafında savaş devam ettikçe baskı ve düşüş trendi devam eder. Petrol fiyatlarındaki yükselişler devam eder. Ancak ne zaman ki anlaşma haberi gelir, bu sefer petrol tarafında sert düşüşler, altın tarafında, gümüş tarafında toparlanma görebiliriz. Süreç belirsiz. Ne zaman anlaşma haberi gelecek veya savaş şiddetini ne kadar artıracak belirsiz. O yüzden baskı altında kalan bir altın piyasası var. 100 dolar seviyesi üzerinde kalan bir petrol fiyatı karşımızda durmaya devam ediyor.
11: Burada şunu sormak istiyorum. Baskılanmış bir altında özellikle yaz sezonu girdi, düğün yapılacak, evet, yapacak olanlar var. Bu sezon içerisinde altın alımı ve nitekim satışı gerçekleşmeli mi bu yaz sezonu içerisinde, bu baskı süreci içinde?
12: İzleyenlerimize şu mesajı mutlaka vermek isterim. Son 20 yıla, 25 yıla baktığımız zaman her düğün sezonunda altın fiyatları genelde yükselirdi. Bu yıl ilk defa

0: Düğün sezonu başladı, altın fiyatları geriledi. Şöyle bir örnek verebilirim. Ocak ayında 10 gramlık bir bilezikle bugün 10 gramlık bir bilezik arasında 12 bin liralık bir düşüş var. Çeyrek altın 1500 lira geride. Ve dolayısıyla ilk defa düğün sezonunda bu fiyatlar bu kadar gerileyince, savaş bahanesiyle birlikte, yatırımcıların, özellikle düğün yapacak olan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Evet, savaş var, bir manipülasyon piyasası var. Ancak bir anlaşma haberi gelirse 4800 dolar, 5000 dolar seviyeleri kaçınılmaz olur. İkinci önemli gelişme de şöyle oldu. Mart ayında Cumhuriyet tarihinde ilk defa fiziki altınlarda 12.500 dolar işçilikler vardı. Bu işçilikler kapandı. Yani dünya standartlarıyla aynı fiyatta olan bir altın piyasası var karşımızda. Son bir aydır kapalı çarşı piyasasında hiç kimse altının yüzüne bakmıyor. Hiç kimse altın tarafıyla ilgilenmiyor. Piyasada bol miktarda altın var. Ama bundan bir ay öncesine atıfta bulunmak isterim. Piyasalarda iki hafta boyunca altın yoktu. Dolayısıyla bu fiyat düşüklüğü, işçiliklerin gitmesi, hazır fiyatlar bu kadar gerilemişken biz bunları bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Tekrar anlaşma haberi gelince tekrar işçilik farkları gündeme gelebilir, tekrar yoğun bir talep gündeme gelebilir. O fiyat farklılığı da tekrar yükseliş yönlü karşımızda olabilir. Vatandaşlarımız bu gelişmeleri dikkate alıp karar vermesi önemli olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ ol. Evet, finans analisti İhsan Memiş bizlere altınla alakalı ve genel durumla alakalı piyasalardaki çok önemli bilgiler verdi. Altının baskı süreci altında olduğunu ve son 25 yıllık periyot içerisinde altının yaz ayları içinde bulunduğumuz bu süre zarfı içerisinde ilk defa düşüş eğiliminde olduğunu altını çizdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Bursa'da bir kişi evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de yaralayan cani evlat gözaltına alındı.
3: Anne oğul kavgası cinayetle bitti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İsmail Sözer'le annesi Ayşe Sözer arasında evde tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma giderek büyüdü, kavgaya dönüştü. İsmail Sözer bu sırada eline geçirdiği bıçağı defalarca annesine sapladı. Aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkmayı başaran Ayşe Sözer'in çığlıklarını duyan komşuları 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Ayşe Sözer, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Anne katili İsmail Sözer ise polise teslim olmamak için direndi. Bir taksinin camına kafa atan Sözer, ikna edilerek gözaltına alındı. Tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
2: İngiltere'nin Southampton kentinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Henry Novak'ın bıçaklanarak öldürülmesi ve sonrasında ortaya çıkan gözaltı görüntüleri ülke genelinde büyük bir infiale ve şiddetli protestolara yol açtı. Olay, polisin müdahale biçimi, ırkçılık iddiaları ve güvenlik politikaları üzerinden siyasi bir krize dönüştü. Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan karşımızda.
4: Can Okanar, bölgedeki gerginliğin halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan mahkeme sürecinde ve sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerde İngiliz polisinin ağır yaralı olan ve yerde can çekişen 18 yaşındaki Henry Novak'a kelepçe taktığı da belirlendi ve Novak cinayetini protesto etmek amacıyla Southampton Merkez Polis Karakolu önünde toplanan yüzlerce kişi katil zanlısının evinin bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçince polisle göstericiler arasında çatışmalar arbede yaşandı. Henry Novak için adalet adı altında düzenlenen eylemde kalabalığa hitap eden isimler arasında aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'da yer aldı. Tabii Tommy Robinson'ın burada yer alması oldukça önemli. Zira bu isim İngiltere açısından oldukça sakıncalı bir isim. Ve ırkçılığı da körükleyen isimlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda da Mossad'dan, İsrail tarafından

0: da çok büyük para desteği aldığı da biliniyor. Öte yandan Birleşik Krallık bayrakları taşıyan eylemciler, ırkçı polis sokaklarımızdan defol ve yazıklar olsun size şeklinde sloganlar attılar gün boyunca dün. Kalabalığın elinde yine 18 yaşındaki Harry'nin kanının izini taşıyan bazı bezler ve çocuklarımızı kurtarın ve olay yerindeki polislere hapis yazılı dövizler de oldukça dikkat çekiciydi dünkü protestolarda. Tabii karakol önündeki eylemin ardından birkaç yüz kişilik grup cinayetin işlendiği bölgeye doğru da harekete geçti. Kalabalığın katil zanlısının ailesinin yaşadığı sokağa girmeye çalışması üzerine polis barikatlarıyla karşılaştılar ve burada göstericilerle polis arasında arbede yaşandı ve dediğimiz gibi bölgedeki gerginliğin halen devam ettiğini hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım.
1: Ankara Altındağ'da bir taksi durağına düzenlenen sopalı ve satırlı saldırıda 3 şoför yaralandı, 5 takside hasar gördü. O dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Arkadaşlarla dışarıda sohbet muhabbet ederken 3 arkadaş durakta da yolcu beklerken yanımıza hiç bilmediğimiz, tanımadığımız yabancı bir araç yanaştı.
3: Araçtan inen saldırganlar taksicilere satır ve sopalarla saldırdı. 3 taksiciyi yaraladılar.
2: Yaralandım. Kafamda 10 dikiş var. Kolumda 2 kırık. Sağ arka kaburgalarım kırık. Mağduruz.
3: Korkunç olayın adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi. Yeni Yol Kültür taksi durağında sessizlik yerini adeta can pazarına bıraktı. Eski model bir otomobille durağın önüne yanaşan 5 saldırgan araçtan iner inmez taksicilere yöneldi.
2: Araçtan 3-4 kişi inip elinde satır, sopa bunlar vardı. Bir anda saldırmaya başladılar.
3: İddiaya göre bu dehşet saçan grup bölgedeki taksicilerden haraç istemiş. Esnaf bu çirkin talebi reddedince de intikam için burayı basmıştı. Saldırıda 3 taksi şoförü kanlar içinde kaldı. Taksicilerden biri başına ve koluna aldığı ağır darbeler nedeniyle acı içinde yere yığıldı ve baygınlık geçirdi.
2: Ambulansa binip hastaneye götürdüler. Hastanede uyandım.
3: Gözü dönen magandalar sadece insanlara değil, ekmek teknelerine de saldırdı. Taksilerin camlarını sopalarla paramparça ettiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı taksiciler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Emniyeti dehşet anlarını kaydeden bu güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ardından kaçan 5 saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
1: İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi Tuzla'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Baskında konteynerde ve bir arazide gömülü kompresör tankı içerisinde 20 tabanca ele geçirildi. Bayrampaşa'da da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul sokaklarından haberler geliyor.
3: İstanbul polisi Tuzla'da toprağa gömülü 20 silah buldu. İstanbul Tuzla'da polis yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi yakın takibe aldı. Adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde silahların konteyner içinde ve boş arazide toprağa gömülü kompresör tankında saklandığı belirlendi. 20 tabanca ile birlikte evinden ve aracından da çok sayıda silah parçası çıktı. Emniyet ekiplerinin bir diğer operasyonu da uyuşturucu satıcılarına yönelikti. Bayrampaşa'da belirlenen bir adrese baskın yapan ekipler iki kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki etkili rüzgar sebebiyle bir kayık alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.
4: Kayık alabora olduğu gölde can pazarı yaşandı. İstanbul'da gezmek için Küçükçekmece Gölü'ne açılan iki kişinin içinde bulunduğu kayık rüzgarın etkisiyle devrildi.

0: Çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki kişi başka bir kayığa alınarak kurtarıldı. Alabora olan kayıksa suya batarak gözden kayboldu. Gölün ortasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: Adana'da geçen yıl hiç tanımadığı çiftlerin düğününe giderek altınları çalan Sinan Keleş önce tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Aynı hırsız şimdi de ATM'den maaşını çekmekte zorlanan yaşlıların parasına göz dikti.
0: Düğünlerde yaptığı hırsızlık suçundan tutuklandı. Tahliye olunca gözünü emeklilere dikti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ATM'den maaşını çeken bir emekli, yardım etme bahanesiyle yanına gelen bir kişinin 7000 lirasını çaldığını fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Hırsızın kimliği belirlendi. O isim polise hiç de yabancı değildi. Geçen yıl davetli gibi gittiği düğünlerde çifte takılan altın ve paraları çalan 48 yaşındaki Sinan Keleş'ti. Yine kameraya yansıyan görüntüleri sayesinde yakalanıp tutuklanmış, daha sonra tahliye olmuştu. Adresi belirlendi, operasyonla yakalandı. Keleş'in aynı yöntemle 3 emekliden de toplam 33 bin lira çaldığı tespit edildi. Keleş, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
1: Ankara Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 82 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
2: Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına imza atıldı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma savcısı, siber alandaki veri ağlarını ve uluslararası kripto hareketlerini geriye dönük analizlerle birleştirdi. 5 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmada, suç örgütünün finansal trafiği yöneten örgütün üst yapısına ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı suç örgütünün kripto para cüzdanlarında yaklaşık 4 milyar dolar işlem hacmi bulunduğu, sistem içinde ise toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para hareketliliği gerçekleştirildiği saptandı. Elde edilen deliller neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 82 kişiye yönelik piramit adı verilen 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Gel. Durdun mu? Yukarı yola. Aferin sana.
4: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuk kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma sevk edildi. Küçük çocuk evinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu. O anlar jandarmanın yaka kamerasına böyle yansıdı.
3: Suda bozu yolla gelin yukarı. Aferin sana.
5: Sana bulduk çocuğu.
6: Geç abi. Başımıza bela sokmayalım bu iki tane müptezel için.
4: Balıkesir'de alkollü sürücü yolcu otobüsünü takip etti, önüne geçip durdurdu. Araçtan inen saldırganlar otobüsün sileceklerini kırdı.
6: Devam et.
7: Ya yapmayın, lütfen yapmayın.
4: Trafikte uzun süre devam eden taciz otogarda son buldu. Sürücü ve araçta bulunan

0: saldırganlara toplamda 657 bin lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine de 8 ay el konuldu. Virajı alamadı, karşı yönden gelen minibüste çarpıştı. Karabük'te kayda geçen kazada otomobildeki 4 kişiyle minibüsteki 2 kişi yaralandı.
1: Kendi iradesiyle gittiğini ben düşünmüyorum. Birinin götürdüğünü düşünüyorum artık.
0: Adana'da 4 gün önce evden çıkan 13 yaşındaki Ela, annesine arkadaşlarıyla parkta oturacağını söylemişti. Akşam olup geri dönmeyince ailesi soluğu karakolda aldı. Tüm arama çalışmalarına rağmen 13 yaşındaki Ela'dan hala haber yok. Ailesi kızlarının kaçırıldığını düşünüyor.
1: Aramadığımız yer kalmadı. Kim gördüyse, kim duyduysa, bir an önce haber verirlerse, kızım küçük, saftır.
0: Batman'da sokaktan geçen 3 çocuktan biri yol kenarındaki kartonu çakmakla yaktı. Kartondan sıçrayan kıvılcım otomobile uğradı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürülebildi.
2: Atmaca kapmış.
3: Allah acımaz.
0: Elazığ'da atmacanın saldırısına uğrayan yavru kaz yaralandı. Sahibi soluğu devlet hastanesinde aldı. Yaralı kaza ilk müdahaleyi hastanedeki güvenlik görevlisi yaptı.
2: Bir tane de şimdi boynunun altına destek atmam gerekecek.
3: Bir de buyur hadi.
2: Ki hayvanın boynu aşağı düşmesin.
0: Yaralı kaz veteriner kontrolü sonrası sahibine teslim edildi.
4: Şurayı sabitle, şu etrafı çevir.
2: Aynen öyle.
5: Leptin hormonu eksikliğiyle dünyaya gelen Yağız, bebekliğinden itibaren obeziteyle mücadele ediyor. Ancak kilo alması bir türlü önlenemiyordu. 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız, nefes alamaz hale gelmişti ki bakanlık devreye girdi. Yağız adeta yeniden doğdu, tam 50 kilo verdi.
0: Bir zamanlar yürümekte bile zorlanıyordu. Şimdi ise yaşıtları gibi koşup oynayabilmenin keyfini çıkarıyor.
6: 3 yaşındayken 37 kiloydu. 4 yaşındayken 70 kiloydu. 5 yaşında Yağız 90 kiloya kadar ulaştı.
7: Yağız Bek'te daha 5 aylıkken yakalandığı hastalıkla birlikte aşırı derecede kilo almaya başlamıştı. 5 yaşına geldiğinde tam 90 kilo oldu. Babası o günlerde Yağız'ı kucağına dahi alamadı. Şimdi 11 yaşına gelen Yağız tedavisiyle birlikte 40 kiloda kendi yaşıtlarıyla birlikte aynı kilolara gelmiş durumda.
0: Doğuştan gelen hormon eksikliği Yağız'ın çocukluğunu hayli zorlaştırdı. Tokluk hissi oluşmadığı için hızla kilo aldı.
6: 90 kiloyken kucağımıza alamıyorduk Yağız'ı. Hiçbir yere götüremiyorduk.
0: Öyle ki bir dönem solunum cihazına bağlı olarak yaşamak zorundaydı.
7: Hareket edemiyordun, dışarı çıkamıyordun.
8: Çok bir aktiviteyi yapıyorum.
0: Sağlık Bakanlığı onaylı tedaviyle Yağız için yeni bir dönem başladı. Çocukluğunu doyasıya yaşamanın mutluluğunu ilk kez tattı.
8: İyiyim. Koşabiliyorum, oynayabiliyorum, okula gidiyorum.
0: Üstelik artık geleceğe dair hayalleri de var.
7: Gelecek için planın ne?
8: Doktor olmak.
0: Yağız artık oyunlara ve sosyal etkinliklere katılıyor. Hatta adrenalin dolu parkurlarda bile yer alıyor.
6: Tedavisi güzel gidiyor. Olumlu sonuç aldık. Yağız'ı bu şekilde görmekten mutluluk duyuyoruz.
0: 5 aylıkken başlayan mücadele yıllar sonra bambaşka bir hikayeye dönüştü.
6: Ya bizim evimizin mucizesi oldu diyelim. Evet.
0: Şimdi yaşıtlarına bir tavsiyesi de var. Çünkü bu yolun ne kadar zor olduğunu en iyi kendi biliyor.
8: Dikkat etsinler, kilo çok da güzel bir şey değil.
5: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma ve göz taraması gibi biyometrik sistemlerle mesai takibi yapılmasını kısıtlayan kritik bir karara imza attı. Artık işveren işçiyi sadece geleneksel yöntemlerle takip edebilecek.
9: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar alındı. Patronlar işçiyi artık istediği gibi takip edemeyecek.
10: Kimi şirket çalışanın işe giriş çıkışını kurum kartlarıyla takip etse de bazı şirketler parmak izi veya

0: da yüz tanıma gibi sistemleri tercih edebiliyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte işveren işçiyi biyometrik yöntemlerle takip edemeyecek.
1: Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla.
2: Bazen de hiç okumuyor makyajsız olunca.
3: Doğru bir karar kart sistemi daha mantıklı olur.
2: Bir de zaman kaybı. Bence hiç gerek de yok ya. Çok güzel olmuş. İyi ki de yasaklamışlar.
4: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararda çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının kişinin açık rızası olması halinde bile gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği yer aldı.
5: İşçinin açık rızası olsa bile bunun özgür iradesine dayanmayacağı, işini kaybetme korkusuyla ya da olumsuz bir durumla karşılaşma kaygısıyla verilebileceği sebebiyle geçersiz kabul ediliyor.
1: Şu anki benim çalıştığım yerde kartla devam ediyoruz. Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla. Mesela bizde böyle bir sıkıntı olmuştu.
2: Retina ya da yüz tanıma sistemi ya da el parmak okutma sisteminin mantıklı olmadığını ben de düşünüyorum.
6: Yeni bir gelişme var. Son dakika gelişmesi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı salı günü CHP grup toplantısının yapılacağını açıkladı. Oğuzhan Gültekin telefon attığımızda.
7: Evet, siz de söylediniz tabii ki uzun süredir beklenen bir A takım çalışması vardı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi dün açıklanmıştı. Açıklanan bu listeyle birlikte de tabii ki şu toplantıda dün saatler 18.00'de yapıldı ve yaklaşık 4,5 saat sürdü bu toplantı. Toplantı sonunda da bazı kararlar alındı. Özellikle biliyorsunuz mutlak kutlan kararı sonrası CHP'nin Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısı yapması söz konusuydu. Bununla alakalı CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bizim öyle bir talebimiz yok, yapılmayacak açıklaması gelmişti. Buna rağmen Özgür Özel dün bu grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından da tabii ki gözler Kılıçdaroğlu'nun ne zaman bu toplantıya geçici yapacağı, böyle bir toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı, yani parti grubuna hitap edip etmeyeceği yönündeydi. Bu sorunun cevabını dünkü gerçekleşen MYK toplantısıyla birlikte bugün tabii ki özellikle CHP sözcüsü Müslüm Sarı vermiş oldu. Orada tabii ki sizin de söylediğiniz gibi salı günü Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısına katılacağını, burada partililere hitap edeceğini de söylemiş oldu. Tabii ki grup toplantısının özellikle MYK toplantısında birçok karar alındığını söyledi. Şu anda da içeride tabii ki Müslüm Sarı'nın açıklamaları da devam ediyor. Öncelikle MYK gündeminde diyalog heyetinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldığını, bunlara yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği isimlerin böyle bir çalışma yapacağını, herkesle diyalog çerçevesinde bu süreci yürüteceğini söylemiş oldu. Yine CHP'nin içinde bulunduğu durumu anlatmak üzere çalışmalar yapılması kararı alınmış. Burada alındığını belirtti. Burada özellikle Müslüm Sarı kendimizi, özellikle CHP'nin içinde bulunduğumuz bu durumu tam olarak anlatamadığımızı düşünüyoruz. Bu sebeple de kendimizi anlatmak için daha fazla çalışma yapacağımızı belirtmek istiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii ki parti organlarının hızla çalışması için de bir çalışma başlattıklarını söyledi. Özellikle Perşembe günde parti meclisinin toplanacağını belirtmiş oldu. Bununla birlikte dediğimiz gibi salı günde Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısına katılacağı, burada gruba hitap edeceği söylendi. Tabii ki burada önemli olan Özgür Özel grup başkanı olarak grubu yöneten isim olarak tabii ki ön plana çıkıyor. Burada nasıl bir süreç işleyecek, bunu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Tabii ki en merak edilen konulardan bir tanesi disiplin kuruluydu ki bununla ilgili de tabii ki CHP'den, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belli açıklamalar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı slogan atan isimlerin disiplin kuruluna sevk edileceği söylenmişti. Bununla alakalı da disiplin kurulunun bu hafta içinde ilk toplantısını yapılacağı açıklaması da yine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yapılmış oldu. Dediğimiz gibi şu anda tabii ki CHP sözcüsü

0: Gülsün Sarı CHP Genel Merkezi'nde toplantısına devam ediyor. Çeşitli açıklamaları var. Özellikle tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli kararla ilgili de kendisinden bazı detaylar almaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar CHP Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
1: Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında süresiz nafaka verilmesini anayasaya aykırı bularak yüksek yargının kapısını çaldı. Binlerce süresiz nafaka mağdurunun gözü de 4 Haziran'da Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara çevrildi.
2: Gün evli kaldım. Bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
3: Süresiz nafaka kaldırılıyor mu? Binlerce mağdurun gözü kulağı bu sorunun yanıtı için toplanacak Anayasa Mahkemesi'nde.
4: Ben de ayrıldım. 7 yıl oldu ama hiçbir şekilde nafaka talebinde bulunmadım. Yine aynısı olsa yine bulunmam.
5: Kimileri için güvence, kimileri içinse ömür boyu süren bir yük. Süresiz nafaka şüphesiz ki boşanan çiftler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan bir tanesi. İşte bu süreçte yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan o adım Antalya 12. Aile Mahkemesi'nden geldi.
3: Aile Mahkemesi bir boşanma davasında süresiz nafakayı anayasaya aykırı buldu. İptali içinde Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.
6: Burada Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek aslında.
3: Adalet Bakanlığı da 12. yargı paketiyle yoksulluk nafakasına sınır getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının hızlandırılması konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
7: Aslında karşı tarafa bence büyük haksızlık yapılıyor. Ya neden ömür boyu ödesin? Çok gereksiz buluyorum ben bunu.
3: Taslakta nafaka için evlilik süresinin dikkate alınması öngörülüyor. Örneğin 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.
5: İlhan Ergincan sadece 10 gün evli kaldı ve 11 yıldır nafaka ödüyor. Hatta kendisi gibi birçok mağdurun sesi olmak için harekete geçti. Süresiz nafaka mağdurlarını aynı çatı altında toplayan bir platform kurdu.
2: Bu hala devam edecek ve süresiz mahkum oldum. Ben yeni bir hayat kuramıyorum. Yeni bir evlilik yapamıyorum. Bunun önünde de en büyük engel oluyor.
6: Nafaka devam edecek. Ancak nafakanın, yoksulluk nafakasının süresiz mi, süreli mi olacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde göreceğiz gelişmeleri.
8: Bir günlük bir imza atıyorsun. Bir gün, bir saatlik evliliğin oluyor. Bir ömür o para ödüyor. Böyle bir saçma olabilir mi?
3: Yüksek Mahkeme 4 Haziran Perşembe günü süresiz nafaka konusunu karara bağlayacak.
1: Ve vergi borcu olanların yüzünü güldürecek haberde sıra. Maliye Bakanlığı 72 aya çıkarılan taksit kolaylığında faiz değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Oranlarda bir indirim söz konusu. Kimleri kapsayacak, kimler faiz indiriminden yararlanacak? Ayrıntılar geliyor.
9: Esnaf borçlarının ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir düzenleme meclisten geçti. 36 aylık taksitler 72 aya çıktı vergi borçları ve SGK prim borçları için.
3: Vergi borcu olan esnafa bir iyi haber daha geldi. Maliye Bakanlığı vergi borçlarında uygulanan tecil faiz oranlarının düşürülmesine yönelik çalışma başlattı.
9: 72 aylık taksitlendirmenin dışında borçların yapılandırılması için bir tecil faizi var. Yıllık 72 ay siz taksitlendirme için vergi dairesine gittiğinizde %39 tecil faizi uygulanıyor borçlarınıza karşılık. Bu da ciddi bir maliyet anlamına geliyordu. Zaten gecikme faizi de aylık uygulanan bir gecikme faizi de var. Şimdi Maliye Bakanlığı bu %39'luk tecil faizinde bir düzenleme yapacak.
3: Tecil faiz indirimi taksit tutarlarının düşmesine ve işletmelerin nakit akışının rahatlanmasına katkı sağlayacak. Böylece esnaf rahat bir nefes almış olacak.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında enflasyon oranının altında bir faiz olmayacağı söylenmişti. Dolayısıyla %39

0: %30'luk faiz %30 civarlarında, yani enflasyon oranına göre o miktarda düşebilir. Örneğin 1 milyon liralık bir borcu olan bir esnaf %39 faizle, tecil faiziyle yıllık ödemesi 390 bin olacaktı. Ama şimdi bu tecil faizi %30'a düşerse burada bir 90 bin liralık bir indirim söz konusu olacak. Bu aynı zamanda taksitlerine de yansımış olacak.
1: Taslak aşamasındaki çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan vergi mükelleflerini kapsayacak. Tecil faizinin yanı sıra gecikme faizleriyle ilgili de bir adım atılması bekleniyor.
0: İlerleyen günlerde bu gecikme faizleriyle ilgili de bir düzenleme Maliye Bakanlığı'ndan gelebilir. Çünkü ciddi bu anlamda talep var. Yani %39'luk faizin düşmesinin dışında bir de gecikme faiziyle ilgili önümüzdeki dönemde belki bir adım da gelebilir.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli 9 geminin bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, bölgede mahsur kalan Türk uçağı olmadığını da bildirdi.
3: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Yani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
4: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerini böyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Uraloğlu'nun gündeminde modern Hicaz demiryolu projesi vardı.
3: Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek.
4: Ulaştırma projeleriyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
3: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre.
4: Uraloğlu 5G ile ilgili de konuştu.
3: 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim.
2: ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Türkiye sınırındaki Dede Ağaç'a dikkati çeken bir ziyarette bulundu. Yunan basınına göre ziyaretin perde arkasında Washington'un Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı hale getirme planı yatıyor. İddiaya göre bölgenin olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlar için lojistik merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.
4: Atina bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesine sığındı. Son dönemde İsrail'le yakınlaşan Yunanistan, ülke içindeki yabancı askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Yunan basınının iddiasına göre Atina, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kalıcı üs vermeye daha hazırlanıyor. Askeri tesisin merkezi ise Türkiye'nin burnunun dibindeki Dede Ağaç olacak. Söz konusu iddia, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin sessiz sedasız Dede Ağaç'a bir ziyaret gerçekleştirmesiyle gündeme geldi.
5: Gelir gelmez ayağın tozuyla zaten karşılama töreni nerede oldu? Dede Ağaç'ta bulunan 12. Mekanize Piyade Tugayı'nda oldu. Komutan kendisini karşıladı ve bölge komutanları da oradaydı. Dolayısıyla basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi. Kışlayı gezdi, Yanuli Kışlası'nı, ismi zaten oradan geliyor. Yanuli Kışlası'nı gezdi, Amerikalılar zaten... Burada hem geçiş sürecinde hem de tatbikatlar sayesinde Amerikalı askerler o kışlada kalıyorlar.
4: ABD'li Büyükelçi ziyaret sırasında Dede Ağaç'ın Washington için önemine vurgu yaptı. Ancak ziyaret programına ilişkin ayrıntılar kamuoyundan saklandı. Yunan basınına göre bugüne kadar geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullanılan tesis, Girit'teki Suda üssüne benzer kalıcı bir askeri yapı olacak. Bu kapsamda Suda'daki bazı faaliyetlerin de bölgeye kaydırılması değerlendiriliyor. Washington, Dede Ağaç planıyla Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor.

0: çalışmasını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgarda, offshore rüzgarda 5000 megawattlık kurulu güce ulaşmak. Sayın Cumhurbaşkanım, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye olarak 2035 yılında rüzgar ve güneş kurulu kapasitemizi 120 bin megawata ulaştıracağımızı bütün dünyaya ilan etmiştiniz. Bu çerçevede 2024 yılında devreye aldığımız 6818 megawattlık kurulu güç ile bir rekor kırmıştık. 2025 yılı yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Hamdolsun bugün sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkoneksiyon kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAB'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine teşrifleriniz, bizlerin, bütün sektör temsilcilerimizin ve bakanlığımızdaki her bir mesai arkadaşımın bu konudaki azim ve kararlılığını artırmaktadır. Türkiye yüzyılını, aynı zamanda enerjide bağımsızlığın da yüzyılı yapmak en büyük idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta Zat-ı Devletleri olmak üzere tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Efendim bizler de değerli konuşmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, kıymetli misafirler, şimdi sizlere hitap etmek üzere törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Buyurun.
1: Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, enerji sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün artık geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yine burada toplam 6.818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık. İnşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin

toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta kendi alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. İRES 2026 Enerji, Madencilik, Kritik Mineraller ile Hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık %25'inin sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise %20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık. Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi. Özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve

Milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer hususta fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz, sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz.

0: Yine aynı dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. Bakınız 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur: Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imzayı attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162.000 gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece %24'tü. 2025 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimimiz 363.000 gigawatt saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise %43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır. Fakat Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok çok üstündedir. Ülkemizin 140.000 megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline 53.000 megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kararlılığımızın en net göstergesi birazdan hizmete aldığımız proje ve yatırımlardır. 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8.313 megawattır. Bunun 6.063 megawattını güneş, 1.946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz, bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, sonra canlı bağlantılarımız, daha sonrasında da gerçekleştirilecek olan enerji yatırımlarımızın toplu açılış töreni için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere.
2: Görüntüler başkent Ankara'dan canlı olarak ekranlarımıza yansıyor. Beşcepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde içinde önemli bir organizasyon var. 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde.

0: Cumhurbaşkanımızın konuşmasını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Şimdi Bakan Alparslan Bayraktar tarafından Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim ediliyor. Bir hat tablosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ediliyor. Bakan Alparslan Bayraktar tarafından bir fotoğraf da çekilecek. Ardından da canlı bağlantılarla önemli projelerin açılışı gerçekleştirilecek ve bir toplu açılış töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kurmaylarıyla birlikte sahnede göreceğiz. Kurdele keserken
1: 25 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarımızın açılışları için 5 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Balıkesir Uygar Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet, şu anda Balıkesir valimiz İsmail Ustaoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?
3: Ustaoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?
4: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Şöyle bir zoomlayalım ve yatırımı yerinde görelim.
3: Ve yatırımı yerinde görelim.
2: Abdullah Tancan Bey de orada.
3: Abdullah Tancan Bey de orada.
2: Görüldüğü gibi resler maşallah.
3: Görüldüğü gibi resler maşallah.
2: Yer yer esiyor. Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde rüzgar santralleri ayrı bir güzellik katıyor. Bir de açılışta malum güneş santrallerini gördük. Güneş santralleri de yine ayrı bir güzellik katıyor. Evet, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl. Açılış için hazır mıyız?
3: Açılış için hazır mıyız?
2: Kurdele sizde.
4: Hazır, Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Makaslar elinizde. Hep birlikte Ankara'dan sinyali veriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
3: Çeyiz sandığınıza girebilir.
2: Hayırlı olsun.
1: Efendim, hayırlı olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi ikinci bağlantı noktamız Eskişehir İGA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Eskişehir Valisi Sayın Erdinç Yılmaz bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, bu da İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacı için kurulan yatırım. Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, İGA Havaliman İşletmesi Genel Müdürü Selahattin Bilgen. Bizleri duyuyor musunuz?

0: Bizleri duyuyor musunuz?
1: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sesin çok gür maşallah. Evet. Kordele önünüzde, makaslar elinizde. Bekar olanlar bu makasları çeyiz sandığında kullanabilir. Ya Allah! Bismillah.
3: Efendim, Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi 3. bağlantı noktamız Mardin Artuklu bir depolama güneş enerji santraline bağlanıyoruz. Karşımızda Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Zafer Demircan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu GES Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Faruk Giray. Şöyle bir geniş açı yapalım.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'den zat-ı devletlerinize saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
2: Depolama Güneş Enerji Santrali. Bunların hepsi görüldüğü gibi Güneş Enerji Santrali. Bu Güneş Enerji Santrali ile depolama yaparak yeni bir anlayışı enerjide ülkemize kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu da Güneş Enerji Santrali'nin şu andaki oluşumu. Görüldüğü gibi bunlar depolar. Bu depolarla birlikte de güneş enerjisini stokluyoruz. Hayırlı olsun. Evet, kordeleyi kesiyorsunuz. Makaslar elinizde. Ya Allah! Bismillah.
3: Efendim, Mardin'i bize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de izninizle 4. bağlantı noktamız Şanlıurfa Viranşehir YEKA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Cümbegi, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, RAL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Zorlu, Exim Enerji Üretim Grup Başkanı Arkın Akbay, Kalyon Enerji Yatırımları Genel Müdürü Fatih Kölmek. Evet, kordele elinizde. Makaslar elinizde.
5: Makas alayım.
2: Ve makasları da alıp götürüyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.
3: Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi de 5. ve son canlı bağlantı noktamız Trabzon Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin. Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu. AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu. MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya. Ataseven Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ataseven. Hazır mıyız? Makaslar
1: hazır Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Bekarlar için de çeyiz hediyesi olabilir. Ya Allah. Bismillah.
2: Efendim böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 farklı ilimizdeki noktalara bağlanarak enerji testlerimizin açılışını gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere önce dua için Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet İshak Demir Hocamızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, önceki dönem Enerji Bakanlarımızı, Sayın önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Ankara Valimizi ve Sayın Ankara İl Başkanımızı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
3: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî lâ nebiyye ba'deh ve alâ âlihi ve ashâbihi ve men tebi'ahu mecmaîn. İlahi ya Rabbi, bizleri insan olarak var ettin. Varlığından haberdar ederek bu dünya hayatımızı boşlukta değil, anlam içinde yaşamayı bizlere lütfettin. Cennet parçası bu vatanımızda yaşamayı bizlere nasip eyledin. Karşılığından aciz olarak hamd ediyoruz, şükrediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Bu güzel coğrafyayı bizlere vatan olarak bırakmak üzere kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eylemiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bu güzel ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, bağımsızlığını tamamlamak üzere inşa edilen yenilenebilir enerji tesislerimizi ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Bütün tesislerimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yüksek maliyetli tesislerin yapılabilmesi için ülkemizde güven ve istikrar ortamını sağlayarak ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi için çaba sarf eden yöneticilerimize güç ver, kuvvet ver, ikramını eksik eyleme ya Rabbi. Kardeşliğimizi geliştirerek, güçlendirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü daim eyle. Ülkemize, milletimize, İstikrarımıza kem gözle bakmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi korumak için gece gündüz nöbette olan kahraman ordumuzu,

0: güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Yeni nesillerimizi rızana uygun olarak yetiştirebilmeyi, dinini, milletini, devletini, ülkesini korumaya çalışan olarak onları görebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Açılışı yapılacak olan tesislerimizin hayırlı ve uğurlu olması için, milletimize bereketler getirmesi için ve hasreten Allah rızası için, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suratil Fatiha.
2: Haber Radyo.
1: Hazır mıyız? Hiç ses çıkmıyor, hazır değilsiniz. Ya Allah, Bismillah.
3: Efendim, böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş
4: olmuşlar. Evet, Doğan'ın ardından 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları tarafından yapıldı. Programın sona erdiğini söyleyelim. Son derece önemli projelerin açılışını gerçekleştirmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında tamamlanan, darısı 2026'ya diyelim. Güneş kuşağına da an itibariyle başlıyoruz değerli izleyiciler. İlk haberimiz İstanbul Sultan Gazi'den. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma maalesef kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası bir cep telefonu kamerasına yansımış. Biz de o görüntüleri şimdi ekranlarınıza taşıyacağız.
5: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
6: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
5: Yapmayın.
6: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek diğer sürücünün yanına gidince olanlar oldu.
5: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
6: Sürücüler sinirlerine hakim olamadı ve birbirine saldırdı.
5: Yapmayın, yapmayın.
6: Tekme ve yumrukla birbirine saldıran iki sürücüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Yapmayın, yapmayın.
4: Denizli'de bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına 112 acil ekibi müdahale ediyor. Sayın seyirciler, Pamukkale ilçesi Kale mahallesindeki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı yangın. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ekipleri ve itfaiyeciler sevk edildi. Ekibin yangını kontrol altına alma çalışmaları gördüğünüz üzere devam ediyor. Yine İstanbul'dan bir haber. İstanbul Küçükçekmece'de bir iş makinesi taşıyan çekici devrildi. Kazada çekicinin sürücüsü iş makinesinin altında kalarak maalesef hayatını kaybetti.
7: Çekici devrildi, sürücüsü tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

0: Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Hasan Çakmak'ın kullandığı iş makinesi yüklü çekici çelik bariyerlere çarparak yalpalamaya başladı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çekici kaldırıma çıkarak devrildi. Direksiyon başından yola savrulan sürücü Hasan Çakmak, çekiciyle birlikte devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
1: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. %1.2 oranında yapılan zamlı tarife bu aydan itibaren geçerli olacak. Ayrıntıları ise A Haber ekibinden Abdullah Ünver konuğuyla konuşacak. Abdullah.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz Türkiye'de yaklaşık 34 milyon araç sürücüsü var. Haziran ayı zorunlu trafik sigortası prim oranları belli oldu. Şimdi konuyu uzmanına soracağız. Sigorta uzmanı İdris İsli yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Biraz önce de bahsettik, prim oranları belli oldu. Detaylarından bahsedebilir misiniz?
3: Haziran ayı prim oranları 1.75 oranında artırıldı. Bu ticari gruplarda %2'ler civarında her ay yapılan zamlar şekli olarak Haziran ayında da yürürlüğe girdi. Bu şekilde trafik poliçelerimizi sigortalılarımızla buluşturuyoruz.
2: Peki araç sınıflarına göre hangi oranda uygulanacak? Bunun hakkında bir bilgi var mı?
3: Ticari araçlarda %2 civarında olacak. Diğer hususi otomobil, kamyon, kamyonet gibi araçlarda hususi kullanımlarda 1.75 oranında her ay olduğu gibi Haziran'da da yürürlüğe girmiş oldu.
2: Başka detaylar var mıdır şu anki yeni düzenlemeyle birlikte?
3: Yeni düzenlemeyle birlikte yani bu zaten daha önce alınmış bir kararın uygulaması. Fiyat haricinde hasar oranlarıyla alakalı baktığımız zaman trafik sigortaları vatandaşı gerçekten üzen bir poliçe gibi duruyor. Ama işin madalyonun öbür tarafına baktığımız zaman esasında vatandaşımız gibi sigorta şirketlerinin de burada mağdur olduğunu görebiliriz. Trafik poliçelerinde %25 oranında bir devlet katkı payı var ki 4 tane temel başlık altında kesiliyor bu. Bunun haricinde özellikle yedek parça ve işçilik olarak sigorta şirketleri çok mağdur bir durum yaşamaktadır. Buna göre baktığımızda mesela 1,5 milyon liraya sıfır aldığınız bir aracı yani sahada parça parça almaya kalksanız, yedek parça olarak aracın her konusuna parça olarak bakarsanız belki o 1,5 milyonluk araç size 8-10 milyon liraya mal olmuş gibi bir yedek parça maliyeti çıkacaktır. Bunun üstüne de işçiliği dahil ettiğinizde çok afaki rakamlara çıkar. Onun için trafik sigortalarında hem şirketler hem de vatandaş mağdur. Şirketler yasa gereği ürünü satmayı zorlaştıramıyorlar veya satmaktan kaçınamıyorlar. Bu yasal sorumluluklarını şirketler yerine getirirken trafik sigortaları da zarar ettiği için, vatandaş da çok para ödediği için böyle bir karşılıklı bir kayıp söz konusu.
2: Hocam, Haziran ayında 1.2 oranında bir artış görünüyoruz. Aslında doğal, yani normal bir artış diyebilir miyiz buna?
3: Tabii ki normal bir artış. Yani bizim bildiğimiz 1.75 olarak esasında biz bunu biliyoruz. 1.2 düşük çıkan enflasyon oranından ötürü 1.2 olduğunu söyleyebiliriz.
2: Enflasyon oranının altında bir artış olduğunu söyleyebiliriz.
3: Tabii ki doğrudur. 1.2 gayet makul bir zam artışıdır. Fiyat artışıdır. Yani trafik sigortaları da bunun yapılması şarttı. Her ay bu şekilde yapılmasa bu sefer yıl başlarında, her yeni yılın başında çok büyük zam oranlarıyla karşılaşılıyor. O zaman da mağduriyetler daha çok artıyor.
2: Peki, yayının başında söylemiştik, 34 milyon araç sürücüsü var Türkiye'de ortalama. Şu anda peki zorunlu trafik sigortası yapılmaması durumunda vatandaşı neler bekliyor? Ondan da bahsedelim isterseniz. Cezalar nasıl olacak?
3: Zorunlu trafik sigortaları 2026 yılında otomobil olarak baktığımızda bir tek araca vurduğumuzda 400 bin lira biz suçluyken, birden fazla araca vurduğumuz zaman hasarlarda 800 bin liraya kadar bir sorumluluğu olan bir poliçe. Bu poliçe olmadığı zaman tamamen bu oranla karşı karşıyayız. Onun haricinde de 18 milyon liraya kadar giden bedeni hasarlar söz konusu. Ölüm veya sürekli sakatlılık, bunlarla ilgili bütün riskleri tamamını üstlenmiş gibi bir hal durumuna geçiyor. Onun için trafik

0: Sigortası olmadan bir hayatın, bir aracın tekerinin dönmesi son derece büyük bir risktir. Hem aileye hem kişi servet kaybına kadar götürebilecek riskler arasındadır.
1: Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yayın konuğumuz İdris İstliydi. Zorunlu trafik sigortasında Haziran ayı prim oranları belli oldu. Bu yayında bunu konuştuk. Tabii buradan tekrardan sürücülere hatırlatmış olalım. Trafik zorunlu trafik sigortaları yaptırmaları oldukça önemli diyelim ve sözü şimdi Ankara'ya bırakalım.
2: Abdullah, çok teşekkürler. Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürdüğü Hürmüz Boğazı gergin bir geceye daha sahne oldu. Amerikan donanması İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nı bir dizi hava saldırısıyla vurdu. İran ordusu ise o saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi.
3: Keşm Adası'nda patlamalar yaşandı. Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren ABD donanması İran'ın güneyindeki Keşm Adası'na bir dizi saldırı daha düzenledi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veren İran'da Kuveyt ve Bahreyn'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Saldırıda ABD güçlerine ait Arif Can Kampı ve Ali El Salim Hava Üssü'nün hedef alındığı bildirildi. Kuveyt'ten ateşlenen bir Patriot füzesinin fırlatmadan hemen sonra havada patlayarak parçalandığı anlarda kameraya yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı. İran'ın hedefindeki Bahreyn'de de sirenler çalarken saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı da belirsizliğini koruyor. Tırmanan gerilimin ardından taraflardan açıklamalar da birbiri ardına geldi. Devrim muhafızları Keşm Adası'na düzenlenen saldırılara yanıt olarak bölgedeki bir ABD karargahıyla bir hava üssünün füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Hürmüz Boğazı'na yapılacak daha fazla müdahale daha ağır sonuçlar doğuracaktır uyarısı yapıldı. Saldırılara ilişkin ABD ordusundan da açıklama gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan füze ve dronların tamamının düşürüldüğünü duyurdu. Sivil gemileri tehdit eden 3 İran İHA'sının da imha edildiği bildirildi. İran'ın Keşm Adası'ndaki bir karargahı vurduklarını da doğrulayan CENTCOM, saldırıda İran'a ait askeri kontrol merkezinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
2: Evet, izledik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine gergin bir gece yaşandı. İran, Amerika'nın saldırısına karşılık olarak Amerikan üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn'e saldırdı bu kez. Peki o sırada neler yaşandı? Bu soruya yanıt arayacağız. Hürmüz Boğazı'na uzanıyoruz. Türk denizci Sayın Çağrı Kaynak bizimle birlikte. Çağrı Bey, hoş geldiniz yayına.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
2: Geçmiş olsun diyelim. Çünkü siz de Bahreyn açıklarındasınız zannediyorum. Neler yaşandı? Dün gece yaşananlara dair şahitliğinizi, izlenimlerinizi almak isteriz. Buyur.
4: Biz Bahreyn açıklarında değiliz. Bahreyn limanındayız. Khalifa bin Salman diye bir limandayız.
2: Limandasınız.
4: Bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir lokasyonda bir silo var. Daha önce savaşın ilk zamanlarında vurulmuş, hasar almış bir silo. Alüminyum silosu. Onun arkasında da zannediyoruz Amerikan üssü bulunuyor. Çünkü dün gece bir sularında falan hava saldırısına şahit olduk. Oradan kalkan hava savunma sistemleri etkisiz hale getirdiler. Hı hı.
2: Hava savunma sistemlerinin çalıştığına siz şahitlik ettiniz. Şimdi CENTCOM tarafı diyor ki füze ve dronları imha ettik. Başarıyla imha ettik diyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı yapmış olduğu açıklamada. yani hava savunma sistemleri kaç kez çalıştı, kaç mühimmat gördünüz siz yerden havalanırken, dronları ya da karşı taraftan, İran tarafından gelen füzeleri görebildiniz mi, neler anlatacaksınız?

0: yapacaksınız?
1: Şimdi dronları göremedik, seslerini duyamadık çünkü yüksek irtifada geldiler zannediyorum. Sadece hava savunma sistemleri bir 10 defa kadar aktif olup gelen füzeleri durdururlar. Yani 10 kere falan havalandığını gördük.
0: Şimdi siz limandasınız.
1: Amerika'nın tarafında.
0: Liman içerisinde bir noktada, limana çok yakın bir noktada bulunuyor Amerikalıların tesisleri, üssü. Bunu da siz zaten detaylandırdınız az önce bizim ve izleyicilerimiz için. Şimdi CENTCOM'un yapmış olduğu açıklamada sivil gemileri hedef alan dronların da etkisiz hale getirildiği ile alakalı bir not da var. Korkuyor musunuz? Geminiz açısından kendiniz için endişeleniyor musunuz? Ne hissediyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Anlatır mısınız bize lütfen Çağrı Bey?
1: Yani biz Cebereli Bahreyn arası sürekli bir charter'a bağlandık. Yaklaşık 2 aydır falan bu charter'da çalışıyoruz. Alüminyum, toz alüminyum getiriyoruz. Drone saldırısına şahit olmadık. Sadece demirde kaldığımız zamanlarda, Dubai'de demirdeyken çok yakın bir drone infilak etti tam üstümüzde. Belki de bize geliyordu, tam emin değiliz ama ses çok yakından ve şiddetli gelmişti. Biraz paniğe kapılmıştık o sıra. Sadece bizim görebildiğimiz, şahit olabildiğimiz işte hava savunma sistemlerinin aktif olduğu ve havada infilak edilen sesler. Onun dışında drone saldırısına şahit olmadık. Tabii bizim açımızdan biraz zor bir durum. Bir yandan kendi gemi operasyonlarımızı yürütmeye çalışırken, bir yandan da kendimizi bu şekilde koruyup kollamaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir saat kadar falan sürdü. Ondan sonra gene rutin liman operasyonuna devam ettik gece.
0: Şimdi Dubai ve Bahreyn arasında çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililer hem de Bahreynli yetkililer size hangi uyarılarda bulunuyor? Ne yapıp ne yapmadığınız, ne yapıp ne yapmamanız gerekliliği noktasında bir uyarıları, tavsiyeleri var mı? Herhalde limanla iletişim halindesiniz ve size de bazı kırmızı çizgileri hatırlatıyorlardır zaman zaman.
1: Tabii muhakkak işte savaşın ilk günlerinde biz Kuveyt'te yakalanmıştık. Gene orada da çok yakın sayılabilecek bir 300-500 metre kadar ilerimize bir hava savunma sisteminin vurduğu füzelere denk gelmiştik. O zamanlar tabii herkes çok tedirgin ilk zamanlar olduğu için, ilk günler olduğu için, ama şimdi artık biraz da kanıtsanmış gibi. Herhangi bir acil bir durumda tabii limanla iletişime geçip belki dışarıda çıkabiliriz. Yani açık denize ya da limanla da kalabiliriz. O durumun vehametine göre değişen bir durum.
0: Çağrı Bey, şunu da soracağım. Kaç Türksünüz bulunduğunuz gemide? Aileleriniz de mutlaka sizin için endişeleniyorlardır. Onlara ne diyorsunuz günlük yaşantınıza ve standartlarınıza dair?
1: Yani aslında çok fazla açıklama yapmıyoruz bu konuyla alakalı. Tabii onlar da endişeli böyle bir yerde kaldığımız için. Ama mecburuz, bu işten para kazanıyoruz. Gemimiz çalışıyor çok şükür. Bir yerde bekleme yapmıyoruz. O yönden artık biz de alıştık bazı durumlara. Ama tabii bazen de endişe verdiği durumlar da oluyor. Çalışmaya devam ediyoruz bir şekilde.
0: İletişim kurma noktasında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Yok, yaşamıyoruz, doğrudur. Ama bazen internetler bloklanabiliyor, iletişim gidebiliyor. Bu limanla mesela Bahreyn limanında daha yeni yeni internet gelmeye başladı son 20 gündür, bir aydır. Onun öncesinde hiçbir şekilde internet çalışmıyordu. Sistemin çökmesinden sebep limanda fazla kaldığımız zamanlar da oldu. Kalkış işlemleri yapılmadığı için. Bir takım aksaklıklar yaşanıyor ama her şeye alışabiliyor insan tabii, buna da alıştığı gibi.
0: Evet. Çağrı Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Kolaylıklar diliyoruz size de. Tekrar geçmiş olsun.
1: Teşekkürler, iyi günler.
0: İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, küresel petrol piyasaları son 72 saatte Orta Doğu merkezli jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden sert fiyatlamalara sahne oldu. İran-Amerika hattında diplomatik temasların kesilmesi ve körfezde artan gerilim petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi güçlendirdi. Brent petrol 97 doların üzerine çıkarak psikolojik 100 dolar seviyesine bir kez daha yaklaştı.
2: Küresel enerji piyasalarında son 72 saatte İran-ABD hattındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü

0: seviyelerinden 97 dolar bandına doğru hızlı bir tırmanış kaydetti. Piyasa Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin olası riskleri yeniden fiyatlamaya başladı. İkinci gün Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin devam etmesiyle birlikte petrol fiyatları yüksek seviyelerde dengelendi. Ancak volatilite yüksek seyrederken piyasada kısa vadeli rahatlama beklentisi zayıf kaldı. Üçüncü günde ise gerilimin daha da artması ve diplomatik temasların tamamen durma noktasına gelmesi fiyatları yeniden yukarı taşıdı. Brent petrol 97 doların üzerine çıkarak psikolojik 100 dolar seviyesine bir kez daha yaklaştı. Analistler mevcut yükselişin arz gerçekleşmesinden ziyade arz riski fiyatlaması olduğunu vurgularken özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı olası aksaklık endişelerinin piyasayı yönlendirdiğini belirtiyor. Son 3 günlük görünüm petrol piyasasında yönün yukarı döndüğünü ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
1: Bursa'da etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış çocukları ise sevindirdi.
2: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
1: İstanbul Pendik'te bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında mahallede kısa süreli panik yaşandı. Şimdi ekranlarınıza görüntüler de gelmeye başladı. Kaynarca Mahallesi Asmalı Sokak'taki bir binanın çatı onarımı sırasında yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahallede büyük panik yaşandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Adana'nın çok sayıda ilçesinde yollardaki derin çukurlar sürücülerin kabusu oldu. Büyükşehir Belediyesi ise ihbarlara rağmen asfaltlama çalışması başlatmıyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar malzemeleri alıp çukur kapatma mesaisine girişti.
3: Caddedeki çukurlar sürücüleri bezdirdi. Belediyeye yapılan şikayetler sonuçsuz kalınca vatandaşlar kendi çözümünü buldu.
4: Burası Adana'nın merkez Çukurova ilçesi. Yani en yeni, en modern ilçesi. Ve yollar görmüş olduğunuz gibi delik deşik. Vatandaş ise isyanda. Ve şu anda belediye delik deşik yollarda herhangi bir çalışma yapmadığı için vatandaşlar ellerine kazmalarını, küreklerini ve harçlarını aldılar. Yolları onarmaya başladılar.
5: Çukurova, Çukurova alalı böyle bir rezalet görmedi. At yapısı olmayan, gördüğünüz gibi her bir yanı, her bir sokağı, her bir caddesi çukurlarla dolu bir Çukurova var artık karşımızda. Nerede bu belediye başkanı? Nerede bu Fen İşleri Müdürlüğü? Nerede bu park ve bahçeler? Çukurovalı hemşerilerimiz, biz Çukurovalı vatandaşlar bunu hak etmiyoruz.
6: Belediye başkanımız yok ki yapılsın. Belediye başkanını bilen var mı acaba? Maalesef şu an Adana'mız bu vaziyette gidiyor.
4: Görmüş olduğunuz gibi yollar asfalt. Ancak vatandaşın elinde asfalt olmadığı için onarımı betonla, haşla yapmaya çalışıyor.
6: Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar her gün böyle yollara düşüp çukurları yapmaya, tamir etmeye çalışacağız.
3: Aslında bu manzaraları Çukurova'nın birçok mahallesinde görmek mümkün. Büyükşehir Belediyesi ise yapılan ihbarlara karşılık asfaltlama çalışması başlatmadı. Yollarda araç sürmek adeta kabusa dönmüş durumda. AK Parti Çukurova

0: ilçe başkanı Cemal Akın belediyeyi göreve çağırdı.
1: Belediye hiçbir şekilde ne hizmetle ilgili ne çalışmayla ilgili projeyi geçtik. Ya vatandaşın en doğal hakkı olan temizlik ve yolları yapmayla ilgili hizmet beklerken bizim belediye başkanımız yok. Ortada yok. Vatandaşa çıkın sorun. Hangi esnafa pazara giderseniz gidin ne yazık ki belediye başkanı tanıyan yok ya.
2: Bir aile 10 aydır adalet bekliyor. 16 yaşındaki Aslı Aslan'ı hayattan koparan kazanın ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktılar. Ailenin umutlu bekleyişi karar duruşmasına kaldı. Üstelik Aslan ailesi çok değil birkaç hafta önce Aslı'nın dedesini de yine trafik kazası sonucu kaybetti. Aile iki kaza içinde suçluların cezalandırılmasını istiyor.
3: İlk duruşma kızımın kına gecesi, son duruşmada düğünü dedim.
4: Adliyeye böyle geldiler, umutluydular. Ancak bekledikleri karar çıkmadı.
5: Ben yavaştım diyor. Kameralarda da motorun zaten süratli olduğu, kızında kask olmadı, her şey belli.
4: Tarihler 19 Ağustos 2025'i gösteriyordu. Lise son sınıf öğrencisi Aslı Aslan arkadaşının kullandığı motosiklette gezintiye çıkmıştı. Arkadaşının ehliyeti Aslı'nın da kaskı yoktu ve olan oldu. Aslı'nın hayatını kaybettiği kazada tam kusurlu sayılan otomobil sürücüsü 3 ay ev hapsi aldıktan sonra serbest bırakıldı. Aslı'nın arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
5: Olayın tamamen suçlusu bana göre motor sürücüsüdür. Tabii ki araç sürücüsü de tali yoldan çıktığı için trafik kanunlarına göre her iki tarafında en fazla cezayı almalarını istiyorum.
4: Dava günü geldi çattı. İki sürücü de hakim karşısına çıktı. Aslı'nın arkadaşı kask takmayı kabul etmediğini iddia ederek Aslı'yı suçladı. Süratli değildim dedi. Gözler ise 29 Eylül'de yapılacak karar duruşmasına çevrildi.
3: Hiçbir şeyin telafisi yok ki ne olursa olsun sonuç. Bu bile beni mutlu etmiyor yani. Çünkü Aslı geri gelmeyecek.
6: Duruşma sonrası Aslan ailesi soluğu 16 yaşında toprağa verdikleri Aslı Aslan'ın mezarı başında aldılar. Aradan yaklaşık 10 ay geçmişti ama onu kaybettikleri gün sanki dün gibiydi.
3: Aslı çok hayat dolu bir çocuktu. Kıpır kıpır. Yüzü gibi yüreği de çok güzeldi Aslı'nın. Arkadaşları en büyük tesellim.
7: Çok üzülüyorum. Yani onu unutmak mümkün değil. O her zaman bizim kalbimiz olacak.
8: Çocukluk arkadaş. İnsanlar acısını yaşatmıyorlar sonunda. Dava sonuç bulacak. Herkes cezasını çekecek.
4: Üstelik Aslan ailesi çok değil, yalnızca 1,5 ay önce bir kayıp daha yaşamıştı.
5: Kalp krizinden öldüğünü zannediyorduk. Babam da maalesef bir trafik kazasının kurbanı oldu.
4: Aslı'nın dedesi Paki Aslan ilk tedavisinin ardından eve gönderildi. 3 gün sonra da evinde cansız bedeni bulundu. Aile kızlarıyla yan yana defnettikleri Paki Aslan'ın ölümünün de araştırılmasını istiyor.
5: O sürücü de şu anda tutuklu değil. Suç duyurusunda bulundum. O da şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce işte defni kabir yapılmasını istiyoruz. Adalete sığınıyoruz yani.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Otomotiv sektöründe 2026 yılının ilk 5 ayına ilişkin satış verileri açıklandı. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 gerileyerek 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre aynı dönemde otomobil satışları %9,65 azalışta 356.256 adede düşerken hafif ticari araç pazarı %1,94 artışta 96.882 adet seviyesine çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığın evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lükse, biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Reklam. Bankam Tombank kartıma
13: değil. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
11: Reklam.
10: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
16: Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk 5 ayında endeksler arasında belirgin bir performans ayrışması yaşandı. Aynı dönemde Borsa İstanbul genelinde yükseliş %25-30 bandında gerçekleşirken katılım endeksi yaklaşık %46'lık artış kaydetti. Böylece katılım endeksi BIST endeksinin getirisini yaklaşık 2'ye katlamış oldu. Katılım endeksinde özellikle tasarruf finansman şirketleri, sanayi ve reel sektör hisseleri güçlü fiyatlamalarıyla öne çıktı. Bu yapı endeksin BIST kıyasla daha sert bir yukarı yönlü hareket üretmesini sağladı.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
11: Reklam.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
21: Sağlam bankacılık.
22: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
24: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
25: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
23: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
24: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tedbirleri yeni bir boyuta taşınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ticari gemileri korumak için daha önce gündeme gelen açık askeri eskort planından vazgeçti. Washington yönetimi bunun yerine kamuoyundan uzak, daha düşük profilli bir güvenlik stratejisi uygulamaya koydu. Yeni yöntem kapsamında ticari gemilere savaş gemileriyle doğrudan eşlik edilmiyor. Bunun yerine gemilerin güvenli geçişi için askeri gözetleme ve istihbarat desteği sağlanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum.

0: yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. A Haber Radyo.

0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Muğla Denizli yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta yolunun 0 ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Haber Radyo.
1: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki salı günü mecliste grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP'li 3 vekil uzlaşı arayışı kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i ziyaret ettiler. Son gelişmeleri A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'tan alacağız. İlter, söz sende.
2: Manuel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde baş döndürücü bir hareketlik var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde peş peşe toplantılar ve görüşmeler gerçekleştiriliyor.

0: Tabii bugünün en önemli başlığı şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun haftaya grup toplantısı yapacağına dair yapılan açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı dünkü MYK toplantısına dair bugün basın toplantısı gerçekleştirdi ve önümüzdeki hafta Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kürsüde olacağını ifade etti. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisinin ne zaman toplanacağı da merak ediliyordu. Malum parti meclisi üyelerine tebliğler henüz yapılmamıştı. O tebliğlerin de önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması bekleniyor ve nihayetinde de Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısı için 11 Haziran'ı belirlemiş durumda. 3 gün öncesinde parti meclisi üyelerine bu konuda duyuru yapılacak ve ilk parti meclisi toplantısı da bu şekilde gerçekleştirilmiş olacak. Ve diğer yandan milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay mekik dokudular Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında. Dün Özgür Özel'le görüşmüştü 3 milletvekili ve o görüşmede özellikle tansiyonun düşürülmesine yönelik mesajlar iletildi karşılıklı olarak. Malum Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ve Özgür Özel cephesi karşılıklı açıklamalar nedeniyle her iki tarafta da sert mesajlar veriliyor karşılıklı olarak ve bu tansiyonun düşürülmesi noktasında
1: bu 3 vekili galiba Kemal Bey MYK'da da yer alın teklifi götürmüş, öyle mi İlter? Ama onlar kabul etmemişler mi? Öyle bir bilgi de var galiba. Vallahi
0: tam duyamadım.
1: Bu üç vekile, önce Özgür Özel'i ardından Kemal Bey'i ziyaret eden bu üç vekile Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da görev vermeyi istediği, ancak onların buna pek sıcak bakmadığıyla alakalı kulis bilgileri de var. Teyit eder misin? En azından birkaçı için böyle bir durum var.
0: Şöyle Banuel, şöyle MYK oluşturulurken işin aslı şöyle, Engin Altay, düzeltiyorum, Gürsel Erol ve Ali Öztunç Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradılar veya kurmaylarını aradılar ve MYK'da yer almak istemediklerini ifade ettiler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden tarafından bir teklif götürüldüğünden ziyade bu iki isim Gürsel Erol ve Ali Öztunç daha MYK oluşmadan eğer bizi düşünüyorsanız biz MYK'da yer almayacağız şeklindeki görüşlerini, tavırlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler ve nihayetinde iki isim de MYK'da yer almadı. Zaten bu üç milletvekili de hemen kurultayın toplanması gerektiğini savunuyorlar ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmeden yoluna devam etmesi gerektiğini savunan isimler her iki taraf arasında, yani hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla da temas halindeler. Yine bugün de peş peşe görüşmeler oldu genel merkezde. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirip buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Özgür Özel'le de bir görüşme yaptılar. Dünkü görüşmede neler konuşuldu onu da hemen kulis bilgisi olarak aktaralım. Şöyle dendi. Özgür Özel'e karşılıklı güven artırıcı önlemler alınması gerektiğini ifade etti 3 milletvekili ve iki tarafında fanatikleri geri çekilsin, bir uzlaşı yolu izlensin, partinin bütünlüğü her şeyden öte Kemal Bey ve size emanettir denildi. Dünkü Özgür Özel'le yapılan görüşmede bu mesajlar Özgür Özel'e iletildi. Yine bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme oldu dediğimiz gibi ve geride bıraktığımız saatlerde de CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le makamında, meclisteki makamında bir araya geldiler ve o görüşme sonrası Engin Altay'a sorduk görüşme nasıl geçti ve bundan sonraki süreçte de görüşmeler olacak mı diye sorduğumuzda Engin Altay'da siyaset müzakere ve münakaşa işidir dedi biraz da. Yani bundan sonra da bu temasların, görüşmelerin devam edeceğini ifade ettiler. Baş döndürücü bir hareketlik var. Biz de takip ediyoruz.
1: Öyle gözüküyor. Elimizde nur topu gibi bir CHP grup toplantısı krizi daha var galiba. Şimdi önümüzdeki salı Kemal Bey'in başkanlığında grubu toplanacak CHP'nin. O 111 milletvekilinden kaçı o grup toplantısına katılacak? Ya da CHP grup başkanlığı biz de grup toplantısı düzenleyeceğiz derse ne olur? Bütün bu sorular yanıt bekliyor. Belki bir fikrim vardır bu noktada.
0: Şöyle Banuel, Özgür Özel önümüzdeki hafta Salı günü Manisa'da olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle o nedenle grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı yapacak, kürsüde olacak ama Özgür Özel tarafından eleştiriler geliyor. Yani partinin grup başkanı Özgür Özel, seçilmiş genel başkanı Özgür Özel ve grup toplantısını Özgür Özel yapar görüşü zaten dillendiriliyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bu partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani genel başkanın olduğu yerde grup başkanına söz düşmez. Mealen böyle bir yaklaşım var. Ve nihayetinde beklendiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında kürsüde olacak. Önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor. Zaten Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada özellikle FETÖ yolsuzluk konularıyla ilgili mesajlar vermiş ve bu da haliyle Özgür Özel cephesinde tepkiyle karşılanmıştı, rahatsızlık uyandırmıştı ve salı günü gerçekleştirilecek olan toplantıda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor. Evet. Tüm milletvekilleri o grup toplantısına davet edilecek, bir çağrı yapılacak, bunu ifade edelim. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler zaten o grup toplantısında hazır bulunacaklar ki zaten grup toplantısı yapmak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır diyorlar ve nihayetinde kaç milletvekili gelecek, haftaya nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da artık haftaya görmüş olacağız.
1: Bekleyip göreceğiz. İlter, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Bu da sıcak bir not. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak olan mekanizma tüm belediyeleri denetleyecek. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na hain diyenler partiden ihraç edilecek.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulacak. Tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de 2. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı. Cumartesi günü genel merkezdeki bayramlaşma programında sık sık FETÖ ve yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. A Haber'in edindiği bilgiye göre FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda parti içi denetim mekanizması oluşturulacak. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk konusunda uzman isimler yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Denetim mekanizmasının kurulmasının amacı riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. A Haber'e konuşan CHP kaynakları kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı ifade ediliyor.
1: Siyaset kulislerinde önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderini belirleyecek yeni bir gelişmenin olacağı konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağı iddia edilmekte. Söz konusu iddianın ise Özel ve Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 saatlik görüşmesinde gündeme geldiği ileri sürülmekte.
4: Özgür Özel ve ekibinin bir başka partiye geçme veya bir parti kurma kararlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği kurultay kararı ve zamanlaması üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum.
5: Silivri görüşmesinde ağırlıklı olarak yeni bir parti fikri çıktı. Zaten biliyorsunuz Özgür Özel Silivri'ye gidip haftalık olağan görüşmelerini yapmadan hiçbir şekilde yol haritasını belirlemiyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dönüşü olmayan yol ayrımına mı giriliyor? CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiası siyaset kulislerinde dolanıyor.
7: Hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor.
6: Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel 29 Mayıs'ta ilk kez Silivri'ye gitti. Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 3 saat süren görüşmede ise yeni yol haritası belirlendi. görüşmeden önce İmamoğlu'nun Özel'e yeni parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim mesajı attığı ortaya çıkmıştı. Peki o görüşmede hangi yeni strateji belirlendi? Özel ve ekibi Ekim Partisi'ni mi kuruyor?
5: İşte Ekim Partisi ama hani o böyle...

0: Çok şey bir alerjik reaksiyon yaratabilir Ekrem İmamoğlu'nun kısaltılmışı gibi. Şimdi de konuşulan bir başka senaryo, hali hazırda bir parti var. Türkiye İttifakı Partisi. O Türkiye İttifakı Partisi de iddia o ki temasa geçmişler. Ve eğer anlaşırlarsa orayı alıp kurultay yapıp yönetime geçip oradan siyasete devam etmek gibi fikirleri var. Hatta Berhan Şimşek'le konuştuğumuzda şöyle bir cümle söyledi. Ben Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na ziyarete gittim. Bana dedi ki Özgür Özel'e dokunma, ne yaparsan yap o bana lazım.
1: Kulislerde konuşulanlara göre öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek. Kılıçdaroğlu'na karşı saha direnişi yapılacak. Parti meclisi toplantısında kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak. Eğer sonuç alınamazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak.
2: Bayramda memleketi Manisa'ya gitmişti Özgür Özel ve orada yaptığı açıklamada partiyi bırakmalarını, yani CHP'yi bırakmalarının söz konusu olmadığını, kimsenin de bırakmasını, ayrılmasını istemediklerini söyledi. Ancak ben nihai kararları için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Zira ortada çok önemli bir konu var. O da CHP kurultayının toplanıp toplanmayacağı, toplanacaksa ne zaman toplanacağı.
1: Söz konusu bu girişimler sürerkense yeni parti hazırlıkları yapılacak. Yine de tüm hamlelerden sonuç alınamazsa yeni parti kurulacak.
0: Önce Kılıçdaroğlu'nu mümkün olacağı olağanüstü kurultaya zorlamak. İşte delegelerin imzasını topladılar. 111 tane milletvekilinin imzasını topladılar ve Kemal Bey'e olağanüstü kurultaya git çağrısı yaptılar. Fakat öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu bir yıldan önce kurultaya gitmeyecek. Çünkü önce bütün delegelerin yenilenmesini istiyor. Muhtemeldir ki önce bunu zorlayacaklar ve benim tahminim böyle Haziran sonu, Temmuz ortasında yeni bir parti. Yani yeni bir parti kaçınılmaz gibi görünüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran hakkında yeni açıklamalar var. Müzakerelerin iyi bir noktaya doğru evrildiğini söyleyen Trump, İran lideri Hamaney'in de müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Trump açıklamalarını podcast röportajı sırasında yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda İran'ın anlayışa vardığını söyledi. İran liderinin de görüşmelere dahil olduğunu söyleyen Trump, bir noktada Müçteba Hamaney'in müzakerelere onay verdiğini belirtti. Trump, Hamaney ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini de ifade etti bu podcast'te. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, şu anki durumda İran'a bir kara saldırısına ihtiyacın olmadığını da sözlerine ekledi. Trump, İran'la çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının düşeceğini de kaydetti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de abluka uyguladığı İran'a gitmeye çalışan bir petrol tankeri Amerikan donanması tarafından füzeyle vurularak durduruldu. Makine dairesinden isabet alan geminin etkisiz hale getirildiği anları paylaşan CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana devam eden abluka kapsamında engellenen gemi sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu.
4: Ablukayı delmeye çalışan boş petrol tankeri füzeyle vuruldu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. İran'a yönelik askeri baskının yanı sıra ekonomik baskıyı da sürdüren ABD, Hürmüz'de bir ticari gemiyi daha etkisiz hale getirdi. İran'ın Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürülen Botswana bayraklı petrol tankeri, makine dairesine ateşlenen Hellfire füzesiyle durduruldu. Saldırı görüntülerini paylaşan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, geminin 20'den fazla dur ihtarını yok saydığı iddiasında bulundu. Hiçbir geminin İran limanlarına giriş çıkış yapmasına izin verilmeyeceğini yineleyen CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana devam eden ablukaya ilişkin son verileri de paylaştı. Son saldırıyla 6 geminin etkisiz hale getirildiğini duyuran ABD ordusu, 122 geminin de engellenerek rota değiştirmeye zorlandığını açıkladı.
5: İran limanlarına giriş çıkış yapma amacıyla ilerlemeye devam eden tüm gemiler durdurularak aranacaktır. Ablukayı delmeye çalışırsanız güç kullanmak durumunda kalacağız.
4: CENTCOM daha önce de Tosca isimli petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini paylaşmıştı.
5: Motorlu gemi Tosca. Makine dairesini boşaltın. Makine dairesini derhal boşaltın.

0: Donald Trump müzakereler iyi bir noktada diyor ama Körfez'de sular yeniden ısındı. Amerika Keşm Adası'nı vurdu. İran Kuveyt'e füzeli misilleme yaptı. Son gelişmeleri alacağız. A Haber ekibinden Ekber Karabağ Tahran'dan karşımızda. Ekber merhaba. Son gelişmeleri senden dinleyelim lütfen.
1: Banu, teşekkür ederim. Son gelişmeler Banu şu şekilde özetleyebilirim. Az önce bir haberimizi izledik ki o haberimizde izleyicilerimiz de gördüğü şekilde bir petrol tankeri İran'a ait Amerika savaş uçağı tarafından vuruluyor. Evet. Bu olayın ardından İran'da, İran devrim muhafızları da Amerika ile bağlantılı bir ticari gemiye yönelik gece saldırıda bulundu. İşte bu olayın yaşanmasının ardından bu kez de Amerika Birleşik Devletleri Keşm Adası'nı ve özellikle İran'ın oradaki İran'ın aktardığına göre iletişim kulesini hedef aldı ve bu meselenin yaşanmasının ardından İran'dan gelen açıklamaya göre bu saldırının kaynağı olarak gösterilen bölgedeki Amerikan üsleri hedef alınmış oldu. Bu hedef alınan noktalar arasında Kuveyt ve Bahreyn bulunmaktadır. Özellikle Kuveyt'in bu konuda işte ciddi şekilde zarar gördüğüne ilişkin Kuveyt'li yetkililerden gelen açıklamalar söz konusu. Gelen son açıklamaya göre Kuveyt'te 63 kişinin yaralandığı, bir kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği ifade edildi. Özellikle uluslararası Kuveyt, uluslararası hava alanında ciddi şekilde buradan tahrip olmuş oldu. Az önce Kuveyt'ten başka açıklama geldi ve o açıklamada işte gece boyunca İran'a ait 13 füzeyi ve 17 insansız hava aracını havada da imha ettiklerini söyledi. Yani İran tarafından ciddi anlamda bir saldırının söz konusu ülkeye olduğunu ifade edebiliriz. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yaptı ve o açıklamada İran'a yönelik yapılan son saldırının, Keşm Adası'na yapılan son saldırının doğrudan işte iki ülke yani Kuveyt ve Bahreyn'in sorumlu olduğu ifade edildi. Tabii bu gelişmelerin ardından merak edilen bir konu var. Acaba iki ateşkes bozuldu mu? İki tarafta birbirini ateşkesi bozmaksa suçluyor. Ancak öyle görünüyor ki bu süreç devam edecektir ve taraflar kapsamlı bir savaşa girmeyecektir. Peki müzakereler ne durumdadır? Az önce bir haberimizi bazı izledik. ABD Başkanı diyor ki ben İranlılarla görüşüyorum. Bugün İran medyası bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin Lübnan meselesi dolayıyla askıya alındığını duyurdu.
0: Evet, Lübnan meselesi nedeniyle müzakerelerin askıya alındığı ile alakalı bilgi İran medyası tarafından birkaç gün önce de paylaşılmıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a göre müzakereler devam ediyor. Müzakereler iyi bir noktaya geldi. Hatta müzakerelere zaman zaman Müçteba Hamaney de dahil oluyor. Ve müzakereler kapsamında İran tarafının nükleer silaha sahip olmama noktasında bir anlayışa vardığını da iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Bu açıklamalara dair bir paylaşım, bir veri, bir açıklama var mı İran tarafında? Müçteba Hamaney'in de bu süreçte artık devreye girmeye başladığı ile alakalı hiçbir kulis bilgisi mevcut mu? Onları da paylaşırsan sevinirim Ekber.
1: Teşekkür ederim. Bana şöyle söyleyeyim. Müçteba Hamaney bu sürece dahil oldu mu? Elbette ki zaten dahildi. Yani Donald Trump'ın ifade ettiği mesele bir yani önemli de bir mesele de zaten İran'da bu tip olaylarla ilgili karar veren en yüksek mekanizma kişi ülke lideridir. Yani biz Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bahsediyoruz. O ülke lideriyle koordineli bir şekilde çalışarak bu süreci yönetiyor. O meselesi doğrudur. Zaten kendisi bunun içerisinde vardır.
0: Ya tabii ancak ama Donald şimdi Trump'a mesela Arakçı ile Steve Witkoff'un zaman zaman mesajlaştığını bile duymuştuk ya, hatta buna dair kendileri imalarda ya da açıklamalarda bulunmuşlardı. Hani Donald Trump'ın açıklaması sanki Müçteba Hamaney ile kendi kurmayları arasında bir temas varmış gibi de algılanıyordu. O yüzden sordum ben bunu.
1: Yok yok, böyle bir şey söz konusu değil. Zaten Donald Trump diyor ya ben onlara görüşürüm, böyle bir şey mümkün olmaz. Yani İran'daki sistemi bilen bir insan biliyor ki böyle bir şeyin söz konusu değil. En fazla eğer iki taraf tamamıyla anlaşırsa, bütün sorunlar çözülürse belki üçüncü bir ülkede Mesut Pezeşkiyan'la görüşebilir. Yani ülke lideriyle görüşmesi söz konusu olamaz. Yani İran'daki yapı o şekilde de. Dikkat edelim, mesela Ayetullah Ali Hamine İran'ın geçtiğimiz lideri ömrü boyunca, yani liderlik boyunca diyelim, liderlik süresi boyunca hiçbir zaman yurt dışına çıkmadı. Öyle bir İran'da yazılmamış bir kural da söz konusu. Müçteba Hamaney'in de yurt dışına bu kapsamda çıkması zaten öngörülmüyor. Donald Trump'ın işte bazı ifadeleri her zaman tartışmaya açık bir mesele. Dediğim üzere bugün Donald Trump

0: Trump'ın bu açıklamasının ardından bir kez daha İran medyası ismini açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırarak bu görüşmelerin yapılmadığını belirtti. Ancak dediğim üzere resmi olarak bir açıklama yapılmıyor. Bir meclis başkanı, bir dışişler bakanı ortaya çıkıp da işte biz bu görüşmeleri durdurduk yönünde bir açıklaması yok.
1: Peki. Ekber, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa'da enflasyonu yeniden yükselişe geçirdi. Bu durum merkez bankaları üzerinde bir faiz artırma baskısı oluşturmuş durumda. Peki Avrupa faizi artıracak mı? Almanya'ya gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden Fatih Yılmaz aktaracak. Fatih, söz sende.
2: Anıl, İran'daki savaş sadece Orta Doğu'yu değil Avrupa'yı da sarsmaya devam ediyor. Savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa'da enflasyonu yeniden tırmanışa geçirdi. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Mayıs ayında %3.2'ye çıktı. Bu oran Eylül 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmiş durumda. En büyük artış doğal olarak enerji fiyatlarında yaşandı. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonucunda küresel enerji piyasalarında yeni bir kriz baş gösterdi. Bunun sonucunda Euro bölgesinde enerji fiyatları son bir yılda %11 oranında artmış durumda. Hizmet sektöründe fiyat artışları %3.5'e ulaştı. Euro bölgesi içerisinde ülkelere baktığımız zaman en yüksek enflasyonun Bulgaristan'da olduğunu görüyoruz. %6.3 ile onu Litvanya ve Yunanistan izliyor. Almanya'da da enflasyonun %2.7 olduğunu hemen söyleyelim. Gözler şimdi biraz önce senin de ifade ettiğin üzere Avrupa Merkez Bankaları'nın vereceği faiz kararlarına çevrilmiş durumda. 11 Haziran'da bir toplantı var. Bu toplantıda çıkacak karar merakla bekleniyor. Çünkü %3.2'lik enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin oldukça üzerinde. Ekonomistler bankanın faiz arttırmak zorunda kalabileceğini özellikle vurguluyor. Ekonomistler Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede açılmaması halinde enflasyonun uzun süre %3 ve daha da üzerinde kalabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa ekonomisi için kritik soru şu: İran savaşı sona erse bile enerji fiyatlarında oluşan hasarın ve enflasyon baskısının ne kadar süre sonra normale dönebileceği merak ediliyor diyelim. Banuel, sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Yeniden yurttayız. Sıcak bir gelişme. İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan, Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri kaçan saldırganın peşinde. İngiltere, polis nezaretinde ölen gencin görüntüleriyle sarsıldı. 18 yaşındaki bir genç, yaralandım ve nefes alamıyorum demesine rağmen kelepçelendi, gözaltına alındı. Daha sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Görüntüler ortaya çıkınca İngiltere karıştı.
3: Hand. Put the hand in the cuff, mate. Kanlar içindeyken kelepçe taktılar. Bıçaklandım, nefes alamıyorum dedi, inanmadılar. Genç adam göz göre göre hayatını kaybetti.
4: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate.
3: İngiltere'nin Southampton kentinde geçen yıl yaşanan olayın görüntüleri paylaşıldı. Polis ihbar üzerine bölgeye gitti. İki kişi tartışmıştı. Henry Novak yerdeydi. Ayakta olan Vikram Digby ise ırkçı bir saldırıya uğradığını iddia etti.
4: Are you injured?
5: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
4: All right, just step back a little bit for me.
3: Polisler yerde yatan ve yaralı olan Henry'yi hedef almayı seçti. Bıçaklanmıştı, kanlar içindeydi. Ancak ekipler ona inanmadı. Gözaltına almaya kalktı.
4: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate.
3: Novak defalarca nefes alamadığını söyledi, ancak şiddet devam etti.
4: Hand.

0: Put the hand in the cuff, mate.
1: Novak'ın durumu kötüleşti. Polisler olayın ciddiyetini sonradan anladı. 18 yaşındaki gencin kelepçeleri çıkarıldı ancak artık çok geçti. Vücut kamerası görüntüleriyle olay aydınlandı. Irkçılık iddiaları çürüdü. 23 yaşındaki Vikram Dikva 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz polisi özür açıklaması yaptı. Olaya karışan memurlardan biri istifa etti. 3 memursa soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldı. Ailesi Novak'ın ölümünden polisi de sorumlu tutuyor.
2: Henry Southampton sokaklarında polis nezaretinde ölmemeliydi. Ona yapılan muamele insanlık dışı ve aşağılayıcıydı.
1: Başbakan Starmer olayı yürek burkan cinsten ifadesiyle değerlendirdi. Polisin cevaplaması gereken ciddi sorular var mesajını verdi.
3: Ben de polis kamerası görüntülerini izledim. Çok acı verici ve 17 yaşında bir çocuğun babası olarak izlerken midem bulandı.
1: Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Southampton sokakları karıştı. Polisin sert müdahalesi protesto edildi. Güvenlik güçleri bölgedeydi. Gerginlik doruğa çıktı. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler polise taş ve şişe fırlattı. Güvenlik güçleri biber gazıyla engel olmaya çalıştı. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
4: Ankara Etimesgut'ta nişanlısıyla yaşadığı evin 7. katından düşerek feci şekilde hayatını kaybeden Türkan Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü görüldü.
5: Tam 1,5 dakika boyunca balkonda asılı kaldı. Hayatta kalmak için uzun süre direndi ama olmadı. Şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer davasında olayın seyrini tamamen değiştirecek yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. 25 Mart'ta yaşanan olay Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı.
6: 30 yaşındaki Türkan Biçer nişanlısı Fatih Özçen, 46 yaşındaki Fatih Özçen'le birlikte işte arkamdaki bu binada yaşıyordu.
5: Biçer o gece 7. kattaki evin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken nişanlısı Fatih Özçen gözaltına alındı. Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken Fatih Özçen çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. O dosyaya ise yeni görüntüler girdi. Kameralara yansıyan o anlarda Türkan Biçer balkonda görünüyor. Ardından ikili arasında arbede çıkıyor. Biçer tam 1,5 dakika balkonda asılı şekilde duruyor. Genç kadın sonrasında 7. kattan aşağı düşerek feci şekilde hayatını kaybediyor. Olaya ilişkin daha önce yayınlanan görüntülerde ise çiftin binaya giriş anları vardı. İkili sitenin girişine kadar birlikte geliyor ve aralarında şiddetli bir tartışma başlıyor. O görüntülerde Türkan Biçer ayakta durmakta zorluk yaşıyordu. Biçer'in alkollü olduğu iddiası da dava dosyasına girdi. Nişanlısıyla kısa süreli arbede de yaşadı. Ardından asansöre binerek evlerine çıktılar. Sonrasında o korkunç olay gerçekleşti. Zanlı Fatih Özçen olayın hemen ardından asansörle elindeki çarşafta aşağı inmişti. Ardından da binayı terk etmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Bursa'da bir kişi evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de yaralayan cani evlat gözaltına alındı.
7: Anne oğul kavgası cinayetle bitti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İsmail Sözer'le annesi Ayşe Sözer arasında evde tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma giderek büyüdü, kavgaya dönüştü. İsmail Sözer bu sırada eline geçirdiği bıçağı defalarca annesine sapladı. Aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkmayı başaran Ayşe Sözer'in çığlıklarını duyan komşuları 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Ayşe Sözer gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

0: Anne katili İsmail Sözer ise polise teslim olmamak için direndi. Bir taksinin camına kafa atan Sözer ikna edilerek gözaltına alındı, tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
1: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde etkili olan rüzgar sebebiyle bir kayık alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.
0: Kayık alabora olduğu gölde can pazarı yaşandı. İstanbul'da gezmek için Küçükçekmece Gölü'ne açılan iki kişinin içinde bulunduğu kayık rüzgarın etkisiyle devrildi. Çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki kişi başka bir kayığa alınarak kurtarıldı. Alabora olan kayıksa suya batarak gözden kayboldu. Gölün ortasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 lira ödeyen bir kadın sosyal medyadan yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Peki bir top dondurmanın ortalama fiyatı ne kadar? Vatandaşlar fahiş fiyatta olduğunu düşündükleri ürünlerle ilgili nereye müracaat edebilir? İşte uzmanından yanıtı.
2: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
3: 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Videolu paylaşım sonrası tartışmalar peşi sıra geldi.
4: 50, 60 hadi üst segment dondurmada 80 liraya kadar dayanır ama topunun 200-250 liraya satılması bunlar fahiş fiyat.
5: Gördüğünüz dondurmada top bedeli sadece 50 lira. 3 topun toplamı 150 lira. Çikolataya ise bir ücret ödenmiyor. Ancak İstanbul'daki bir AVM'de satılan dondurmada topun tanesi 200 liraya, çikolata sossa 80 liraya satılmış halde ve toplam fiyatı ise 840 lira etmiş durumda.
2: Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar, bunun adı kazıklanma.
4: Yazın sembolü belki de bu 3 top dondurmayı dedik biz de bir alalım, nedir fiyatı? 50 lira topu. Şimdi burada gördüğünüz top yaklaşık 50 gramla 70 gram arasında değişiyor. Diğer çeşniler, meyve parçacıkları veya içerisine kuru yemiş kullanıyorsa ama ne olursa olsun hepsinin bir ederi var. Şimdi biz bunu elimize aldık, bakın eriyor. Dolayısıyla hızlıca eriyen bir dondurmada bir psikolojik fiyat sınırı da vardır. Şimdi ben 1000 lira verdim bir dondurma, 2 dakikada erisin istemem yani, ciddi paralar.
6: Hocam burada tabaklar da var. Şimdi İskender Demirel'den rica edeceğim. Buradaki tabaklar da aslında yine top dondurma konularak satışa sunulabiliyor. Bazı işletmelerde şu tabaklara, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bir bu aslında hizmet bedeli olması gereken bir noktada buna da fiyat isteniyor. Çok kısa son olarak bunu alayım.
4: Yani çok her şeye detaylıca para istemek, dondurmanın bir şeyi vardır. Bir standardı var.
3: Tüketici Konfederasyonu üyesi Nurten Sırma, fahiş fiyat konusunda Alo 175 hattına şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
4: Bununla ilgili şikayetlerinizi yapın. Alo 175 tüketici danışma hattına bildirin. Bu kişiler de burada yüksek fiyatla satma konusunda biraz daha bir sorgulama yapsınlar.
7: Biz bir de ürünlerimiz için de orijinal gerçek meyve kullanıyoruz yani. Her şeyimiz kalitelidir. Ona rağmen 50 liraya satıyoruz dondurmayı. Öyle katkı maddesi herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yani fiyatlar olmaz.
6: İmkanı yok gözüküyor.
7: Yok, olmaz.
6: Evet. Külah, tabak, herhangi bir şey normalde siz para istemiyorsunuz. Peki jargonda da bu böyle midir yani?
7: Öyledir genel olarak, öyle yani. Evet.
1: Japonya'nın Fukushima eyaletinde bir ayı yerleşim bölgesine indi, bir fabrikaya girdi ve 4 kişiyi yaraladı. Ayının saldırdığı anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
8: Şehre indi, fabrikaya girdi. Önüne kim çıktıysa saldırdı. Japonya bir kez daha ayı saldırısıyla sarsıldı. Bu defa adres Fukushima eyaleti oldu. Ayı yerleşim yerine indi, bir fabrikaya daldı. İçerideki bir kişiyi hedef aldı. Ayıyla bir anda burun buruna gelen adam her ne kadar kaçmaya çalışsa da hayvanın pençelerinden kurtulamadı. O anlara şahit olan bir kişi de ayıyı ciple kovaladı. Korkan hayvan fabrikanın içine kaçtı.
9: Binanın tepesinde yürüyordu.
8: Ayı daha sonra fabrikadan çıktı. Bahçede kaçacak yer aradı. Bir süre sonra da gözden kayboldu.
9: Ayı kaçtı ve uzaklaştı.
8: Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Japonya'da geçen yılda çok sayıda ayı saldırıları gerçekleşmiş. O saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Kamuoyu gündemini meşgul eden ve tartışmalara neden olan süresiz nafaka uygulaması için gözler yarın Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Mahkemeden ne karar çıkacak? Süresiz nafaka uygulaması ortadan kalkacak mı? Nafaka konusunda yeni formüller neler? İzleyelim detayları.
10: Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
11: Biz düzenleme yapmayı düşünüyoruz ama tabii burada bir geniş katılım olması gerekiyor. Süresiz nafaka konusu gerçekten bu olmuyor. Bu şu an çalışma aşamasında.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka konusunda yeni bir düzenlemeye işaret etmişti. Çözüm için hemen harekete geçildi. Süresiz nafakanın iptal edilmesi gündemde.
10: Boşanan eşlerin arasındaki hukuki ilişki sona erdiği halde maalesef bu yoksulluk nafakası yüzünden sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar.
0: Tartışmalara neden olan süresiz nafaka konusu Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 2025'te baktığı bir davada bir kez daha gündeme gelmişti. Mahkeme yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme başvuruyu genel kurul gündemine aldı. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemi 4 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak. Peki mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? Süresiz nafaka ortadan kalkacak mı?
10: Yoksulluk nafakasının sonsuz olması, süresiz olması aslında açıklanabilir değil. Çünkü bu ciddi bir mağduriyet ve yük yaratıyor taraflar üzerinde.
0: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak. Taslaktaki formüle göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.
10: Kısa süreli evlilik yaşamış genç erkeklerin özellikle beline bir yük doğuran bu yoksulluk nafakasından dolayı tekrar evlenmeyi düşünmediklerini gözlemliyoruz. Eğer bu yasalaşırsa birçok kişinin çok mutlu olacağını yürekten inanıyor ve biliyorum. Çünkü etrafımızda bu konuyla ilgili ciddi mağduriyet yaşayan yoksulluk nafakası ödeme yükümlüsü nafaka borçluları var.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma ve göz taraması gibi biyometrik sistemlerle mesai takibi yapılmasını kısıtlayan kritik bir karara imza attı. Artık işveren, işçiyi sadece geleneksel yöntemlerle takip edebilecek.
3: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar alındı. Patronlar işçiyi artık istediği gibi takip edemeyecek.
12: Kimi şirket çalışanın işe giriş çıkışını kurum kartlarıyla takip etse de bazı şirketler parmak izi veya da yüz tanıma gibi sistemleri tercih edebiliyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte işveren işçiyi biyometrik yöntemlerle takip edemeyecek.
13: Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla.
14: Bazen de hiç okumuyor. Makyajsız olunca.
15: Doğru bir karar kart sistemi daha mantıklı olur.
14: Bir de zaman kaybı. Bence hiç gerek de yok ya. Çok güzel olmuş. İyi ki de yasaklamışlar.
3: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararda çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının, kişinin açık rızası olması halinde bile gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği yer aldı.
16: İşçinin açık rızası olsa bile bunun özgür iradesine dayanmayacağı, işini kaybetme korkusuyla ya da olumsuz bir durumla karşılaşma kaygısıyla verilebileceği sebebiyle geçersiz kabul ediliyor.
13: Şu anki benim çalıştığım yerde kartla devam ediyoruz. Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla. Mesela bizde böyle bir sıkıntı olmuştu.
14: Retina ya da yüz tanıma sistemi ya da el parmak okutma sisteminin mantıklı olmadığını ben de düşünüyorum.
17: Teknoloji şu anda bence yüz tanımayla parmak iziyle bu uygulamanın devam etmesi daha isabetli olur bence. Geleneksel yöntem zaten ad üzerinde geride kaldı.
3: Kurul mesai takibinin kart sistemleri veya diğer geleneksel yöntemlerle sağlanması gerektiğine hükmetti.
16: Bunlar neler olabilir? PIN sistemleri, şifreli giriş sistemleri, NFC sistemleri ya da geleneksel imza yöntemleri bunların alternatifi olarak kullanılabilir diye ben düşünüyorum.
3: İlkeleri

0: Havva Dursun'u bir süre önce Ken'e ısırdı. Rahatsızlanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Dursun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece Sivas'ta Ken'den dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kene ısırmalarında en doğru yaklaşım en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak. Eğer vücudunuza tutunan keneyi çıkarmak istiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Cımbız yardımıyla deriye yakın bölgeden düz bir şekilde çıkarmalısınız. Kene deriye yakın olan baş tarafından tutarak yavaşça ve düz bir şekilde yukarı çekilmeli. İşlem sırasında kene ezilmemeli. Kenenin çıkarıldığı bölge sabunla yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli.
1: Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar kalp yetmezliği nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Muhtar maalesef yaşamını yitirdi.
2: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin.
0: 2024'te geçirdiği kaza sonrası böyle konuşmuştu. Ünlü gazeteci kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 1990'lı yıllara damga vuran televizyon programcısı Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlandı ve Muğla Bodrum'daki özel hastanede tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki Muhtar, yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü gazeteci 2024'te Sarıyer'de evinin merdivenlerinden düşmüş, entübe edilen Reha Muhtar uzun süre tedavi görmüştü.
2: Ama şükür hala sevenlerim var. Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri dönecek.
0: Reha Muhtar düzenlenecek tören sonrası İstanbul'da toprağa verilecek. Reha Muhtar 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Muhtar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1983'te Milliyet'te başlayan Muhtar birçok kanalda çalıştı, muhabirlik, spikerlik ve program yapımcılığı yaptı. Ünlü isim farklı haber sunumuyla televizyon haberciliğinin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Muhtar'ın Deniz Uğur'la evliliğinden Mina ve Poyraz adında iki çocukları bulunuyor.
2: Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım.
1: Gençlerin yaz tatilini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirebilmeleri için düzenlenen gençlik kampları bu yılda devam ediyor. Yaz boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerde gençler hem sosyal becerilerini geliştirecek hem de yaz tatilini verimli geçirecek.

0: yaz gençler sıkılmayacak. Yaz ayını hem eğlenceli hem verimli geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı dop dolu bir yaz programı hazırladı. Türkiye'nin dört bir yanında ücretsiz gençlik kampları, spor okulları ve yaz kulüpleri başlıyor. 12-25 yaş arasındaki gençler deniz ve doğa temalı kamplarda sportif faaliyetlerden sosyal etkinliklere, kültürel gezilerden takım çalışmalarına kadar birçok programa katılma fırsatı bulacak. Ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ise bakanlık tarafından karşılanacak. Bakanlığa bağlı tesislerde gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar ve gençler birçok farklı branşta spor yapma imkanı da bulacak. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek çalışmalarla gençler erken yaşta sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanacak. Üniversite öğrencileri ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Seyahatsever projesi de bu yaz devam edecek. Proje kapsamında gençler belirlenen tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Böylece gençler daha ekonomik olarak ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Türkiye'nin dört bir yanında ücretsiz düzenlenecek etkinliklerle gençler hem sosyal becerilerini geliştirecek hem de yaz tatilini verimli geçirecek.
1: Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nevşehir'de dikkat çeken bir gösteriye imza atıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi sıcak

0: uçak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükselip paraşütle atlayış gerçekleştirdi.
1: Nefesler tutuldu, sıcak hava balonlarından atlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı personeli Kapadokya semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinliklerin düzenlendiği yerlerden biri de Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ydı. Nevşehir Jandarma Komutanlığı paraşüt timinden 16 personel sıcak hava balonlarına bindi. Sıcak hava balonlarıyla yükselen paraşüt timi, Aşk Vadisi üzerinde kendilerini boşluğa bıraktı. Türk bayrağı, Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir süre belde semalarında süzüldükten sonra Göreme Festival alanına güvenli şekilde iniş yaptı. Kapadokya'nın dünyaca ünlü peri bacaları ve vadileri üzerinde süzülen jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri gösteriyle izleyenlerden de büyük beğeni topladı. Jandarmanın atlı birlikleri de sıcak hava balonlarının havalandığı bölgede devriye görevi yaparak etkinliğe farklı bir renk kattı. Kapadokya'nın tarihi ve doğal atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler, jandarma teşkilatının köklü geçmişine vurgu yapan anlamlı görüntülerle sona erdi.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından getirilen değişiklikler uygulamaya alınıyor. Yeni kurallara birlikte bakalım.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek.
3: Fetay kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz.
2: Bu kural milli takımımızın Kuzey Makedonya ile karşılaştığı hazırlık maçında uygulandı.
3: Kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız.
2: Rakip kaleci Dimitrievski ve savunma oyuncuları kale vuruşunu ağırdan alınca İspanyol hakem Munuera düdüğünü çalarak milli takımımız lehine korner kararı verdi. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek. Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
0: Bu haberle birlikte hem bülten

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. İpsala gümrük kapısından 2926, Hamzabeyli'den 1871, Pazarkule'dense 1489 binek araç giriş yaptı. Böylece söz konusu kapılarda önceki yıllara ait rekorlar aşılmış oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bank.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
1: Radyo. Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
5: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
6: Hani bizim başka şansımız yok.
7: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
8: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
9: Karaya kısa.
8: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
10: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığın evladıma mı yapacaksın?
11: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
12: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
13: Keşke elimden bir şey gelse.
0: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya-Isparta yolunun 0 ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: dünyanın son yıllarda üzerinde durduğu en önemli konuların başında sıfır atık geliyor. Ülkemizde de ilk kez enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla sıfır atık festivali düzenlenecek. Yurt dışından yüzlerce üst düzey isim de programa katılacak. Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sıfır atık vizyonunun sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyledi.
1: Bu vizyon sayesinde 30 Mart Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye, çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir.
0: İlk kez İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde yüzlerce etkinlik olacak.
1: Çok büyük bir festival alanı, 60 bin metrekarelik bir alan. Burada değerli başkanımız da ifade ettiler, yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Atölye çalışmaları olacak, yarışmalar olacak, sahne performansları olacak.
0: İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz dedi.
2: Olur mu bu? Olur. Bizim köklerimizden gelen, geçmişimizden gelen, daha geçen hafta Fetih haftasıydı. Fetih'in kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, hoşgörüsü, farklılıkları zenginlik olarak sayması, bizim vakıf kültürümüz, israf etmeme aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket.
0: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, dünyanın en büyük sivil toplantısını 500'den fazla paydaşla organize ettiklerini belirtti.
3: 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumunu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz.
4: Haber Radyo.
5: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Muhabir arkadaşlarımız da sahadalar, sizleri bekliyorlar sıcak gelişmeleri aktarmak üzere. Başlayalım isterseniz bizlerin ana başlıklarıyla, o sıcak gelişmelerin başlıklarına hızlıca bakalım. İlk başlığımız Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte İran'a saldırmasıyla başlayan o gerginlik süreci. Ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Hala devam ediyor ama karşılıklı saldırılar da bir yandan devam ediyor. Hürmüz'de gergin dakikalar yaşandı gece boyunca. Donald Trump'ın açıklamaları var. Birazdan bakacağız Körfez'de yaşananlara ve ABD tarafından gelen açıklamalara. Sonra Tunceli'nin Ovacık ilçesinden bu görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Bir dağ keçisini avlama anları, boynuzlu dağ keçisini avlama anları, kurtların ama. Bu görüntüler kaydedilmiş, ekranlarınıza taşımak istedik biz de. Ve A Milli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Dün İstanbul'dan uğurlanmıştı A Milli Futbol takımımız büyük bir coşkuyla. O uğurlama töreninin ardından da bu görüntüler, az evvelki görüntüler yansıdı kameralara. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası başlayacak. Tekrar tekrar başarılar dileyelim temsilcimize. Şimdi bir kazayla başlayacağız. Sultan Gazi'den bir haber. İki sürücü arasında yol verme tartışması yaşanıyor. O tartışma kavgaya dönüşüyor yine. Ve sürücülerin ardından da tekmeli, yumruklu kavgası cep telefonu kameralarına

0: yansıyor.
1: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
2: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
1: Yapmayın, yapmayın.
2: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek diğer sürücünün yanına gidince olanlar oldu.
1: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
2: Sürücüler sinirlerine hakim olamadı ve birbirine saldırdı.
1: Yapmayın, yapmayın.
2: Tekme ve yumrukla birbirine saldıran iki sürücüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Yapmayın, yapmayın.
3: Nişantaşı'nda da bir eğlence merkezine iki gün arayla gece vakti saldırı düzenleniyor. O iki olayda da toplamda 4 kişi yaralanıyor. Görüntüler İstanbul'dan, Nişantaşı'ndan. Bir eğlence merkezinde arda arda iki defa silahlı saldırı girişimi yaşanıyor. İlk olay 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04:55 sıralarında meydana geliyor. Ve eğlence mekanının önünde bulunan iki kişi ve güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğruyor. Sağlık ekiplerinin, polis ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor. Yaralıların hayati tehlikesi yok. İkinci olayda 1 Haziran Pazartesi günü saat 05:20 sıralarında meydana geliyor. Yine aynı eğlence mekanının önünde kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi iş yerine doğru tabancayla ateş açıyor. O sırada eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Bey kasığından yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Kurşunlar camlara isabet ediyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geliyor İstanbul Nişantaşı'nda. Ve taklit ve tahşiş ürünlerle ilgili bir haberimiz olacak şimdi sırada. Tarım ve Orman Bakanlığı güncel olarak taklit veya tahşiş yapılan gıdalar listesini revize etti. Yeni bir liste yayımladı. Yine çok sayıda firma var, bildiğimiz firma var. Özellikle de onların arasında et ürünleri var, sakat et ürünleri var. Tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırılmış o ürünlerde de. Taklit ve tahşiş listesi güncellendi. Kavurmadan eşek eti çıktı, çaydan boya çıktı. 2 Haziran tarihli listede farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuat aykırılıkları tespit edildi. Denetimlerde de et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine kadar, hatta bitkisel yağlardan ballara, baharatlara kadar çok sayıda üründe mevzuata aykırı uygulamalar belirlendi. Çeşitli firmalara ait çiğ kuşbaşı etlerde tek tırnaklı et tespit edildi. Siyah çaylarda da gıdalarda kullanılan boyalar ortaya çıktı. Şimdi çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Temmuz ayının başında NATO zirvesine Ankara'da. Dolayısıyla bazı kamu kuruluşlarında bir hafta süreyle izin, mecburi bir izin vardı, idari bir izin vardı. Şimdi 12 Temmuz'a yapılması planlanan 2026 Milli Eğitim Akademisi giriş sınavları AGS, ÖABT oturumları da Ankara'da icra edilecek. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi sebebiyle o sınavlar 26 Temmuz pazar gününe ertelendi. 26 Temmuz'da yapılacak olan ALES'te 2 Ağustos pazar gününe ertelendi. 2 Ağustos'ta yapılacak olan yabancı dil seçme sınavı ise 9 Ağustos pazar gününe ertelendi. Bu ertelemeleri de duyuralım ve şimdi LGS sınavıyla ilgili bir duyuru daha yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri de erişime açıldı. O sınav da bir gün hatırlarsanız geriye alınmıştı. Milli maç sebebiyle, Dünya Kupası maçları sebebiyle şimdi de LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezinin bina, salon, sıra bilgileri, sınav tedbirlerine ilişkin bilgiler e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşılabilecek, erişime açıldı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri bugünden itibaren okul müdürlüklerince alınacak ve onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için de başvurular 8 Haziran'a kadar ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerince kabul edilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak ayrıca. Şimdi Türkiye'de eğitim süreciyle ilgili belli istatistikler var. Bunlar hazırlanıyor ve kamuoyuna da paylaşılıyor. Şöyle bir bilgilendirme notu aktarıyorum.

0: yapacağız. Yüksek öğretimde çok ciddi bir sıçrama var. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde. 2008 yılında bu oran ülkemizde %13,5'miş. Yani yüksek öğretim düzeyinde eğitim alanların oranı %13,5 seviyesindeymiş. Bugüne geldiğimizde geçen yıl en son hesaplanmış. 2025 yılında bu oran %46,5'a yükselmiş durumda. Aradaki fark çok büyük. Ciddi bir sıçrama var. 35-25 yaş grubunda yüksek öğretim mezuniyet oranı %13,5'tan %46,5'a yükselmiş durumda. 17 yılda yaklaşık 3,5 kat artmış. Bu çok önemli. Üniversite sayılarının artmasıyla elbette önemli. Her ilimizde bir üniversite hedefi de işte bu doğrultudaydı zaten ve bunun sonucunda da yüksek öğretim oranında 3,5 kat kadar bir artış gerçekleşmiş. Peki en yüksek ortalama olarak eğitim süreci hangi ilimizde? Başkent Ankara'da. İlk sırada başkent Ankara var. 10.9 yıl ortalama olarak 10.9 yıllık bir eğitim süresi var Ankara'da. Ankara'nın ardından İstanbul geliyor. İstanbul'un ardından Eskişehir, Eskişehir'in ardından Kocaeli ve Yalova geliyor. Eğitim düzeyi en yüksek olan illerimiz arasında. İlk sırada başkent var. En düşük ortalamada ise ilk sırada Ağrı var. 7.6 yıl Ağrı'da. Ardından Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van geliyor. Peki ya en hızlı gelişen iller, yani ortalama eğitim seviyesine göre, o süredeki artışa göre 2016 ile yine 2025 yılları arası baz alınmış ve Şırnak'ta örneğin %48,5'luk bir artış var eğitim ve öğretim düzeyinde. Hakkari'de %40,4'lük bir artış var. Muş'ta %35,7'lik bir artış var. Şanlıurfa'da da %35,5'luk bir artış var. Van'da ise bu oran %33,1. Yani 2016 ile 2025 yılları arasında, yani bu 10 yıllık süre zarfında yaklaşık olarak neredeyse ortalama olarak en fazla Şırnak, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Van illerimizde artış kaydedilmiş. Bu artışların da neredeyse tamamı %50'ye yakın, yani okuma süresi düzeyindeki artış en fazla olan illerimiz işte bu illerimiz. Böyle bir bilgi var. Bunu paylaşalım istedik ve son dönemde en ağrılı karnımız diyebiliriz. Schengen vizesi konusu herkesin derdi. Öğrencilerin derdi, akademisyenlerin derdi, doktorların derdi, iş adamlarının derdi. Kimse Schengen vizesi için başvuru tarihi alamıyor. Çünkü bazı bot yazılımlar var ve bu bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıyor şirketler. Özel şirketler belli saatlerde giriyorlar ve tüm randevuları alıyorlar. Daha sonra bunları kara borsada parayla satıyorlar. İşte bu yolla haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen firmalar için şimdi inceleme başlatıldı. Konu meclis gündemine de taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 şirketin incelemeye alındığını duyurdu bu konuyla ilgili. Çin'in ardından dünyada en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeyiz. Bu şöyle bir istatistik. Avrupa Birliği yaklaşık işte 500 milyona yakın, zaten kendi içlerinde serbest dolaşımları var. Amerika Birleşik Devletleri vize almıyor. Rusya baktığımızda en kalabalık bölge ama Rusya'dan özellikle savaşın ardından Avrupa'ya geçişler yok denilecek kadar az. Dolayısıyla biz de nüfusu en fazla olan bölgede ülkelerden biri olduğumuz için biz en yüksek başvuru yapan ülkeyiz. Türkiye'de özel aracı kurumlarda işte bu konuyla ilgili girişim bulunmuşlardı. Pek çoğumuz faydalandık o şirketlerden ama mesele artık kara borsa olarak ifade ediliyor. Tartışmaları da beraberinde getirdi. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Milletvekilleri de bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı ve bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına dair çıkışlarla ilgili yazılı soru önergeleri verdi. Bakan Ömer Bolat da 5 yıllık dönemde vize başvuru aracılığıyla hizmetlerle ilgili olarak 143 adet CİMER ve 10 adet de E-Devlet başvurusu yapıldığını ve bu başvuruları hak arama yollarına yönlendirdiklerini belirtti. Diğer taraftan bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesabı ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları da içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir dedi Bakan Ömer Bolat. Bursa'daki sağanak yağışa bakalım. Sağanak yağış sebebiyle Bursa'da caddeler, sokaklar göle dönmüş durumda. Araçlar yollarda kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Çocuklar ise yağışa sevindi.
1: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

0: Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı.
1: Çekme kanka.
0: Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
2: Antalya'ya gideceğiz. Gündoğmuş ilçesine. Karla kaplıydı dağlar. Çok güzel bir manzarası var elbette. Mayıs ayında bile dağlar kara bürünmüş durumdaydı. Pek çok yol açma çalışması yapıldı. Karlar da tabii Haziran ayıyla birlikte eridi. Yollar ulaşıma tamamen açıldı ve ardından da işte bu harika görüntüler sergilendi.
3: Eğrigöl yaylası renk renk çiçeklerle kaplandı.
4: Eğrigöl adeta Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi. Karların erimesiyle birlikte bu muhteşem güzellik de ortaya çıktı.
3: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Eğrigöl yaylası, serin suları, temiz havası ve endemik çiçek türleriyle doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
4: Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler kilometrelerce uzaktan buraya geliyorlar. Mangallarını yakıyorlar, suyun başında dinleniyorlar.
5: Eğrigöl gerçekten çok güzel. Bunun için Taşyerik'ten geldik. Gerçekten muazzam bir manzara. Yeşillik harika, doğa harika. Gerçekten çok güzel.
6: Geçen yıla göre bu yıl kar yağış, yağmur falan fazla olmuş. Bu yıl daha güzel, yani manzara daha güzel. Su dağı çok.
3: Toros Dağları'nın zirvesinde kırmızı dağ laleleri, sarı ve mor çiğdemler karlı zirveyle birleşerek eşsiz bir manzara oluşturuyor.
5: Nasıl anlatayım size? Terapi gibi bir şey. Kesinlikle birebir dinlenmeye, kafa dinlemeye, yorgunluk atmaya muazzam bir yer.
2: Tokat'ta bayramda Kelki Çayı'na düşerek akıntıya kapılmıştı Oğuz Kale isimli vatandaş. Ne yazık ki bugün acı haber geldi ve Oğuz Kale'ye ait olduğu belirlenen cansız beden suya düştüğü noktadan yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulundu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelki Çayı'na düşerek kaybolan iki kişiden Oğuz Kale, arama çalışmalarının 7. gününde polis drone'u sayesinde tespit edildi. Ve Oğuz Kale'nin cansız bedeni suya düştüğü noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunduğu ağaç dallarına takılmış halde. Cansız beden Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlker Parlak'ın bulunması için de çalışmalar devam ediyor. İki kişi suya kapılmışlardı. Ne yazık ki bugün Oğuz Kale'den acı haber geldi. İlker Parlak'ın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 28 Mayıs'ta Kelki Çayı kenarında skuterle öz çekim yaptığı esnada akraba oldukları öğrenilen 4 kişi dengelerini kaybederek suya düşmüştü. Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmıştı. Fakat ne yazık ki İlker Parlak'tan ve Oğuz Kale'den haber alınamıyordu. Bugün Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi. Kaybolduğu noktanın 13 kilometre ilerisinde. Ve bayramda yaşadığımız o elim kaza, biri bebek, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Denizli'deki otobüs kazasından bahsediyorum. Yasa boğmuştu hepimizi. 6 yolcunun cenazesi ailelerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmada da önemli bir aşama kaydedildi. Ne yazık ki firmanın takip verilerinin bakanlığa iletilmediği ortaya çıktı. Bayram sevincimizi hüzne boğmuştu bu kaza. Katliam gibi bir kazaydı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Çünkü bir yangın olmuştu işte görüntülerdeki bu. Sadece iskeleti kalan otobüste. Civan Şen, oğlu Eyüp Miraç Şen. İşte onların cenazeleri Antalya'ya gönderildi. Hayriye Arıkan ve Merve Eriğ'in cenazeleri Antalya'ya, Bulet Ağboğa ve kızı Fatma Karsal'ın cenazeleri ise İzmir'in Burca ilçesine gönderildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'la öğrenci Zehra Eyioğlu'nun cenaze işlemleri ise devam ediyor. Kazada yaralanan 16 kişinin ise tedavisi sürüyor. İkisinin durumu ise ne yazık ki ağır. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada firmanın takip verilerini bakanlıkla paylaşmadığı, bakanlığa iletmediği de ortaya çıktı. Ne yazık ki böyle de bir ihmalkarlık var. Şimdi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaydedilmiş görüntüler. Kurtların bir avlama görüntüsü diyebiliriz buna. Çengel boynuzlu dağ keçisini avlama anları ekranlarınıza geliyor, drone'la görüntülendi. Görüntülerde dağ keçisini sürüden ayrılarak uzun süre kayalıklarda kovalayan kurdun keçiyi birkaç kez bacağından tutarak yaralaması, daha sonra da düzlükte yakalayarak etkisiz hale getirmesi yer alıyor. Doğanın düzeni böyle işte. Kayıtlar ardından başka bir kurt da geliyor, keçiye saldırıyor. İki kurdun keçiyi kaya oluğuna sürüklediği görüntülerde görünüyor.

0: Ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir podcast yayınındaki konuşması, açıklamaları gündemi sarsacak nitelikte yine. Donald Trump diyor ki İran durumumuz da değişiyor. İran'la bir anlaşma yaptık. Hatta bu nükleeri de içeriyor. Bu konuda anlaştık ve hiçbir İran lideriyle görüşmeyi düşünmüyorum diyor. Ama hemen devamında da yine Ayetullah Müşteba Hamaney ABD ile müzakerelere dahil oldu diyor. Yani bu görüşmelere yakın zamana kadar ABD basının Müşteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili ortaya attığı bir takım iddialar vardı. İran siyasetinde hiç kimsenin Müşteba Hamaney ile görüşmediklerini, mümkün olmadığını bunun iddia ediyorlardı. Sağlık durumunun iyi olmadığını iddia ediyorlardı. Fakat ne hikmetse Donald Trump diyor ki Ayetullah Müşteba Hamaney Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dahil oldu. Şu Ankara saldırısına hiç ihtiyaç yok diyor. Donald Trump ifadeleri böyle. Şimdi Kuveyt'e yönelik bir saldırısı oldu İran'ın. Ona da bir bakalım isterseniz. İran Kuveyt'e gece saatlerinde füze ve dronlarla saldırdı. O saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkarken güneşin doğmasıyla birlikte o saldırının oluşturduğu yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Bölgede bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak da A Haber'e işte bu saldırıları anlattı.
1: Bir kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda ağır hasar meydana geldi. ABD'nin İran'a saldırısının ardından Tahran'da füze ve insansız hava araçlarıyla Kuveyt'e vurdu. Saldırıların oluşturduğu yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nın çatısı çöktü. Yolcu bekleme salonları kullanılamaz hale geldi. Saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler de çıktı. Sosyal medya paylaşımlarında tozun dumana karıştığı görülüyor. İçeride çalışanlar da güvenli noktalara doğru koşuyor. Çıkan küçük çaplı yangınlar da göze çarpıyor. Ayrıca Kuveyt saldırılar sırasında diplomatik misyonlar dahil hayati önem taşıyan bazı tesislerinde hasar gördüğünü açıkladı. İki İranlı diplomatın da istenmeyen kişi ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan abluk altındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen gemilerin Basra Körfezi'ndeki bekleyişi sürüyor. Bahreyn'de bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
2: Bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir lokasyonda bir silo var. Daha önce savaşın ilk zamanlarında vurulmuş, hasar almış bir silo. Alüminyum silosu. Onun arkasında da zannediyoruz Amerikan üssü bulunuyor. Çünkü dün gece bir sularında falan hava saldırısına şahit olduk. Oradan kalkan hava savunma sistemleri etkisiz hale getirdiler.
1: Saldırı anlarına şahit olduklarını belirten Kaynak, hava savunma sistemlerini gördüklerini söyledi.
2: Şimdi dronları göremedik, seslerini duyamadık. Çünkü yüksek irtifada geldiler zannediyorum. Sadece hava savunma sistemleri bir 10 defa kadar aktif olup gelen füzeleri durdururlar. Yani 10 kere falan havalandığını gördük Amerikan üssü tarafından.
0: Dün bu 2025 Ekim'inde Gazze ile ilgili o ateşkes kararının ardından ki herkesin ortak fikriydi bu ateşkes kararına İsrail'in uymayacağı. O kanlı saldırıları, soykırımı devam ediyor zaten, hiç kesilmedi. Yeni bir haber geldi. Gazze'de Mayıs ayında sadece tespit edilebilen resmi sayı bu. 19 çocuk, 119 Filistinli öldürüldü.

0: işgalci İsrail katliamına devam ediyor ve her gün Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Ekim'den beri 1000'i aşmış durumda katlettiği Filistinlilerin sayısı İsrail'in. Açıklamada Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bunlar tespit edilebilen sayılar. Ne yazık ki oradaki imkansızlıklar sebebiyle, ekipman yoksunluğu sebebiyle ancak enkaz altında tespit edilebilen sayılar ne yazık ki bunlar. 19'u çocuk, 119 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti Gazze Sağlık Bakanı sadece Mayıs ayında, geçtiğimiz ayda. Ve böylelikle Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinlinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ve 2868 kişinin de yaralandığı tespit edilebildi. Yakın zamanda yine böyle bir hadise yaşanmıştı. Bu defa Brezilya'da sokakta yürüyen bir kadın fark etmiyor ve kanala düşüyor. Kanalın kapağına bastığı sırada bir anda kanalizasyon çukuruna düşüyor. O anlarda çevredeki güvenlik kameralarına yansıyor. Saniye saniye. Olay Brezilya'da yoğun yaya trafiğinin de bulunduğu bir caddede meydana geliyor. Kaldırımda yürüyen kadın üzeri tam kapanmayan kanalizasyon kapağının üzerine basıyor ve kapağın aniden yerinden oynamasıyla kadın metrelerce derinlikteki kanalizasyon boşluğuna düşüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik içinde müdahale etmeye çalışıyorlar, kadının yardımına koşuyorlar. O korku dolu anlarda güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Kazanın ardından kadının genel sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Brezilya'da olayla ilgili soruşturma başlatılmış. Kağıthane'de bayram ziyaretinden dönüşü esnasında annesiyle ve kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşında bir çocuğumuz vardı, Zümre. Zümre özel bir çocuktu bir de. Zümre'ye motosiklet çarpmıştı. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, ne yazık ki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
1: Otizmli 5 yaşındaki Zümre'yi motosiklet kazası hayattan kopardı. Kaza 29 Mayıs günü İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen bir anne iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. O sırada bir otomobil durarak yol verdi. Ancak karşı yönden gelen motosiklette aileye çarptı.
2: Patrolcu arkadaşlar, özellikle belirteyim. Bir araç duruyorsa sen de dur kardeşim. Yani acelen ne? Ya nereye gidiyorsun? Kuryeler bak mesela. Ya kardeşim bekle ya. Kat. Her şeyin önüne geçen.
1: Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları yola savruldu. 5 yaşındaki Zümre Karkar ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve diğer çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2: Gelmez hem yayaya, yani hem çocuğu hem annesini bulmuş olduk. Tabii sonuçta kız yaralanmıştı bebek. Annesinin kucağındaydır.
1: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksirle öldürme suçundan tutuklandı.
0: Ve AK Parti'de değişim. AK Parti Teşkilat Başkanı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı da belirtildi.
3: Teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa elbette yenileyeceğiz.
1: AK Parti şehirlerdeki siyasi varlığını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttü. Bu değerlendirmeler sonucunda 4 ilde il başkanları ve yönetimlerinde görev değişikliklerine gidildi. Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevlerinden aflarını istedi. Göreve gelecek yeni il başkanlarının isimleri çeşitli görüşmeler ve mülakatlar sonucunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık bir ay içinde atanacak. Yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacak.
3: 2026 senesi adeta bir reform yılı olacak.
1: AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hedefin Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefini başarmak olduğu belirtildi.
0: Bizde de zaten mecliste bu konu ve geçti de.

0: 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı Avrupa'daki pek çok bölgede, pek çok ülkede karar alındı zaten. Son bir yılda çok hızlı ilerledi bu süreç. Fransa şimdi daha radikal kararlar alma için çalışmalar yapıyor. Yine Polonya'da ve Maldivler'de 16 yaş altı çocuklara sosyal medya konusunda kısıtlamalar getiriliyor.
1: Birçok ülke yönetimi çocukları sosyal medyanın zararlı yönünden korumak için kolları sıvıyor. Son olarak Polonya hükümeti ilkokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ve elektronik cihaz kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Geçtiğimiz günlerde birçok ülkede olduğu gibi Malezya'da da 16 yaşa sosyal medya kısıtlaması yürürlüğe girdi. Ve Malezya'nın ardından Polonya hükümeti de ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdi. Düzenleme Polonya'nın 8 yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinlerle acil durumlar yasağın dışında tutulacak. Polonya'nın dışında Maldivler'de 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimlerini kısıtlamayı planlıyor. Düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konulacağı belirtiliyor. Avustralya ise Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olmuştu. Endonezya'da Mart'ta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.
0: Boğaz'dan Yunuslar eksik olmuyor. Yani 15 gündür sürekli ya vatandaşlar cep telefonunun kameralarıyla çekiyor ya drone görüntülerine yansıyor. İstanbul Boğazı'nın zaten rengi işte böyle turkuaz renkte son 15 gündür. Hatta geçen bayramı da İstanbul'un kurtuluşunu da bu renklerle selamladı Boğaz dendi. Pek çok manşet böyle atıldı. Yine son günlerde o turkuaz rengiyle, o eşsiz rengiyle bir yandan böyle içimize güzellik, içimize huzur veren İstanbul Boğazı'na Yunuslar da eşlik ediyor.

0: Bir yanda İstanbul'un eşsiz manzarası, diğer yanda Yunusların görsel şöleni. İstanbul Boğazı turkuaz rengiyle görenleri büyülemeye devam ediyor. Büyüleyici manzarayı tamamlayan Yunuslar bu kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde görüldü. Havadan görüntülenen Boğaz ve çevresi belgesel tadında görüntülere sahne oldu. Zaman zaman su yüzeyine çıkan Yunuslar teknelerin çevresinde dolaşarak görsel şölen sundu.
1: Bizim memleketimizin her yeri ayrı güzel. Şimdi İstanbul Boğazı'nın güzelliği. Sizi Sivas'a götüreceğim. Şaşıracaksınız. Burası Amazon'da bir nehir mi diyeceksiniz. Hayır değil. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında akan Kelkit Çayı Havzası'ndaki akarsuların oluşturduğu ve iki farklı rengin aynı anda yer aldığı bu görüntü. Adeta işte sizler de görüyorsunuz Brezilya'daki o Amazon nehrinin sularının buluşmasının manzarasını hatırlatıyor. Evet, görüntüler Sivas'tan. Doğa severlerin de ilgisini çekmiş bu çay. Doğa olayı havadan da görüntülenmiş. Su şehri burası. Bölgeyi besleyen farklı kollardan akan akarsular birleşme noktasında birbirine karışmadan yan yana akmaya başlıyorlar. O anlarda görüntülenmiş. Suların belirli mesafede çizgi halinde birbirine karışmadan yan yana akması da ilgiyle karşılanıyor. Uzmanlar da diyorlar ki bu doğa olayının fiziksel kurallara dayandığını söylüyorlar. Havzayı besleyen akarsuların sıcaklık değerlerinin, akış hızlarının ve taşıdıkları tortu miktarının birbirinden tamamen farklı olmasıyla ortaya çıkan bir görüntü bu. İşte iki suyun birbirine karışması bu sebeple imkansız hale geliyor ve bu görüntüler ortaya çıkıyor. Çok güzel görüntüler, sizlerle de paylaşmak istedik. Ve gururumuz milli takım. Dün uğurlamıştık milli takımı İstanbul'dan. Böyle konvoylarla, araçlarla, otobüs

0: Lerle ve togumuzla Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı A milli futbol takımımız. Şimdi önlerinde uzun bir süreç var. 15 saatlik yolculuğun ardından Florida'ya indi kafilemiz.
1: A milli takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüslerle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inen milli takım kafilesi Miami'de konaklayacağı otele geçti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
0: Sosyal medyada çok ilgi gören bir videoyu sizinle paylaşmak istiyoruz. Roketsan'ın paylaşımı mavi vatandan gök vatana aşılmaz bir kalkan başlığıyla paylaşıldı Roketsan tarafından bu görüntüler. Hisar DRF başlığıyla paylaşılan işte bu videoda sosyal medyada çok ilgi.

0: Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir mahallede yangın çıktı. Yükselen duman çok uzak bölgelerden bile görüldü. Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 330 ailenin de evsiz kaldığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çin'in kuzeydoğusunuysa kum fırtınası vurdu. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları etrafa savruldu. Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gündüzün geceye dönüştüğü anlar kayda geçti. Devasa toz bulutlarının kapladığı bölgede görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. ABD'nin kuzeydoğu semalarında dünyaya doğru ilerleyen bir göktaşı infilak etti. NASA tarafından yapılan açıklamada, patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı belirtildi. Ateş topunun atmosferi deldiği ansa saniye saniye görüntülendi. Meteorun düşme etkisi birden fazla eyalette hissedildi. Tibet semalarında kırmızı hayaletler olarak bilinen çok nadir bir doğa olayı görüntülendi. Dev kırmızı ışık sütunlarına benzeyen bu görüntüler, güçlü yıldırımların ardından atmosferin üst katmanlarında dev elektrik boşanmalarından kaynaklanıyor.
1: Karadeniz'in çalışkan kadınları zorlu coğrafya şartlarına rağmen tarla ve bahçelerdeki hummalı mesailerini aralıksız olarak devam ediyorlar.
2: Evet, Doğu Karadeniz'de havalar biraz soğuk gitmişti ama ısınmaya başlayınca o Karadeniz kadınları tarlalarda o bereketli ürünleri ekmeye başladılar. Karşılarında yavaş yavaş alacaklar. Biz şu anda Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl arasında

0: neresi, hangi mahalleydi?
1: Taşkıran.
0: Taşkıran.
1: Evet.
0: Taşkıran mahallesindeyiz. Önce seni tanıyalım.
1: Ben Fikriye Akyüz.
0: Kaç yaşındasın teyze?
1: 65.
0: Maşallah diyelim. Evet, gördüğünüz gibi lahanalar, o meşhur Karadeniz lahanası çıkmaya başladı. Bir yandan da çalışalım, bir yandan soralım teyzeme. Teyzem, şu an tabii mısırları ektik galiba, lahanalar da geliyor.
1: Evet, çapa yapıyoruz mısırı.
0: Mısırı bu toprağı seyrek havalandırıyor musunuz yani? Daha mı iyi geliyor ondan sonra ürün?
1: Yani bu mısır çaba yapmasan olmaz.
0: Olmaz değil mi?
1: Olmaz.
0: Şimdi şöyle göstereyim size. Ablamın böyle burada mısır, lahana, arkada fasulye öyle gidiyor ama şimdi çok daha güzel bir şey. Tabii ki o manzarayı da göstersin size kameraman arkadaşım, gördüğünüz gibi. Yeşilin bin bir tonuyla hem çalışıyorsunuz hem sağlığınıza sağlık katıyorsunuz. Ve doğal bir beslenmeyle buradaki hayat devam ediyor. Evet teyze, bir anlat bize. Kaç yıldır buradasın? Çünkü senin bir hikayen var. İstanbul'daydın galiba 30 yıldır.
1: Evet. Ben 2013 yılında geldim. 2013'te geldim buraya.
0: Kaç yıl kaldın İstanbul'da?
1: 30 yıl.
0: 30 yıl kaldın. Orası mı, burası mı?
1: Hayır, burası.
0: Niye burası?
1: Yani orada çok...
0: Sen anlat, ben abla ufaktan kazayım.
1: ben orada yani yaşamımı şey yapamadım yani. Tutturamadım, çalışamıyordum orada böyle. Oturuyordum sürekli.
0: Nefes almak bile zor değil mi orada?
1: Tabii yorgunluk yani geliyordu insana orada.
0: Burada nasıl? Şöyle iyi. Gezelim biraz, gel. Gel biraz gezelim. Burada nasıl?
1: Burada çok iyi.
0: Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Marul da var. Bak, marul da var. Marullar gelmeye başlamış.
1: Evet, yapıyoruz. Salata yapıyoruz. Ya alıyoruz, çayın yanına da yiyoruz.
0: Tuzluyoruz. Tabii bunun doğal o kokusu mokusu pazardan aldığında olmaz değil mi?
1: Olmaz olmaz. Bu doğal, doğal toprakta yetişti. Onlar nasıl yetiştiriyorlar biz bilmiyoruz.
0: Peki neler ekiyorsun tarlada? Neler var?
1: İşte mısır, marul, patates, lahana, fasulye.
0: Bir ekmek kalıyor. Ekmeği de kendin mi yapıyorsun dışarıdan mı?
1: Ekmeği biz yapıyoruz ekmeği.
0: Yapıyoruz değil
1: kuzine
0: mi?
1: Kuzine sopaları
0: var. Biraz kazmaya vuralım bakalım nasıl yapıyorsun. Bak görüyorsun o Karadeniz kadını, yorulmak yok. Sabah kaçta kalktın?
1: 6'da.
0: 6'dan beri bahçeyle uğraşıyorsun da. Maşallah diyelim. Görüyorsunuz 6'dan beri bahçeyle uğraşıyor. Evet, hiç durmak yok. O
1: yapıyoruz ondan sonra
0: evet.
1: Bahçeye, hemen bahçeye gidiyoruz.
0: Allah kolaylık versin.
1: Ama orada İstanbul'da öyle olmuyordu. Öyle olmuyordu.
0: Burada sağlık sıhhat yeri mi geri mi geldi?
1: Yani çok güzel yani. Sağlığım geldi tabii ki.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. Evet, görüyorsunuz Karadeniz kadını. Yaz geldi, bahçelerde çalışmalar başladı. Çünkü buradaki o doğal beslenme gerçekten doğal, temiz bir hava. İnsan ömrüne de, insan sağlığına da oldukça faydalı. O da söylüyor, 30 yıl İstanbul'da yaşadım, ömrüm bitti ama 2013'ten beri burada yeniden hayata döndüm diyor. Diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Yaz'ın hikayesi hepimizi çok etkiledi eminim ki. Leptin hormonu eksikliğiyle dünyaya geliyor Yaz. Bebekliğinden beri obeziteyle mücadele ediyor. Çünkü doyma hormonu aktif olmuyor. Doyduğunu hissetmiyor bu bebekler ve sürekli yemek yiyorlar, sürekli mama yiyorlar ve gitgide kilo alıyor. 90 kiloya erişiyor. Henüz 5 yaşındayken bu görüntüleriyle tanınmıştı. Sonra bakanlık devreye giriyor. Artık nefes alamaz hale gelen Yaz için ve adeta Yaz yeniden doğuyor. Şimdi 50 kilo, bu görüntülerde yeni görüntüleri, tabii bu eski hali. Arkadaşları gibi, yaşıtları gibi artık parklara gidiyor, okula gidiyor. O kadar mutlu ki, o kadar şükür halinde ki. Bakalım yakından hikayesine yazsın.
3: Bir zamanlar yürümekte bile zorlanıyordu. Şimdi ise yaşıtları gibi koşup oynayabilmenin keyfini çıkarıyor.
4: 3 yaşındayken 37 kiloydu. 4 yaşındayken 70 kiloydu. 5 yaşında Yağız 90 kiloya kadar ulaştı.
5: Yağız Bek'te daha 5 aylıkken yakalandığı hastalıkla birlikte aşırı derecede kilo almaya başlamıştı. 5 yaşına geldiğinde tam 90 kilo oldu. Babası o günlerde Yağız'ı kucağına

0: Doyasıya yaşamanın mutluluğunu ilk kez tattı.
1: İyiyim. Koşabiliyorum, oynayabiliyorum, okula gidiyorum.
0: Üstelik artık geleceğe dair hayalleri de var.
2: Gelecek için planın ne?
1: Doktor olmak.
0: Yağız artık oyunlara ve sosyal etkinliklere katılıyor. Hatta adrenalin dolu parkurlarda bile yer alıyor.
3: Tedavisi güzel gidiyor. Olumlu sonuç aldık. Yağız'ı bu şekilde görmekten mutluluk duyuyoruz.
0: 5 aylıkken başlayan mücadele yıllar sonra bambaşka bir hikayeye dönüştü.
3: Ya bizim evimizin mucizesi oldu diyelim.
0: Şimdi yaşıtlarına bir tavsiyesi de var. Çünkü bu yolun ne kadar zor olduğunu en iyi kendi biliyor.
1: Dikkat etsinler, kilo çok da güzel bir şey değil.
4: Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz nilüferler görüntüsüyle çok büyük ilgi çekiyor.
5: Ben şu an koparmam, elimi bile sürmem yani o derecede.
6: Cezayı duyanlar bırakın koparmayı, dokunmaya bile korkuyor. Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü her yıl binlerce misafiri ağırlıyor.
7: Bu şeyi görmek için Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Buraya geldikten sonra çok güzel vakitler geçiriyorlar. Oyun alanları, gezecek, görülecek yerler, küçük mini hayvanat bahçesi ve dışarıdan yiyecek şey getirilebiliyor, piknik yapılabiliyor.
6: İki dönümlük alana yayılan gölde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor.
5: İlk defa geliyoruz İstanbul'dan. Çok beğendik. Yani burada yaşayanlar çok şanslı diyebilirim.
6: Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği suyun dibindeki çamurda kökleniyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri güneşin doğuşuyla yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşuyor.
7: Bu yıl çiçeğimiz 17 Nisan'da açtı. Geçen yıl son çiçek Kasım'ın 5'inde açmıştı. Kasım'ın 7'sinde donlar geldikten sonra çiçek tamamen kayboluyor. 21 dereceye geldiğinde su sıcaklığı çiçekler tekrar kendini yenilemeye başlıyor. Kışın hepsi yok oluyor. Sonra yeniden doğuyor. Özelliği bataklıkta açan, bataklıkta doğan bir çiçek olması.
6: Endemik bitkiyi koparmanın cezası ise yaklaşık 700 bin lira.
8: Nilüfer çiçeği Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında tutuluyor. Ve bu çiçeğin kopartmanın ciddi cezası var.
7: Kopartabilir miyiz diye soranlar oluyor. İşte eşime hediye edebilir miyim diyor falan. Öyle vatandaşlarımız var. Biz de işte o günkü rakamını söylüyoruz. Yok yok burada kalsın diyor.
8: Bu cezalar olsun mu?
5: Olmalı bence. Bunların korunması için, bu güzelliğin kalması için olmalı.
6: Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu belirtiliyor.
4: Trabzon'un Akçaabat ilçesine gideceğiz şimdi de.
9: Arçın şota. Bunların adı arçın ve şota.
6: Yolda karşılaştığı Karaca yavrularına futbolcu kardeşler Arçil ve Şota'nın adını verdi.
9: Arçil Şota dememin sebebi şu, biz futbol ailesinden olduğum için, ikizler oldukları için bizde de iki futbolcu Arçil ve Şota vardı. Bir an onlar geldi aklıma. O isim oradan geldi.
10: Arçil Şota. Bunların adı Arçil ve Şota.
6: Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy mahallesinde yaşayan Engin Komar, eşiyle birlikte bahçeden dönerken yolda iki Karaca yavrusuna rastladı. Sevimli halleriyle dikkat çeken yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Komar, Karacalara Trabzonspor'un eski futbolcuları Gürcü ikizler Arçil ve Şota Arveladze'nin adını verdi.
9: Bize doğru gelen iki tane canlı gördük. Hanım dedi ya dedi, bunlar dedi nedir acaba bize doğru geliyorlar. Ben biraz daha yaklaşsınlar dedim. Baktım ki küçük bir Karaca yavrusuna benziyorlar. Aa hanım dedim, bizim Arçil'la Şota geliyor dedim. Bizim yanımıza böyle geldiler, hiç ürkeklik yapmadılar. Bir tanesi hatta ayağımın dibinde çöktü. Dedim hanıma ki sen şu telefona bizi çeker misin dedim.
10: Arçil Şota. Bunların adı Arçil ve Şota.
6: Bir süre Karacaları takip eden Komar, fındık bahçesinde annelerini fark etti ve yavrularının ona ulaşmasını sağladı.
9: Yukarıya fındık bahçesine çıktım ve annelerini gördüm. Anneleri bana doğru bakıyordu masum masum. Ben de oraya bıraktım onları. Döndüm indim. Sonra hanıma dedim biraz ilerleyin bakalım ne olacak işte annesi falan ne yapacak diye merak ettik dedim. Geri döndüm de baktım da Anası da onlar da yoktu. Koyduğumuz yerde yoktu. Allah şükürler aldı gitti.
10: Anneleri burada şimdi. Onlara verelim.

0: edeceğim onları inşallah.
1: Komar'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
0: Arçın Şota. Bunların adı Arçın ve Şota.
2: 12 yaşında boksa tanışan efsanevi isim Muhammed Ali, yaşamı boyunca hem sporculuk anlayışı hem de politik tavırlarıyla kitleleri peşinden sürükledi. 10 yıl önce bugün 3 Haziran'da da 2016'da hayatını kaybetti. Şimdi boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin portresini ekranlarınıza taşıyacağız.

0: biliyordu. Çünkü o cesareti ve inancıyla ringlerden tüm zalimlerin yüreğine korku salmıştı. Hayatı ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçti. Hiç yılmadı. İnandığı değerlere asla sırtını dönmedi. Üğünü onu hiç şımartmadı. Başkalarının ona biçtiği elbiseyi reddetti. Kendisi gibi dışlanmışların ve mazlumların ABD başta olmak üzere tüm dünyada en güçlü sesi yumruğu oldu. Müslüman boksör Muhammed Ali.
1: Özgürlükler ülkesi olarak tüm dünyaya nizam vermeye çalışan Amerika'da siyahiler sırf derilerinden dolayı ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlar. Muhammed Ali işte böyle bir ülkede bileğiyle ve yüreğiyle ayrımcılık zincirlerinin kırılmasına öncülük edenler arasında yer almıştır. Çok yönlü ve çok renkli bir kişilik olan Muhammed Ali'nin bokstaki başarısı ise bambaşka bir efsanedir. Genç yaşta gece saatlerinde siyah beyaz televizyonlarda onu izlerdik. Ve takip ederdik büyük bir heyecanla. Çocukluğumuzda, gençliğimizde normal şartlarda boksla çok ilgisi olmayanlar dahi Muhammed Ali'nin maçlarını seyretmek için sabahlara kadar ekran, tabi herkesin evinde o zaman siyah beyaz televizyon bile yoktu, veya radyo başında beklerlerdi. Müslümanlığı kabul ettikten sonra sergilediği örnek tutumla ülkesinde pek çok kişinin ihtida etmesine, hidayete ermesine vesile olmuştu. Hele hele Vietnam Savaşı sırasında büyük bedeller ödeme, yıllarca bokstan uzak kalma, geçim sıkıntısı çekme pahasına ortaya koyduğu ilkeli bir tutum da ayrıca takdire şayandır.
0: ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde 17 Ocak 1942'de dünyaya gelen Muhammed Ali, İslam dinini seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyordu. Orta sınıf Afro-Amerikan bir ailenin 6 çocuğu arasında yer alan Ali'nin boksa tanışması hırsızlık olayıyla başladı. 12 yaşındaki Muhammed Ali bisikletinin çalınmasının ardından karakola başvurdu. Karakolda sinirlerini kontrol altına almakta zorlanan Ali'ye boks yapması tavsiyesinde bulunuldu. Sonraki 4 yıl boyunca boks antrenörü Chuck Bodek tarafından çalıştırılan Muhammed Ali bu süre zarfında bölgesel birçok turnuvada altın eldiven kazandı.

Ali amatör olarak çıktığı 100 maçın 95'ini aldı. Birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali, asıl çıkışını 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır sıklette altın madalyaya ulaşarak yaptı. İlk profesyonel maçında 29 Ekim 1960'ta Tony Hunsaker'ı yenen Muhammed Ali, aralarında döneminin önemli boksörlerinin de olduğu tüm rakiplerini tek tek mağlup etti. Profesyonel boks hayatının ilk 3 yılı boyunca ringde çıktığı 19 maçın 15'ini nakavtla kazanan Ali, hızlı yükselişiyle boks camiasının da dikkatini çekti. Rakiplerinin üzerinde baskı kurmasıyla ünlenen Muhammed Ali, dönemin ağır sıklet boks şampiyonu Sonny Liston'la ünvan maçına 25 Şubat 1964'te Miami'de çıktı. Jerry, I'm the greatest fighter that ever...

0: step foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
1: I think you're a big bag of wind. The damnedest showman that ever lived, and you ain't kidding anybody.
2: The odds are 7-1. It's very big odds for a heavyweight championship fight.
3: It has to be Liston. Liston's a much bigger puncher.
4: While these big mouth people talking about...
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye genelinde hane halklarının tüketim harcamalarında en büyük pay %29,3'te konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Ulaştırma harcamaları %20,5'te ikinci sırada yer alırken gıda ve alkolsüz içecekler %17,3'te üçüncü sırayı aldı. En düşük pay ise %0,8'de sigorta ve finansal hizmetler, %1,8'de eğitim ve %2,2'de sağlık harcamaları oluşturdu. Gelir düzeyine göre harcama alışkanlıklarında ise belirgin farklar dikkat çekti. En yüksek gelir grubunda haneler ulaştırmaya yaklaşık %25 pay ayırırken konut ve kira harcamaları %25,7 seviyesinde gerçekleşti. Gıda harcamalarının payı ise %12,4'te kaldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
8: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Seni ister ister ol.
11: Smoking bizim işimiz. Altın

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: bulacaksın.
1: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Muğla Denizli yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya-Isparta yolunun 0 ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo.
3: İkinci saate başlıyoruz Ajans Akşam'a doğrunda. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. Ana başlıklarımıza bakalım. Bu saatte hangi konulara daha yakından bakacağız? İlki Donald Trump'ın açıklamaları, epeyce sarsıcı açıklamaları İran konusunda. Kara saldırısı olmayacağını söylüyor ama her açıklamasının ardından farklı bir gelişme yaşandığı için biraz daha yakından bakacağız Donald Trump'ın açıklamalarına. Ve Hürmüz'de kaç Türk gemisi var? Bu konuyu açıkladım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 9 gemiden bahsetti. Bakan Uraloğlu detaylarına bakacağız o açıklamanın. BSK'nın gerekçeli kararı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayıyla ilgili bu süreçte YSK'nın gerekçeli kararı ne? Ona da bakacağız ve Sivas'ta Kene'den bir ölüm haberi daha geldi. Artık yaz geldi. Hava sıcaklıkları artıyor. Ne yazık ki Kene ile mücadele konusunda da sıklıkla uyarılarda bulunuluyor ama ölüm vakaları da arka arkaya geliyor. Sivas'tan geldi son haber. Buna da bakacağız ama bir tatbikatımız var. Deniz Kurdu tatbikatı Mavi Vatan'da. İkinci tatbikat bu. 2026 tatbikatı yapıyor.

0: yapılacak, yerli milli silahlarımız kullanılacak ve o tatbikat 14 Haziran'a kadar da sürecek.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha dosta güven, düşmana korku verecek. Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
2: Tatbikatın genel faaliyet planı kapsamında 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 7-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 11 Haziran 2026 tarihinde Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek, 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gemilerin liman ziyaretleriyle tatbikat sona erecektir.
3: Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından birisi olan Deniz Kurdu 2-2026, 4-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Donanma Komutanlığı koordinasyonunda icra edilecek. Dev tatbikata 125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük ve en prestijli planlı tatbikatlarından biri olacak olan Deniz Kurdu 2 için düğmeye basıldı. Mavi Vatan'daki gövde gösterisinin kalbi ve tüm stratejik hamlelerin sevk ve idare edileceği merkez ise tam arkamda görmüş olduğunuz tatbikat kontrol merkezi olacak.
1: Tatbikatta yerli ve milli silahlar görev alacak.
2: Seçkin gözlemci gününde Akya torpido satışı, atmaca atışı, milli dikey atış lançerinden Hisar'da güdümlü mermi atışı, REM güdümlü mermi atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri tarafından Penguen ve Temren güdümlü mermisi ile talim torpidosu atışları, TCG Anadolu'dan kalkış yapan TB3 SİHA'lar tarafından MAMLE ve MAMT atışları icra edilecektir.
0: Bugünün sıcak gelişmelerinden biri İzmir'de Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti ve o saldırıda ailenin korumalığını yapan Can Polat isimli vatandaş hayatını kaybetti. Peki saldırıyı kim gerçekleştirdi, neden yaptı, buna ilişkin detaylar var mı? Hemen İzmir'e dönelim. Tayfun Er bizi bekliyor. Detaylar Tayfun'da olacak. Tayfun zaten uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan isimler. Şimdi de bir silahlı saldırı ve korumaların vefat ettiği haberi geldi hemen ardından.
4: Tabii olayın detaylarına geçmeden önce özellikle yaklaşık bir hafta önce Engin Polat ve Dilan Polat Alaçatı'daki bir otele yerleşmişlerdi. Özellikle gazetelerin magazin sayfalarında yer bulmuştu. Olay bugün 14 sularında Alaçatı mahallesindeki bir otel. O otelde işte çiftin kaldığı otel. O otelin çıkışında işte kimliği belirlenemeyen bir kişi. Tabii detaylara geleceğim dedim. Yeni geliş var. İşte korumalığını yapan Can Polat'a elindeki silahla ateş etti tabii ki. İşte onun ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri geldi ve ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Can Polat kurtarılamadı. Tabii 4 tane çocuğu vardı ve 37 yaşındaydı Can Polat. Ve ambulansla söylediğim gibi hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın ardından tabii Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve polis ekipleri bir kişinin adresini tespit etti, kimliğini tespit etti ve 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Tabii son dakika gelişmelerine gelecek olursak 23 yaşındaki bir şüpheli silahıyla birlikte yakalandı şu anda ve saldırganın sabahtan itibaren otelin yanındaki kafede beklediği ve çevredekilerin kendisinden rahatsız olduğu saldırganın Can Polat'ı otelin bahçesinde yemek yerken göğsünden 2 kez vurduğu iddialar arasında ve soruşturma şu anda devam ediyor. Ancak ifade ettiğim gibi Can Polat'ı vuran şahıs 23 yaşındaki şüpheli silahıyla yakalandı. Tabii olay

0: Yayın ardından özellikle Dilan Polat'ın sosyal medyada açtığı videolarda aslında gündem oldu ve
1: bu saldırının hemen ardından bir ne olur sosyal medya hesabı üzerinden böyle bir yardım çağrısı var, yardım çığlıkları var. O videolardan bahsediyorsun değil mi? Az evvel de ekrandaydı.
0: Evet, biraz önce anlattığım aynı konu. Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tabii toparlayacak olursak yaklaşık bir hafta önce İzmir Çeşme Alaçatı'da bir otele yerleşen Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan Can Polat, 37 yaşındaki ve 4 kız çocuğu babası olan Can Polat bir kişinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti ve şüphelinin de şu anda yakalandığı bilgisi var diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun'a çok teşekkür ediyoruz. Şüphelinin yakalandığı bilgisi geldi. Tayfun anlattı. İzmir Çeşme Alaçatı'da bir otelde konaklıyorlardı. Yemek esnasında saldırgan korumalarını göğsünden vuruyor ve koruma bir süre sonra hayatını kaybediyor. Bu bilgi geldi İzmir'den, Çeşme'den. Şimdi Hindistan'dan bir haberle, bir görüntüyle devam edeceğiz. Bir yangın, ama dehşet bir yangın Yeni Delhi'de yaşanıyor, başkente. Otelde yangın çıkıyor. O yangında da çoğu turist, 21 kişi ne yazık ki hayatını kaybediyor. 40'tan fazla kişi ise yaralı, dumandan, yangından etkilenmişler. Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı bir otel burası. Küçük gibi görünüyor yangın fakat 21 kişi bu yangında hayatını kaybediyor. 40'tan fazla kişi de yaralanmış, yangından, dumandan etkilenmişler. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor ama bu küçücük otelde, 40 kişinin konakladığı otelde 21 kişi ve çoğu da turist hayatını kaybediyor. Denizli'de ise bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından alevler söndürüldükten sonra ummalda bir çalışma başlatıldı. Görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Simsiyah dumanların yükseldiğini görüyoruz Denizli Pamukkale'deki bu kauçuk fabrikasındaki yangında. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah duman hatta Denizli'de Pamukkale'nin pek çok noktasına da ulaştı. Ekiplerin yaklaşık olarak 2 saat süren çalışmasıyla yangın ancak kontrol altına alınabildi fakat fabrika kullanılmaz halde. Gazeteci, televizyoncu, program yapımcısı Reha Muhtar kalp yetmezliği sebebiyle Muğla'da, Bodrum'da özel bir hastanede tedavi altındaydı birkaç gündür. Dün gece saatlerinde durumu ağırlaştı ve ne yazık ki Reha Muhtar bu gece sabaha karşı hayatını kaybetti.
2: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin.
3: 2024'te geçirdiği kaza sonrası böyle konuşmuştu. Ünlü gazeteci kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 1990'lı yıllara damga vuran televizyon programcısı Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlandı ve Muğla Bodrum'daki özel hastanede tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki Muhtar, yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü gazeteci 2024'te Sarıyer'de evinin merdivenlerinden düşmüş, entübe edilen Reha Muhtar uzun süre tedavi görmüştü.
2: Ama şükür hala sevenlerim var. Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri dönecek.
3: Reha Muhtar düzenlenecek tören sonrası İstanbul'da toprağa verilecek. Reha Muhtar 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Muhtar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1983'te Milliyet'te başlayan Muhtar birçok kanalda çalıştı, muhabirlik, spikerlik ve program yapımcılığı yaptı. Ünlü isim farklı haber sunumuyla televizyon haberciliğinin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Muhtar'ın Deniz Uğur'la evliliğinden Mina ve Poyraz adında iki çocukları bulunuyor.
2: Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım.
1: Allah rahmet eylesin.

0: Sevenlerine Allah sabır versin diyelim. Şimdi kamuoyunda uzun süredir tartışılan en önemli konulardan biri süresiz nafaka konusu. Şimdi bu uygulama için gözler artık yarın itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecek. Anayasa Mahkemesi'nden bu konuyla ilgili ne karar çıkacak? Süresiz nafaka uygulaması artık tarihe mi karışacak? Nafaka konusunda bu defa, yani bu konu eğer gündemden düşerse, dava konusu olmaktan düşerse, yerine hangi formüller gelecek? Buyurun bakalım haberimizde.
1: Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
2: Biz düzenleme yapmayı düşünüyoruz ama tabii burada bir geniş katılım olması gerekiyor. Süresiz nafaka konusu gerçekten bu olmuyor. Bu şu an çalışma aşamasında.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka konusunda yeni bir düzenlemeye işaret etmişti. Çözüm için hemen harekete geçildi. Süresiz nafakanın iptal edilmesi gündemde.
1: Boşanan eşlerin arasındaki hukuki ilişki sona erdiği halde maalesef bu yoksulluk nafakası yüzünden sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar.
3: Tartışmalara neden olan süresiz nafaka konusu Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 2025'te baktığı bir davada bir kez daha gündeme gelmişti. Mahkeme yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme başvuruyu genel kurul gündemine aldı. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemi 4 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak. Peki mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? Süresiz nafaka ortadan kalkacak mı?
1: Yoksulluk nafakasının sonsuz olması, süresiz olması aslında açıklanabilir değil. Çünkü bu ciddi bir mağduriyet ve yük yaratıyor taraflar üzerinde.
3: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak. Taslaktaki formüle göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.
1: Kısa süreli evlilik yaşamış genç erkeklerin özellikle beline bir yük doğuran bu yoksulluk nafakasından dolayı tekrar evlenmeyi düşünmediklerini gözlemliyoruz. Eğer bu yasalaşırsa birçok kişinin çok mutlu olacağını yürekten inanıyor ve biliyorum. Çünkü etrafımızda bu konuyla ilgili ciddi mağduriyet yaşayan yoksulluk nafakası ödeme yükümlüsü nafaka borçluları var.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde Türk siyasetindeki o gelişmeler vardı, ana muhalefette yaşananlar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de uyarılarda bulundu ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürmeye hakkı olmadığını söyledi.
4: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir yaşanan koltuk kavgasını işaret etti. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde verdi mesajlarını.
4: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
5: Yaşanan krizin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi.
4: Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez.
5: CHP üyesi Muharrem İnce'ye yapılanları hatırlattı.
4: Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara

0: bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.
1: CHP'ye uyarıda bulundu. Hassasiyet beklentisini dile getirdi.
0: Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
2: Şimdi İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararını uyguladıktan sonra 38. olağan kurultayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi hemen YSK'ya itiraz başvurusunda bulunmuştu hatırlarsanız ve YSK da bu itiraz başvurusunu reddetmişti. Şimdi YSK'nın o kararı reddedişinin ardındaki gerekçe açıklandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
4: CHP'de Özgür Özel ve ekibi mahkemenin mutlak butlan kararına itiraz etmişti. Özel'in yaptığı başvuru YSK tarafından reddedilmişti.
5: Özgür Özel'in mutlak butlan kararına itirazını reddeden Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını da açıkladı. Yapmış olduğu açıklamada mahkemenin vermiş olduğu kararı denetleme yetkisinin Yüksek Seçim Kurulu'nda olmadığı belirtildi.
4: Gerekçeli kararda maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi olmadığına dikkat çekildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından incelenebileceği belirtilerek YSK'nın temyiz merci olmadığı ifade edildi. Verilen butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilirken, alınan karar devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar yoktur denildi.
2: Şimdi Rusya'nın en önemli ekonomik forumu düzenleniyor St. Petersburg'da. Dün ondan önceki günde Rusya'nın Ukrayna'ya çok ağır saldırıları olmuştu. Ukrayna'nın çok ciddi kayıpları vardı. Başkent Kiev'e ağırlıklı olarak saldırılar vardı. Şimdi bunlara misilleme olarak Ukrayna tam da bu toplantıların ekonomik forumun yapıldığı sürede St. Petersburg kentine arka arkaya saldırılar düzenledi. Enerji tesislerini vurdu, askeri noktaları vurdu ve çok sayıda noktadan gün boyunca ekonomik forum devam ederken St. Petersburg'da dumanlar yükseldi.
4: Ukrayna dronları peş peşe havalandı. Rusya en önemli ekonomi forumunda korkuyu yaşadı. Rusya'nın St. Petersburg kenti, Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan ekonomi forumuna ev sahipliği yapıyor. Kiev ise saldırı için forumun açılış gününü seçti. Dronlar havalandı. Altyapı, petrol ve askeri tesisler vuruldu. Liman şehrini siyah dumanlar kapladı. Ukrayna dronlarının Rus hedeflerini vurduğu anlar kameraya yansıdı. Rus hava savunma sistemleri forum alanına sadece 19 kilometre mesafedeki limanı korumayı başaramadı. Putin'in düzenlediği en prestijli toplantılardan biri, Ukrayna İHA'larının tehdidi altında kaldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, 354 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya saldırı tehdidinde bulundu.
6: Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtlarımızın sistemli olacağını belirten açıklamasını hatırlatmak isterim.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı doğruladı. Petersburg petrol terminali vuruldu dedi. Kronstadt üstündeki askeri tesislerin hedef alındığını anlattı. O anların görüntülerini paylaştı.
2: Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir podcast haber programına katıldı. İnternet üzerinden yayımlanan haber programında ABD basınında çıkan Donald Trump'a yönelik çok sert ifadeler kullandı.

0: Andı o başlıkları aslında bakarsanız doğruladı bugünkü açıklamalarında. Evet dedi, Netanyahu ile biraz öfkeli konuştum çünkü sürekli olarak saldırıyorlar Lübnan'a dedi. Aynı zamanda şu güne kadar hiçbir İranlı yetkiliyle görüşmedim ama dedi İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ile görüşebiliriz. Bunun mesajını verdi. İran'la anlaştık, hatta nükleer konusunda da anlaştık diyor Donald Trump. Neler söylüyor, sonra gidişata bakacağız ama bir bakalım açıklamalarına, yeni açıklamalarına Trump'ın.
1: Kara saldırısı için asker göndermemize gerek yok.
2: İran savaşını değerlendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya öfkelendiğini kabul etti. İran dini lideri Hamane'ye de bir mesajı vardı.
1: Muhtemelen bir gün İran'ın dini lideri Hamane ile görüşeceğim.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Nükleer meseleye değindi.
1: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti. Ülkenin lideri Müşteba Hamane de ABD ile yürütülen müzakerelerde yer alıyordu.
2: İran lideriyle görüşme ihtimalini de vurguladı.
1: Muhtemelen bir gün İran'ın dini lideri Hamane ile görüşebilirim. İran ile ilgili durum çok hızlı gelişiyor ve çok iyi olacak.
2: Karadan bir saldırının gündeminde olmadığını da açıkladı Trump.
1: İran'a karşı kara saldırısı için asker göndermemize gerek yok. Savaş sona erdiğinde de ABD'deki benzin fiyatları düşecektir.
2: Ve son günlerde çok konuşulan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme.
1: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
2: Bir sonraki ABD başkanlık seçimi için de mesajı vardı Trump'ın.
1: Başkan yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio 2028'de birlikte bir ekip olarak yarışırsa yenilmez olacaktır.
0: Bunlar devam ediyor. Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir sonuca varılmış değil. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri, ki daha geçtiğimiz dakikalarda yeni bir açıklama geldi. Biz Hürmüz'den geçen gemilere koruma sağlayacağız diye. Fakat bu bir türlü sahada kendini gösteremiyor. İran tarafı öyle anlaşma sağladığımız ülkeler geçebilir diyor ama bunlar çok zor. Şu aşamada çok zor. Bizimse 9 gemimiz olduğunu açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Hürmüz Boğazı yakınlarında Türk sahipli 9 gemi var dedi ve bölgede mahsur kalan Türk uçağının da olmadığını açıkladı.
3: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
2: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerini böyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Uraloğlu'nun gündeminde modern Hicaz demiryolu projesi vardı.
3: Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek.
2: Ulaştırma projeleriyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
3: Etimeskut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre.
2: Uraloğlu 5G ile ilgili de konuştu.
3: 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim.
0: Tüm bölgeyi, tüm Orta Doğu'yu huzursuz eden ülke İsrail. Bir, bu meselenin dahi çözüme kavuşmasının önündeki en büyük engel yine İsrail. Ama bakmayın, kendi içinde de huzurlu değil İsrail. Şöyle bir istatistik var. İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun verilerine göre güvenlik endişelerinin giderek arttığı İsrail'de 2022'den bu yana yurt dışına yerleşenlerin sayısının giderek arttığı ortaya çıktı. İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre 2021 yılına kadar yıllık ortalama 40.500 kişinin yurt dışına göç ettiği İsrail'de bu sayı 2022'de 59.400'e, siyasi krizlerin derinleştiği 2023 yılında ise 82.800'e ulaştı ve tarihi bir rekor kırıldı. 2024'te yurt dışına göç göç edenlerin sayısında kısmi bir gerilemeyle 69.500 olarak kaydedildiği belirtiliyor. Diğer yandan

Yurt dışındaki İsraillilerin ülkelerine geri dönüş eğiliminde de çok ciddi bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor ve İsrail basınının haberlerine de göre de göç yönetiminin asla çözülemeyen çok büyük bir kriz olduğu sonucuna varılıyor bu hesaplamalar, bu istatistiksel bilgiler sonrasında. Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin lideri, hem biraz renkli bir karakter hem yönetim biçimiyle de, yani çok kapalı bir ülke Kuzey Kore. Şimdi bir futbol müsabakası düzenlenmiş, Asya Kadınlar Şampiyonlar Ligi. O ligin kazananı da Kuzey Kore takımı olmuş. Takımın oyuncularıyla bir araya geliyor Kuzey Kore'nin lideri. Futbolcular gözyaşlarına boğuluyorlar, o anlarda sevinçle havaya zıplıyorlar. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Asya'nın en prestijli kadın kulüp turnuvası olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor ve kadın futbol takımı başkente ağırlanıyor. Kim Jong-un oyuncuları tarihi başarılarından dolayı kutladığı anlar ekranlarınızda. Her biri görüntülerde gözyaşlarına boğulmuş, sevinçle zıplıyorlar. Kim Jong-un karşılandığı törenlerin çoğunda halkın gözyaşlarına boğulduğunu görüyoruz. Tabii bunun sebebi ayrı bir, hem sosyolojik hem psikolojinin konusu üzerine tezler yazılır herhalde. Şimdi altın fiyatları ile ilgili bir haber var ama Brent petrole de bakalım. Anlaşmazlık ilerledikçe, işte tam bir anlaşmaya varılıyor, yeniden askıya alınıyor müzakereler. Petrol fiyatları da artışa geçti. Dün 97 dolar aşamasındaydı. Brent petrolün varil fiyatı bugün yine 1.74'lük bir yükseliş var. 97,67 seviyesine dayandı. 100 doları zorluyor Brent petrol. Eğer bir anlaşma çıkmazsa, Donald Trump bugün yaptığı olumlu açıklamalar bile yansımadı olumlu şekilde Brent petrole, ne yazık ki artış devam edecek, yine o savaşın en kızıştığı anlara dönecek gibi görünüyor. Gram altın cephesine baktığımızda orada da açıklanamaz tuhaf bir düşüş var ki gergin zamanlarda altının yükselişini seyretmişizdir hep yıllar boyunca, fakat bu defa farklı oldu bu savaşta. Altın, gram altının fiyatına baktığımızda da 6576 seviyesinde %1'e yakında düşüş var bugün. İşte bu belirsizlik, jeopolitik belirsizliklere rağmen, petrol fiyatındaki artışa rağmen altın yavaş yavaş geri çekiliyor. Hatta bu yılın başına baktığımızda, hemen savaştan öncesine, Ocak ayına baktığımız zaman aradaki makas çok geniş. Ve 25 yılın ilk yaz dönemi düşüşle başlıyor altında ilk defa. Peki yön ne olacak mesela? Bu yaz yön ne olacak altında? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Bakalım neler söylüyor uzmanlar.

0: savaştan dolayı altın sürekli düşüyor. Sen satar mıydın, alır mıydın şu süreçte?
1: Ben şimdi beklerdim.
2: 8200 liraya kadar gitmişti. Şu an 6800 lira civarında gözüküyor ama altın uzun vadede gördüğü yeri unutmaz.
3: Petrol fiyatları yükseldikçe, jeopolitik gerilim tarafında fotoğraf netleşmedikçe altın tarafındaki baskının düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz.
4: Orta Doğu'daki savaş sürüyor. Piyasadaysa gelişmelere göre pozisyon alıyor.
0: Satar mıydın, alır mıydın altın?
5: Alırım.
0: Şu an alırsın.
5: Alırım.
0: Elinde olan altını satar mıydın, bekletir?
5: Tamam.
3: Ne zaman anlaşma haberi gelecek veya savaş şiddetini ne kadar artıracak belirsiz. O yüzden baskı altında kalan bir altın piyasası var.
0: Savaştaki belirsizlikler sürdükçe altındaki düşüş eğilimi de artmaya devam ediyor. Altın düşerken petrol fiyatları yükseliyor. Yaz aylarına girmiş olduğumuz bu dönem içerisinde ise uzmanlara göre son 25 yıl içerisinde gerçekleşmeyen bir şey gerçekleşti. O da şu: altın ilk defa bir yaz süreci düşüş eğiliminde girdi.
3: Son 20 yıla 25 yıla baktığınız zaman her düğün sezonunda altın fiyatları genelde yükselirdi. Bu yıl ilk defa düğün sezonu başladı, altın fiyatları geriledi.
4: Uzmanlar altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
3: Evet, savaş var, bir manipülasyon piyasası var. Ancak bir anlaşma haberi gelirse 4800 dolar, 5000 dolar seviyeleri kaçınılmaz olur.
4: Peki altın yatırımcısı ne yapmalı?
2: Altın her düştüğü yerden alınır. Altın uzun vadede hep yukarı gibi gözüküyor.
3: Hazır fiyatlar bu kadar gerilemişken biz bunları bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Tekrar anlaşma haberi gelince tekrar işçilik farkları gündeme gelebilir. Tekrar yoğun bir talep gündeme gelebilir.

0: edebilir. O fiyat farklılığı da tekrar yükseliş yönlü karşımızda olabilir.
1: Havalar ısındı, yaz geldi, kene vakaları arttı demiştik. Ailesiyle birlikte yaz tatili için, bayram tatili için İstanbul'dan Sivas'a giden Hava Dursun'u kene ısırıyor. 31 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılıyor fakat kurtarılamıyor.
2: Her taraf kene. Bakın canlı canlı. Her taraf kene dolu.
3: Tabii bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan kırım konga hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
4: İki çocuk annesi kadın kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti. Yaz tatili için ailesiyle İstanbul'dan Sivas'ın Akıncılar ilçesine giden Havva Dursun'u bir süre önce kene ısırdı. Rahatsızlanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Dursun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece Sivas'ta keneden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
5: Havaların ısınması, yoğun yağışlarla birlikte kene vakalarında bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.
4: Kene ısırmalarında en doğru yaklaşım en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak.
3: Kene ile temastan sonra eğer çıkartılabiliyorsa, tecrübesi varsa, kendisi de hastaneye uzaksa keneyi incitmeden o bölgeden çıkartmak lazım. Ezmeden, incitmeden çıkartmak lazım. Yoksa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.
5: Kene vakalarına karşı alacağımız birkaç tedbirle birlikte belki de bu ölümcül virüsten korunabiliriz. Uzmanlar özellikle yeşil alanlara, açık alanlara giden vatandaşların pantolon paçalarını çorapların içerisine alması, beyaz kıyafetler giymesi ve eve döndüğünüz zaman muhakkak vücut kontrolünü yapmanız konusunda uyarıyor.
3: Kene ile temastan sonra yaklaşık inkübasyon süresi, yani hastalığın ortaya çıkma şeyi birkaç gün ile 2 haftaya kadar uzayabiliyor. Yani 2 hafta sonra artık 10-12 gün sonra herhangi bir rahatsızlık duymazsanız duymuyorsunuz zaten ve herhangi bir bulaşıcılık söz konusu olmamış oluyor.
6: Tarlaya gittiğim zaman kesinlikle çizme giyiyorum. Çizme giymediğim zaman paçalarımı içine alıyorum ve bu spreyler var. Kene koruyucu spreyler, onlardan kullanmaya çalışıyorum.
1: Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da her yıl sadece Nisan ve Mayıs aylarında ilkbahar yağışlarıyla birlikte ortaya çıkan keme mantarı bu yıl da Haziran ayında tezgahlardaki yerini almış. Kilosu 1000 lira ile 2000 lira arasında değişiyor keme mantarının. Yer altında yetişiyor keme mantarı. Görüntüsü de zaten öyle. Çiğken gördüğünüzde anlayacaksınız. Patatese benziyor. Keme dağlık bölgelerde yağışlarla ortaya çıkıyor. Ve köylülerce toplanan bu ürün tezgahlarda da satışa sunuluyor. Kilosu da 1000 lira ile 2000 lira arasında değişiyor keme mantarının. Fiyatına rağmen ilgi oldukça büyük. Bakar mısınız bu görüntülerde, yani tıpkı patatesi andırıyor. Zaten toprağın altında yetişiyor. Bu arada lokantacılar tarafından da çok tercih ediliyormuş. Çünkü kemeden kebap yapıyormuş kebap ustaları Şanlıurfa'da. Bu özel mantarı etle karıştırıp şişe diziyorlarmış. Özenle de pişiriyorlarmış. Görüntülerin başında da vardı. Közlenmiş biberle, yeşil soğanla da servis ediyorlarmış keme mantarını. Kilosu da 1000-2000 lira arasında değişiyor. Enteresan bir bilgi. Japonya'ya gideceğiz şimdi. Burası Fukushima eyaleti. Bir ayı yerleşim bölgesine iniyor. Bir fabrikaya giriyor. 4 kişiyi yaralıyor. Ve ayının insanlara saldırdığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.
7: Şehre indi, fabrikaya girdi. Önüne kim çıktıysa saldırdı. Japonya bir kez daha ayı saldırısıyla sarsıldı. Bu defa adres Fukushima eyaleti oldu. Ayı yerleşim yerine indi. Bir fabrikaya daldı. İçerideki bir kişiyi hedef aldı. Ayıyla bir anda burun buruna gelen adam her ne kadar kaçmaya çalışsa da hayvanın pençelerinden kurtulamadı. O anlara şahit olan bir kişi de ayıyı ciple kovaladı. Korkan hayvan fabrikanın içine kaçtı.
8: Binanın tepesinde yürüyordu.
7: Ayı daha sonra fabrikadan çıktı. Bahçede kaçacak yer aradı. Bir süre sonra da gözden kayboldu.
8: Ayı kaçtı ve uzaklaştı.
7: Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Japonya'da geçen yılda çok sayıda ayı saldırıları gerçekleşmiş. O saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ve dün de Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik nihai kadromuz da açıklandı.
9: Milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadrosunu belirledi.
10: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol!
9: Yıldızlı kadroda şu isimler yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Mert Günok. Defans Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek. Hücum Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Deniz Gül. Daha önce duyurulan geniş kadroda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eski Ellaç, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı ise listenin dışında kaldı. Nihai kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sakatlık durumunda takımların ilk maçlarından önce oyuncu, turnuva boyunca ise kaleci değişikliğine izin verilmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
1: Bugünkü son haberimizdi bu. Bu haberimizle de Ajans Akşam'a doğru noktalıyoruz. Yarın inşallah saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum herkese.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Otomotiv sektöründe 2026 yılının ilk 5 ayına ilişkin satış verileri açıklandı. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 gerileyerek 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre aynı dönemde otomobil satışları %9,65 azalışta 356.256 adede düşerken hafif ticari araç pazarı %1,94 artışta 96.882 adet seviyesine çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
2: güzeli. Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun,

0: yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Envara, Envara, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
0: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
1: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
0: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Vesayet odaklarıyla mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
0: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
1: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
0: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
2: Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.
3: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı haftaya salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı.
4: Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. 11 Haziran günü, Perşembe günü, önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
2: İran savaşına yönelik anlaşma sinyalleri veren ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Hamaney'in görüşmelere onay verdiği söyleniyor diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini de vurguladı.
5: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Bursa'dan korkunç bir cinayetle başlayacağız. Bir evladın annesini öldürdüğü haber. Evde tartışıyorlar. Neden tartıştıkları çok da belli değil ama çocuğun psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor. Daha sonrasında defalarca eline geçirdiği bıçakla çocuk annesini bıçaklıyor ve anne maalesef hayatını kaybediyor.
6: Anne oğul kavgası cinayetle bitti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İsmail Sözer ile annesi Ayşe Sözer arasında evde tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma giderek büyüdü, kavgaya dönüştü. İsmail Sözer bu sırada eline geçirdiği bıçağı defalarca annesine sapladı. Aynı bıçakta kendisini de yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkmayı başaran Ayşe Sözer'in çığlıklarını duyan komşuları 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Ayşe Sözer gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Anne katili İsmail Sözer ise polise teslim olmamak için direndi. Bir taksinin camına kafa atan Sözer, ikna edilerek gözaltına alındı. Tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
5: İstanbul Sultan Gazi'de iki sürücü arasında yol verme tartışmasıyla çıkan kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerini görüyorsunuz. Üstelik iki sürücü yolu da kapatmışlar. Arkadan diğer sürücüler yolu da kullanamıyorlar. Böyle hafif bir kavga var. Tekme tokat sonrasında ayrılıyorlar.
7: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
2: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
7: Yapmayın, yapmayın.
2: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek diğer sürücünün yanına gidince olanlar oldu.
7: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
2: Sürücüler sinirlerine hakim olamadı ve birbirine saldırdı.
7: Yapmayın, yapmayın.
2: Tekme ve yumrukla birbirine saldıran iki sürücüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Yapmayın, yapmayın.
5: Efendim, Bursa'da etkili olan sağanak sebebiyle meydana gelen seli görüyorsunuz. Pek çok ev ve iş yerini su basmış vaziyette ama bu yağmurdan, şiddetli yağmurdan eğlenen kişiler de var. Çocuklar mesela birazdan ekranlarınıza gelecek, bu sel felaketini eğlenceye dönüştürmüşler.
8: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü.

0: Çevreden mi?
1: Ya şey...
2: Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
3: Sınır güvenliğinde kış şartlarına karşı teknolojik önlemler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması için tedarik edilen 9 adet dev kar üfleme aracı hudut birliklerine teslim edildi.
4: Sınırda kış şartları çetin ancak önlemler en üst seviyede. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve devriye yollarının kapanmaması için harekete geçti. Ağrı, Hakkari ve Van'daki sınır birliklerine 9 dev kar üfleme aracı teslim edildi. Bu dev araçlar tam bir güç sembolü. Öyle ki saatte tam 3500 ton kar temizleme kapasitesine sahip olan araçlar 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini tek seferde temizleyebiliyor. Üstelik topladığı karları tam 40 metre mesafeye savurarak devriye yollarını saniyeler içinde tamamen temiz hale getiriyor. Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte sınır hattındaki devriye faaliyetleri iklim ve arazi şartlarından artık etkilenmiyor. Türkiye'nin sınırları en sert kış koşullarında bile bu yüksek teknoloji sayesinde en üst seviyede korunmaya devam ediyor.
3: Efendim burası Antalya'da bulunan Eğrigöl Yaylası. Şimdi buraya ulaşım yokmuş. Yani şöyle yokmuş derken kış şartlarında yağan karlar nedeniyle buraya ulaşım olmuyor. Yeni erimiş karlar ve insanlar ancak daha yeni yeni buraya ulaşmaya başlamışlar. Müthiş görüntüler var.
4: Eğrigöl Yaylası renk renk çiçeklerle kaplandı.
5: Adeta Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi. Karların erimesiyle birlikte bu muhteşem güzellik de ortaya çıktı.
4: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Eğrigöl Yaylası, serin suları, temiz havası ve endemik çiçek türleriyle doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
5: Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler kilometrelerce uzaktan buraya geliyorlar. Mangallarını yakıyorlar, suyun başında dinleniyorlar.
6: Eğrigöl gerçekten çok güzel. Bunun için Taşyerik'ten geldik. Gerçekten muazzam bir manzara. Yeşillik harika, doğa harika. Gerçekten çok güzel.
7: Geçen yıla göre bu yıl kar yağış, yağmur falan fazla olmuş. Bu yıl daha güzel. Yani manzara daha güzel. Su daha çok.
4: Toros Dağları'nın zirvesinde kırmızı dağ laleleri, sarı ve mor çiğdemler karlı zirveyle birleşerek eşsiz bir manzara oluşturuyor.
6: Nasıl anlatayım size? Terapi gibi bir şey. Kesinlikle birebir dinlenmeye, kafa dinlemeye, yorgunluk atmaya muazzam bir yer.

0: Yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan Kılıçdaroğlu özel krizi vardı. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar dedi. CHP'ye uyarılarda bulunarak Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürmeye hakkı olmadığını söyledi.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir yaşanan koltuk kavgasını işaret etti. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde verdi mesajlarını.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: Yaşanan krizin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi.
1: Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez.
2: CHP üyesi Muharrem İnce'ye yapılanları hatırlattı.
1: Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.
2: CHP'ye uyarıda bulundu. Hassasiyet beklentisini dile getirdi.
1: Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz, bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni MYK toplantısının ardından partinin yeni yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü CHP grubuna konuşacağını duyurdu.
3: 11 Haziran günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında.
4: CHP'de yeni yol haritası belli oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü CHP grubunda konuşacak. Parti meclisi ise 11 Haziran'da toplanacak. Mutlak putlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi. İlk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4,5 saat süren MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste partisinin grup toplantısına katılarak partililere sesleneceğini ifade etti.
3: Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki salı günü mecliste grup toplantısı, grup salonunda grup toplantısı yapacak.
4: MYK toplantısının en dikkat çekici başlıklarından biri ise diyalog heyetinin oluşturulması oldu.
3: Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani burada hiçbir şeyimiz yok bizim. Herhangi bir ön yargımız, herhangi bir kırmızı çizgimiz yok.
4: Sarı parti içinde de bir öz eleştiri sürecinin başladığını belirtti.
3: İçinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza ilişkin de bir değerlendirme yaptık.
4: Sarı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışmalarına başlayacağı tarihleri de açıkladı.
3: Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Parti meclisimizde biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizi uyan, bizim çerçevemizle hareket eden bakan arkadaşlarımız yok. Başka arkadaşlarımız, farklı fikirde olan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla o parti meclis toplantısının daha zengin, içerikli olacağını düşünüyoruz. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak.
4: Sarı CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibine tebrik çiçeği göndermesini de değerlendirdi.
3: Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Yani bizim böyle bir değerlendirmemiz yok.
0: Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne baş

0: döndürücü bir hareketlilik yaşanıyor. 3 milletvekili efendim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüşmüşler. Arabuluculuk yaptıkları söyleniyor.
1: Siyaset müzakere ve münakaşa şekilde yaklaştık.
2: Mesajlar iletildi, tansiyon düşürülmeli denildi.
3: Kolay gelsin.
2: CHP'nin kurultaya gitmesini isteyen Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay peş peşe görüşmeler yaptı. Kılıçdaroğlu özel hattında mekik dokudular. İlk adres Özgür Özel'di. Heyet Özel'e karşılıklı güven artırıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Görüşmede Özel'e iki tarafında fanatikleri geri çekilsin, bir uzlaşı yolu izlensin, partinin bütünlüğü her şeyden öte Kemal Bey ve size emanet denildi.
4: Milletvekilleriyle parça parça görüşmeler yapıyor, yani bir bütün olarak değil belki ama üçlü, beşli, yedili sohbetler, fikir alışverişi daha rahat olabilsin diye. Genel başkanımızın görüşme daveti üzerine geldiler üç isimde ve her ne kadar çeşitli konularda yönetime muhalif de olsalar, kurultayın acil olduğunu, kurultay yapmadan partinin ilerleyemeyeceği noktasında bizlerle hemfikirler, bunu da bütün herkese, taraflara ifade ettiklerini söylüyorlar zaten.
2: Milletvekilleri Özel'in ardından Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Sonraki adres yine Özel oldu. İstanbul Milletvekili Engin Altay görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
1: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde yaklaştı.
2: Ayrıca Özel kurmaylarıyla mecliste bir araya geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma kararını değerlendirdi.
4: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Salı günkü grup toplantısının yapılmaması için. Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Meclis Başkanlığı'nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
2: Emre Kılıçdaroğlu'nun delegelerin çağrısına rağmen kurultay yapmaması durumunda konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
4: Partimizin kurultaya gitmesi için 3 tane yol var. 1- Genel Başkan kararı, 2- Parti Meclisi kararı, 3.sü de seçilmiş kurultay delegelerinin kararı, yarıdan bir fazlası. Parti meclisi içinde aynı şekilde basit çoğunlukla bu karar alınabiliyor. Bu iki noktada karar alınır ve uygulanmak istenmezse teknik olarak sulh hukuk mahkemesine başvuru gerekir. Kurultaya götürülmek üzere bir çağrı heyeti atanması lazım. Yani o partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya sürecine götürmek üzere.
0: Meclise gazetecilerle bir araya gelen Özgür Özel de yol haritasına ilişkin ipuçları verdi. CHP'de mücadelelerine devam edeceklerini belirtti Özel. Yeni parti felaket senaryosu için düşündük dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel listenin bir çaresizliği çağrıştırdığını savundu.
5: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
6: Özgür Özel mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Özel kendisiyle ilgili yeni fezlekelerin meclise gönderileceği, dokunulmazlığının kaldırılabileceği iddialarına yanıt verdi. Endişem yok dedi. Meclisin bayatlamayan haberi fezleke haberidir. O yüzden endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi zaten CHP genel başkanlığına soyunmaz. Ama Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın geleceği açısından endişem var. Özel Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak için de her yolu deneyeceklerini söyledi. Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in toplaması gerekiyor kurultayı. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir. Sokağa rağmen siyaset yapılamayacağını belirtti Özel. Sonunda sokak kazanır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Peki Özgür Özel'in listeye ilişkin yorumu ne oldu? 7 kişilik bir MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan MYK'ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Özel yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. Mücadelelerine CHP'de devam edeceklerini dile getirdi. Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük. Hazırda olması lazım en kötü senaryoda kullanmak üzere. Partinin seçime girmemesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir. CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararımız yok. Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Doğrudan ya da aracılar üzerinden kurultay sonucunu alma imkanı varsa konuşulur dedi. Mutlak butlan kararının verildiği gün Kılıçdaroğlu'yla da diyaloğunu anlattı. Kemal Bey butlan kararından sonra beni aradı. Açamamıştım, sonra kendisini aradım. Ne yapmak lazım diye sordu, kurultay yapmak lazım dedim. Yapamazsın diyorlar dedi, ben de isterse yapabileceğini söyledim.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çelişkili açıklamalarına çok

0: aşinayız malum. Onlardan bir tanesi geldi. Donald Trump 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Hamane'yi ölmüş olabilir ifadesi kullanmıştı. Hatta çok net konuşuyordu bu konuda. Ölmüştür ya filan ifadelerini kullanıyordu. Sonrasında bugün yaptığı bir açıklama var. Hamane ile görüşebilirim diyor Donald Trump. İran konusunda yaptığı pek çok çelişkili açıklamalardan bir tanesini bugün gerçekleştirdi. Bir de bir itirafı var bu arada. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda çok fena sert bir şekilde fırçaladığına dair bir haber çıkmıştı. Donald Trump bu haberi de doğruladı.
1: Kara saldırısı için asker göndermemize gerek yok.
2: İran savaşını değerlendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya öfkelendiğini kabul etti. İran dini lideri Hamane'ye de bir mesajı vardı.
1: Muhtemelen bir gün İran'ın dini lideri Hamane ile görüşeceğim.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Nükleer meseleye değindi.
1: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti. Ülkenin lideri Müşteba Hamane de ABD ile yürütülen müzakerelerde yer alıyordu.
2: İran lideriyle görüşme ihtimalini de vurguladı.
1: Muhtemelen bir gün İran'ın dini lideri Hamane ile görüşebilirim. İran ile ilgili durum çok hızlı gelişiyor ve çok iyi olacak.
2: Karadan bir saldırının gündeminde olmadığını da açıkladı Trump.
1: İran'a karşı kara saldırısı için asker göndermemize gerek yok. Savaş sona erdiğinde de ABD'deki benzin fiyatları düşecektir.
2: Ve son günlerde çok konuşulan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme.
1: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
2: Bir sonraki ABD başkanlık seçimi için de mesajı vardı Trump'ın.
1: Başkan yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio 2028'de birlikte bir ekip olarak yarışırsa yenilmez olacaktır.
0: 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi vatandaş George Floyd'un "nefes alamıyorum" cümlesi yıllarca konuşuldu. Ona benzer bir olay da İngiltere'de yaşandı efendim. 18 yaşındaki bir çocuğu polis gözaltına almaya çalışıyor. Ellerini kelepçeliyor ve o esnada çocuğun "nefes alamıyorum" bağırışları var. Buna rağmen hala çocuğa müdahalede bulunuluyor ama sonrasında bakın çocuk hayatını kaybediyor.
3: Hand. Put the hand in the cuff, mate.
2: Kanlar içindeyken kelepçe taktılar. Bıçaklandım, nefes alamıyorum dedi, inanmadılar. Genç adam göz göre göre hayatını kaybetti.
3: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate.
2: İngiltere'nin Southampton kentinde geçen yıl yaşanan olayın görüntüleri paylaşıldı. Polis ihbar üzerine bölgeye gitti. İki kişi tartışmıştı. Henry Novak yerdeydi. Ayakta olan Vikram Digby ise ırkçı bir saldırıya uğradığını iddia etti.
3: Are you injured?
4: Yeah, yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
3: All right, just step back a little bit for me.
2: Polisler yerde yatan ve yaralı olan Henry'yi hedef almayı seçti. Bıçaklanmıştı, kanlar içindeydi. Ancak ekipler ona inanmadı. Gözaltına almaya kalktı.
3: What's happened to you, right?
4: Been stabbed.
3: You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
2: Novak defalarca nefes alamadığını söyledi ancak şiddet devam etti.
3: Hand. Put the hand in the cuff, mate.
2: Novak'ın durumu kötüleşti. Polisler olayın ciddiyetini sonradan anladı. 18 yaşındaki gencin kelepçeleri çıkarıldı ancak artık çok geçti. Vücut kamerası görüntüleriyle olay aydınlandı. Irkçılık iddiaları çürüdü. 23 yaşındaki Vikram Digby 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz polisi özür açıklaması yaptı. Olaya karışan memurlardan biri istifa etti. 3 memursa soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldı. Ailesi Novak'ın ölümünden polisi de sorumlu tutuyor.
5: Henry Southampton sokaklarında polis nezaretinde ölmemeliydi. Ona yapılan muamele insanlık dışı ve aşağılayıcıydı.
2: Başbakan Starmer olayı yürek burkan cinsten ifadesiyle değerlendirdi. Polisin cevaplaması gereken ciddi sorular var mesajını verdi.
6: Ben de polis kamerası görüntülerini izledim. Çok acı verici ve 17 yaşında bir çocuğun babası olarak izlerken midem bulandı.
2: Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Southampton sokakları karıştı. Polisin sert müdahalesi protesto edildi. Güvenlik güçleri bölgedeydi. Gerginlik doruğa çıktı. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler polise taş ve şişe fırlattı. Güvenlik güçleri biber gazıyla engel olmaya çalıştı. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
0: Ankara Etimesgut'ta nişanlısıyla yaşadığı evin 7. katından düşerek feci şekilde hayatını kaybeden Türkan Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı efendim. Bakın arkadaşlarımız kırmızı işaretini almışlar. 1,5 dakika boyunca yaklaşık size söylüyoruz. Balkonda sarkmış vaziyette tutunmaya çalışan bir kişi gözüküyor. Daha sonrasında genç kadın düşüyor ve hayatını kaybediyor.
7: Tam 1,5 dakika boyunca balkonda asılı kaldı. Hayatta kalmak için uzun süre direndi ama olmadı. Şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer davasında olayın seyrini tamamen değiştirecek yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. 25 Mart'ta yaşanan olay Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı.
8: 30 yaşındaki Türkan Biçer nişanlısı Fatih Özçen, 46 yaşındaki Fatih Özçen'le birlikte işte arkamdaki bu binada yaşıyordu.
7: Biçer o gece 7. kattaki evin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken nişanlısı Fatih Özçen gözaltına alındı. Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken Fatih Özçen çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. O dosyaya ise yeni görüntüler girdi. Kameralara yansıyan o anlarda Türkan Biçer balkonda görünüyor. Ardından ikili arasında arbede çıkıyor. Biçer tam 1,5 dakika balkonda asılı şekilde duruyor. Genç kadın sonrasında 7. kattan aşağı düşerek feci şekilde hayatını kaybediyor. Olaya ilişkin daha önce yayınlanan görüntülerde ise çiftin binaya giriş anları vardı. İkili sitenin girişine kadar birlikte geliyor ve aralarında şiddetli bir tartışma başlıyor. O görüntülerde Türkan Biçer ayakta durmakta zorluk yaşıyordu. Biçer'in alkollü olduğu iddiası da dava dosyasına girdi. Nişanlısıyla kısa süreli arbedede yaşadı. Ardından asansöre binerek evlerine çıktılar. Sonrasında o korkunç olay gerçekleşti. Zanlı Fatih Özçen olayın hemen ardından asansörle elindeki çarşafta aşağı inmişti. Ardından da binayı terk etmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bir bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği Denizli'deki otobüs kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kazayla ilgili soruşturmada firmanın takip verilerini bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Ölenlerden 6'sının cenazesi ailelerine teslim edildi ve cenazeler toprağa verildi. Yangın sırasında oğlunu korumaya çalışan baba Şen'le minik yavrusu aynı mezarda yan yana defnedildi.
2: Sekiz cana mezar olan otobüs firması takip verilerini bakanlığa iletmemiş. Bayram sevincini hüzne boğan Denizli'deki otobüs kazasında çarpıcı bir ihmal gün yüzüne çıktı. 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu biri bebek 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada firmanın takip verilerini bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden 8 yolcudan 6'sının cenazesi ailelere teslim edildi. Civan Şen ve oğlu Eyüp Miraç Şen'in cenazeleri Antalya'ya, Hayriye Arıkan'la Merve Erik'in cenazeleri Alanya'ya, Gule Tayboğa'yla kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise İzmir'in Buca ilçesine gönderildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, memleketi Selendi'de son yolculuğuna uğurlandı. 27 yaşındaki Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç için Antalya'da cenaze töreni yapıldı. Baba oğul Kurşunlu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Hayriye Arıkan memleketi Alanya'da gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden anne Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. kazada yaralanan 17 kişi taburcu edilirken 16'sının tedavisi devam ediyor. Tedavi altındaki ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruyacak.

0: olduğu öğrenildi.
1: Adana'da yollardaki derin çukurlardan illallah eden vatandaşlar defalarca belediyeye müracaat etmişler. Hiçbir sonuç alamamışlar. Aracıların lastiği patlayanlar, yarılanlar var. Vatandaş da bakmış çare yok, artık eline küreği alıyor. Harçlarla, gördüğünüz üzere işte kayalarla beraber o yolları kendileri tamir ediyorlar.
2: Caddedeki çukurlar sürücüleri bezdirdi. Belediyeye yapılan şikayetler sonuçsuz kalınca vatandaşlar kendi çözümünü buldu.
3: Burası Adana'nın merkez Çukurova ilçesi. Yani en yeni, en modern ilçesi ve yollar görmüş olduğunuz gibi delik deşik. Vatandaş ise isyanda ve şu anda belediye delik deşik yollarda herhangi bir çalışma yapmadığı için vatandaşlar ellerine kazmalarını, küreklerini ve harçlarını aldılar. Yolları onarmaya başladılar.
4: Çukurova, Çukurovalı böyle bir rezalet görmedi. At yapısı olmayan, gördüğünüz gibi her bir yanı, her bir sokağı, her bir caddesi çukurlarla dolu bir Çukurova var artık karşımızda. Nerede bu belediye başkanı? Nerede bu Fen İşleri Müdürlüğü? Nerede bu park ve bahçeler? Çukurovalı hemşerilerimiz, biz Çukurovalı vatandaşlar bunu hak etmiyoruz.
5: Belediye başkanımız yok ki yapılsın. Belediye başkanını bilen var mı acaba? Maalesef şu an Adana'mız bu vaziyette gidiyor.
3: Görmüş olduğunuz gibi yollar asfalt. Ancak vatandaşın elinde asfalt olmadığı için onarımı betonla, haşla yapmaya çalışıyor.
5: Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar her gün böyle yollara düşüp çukurlar yapmaya, tamir etmeye çalışacağız.
2: Aslında bu manzaraları Çukurova'nın birçok mahallesinde görmek mümkün. Büyükşehir Belediyesi ise yapılan ihbarlara karşılık asfaltlama çalışması başlatmadı. Yollarda araç sürmek adeta kabusa dönmüş durumda. AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın belediyeyi göreve çağırdı.
6: Belediye hiçbir şekilde ne hizmetle ilgili ne çalışmayla ilgili projeyi geçtik. Ya vatandaşın en doğal hakkı olan temizlik ve yolları yapmayla ilgili hizmet beklerken bizim belediye başkanımız yok. Ortada yok. Vatandaşa çıkın sorun. Hangi esnafa, pazara giderseniz gidin ne yazık ki belediye başkanı tanıyan yok ya.
1: Efendim biz İstanbulluların en büyük problemlerinden bir tanesi. Tamam, trafik en büyük derdimiz ama bir de otopark meselemiz var. Ve İstanbul'da son 6 yılda trafiğe 1.220.000 yeni araç katıldı. Ve İstanbul'da kayıtlı araç sayısı 6 milyonun çok da üzerinde. Şimdi bazı ilçelerde de otopark sayısının çok az olması beraberinde sorunları getiriyor. Mega kentin otopark sorununu hem araç sahipleri hem de uzmanlarla konuştuk.
7: Hem otopark yok hem de çok pahalı.
8: Zaten insanlar otoparka giriyor mu? Ücretleri görmüyor musunuz? Girmiyorlar ki.
9: Otopark sorunu çok büyük.
10: Mega kent İstanbul'da otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020'de 2.904.000 olan otomobil sayısı 2026'da 4.125.000'e çıktı. Otomobil sayısının her geçen gün artması hem trafiği hem de otopark problemini daha da keşmekeş bir hale getiriyor.
11: İstanbul'un birçok noktasında otopark sıkıntısı yaşanıyor. Biz de şu anda o noktalardan birindeyiz. Üsküdar'dayız. Burada park yapmak yasaktır. Yazısının altında bile park eden araçlar var. Şimdi biz de kendi aracımıza bineceğiz ve kendi aracımız için otopark yeri bakacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Telefonumun kronometresini de başlatacağım. Bakalım kaç dakikada otopark yeri bulacağız. Şu anda 3 dakikayı geçtik. Karşı şeride doğru döndük. Bakalım karşı şeritte yer bulabilecek miyiz? Yaklaşık 11 dakikayı geçti. Otopark yeri arayalı ama yol üstünde bir park yeri bulamadık. O nedenle Üsküdar'ın biraz daha yukarısında olan bu katlı otoparka şimdi giriş yapacağız.
12: Günde ben duyduğuma göre 650-700 araba çıkıyor. 10 günde 6000 yapar. Buna otopark gerekir.
10: Otopark sıkıntısını sadece binek araçlar yaşamıyor.
11: Şehrin içerisinde park. park yeri bulamayan, otopark sıkıntısı yaşayan servisçiler. Servisi alana kadar burada, yani TEM'in hemen kenarındaki

0: Seyrantepe yan yolunda bekliyorlar. Servis saatine kadar burada kalıyorlar.
1: Şehir içinde yer bulamıyoruz. Bulsak da ceza kesiyorlar. Mesela ben Karaköy'deyim.
0: Karaköy ile Seyrantepe arası siz düşünün artık kaç kilometre?
1: 9.30'a buraya geliyorum. Saat 3.30'a kadar buradayım.
2: Park edecek yer olmadığı için buraya geliyoruz. Çoğu otopark servis araçtan almıyor.
0: Tabii servisçiler saatlerce bekledikleri için zaman öyle kolay da geçmiyor. İşte onlar da kendince yöntemler bulmuşlar. Sandalyelerini, masalarını önlerine açıp işte bu şekilde çay içerek, sohbet ederek zamanlarını geçiriyorlar.
3: Belediye ya da özel otoparkların fiyatları da cep yakıyor.
0: Şu anda Beşiktaş'tayız ve özel bir otoparkta fiyatlar 250 liradan başlıyor, 1250 liraya kadar devam ediyor.
4: Vallahi 700-800'leri gördük saatliği. Karşıda 1000 lira diyen var.
5: Şurada sokağa arabayı park ediyorsun, 3 saat kaldın 500 lira para veriyorsun.
6: Belediye otopark yapacak, yol yapacak, ödediğimiz vergiler yol su elektrik olarak geri dönecek ama hizmetler yerinde sayıyor.
3: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu hem büyükşehir hem de diğer belediyelerin ücret almasının yasal olmadığını söylüyor.
6: Orada diyor ki mevzuat açık açık. Ey belediye, sen aldığın bu harçları asla başka kaleme aktaramazsın. En yakın parselde veya mümkünse aynı parselde ücretsiz otopark yapacaksın. Aldığı o ücretler hem insafsızca hem de hukuka aykırı.
3: Hatta belediyelere borcu olan araç sahiplerinin aracını satarken korkmaması gerektiğini de belirtiyor.
6: Tüketici veya vatandaş arabamı satarken karşıma çıkar diye korkmasın. Bu bir kamu alacağı değil, vergi borcu değil. İcraya verirse belediye 7 gün içinde itiraz ederse dosya kapanır.
7: Efendim, sosyal medya İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 lira ödeyen bir vatandaşı konuşuyor. Bu fahiş fiyat meselesini masaya yatırdık.
8: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
9: 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Videolu paylaşım sonrası tartışmalar peşi sıra geldi.
8: 50-60 hadi üst segment dondurmada 80 liraya kadar dayanır ama topunun 200-250 liraya satılması bunlar fahiş fiyat.
10: Gördüğünüz dondurmada top bedeli sadece 50 lira. 3 topun toplamı 150 lira. Çikolataya ise bir ücret ödenmiyor. Ancak İstanbul'daki bir AVM'de satılan dondurmada topun tanesi 200 liraya, çikolata sossa 80 liraya satılmış halde ve toplam fiyatı ise 840 lira etmiş durumda.
8: Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar, bunun adı kazıklanmak.
11: Yazın sembolü belki de bu 3 top dondurmayı dedik biz de bir alalım, nedir fiyatı? 50 lira topu. Şimdi burada gördüğünüz top yaklaşık 50 gramla 70 gram arasında değişiyor. Diğer çeşniler, meyve parçacıkları veya içerisine kuru yemiş kullanıyorsa ama ne olursa olsun hepsinin bir ederi var. Şimdi biz bunu elimize aldık, bakın eriyor. Dolayısıyla hızlıca eriyen bir dondurmada bir psikolojik fiyat sınırı da vardır. Şimdi ben 1000 lira verdim bir dondurma, 2 dakikada erisin istemem yani, ciddi paralar.
12: Hocam burada tabaklar da var. Şimdi İskender Demirel'den rica edeceğim. Buradaki tabaklar da aslında yine top dondurma konularak satışa sunulabiliyor. Bazı işletmelerde şu tabaklara, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bir bu aslında hizmet bedeli olması gereken bir noktada buna da fiyat isteniyor. Çok kısa son olarak bunu alayım.
11: Yani çok her şeye detaylıca para istemek, dondurmanın bir şeyi vardı. Bir standardı var.
9: Tüketici Konfederasyonu üyesi Nurten Sırma, fahiş fiyat konusunda Alo 175 hattına şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
11: Bununla ilgili şikayetlerinizi yapın. Alo 175 tüketici danışma hattına bildirin. Bu kişiler de burada yüksek fiyatla satma konusunda biraz daha bir sorgulama yapsınlar.
13: Biz bir de ürünlerimiz için de orijinal gerçek meyve kullanıyoruz yani. Her şeyimiz kalitelidir. Ona rağmen 50 liraya satıyoruz dondurmayı. Öyle katkı maddesi herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yani o fiyatlar olmaz.
12: İmkanı yok diyorsun.
13: Yok, olmaz.
12: Külah, tabak, herhangi bir şey, normalde siz para istemiyorsunuz. Peki jargonda da bu böyle midir yani?
13: Öyledir genel olarak, öyle yani. Evet.
7: Trabzon'un Akçabat ilçesinde yaşayan Engin Komar yolda iki yavru karaca buluyor efendim. Daha sonrasında onları sahipleniyor, bakımlarını üstleniyor. Engin Bey'in karacalara koydukları isim ise çok güzel. Bir zamanlar Trabzon'un efsane futbolcuları Arçil ve Şota ikizlerin

0: isimlerini vermiş Karacalara.
1: Arçın Şota. Bunların adı Arçın ve Şota.
2: Yolda karşılaştığı Karaca yavrularına futbolcu kardeşler Arçil ve Şota'nın adını verdi.
3: Arçil Şota dememin sebebi şu, biz futbol ailesinin olduğumuz için, ikizler oldukları için bizde de iki futbolcu Arçil ve Şota vardı. Bir an onlar geldi aklıma. O isim oradan geldi.
1: Arçil Şota. Bunların adı Arçil ve Şota.
2: Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy mahallesinde yaşayan Engin Komar, eşiyle birlikte bahçeden dönerken yolda iki Karaca yavrusuna rastladı. Sevimli halleriyle dikkat çeken yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Komar, Karacalara Trabzonspor'un eski futbolcuları Gürcü ikizler Arçil ve Şota Arveladze'nin adını verdi.
3: Bize doğru gelen iki tane canlı gördük. Hanım dedi, ya dedi, bunlar dedi, nedir acaba, bize doğru geliyorlar. Ben biraz daha yaklaşsınlar dedim. Baktım ki küçük bir Karaca yavrusuna benziyorlar. Aa hanım dedim, bizim Arçil'la Şota geliyor dedim. Bizim yanımıza böyle geldiler, hiç ürkeklik yapmadılar. Bir tanesi hatta ayağımın dibinde çöktü. Dedim hanıma ki sen şu telefonu al, bizi çeker misin dedim.
1: Arçil Şota. Bunların adı Arçil ve Şota.
2: Bir süre Karacaları takip eden Komar, fındık bahçesinde annelerini fark etti ve yavrularının ona ulaşmasını sağladı.
3: Yukarıya fındık bahçesine çıktım ve annelerini gördüm. Anneleri bana doğru bakıyordu masum masum. Ben de oraya bıraktım onları. Döndüm indim. Sonra hanıma dedim biraz ilerleyin bakalım ne olacak işte. Annesi falan ne yapacak diye merak ettik birden. Geri döndüğümde baktım da anası da onlar da yoktu. Koyduğumuz yerde yoktu. Allah'a şükürler aldı gitti.
1: Anneleri burada şimdi. Onlara vereceğim onları inşallah.
2: Komar'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
1: Arçil Şota. Bunların adı Arçil ve Şota.
0: Akşam Ajansı'na çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Dünya enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tedbirleri yeni bir boyuta taşınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ticari gemileri korumak için daha önce gündeme gelen açık askeri eskort planından vazgeçti. Washington yönetimi bunun yerine kamuoyundan uzak, daha düşük profilli bir güvenlik stratejisi uygulamaya koydu. Yeni yöntem kapsamında ticari gemilere savaş gemileriyle doğrudan eşlik edilmiyor. Bunun yerine gemilerin güvenli geçişi için askeri gözetleme ve istihbarat desteği sağlanıyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma bin.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Temmuz'a kadar yapacakları toplamda 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol

0: Borç, Buca Belediyesi'nin borcu, geçen dönemden kalan bir borç.
1: Buca Belediyesi'nde sabun kod adıyla dönen rüşvet çarkı deşifre oldu.
0: Geçtiğimizde kalan kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Soruşturmada 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
0: Buca Belediyesi'nin borcu, geçen dönemden kalan bir borç.
1: Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri de usulsüzlükleri örtbas etmek için kullanılan şifre oldu.
2: Bazı müteahhitlerin imar aykırılıklarının görmezden gelinmesi ve onay süreçlerinin hızlandırılması karşılığında belediye görevlilerine aktardığı rüşvet paralarını kendi aralarında sabun olarak adlandırdıkları belirlendi. Sorunların eritilmesi veya ertelenmesi manasına gelen bu yöntemle kayıt dışı nakit akışının sağlandığı ve bu paraların daha sonra lüks gayrimenkuller ile inşaat şirketleri üzerinden sistemli bir şekilde aklandığı iddia edildi.
1: Belediyedeki usulsüzlük zincirinin bir diğer halkasını ise kamuoyunda ATM memuru olarak bilinen sistem oluşturdu.
2: SGK kayıtlarının incelenmesiyle bir gün bile işe uğramadığı halde belediye ve bağlı şirketlerden düzenli olarak maaş ve ek ödeme alan kişiler tespit edildi. Çöp konteyneri, araç kiralama, lastik ve bitki alımı ile çeşitli etkinlik organizasyonlarını kapsayan doğrudan temin ihalelerinin önceden belirlenmiş yandaş firmalara fahiş fiyatlarla paslandığı ve kamu zararı yaratılarak menfaat temin edildiği belirlendi.
0: Geçtiğimizde kalan kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
1: Rüşvet iddialarının gündeme geldiği bir diğer yerse İzmir'in Çeşme ilçesi oldu.
2: İzmir'in Çeşme ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında rüşvet, irtikaf ve usulsüzlük iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: Belediyede mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer adına 120 bin lira piyasa değeri olan lüks bir cep telefonunun rüşvet olarak temin edildiğini ve cihazın herhangi bir faturasının bulunmadığını ileri sürdü.
3: Bu böyle.
4: Yalan, ağzıma yuva yapmış bir... Ben.
1: Şikayet dilekçesinde 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye içindeki kadrolaşmaya da dikkat çekildi.
2: Şikayetçi Efe Sağlamer'in savcılık dosyasında yer alan ve Çeşme'de imar rantı olduğunu iddia ettiği olaylar da dikkat çekti. Dilekçede 4551 ada parselde bulunan işletmenin ruhsat eki projesinin mevzuata tamamen aykırı olduğu, mimari projedeki onay imzasının Efe Sağlamer'in yerine bizzat eşi Buğçe Sağlamer tarafından sahte şekilde atıldığı iddia edildi.
1: Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğu ve bazı işlemlerin doğrudan belediye başkanının adı kullanılarak yürütüldüğü de iddialar arasında yer aldı.
4: Yalan, ağzıma yuva yapmış bir ben.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Efendim akşam ajansında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Ekranlarınıza yansıyan bir son dakika bilgisi var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Rubio açıkladı. Başkan Donald Trump Temmuz ayında Türkiye'de Ankara'da yapılacak 7-8 Temmuz'daki zirveye katılacağını söyledi. Hemen gidelim bizlerde Amerika'ya. İrfan Sapmaz'ı biz bekliyor. İrfan, bu büyük bir haber değil mi?
2: Evet, çok büyük bir haber. Geçtiğimiz hafta içerisinde basın merkezinde Beyaz Saray'da sormuştum. Henüz netleşmemişti ama şu anda Mark

0: Rubio'nun bunu söylemiş olması durumu netleştirmiş oluyor. Bu çok büyük bir haber. Bana göre çok büyük ihtimalle Donald Trump özellikle de o zamana kadar İran meselesini çözemezse Orta Doğu'ya yönelik tüm politikaların belirlenmesindeki ben hep altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakın ilişkisi nedeniyle tamamıyla Orta Doğu'da, Kafkas'a, Orta Asya'daki tüm politikalarda Sayın Cumhurbaşkanı ile istişare halinde olduğunu hep altını çiziyorum. Açılan bu son derece önemli bir haber. Marco Rubio'nun bunu söylemesi çok önemli. Basın merkeziyle konuştuğumda henüz netleşmediğini söylemişlerdi. Önümüzdeki günler içerisinde netleşebileceğini belirtmişti basın merkezi. Ama şu an itibariyle Marco Rubio'nun deyimiyle, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun deyimiyle artık kesinleşmiş görünüyor. Sanıyorum önümüzdeki haftalar içerisinde de tamamıyla program netleşecektir. Ama NATO ile arasında olan gerginliği biliyoruz biz. Hikmet, o açıdan da Türkiye ziyaretinin ben çok önemli olacağını düşünüyorum. NATO zirvesi dolayısıyla da tüm bölgeye, tüm dünyaya özellikle de Orta Doğu gelişmeleriyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum.
1: İrfan, biraz önce sen de değindin ama biraz açalım istersen bu meseleyi. İran meselesi. Şimdi İran meselesi NATO zirvesine kadar bitme ihtimali çok daha yüksek olabilir mi? Çünkü nihayetinde Donald Trump buraya gelecek. NATO üyesi ülkelerle beraber bu konuda anlaşmazlığa düştü ve hatta onlara çok sert cümleler kurdu. Ters düştüler. Dolayısıyla İran meselesiyle bağdaştırırsan nasıl bir süreç gelişir burada?
0: Şimdi Hikmet, ben şunun hep altını çiziyorum. Donald Trump şu anda bu meseleyi çözmek istiyor. Askeri güç kullanmadan tamamıyla bu meseleyi halledip özellikle Amerikan ekonomisini vurmuş durumda. Bunun hep altını çiziyorum. Ve gerekirse Müşteba Hamene'yle de görüşmeye hazır olduğunun hep yorumlarını yapmıştım. Ve Donald Trump bunu doğrulamış oldu son yaptığı açıklamayla. Şu anda Donald Trump Müşteba Hamene'yi de olsa kendisiyle görüşmeye hazır konumda şu anda. O açıdan tüm sorunun Müşteba Hamene'yi ve dolayısıyla Mesut Pezeşkiyan'da kilitlendiğini ama birinci derecede Müşteba Hamene'de kilitlendiğini biliyor ve özellikle de devrim muhafızları içerisindeki çeşitli güçlerin bu savaşın bitmemesi için Netanyahu ile birlikte, Çin ve Rusya ile birlikte ortak hareket ettiklerini çok iyi biliyor. O açıdan da Donald Trump'ın bugünküme vermiş olduğu mesaj gerekirse Hamene ile görüşebileceğine yönelik vermiş olduğu mesaj çok önemli. O açıdan da Türkiye gezisi de çok önemli olacak ama Donald Trump bu işi çözmezse çok açık ve net söylüyorum. Temsilciler Meclisi'nde şu anda durumu son derece kritik kaybedebilir. Senato'da tehlikeye girebilir ve bu da Donald Trump'ın siyasi hayatının sonu ve başkanlıktan sonra da yüzlerce mahkemenin açılması anlamına geliyor. O açıdan bu Türkiye ziyaretini çok önemsediğini düşünüyorum. Şayet zirveye kadar, NATO zirvesine kadar bu sorun çözülmezse ki çözmeye çalışıyor ki yaptığı açıklamada Hamene'yle de görüşmeye, yani isim vermeden söyledi tabii ki bunu, dini liderle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. O açıdan da bu ziyarette son derece önemli olacak. Şayet bu meseleyi çözerse Donald Trump Türkiye ziyareti, ki ben çok fazla umut var olmadığımın hep altını çiziyorum. Çünkü Donald Trump şu anda çok sıkışık vaziyette ve bunun Donald Trump'ın bu pozisyonunu İran devrim muhafızı içerisindeki güçler kullanıyorlar ve bundan istifade ediyorlar. O açıdan da işte en son olarak da hatırlayacağın gibi İran tarafı devrim muhafızları şu anda Lübnan meselesini ileri sürerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ileri sürerek açmaza sokmuşlardı. Ve Donald Trump'ı tabii ki çok sinirlendiriyor. Yani Donald Trump'ın tarzına uygun değil. Donald Trump'ın elindeki tüm yetkileri bir tarafa bırakıp topun karşı tarafa geçmesi. Ama şu anda top İran tarafında. Donald Trump bunu çok iyi biliyor. Onun için de bu işi çözmek istiyor. Ve Orta Doğu'ya gelerek İran meselesinde bir noktaya gelinse bile bundan sonraki süreçte de İran meselesinin çok ciddi sorun olacağını biliyor. Netanyahu'nun Orta Doğu'yu karıştırmak istediğini çok iyi biliyor. Ve çok sert tartışmalar yaşandı. Hatırlayacağım gibi önceki gün çok sert, ağır konuşmalar ve hakaretlerde bulundu Netanyahu'ya Donald Trump. Onun için Türkiye ayağı, Donald Trump için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ortak olarak bölgesel dünyadaki tüm bu sorunların çözümünde, özellikle Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'daki sorunun çözümü nedeniyle de Sayın Cumhurbaşkanı'na çok önem veriyor. O açıdan da bu ziyaret çok tarihi bir önem taşıyor diyebilirim.
1: Evet, peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolaylıklar dileyelim sana. Son dakika bilgisi böyleydi. İrfan Sapmaz'dan ayrıntıları aldık sevgili seyirciler. Şimdi Giresun'dan bir kazaya getireceğiz ekranlarınıza. Aracıyla seyir halinde olan bir sürücü önünde aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil plaja uçtu. Kameraya yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.
2: kediye çarpmamak için direksiyon kırdı, plaja uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Bir sürücü Giresun'dan Ordu'ya doğru gidiyordu. Piraziz ilçesinde otomobilin önüne aniden bir kedi çıktı. Sürücü kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bu nedenle kontrolden çıkan araç Eğrice plajına uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler yaralıları kurtarmak için aracın yanına koştu. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, bu sene yağışlar çok bereketli geçiyor ama yağışlarla beraber maalesef su taşkınları da yaşanıyor. Onlardan bir tanesi Gaziantep ekranlarımıza geliyor. Öyle ki 50 yıllık fıstık ağaçları sular altında kalmış.
3: Burası 15-16 yıllık, 50 seneliklerde fıstıklar var. Hepsi de suların altında kaldı yani. Bu sene böyle oldu. Bu sene yağış, daha ben böyle bir yağış görmedim bu zamana kadar.
2: Tarım arazileri adeta göle döndü. Bu görüntüler Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kayda geçti.
4: Son zamanlarda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle birçok baraj gölünde su seviyesi yükseldi. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda arttı.
2: Barajdan kontrollü su salımı yapıldı.
4: Su seviyesi yükselince baraj gölü çevresinde bulunan 28 bin dönüm alandaki fıstık ağaçları da su altında kaldı. Karayolu da su altında kaldı. Buradan artık araçla değil tekneyle geçiliyor.
3: Ürün kaybı çok canım. Ürün kaybı yani tahmin tutturmak zor da. Bu sene zaten ürünümüz de az da ama ürün kaybı çok, bayağı bir çok.
4: Su altında kalan tarım arazileri kamulaştırıldı. Devlet tarafından çiftçilere ödemeleri yapıldı. Karayoluna ise kimsenin girmemesi için uyarı levhaları asıldı.
3: Tarla sahipleri paralarını aldılar zaten. Birçoğu parasını aldı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
2: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre ilçe ve kentlerden de hissedildi. Korkuya neden olan depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bulunan mezarlıkta husumetli aileler arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavgada bir süre sonra silahlar çekildi. Taraflar birbirine ateş etmeye başladı. O anlar kameraya yansıdı. Çatışmada iki kişi yaralandı. Ekipler kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Tem otoyolunun Bolu Dağı geçişinde ilerleyen otomobil yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Yolda önlem alan ekipler alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Bu görüntülerse Hatay'ın Payas ilçesinden. Başıboş Angus bir anda yola fırladı. Hayvana vurmamak için manevra yapan otomobil ise minibüse çarptı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hayvanı fark eden araç sürücüleri manevra yaparak hem Angus'a hem de diğer araçlara çarpmamaya çalıştı. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı. İl Göç Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler sınır dışı edilecek. Erzincan'da oğul veren bal arıları bir motosiklete kondu. Motosiklet bir süre sonra adeta kovana dönüştü. Koruyucu ekipman kullanan ekipler koloniyi bir kutunun içine aldı. Adana'da bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında gün döndü olarak bilinen ay çiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi. Sarıya bürünen tarlaların havadan çekilen görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.
1: Vahşi doğada müthiş güzel bir görüntü. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki kurt çengel boynuzlu dağ keçisini avladığı anlar efendim. Drone kamerasına yansıyor. Peşinden koşuyorlar ve gördüğünüz üzere müthiş bir kovalamaca var. O anlar havadan drone kamerasıyla bakın.

0: nasıl görüntüleniyor?
1: Dağ keçisi kaçtı, kurtlar kovaladı. O anlar havadan an be an görüntülendi. Dakikalarca kaçışın yakalanmayla sonuçlandığı avlanma görüntüleri Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde kayda geçti. İki kurt nesli tükenme tehlikesinde olan çengel boynuzlu dağ keçilerini gözüne kestirdi. Keçilerden biri sürüsünden ayrıldığı sırada kurtlar peşine düştü. Kayalık arazide kaçış başladı. Birkaç kez bacağından yaralanan keçi düzlüğe geldiklerinde daha fazla kaçamadı. Kurtlardan biri keçiyi oracıkta etkisiz hale getirdi. Ardındansa iki kurt hayvanı kaya oyuğuna sürükledi. Avlanma anları drone kamerasıyla kaydedildi.
0: Japonya'nın Fukushima eyaletine bir ayı yerleşim bölgesine iniyor efendim ve bir fabrikaya giriyor. Fabrikada insanlara saldırıyor, bakın bir kişiyi hedefini almış. Yakalamayı başarıyor ama çok da fazla zarar vermeden birkaç darbeyle kurtuluyor bu vatandaş. Daha sonrasında ise uzaklaşıyor bölgeden.
1: Şehre indi, fabrikaya girdi. Önüne kim çıktıysa saldırdı. Japonya bir kez daha ayı saldırısıyla sarsıldı. Bu defa adres Fukushima eyaleti oldu. Ayı yerleşim yerine indi. Bir fabrikaya daldı. İçerideki bir kişiyi hedef aldı. Ayıyla bir anda burun buruna gelen adam her ne kadar kaçmaya çalışsa da hayvanın pençelerinden kurtulamadı. O anlara şahit olan bir kişi de ayıyı ciple kovaladı. Korkan hayvan fabrikanın içine kaçtı.
2: Binanın tepesinde yürüyordu.
1: Ayı daha sonra fabrikadan çıktı. Bahçede kaçacak yer aradı. Bir süre sonra da gözden kayboldu.
2: Ayı kaçtı ve uzaklaştı.
1: Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Japonya'da geçen yılda çok sayıda ayı saldırıları gerçekleşmiş. O saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk kavgasına değindi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Gündemlerinde koltuk kavgası var dedi. Birazdan da detayları ekranlarınıza getireceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak grup toplantısı yapması gerekirken Özgür Özel yapmıştı o toplantıyı. Önümüzdeki salı ne olacak diye düşünürken açıklamalar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bu sefer salı günü kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kimler o salonda onu dinleyecek, neler konuşuluyor, onun da birazdan detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da İran meselesine dair çok önemli açıklamalar var. Donald Trump yeni liderleriyle yani Hamenei'den bahsediyor. Hamenei'yle görüşebilirim ifadesini kullandı ki bu Hamenei'nin yaşadığını kabul etti anlamına geliyor. Aynı zamanda neler oluyor o cephede, onları da ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım bu saate. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sıfırlayacak yatırımların açılış töreni vardı. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın törende dikkat çeken açıklamaları var. Enerjide arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti. Türk ekonomisinin istikrarla büyüdüğünün de altını çizdi. Türkiye'nin dünyada yükselen konumuna işaret etti. Sözü muhalefete getirdi ve dedi ki onların gündeminde sadece koltuk kavgası var.
3: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.
4: CHP içinde yaşanan krizi bu cümlelerle değerlendirdi.
3: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin İç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreni için

0: Dün kürsüdeydi. Eski defterleri açarak örnek verdi. İsim vermedi ama Muharrem İnce'nin adaylığı döneminde yaşananları da hatırlattı.
1: Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi.
0: Sözlerine milletimize karşı sorumluyuz diyerek devam etti.
1: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
0: Yenilenebilir enerji yatırımlarını açmadan önce Türkiye'nin enerji ihtiyacının arttığına da dikkat çekti.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
0: Hedef enerjide dışa bağımlılığı azaltmak dedi. Ekonomiye dair dikkat çeken rakamlar verdi.
1: Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisi. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu.
0: Sıra açılışa geldi. Erdoğan canlı bağlantılarla yaptı açılışları. İlk durak Balıkesir'di.
1: Şöyle bir zoomlayalım ve yatırımı yerinde görelim. Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde rüzgar santralleri ayrı bir güzellik katıyor.
0: Erdoğan açılışları tek tek yaptı. Günün anısına saklanmasını istediği makaslar içinse bu kez farklı bir önerisi vardı.
1: Kordele önünüzde, makaslar elinizde. Bekar olanlar bu makasları çeyiz sandığında kullanabilir. Ya Allah! Bismillah.
0: Açılış töreni bu görüntülerle sona erdi.
1: Verham mevtana vestur uyubena bisirri suratil Fatiha. Hazır mıyız? Bir ses çıkmıyor, hazır değilsiniz. Ya Allah! Bismillah.
2: Ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı yeni MYK toplantısının ardından partinin yeni yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü CHP grubunda konuşacağını duyurdu.
3: 11 Haziran günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında.
4: CHP'de yeni yol haritası belli oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü CHP grubunda konuşacak. Parti meclisi ise 11 Haziran'da toplanacak. Mutlak putlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi. İlk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4,5 saat süren MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste partisinin grup toplantısına katılarak partililere sesleneceğini ifade etti.
3: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki salı günü mecliste grup toplantısı, grup salonunda grup toplantısı yapacak.
4: MYK toplantısının en dikkat çekici başlıklarından biri ise diyalog heyetinin oluşturulması oldu.
3: Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani burada hiçbir şeyimiz yok bizim. Herhangi bir ön yargımız, herhangi bir kırmızı çizgimiz yok.
4: Sarı parti içinde de bir öz eleştiri sürecinin başladığını belirtti.
3: İçinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza ilişkin de bir değerlendirme yaptık.
4: Sarı parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışmalarına başlayacağı tarihleri de açıkladı.
3: Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Parti meclisimizde biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizi uyan bizim çerçevemizle hareket eden bakan arkadaşlarımız yok. Başka arkadaşlarımız, farklı fikirde olan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla o parti meclis toplantısının daha zengin, içerikli olacağını

0: düşünüyoruz. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak.
1: Sarı CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibine tebrik çiçeği göndermesini de değerlendirdi.
0: Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Yani bizim böyle bir değerlendirmemiz yok.
2: Kurultay restleşmesi de öte yandan devam ediyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için önce tedbir kararı kalksın açıklamasına, kurultay için tüm yolları deneyeceğiz diyerek rest çekti. Daha önce yeni parti gündemimizde yok diyen Özel'in bu kez bir değil ikinci yedek bir partinin bile hazır olması gerek açıklaması bir hayli ilginç. Bu söylem değişikliğinin arkasında Ekrem İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşuluyor.
3: Kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
4: CHP'de kurultay restleşmesi hızlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ibreyi Yargıtay kararına çevirmesinin ardından Özgür Özel'den kurultay için tüm yolları deneyeceğiz açıklaması geldi.
3: Biz 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik ve rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken
4: Kılıçdaroğlu'na sokağa rağmen siyaset olmaz mesajı gönderen Özel, karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. O zaman Yargıtay'daki temiz davasını geri çeksin Kılıçdaroğlu yönetimi. Önemli olan iyi niyet dedi.
5: Atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok.
4: Mutlak putlan kararının ardından yeni parti kurmayacağız diyen Özel bu sözünden döndü. Üstelik bir değil ikinci bir partinin daha hazır edilmesi gerektiğini söyleyerek zaten yeni bir parti var. Felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Hazırda olması lazım. Hatta belki bir yeni parti daha. Biliyorsunuz Kürt siyasi hareket hep iki yedekli giderler. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir dedi.
3: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
4: Özel'in bu karar değişikliğinin perde arkasındaysa Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyor. İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız mesajının Özel'in yeni parti kararında etkili olduğu iddialar arasında.
6: Ekrem Bey'in ihtirası hem kendisine zarar verdi, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Türkiye'ye zarar verdi. Parti bir belediye başkanının arkasına takılamaz.
4: Kılıçdaroğlu'yla müzakere kanalı hiç açılmadı da diyen Özel'in hedefinde genel merkezin yeni MYK listesi de vardı. O liste bir çaresizliği çağrıştırıyor dedi.
3: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
4: Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce yaptığı MYK toplantısının ardından Özel de mecliste kendince adına MYK dediği kurmaylarıyla bir araya geldi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir.
4: Tartışmaların odağındaki şaibeli kurultay davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Yalım cep telefonundaki Özel'le mesajlaşmalarında yer alan Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver ifadelerine açıklık getirdi. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon liraya ilişkindir. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti dedi.
8: Bu ne güzel Uşak.
4: Özgür Özel ve ekibi mahkemenin mutlak mutlan kararını sıcağı sıcağına YSK'ya taşıyarak itiraz etmişti. YSK o başvuruyu neden reddettiğini, mahkeme kararını Yargıtay inceler. YSK temyiz mercii değildir. Mutlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değil ifadesiyle açıkladı. Bolu Belediyesi'ne irtikap davasında ise iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapsi istendi.
2: İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 54 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık ifadelerine ulaşıldı. Eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında Çeşme'den yazık aldığı, Görkem Duman'ın ise imar konusundaki rüşvet durumları hakkında bilgi sahibi olduğu ve kendine pay talep ettiği iddia edildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. İpsala gümrük kapısından 2926, Hamzabeyli'den 1871, Pazarkule'den ise 1489 binek araç giriş yaptı. Böylece söz konusu kapılarda önceki yıllara ait rekor aşılmış oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında Çeşme'den yazdı kaldığı, bankamatik memurların belediyede çalışmasına müsaade ettiği belirlendi.
4: Ben arkadaşlarımızın masum olduğunu inanıyorum. Herhangi bir hukuksuz işlem yaptıklarını kesinlikle düşünmüyorum.
3: Maaşını alamayan işçiler eylem yaparken sevgilisiyle Phuket'te tatil yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ınsa imar konusundaki rüşvet durumları hakkında bilgi sahibi olduğu ve kendine pay talep ettiği iddia edildi.
5: Geçtiğimize kadar kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
3: Dikkat çeken iddialardan biri de CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkındaydı. Gizli tanık ifadelerine göre Çağdaş Kaya, Buca'da bulunan hasarlı bir binanın yıkılıp tekrar yapılmasına ilişkin rüşvet aldı. Kaya'nın Buca Belediyesi ile ilgili haber yapanlara darp, cebir ve baskı uyguladığı da belirtildi. Gözaltında olan Buca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'la ilgili de dikkat çeken iddialar var.
6: Görkem Duman, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'a talimat vererek 7 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen alımda özel bir firmadan 8 milyon 987 bin TL'lik bitki satın aldı. İlgili ihale incelendiğinde usulsüzlük ortaya çıkacaktır. İhalenin verilmesinin amacı kooperatif üzerinden fahiş fiyatlı mal alımı yaparak Görkem Duman ve İbrahim Tunçol menfaat temin etmişlerdir.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamane ile görüşebileceği mesajını verdi. İran'a kara saldırısı olmayacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede sert bir ton kullandığını da söyledi.
6: Kara saldırısı için asker göndermemize gerek yok.
3: İran savaşını değerlendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya öfkelendiğini kabul etti. İran dini lideri Hamane'ye de bir mesajı vardı.
6: Muhtemelen bir gün İran'ın dini lideri Hamane ile görüşeceğim.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Nükleer meseleye değindi.
6: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti. Ülkenin lideri Müşteba Hamane'yi de ABD ile yürütülen müzakerelerde yer alıyordu.
3: İran lideriyle görüşme ihtimalini de vurguladı.
6: Muhtemelen bir gün İran'ın dini lideri Hamane ile görüşebilirim. İran ile ilgili durum çok hızlı gelişiyor ve çok iyi olacak.
3: Karadan bir saldırının gündeminde olmadığını da açıkladı Trump.
6: İran'a karşı kara saldırısı için asker göndermemize gerek yok. Savaş sona erdiğinde de ABD'deki benzin fiyatları düşecektir.
3: Ve son günlerde çok konuşulan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme.
6: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
3: Bir sonraki ABD başkanlık seçimi için de mesajı vardı Trump'ın.
6: Başkan yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio 2028'de birlikte bir ekip olarak yarışırsa yenilmez olacaktır.
7: Ve çok sıcak bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacağını açıkladı sevgili seyirciler. Dışişleri Bakanı Mark Rubio bu açıklamayı yaptı. Trump NATO zirvesine katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Elbette ki katılabilirim gibi cümleler kuruyordu ama net bir şekilde katılıp katılmayacağı belli değildi. Bu

0: Konuda net bir açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Rubio'dan geldi. Mark Rubio, Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını duyurdu. İran, Kuveyt'e gece saatlerinde füze ve drone saldırısı düzenledi. Saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken güneşin doğmasıyla birlikte saldırının oluşturduğu yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Bölgede bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak A Haber'e saldırı anlarını anlattı.
1: Bir kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda ağır hasar meydana geldi. ABD'nin İran'a saldırısının ardından Tahran'da füze ve insansız hava araçlarıyla Kuveyt'e vurdu. Saldırıların oluşturduğu yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nın çatısı çöktü. Yolcu bekleme salonları kullanılamaz hale geldi. Saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler de çıktı. Sosyal medya paylaşımlarında tozun dumana karıştığı görülüyor. İçeride çalışanlar da güvenli noktalara doğru koşuyor. Çıkan küçük çaplı yangınlar da göze çarpıyor. Ayrıca Kuveyt saldırılar sırasında diplomatik misyonlar dahil hayati önem taşıyan bazı tesislerinde hasar gördüğünü açıkladı. İki İranlı diplomatın da istenmeyen kişi ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan abluk altındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen gemilerin Basra Körfezi'ndeki bekleyişi sürüyor. Bahreyn'de bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
2: Bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir lokasyonda bir silo var. Daha önce savaşın ilk zamanlarında vurulmuş, hasar almış bir silo. Alüminyum silosu. Onun arkasında da zannediyoruz Amerikan üssü bulunuyor. Çünkü dün gece bir sularında falan hava saldırısına şahit olduk. Oradan kalkan hava savunma sistemleri etkisiz hale getirdiler.
1: Saldırı anlarına şahit olduklarını belirten Kaynak, hava savunma sistemlerini gördüklerini söyledi.
2: Şimdi dronları göremedik, seslerini duyamadık. Çünkü yüksek irtifada geldiler zannediyorum. Sadece hava savunma sistemleri bir 10 defa kadar aktif olup gelen füzeleri durdururlar. Yani 10 kere falan havalandığını gördük Amerika'nın tarafından.
0: Artık bu işin zirve noktası. Ben Gibi tanıyorsunuz, İsrailli bakan, aşırıcı kendisi ve yani insanlık namına ne suç varsa bu dünyada yaşayarak gerçekleştirmiş birisi. Şimdi bambaşka bir seviyeye gidiyor efendim. İsrail'de ezan yasaklanıyor ama İsrail dediğimiz yer sadece İsrail toprakları değil. Aynı zamanda bizim Mescid-i Aksa'mızın bulunduğu ve Filistinlere ait olan yerlerde de ezanın yasaklanmasını gündeme getiriyorlar.
3: Filistinlileri katleden İsrail, ezanı yasaklamak için harekete geçti. Filistin'in tepkisi sert oldu. Bu din savaşı açıklaması geldi. İsrail, Filistin'de ezanı yasaklamaya hazırlanıyor. Başrolde yine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir var. Dini değerlere saldırganlığıyla bilinen İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistin'in camilerinde ezan okunmasını engelleyecek bir yasa tasarısını yeniden gündeme getirdi. Bunu sosyal medyada paylaştığı bir videoyla yaptı. Aşırı sağcı bakan videoyu mizansenleştirdi. Sabah ezanında uyanarak rahatsız olduğu izlenimi verdi. Tasarıya Filistin makamlarından tepki gecikmedi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, işgal makamlarının buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışması ibadet özgürlüğüyle çelişmektedir. Asıl gürültü savaş uçakları ve tanklardan geliyor dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El Hebbassa, İsrail'in hamlesini dini savaş ilanı olarak niteledi.
4: Konu sadece Filistin konusu olmaktan çoktan çıktı. Tüm inanç özgürlükleri için İsrail'in Siyonist varlığı büyük bir tehdit. Bugün burada, yarın kiliselerde de pazar günleri artık ibadet yapamazsınız diyebilir bunlar.
3: Daha önce Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ezan sesinin kısılmasıyla ilgili tasarıyı meclise sunmuştu.

0: Tasarının kabul edilmesi halinde camilere izin alınmadan ses sistemi kurulması engellenecek ya da çalıştırılamayacak. Bu yasağa uymayanlara 50 bin şekel yani yaklaşık 17.500 dolar para cezası kesilecek. Caminin yerleşim alanına yakınlığına göre ise sesin desibel seviyesi için izin verilecek. Bengivir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve para cezası uygulama talimatı da vermişti.
1: Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar kalp etmezliği nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Muhtar 66 yaşında yaşamını yitirdi.
2: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin.
0: 2024'te geçirdiği kaza sonrası böyle konuşmuştu. Ünlü gazeteci kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 1990'lı yıllara damga vuran televizyon programcısı Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlandı ve Muğla Bodrum'daki özel hastanede tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki Muhtar, yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü gazeteci 2024'te Sarıyer'de evinin merdivenlerinden düşmüş, entübe edilen Reha Muhtar uzun süre tedavi görmüştü.
2: Ama şükür hala sevenlerim var. Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri dönecek.
0: Reha Muhtar düzenlenecek tören sonrası İstanbul'da toprağa verilecek. Reha Muhtar 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Muhtar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1983'te Milliyet'te başlayan Muhtar birçok kanalda çalıştı, muhabirlik, spikerlik ve program yapımcılığı yaptı. Ünlü isim farklı haber sunumuyla televizyon haberciliğinin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Muhtar'ın Deniz Uğur'la evliliğinden Mina ve Poyraz adında iki çocukları bulunuyor.
2: Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım.
1: İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
0: Sosyal medya fenomenleri Polat ailesinin kaldığı otele silahlı saldırı düzenlendi. Koruma Can Polat hayatını kaybetti. Dilan ve Engin Polat çifti Çeşme Alaçatı'da tatildeydi. Kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.
3: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması, Engin Polat'ın ise kuzeni olan Can Polat'a kaldıkları otelin girişinde silahlı saldırı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 çocuk babası Can Polat hayatını kaybetti.
0: Saldırıda hayatını kaybeden Can Polat ölmeden önce böyle görüntülendi. Dilan Polat ise yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu sanal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra kaldırdı.
4: Ambulans! Can Polat'ı vurdular! Allah'ım hayatımı sildi, an oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin! Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz! Ne olursunuz!
0: Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli suçta kullandığı değerlendirilen silahla yakalandı.
1: Vize alabilmek için önce randevu almak gerekiyor. Ancak pek çok kişiye göre asıl sorun tam da bu noktada başlıyor. Çünkü başvuru sistemlerinde randevu bulunamazken aynı randevuların yüksek ücretlerle satıldığı iddia ediliyor. Bot yazılımlarla randevuların toplandığı, daha sonra yüzlerce hatta 1000 avroya varan fiyatlarla pazarlandığı yönündeki iddialar artık meclis gündeminde. Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili yeni 7 şirket hakkında inceleme başlattığını açıkladı.
5: Randevu zaten açmıyor ülkeler. El altından çok fazla randevu satışı yapılıyor. Benim fikrim o randevuları birileri açılacağını biliyor, onu bekliyor ve bu şekilde ilerliyor biraz.
6: Vize çilesine randevu bulamama da eklendi. Şikayetler artınca bakanlık...

0: duruma el koydu.
1: 500 euro yeri geldiğinde 1000 euro civarında fiyatlara maalesef satışı oluyor.
0: 7 aracılık şirketi incelemeye alındı.
1: Bence iyi olur diye umuyorum. Ya inşallah iyi olur. Çünkü şu an çok kötü sektör.
2: Burada merak edilen soru, vize randevusu neden bulunamıyor? İşte bununla alakalı birçok iddia var. O iddialardan biri bu randevuların el altından satışı yapılması.
1: Şöyle %100 doğru, örnek veriyorum Fransa, Yunanistan, İspanya gibi en popüler olan, en çok talep gören ve randevusu da en zor bulunan ülkeler. Son 2-3 aydır çok fazla randevu açılımı yok. Ama buna rağmen günde 10'ar tane, 20'şer tane randevu içeriden konsolosluk çalışanları ya da vize şirketleri işte çalışanları tarafından satılıyor.
0: İşte tam da bu noktada kara borsacılık başlıyor. Çünkü vizenin randevusu bile neredeyse 1000 euroya satılıyor.
1: Fatura yok. Nakit yapıyorlar, elden alıyorlar ve parayı aldıktan sonra 3 gün sonra, 4 gün sonra maksimum o kişinin adına düzenlenmiş randevuyu bir şekilde veriyor.
2: Bir diğer nedense bot yazılımlar. Çünkü bu yazılımlarla beraber o kişiler randevular açıldığında saniyeler içerisinde tüm randevuları alabiliyor.
1: Oyunlarda kullanılan, kriptoda kullanılan yazılım gibi düşünün. Hı-hı. Sistem sizin pasaport bilgilerinizi otomatik olarak tarıyor. Randevu açıldığında bilgilerinize otomatik girip ödemeyi yapıp randevuyu çekiyor.
0: Aracı şirketleriyle ilgili tek iddia kara borsa satışı değil. SMS bildirimi, kargo ve premium başvuru gibi ek hizmetlerinde zorunluymuş gibi para alınarak yapıldığı öne sürülüyor. Bu hizmetlere ücret ödemek istemeyenlere sonuç süresi uzar mesajı verildiği de iddialar arasında. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bot yazılımlarla randevu toplanıp satıldığı yönündeki haberlerle ilgili reklam kurulunun inceleme başlattığını duyurdu. 7 aracı şirketin tüm hesapları tek tek denetlenecek.
3: İnternetten verdiğiniz siparişle ilgili sıkıntı yaşandığında artık çözüme daha kolay ulaşabileceksiniz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu konuda tüketici lehine emsal bir karar daha verdi. Yaşanan sıkıntıdan sadece satıcı değil, alışverişin yapıldığı platform da sorumlu.
4: İkincisinin fincan tabağı yok. Bu ürün benim elime eksik parçayla ulaştığı için ayıplı mal arkadaşlar.
0: İşte o ayıplı mallar için düğmeye basıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla online alışverişte tüketiciyi koruyan yeni bir dönemin kapısı aralandı.
4: Satıcı firma talebime olumsuz yanıt vermiş. Eksik parça gönderilmemişmiş. Uyduruyorum ben de zaten.
5: İnternetten beğenip satın aldığınız ürün bazen hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Ürün kapıya geldiğinde eksik veya hatalı çıkabiliyor. Bazen de kargo hiç müşterinin eline ulaşmıyor. Peki bu durumda ürünü gönderen firma mı yoksa satışı yapan e-ticaret platformu mu sorumlu?
6: Siparişi gönderenler de sorumluluk var bence. Hani sonuçta müşteri sipariş veriyor. Yani düzgün gelmesini ister. İade etmeyi de düşünebilir.
0: Mevcut uygulamada tüketicinin karşısındaki asıl muhatap satıcı. Firmanın sahte olması, iletişim bilgilerinin geçersiz hale gelmesi veya iflas etmesi durumunda tüketici mağdur oluyor. Çünkü alışverişin yapıldığı platform tüketicinin zararını karşılamakla yükümlü değil.
7: Daha önce kardeşim için bir sulu boya seti almak istemiştik. İnternet üzerinden aldık ama geldiğinde içinden 3-4 tanesinin kırık olduğunu gördük. Sizin kırmadığınızdan emin olamayız gibi bir geri dönüt aldık.
8: Bir ayakkabı almıştım. Topuğu kırık geldi. İade etme sürecinde de zorluk yaşanıyor çoğu platformda.
0: E-ticaret platformlarını doğrudan sorumlu hale getirecek kararsa Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Tüketici rahat bir nefes aldı.
9: Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorunundan muaf tutan düzenlemeleri iptal ederek satıcı ve ithalatçı yanında sağlayıcı olarak sorumlu tutulmasının yolunu açtı.
5: Bundan böyle yalnızca satıcı değil, belirli durumlarda alışverişin gerçekleştiği platformda sorumluluktan kaçamayacak.
10: Bazen fiyat uygun diye daha güvenilmez platformlara kayabiliyoruz. O yüzden böyle bir karar alınması çok iyi olur yani.
0: Böylece e-ticaret devleri çatıları altında satış yapan firmaları daha yakından takip etmek zorunda kalacak. Ve tüketici ayıplı ürün nedeniyle yalnız firmalara değil o firmanın bulunduğu platforma karşı da hak arayabilecek. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
3: Bu kuralsız motosiklet kullananlara gerçekten çok büyük yaptırımlar gelmesi gerekiyor. Trafikte kavga edenlere getirildiği gibi çok büyük yaptırımlar gereken haberlerden bir tanesi daha. Bakın bu 5 yaşındaki bir çocuk annesiyle beraber kağıthanede bayrağı

0: gezmesine, yolun karşısından karşıya geçmeye çalışıyor. O esnada bir araç var. Bu yayalara yol veriyor. Yavaşlıyor ama diğer taraftan çok hızlı gelen ve hatta işte kaskları falan yok. İki kişi motosikletle geliyorlar ve 5 yaşındaki o çocuğun ölümüne sebebiyet veriyorlar.
1: Otizmli 5 yaşındaki Zümre'yi motosiklet kazası hayattan kopardı. Kaza 29 Mayıs günü İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen bir anne iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. O sırada bir otomobil durarak yol verdi. Ancak karşı yönden gelen motosiklette aileye çarptı.
2: Motorcu arkadaşlar özellikle belirteyim. Ya araç duruyorsa sen de dur kardeşim. Yani acelen de. Ya nereye gidiyorsun? Kuryeler bak mesela. Ya kardeşim bekle ya. Kat. Her şeyin önüne geçen.
1: Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları yola savruldu. 5 yaşındaki Zümre Karkar ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve diğer çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2: Geri gelmez hem yayaya, yani hem çocuğu hem annesini bulmuş oldu. Tabii sonuçta kız yaralanmıştı bebek. Annesilik bir yandaydır.
1: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksirle öldürme suçundan tutuklandı.
0: Tokat'ta 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da ise suya girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'in kaybolduğu noktadaki son görüntüsü ortaya çıktı. Abi.
3: Cansız bedeni suya düştüğü bölgenin yaklaşık 13 kilometre uzağında bulundu. Diğer genci arama çalışmaları ise hala sürüyor. 28 Mayıs'ta Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan iki gençten birinin acı haberi geldi. 200 kişilik ekibin havadan ve karadan günlerdir aradığı Oğuz Kale'nin cansız bedeni Kelkit Çayı'na düştüğü bölgenin 13 kilometre uzağında bulundu. Geri polis dronuyla tespit edilen gencin cansız bedeni AFAD ve JAK ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 26 yaşındaki Kale'nin cansız bedeni morga kaldırılırken İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
4: Şu alan var işte bizim burada ne?
3: Adana'nın Karahisarlı ilçesinde de serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in son görüntüsü ortaya çıktı. Alptekin'i arama çalışmaları devam ediyor.
0: Trabzon Bayburt Karayolu üzerinde heyelan oldu. Yamaçtan düşen kaya ve toprak kütlesi sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi, Hasköy Değirmencik Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Trabzon Bayburt Karayolu'nun her iki yönünde de uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekibi yolu açmak için çalışma başlattı. Sürücüleri de alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Facianın adresi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi. Bodrum kattaki restoranda çıkan yangın tüm oteli sardı. Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmı uyuyordu. Turistler dahil çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin Denver kentinde şiddetli dolu yağışı günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Devasa dolu taneleri bazı caddelerin kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri aracında mahsur kalan yaşlı bir kadını böyle kurtardı. Dolu yağışı Pakistan'da da etkili oldu. Gökyüzünden golf topu büyüklüğünde taneler düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kazanın adresi ABD'nin Florida eyaleti. Gri bir araç yolda hızla ilerlediği sırada ters yönden gelen kırmızı bir araca çarptı. Kontrolden çıkan araçlar bir evin bahçesine daldı. Eve çarpan gri araçta büyük hasar meydana geldi. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. ABD'nin Arizona eyaletinde sıcaklar etkili oldu. Öğrencilerin imdadına itfaiye

0: yetişti. Bölgedeki okulları yapay su parkına dönüştürerek öğrencilerin serinlemesine yardımcı oldu. Olacaklardan habersiz yolun karşısına geçiyordu. Adeta uçarak gelen bir karacanın çarpmasıyla yere yığıldı. Evet, yanlış görmediniz. Ukrayna'da karşıdan karşıya geçen yayaya bir karaca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda yere düşen kadının bir süre sonra kalktığı görüldü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Asya Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın oyuncularına özel karşılama yaptı. Gözyaşları içinde zıplayan futbolcular duygusal anlar yaşadı. Kim, tarihi başarıya imza atan takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Biraz sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından çift yönlü doğalgaz boru hattı döşeme kararı Rum yönetiminde endişeye neden oldu. Proje Rumlar tarafından Rum-Yunan-İsrail enerji projelerini rafa kaldıracak ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümü güçlendirecek olarak yorumlandı. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre teknik çalışmalar tamamlandı ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla projenin resmiyet kazanması bekleniyor. Bunun Haziran ayı içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti sırasında gerçekleşeceği belirtiliyor.
2: Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.
1: Planlanan proje kapsamında yaklaşık 55 santimetre çapında çift hatlı bir doğalgaz boru hattı inşa edilecek. Hattın uzunluğu yaklaşık 97 kilometre olacak. Çalışmaların 2026'nın 3. çeyreğinde başlaması ve 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Rum gazetesinde doğalgazın Türkiye'nin Anamur bölgesinden deniz altından Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaştırılacağı ve her iki noktada da gerekli tesislerin kurulacağı ifade edildi. Teknecik'te doğalgazda çalışacak yeni bir enerji üretim ünitesinin kurulması da planlanıyor. Gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın hat gidiş geliş olacak, Türkiye'den doğalgaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek, ikinci hatsa Doğu Akdeniz'de bulunan ya da bulunacak doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak sözlerini mercek altına aldı. Fileleftheros, Türkiye'nin Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz sularında yeniden sondaj çalışmalarına başlayacağı sinyali verdiğini savundu.
3: Önümüzdeki süreçte Akdeniz'le alakalı da yeni bir bakış açısıyla yeni arama lokasyonlarının tespitine ve ondan sonra faaliyetlerine inşallah gireceğiz.
1: Haberde projenin hem Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye'yi bypass eden enerji projelerini rafa kaldırmayı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin boru hatlarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Öte yandan Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, Türkiye'nin projesini Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanıyor.

anı kameraya yansıdı. Giresun'un Bulancak ilçesinde farklı noktalarda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası iki köydeki çok sayıda ev tahliye edildi. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli Köyü Oluza mevki açıklarında denizde fark edilen cisim üzerine vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Artvin Ardanuç'ta karla mücadele yazın ilk ayı Haziran'da da sürüyor. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede yolların açık tutulması için çalışma yapıldı. Bu görüntülerse Sivas'tan. Tabiat Parkı ilan edilen Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki dipsiz gölde yağışların ardından sarı renk hakim oldu. Bölgede etkili olan yağışlarla yamaçlardan göle akan su, toprak yapısının da etkisiyle dipsiz gölün renginin sarıya yakın bir ton almasını sağladı. Renk değişimi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan ve gölden gelen suyla beslenen dipsiz göl şelalesini de etkiledi. 50 metreden dökülen şelalenin zemini ve aktığı yamaçlar gölden gelen suyun etkisiyle sarıya döndü.

0: Denizler ısınacak, kuraklık kapıya dayanacak, termometreler 50'yi gösterecek, tarım için tehlike çanları çalacak. Birleşmiş Milletler felaket uyarısı yaptı. Dünyayı daha önce de etkisi altına alan El Niño ekstrem sıcaklarının gezegenimizi kavurması için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönme ihtimali nedeniyle alarma geçti. Dünya ülkelerine acil önlem çağrısı yaptı. Hatta bazı bilim insanları bu yıl yaşanabilecek sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Termometreler 45-46 dereceleri gösterebilir.
1: Uzmanlarımız Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Niño koşullarının ortaya çıkma olasılığını %80 olarak tahmin ediyor. Bu olasılık Eylül-Aralık aylarında yaklaşık %90'a yükseliyor.
0: Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Havaların aşırı ısınmasıyla ekstrem doğa olayları da kapıda.
1: Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve seller görülebilir. Diğerlerinde kuraklık koşulları, bazılarında ise aşırı sıcaklar veya tropikal siklon aktivitesinde artış veya azalma olabilir.
0: Süper El Niño nedeniyle özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da kuraklıklar baş gösterecek. Hali hazırda iklim krizini yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
1: Aşırı sıcaklık tek başına bile karşı karşıya olduğumuz en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir. Bu da insan sağlığı, ekosistemler, tarım ve enerji sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.
0: Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınmasıyla başlayan ve 9 ila 12 ay arasında süren sıcaklık döngüsüne karşı tek çözüm fosil yakıtları bırakmak. Uzmanlar El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorunun 2027'de kırılacağını öngörüyor. Brezilya'da 2 günde üst üste köpek balığı dehşeti yaşandı. Genç kızın bacağı ve eli koptu. Olay Boa Viagem plajında yaşandı. 19 yaşındaki Santos denizde yüzüyordu. Ancak deniz keyfi köpek balığı saldırısıyla dehşete dönüştü.
2: Köpek balığı saldırısı oldu burada. Yaklaşık 20 yaşında bir kadındı. Çıktığında sağ bacağı yoktu. Doktor ilk yardım yaptı ama çok kan kaybediyordu.

0: Genç kızın çırpındığını gören akrabası kurtarmak için denize atladı. Çevredekiler de yardıma koştu.
1: Suyun ortasında şu kıza bakın dediler. Tam o anda kan fışkırdığını gördük. İlk tıbbi müdahaleyi bilinci yerinde bir şekilde yaptılar. Çok kan kaybetti. Sudan çıkardım. Birkaç metre uzaktaydım. Neredeyse tüm bacağının ısırıldığını gördüm.
0: 19 yaşındaki kız denizden çıkarıldığında bilinci yerindeydi ancak ağır yaralanmıştı. Eli ve bacağı kopmuştu. Sahilde bulunan doktor ilk müdahaleyi yaptı, kanamayı durdurdu. Hastaneye kaldırıldığında ise bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bir gün önce 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da köpek balığı saldırısına uğramıştı. Çocuk eli, kalçası ve bacağından ağır yaralanmıştı. Olayların yaşandığı resif bölgesinde köpek balığı saldırıları sıkça yaşanıyor.

0: Haber Radyo.
1: Normalleşme sürecine dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan vurgusu yaptı.
2: Türkiye ile ilişkimiz yoksa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık üretir.
1: Ermenistan seçim sürecine giriyor. 7 Haziran'da 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. Anketlerin tepesinde ise Paşinyan var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa ile yakınlaşmayı savunuyor. Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi de destekliyor.
2: Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.
1: Paşinyan son açıklamasında Ankara ve Bakü ile yakınlaşmanın önemine dikkat çekti. Bunun Ermenistan'ı nitelikli hale getireceğini söyledi.
2: Dengeli ve dengeleyici dış politika tamamlanacak ve bu da Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracak.
1: Paşinyan özellikle Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye olmazsa olmaz dedi.
2: Türkiye ile ilişkimiz olmazsa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek bir heves meselesi değil, bir zorunluluktur.
0: Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Yine CHP'yi konuşacağız programın ilk bölümünde. Çünkü krizler durulmuyor. Önümüzdeki hafta CHP'nin önünde zorlu sınavlar var. Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısı yapacak. Özgür Özel buna karşı nasıl bir tavır geliştirecek? Milletvekilleri nasıl bir tutum alacaklar? Bu çok önemli. Ardından Perşembe günü PM toplantısı var. Parti meclisi toplantısı da yine CHP'deki dengeler için çok önemli. Bir yandan da karşılıklı salvolar devam ediyor. Özgür Özel'in açıklaması benim çok ilgimi çekti örneğin. İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di diyor. Burası değil ilgimi çeken ama Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca birlikte olalım dediler. Özgür Bey'i dışlayalım, biz bir olalım, Özgür Bey'i indirelim dediler. Cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler diyor Kemal Kılıçdaroğlu için. Bunlar çok tartışma çıkaracak sözler. CHP'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen konukları tanıtayım size. Hilmi Daşdemir bizimle, kamuoyu araştırmacısı. Hilmi Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bu ölçüyor musunuz CHP'deki bu tartışmalar? Kamuoyunda CHP tabanı üzerinde neler var?
1: İşimizi ölçmek.
0: Peki yaptınız mı yakın zamanda?
1: Yakın zamanda yaptık bir çalışma. Ancak bizim yaptığımız zamanda tam Kemal Bey'in arınma çıkışı olduğu güne denk geldi. Ertesi günde mutlak butlan kararı çıktı. Tam işin...
0: Tam ondan önce yaptınız yani mutlak butlan.
1: Yok, tam ortasında. Tam ortasında. Ama şunu söylemek gerekir. Tabii bir sürü şimdi... Araştırmalar havalda uçuşuyor. Hiç ismini bile duymadığımız araştırma şirketleri ya da manipülasyon şirketleri kurulmuş. Ama düzgün işini düzgün yapanlar için şunu söyleyebilirim. Akut dönemlerdeki yapılan araştırmalar çok sağlıklı olmayabilir. O trendi göstermek açısından önemli olabilir.
0: Bir süre gerekiyor. Dinsin insanlar tavırlarını belirginleştirsinler. Bu önemli bir konu çünkü yine bilgileri sizden alacağız. Kemal Olçar bizimle, akademisyen, askeri stratejist. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Bugün biz de öğreneceğiz.

0: hocalarımızdan.
1: Estağfurullah. Hocam şimdi askeri strateji olarak Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tarafından
2: nasıl... Ama Kemal Hocam aynı zamanda siyaset bilimi çalışıyor. Tabii. Yani dolayısıyla CHP kriterleri...
3: Ama o da bir nevi muharebe.
1: Muharebe o şeklinde geçildi.
0: İç cephe konusundan girebiliriz.
2: Elbette.
0: Yani kuvvetlendirilmiş iç cephe her şeyin önünde görüyorsunuz.
2: Değil mi? Aslında büyük bir tartışma. Şimdi tabii. Özgür Özel'in de bugün yine yabancı bir gazeteye verdiği açıklama ilgimi çekti. Newsweek'e. Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçlar doğurabilecek güvenlik krizine evriliyor diyor. Bütün dünyayı göreve çağırıyor Özgür Özel. Yani o iç cephe tartışma...
1: Sadece İngilizler yetmemiş anladığım kadarıyla.
2: Bu da bence ilginç yani. Yabancı bir dergide Türkiye'deki bir iç meseleyi NATO ile bağdaştırıp ilerlemek aşırı yorum gibi geliyor ama bunu da konuşacağız. Fatma Yeşilkuş da bizimle. Fatmacığım hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim Melih Bey. Yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Murat Özer. Murat hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. İlter Yeşiltaş da bizi CHP Genel Merkezi'nin önünde bekliyor. İlter mutlak butlan kararının öncesinde de CHP'nin önündeydi ama her akşam hemen hemen yayınları artık buradan yapıyoruz. Yeni bir kulis bilgileri var İlter'de de. İlter nasılsın? Merhabalar.
6: Melih Altınok merhabalar, iyi yayınlar, teşekkürler. Gayet iyiyim, genel merkezin önündeyiz. Önemli kulis bilgileri var, paylaşacağız.
2: İstanbul'da bugün yaz havası vardı. Yani terletecek kadar havası vardı, bayağı Temmuz gibiydi. Ankara nasıl İlter? Şu saatler Ankara'nın güzeldir, serinlemiştir şimdi hafif.
6: Harika şu anda, harika, hava açık. Gün içinde de zaten yaz havası vardı. Biraz da terledik açıkçası, hem koşturmaktan dolayı hem de havadan dolayı terledik.
2: Peki CHP'de neler oluyor İlter? Bugünün en önemli flash gelişmesi sence ne? Kulis bilgilerin de var. Seni dinleyelim.
6: Şöyle Melih Altınok, dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve o MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerine ne dedi, neler konuşuldu? Bunlara dair elimize ulaşan bazı bilgiler var. Öncelikli olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak. Bugün Müslim Sarı parti sözcüsü basın toplantısında bunu kamuoyuyla paylaştı. Bu karar dünkü MYK toplantısında alındı, onu ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu sürece dair değerlendirme yaparken MYK üyelerine salı günü grup toplantısında konuşacağım dedi. İlk kez de MYK üyeleri toplantının olacağını orada öğrenmiş oldular. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup kürsüsünde olacağını ilk kez MYK toplantısında MYK üyeleriyle paylaştı. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu dış politika yorumu da yaptı. Dış politika ilişkin de derinlemesine bir analiz yaptığını öğrendik. Ve şu ifadeleri kullandığı ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Türkiye'ye yeni bir alan açılıyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olarak bu süreci domine eden parti olacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'ye önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Türkiye bölgenin en önemli gücü ifadesini kullandı. Edindiğimiz bilgi bu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu yeni dünya düzenine dair bir değerlendirme yaptı. Derinlemesine bir analiz yaptı dış politikaya dair ve Türkiye bölgenin en önemli gücü ifadesini kullandı. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimler aradı? Kemal Kılıçdaroğlu şu anda istenmeyen adam ilan edildi mi CHP'de? Malum Özgür Özel cephesinden haliyle gelen eleştiriler var. Acaba belediye başkanları, il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu süreçte temas kurdu mu? Temas kurmuş, onu da öğrendik. 50 belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu süreçte aradı edindiğimiz bilgiye göre. Yine 15 il başkanının da Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü ifade ediliyor. Bir yandan da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarının, yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yeni yol haritası ne olacak? Buna dair de yine edindiğimiz bilgiler var. 5 aşamalı bir yol haritasından bahsediliyor. 1. Genel merkez. Genel merkezde hakimiyeti öncelikli olarak sağlamak. İlk adım bu. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin 2 meclis grubundaki hakimiyet, 3 belediyeler, 4 parti örgütleri, 5 kamuoyu. Bu 5 aşamalı yol haritasına göre Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları hareket edecek. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu 1. aşamada genel merkezdeki hakimiyetin sağlanması gerekiyor. Daha sonra meclis grubu, belediyeler, parti örgütleri ve kamuoyu bu yol haritasında

0: Yol haritası kapsamında atılacak adımlar bu şekilde. Diğer yandan yine MYK toplantısı da olacak. Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla yine genel merkezde bir araya gelecek. Bu toplantıda tüm MYK üyelerinin yer alması bekleniyor. Malum MYK açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu da burada Ankara'da bulunan MYK üyeleriyle hemen o gün bir toplantı yapmıştı. Cuma günkü toplantıda bütün MYK üyeleri genel merkezde hazır bulunacaklar. Peki o toplantıda ne konuşulacak? Malum salı günü grup toplantısı gerçekleştirilecek. Bu grup toplantısı gerçekleştirirken hangi stratejiye göre hareket edilecek? Grup toplantısını yapılırken sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri mi olacak? Diğer milletvekillerine de çağrı yapılacak mı? Buna dair değerlendirmeler yapılacak ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerine bu yönde, yani grup toplantısının salı günü yapılacağına dair bilgilendirme genel merkez tarafından yapılacak. Şu anda bilgiler bu şekilde.
1: Bence çok önemli bunlar İlter.
0: Partisi yine bugün görüşmeler.
1: Yani bu özellikle 5 madde Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Melih Altınok ilk kez bu 5 aşamalı yol haritası önemli. Herkes merak ediyordu. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları hangi adımları atacak? Buna dair de önemli bilgileri de bu şekilde paylaşmış olduk.
1: Yine konuşmaya devam edelim. 50 belediye başkanıyla görüştü dedin Kemal Kılıçdaroğlu. 15 il başkanı bunun yanı sıra. Şimdi bir de salı günü grup toplantısında olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Aşağı yukarı nasıl bir topluluk bekleniyor? Yani kaç milletvekili olur? Bir de İlter, o grupların yapıldığı salonlar mecliste, yani 15 milletvekili olur ama sadece milletvekili katılmıyor gruba. Dışarıdan gelenler de oluyor. Dolayısıyla nasıl bir tablo bekleyecek sence salı günü bizi?
0: Bu hafta yapılan, Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısı oldukça kalabalıktı. Özgür Özel'e büyük bir destek vardı açıkçası.
1: Evet.
0: Parti örgütlerinden, milletvekillerinden, tabii ki milletvekillerinin tamamı katılmadı ancak nihayetinde bir karşılaştırma olacaktır. Yine Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları da salı günkü grup toplantısına özel olarak hazırlanıyorlar. Burada, daha doğrusu o toplantıda verilecek mesajlar önemli. Zaten bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yeni açıklamalar yapacağını ve önemli açıklamalar yapacağını da ifade etmişti. Tabii ki orada vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Diğer yandan hangi milletvekilleri katılacak, kaç milletvekili katılacak, bu soruların da yanıtı aranıyor. Az önce de aktardığım gibi tüm milletvekillerine grup toplantısının olacağına dair çağrı yapılacak. Zaten grup toplantısı öncesi genel merkez tarafından milletvekillerine bu mesaj gönderiliyor, grup toplantısına dair, tarihine ve saatine dair. Hı hı. Yine aynı şekilde 138 milletvekiline gönderilecek ve kaç milletvekili katılacak onu şimdiden söylemek zor, ancak tabii ki şu anda en az 25-30 civarında milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu şekilde ifade ediyorlar. Tabii burada özellikle örgütlerden bir katılım olacak mı? Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk grup toplantısında destekleyecek mi? Destekleyecekse bu oran hangi boyutta olacak, hangi oranda olacak bu destek? Bunu da salı günü görmüş olacağız. Tabii bir yandan da Özgür Özel grup toplantısı yapacak mı? Bu soru da evet, merak ediliyordu. Zaten Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Manisa Eski Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in anma töreni var, anma programı var Manisa'da. O programa katılacağını söyledi ve grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı. Ancak dün akşam gazetecilerle yaptığı sohbette bunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı ise bugün belli oldu. Daha doğrusu kamuoyuyla bugün paylaşıldı. Şimdi bu yeni durumla birlikte Özgür Özel acaba salı günü grup toplantısına gelir mi sorusu da haliyle akıllara geliyor. Ancak edindiğimiz bilgi şöyle, Özgür Özel'in o gün Manisa'da olacağı yönünde.
1: Muhtemelen Kemal Bey de bunu düşünmüştür, bu açıklamayı düşünmüştür. Bir de taraflar herhalde İlter biraz daha dengeli sürdürmek istiyorlar. Yani tabii bir karşılaşmada bütün kozlarını öne sürerek işte rakibe zarar vermeye çalışırsın ama burada bir dengeyle de gidiyor. Birisi ben Manisa'da olacağım diyor, o zaman öbürü diğerini yapıyor. Biraz Hilmi aşırıyorum mu sence, ne diyorsun?
0: Sanki bir uzlaşı varmış gibi Melih Altınok.
1: Değil mi, yani dengeli bir kavga yani gibi geliyor bana ama.
0: Tansiyonun düşürülmesine yönelik aslında bir şekilde mesajlarda veriliyor. Bugün mesela

0: Engin Altay, yine Gürsel Erol, Ali Öztunç, 3 milletvekili inisiyatif alarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüştüler. Şöyle oldu o görüşmelerde, dün öncelikli olarak Özgür Özel'le görüştü bu 3 milletvekili. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'yla geldi, görüştüler genel merkeze. Yaklaşık 1 saat süren bir görüşme oldu ve o görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yolunu tuttular. Ve burada da yine Özgür Özel'le bir görüşme oldu. Görüşme sonrası Engin Altay'la, yine Engin Altay'a sorduk, görüşmeler nasıl gidiyor, müzakereler devam edecek mi diye. Siyaset müzakere ve münakaşa işidir. Bu zaten Engin Altay'ın çok sık kullandığı bir cümle. Bir kez daha bu süreci tarif ederken bu cümleyi kurdu. Siyaset müzakere ve münakaşa işidir dedi. Gürsel Erol da, Ali Öztunç da yine görüşmelerin devam edeceğini ifade etti. Peki dünkü Özgür Özel'le yapılan görüşmede neler konuşuldu, onu da aktaralım. Özgür Özel'e karşılıklı güven artırıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi 3 milletvekili. İki tarafın da fanatikleri geri çekilsin, bir uzlaşı yolu izlensin. Partinin bütünlüğü her şeyden öte, Kemal Bey ve size emanet denildi. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi adına bir çalışma yürütülüyor. En azından bu hedefle milletvekilleri hareket ediyor. Tabii sadece bu 3 milletvekili değil, böyle düşünen milletvekilleri de var. Ortada bir bölünmüşlük var, bir kavga var ama bu kavga Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye kadar gitmesin, büyümesin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nde akil insanlar olarak, akil milletvekilleri, tecrübeli milletvekili olarak değerlendirilen isimler bu yönde her iki tarafa da çağrı yapıyorlar. Ancak nasıl bir sonuç verecek? Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesinin önüne geçilebilecek mi? Yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Buna dair de tüm senaryolar tabii ki her iki cephede de değerlendiriliyor ve masaya yatırılıyor.
1: Kemal Bey'in hafızası çok gelişkindir, hiçbir şeyi unutmaz. Bu Engin Altan mesela, diyoruz ya akil adam dedik ama o Skype toplantısında sonradan katılan değil miydi Kemal Bey'in aleyhine yapılan? Engin abi uzaydasın diyenler. Evet, akil. Yani yeryüzünün ve uzayların akil adamı. Hocam ne diyorsun, böyle bir uzlaşı
2: çabası? Şimdi ben
1: var,
2: bir yorum yapayım. İlter'de Ankara'nın bu kulislerini en iyi takip eden, gerçekten son dönemin Ankara gazetecileri arasında çok öne çıkan birisi. O da teyit edecek mi? Onu merak ediyorum. Özgür Özel'e bıraksalar o birazcık daha sanki makul bir düzeyde kabullenip mahkeme kararını, diğer süreçleri ona göre hareket edecek. Ancak Özgür Özel'i anladığım kadarıyla kendisine bırakmıyorlar. Birileri sürekli öne itiyor ve ortamın germesini sağlıyorlar.
1: O da madem ben
2: sanki
1: buraya geldim diyor, başlıyor bir şeyler söylemeye,
2: evet,
1: değil mi?
2: Ne dersin buna İlter?
0: Şöyle, parti içinde tamamen köprüleri atmış bir milletvekili grubu var Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimiyle. Hatta yeni bir partiyle yola devam edelim diyenler de var. Tabii bu isimlerde Özgür Özel'in yanında yer alıyorlar. Ve nihayetinde yine bugün kulislerde ne konuşuluyordu? Cumhuriyet Halk Partisi bölünecek ve Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir partiyle yola devam edecek. Bu artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Hani yeni bir partinin kurulmaması sürpriz olarak artık değerlendiriliyor. Artık bir şekilde bu satın alınmış, kabul edilmiş. Ben onu anladım.
1: Hatta bir değil iki
0: bir
1: parti
0: şekilde
1: diyor.
0: Yeni bir yol.
1: Değil mi? Bir değil iki parti lazım
0: Cumhuriyet
1: hatta
0: Halk
1: diyor.
0: Partisi.
1: HDP'liler de Kürt siyaseti de böyle yapardı diyor. Yani
2: evet. Ama kendilerine orayı mı örnek alacaklar, yoksa daha makul bir zeminde mi siyaset
1: oraya
2: yapacaklar?
1: Oraya örnek alacaklar ama herhalde.
2: Temel mesele bu. Yani oradaki süreçte bir de iki yorum var. Ya işte tekrar bir sosyal demokrat sol bir parti mi olacak? Yoksa, ki bu da tartışılıyormuş, bir merkez parti mi inşa etmeye çalışacaklar? Ki burada hiçbir boş alan yok. Merkez partide kuvvetle muhtemel onlar güya iktidara yürümek için bunu tercih etmeye çalışacaklar. Ancak bu sosyolojiye uygun bir Türkiye yok.
1: Yeni partiyi konuşmaya başlayalım ama şimdi bu uzlaşının ötesinde şöyle de bir durum var. Yani böyle bir niyet var. Birileri de araya giriyordur mutlaka, sorunu çözün diye. Çünkü herkes CHP birleşsin diye uğraşıyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları var. Ya çözün şu sorununuzu, tek parti devam edin. Herkes şu an CHP'yi kurtarmaya çalışıyor. Ama içeride bir yandan da Temmuz'un 25'ine kadar kurultay yapılması varlık yokluk meselesidir diyen özel ekibi var. İlla 25'ine kadar
2: onu kurultay olacak. Onu bir geçelim. O mümkün değil. Olmayacak.
1: Ama yani bu temel talep olarak dile getiriliyor. CHP sözcüsü söylüyor. Zeynel. CHP sözcüsü değil de özelin sözcüsü diyelim. Zeynel Emre.
3: CHP lideri. Evet. Yeni sözcüsü, yeni sıfatıyla. CHP liderinin sözcüsü, CHP yeni sıfatıyla. Lider. Evet. Ama şimdi CHP lideri olarak tanımlıyorlar kendisi. Hayır.
1: Hani biz ne diyeceğiz şey olarak, teknik zaten, olarak? Kimin ne
2: zaten, evet, CHP hocam lideri. Muhalefetin temel problemi artık o bir liderin olmaması, evet, problemidir. Yani ülkede siyasal anlamda ya da siyasal alanda tek bir lider var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Diğerlerinden bir lider çıkarmaya çalıştıkları için popstar gibi bir Mansur Yavaş'ın arkasından, bir Muharrem İnce'nin arkasından,
3: işte genel başkanlık imamoğlu gidince.
1: Evet, biz diyelim Özgür Özel'in sözcüsü. CHP Zeynel Emre diyor ki işte 25'ine kadar Temmuz'da kurultay yapmak varlık yokluk meselesidir. Evet. Müslüm Sarı da CHP sözcüsü resmi olarak. İstesek de kurultay yapamayacağımız için seçime giremeyecek bir durum yaratması olanaksız diyor. Oğuz Kağan Salıcı'nın da bugün bir açıklaması var bununla ilgili. O da diyor ki 25 Temmuz'dan önce toplanılmazsa seçimlere giremeyeceğimizi de söylemeliyim diyor partimiz.
2: Ya mümkün.
1: Şu sesimizi bir duyalım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi işte belirli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremez argümanı. Bu argüman doğru değildir arkadaşlar. Çünkü biz zaten şu anda tedbir kararı olduğu için, daha doğrusu karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Karar kesinleşmeden. Dolayısıyla bu veri hukuki durum hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
4: Mahkeme tedbir kararı varmış, seçim yapılamazmış. Pekala, İstanbul da tedbir kararı varken, bir geçici kurul var iken Yüksek Seçim Kurulu izin vermiştir. Seçimler yapılmıştır. Bizim seçim hukukunun tarihine baktığımız zaman çok kereler örnekleri vardır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararı delege iradesini ortadan kaldırmaz. Tüzüğü ortadan kaldırmaz. Yeni bir MYK görevlendirilmesi ancak bizim tüzüğümüzün açık hükmüne göre ancak parti meclisinin onayıyla olur. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak. Bir işten herkes kaçınmalıdır. Burada tüm yetkililere tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu risk alınabilecek bir risk değildir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili bir durum da asla söz konusu değildir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de gereksiz bir spekülasyon olduğunu görüyorum. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse bunu başaramaz.
1: Murat, niye ille 25'ine kadar diyorlar ya? Bunun sebebi ne olabilir? Bir an önce olması gerektiği için.
6: Şimdi Zeynel Bey diyor ya, delegenin iradesi satın alınamaz, sakatlanamaz delegenin iradesi. Delegenin iradesini sakatlayan kim? Zaten bütün konuştuğumuz mesele bu. Siz delegenin iradesini sakatladınız. Gittiniz kongreyi çaldınız, kurultayınızı çaldınız. Mahkemede de kurultayınızı çalmışsınız dedi. Yani şimdi öyle bir durumla karşı karşıyayız ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bileşenleri için söylüyorum. Şimdi de görüyoruz ki CHP dediğimiz parti öyle iki parça falan değil, paramparça olmuş vaziyette. Yani bir tarafta Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi değil. Arabulucular cephesi var. Hı. Uzlaşma taraftarı olan cephe var. Çünkü uzlaşılmazsa biz ne yaparız, hiçbir tarafı da yaranamayız deyip ortada kalacak olanlar var. Bir an evvel başka parti kuralım. Biz artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesinlikle silip atalım. İhanet içerisindedir. Hain, böyle hançeresini yırtana kadar hain, evet, diyen, nefret kusanlar var. Bunlar Özgür Özel cephesinin içerisindeki diğer marjinal kanadı oluşturuyorlar. Bu meseleyi sadece ideolojik bir zemine getirip Kemalizm ve Alevilik üzerinde bina etmeye çalışanlar var. Çünkü Özgür Özel'in karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Müslüm Sarı'nın Alevi olması, Orhan Sarıbal'ın Dersim meselesiyle ilgili bunu bir katliam olarak ifade eden açıklamaları, Kemal Bey'in zaten kendisinin Alevi olması. Sosyal medyaya baktığınızda CHP'nin sosyal medyadaki önemli figürleri sürekli Kemal Bey'i Kemalizm düşmanı ve Alevi kimliğini öne çıkartmakla itham ediyor. Doğal olarak orada bir anti Alevi bir cephesi var. O da başka bir marjinal kanadını temsil ediyor. İlkel Kemalistler var. Yani arkaik döneme ait olan yapılar var. O yapılar da her iki tarafın içerisinde bulunuyorlar. Onlar birbirlerine karşı daha en kemalist benimi ispat etmeye çalışan yapılar var. Bunlar ikisinde de var. Görüldüğü gibi paramparça aslında.
1: Birkaç yani, grup var. İki grup değil diyorsun.
6: İki yani. Grup değil. Burada şunu test ediyorlar. Nasıl birbirlerini, belediyedeki yolsuzluklar nasıl ortaya çıkmıştı? Kendi kendilerini ihbar ederek, değil mi? Birbirlerini ihbar ettikçe o kuyu açıldı, yarıklar büyüdü. Bu sefer dediler ki hayır, sen daha çok hırsızsın, sen şunu çaldın. O dedi ki ben çaldıysam sen benden 5 kat daha fazla
1: çaldın.
6: Sorma,
1: bugün Halk TV'de bir programı bir bölümüne denk geldim, videosunda çıkmış CHP'li gazeteciler, diyorlar ki bunların hepsi diyor Kemal Bey'in yanındakiler bankamatik memuru diyor. Ya. Kartal Belediyesi'nde diyor bu paraları nerede? Ya inanılmaz bir şey. Şimdi bunlar hani normalde karşı taraf eleştirirken söylüyordu. Evet. Ama hiç demiyorlar da. Ya bu iddialar doğruymuş da demiyorlar. Peki,
6: Türk yargısı bugüne kadar 2 yıldır neyi konuşuyoruz biz? Türk yargısı bankamatik memurları var kardeşim partinizde. Belediyelerde yolsuzluklar var, irtikap var, rüşvet var. Kendileri çıkıp itiraf ediyorlar. Bak itiraf ediyor diyor Türk yargısı. Hayır, itiraf ettiğin an bir anda hain oluyorsun. İtiraf etmediğin güne kadar kahramansın. Suçunu itiraf ettiğinde ben hırsızım, çaldım. Hem de şu adamla beraber çaldım deyince bir anda hain oluyorsun. Böyle bir kafa karışıklığı var. Şunu test ediyoruz. Bu buradaki bu hukuki bir hukuk temelinde tartışıyormuş gibi görünüyorlar ya. CHP'nin yani şeyin damarlarına kadar işlemiş olan bir şey var. Sürekli mızıkçılık yapmak ve hukukun arkasından dolanmak. 367 kararında bu oldu. 411 el kaosa kalktı dediler. Anayasa. Ya anayasa değişikliği yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'nin en temel problemlerinden bir tanesi başörtüsü yasaydı.
1: Hürriyet'in manşetinden bahsediyor.
6: Evet, parlamentoya getirdiler. AK Parti ve MHP milletvekilleri birlikte 411 milletvekili anayasayı değiştirdiler. Götürdü Anayasa Mahkemesi'ne, çünkü Anayasa Mahkemesi o da o zaman CHP'li kafaların evet. kontrolündeydi. Bir vesayetin ürünüydü yani. Yargıtay'ı da Anayasa Mahkemesi'de hepsini çok net bir şekilde görüyoruz. Peki oradayken bunu yaptınız. Onun hukuki olduğunu söylediniz. 367 Sabih Kanadoğlu şeyini hatırlayın. Onda da CHP'liler gittiler yaptılar. O güne kadar olmayan bir şey ihdas ettiler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini. Şimdi birbirlerine karşı kullanıyorlar. Aslında tartışılan şey hiçbir şekilde hukuki değil. Çok net temel bir hukuk kaidesi var. Bu mesele eğer hukuka intikal etmişse o zaman hukuk o meseleyi durdurur. Başka çaresi yoktur çünkü. Yani hukuk o konuyla ilgili hükmünü verene kadar, yargı hükmünü verene kadar siz ondan mesul olmazsınız. Geçen zamanla evet. alakalı. Bu bütün Türkiye'deki meseleler için, yani Türkiye'deki tüm yargılamalar için böyle söz konusudur. Yani ben yargılanıyorum, 3 yıl boyunca yargılandım ama bir şeye geç kaldım. Ya kardeşim, bu yargılanma esnasından dolayı bunu yapamadım ben. Bu yargı buna müsaade etmedi. Doğal olarak kişinin iradesinin, yapıların, kurumların, örgütlerin iradesinin üstünde yargıyla alakalı bir mesele varsa Türk Devleti'nin yargısı o konuyla ilgili hükmünü verir. CHP ile ilgili mesele yok. Şunu yapmaya çalışıyorlar. Eğer Temmuz'un 25'ine kadar biz kurultayı yapamazsak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok iyi tanıyoruz. Çünkü 13 yıldır bizim başımızdaydı. Bizde ne kadar adam varsa gelir biçer, keser, atar. Çünkü yani bu parti tek adam rejimi üzerine bina edilmiş bir partidir. Hepimizi alır, hallaç pamuğu gibi atar. Partide de bütün iktidarını oturtur. Milletvekilleri de tıpış tıpış Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında gelir. Zaten ilk grup toplantısında o 22 milletvekili ne kadar artmış olduğunu göreceğiz.
1: Evet.
6: Bunu gördükleri için bir an evvel...
1: Yani zaman Kemal evet. Bey'in lehine.
6: Lehine işliyor, kesinlikle.
1: Yanlış değil ve bunu biliyorlar Fatma Hanım. Herhalde acele edilmesinin tek sebebi budur. Peki... Bunlar böyle yeni parti arayışına direnme emareleri mi? Yani eninde sonunda işin yeni partiye varacağını düşünüyor musunuz?
3: Şimdi öncelikle biraz şu 25 Temmuz'a ben de değinip öyle sorunuzu yanıtlayayım Melih Bey. Bu siyasi partiler yasasının 36. maddesinde 2022 yılında bir takım ek yükümlülükler geldi. Diyor ki burada siyasi partilerin seçimlere girebilmesi için özellikle illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması ve büyük kongrelerini yapmış olması gerekiyor. İkinci maddede de yine aynı maddenin ikinci fıkrasında da, üçüncü fıkrasında da pardon, diyor ki ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapamayan siyasi partilerin seçime katılma yeterliliği yok olacaktır, kaybedecektir. Böyle bir hükmü var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultay ve sonrasındaki kurultaylar iptal olduğu için doğal olarak mahkemenin kararıyla 37. olağan kurultay sürecine geri dönülmüş oluyor. Burada da 25-26 Temmuz'a gidilmezse, yani özellikle 37. olağan kurultay 25-26 Temmuz 2020'de yapıldığı için diyor ki sen 3 yıllık süreyi dolduruyorsun. O yüzden 25 Temmuz'a kadar yapman gerek.
1: 6 yıl oluyor diyorlar. Evet, yani zaten Kemal Bey 1 yıl ertelemişti. 2023-2026 evet, ama yapılmış olması da
3: evet, seçim, gidelim. Seçime böyle...

0: giremedik
1: ama
0: diyor.
1: Yapılmış olması da...
0: Ama yapıldı bu kurultay.
1: İşte onu diyorlar.
0: Şimdi
1: yani
0: kurultay karşı taraf yapıldı. Sonuç diyor. Olarak bu kurultay yapıldı ve nasıl yapıldı? Zaten tartışılan mesele bu. Delegelerin iradesinin satın alınarak yapıldığı yönündeki şaibeler üzerine bir dava açıldı. Netice itibariyle bu kurultay yapıldı. O bir tarafa. Diğer taraftan şimdi bu yeni parti kurma iddiaları veya başka bir partiyi alma, o yolda devam etme. Şimdi biz bu mutlak putlan görüntülerini, daha doğrusu pazar günü genel merkezi terk etme görüntülerini birçok sebeple gördük. Bir diğer sebep de şu. Az önce Sayın Daşdemir dedi ya, özellikle Sayın Özel'in biraz daha geri planda durduğunu, aslında hukuku uygulayacağını ama sanki bazı talimatlar, belki Silivri merkezi bir talimat olabilir veya başka türlü bir talimat, orayı daha geç terk etti yönündeki iddialara biraz değindi. Baktığınızda biz bu görüntüleri niye gördük? Sonuç olarak biz baba ocağını terk etmiyoruz deyip, hayır bizi Kılıçdaroğlu gönderiyor, hayır bakın bize darbe yapılıyor, hayır bakın polisle giriyorlar bizim genel merkezimize algısını yaratmak, aynı şekilde yeni partinin önüne, yani bu partinin kurulmasının önünü de açabilecek bir husus. Doğal olarak böyle bir algı, böyle bir provokasyon yarattığınızda biz terk etmedik, gönderildik algısıyla bu partiye geçmek ve biraz daha CHP seçmenini o tarafa konsolide edebilmek maksadıyla, görüntülerin bir diğer ayağı bana kalırsa oydu. Yani biz neden seyrettiğimizde benim aklıma gelen tabii ki bu. Şimdi yeni partide siz, benim aklımı tabii burada kurcalayan çok fazla mesele var. Ne kadar CHP seçmenin oy kitlesini o tarafa taşıyabileceksiniz? Çünkü başlı başına Cumhuriyet Halk Partisi'nde de lider ya da genel başkan fark etmeksizin oy veren bir kitle var. Algısı değişmeyen bir kitle var. Şimdi iki tarafta hem Kılıçdaroğlu hem Özel'e küskün bir gerçek CHP seçmeni var. %28'lik oyun yüzde kaçını yeni partiye taşıyacaksınız? Veya yarın öbür gün seçimlere gidildiğinde, işte bir önceki seçimlerde altılı masa kuruldu. Peki tekrardan bir masa kurma niyeti olduğunda, bu kadar kavga gürültüden sonra tekrardan el ele verip elinizi kaldırıp hadi aynı masaya oturuyoruz, şimdi birleşiyoruz, oylar bu masaya, bu ittifaka gelsin diye bir araya mı geleceksiniz? Veya bu sürece giden yolda meclis içerisinde bir yasa tasarısı onaylandığında bu vekiller karar vermeyecek mi? Evet. Fikir birliğinde
1: sizce bulunmayacaklar ne olur?
0: Mı?
1: Ne tarafa kayarlar? Bu soru ortada
0: ben
1: ama.
0: Ben açıkçası yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin aşırı küskün olduğunu ve hem Sayın Özel'in yönetimindeki o şaibeleri, belediyelerdeki yolsuzluk davalarındaki kanıtları sunamayışından dolayı çok geri planda olduğu kanaatindeyim. Ama teşkilat açısından bak, tabii teşkilatın yoğunluğu sanki daha fazla Özel kanadına kaymış gibi. Ama gerçek seçmeni düşündüğümüzde ben iki tarafa da tepki olarak bu oyların dağılabileceği, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkacağı kanaatindeyim.
1: Eşit mi dağılır
0: i̇şte
1: diyorsunuz?
0: Bir Ekim Partisi var, bir Cumhuriyet Partisi
2: bir
0: var.
2: Bir Ekim Partisi kuracaklar.
0: Böyle iki türlü partiden
1: Ekim pek,
0: söz ediliyor.
1: O çok anıldı adı da.
0: De Cumhuriyet Partisi.
1: Birisi böyle bir söylendi gitti ortaya. Yani onun üzerine Ekrem İmamoğlu'nu da çağrıştırıyor. O olabilir
3: Halk
1: mi?
3: Halk Fırkası kursunlar. Halk daha fırkası. Daha
1: şey. Ben bir tane buldum. Cumhuriyet Partisi var. Tam bir fiyat performans ürünü Murat. Yani rengini de çok belli etmemiş. Sitesine
3: hazır,
1: girdim.
3: Hazır halde.
1: Tabii bunun için siteler var. Hani sistem böyle kitlenirse diye. Biz maymuncuk oluruz, açarız diye bir sürü parti kurmuş. Yani işlek bir yerde tekel bayi açın derler ya, piyasaya girecek herkes için. Geçen seçimde de öyle oldu. %01'ler falan millet pazarlık etti. Bir isim de olabilir. Özgür Özel de bir değil, iki parti diyor. Kemal Hocam, Fatma Hanım'ın söylediği, siz o ayrışmanın kimin tarafında bir yoğunlaşma olacağını düşünüyorsunuz? Bir de Özgür Özel'in vallahi gerçekten bir planı var mı? Biz diyoruz ya böyle yapıyor biraz falan. Yoksa hakikaten gelişine mi vuruyor?
4: Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk dilindeki adını biliyor musunuz?
1: Neredeki halk dilindeki?
4: Halkın verdiği ismi biliyor musunuz CHP'ye?
1: Ne derler?
4: Okçu Parti.
1: Okçu Parti.
4: Okçular diğer adı. Okçular Partisi. Bu
2: Okçular
4: parti,
2: tepesine gelsinler.
4: Yeni bir parti kurulursa bu oklar kaça bölünecek? Kaç ok
1: hangisi
4: kimde
1: kalacak?
4: Hangi oklar? Sosyal Demokrat Halkçı Parti değil mi hocam onun adı?
1: Sol Parti.
4: Aydın Güven Gürkan'ın kurduğu, evet. Sonra işte Erdal İnönü falan aldı, Yalçın Kayı falan. Orada Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Halkçı Parti vardı bir tane, onunla birleştiler. Sosyal Demokrat Parti falan. Oradakiler altı okun hepsini almışlar. Etrafına zeytin dalı falan bir şeyler koymuşlar. Şimdi ok paylaşımı çok önemli. Çünkü bu taban, hocam dedi ya... Taban şöyle, tabanda mesela halkçı değil mi? Halkçılık var.
1: Evet.
4: Hiçbir halkçı değil ki. Ya Anadolu'daki insanlara göbeğini kaşıyan diyen bir aydına sahip grup nasıl oluyor halkçı?
1: Aslında Vatandaş Partisi, Cumhuriyet Vatandaş Partisi daha...
4: Ya işte ben isim vermeyeceğim onu.
2: Yurttaşlık daha uygun o jargona.
4: Yurttaş Partisi olabilir belki. Barışmak
2: örgüt için, partisi olabilir.
4: Ya da ne bileyim böyle bir inkılapçılık var. Hiçbiri devrimci değil. Statükocu. Revizyonist değiller.
2: İşte temel problem
4: bir, aslında. Ya işte yani öyle bir altı ok tanımlamasında manifestolarında hangi ideoloji yer alacak yeni kurulan parti?

0: eski demeyeyim ama yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, daha doğrusu göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi içinde yazan bir takım sol argümanlar yer alacak mı? Merkeze mi yakın olacak? Hocalarım söylediler ya. Dolayısıyla böyle bir tabanda ayrışma söz konusu.
1: Hocam belki altı oku tamamen terk eden bir parti kurabilir.
0: Yani, olabilir yani.
1: Çünkü 37'de kabul ettiler. 23-37 arasında CHP'nin altı oku falan yoktu. İcat ettiler onu.
2: Ama Özgür Özel mitinge neyle gitti? Güven Park'taki altı ok olan bir otobüste. Özgür Özel ve altı ok vardı. CHP yazmıyordu. İşte altı oku biz sahipleneceğiz dedi yani.
0: Bölündünüz. Parça ne kadar hocam? Giderlerse %10-15 değil mi kalanlar CHP?
3: Yani şu an tabii az önce de söyledim hocam, bunu ölçmek şu an için çok mümkün değil. Bir partiyi kursunlar, aralarına biraz zaman geçsin. Şimdi meclis aritmetiğine...
0: Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Ne kalıyor geriye? Yani %10 aldı. Zaten %25 bir klik var. Geriye %10-15 yani 12,5 ikiye bölünmüş oluyor olduğu gibi. %2'lik, %3'lük bir iddia var diye kalanlar o kadar alır diyorlardı. O
2: genelde
0: da
2: öyle bir algı var. Özgür Bey'le yürüyecek diyorlar CHP'nin seçmeni de işte Kılıçdaroğlu'na da az kadar ama.
0: Birlik olursa ikiye bölünme durumu olabilir ama bakın.
2: İkiye bölünme olabilir.
0: Evet, tam ortadan ikiye karpuz gibi bölünebilirler. Oklar da ikiye bölünebilir, tekrar söylüyorum. Halkın nazarında, tabanın nazarında zaten belirli bir grubun.
3: Halkçılar ve rantçılar şeklinde rantçılık oku var mı?
0: 7. okta rantçı oku olabilir. Dolayısıyla böyle bir... Ben şuna bakıyorum daha çok. Burada içinde hangi ideoloji olacak, bu bir. İki, tüm sektörlerde kurulursa eğer yeni parti, CHP'den aktarılan ne kadarlık bir bölüm olacak?
2: Hiç ideolojik bir tartışma var mı sizce ortada?
0: Yok yani, işte onu söylüyorum. Açık
4: yani,
0: yani
4: daha
0: burada.
4: Çok Sayın Özel'in o Kürt siyasi harekatında da böyle yapılıyor demesi bana açıkçası biraz daha DEM'le beraber işbirliği ve yol yürüyebilecekleri kanaatinde.
0: İşte o zaman aynı hata olacak bakın, geçmişteki burada... o Halkın Emek Partisi ile yapılan...
2: Ama İstanbul'da da DEM oylarıyla
3: artık şey yok orada seçildi. Kitlede biz o dönemde de o yaptıkları işbirliği döneminde de sorduk. Bir taraftan HDP'nin Dağ'la ilişkisini, PKK'yla ilişkisini sorduk. CHP'lilerin yerden fazlası bunu kabul ediyordu. Evet var diyordu. Kent ittifakıyla uzlaşısıyla ilgili soru sorduğumuzda da onda da bir beis görmüyorlardı. Yani pragmatik çıkar odaklı bir yaklaşım içerisinde olmayı taban da kabul ediyor. Bunu böyle görmek lazım ama işin zor tarafı şu şey açısından, onlar açısından bir defa kesinlikle bir yarı yarıya bir bölünmenin çok mümkün değil olmasını ben beklemiyorum. Neden? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka değeri her zaman ön planda. Yani kapanıp açıldıktan sonraki süreçte 2002 öncesinde işte DSP'nin meclise girdiğinde 99'da daha farklı bir süreçti. Ancak
2: ama DSP, su içinde ne kadar oyu vardır? Vardır. 7-8 vardır gene.
3: Tabii. Yani, hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. DSP'ye o operasyonu kimler yaptı?
0: Çok mu alacak, az mı alacak yaptı. Hocam? Anlamadım.
3: CHP'nin daha büyük bir pay alacağını
0: orijinal CHP.
2: İmamoğlu evet. Daha az alacak diyorsunuz.
3: Evet.
0: Yeni
3: evet.
0: Parti
2: bu, ben bunu çok az duyuyorum bu arada.
1: Yani
2: hocam.
1: Kılıçdaroğlu bugün, cephesi daha fazla mı oy alır?
2: Evet, ben bugün, bunu çok az duyuyorum.
3: Bugün akut dönemdeki yapılan değerlendirmeler bu şekilde. İsmail Cem'in Kemal Derviş yönlendirmesiyle ben sizinle birlikte olacağım diyerekten kurulan Yeni Türkiye Partisi'ni hatırlayalım.
1: Yok oldu.
3: O zaman tabii Ecevit gibi efsane bir isim vardı. Yani bugün böyle Özgür Özel'in bir genel başkan ağırlığı var mı? O Anıtkabir'deki bacak hadisesini hatırlayalım. Diğer hadiseleri hatırlayalım. Bir genel başkan ağırlığı bile yok.
0: Ama onlar genel başkana değil hocam, karşıtlığa oy veriyor.
3: Elbette karşıtlığa.
0: Akut dönem dediğiniz çok doğru fakat.
3: Elbette karşıtlığa oy veriyorlar
0: çok
3: hocam.
0: Çok rasyonel bir kitle var.
3: Ama yüzde 25'lik bir oy pastasından bahsediyoruz.
1: Hocam bir şey söyleyebilir
3: miyim? Aslında tam %25 de değil. Şimdi gerçek oyu CHP'nin...
2: Niye %25 diyorsunuz? CHP başka bir %33-34 diyor sürekli.
3: Diyenler var. Hatta bazıları çıkmışlar işte yeni kurulacak partiye %35 diyorlar. AK Parti'ye 28, Kemal Bey'in partisine de %21 falan diyorlar. Böyle sonuçlar falan açıklıyorlar. Tabii
0: MHP oy kalmıyor bu durumda.
3: Yani bu dönemlerde böyle
1: şöyle bir şey olmaz hocam. Şimdi CHP'nin oyunu artırmasındaki temel sebep bir sinerjiyi yakalamış olması değil miydi? Şimdi bölünmeyle beraber o sinerji dağıldığı için artık toplamda iki

0: Parti de kurulsa, 3 parti de kurulsa toplamda 25'i tutturamama ihtimalleri daha yüksek bir ihtimal değil mi?
1: O da mümkün
2: hocam, ama hocam dedi ya az önce, Türk milleti sürekli CHP'lileri, geçmiş dönem CHP'lilerini ayrı tutuyorum, sürekli bir yeniliğe, terakkiye oy verirler. Yani İttihat ve Terakki CHP'de temsil edilir denir ama İttihat ve Terakki o değil yani. İttihatçılık, birlik, beraberlik, efendim gelişim hep merkez partilerde olmuştur. Şimdi merkez partilerde işte darbelerle zaman zaman kırılmalarla önleri kesilmiştir. Orada iktidara hep CHP getirilmeye çalışılmıştır. Biz darbelerle önümüz kesildi diyordu ya geçenlerde yorum yapan bir Cumhuriyet Halk Partili. Önder Sav böyle bir şey söylüyordu. Darbeler kimlere yapıldı? CHP iktidardayken bir darbe gördük mü? Biz görmedik.
3: Bunu konuşmaya devam edelim. Reklama gideceğiz ama genel bir şey yapalım. İlter, bu şimdi yarın da önemli bir toplantı var. CHP'de disiplin kurulu toplanacak yarın. Reklama gitmeden önce bir giriş yapalım mı İlter? Yani bu disiplin kurulu deyince aklımıza bir takım isimlerin tasfiyesi, ihraca geliyor doğal olarak. Müslüm Sarı da dedi önce Kemal Bey hain diyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olur dedi ama sonra da tabii ki bazı şeyleri de anlayışla karşılıyoruz. Olayın sıcaklığıyla olmuş olabilir dedi. Bu yarınki disiplin kurulu toplantısının önemine bir giriş yapalım İlter.
4: Şöyle yarınki disiplin kurulu toplantısında
2: 8 kişi ihraç edilir.
4: Başkan belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek disiplin kurulu başkanı belirlenecek. Ve daha sonra işte ihraçlar konusunda adımlar atılacak tabii nihayetinde. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hain söylemleri genel merkez tarafından kabul edilemez bulunuyor doğal olarak. Bu isimlerle ilgili bir ihraç süreci işletilecek. Peki ne zaman bu ihraçlar başlar? Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde neler konuşuluyor? Yine kulis bilgileri var. Şimdi mi aktaralım, reklamdan sonra mı Melih Altınok?
3: Reklamdan sonra aktaralım o zaman. Çünkü önemli bir toplantı. Hem salı günü grup var, sonra MK toplantısı var ama yarınki bu disiplin kurulu toplantısında birileri ihraç edilmese bile kimlerin ihraç edileceğine dair önemli ipuçları olacaktır. Çünkü gelen isimlerle onları da İlter'le konuşacağız. Bir reklam arası, sonra karşınızdayız.
5: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye genelinde hane halklarının tüketim harcamalarında en büyük pay %29,3'te konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Ulaştırma harcamaları %20,5'te ikinci sırada yer alırken gıda ve alkolsüz içecekler %17,3'te üçüncü sırayı aldı. En düşük pay ise %0,8'de sigorta ve finansal hizmetler, %1,8'de eğitim ve %2,2'de sağlık harcamaları oluşturdu. Gelir düzeyine göre harcama alışkanlıklarında ise belirgin farklar dikkat çekti. En yüksek gelir grubunda haneler ulaştırmaya yaklaşık %25 pay ayırırken konut ve kira harcamaları %25,7 seviyesinde gerçekleşti. Gıda harcamalarının payı ise %12,4'te kaldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Keşme Adası'nda patlamalar yaşandı. Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren ABD donanması İran'ın güneyindeki Keşme Adası'na bir dizi saldırı daha düzenledi. İran ordusuna ait bir telekomünikasyon kulesi ve komuta merkezi hedef alındı. Saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veren İran'da, Kuveyt ve Bahreyn'de yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu, savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Saldırıda ABD güçlerine ait Arif Can Kampı ve Ali El Salim Hava Üssü'nün hedef alındığı bildirildi. Kuveyt'ten ateşlenen bir Patriot füzesinin fırlatmadan hemen sonra havada patlayarak parçalandığı anlarda kameraya yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı.

0: İran'ın hedefindeki Bahreyn'de de sirenler çalarken saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı da belirsizliğini koruyor. Tırmanan gerilimin ardından taraflardan açıklamalar da birbiri ardına geldi. Devrim muhafızları Keşm Adası'na düzenlenen saldırılara yanıt olarak bölgedeki bir ABD karargahıyla bir hava üssünün füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Hürmüz Boğazı'na yapılacak daha fazla müdahale daha ağır sonuçlar doğuracaktır uyarısı yapıldı. Saldırılara ilişkin ABD ordusundan da açıklama gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan füze ve dronların tamamının düşürüldüğünü duyurdu. Sivil gemileri tehdit eden 3 İran İHA'sının da imha edildiği bildirildi. İran'ın Keşm Adası'ndaki bir karargahı vurduklarını da doğrulayan CENTCOM, saldırıda İran'a ait askeri kontrol merkezinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Lübnan'daki ateşkesi kanlı saldırılarla ihlal etmeyi sürdüren İsrail bir kez daha sivilleri hedef aldı. Lübnan'ın güneyini yoğun hava saldırıları ve top atışlarıyla vuran soykırım ordusu bir hastaneyi de yerle bir etti.
3: 13 gün önce doğum yaptım ve oğlum burada küvezde tutuluyordu. Patlamayı duyunca eşimle bebeğimizin yanına koştuk. Allah'a şükür durumu iyiydi. Ancak hastanenin tamamında çok büyük hasar var.
2: Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail'in hedefinde Nebatiye ve Sur kentleri vardı. Onlarca noktanın hem havadan hem de karadan bombalandığı saldırılarda sivil can kayıpları yaşandı. Yaralananlar oldu. Vurulan hedefler arasında Sur kentindeki Jabal Amel Hastanesi de vardı. İsrail'in peş peşe hava saldırılarıyla enkaza çevirdiği hastanede birçok departman kullanılamaz hale geldi.
4: İsrail'in barbarlığının ve sivil katliamlarının kanıtı gözlerinizin önünde. Bir hastanenin füzeleri olduğunu sanmıyorum. Biz insanları kurtarıyoruz, onları öldürmüyoruz. Evleri yıkmıyoruz, dünyayı yok etmiyoruz.
2: Lübnan'da sonu gelmeyen İsrail vahşetine Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'den de sert tepki vardı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, aynı bölgede yer alan 3 hastaneden ikisinin İsrail saldırılarıyla büyük hasar gördüğüne dikkat çekti. Yapılan paylaşımda Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılar can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Yaşananlara Birleşmiş Milletler de sessiz kalmadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Lübnan'da 16 saat içinde İsrail tarafından 468 kez ateş açıldığını söyledi. Ateşkese uyum gösterilmesi çağrısı yaptı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
2: Öğretmen yetiştirme ve istihdam sürecinde yeni bir dönemi başlatan ve adayların hem genel yetenek, genel kültür hem de alan bilgisi seviyelerini ölçmeyi hedefleyen Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar gününe ertelendi. Başkent diplomasi üssü olacak. 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne 7-8 Temmuz'da Ankara ev sahipliği yapacak. Türkiye 2004 İstanbul'dan sonra ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak. Zirveye en az 35 liderin katılması öngörülüyor. Bu kapsamda hummalı hazırlıklarsa sürüyor. Tüm güvenlik önlemleri üst düzeyde alınırken, başkentteki kamu çalışanları için 6 ila 12 Temmuz tarihleri arasında geniş kapsamlı bir idari izin kararı alındı. Bu nedenle 12 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek akademi giriş sınavı tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi.
6: Sınav güvenliği anlamında.
2: 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026 MEP AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar başarılar dilerim dedi. Ayrıca 26 Temmuz'da yapılacak ALES sınavı 2 Ağustos Pazar gününe, 2 Ağustos'ta yapılacak yabancı dil sınavı ise 9 Ağustos

0: pazar gününe ertelendi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ablukayı delmeye çalışan boş petrol tankeri füzeyle vuruldu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. İran'a yönelik askeri baskının yanı sıra ekonomik baskıyı da sürdüren ABD, Hürmüz'de bir ticari gemiyi daha etkisiz hale getirdi. İran'ın Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürülen Botswana bayraklı petrol tankeri, makine dairesine ateşlenen Hellfire füzesiyle durduruldu. Saldırı görüntülerini paylaşan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, geminin 20'den fazla dur ihtarını yok saydığı iddiasında bulundu. Hiçbir geminin İran limanlarına giriş çıkış yapmasına izin verilmeyeceğini yineleyen CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana devam eden ablukaya ilişkin son verileri de paylaştı. Son saldırıyla 6 geminin etkisiz hale getirildiğini duyuran ABD ordusu, 122 geminin de engellenerek rota değiştirmeye zorlandığını açıkladı.
3: İran limanlarına giriş çıkış yapma amacıyla ilerlemeye devam eden tüm gemiler durdurularak aranacaktır. Ablukayı delmeye çalışırsanız güç kullanmak durumunda kalacağız.
2: CENTCOM daha önce de Tosca isimli petrol tankerine düzenlenen saldırının görüntülerini paylaşmıştı.
3: Motorlu gemi Tosca. Makine dairesini boşaltın. Makine dairesini derhal boşaltın.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu disiplin kurulunu toplayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Gelişmeler nasıl olur? Disiplin kurulundan nasıl bir sonuç çıkar? Ya da atanan üyeler bize neler söyler? İlter'e bir soralım. Reklama gitmeden önce konuşmaya başlamıştık, bir girizgah yapmıştık. İlter, yarınki bu disiplin kurulu toplantısından beklenti ne? Ne gibi bir işlev görmesi bekleniyor bu kurul?
6: Şöyle Melih Altınok, yayına çıkmadan önce sordum kaynaklarıma. Yarınki bu toplantıya dair kulağıma ses dönüyor. Eğer alabilirsek daha sağlıklı anlatabileceğim. Saat 13'te Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı başlayacak. Bu ilk toplantı ve ilk toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu başkanı seçilecek. Ve nihayetinde daha sonra da çalışmalarına başlayacak Yüksek Disiplin Kurulu. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya katılacak. Bu sürece dair bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor. Daha sonra da seçim bölümüne geçilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni YDK'sı, üyeler zaten belli, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı seçilecek. Peki bu toplantıda ihraçlar gündeme gelecek mi? Bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü dünkü MYK toplantısında ihraç konusu gündeme gelmedi. Yani şu isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik ağır eleştirilerde ve hakaretlerde bulundu, partiden ihraç edilsin şeklinde bir değerlendirme olmadı. Yani herhangi bir dosya MYK'da görüşülmedi. Çünkü MYK dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderiyor. MYK'da da böyle bir görüşme olmadığı için yarınki ilk toplantıda ihraç konusunda somut bir adım atılmayacak. Ancak bu atılmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü yine genel merkez kaynakları özellikle hain Kemal sloganlarına tepki gösteriyorlar haliyle ve bunun parti disiplini gereği, tüzüğü gereği suç olduğunu ifade ediyorlar. Disiplin suçu olduğunu ifade ediyorlar ve bu kişilerle ilgili de bir disiplin süreci başlatılacak ve hatta bazı il başkanlarının da yine görevden alınabileceği de ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde ve hakaretlerde bulunan bazı ilçe ve il başkanlarının olduğu ifade edildi. Yine Müslüm Sarı da takip ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı bugünkü toplantıda, basın toplantısında. Ve bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin olarak ihraç edilecek. Ancak yarınki toplantıda ihraç konusu gündeme gelmeyecek. Bir sonraki toplantılarda şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partiye yönelik, daha doğrusu parti yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunan, tüzüğe göre disiplin suçu gerektiren açıklamalarda bulunanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin olarak ihraç edilecek. Tabii burada milletvekilleri akıllara geliyor. Acaba milletvekilleriyle ilgili de ilk etapta böyle bir süreç yürütülür mü? Tabii milletvekillerinin ihracı kolay değil haliyle. MYK işte şu isim

0: açıklamalar gelirse kaynaklar diyor ki tabii ki tüzüğe göre parti suçu, disiplin suçu gerektiren açıklamalar yapanlarla biz zaten yol yürüyemeyiz haliyle ve nihayetinde bu isimlerle ilgili de süreç başlatılabilir ama parti meclisinin onayı gerekiyor. Parti meclisinde eğer 31 parti meclisi üyesi evet derse dosyası gelen milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebilir. Yani buradaki kritik rakam 31. Bunu da yine geride bıraktığımız saatlerde görüştüğümüz kaynaklar bu şekilde ifade ettiler.
1: Şimdi Müslüm Sarı CHP sözcüsü diyor ki genel başkana parti yöneticilerine tutumu not ediyoruz diyor ama sonra da olayın sıcaklığıyla yaşanan bazı açıklamaları da görmezden gelebiliriz dedi. Benim anladığım, bakın, disiplin kurulunu şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönem açıklamalarına herkes dikkat etsin. Herkes ayağını denk alsın şeklinde bir girizgah olacak bu disiplin kurulu herhalde, değil mi? Önümüzdeki hafta tansiyonu biraz daha düşürmek için. Yoksa yani bir tasfiye süreci başladığında bunun çok ağır sonuçları olabilir. Fatma Hocam, belki Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir yol arzu etmiyor olabilir mi? Nasıl diyorsunuz siz, partiden gönderilmeleri hangi tarafın işine yarayacaktır?
2: Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu gözetiyor mudur bunu? En önemli soru o. Gerçekten bu ihraç meselesi kimin elini güçlendirecek, kimin işine yarayacak? Yani baktığınızda zaten Özgür Özel ve kanadının en büyük söylemi biz Baba Ocağı'nı terk etmiyoruz ama Baba Ocağı'ndan bizi zorla gönderiyorlar. Bizi polis zoruyla çıkartıyorlar. O yüzden şimdi bugün ihraç meselesi söz konusu olduğunda biz direndik ama o bizi bu yola teşvik etti. Bunu yapmak zorunda kaldık söylemin altını dolduracak bir hamle gibi görünüyor. Ama öte yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok uzun süredir arınma mevzusu üzerinde çok keskin kararları olduğunu biliyoruz. Ve özellikle bayramlaşma gününde yapmış olduğu konuşmada da bir an önce arınmak üzerine neler yapacağına dair biraz değinmişti. Eğer şimdi böyle bir yola tevessül etmezse bu defa alacağı eleştirilerden en büyüğü de hani arınma için bu kadar istekliydiniz, neden o zaman bu süreci başlatmıyorsunuz? Şimdi yetki kısıtlamak veya bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu şaibeli süreçlerin aydınlatılmasına daha katkı sunmak başka bir yol ama ihraç meselesi bana kalırsa biraz daha Sayın Özel ve kanadın elini güçlendirecek bir şey. Az önce de söylediğim gibi çünkü biz terk etmedik ama bizi Kılıçdaroğlu gönderdi. Bakın bir de şöyle bir siyasi algı yaratılmaya çalışılıyor. Hükümetle çalışıyor. Hükümetle yaptıkları için işte bizi buradan göndermeye çalışıyorlar gibi bir iktidar algısı yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden arınma meselesiyle ihraç meselesi birbirle bağlantılı mı? Evet, bağlantılı. Fakat baktığınızda kimin elini güçlendirecek sorusu sizin de sorduğunuz gibi çok çok önemli.
1: Ama bir de şöyle bir durum var. Yani ihraçlar herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten ziyade yani arınma sürecinden anladığımız işte biraz daha bu yolsuzluğa bulaşmış.
2: Adı geçenler.
1: Gibi yani onlar üzerinden bir arınma kastediliyor herhalde diye düşünüyoruz.
2: Şimdi
1: belki
2: baktığınızda
1: de
2: Veli Ağbaba'dan bahsediyoruz. Çağdaş Poşet'le beraber mecliste parasını unutan bir kişiden
3: söz ediyoruz. Bir kere burada mahkemelik olanlar gidebilir. Yani
1: bu kurultayla ilgili mahkemelik olanlar mı yoksa yolsuzluk soruşturmaları?
3: İkisi de yani ikisi de. Yolsuzlukla ilgili adı geçenler var. Delegasyonu kastetmiyorum. Onda da zaten 165 tane dosyada adı geçenler var. 44'ü tutuklu onların zaten.
1: Evet.
3: Muhtemelen onlar gidecekler. %100 gidecekler bana göre. Diğer taraftan belediye başkanlarından adı geçen, dosyada adı geçenler ve tutuklu olanlar gider. Milletvekillerinden de adı geçip haklarında tahkikat açılmamışlar var. Henüz daha bir yola girilmemiş hukuken bir grup var. İşte Ağbabalar onlardan bir tanesi. İşte onlar ne olacak? Tartışma o. Siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı üzerinden bir ben ihraç beklemiyorum açıkçası.
2: Mesela Turhan Taşkın Özer var. Çünkü özellikle meşhur İmamoğlu'na çok yakın olan avukat olarak ona yakın olan bir isimden bahsediyoruz ki yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesinde olabilecek kişilerden bir tanesi.
1: Ali Mahir listeye çıktı, beddua okudu, hatırlayın, çok özür dilerim ya. Allah belasını versin dedi, onun ifadelerini aktarıyorum. Yani bu şimdi bir partide genel başkanı bu mutlaka bir karşılığı olacaktır.
2: Ben uyuyamadım dedi. Seçilmediği gün ben uyuyamadım dedi. 8 saat gözüm uyku girmedi ki aynı zamanda Sayın Özel ve Sayın Başarır Kılıçdaroğlu'nun yetiştirdiği siyasi.
4: Ya hocam, Ali Mahir Başarır da Özgür Özel de her türlü olaylarına rağmen Kılıçdaroğlu tarafından desteklenmiş isimler.
1: Ya ben o dönüşü anlayamıyorum.
4: O listeyi söyleyeyim mi?
3: Desteklenmiş değil de desteklenmek İhraç zorunda kalınmış isimler.
5: Öncelikle kurultay meselesiyle alakalı açık tavır koymuş olan ya da mahkeme süreci devam eden kişiler de özellikle delegelerin tamamının ben de ihraç edileceği kanaatindeyim. Çünkü delege en önemlisi şu anda kurultay öncesinde, yani bir kurultay olacak kesinlikle, o kurultay öncesinde bir temizlik yapması şart. milletvekillerinde bir temizlik yapmasına gerek yok. Ama en önemlisi delege temizliği. Delegelerde kesinlikle yapacaktır.

0: kimsenin gözü yaşına bakmayacak.
1: Bir rakamlısı var diyor.
2: Evet. İhraç edilecekler ki isim, hepsi milletvekili. Bunlar kesinlikle listenin başında olanlar.
1: Özgür, CHP'den ihraç edilecekleri sayıyorsun.
2: Özgür Özel liste başı, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarı.
3: Belediyelerle ilgili denetim mekanizması oluşturulacak.
1: Bu disiplin kurulunda.
3: Meli Altınok, şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte belediyelerle ilgili bir denetim mekanizması oluşturulacak. Yani yolsuzlukla mücadele konusunda bir denetim mekanizması oluşturulacak. Bu sadece yolsuzluğa bulaşan veya bu yönde iddialarla gündeme gelen belediyeler denetlenmeyecek, araştırılmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediyelerini denetleyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturulacağı bir denetim mekanizması. Bu denetim mekanizmasında yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapan hukukçu isimler de bu mekanizma içerisinde yer alacak. Ve daha önceden yani önlem almak amaçlı bir adım atıyor aslında önemli. Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir belediye yolsuzlukla anılmasın veya yolsuzluk soruşturmasına muhatap olmasın. Öncesinde biz önlemimizi alalım diye bu gerekçeyle, bu amaçla daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yolsuzluk konusunda belediyeler özelinde bir denetim mekanizması oluşturulacak. Bunu da kısa süre içerisinde oluşturulacağını ifade ediyorlar.
1: Bu söylediğinden ben şunu anlıyorum. Sen saymaya devam et ama bu söylediği de çok önemli. Yani davası sürenler, işte bir takım haklarında iddialı olanların yanı sıra bir etik kurulu gibi bir şey oluşturulacak ve Kemal Bey de parti organları aracılığıyla yani bir soruşturma, bir denetim yapacak bütün belediyelere. Şu an yargılananların da dışında.
3: Biz öncelikle kendi iç denetimimizi yapalım diyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Meli Altınok.
1: Evet.
3: Tabii ki hukuk işliyor Türkiye'de bir şekilde. Tabii ki soruşturma geçiren bazı belediyeler var. Ama öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim diyor ki biz önce bir iç denetimimizi yapalım. Önce biz kendimizi bir sorgulayalım aslında. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına bir denetim, parti içi denetim mekanizması oluşturalım. Ve tabii ki herhangi bir özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yolsuzluk soruşturmasına muhatap olmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki yani bununla karşılaşmadan önce biz kendi denetimimizi bir sağlayalım, partide bir mekanizma oluşturalım ve bu mekanizmada hukukçular olsun, yerel yönetimden anlayan isimler olsun, böyle bir mekanizma oluşturup önce biz kendimizi bir çek edelim, tüm belediyeler aslında denetimden geçirilsin ki zaten bu anlamda önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu bir adım atacak, bunu şimdiden söyleyebiliriz.
4: Ama bunu Özgür Özel de yaptı.
2: Nasıl yaptı?
4: Nasıl yaptı?
2: Yapmasa herhalde.
4: Hocam gitti Manavgat'ta yoktur deyip geri geldi. Aynı şeyi
1: ona
4: yaptı.
1: Ona benzemesin diyorsun.
4: Olmasın ya, ona benzemesin.
1: Bu arada Hilmi Taşdemir olası ihraç isimleri listesini tabii açıklıyor.
2: Kemal Bey'e yakın bir isimden aldığım bir liste. Bu yani isimler. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Umut Akdoğan ve Gökhan Zeybek. Bu isimlerin
1: Kemal Bey'in olmazsa olmazları bunlar.
0: Zaten bunlar ihraç edilirse kesinlikle parti kurulur.
2: Yani
0: parti kurulur. Zaten gidip parti kurun demek
2: hayır,
0: zaten.
2: Bir defa parti kurmama ihtimalleri sıfır gibi bir şey. Mutlaka parti kuracaklar. Amaçları az önce Fatma Hocam da biraz değindi. Burada direnerek biz CHP'den gönderildik. Biz CHP'liyiz ama başka bir parti kurmaya zorlandık gibi bir şey olacak. Odakları olacak. Orada da karşımıza iki tartışma çıkacak. Merkez bir parti mi olacak bu parti, yoksa yine sosyal demokrat, demokratik sol diye bir şey yok zaten, yaklaşım yok. Sosyal demokrat mı olacak, yoksa daha sol mu olacak?
1: Ama iktidar perspektifleri yok mu? Yani ikinci alternatifi seçmek kendilerini korumaya almak için küçük bir parti hedeflemeleri anlamına gelir ama hani iktidar perspektifimiz var diyor Özgür Özel. Dolayısıyla ama daha merkez bir...
2: Hayır, oradan bazı isimler diyor ki kim olursa olsun zaten biz Cumhurbaşkanlığını kazanırız diyorlar yani.
1: HDP de yanımızda durursa eskisi gibi.
2: Ya diyorlar. O da öyle bir varsayım da var ama burada HDP'nin nerede duracağı ki destek verdiler HDP'liler. HDP'liler aslında kim? Yani hangi HDP ya da yani bu tartışmalar da yapılıyor terörsüz Türkiye ile birlikte, terörist Türkiye süreciyle ilgili bu tür çıkışlar da var. Sayın Bahçeli'nin endişelerinden birisi Özgür Bey'i işte terörist Türkiye sürecine destek veriyordu. Bugün ne olur gibi bir endişesi de olabilir ama ben kuvvetle muhtemelen

0: Kemal Bey'in de bu sürece destek vermesini
1: bekliyorum. Veriyor muydu Özgür Özel? Mesela İmralı'ya heyete bir tek CHP zaman vermedi galiba.
0: Hani bazen havet denir ya böyle.
1: Öyle havet bir vardı evet.
0: Öyle bir yaklaşımları vardı.
2: Yani hangi HDP sorusunu hangi solda sormamız lazım? Mesela Özgür Özel çıktı kürsüden. İğrenç bıyıklı adam dedi.
0: Tabii.
2: Değil mi?
1: Kime diyor? Kemal Bey'in
0: sağ görüşlü birisi yani deseydi ne olurdu kim bilir.
2: Kıyamet kopar. Şimdi tabii. Şöyle iğrenç bıyıklı bir adam nasıl bir şey? Mesela karşısında itham ettiği figür kim? Cumhuriyet Gazetesi'nde yöneticilik yapmış. Türkiye İşçi Partisi kökenli. Solcu olduğunu bildiğimiz
1: CHP'li
2: bir
1: Kartal
2: herkes.
1: Belediyesi'nin danışmanı.
2: Yani bir şey Alevi falan da değil yani. Yani onu itham ettiği şey solculuğu yani. Aşırı
3: solculuğu. O tarz partilerin bayrakları var.
2: Şimdi siz mesela böyle bir şey söylediniz. Her gün Türkiye İşçi Partisi'yle, TKP'siyle, şununla bununla berabersiniz. HDP'nin içerisindeki adamlar da ondan farklı değil.
1: Erkan Baş'ın bıyıkları da
2: Erkan
1: az değil.
2: Erkan Baş'ın bıyıkları da iğrenç bir bıyık o zaman mesela.
1: Ya, Özgür Bey'e
2: Özgür
1: göre,
2: Özel'e göre Erkan kim? Baş da iğrenç bir bıyıklı adam.
0: Şimdi, tabii, kimin mesela, bıyığı olduğuna göre değişiyor.
2: Bunun için hiç özür dilemedi. Yani sol gelenekten geldiğini iddia eden bir lider solculara hakaret etti. Bak bu bir apaçık. Özellikle söyleyeyim Atakan Bey Alevi değil. Çerkez kökenli radikal soldan gelmiş. Türkiye İşçi Partisi kökenli Cumhuriyet'te yöneticilik yapmış. Tamamen hani tescilli bir solcu olan mezhebi kimliğinden dolayı değil solcu olduğu açıkça belli olan bir kişiye iğrenç bıyıklı adam dedi. O zaman bütün sol yapılara karşı Özgür Özel aslında bir şey ithamda bulunmuş oldu. Peki o zaman hangi soldan destek alacaksınız? Kimi başka tarafa gitmeye çalışıyorsunuz?
0: Hayır onların umurunda değil. Çünkü onlar kendilerinden yana mı değil mi ona göre tanımlıyorlar. Bu şeyleri tanımlamaları daha önce Aleviler için de yaptıkları oldu. Aleviler hiç umursamadılar. İşte marjinal soldaki o isimlerin çoğu için de bu iğrenç bıyıklı tanımlaması yaptı. Nedir? Mesela şeyde daha çok
2: ne zaman alınırlar o zaman bu kişiler? Yani kendileri hakaret uğradığında kim tarafından hakaret uğrayınca ha,
1: beyefendi
2: ona
1: bu arada kastedilen evet. Murat'ın yani, bahsettiği Murat Özel.
2: Yani hakarete çok hakaret eden yok. Adama mı bakıyorlar yani tepki verirken?
0: Kesinlikle öyle baktıklarını düşünüyorum. Yani çok sen demiş olsan günlerce linç edilirdin yani, ama bıyığına Özgür Özel ya da oradan birisi dediği zaman hiç kimse bir şey demiyor.
1: Murat ama çok da böyle poz değil yani.
0: Değil,
1: mesela
0: değil
1: Erkan Baş'ın daha fazla dudakları içeri giriyor tabii, tabii. Falan.
0: Şimdi Stalinistler falan sen daha iyi bilirsin daha şeydir değil mi?
1: Lev Valesa bıyığı böyle şeyden tabii. Geliyor.
0: İçeri girer yani
1: biraz
0: çeneye
1: evet.
0: Kadar uzatanlar vardır.
1: Aynen şeydir. Torba morba isimde de kötü bir şey olur falan ama böyle bir poz bıyık
2: var. İnsanın kendi kimliğiyle, sakalıyla, saçıyla bilmem nesiyle nasıl uğraşabilirsin? Bu ne kadar çirkin bir şey.
1: Yani
2: hala özür dilemedi ya çok tuhaf. Yani ben onu yani bir anda ağzından çıkmış gibi düşündüm. Hemen peşinden özür dileyeceğini düşündüm. Asla dilemedi ya.
1: Ama Özgür Bey'de şöyle bir ruh hali var. Bunu bence CHP'li seçmen de görüyordur. Yani anında tepkileri değişebiliyor. Bazen böyle anlık yükselen alçalan insanlar oluyor ya. Birden ağzıyla birinin taklidini falan yapıyor. Uykusuz kalmış mesela gece sabah sinirli olur insan. Öyle bir atıfla yoksa bu özcülük yani bir insanın bedensel özellikleri üzerinden yürüyüp kaşı şöyle gözü
3: ama
1: şöyle
3: falan. Ama kendisi sinirlendiğinde zaten çok sinkaflı kelimeler belediye başkanlarına da kullanmıştı ya. Yani sinirlendiğinde tabii. Farkında olmuyor.
1: Küfür de ediyor.
0: Keçören belediye başkanına falan orada.
3: Mesut Özarslan'a yazdıkları.
1: Evet. Evet akşam ettiği telefonlar özellikle öyle oluyor ama dediğiniz gibi Murat'ın dediği gibi neresinden tutsa elinde kalacak bir durum. Birine fiziksel özellikler üstünden yürümek ama Özgür Bey'in o ani çıkışları hep var. Mesela şimdi biraz sonra izleyeceğiz videosunu. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği zaman meclisteki görüntüleri hatırlıyoruz hepimiz. O da mesela normal bir görüntü Murat kaç yaşında adamları sen şimdi sevindiğinde birinin bir şeyine dersin ki ne kadar memnun oldum ama oturup ağlamazsın çoluğun çocuğun olmadığı sürece gözlerin yaş inmez.
2: Ya da zıplamazsın yani.
1: Ya da zıplamazsın yani.
2: Bu yani bir şey kontrol problemi yaşıyorlar.
0: Özgür Bey'in
2: Özgür Bey'de değil Ali Mahir Başarı'da hepsinde var bir kontrol Hayır, sorunu
0: tabii,
2: var.
0: Tabii. Ali Mahir, kontrol sorunu Ali Mahir onları bilinçli tabii. Olarak yaptığını düşünüyorum ben de. Ali Mahir bunları bilinçli olarak yapıp tribünler oynuyor.
2: O evet olabilir.
0: Oradaki
2: mahkemeye de girip ben sizi tanımıyorum demiş
0: tabii.
2: Mesela.
0: Oradaki gördüğüm o ki hukukçu kendisi neye mal olacağını ne olacağını biliyor ancak milletvekilliği sıfatına sığınarak o şekilde davranıyor.
1: Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmalara hiç girmiyor.
0: Yani doğru.
2: AK Parti olarak girmeyeceğiz dedi.
1: Girmeyeceğiz dediler mi?
0: Tabii.
2: Hayır yani Cumhurbaşkanı evet biz bu

0: tartışmanın hiçbir şekilde bir tarafı değiliz. Hiçbir şekilde bizi alakadar etmeyen bir şeydir de bu. Ama partinin kendi görüşüyle alakalı bir şey. Yoksa partilerin ya da insanların tartışmasıyla alakalı bir kısıtlamayla, yani kimse konuşmasın, bizi ilgilenmiyor, kimse de konuşmasın falan demedi. Değil
1: Sayın Biraz sonra bakacağız. Cumhurbaşkanı bu 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Bu konuyla da ilgili değerlendirdi
0: çünkü
1: ama.
0: Çünkü itham ediyor bir diğer taraf. Hükümet arkasında diyor bu, evet, yargı kararlarını.
1: Arkadaşlarım şimdi az önceki tartışmayla ilgili Atakan Sönmez'i aramışlar. Yani demişler böyle bir durum. Partimizin bir milletvekildir demiş Atakan Bey. Özgür Özel için.
2: Gayet olgun da.
1: Tartışmayı yani bu bağlamda girmek istemiyorum. Bu iyi bir şey ya. Bu sözcüler bir dönem hani çok öne geçiyor. Evet. Siyasi karakter gibi oluyorlar. Bence doğru bir tavır ama.
2: Ama sözcü değil. Basın danışmanı.
1: Basın danışmanları. Dolayısıyla sözcüler de giriyorlar hocam.
2: Tamam, giriyorlar.
1: Sözcüler de çok siyasileştirebiliyorlar.
2: Sözcünün siyasi bir kimliği var. Basın danışmanı
1: işte
2: olur.
1: Bazen o her birimlerde, tabii, böyle. O sözcüler çok da öne geçebiliyordu ama Atakan Bey de partimizin milletvekildir diyor. Evet, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
3: Bu arada Malatya İl Başkanı'nın da bıyığı bayağı uzun. Yani ilk bu açıklamayı duyduğumda Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı aklıma geldi. Onun da bıyığı hakikaten dikkat çekici. Onu da bu konu açmışken
1: bıyıklara karşı bir şey var o zaman, değil mi? Özgür Özel cephesinin ideolojik bir yaklaşımı yok ama bıyıklara karşı bir tavır var.
4: Ya yarın herkes bıyıklarını kesecek bu yüzden şimdi. Herkesin fiziksel görünüşü, kıyafeti, bir de ses tonu, boyu, posu falan çok siyasi malzeme olmaması gerekiyor.
0: Ya
4: ama
0: bıyıkla alakalı değil. Çok doğru söylediniz hocam. Aslında asla bunu söyleyebilecek karakterde bir tip değildir Özgür Özel. Hele ki bu ideolojik bir arka planı olduğunu çok iyi net bildiği için bıyığın ideolojik bir tavrı vardır çünkü. Çok nettir yani. Herkes bunu konuşmaya gerek yok yani. Hani ülkücü bıyığı var, sağcı bıyığı var, solcu bıyığı var, Alevi bıyığı var, işte ne bileyim İslamcı bıyığı. Bu böyle bir şeydir çünkü herkes bunu bilir. Özgür Özel bunu söylerken alelade bir şey yani ondan dolayı söylemiyor. Şunu biliyor, söylediği çok önemli.
1: Bıyığı ne oldu?
0: Ben kime ben ne söylersem söyleyeyim, kime ne küfredersem edeyim, hiçbir şekilde karşılığım ben ettiğim sürece benim kitlemde en küçük bir rahatsızlık duyulmayacak. Çünkü benim kitlem tuvalet terliğine, kavanoz kapağına oy vermeyi kendisine makul gören bir kitle. Kitleyi böyle zehirlediler. Şimdi o kitlenin gözünde kavanoz kapağı kadar değeri yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Özgür Özel, ne de diğer herhangi birisi aslında gerçek anlamıyla kitle açısından bir değer ifade etmiyor. Kendilerini bu kadar değersizleştirmiş durumdalar. Ya asıl hocam, problem psikolojik bir problem.
1: Yani bununla ilgili bir cümle sen
4: rahatsızım.
1: Az önce
4: diyor ya, bir şey söylemeyeceğim vekilimiz diye. O söylemeyi biz söylüyoruz adam adına. Birileri söylüyor. Ya
2: o da öyle
4: şey.
2: De hayır, yalnız yani, Atakan Sönmez Özgür Özel'in göstermediği duruşu gösteriyor, olgunluğu gösteriyor. Özgür Özel'in ondan sonra utanması gerekir ama
4: ya dediğim hocam öyle bir durumu yok yani. Tabii. Onların ne deseniz boş yer. O yüzden ya böyle bir şey söylenmiş sana kişisel olarak bir partinin sözcüsü olma hasabiyle, yoksa sokaktaki vatandaş olsan söylemez. O parti kimliğinde bir şey söyle de ki ya böyle biz şu anda çırpınıyoruz, savunmaya çalışıyoruz bıyıkları. Ya o yüzden bir şey söylemiyorum lafı da benim çok hoşuma gitmiyor aslında. Yeni bir şey oluşmuş. Hatta ne diyor mesela? Felaket senaryosunu hazırlanıyoruz diyor Özgür Özel. Felaket senaryosu ne? Değil mi? Bir felakete hazırlanıyorlar. Bir şey başlarına gelecek. Biliyorlar ne geleceğini.
1: Ne gelecek?
2: Ben o felaket...
4: Söyle hocam, sen söyle.
2: Bir defa bu ceza davalarının da bir sonucu olacağını biliyorlar.
5: Bu fezlekeler
2: oradaki
5: de bir
2: fezlekeler
5: yandan.
2: Ki süreç işleyecek ve geçmişte yediklerini bir şekilde çıkaracaklar ortaya.
5: Zaten yakında görüşeceğiz.
2: Ve bunların da hem mahkemelerde hem kamuoyu önünde de hesabını verecekler. Vermeleri gerekir mi? Ve gerekir dolu.
1: Kemal hocam, şimdi Atakan Bey'le de ilgili hani partide danışman görevi var. Böyle hani bir siyasetçi partinin bir şey değil. O yüzden cevap vermesi çok şey olmayabilir yani.
4: Hayır, doğru olmadı de, şık değil de, savun yani senin gibileri, kendin gibi olanları savun. Hadi kendini savunma da, ya böyle lafların edilmesi çok şık mı yani?
0: Ona şeyde karşı savunmaz işte. Bir AK Parti ya da MHP'li yapmış olsaydı bak ne olurdu.
4: Ya o da olabilir ama
0: şu anda Türkiye'de kıyamet kopmuş.
4: Elbette, evet, elbette.
1: Ciddi almıyorum havası da çıkıyor aslında. Yani lisan-ı münasip de söylemiş. Yani önemli değil deyip geçiyorsun, gülüyorsun. Belki de ona da varılabilir. Evet, Cumhurbaşkanı ne diyor bu tartışmalarla ilgili, onu konuşalım, bir dinleyelim.
6: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün

0: kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
1: Fatma Hanım, güvenli takip mesafesi ne kadardır CHP? Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki takip mesafesi diyor ama.
2: Çok zor ama konuşma içerisinde değinmek istediğim bazı hususlar var tabii ki Sayın Altınok. Şimdi bazı kişiler vardır ki her devrin adamıdır. Altılı masada sürecini hatırlayın. Meral Akşener masadan kalktığında oyları bölüyorsunuz, işte bir şansımız vardı, yitiriyoruz onu sizin yüzünüzden deyip Meral Akşener'e yerden yere vurdular. Sonra bu kurultay oldu. Pirom dedikleri Kılıçdaroğlu gitti. Yerine hain Kemal.
3: Arada Muharrem İnce'yi linçlediler.
2: Tabii arada Muharrem İnce vardı. O sonra baba ocağına geri döndü. O yüzden ona yine ekstra bir şey diyemiyorum. Bazı neleri kabul etti? Hangi hususları kendisine dair yapılanları kabul etti? O başka bir
3: ama
2: husus.
3: Ama demek ki yani bir şey CHP'ye itaat etmek ya da itaat etmemekle alakalı bir şey. Hain olup kahraman olmanız bu kadar bir şey yani. Sizin karakterinizle, kişiliğinizle, ürettiğiniz siyasetle alakalı değil. Orada İmamoğlu'na biat ediyorsanız, eyvallah diyorsanız kahraman oluyorsunuz. Demiyorsanız, hırsız da olsanız, ya kardeşim hırsızım ben çaldım çırptım size ne oluyor diye itiraf etseniz hain oluyorsunuz.
2: Peki yarın yani, öbür gün CHP seçmeni için Sayın Özel veya Sayın işte Ekrem İmamoğlu hain ilan edilmeyecek mi? Bunun kesinlikle garantisini vermeyecek miyiz? Doğal olarak baktığınızda geçmişte önce yücelttikleri sonra yerin dibine gömdükleri kişilere şimdi alkışladıklarını da yarın öbür gün nereye sığdıracakları?
1: Ecevit'e de neler yaptılar Fatma Hanım? Ben hatırlıyorum affedersiniz neler neler yani Baykal'a. Ve gidiyor. Şimdi bir hatırlayalım mı? Kısa bir video var. Bu şimdi Muharrem İnce
2: Sayın
1: dedik.
2: Sayın Özel'in ağladığı.
3: Ya İsmet şey İnönü gitti mezar kabrinin başında ey ruhundan falan diye böyle konuştu. İsmet İnönü ölmeden önce CHP'den istifa etmişti. Milletvekilinden de istifa etti. Bir daha CHP'nin kapısından ben girmeyeceğim dedi.
1: CHP İsmet üyesi İnönü değildi Atatürk evet. Öldüğünde İsmet İnönü. Doğru söylüyorsun ama ertesi gün Cumhurbaşkanı seçildi Murat. Bu da
3: ay, ölümüne yakın diyorum.
1: Tabii hayır. Onu, bu bir şey gösteriyor da hem CHP üyesi olmayıp Atatürk'ün gözüne görünmeyecek şekilde ortadan kayboluyorsunuz. Ertesi gün Atatürk vefat edince CHP'nin başına geliyorsanız pek çok soru işareti var ortada ama orada, biz daha yakın evet, zamana gelelim.
4: Soru
1: şimdi genç seyircilerimiz Türkiye korkmasınlar. Eski CHP zihniyeti deyip
4: hocam,
1: 1930'lara gitmeyelim.
4: Şimdi o soru işareti geçmişte de vardı. O kritik dönemlerde ortaya çıktı. Burada da ortaya çıkıyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte DSP'den ayrılış sürecinden bahsettim. O dönem
1: aman oralara gitmeyeceğiz.
4: O ki süreçler ve bugünkü süreçlere bakıldığımız zaman bir elin birilerini öne çıkararak farklı şekilde hareket etmesini sağladığı dönemlerdi.
1: Hocam bence CHP'ye hiçbir el falan müdahale etmiyor. CHP böyle gidiyor yani. Biz böyle anlam veriyoruz ya Özgür Özel de diyor. Derin devlet bilmem ne. Yani ortada hayır, bir o fiyasko var ve siz bu fiyaskoya büyük bir hikayede gerekçe bulmaya çalışıyorsunuz. Herkes bizimle uğraşıyor bilmem ne yapıyor. Yani
4: ben onlardan bahsetmiyorum. Dışarıdaki ama bir takım ellerden
1: eyvallah,
4: bahsediyorum.
1: Eyvallah ama bağlamından kopmasın. Şimdi bunu konuşuyoruz ya yakın zamana dair bir hatırlatma. Muharrem İnce'nin de adı geçti. Bir yakın zamanı bir hatırlayalım CHP'de.
3: Tabii.
5: Yeni bir politikacı Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya. Adalet kurultayı diyorsunuz. Ya daha bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin.
6: Otobanı yandı bu poros. Arabada gaz pedal. Oltayı attım yakaladılar kefal. Sana kötü gelen bana baba renk atar.
3: İspaniyiz.

0: bir başka siyasi parti lideri gibi koltuğa yapışıp ben buradan asla gitmem bir düşüncesi için.
1: Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna dur deyin, buna dur deyin, buna dur deyin.
2: Hayır!
3: En çok ağlayanlar, en çok hain.
4: Ya ben
5: size
4: bakın, bu da bir
1: barış deyince yeni bir politikacı Sayın Muharrem İnce.
4: O selfie de efsaneler arasındadır bu arada. Muharrem İnce'nin gel bakalım deyip adamı gönderdikleri, ama ben hakikaten bunu hani bir şey için söylemiyorum da ortada çok ciddi bir problem var. Özgür Özel'in, o Samet biraz geriye gelebilir misin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığında gösterdiği tepki, masalara vurarak, ağlayarak. Yani insan değişebilir, buna hiçbir şey dediğimiz yok, fikirleri dersiniz ki ya böyle düşünüyordum, aa öyle değilmiş, öğrendim, böyle dersiniz de. Yani bu ifrat tifrat, ne diyorlar?
6: İfrat ve
4: tefrat arası değil bu. Yani bir yerde ağlıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki bu adam milli güvenlik sorunu ülkenin başında kaldığı sürece. Hatta FETÖ'cü diyorsunuz birbirinize.
7: Aralarında 3 ay var. Sonra...
4: Bir göster Allah aşkına Samet. Yani Muharrem İnce'nin de kendisine yapılanlara rağmen tabii ki CHP operasyonuydu. Adamın işte bir montaj kasetini çıkarttılar. Adamın şeyi, sağlığı bozuldu zavallı. Bakın yani... Bilmiyorum ben.
3: Ama Allah aşkına Muharrem İnce Cumhurbaşkanımız seçime girdiğinde kaç fark almıştı? 11 milyon. 11 milyon oy fark yemiş. Adama diyorlar ki sen Cumhurbaşkanı seçildin, niye çıkıp ekranlara söylemiyorsun?
4: Şizofren dedi Muharrem.
3: O da şizofren dedi. Bu kadar da olmaz yani.
4: Tabii. Şizofrenlere de şey yapmayalım, insanlar psikolojik hastalıkları
6: var. Adam kazandı
4: var
6: dedi.
4: Ama.
6: Doğru bir şey söyledi. Ondan sonra ona rağmen linç ettiler.
4: Yani burada ciddi
6: kaçtı
4: bir kavga
6: dediler,
4: var mı Allah aşkına
6: dediler.
4: Şimdi? Asla. Hocam ciddi bir kavga olabilir mi bu ortamda?
6: Mümkün değil. Şimdi Özgür Özel'in bu tutumuyla ilgili Edip Cansever hani diyor ya, sevmen acele, dostluğun çabuk, nefretin daha çabuk diye Özgür Özel'e.
3: Bu psikolojik bir problem kesinlikle.
7: Güç başka
3: ve bütün
7: şey.
3: Kitleye sirayet etmiş bir şey. Çünkü CHP siyaseti kendi kitlesini sürekli zehirliyor. Sürekli başkalarını ötekileştirerek, sürekli iğrenç bıyıklı falan diyerek, sürekli başörtülü sıkma baş diyerek sürekli ötekileştiren bir kafa yapısı o kadar sürekli düşman üretiyor ki kendi içerisine dönüp en küçük bir itiraz eden adama da bütün öfkesini kusabiliyor. O açıdan bu kesinlikle psikolojik bir problem.
4: Peki evet, burasını artık seyircinin takdirine bırakalım. Çok net görüntüler yani, bunların üzerine birbirlerine söyledikleri şeyde bir kayıkçı kavgasının ürünü.
8: Siz ciddiye almadınız ama yani.
4: Almalı mıyız hocam?
8: Yok yok, bu böyle hani böyle kavga mı olur dediniz ya. Ya şimdi bizim derdimiz bu kavgalar falan değil. Bizim derdimiz bu partiler kitle partisi. Kökü nereye dayandığının da önemi yok. Kitle partisi demek belirli bir grup var. Türkiye'de yaşıyor, hep birlikte yaşıyoruz. Belli bir ideolojisi var, bir yaşam tarzı var, bir görüşü var. Vatanını milletini seven çoğunlukta insanlar bunlar.
4: Tabii ki canım.
8: Ve onların başını çeken gruplar gördükçe bunları, üzüntümüz o. Ya onlar da manipüle olmak için karşıtlık üzerinden kendilerini siyasal anlamda böyle bir modifiye etmişler.
4: Hocam ben de şu konforla söylüyorum. Atakan Bey gibi öyle düşünün benim söylediğimi de. Yani ben Kemal Bey Hürriyet yazarları ilk seçildiği kurultayda Tufan Türenç, Oktay Ekşi basın konseyi başkanıydı. Böyle ayakkabıları çıktılar çoraplarıyla masaların üstüne, alkışladılar Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ben o haberi yapmıştım. O gün bugündür Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bunları anlatıyoruz. Ya da CHP yönetimiyle ilgili. Bunları söylediğimiz için bizi muhalefete muhalefet etmekle, CHP düşmanlığı yapmakla, yandaşlıkla itham ediyorlar. Şimdi bizim söylediklerimizi dile getirdikleri için Yılmaz Özdil'inden bilmem kimine ne kadar CHP'li gazeteci varsa. Ben de onun konforuyla burada ciddiye alınacak bir şey yok diyorum.
8: Anlıyorum.
4: Yoksa size, dediğiniz çok doğru. Ana Muhalefet Partisi'nin bu hali... Yani biz üzülüyoruz bu halde, ülkedeki bir partinin
8: kurum.
4: Bu halde.
8: Tabii anayasal bir kurum, siyasi partiler kanunumuz var, seçim kanunumuz var, bunlar ciddi şeyler. Ve o kanunlar gereği ve anayasanın ilgili maddeleri gereği burada bir siyasal parti toplumla iktidar arasında köprü görevi görüyor, muhalefet görevini görüyor.
4: Doğru.
8: Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzüntüsü bence bundan kaynaklı. Ya düşünsenize, bir karar alıyorsunuz, bu kararı doğru düzgün eleştirecek bir kurumsal yapı yok karşınızda. Bireyler var, medya var, bizler konuşuyoruz ama bir kurumsal yapı, yani şunu kastediyorum, bir parti meclisi olacak, ne bileyim bir MK'sı olacak,

0: Merkez Yönetim Kurulu olacak. Bir genel başkanlık sekreteryası olacak. Böyle bir kurumda muazzam
1: yok
0: bir dış işlerine ilgili politika çıkması gerekiyor. Ama bir tane adamın yaptığı saçma sapan duygusal boşalmaları burada biz analiz ederek böyle bir ciddiyetsizlik üzerinden değil de
2: ama işte
0: kurumsal...
2: Bu, sevgili hocam, bu kurumsal bir problem. Mesela Sayın Bahçeli önceki gün çıktı dedi ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini istemeyiz. Türkiye siyasetin için son derece önemlidir. Birlik içerisinde hareket etmesini istiyoruz. Hatta feragat, değil mi? Mesela bir Milliyetçi Hareket Partisi CHP'nin muarızıdır yani. Tabii, adam tabii. Bölünsün ister yani. Çünkü ne kadar az oy alırsa MHP o kadar güçlenecek. Normal şartlarda böyle söylüyor. Bu neden söylüyor? İlkesel bir duruş gerçekleştirdi. Kime karşı söylüyor? Kendisi bölünsün diye İYİ Parti'ye gidip milletvekili transfer eden CHP'ye söylüyor. Yani sırf MHP daha da çok bölünsün, parçalansın diye uğraş veren, gözleri yaşlı biliyorsun, CHP'li milletvekilleri ağlaya ağlaya gittiler yani, kiralık vekiller. Ya yani bu vaziyetteki CHP'ye söylüyor. Burada bir ahlaki bir
3: farklılık yapıyor devlet Bey.
2: Çok önemli bir şey. Bu ahlaki prensiple alakalı, ilkeyle alakalı bir duruş. CHP'de olmayan şey bu ne yazık ki, ve Kemal Bey'de de yok, Özgür Özel'de de yok, hiçbirinde yok. Yani bu kurumsal bir problem.
3: Kemal Hocam, siz diyorsunuz ya CHP seçmeninin bir bölümü, hep söylüyoruz ülkenin bir bölümü, hatta dünya üzerinde bir insan mutsuz olsa ondan mutluluk duyulur mu? Hani böyle insanlar mıdır normal insanlar? Ama şunu da görmeli insanlar, şimdi hayat memat meselesi diyor ya bir kesim kendisine, hayat memat meselesi işte diyorlar, 25'ine kadar olmazsa varlık yokluk falan. Ya size bunları diyen adamların halini gösteriyoruz, bu bir aydınlatmacı gazetecilik faaliyeti. Bakın, Ali Mahir Başarır gördüm az önce ben, evet, o görüntüler içerisinde.
1: Yine bir videosu da var, belki arkadaşlar bulurlar. Şey diyor zaten, Cumhurbaşkanı seçilmediği gün ben 8 saat uyuyamadım, gözüm uyku girmedi, çok kötü oldum.
4: Ya gayet normal ve doğal Fatma değil mi yani?
3: Baksanıza burada
4: gayet normal ve doğal bir şey.
3: Ya hüngür
1: sonra
3: hüngür ağlıyor adamcağız.
1: Kendi
3: yani birinin üzüntüsüne o ağlamak, tanımadığınız birinin değil, üzüntüsüne tabii de ortak değil olursunuz
4: yani,
3: ama
4: seçim
3: birinin sevincine ortak
4: ondan
3: olmak
4: sonra
3: çok zordur. Onu çok sevmeniz gerekir değil mi? Bakın, Ali Mahir Başarır dün, yine affedersiniz beddua etmek istemiyorum ama onun şeyini iletiyorum size. Allah belasını versin diye defalarca konuşan adamın şu hallere bakın. Yani
0: hocam,
3: dilini ısırıyor.
0: Bir şey daha söyleyeyim.
3: Bakın bakın, Kemal Hocam dur Allah aşkına, söyleyeceksin ya, şunu. Kaçırma yani.
1: Ama hatırlayın, Sayın Özel'in de bir söylemi vardı.
0: Ben size.
3: Tabii ki.
0: Bak, bunları CHP'nin yönetimi, CHP'nin tabanıyla karıştırmayın. Bunlar bir kült. Hem de bana göre açık gözüken örtülü bir kült.
3: Yani tarikat mı, kalt anlamında
0: neyse
3: söylüyorsunuz
0: artık, kült diyorum ben bunları. Yani belirli bir ajandası olan
3: tarikat yani.
0: Gibi. Ya bütün o tarikatları da kastetmiyorum aslında, bu ajandası olan belirli bir paralel bir yapı. Onu söylüyorum. Bunun ağlamasıyla, bunun ağlamasıyla, bunun bilmem ne yapmasıyla falan CHP'yi, tabanını, partinin kurumsal yapısını tanımlamak mümkün değil. Bunlar bir suç örgütü.
3: Ben nasıl tanımlayayım? Bir tanesi grup başkan vekili, diğeri şeydi. Ben tanımlamıyorum ki yani. Ne oldu, bunu tanımlayan şey.
0: Biri de genel başkanlık yaptı burada.
1: Melih Bey, hatırlayın, Özgür Özel'de bir şiir okumuştu herhalde. Toprak olup üzerinde güller açsın demişti Sayın Kılıçdaroğlu için. Yani söylenmeler baktığınızda aynı. Davranışlar aynı. Diyorum ya, başta böyle ağlayarak alkışlanan Sayın Kılıçdaroğlu sonra hain Kemal'e döndü. Yarın öbür gün aynı.
2: Mahmut Tanal da ağlıyor arkasında. Hortumla polisle.
3: Ya Mahmut Tanal bugün ne dedi? Sen kaçırdın. Birbirlerine FETÖ'cü diyorlar ya. Hı hı. Mahmut Tanal dedi ki, ben Mahmut Tanal'ı ve Özgür Özel'i şununla eleştiriyorum sürekli. FETÖ'nün kanalları kapatılırken gittiniz önünde sivil direniş yaptınız.
2: Zincirledi kendinizi.
3: Zincirlediniz adam böyle kendinizi. Mahmut Tanal, Özgür Özel. Yani şimdi birbirinize FETÖ'cü diyorsunuz ama biz yıllardır bunu söylüyoruz. O dönemde size FETÖ'cü ilişkileri sorguluyorduk. Mahmut Tanal çıktı dedi ki, beni FETÖ'nün kanallarına Kemal Bey gönderdi, ben gitmezdim dedi. Bugün de bunu söyledi. Yani o görüntüleri bugüne kadar ne var bunda? Biz orada basın özgürlüğü adına gitmiştik, Ekrem demokrasi İmamoğlu adına gitmiştik diyor. Ekrem şimdi İmamoğlu diyor ki, Kemal Bey gönderdi FETÖ
2: kanalını.
3: İmamoğlu
2: kim göndermiş peki FETÖ'nün kanallarında 11 yıl git şey yap.
3: O konuda bir açıklama
2: yaptı,
3: yapmadılar.
2: Yapma, ne zaman yapmayı düşünüyorlar?
3: Yani acaba bunları ifşa etmek konusu önemlidir bu hikayede. Ve çünkü düne dair savundukları şeyleri bugün FETÖ faaliyetleri olarak ifade etmeye başlıyorlar. Bunlar bence ilgi çekici konular ve FETÖ gösterilmeli. FETÖ yani hayat memat meselesi yok CHP'de. CHP'de kayıkçı kavgası var, koltuk kavgası var. Birilerinin kendilerini suçtan arındırmak için dokunulmazlık zırhı alma kavgası var. Benim gördüğüm budur.
0: Ben doğru, işte, o işte kastettim.
2: Orada
0: yani kendine çıkar şemsiyesi kurmaya çalışan bir yapı var orada. O yapı çok ön planda, çok bağırıyor. Ya Ali Mahir Başarır, ismini de tam söyleyemiyorum. Doğru söylüyorum değil mi? bu adam çıktı, adliyeleri inletti.

0: Ya ben kulaklarıma inanamadım. Yani bir adliyeyi, bir mahkeme salonu önünü hakime küfür ede ede bağıra bağıra hakaretler savurdu bu adam.
1: Belediye başkanı seçimlerinde de hatırlayın, Hasan Ufuk Çakır'la görüntüleri çıktı, bağırışma,
0: Allah
1: çağırışma.
0: Bilmem ne yapsın demedi mi hocam? Değil mi? Geçenlerde daha. Yani bütün bunların içerisinde bir yapı var. Çok.
2: Vallahi bu bedduayı ben FETÖ'den hatırlıyorum. Daha açık söyleyeyim yani. Sürekli çıkıp mülane diyorlar. Kim böyle takır takır beddua ediyorsa bizim aklımıza gelen o. Bunlar solcu falan diyorlar kendileri. Grup yorum marşları
3: Hasan
2: çalıyorlar.
3: Hasan İmamoğlu'nun bedduasını hatırlıyor muyuz?
2: Grup yorum dinleyenlerin falan ağzından öyle beddua meddua terminolojilerinde yok.
3: Tabii.
2: Ben onu da söyleyeyim bu
3: Hayır,
2: arada.
3: Ama bu bunların zirvesi de Hasan İmamoğlu'nun bedduası. Hani diyor ocaklarına bilmem şu olsun bu olsun falan diyor.
2: Oğlunun ciğerini ye. Tabii. Doymayasın ya Allah'ım. Bunlar hani böyle korkunç şeyler. Evet. Bu nedir ama, bu? Sanki o Çağrı filmindeki taneler gibi değil mi? Evet. Yani sol terminolojide de yok. Bir yandan da Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler, Dev Yollar, grup yorum parçaları çok ilginç. Sizin dediğiniz doğru ama ilginç yani. Bir böyle bir tarikatimsi bir yapı, bir örgütlenme gibi adeta ama.
4: Ya onlar açısından öyle olabilir ama ben genel bir şey olduğu düşünüyorum. Mesela o görüntüde ağlayanların için Ümit Dikbayır da var. Nereden geldi bu?
2: İyi Parti.
4: Tabii. İyi Parti'den
2: geldi. Meral Hanım'a yan bakanı yok ederim diyordu.
4: Oraya geldi Meral şimdi Hayri Kemal'e alkış tutuyor. Yanında Sayın Kavaf var eski.
2: AK Parti.
3: Semaliye Kavaf var.
4: Hatırlayacak olursanız ablasıydı sanırım aile bakanı değil mi? AK Parti'ye 20 yıldır söyledikleri şey ne? Ensar Vakfı'nda bir defadan bir şey olmaz diyen kadın diyorlardı değil mi?
2: Ha oydu.
4: Hani, o yalan söyledikleri üstelik. Hiç öyle bir şey söylememelerine rağmen 20 yıldır aynı yalanı söylüyorlar. O hanımefendinin kız kardeşi AK Partili şu anda CHP'de Kemal Bey'e hain derken alkış yapıyor. Oraya giden zehirleniyor. Orada bir problem var.
2: Aile bakanı mıydı o hanımefendi?
0: Evet. Hangi partide şu anda o biliyor musunuz?
2: Doğru, Denizli milletvekili. Tabii. Evet, Manisa'ya geçti evet, şimdi.
4: Tabii aileden sonra evet. Devlet bakanımızdı yani. Ve o esnada söylemediği bir şeyi söylüyor diye 20 yıldır söylüyorlar.
2: Ama onda da bir sorun yok mu? O da iftira atılıyor. Bana birisi iftira atacak bir iftira.
4: Ama hanımefendi değil, onun kız kardeşi.
2: Olsun, yani kardeşine iftira atmışlar abi, kız kardeşi daha kötü.
4: Valla onu anlamıyor işte, giden zehirleniyor. Orada şimdi işte hanımefendi biraz önce gördüm bak görüntülerde hain Kemal derken alkış tutuyordu yani.
2: Ne diyelim artık, kararı versin ama dediğiniz gibi yani biz de muhalefet bekliyoruz. İktidarı sıkıştırmalarını bekliyoruz. Hani bu kadar rahat iktidar bir şey olmasın.
1: Yani sıkıştırmalarından öte politika üretilecekse doğru politika,
3: kendisi
1: doğru
3: bakanlık. Kendisi bakanlık. Kendisi söyledi. Yok. Kendisine o iftira atanlarla birlikte yani. Evet.
0: Melih Bey şu söylenir mi ya? Şimdi Suriye çökmüş, bitmiş, gitmiş. Adam kaçıyor. Ya Esad'la niye görüşmüyorsunuz diyen bir siyasi parti genel başkanı olabilir mi? Ya da Libya'da, Somali'de, Suriye, Irak'ta ne işiniz var diyen bir siyasi parti lideri olabilir mi? Ya da bu kadar savunma sanayine niye pay ayırıyorsunuz? Bilmem neyin bilmem rızkından kesip ayırıyorsunuz diyen bir siyasi parti olabilir mi? Ya da lideri olabilir mi? Onun etrafında, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberini okuyamayan bir parti lideri olabilir mi? Ya da gidip BBC'ye evet. demeç verip, gelin kardeşim vermiştiniz de söz. Niye bizi kurtarmıyorsunuz bunların elinden diyen bir siyasi parti lideri olabilir mi? Ya siz bunları normal mi karşılayacaksınız? Siz derken yani bizi kastediyor. Dolayısıyla böyle bir anormal bir şey var ortada.
2: Biz de tarif ediyoruz hocam. Bu arada bu görüntüler geldi mi? Bak Murat, senin söylediklerin bugün TV önündeki o zincirler.
4: Evet evet.
2: Bu beyefendinin kendini zincirlediği kapılara mapılara. Ya ben inanamıyorum yani. Türkiye'de diyorlar ya, yıllarca biz bu FETÖ'yü ilk biz söyledik diye. FETÖ'ye kriminal iz bırakınca, Türk devleti yargısı bu terör örgütüne dava açınca hepsi o zaman trene bindiler. Yani bunlar şunu seviyorlardı. FETÖ'yü cemaatken seviyorlar. Karşılardı. Çünkü İslami fobik olarak, bir İslami yapı olarak görüyorlardı. Ne zaman kriminal iz bıraktı, FETÖ
3: olduğunu gördüler.
2: Hemen trenine bindiler. Ve o gün bugündür de çok ilginç bir şekilde işte
3: orada Oktay Ekşi. Oktay Ekşi Ekrem Dumanlı'nın yanında yani.
2: Söylediğimde Murat, Kemal Bey'i alkışladınız dediğimde Oktay Ekşi bana dedi ki, yani çıktı televizyonlara işte. Dedi ki yalan söylüyorsunuz. Gitti CHP'den milletvekili oldu. Basın konseyi başkanı. Evet. Ve bütün gazetemden, kanalımdan kovulmak için herkesi aradı. Buradan bir de hani tek tek söylüyorum. Ama yapı değişmeye başlamıştı. Sezgin Tanrıkulu yine medya, özgür medya kapatılırken. İlter, sana şunu sormak istiyorum. Özgür Özel bugün bir de bir açıklama yaptı. İlginçti. İmamoğlu tutuklandığında Ekrem Bey'i işte Kemal Bey ziyaret etti. Eşiyle görüştü. Ve dediler ki diyor. Herhalde Kemal Bey söylüyor. Bir olalım. Özgür Özel'i indirelim. Ve Ekrem Bey ile yola devam edelim. Ekrem Bey işte şey olsun. Partinin genel başkanı olsun. Bu konu konuşuldu mu CHP'liler arasında? Özgür Özel bunu niye söylemeye ihtiyacı duydu? Nasıl okumak lazım İlter?

0: Şöyle kurultay sürecinde şöyle konuşuluyordu Melih Altınok açıkçası. Özgür Özel'den ziyade Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, Ekrem İmamoğlu'yla uzun yıllardır siyaset yapan isimler partinin başına siz geçin diyorlardı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'na bu yönde bir baskıları da vardı. Ancak Ekrem İmamoğlu bunu kabul etmedi. Özgür Özel'le birlikte yol yürümeye karar verdi. Diğer yandan tabii ki şu da konuşuluyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında şu da dillendiriliyor. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani bir bu yoldaşlık iyiye gitmiyor. Hani Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel bu yoldaşlığında yoldaşlığa artık bir son verilmesi gerektiği yönünde cümleler kuruyorlar. Bunu ifade ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'ndan eğer ayrılabilirse Özgür Özel aslında başarılı bir siyasetçi ve yine başarılı işler yapabilir şeklinde değerlendirmeler yapanlar da var milletvekiller arasında. Ancak nihayetinde Özgür Özel ben Ekrem İmamoğlu'yla birlikte yola çıktım ve bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz şeklinde mesajları ve hatta açıklamaları da oluyor. Ancak dediğim gibi özellikle Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisi eleştiriliyor. Ve Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan ayrı hareket etmesi, daha doğrusu ayrılması yönünde görüş bildiren milletvekilleri var. Bu konuya dair benim bildiklerim ve kulislerde konuşulanlar böyle Melih Altın.
1: Yani Kemal Bey'in böyle bir muhabbeti var mıydı Ekrem İmamoğlu için? Yok. Bence elinden almaya çalıştığını hissetti partinin.
2: Tabii, tabii,
1: dışındayken
2: tabii.
1: Burada Saraçhane'de
2: böyle bir şey
1: toplum.
2: Söylesin ki. Yani bence bütünüyle uydurma yani. Yani
3: kuvvetle olağan muhtemel akışına, oldu.
2: Yani hayatın
0: yani Ekrem
2: olağan
0: İmamoğlu konusunda
3: gitmediği için eleştirenler çok
0: ifade
3: oldu.
0: İfade ediliyor Melih Altın.
1: Pardon İlter'cim, bir daha söyler misin?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu konusunda bir pişmanlığının olduğu da ifade ediliyor. Hani bu, bu konu doğrudur. Açılmışken bunu
1: niye partiye aldı mı diye mi bir pişmanlık?
3: Tabii olmaması mümkün değildir.
4: Risk
3: zaten.
4: Alıp onu tabii. Başkan göstermesi o
3: olmaması
4: süreç.
3: Mümkün değil. Ya,
2: arınma diyor. İlk kimden arınacak?
0: Bundan arınacak. Net tabii. Olarak söyleyeyim.
2: 2500 yılla yargılanan da, CHP'de 2500'de yargılanan başka kişi var mı?
5: Arınma değil de hocam hesaplaşma diye bir ifade.
1: Ya ama baba oğlu gibi izlemiyor muydu böyle biz baba oğluz?
5: Var o resimleri de var ya.
1: Evet, diyor da ama Özgür Özel de bunu niye diyor mesela? Bugün bunu söylüyor olması şey mi diyor? Ha, onu hatırlatıp yani bunun amacını anlamaya çalışıyorum. Özgür Özel'in bunu açıklıyor olması İmamoğlu'na mı diyor?
2: Münafıkça davrandığını iddia etmek için söylüyor.
1: Tutarsız olduğunu söylüyor.
2: Tutarsızlık içerisindedir. Münafıkça davrandı. Bize karşı başka, dışarıya karşı başka konuştu. Demek için söylüyor. Başka niçin söylüyor?
1: İmaj kavgasında dile evet. Getirilen bir...
2: Evet, son derece bel altı. Üstelik bence de yalan yani. Böyle bir şey asla Kemal Bey. Normalde söylenecek bir şey değil çünkü. Kemal Ama Bey şey Özgür Özel'in başına musallat olduğunu düşünüyorsa Kemal Bey, onu asıl musallat edenin İmamoğlu olduğu çok açıktır yani.
3: Ki İmamoğlu'na karşı ciddi bir şey mesafesi şeyden beri o 2023 öncesinde vardı. Hatta 2019'dan sonraki o süreçlerde bile o rahatsızlığı belli ölçüde yakın çevresinde dillendirdiği de söyleniyordu. Ama iki kez ama kullandım ama buradaki şey
0: açmadığı şeklinde de yine kulislerde dillendirilen yorumlar vardı açıkçası.
1: Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu'nun telefonunu açmıyordu?
0: Evet bunlar konuşuluyordu Melih Altınok. Partide de konuşuluyordu.
3: Yani şimdi, o da onu teyit eden bir konu. Bugün şeyde sabah Cansın'la programdaydık.
1: Cansın Elvacı'dan bahsediyoruz.
3: Evet. Orada şey dediler işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Bey'le ne görüşeceğiz efendim? Aracılar vasıtasıyla görüşürüz falan gibi bir şeyler söylemiş. Bu da oldukça garip değil mi yani? Kemal evet. Bey zaten ilk önce herhalde Özgür Özel ve onunla çok yakın olanlardan arınmak isteyecektir. Kuvvetle muhtemel bu işin doğası da o.
1: Ya yani, biz bundan şüphe etmiyoruz. Şu an iki kutup oluşmuş Ekrem İmamoğlu, evet. Özgür Özel ama hani bu açıklamanın şimdi söyleniyor olması Murat'ın dediği gibi işte ikiyüzlülük var ortada, riyakarlık var deniliyor herhalde ama.
4: Şimdi Machiavelli'nin Prens kitabında özür dilerim hocam çok güzel bir cümle vardır. Başkasını güçlendiren kendi yıkımını hazırlar diye. Aslında Kemal Bey de bu gerçekle karşı karşıya kaldı.
2: Tam belki bu kadar mantık zaten.
4: Bu kadar yükseleceğini veya bu kadar parti içerisinde artık bunu şaibeli veya başka yani başka sahiplerle yaptığını kenara bırakıyorum. Bu kadar güçleneceğini düşünemedi. Doğal olarak baktığınızda günün sonunda işte

0: hançerlendim kelimesi tam olarak buraya çıkıyor. Bir yandan da Özgür Özel'le hani ben de açıkçası çok fazla kanaat getiremiyorum. Ayrılsınlar işte bu söylenmeye çok fazla yani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.
1: Özgür Özel'in başka bir özelliği kalmayacak.
2: Ya evet. Özgür Özel'e söyleyebilir. Gel biz bu içeride 2500'de yargılanın ya. Biz bunu bırakalım. Biz beraber devam edelim. Ona söylesin daha mantıklı.
1: Tabii. Şey söyleyelim. Özel'in pek bırakabileceğini Fatma Hanım düşünmüyorum. Ben çünkü Özgür Özel'in ne özelliği var ki İmamoğlu'nu bıraksa? Yani İmamoğlu'yla bir bütün gibi. Onun taraftarlarına taban desteğini alıyor.
0: Ama bunca zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir bütün gibiydi. İşte bir yerden sonra o çıkar meselesi çatıştığında
1: ama hani bir yerine koyacağı bir şey yok. O zaman Kemal Bey'in yerine şeyi koydu. Ekrem İmamoğlu cephesini koydu. Gibi. Şimdi Kemal şeyin yerine İmamoğlu'nu çıkarsa denklemden çok zor bu iş yani. Onunla yürüyecek gibi görünüyor artık o birliktelikleri.
3: Buradaki olay Brutus olarak tanımlanacak birisi varsa tamamen Özgür Özel'dir. Çok yakın evladı gibiydi neredeyse Kemal Bey'in gerçek evladı gibi olan oydu. Manisa'da il başkanıydı, belediye başkan adayı yapıldı. Daha sonraki süreçte milletvekili yapıldı ve en önemli pozisyonlarda partide yer aldı.
1: Özel mi diyorsun? Bu ya bir yerdeki bu abi abla hikayeleri zaten dünyanın en korkunç. Evladım falan insanın kendi evladı olur. Şu evladım yani gibidir falan bunlar. Hem lümpen ilişkiler bence siyasete yansıdığında da ortaya bu çıkıyor.
3: Ama abi sürekli de, koruyup kollayıp ondan sonraki süreçte.
1: Kardeşim olur, ablam olur. Abla çıktı sonra Meral Akşener ablam diyordu İmamoğlu'na. Dedi ki öyle birini dedi seçilmesine vesile oldum ki Allah bizi nasıl affedecek dedim. Halen söylüyorum. Yani hırsızların seçilmesi için biz uğraşmışız dedi. Abla diyorsun, abla diyen, kardeş diyen.
2: Şak yaptılar. İyi ki yargılandın, iyi ki mahkeme kapılarına düştün. Şimdi kesin artık bundan sonra yürüyeceğiz, yolun açıldı dedi ya. Meral Akşener bir de çak yaptılar birlikte.
1: Abi peki, hakikaten kurtlar sofrası nasıl arkanız döneceksiniz çok acayip yani.
4: Başka bir örgüt de abi ve ablayı çok kullanır biliyorsunuz. Benziyor bilmiyorum ama.
2: Tek Türkiye'deki Rabbi tek yesin. Örgüt. Fethullahçı terör örgütten başka abi abla mekanizması olan hiç örgüt.
5: Özgür Özel İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı bugün.
1: Özgür Özel İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı.
5: Doğum günü şöyle mesaj şöyle başlıyor. Canım başkanım diye başlıyor. İyi ki doğdun, iyi ki dostumsun şeklinde sona eriyor. Yani ikisi arasındaki bu ilişkiyi anlatan ifadeler. İyi ki doğdun diyor Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na. İyi ki dostumsun sözleriyle de bu mesajını sonlandırıyor.
3: Şimdi bir soru sormak istiyorum kamuoyuna buradan. Daha önceki dönemlerde biz mahkemeleri hiç şov yeri halinde görmedik. Ama bu dönemde mahkemeler tamamen bir şov yerine dönüştü. Pasta sokmadılar, herkes oraya pankart taşıdı. Yani benim anlayamadığım, idrak edemediğim bir durum. Mahkeme öyle şov yapılacak bir yer mi?
1: Valla devir değişmiş
0: hocam. Ben bir şeyle suçlansam, yargılansam Allah korusun kendi öyle olmadığını kanıtlamak için elimden geleni yaparım. Bütün beyanlarımı sunarım.
3: Pişkinlik işte.
0: Yargının yeri amacı
2: ama
0: budur zaten.
2: Ama suçlu olduğunuzu biliyorsanız.
0: Ama siz konuşacak, açıklayacak bir şeyiniz yoksa doğal olarak orada biraz daha manipülasyon taktiklerini kullanabiliyorsunuz.
4: Ama bu olayı özel kılan şeyler var. 46'tan beri partiler parçalanıyor. Değil mi? İlk işte dörtlü takriyle başladılar. Şimdi günümüze kadar en son Adalet ve Kalkınma Partisi bile içinden partiler çıkarttı. Değil mi? Muhalefet partileri çıkarttı.
3: Aldıkları oyları gördük.
4: O fark etmez hocam. Yani bir parçalanma olabiliyor. İçten parti doğumu olabiliyor. Bazıları ihraç olabiliyor. Parti değiştirebiliyor. Ama hiç bu kadar büyük telaş ve panik ve gündem olmadılar. Bugüne kadar sayısız yüzlerce parti bölündü, parçalandı, birleşti falan. Niye özel kılıyoruz bu durumu? Bu vaka neden özel? İki sebepten özel. Bir tanesi bu hani dediniz ya kendiliğinden sanki oluşan bir sabah işte kalkıp ne yapalım hadi bir kavga çıkartalım gibi dediniz ya az önce. Sanki öyle olmadığından biraz özel kılıyor işi. Dışarıdan destekli olması ikinci özellik bana göre.
2: Dışarıdan derken yabancı istihbarat örgütleri kastediyorsun.
4: Evet, dışarıdan bazı terör örgütleri ve istihbaratçılar tarafından desteklendiği bazı emareler var.
1: Kavganın mı? Dair.
4: Kavganın, bölünmenin, bütün hepsinin bu CHP ile ilgili 2010'dan beri yaşanan süreci.
3: Hocam daha üçüncüsü, geriye gittim ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi Kasım Gülek'ten beri üçüncüsü, böyle diyebilir
4: hocam,
3: miyiz CHP
4: gidiyor? Için? Bakın, üçüncüsü suç örgütü var. Bunu ben demiyorum, hocam da demiyor. Siz de demiyorsunuz. Kim diyor? Savcı diyor. Burada bir suç örgütlülüğü söz konusu. Dolayısıyla burada meseleyi, vakayı özel kılan, işte İlter Bey'in günlerdir, haftalardır anlatmaya çalıştığı Cumhuriyet Halk Partisi binasının önünden hikaye bu aslında. O yüzden tartışıyoruz. O yüzden ben diyorum bu konu biraz da ülkenin sadece bir muhalefet partisindeki kalitesizlik değil, gerçekten bir iç cephede yarılmanın emareleri, işaretleri gibi okumak lazım. Bu tabana sirayet ederse bakın çok ciddi sonuçlar çıkar. Taban da çok aslında geniş bir taban, eğitimli bir taban. Maalesef de karşıtlık üzerinden biraz motive olmuş bir taban. İşte o yüzden içeride İran'la bölemedi ya Trump, İsrail. Bölemediler içeriği İran'da. Ondan dik duruyor adamlar. Biz de buradan ufacık bir kıvılcımla başlar. Bunların hikayelerini tek tek anlatmak mümkün.
1: Bence eğitimli olduğu için buna prim veriyor taban. Ben eğitimlilerin daha rahat kafeslendiğini şurada gördüm hocam. Daha rahat kandırıldı.
4: Biraz doğru pandemide.
1: En eğitimliler en önde gideniydi pandeminin. Evet. Bilim bilim nerede aşı? 8 tane 10 tane koşturup araya adam sokup. Valla gülüyorsun da araya adam sokuyordu adam Harvard'da. Tabii, tabii. Evet.
4: Hocam kusura bakma.
1: Aşı bulmak için araya haklısınız. Adam sokuyordu bilmem ne yapıyordu. Şimdi geldi o yüzden bence eğitimliler daha rahat kafesleniyor. Bunu böyle popülizm, halkçılık,
3: dolandırılanlar halk da onlarca söylemeye çok dolandıranlar.
1: Yani cehalet okuma yazma bilmemekle alakalı bir şey.
4: Entelijansiyanın kökü önemli.
1: Siz algılayamıyorsanız, göremiyorsanız yani bir tedrisattan geçip daha uyumlu hale geliyorsanız bu bir pozitif durum oluşturmuyor ortada. Sakallı Celal'in
2: diğer kitlenin daha eğitimsiz olduğunu da kimsenin kanıtı yok. O kendi kendilerine bir şey uydurmuşlar. Sürekli aynı şeyi söylüyorlar.
1: Bir gösterge
2: olduğunu düşünüyorum. Daha eğitimliymiş. Diğerleri ne yapıyor? Ülkede zaten okuma yazma oranı %98 yani. Evet. Parlamentoya bakın. AK Parti, CHP'li milletvekillerinin lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerine bakın görürsünüz.
1: Az önce gösterdiğim karakterler Mahmut Tanal, Ali Mahir Başır, hukuk fakültesi mezunları. Anadolu'da herhangi bir yere gidelim, okumamış insanlara bakalım, o eğitim almamış insanlara çok daha basiretli tavır göstereceklerine de şüphe yok. Devam edeceğiz değil mi CHP'ye arkadaşlar? Reklama gidelim ama. Evet, İlter'e veda ediyor muyuz şimdi? Peki İlter, çok teşekkür ederiz. Uzun süre bizimle beraberdin, faydalı bilgiler verdin, görüşmek üzere.
2: Gazi İlter bu arada tabii. İlter Gazi olduğu için CHP'nin...
5: Teşekkürler. Önünde. Herkese iyi akşamlar. Saygılar Melih Hatun'a.
1: Saygılar bizden. Sağ ol İlter. Bir reklam arası verelim. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli gelişmeler var. Trump diyor ki aradım Netanyahu'yu neler söyledim bir duysanız diyor. Reklamdan sonra karşınızdayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Otomotiv sektöründe 2026 yılının ilk 5 ayına ilişkin satış verileri açıklandı. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 gerileyerek 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre aynı dönemde otomobil satışları %9,65 azalışla 356.256 adede düşerken hafif ticari araç pazarı %1,94 artışla 96.882 adet seviyesine çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Nefesler tutuldu, sıcak hava balonlarından atlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı personeli Kapadokya semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinliklerin düzenlendiği yerlerden biri de Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ydı. Nevşehir'i Jandarma Komutanlığı paraşüt timinden 16 personel sıcak hava balonlarına bindi. Sıcak hava balonları ile yükselen paraşüt timi, Aşk Vadisi üzerinde kendilerini boşluğa bıraktı. Türk bayrağı, Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir süre belde semalarında süzüldükten sonra Göreme Festival alanına güvenli şekilde iniş yaptı. Kapadokya'nın dünyaca ünlü peri bacaları ve vadileri üzerinde süzülen jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri gösteriyle izleyenlerden de büyük beğeni topladı. Jandarmanın atlı birlikleri de sıcak hava balonlarının havalandığı bölgede devriye görevi yaparak etkinliğe farklı bir renk kattı. Kapadokya'nın

0: Tarihi ve doğal atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler, jandarma teşkilatının köklü geçmişine vurgu yapan anlamlı görüntülerle sona erdi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Milli Takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüslerle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inen milli takım kafinesi Miami'de konaklayacağı otele geçti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Deniz vurdu ve gol! A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden iki tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
0: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerini böyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Uraloğlu'nun gündeminde modern Hicaz demiryolu projesi vardı.
3: Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek.
0: Ulaştırma projeleriyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
3: Etimeskut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre.
0: Uraloğlu 5G ile ilgili de konuştu.
3: 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Eğrigöl Yaylası renk renk çiçeklerle kaplandı.
4: Eğrigöl adeta Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi. Karların erimesiyle birlikte bu muhteşem güzellik de ortaya çıktı.
0: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Eğrigöl Yaylası, serin suları, temiz havası ve endemik çiçek türleriyle doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi.
4: Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler kilometrelerce uzaktan buraya geliyorlar. Mangallarını yakıyorlar, suyun başında dinleniyorlar.
5: Eğrigöl gerçekten çok güzel. Bunun için Taşerik'ten geldik. Gerçekten muazzam bir manzara. Yeşillik harika, doğa harika. Gerçekten çok güzel.
6: Geçen yıla göre bu yıl kar yağış, yağmur falan fazla olmuş. Bu yıl daha güzel ve manzara daha güzel. Su dağı çok.
0: Toros Dağları'nın zirvesinde kırmızı dağ laleleri, sarı ve mor çiğdemler karlı zirveyle birleşerek eşsiz bir manzara oluşturuyor.
5: Nasıl anlatayım size? Terapi gibi bir şey. Kesinlikle birebir dinlenmeye, kafa dinlemeye, yorgunluk atmaya muazzam bir yer.
1: A Haber Radyo.
7: Sebep sonuç devam ediyor. İlk bölümlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaları konuştuk. Şimdi İran, ABD ve İsrail ekseninde dönen savaş ne alemde? Biraz ona bakacağız. Trump medyası diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Medyanın bazı iddiaları var. Trump diyor ki evet sinirlendim diyor. Ona bir şey

0: mesaj göndermek. İran Savaşı konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini de bu akşam biraz konuşacağız. Ekber hazır mı arkadaşlar? İran'a bir bağlanalım. İran'da bizi Ekber Karabağ bekliyor. Ekber merhaba, özledik seni hocam.
1: Teşekkür ederim Ali, aynı şekilde.
0: Biz daldık burada CHP tartışmasına. Tabii ki İran Savaşı'nı yakından takip ediyoruz ama bir yandan Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisi CHP oldu. Ekber, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu misilleme süreci nereye varıyor? ABD Keşm Adası'nı vuruyor. İran'da Kuveyt'teki ABD üssünü hedef alıyor. İran Devlet Ajansı artık ABD ile mesaj alışverişimizde durdu diyor. Bunları nasıl okumalıyız? Neler oluyor Ekber?
1: Ben teşekkür ederim. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Biz kaç sıcak gelişme var. Ben müsaadeni isteyerek önce onu belirteyim. Az önce İran ordusundan bir açıklama geldi. Açıklamada bölgedeki bir Amerikan savaş gemisini vurduklarını ifade etti. İran'dan az önce, İran'ın klasik ordusundan Erteş'ten az önce gelen açıklamada.
0: Amerikan gemisini mi vurduk dediler?
1: Evet, onu hedef aldık.
0: Hedef aldık.
1: İran'dan. Evet evet, hedef vuruldu mu, yani füzeler isabet etti mi etmedi mi, bu konuyla ilgili bilgi yok. Ancak İran tarafı diyor ki birkaç saat önce bölgede bir Amerikan savaş gemisini vurduk ve buna da gerekçe olarak işte İran'ın ticari gemilerine Umman Denizi'nde işte bu geminin işte Amerika'nın işte engellemeler oluşturduğu eylemler yaptığı ve bu eylemlerinde vurulan söz konusu gemide komuta edildiği gerekçesiyle söz konusu geminin hedef alındığı ifade ediliyor. Bu geminin Umman Denizi'nde olduğu ve İran kara sularına, İran sularına doğru da hareket halinde olduğuna ilişkin ordudan bir açıklama oldu. Ancak CENTCOM'dan hala bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Diğer taraftan İran devrim muhafızlarından da yine kısa süre önce bir açıklama geldi ve o açıklamada ise Kuveyt'teki hava alanının İran tarafından vurulmadığı savunuldu. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada ise İran'ın yaptığı eylemlere karşı işte bölgedeki hava savunma sistemi, Amerika'ya ait hava savunma, Patriot hava savunma sistemlerinin fırlattığı füzelerin o hava alanına değmesinden dolayı oradaki o hasarın oluştuğu ifade edildi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin anında bu konuyla ilgili bir yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı o saldırının İran tarafından işte insansız hava araçları tarafından vurulduğunu bildirdi. Kuveyt ise bu olaylardan sonra Kuveyt'teki iki İranlı diplomatı istenmeyen kişi olarak ilan etti ve derhal bu ülkeyi 24 saat içinde bu ülkeyi terk etmesini istedi. Diğer taraftan İran Keşm Adası'na ve aynı zamanda ticari gemilerine yönelik saldırıların merkezinin ve kaynağının başlangıç noktasının Bahreyn ve Kuveyt olduğundan dolayı bu iki ülkenin vurulduğunu bildirdi. Ancak Kuveyt'ten az önce Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili yalanlama geldi. İşte Kuveyt hava sahasının ve topraklarının İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmadığı Kuveyt tarafından ifade edildi ki malum biliyorsunuz sabahın erken saatlerinde İran'ın işte İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı olarak birbirlerinin ticari gemilerini vurmuştu. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu bölgedeki bir boş petrol tankerini Hark Adası'na doğru hareket ederken vurdu ki az önce birkaç dakika önce onun görüntüsünü de ekranlarımızda gördük ve İran buna misilleme olarak da Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı gösterdiği bir gemiyi hedef aldı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Amerika Birleşik Devletleri Keşm Adası vurdu. Oradaki iletişim kulesini ve bunun üzerine de İran bu saldırının kaynağı olan Bahreyn ve Kuveyt'e kendi deyimiyle bir saldırı düzenledi ve özellikle Kuveyt'te çok sayıda geniş çapta bir hasarın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Kuveyt'ten gelen açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 60'ın üzerinde kişinin de yaralı olduğu ifade ediliyor. Bir son dakika gelişmesi yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'dan geldi. Abbas Irakçı işte ya savaş tüm cephelerde duracak, Lübnan'da dahil, İran'da dahil tüm cephelerde duracak veya durmayacaktır. Biz savaşı yeniden başlatmaya hazırız ve silahlı kuvvetlerimiz İsrail'i vurmaya hazırdır yönünde bir ifadesi söz konusu oldu.

0: Tabii geçtiğimiz günlerde İran medyası İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mesaj alışverişinin bittiğini söylemişti. Ancak Abbas Irakçı hala o mesaj trafiğinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
1: Babil Mendebi de kapatırız diyor İran.
0: Evet evet, İran eğer böyle bir durum söz konusu olursa, yani Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederse, nasıl bugün Hürmüz'ü bu şekilde yönetiyorsak işte aynı benzeri bir durumu Babul Mendeb içinde geçerli kılırız yönünde İran'dan gelen açıklamalar var.
1: Kemal Hocam, savaş gerçekten devam ediyor mu? Yoksa biz konuşmadığımız için böyle algıladık. Hakikaten bir Trump, çünkü bir o yüzden dedim Netanyahu ile ilgili açıklamalarında da. Çıkacak, kaçacak yer mi arıyor? Nasıl görüyorsunuz gelinen aşamayı?
2: Şimdi Trump'ın sözlerinin devamı gelmedi ekrana. Devamında şunu söylüyor. O diyor savaş zamanının başbakanı, ben savaş zamanının başkanıyım diyor. Biz ikimiz ortak bir kader paylaşıyoruz. İkimiz de bir savaşın içindeyiz diyor. Ve çok severim Bibi diyor. Netanyahu'nun bir cevabı oldu buna.
1: Ha, bu söylediklerimin devamında Bibi'yi çok severim diyor.
2: Evet. Yani
3: hem severim hem döverim diyor. Nasıl olsa benim
2: adamım. Dövemiyor hocam. Dövme değil. You are very crazy dediği, ya ne çılgın adamsın ya filan gibi, böyle hani Amerikalıların ağzıyla. Netanyahu katil lider ne dedi bunun üzerine? Dedi ki evet dedi, bir ailede hani sabahtan tartışırsın ya kahvaltıda. Tartıştık dedi ama akşam öğleden sonra dedi birlikte hareket etmeye devam ettik dedi. Çok daha samimi geliyor bana Netanyahu dediğimiz katil. Dolayısıyla bunların müşterekliği konusunda ben bir tartışma görmüyorum açıkçası. Tabii Trump'ın şovmenliği biraz da öne çıkıyor burada. Ne konuştuysa birebir aktarıyor. Ne olduysa hiç yorum katmadan. Netanyahu biraz daha tilki, kurnaz. O daha böyle politik hareket ediyor ama bildiğinden şaşmıyor. Ne biliyor? Lübnan'ı alması gerektiğini biliyor. Çünkü Litani Nehri'nin kuzeyine geçti adamlar. Hani güneyiydi ya, tampon bölgeydi ya. Kuzey İsrail'deki o Yahudilerin yaşam 90 bin kişinin güneye kaydırmışlardı, otellere yerleştirmişlerdi. Onları tekrar kuzeye çıkartamıyorlar. Litani Nehri'nin güneyinde bir tampon bölge oluşturacaklar. Bir de BM var orada maalesef. Ama onun kuzeyine geçtiler.
1: Otel Nehri paralarını geçtiler. Ödüyorlar. Hala ödüyorlar otel paralarını.
2: Tabii. Ya maliyetten ziyade oradaki insanların yaşam tarzları falan bozuldu. Kuzeye geçtiler. Bu şu demektir. Beyrut'a gidiyorlar demektir. Beyrut'a gitmek demek Lübnan'ı almak demektir. Lübnan'ı almak demek Tarsus'ta komşu olmak demektir. Laskiye ile komşu olmak demektir. Buralarla komşuysan Hatay'la komşu olmak demektir. Hadi bu vektör nereye kadar gidiyor? Şimdi burada bir sorun var. Şimdi diyor ki İran, bırakın Litani Nehri'nin kuzeyini, Lübnan sınırlarından içeri girmeyeceksiniz. Bunu İsrail kabul eder mi? İşte savaşın çıkmazı buradan kaynaklanıyor. Tamam Hürmüz de problem. Tamam nükleer de problem. Ama Lübnan şeridi, o Lübnan bölgesi ciddi bir problem. İran burayı güneyine en azından Hizbullah'ın elinde tutmak istiyor.
1: Hedef İran, İsrail'in hedefi Lübnan. İran'la dünyayı oyaladı dedik ama geçtiğimiz günlerde siz de görmüşsünüzdür, bir eski Mossad'cı mı artık istihbaratçı İsrailli. Yani bu konuştuklarımızın tamamen tersi bir şey söyledi. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Manipülasyon da yapıyor olabilirler ama ilginçti söyledikleri. Ya dedi Trump İran'ı ilk vuracağı zaman bize de öyle son gün haber verdi. Biz de hazırlık yapamadık dedi. Normalde teori şuydu. Netanyahu İşte Trump'ı ittiriyor, Trump'ı ikna
2: yalan
1: etmeye
2: bu.
1: Çalışıyor.
2: Bu kesin yalan.
1: Bu İsraillerin söylediği yalan, mi yalandır
2: diyorsun? Kesin yalan çünkü ilk vuran İsrail'di. Ya Amerika falan değil.
1: Hatta Amerika, Trump hatta biraz söyleyeyim, savaşı bitirmek için gitti vurdu tamam dedi. Bak vurdum tabii, dedi dağıldım tabii. Dedi ama. Peki bunu niye söylerler bir yandan da? Nasıl bir karşı istihbarat faaliyeti? Ne yapmaya çalışır bu adamlar?
2: Şimdi İsrail dediğimiz katil devlet kaç cepheydi? 7 cepheli savaşa hazırlık yapıyordu yıllardır. 7 cepheden 4'ünü açtılar. 3'ü çöktü. Biri kaldı.
1: Lübnan, Suriye.
2: Lübnan, Suriye, İran, Gazze, Batı Şeria. Ondan sonra Güney Cephesi var bir de biliyorsunuz, Yemen Cephesi. Ama bunlar şeyi elde tutmaya başardılar, Lübnan Cephesi'ni. Diğerlerini tutamadılar. İran da bir cepheydi biliyorsunuz. İran'ı doğrudan Amerikalılara havale ettiler. CENTCOM sırf onun için gitti oraya. Orada İran'la baş edemedikleri için İsrail katil devleti, Mossad'ın o eski ajanının söylediği, yok bizim ya sabahtan haberimiz oldu falan, öyle bir şey yok. Çünkü adamlar verdi, Mossad istihbarat verdi. Dediler ki sabah saat 8.30, 28 Şubat hatırlayınız, sabah saat 8.30. Yani herkes işine gitmiş, gün başlamış, hiçbir baskın şartları oluşmamışken dediler ki Ali Hamenei şu evde kendi konutunda yerleşkede, içinde de 48 tane üst düzey general, sivil bürokrat, bakan var. Vurdunuz vurdunuz. Bunu Mossad götürdü, yetiştirdi Netanyahu'ya. O da gitti Trump'ı aradı. Ve paldır küldür harekata başladılar. Halbuki CENTCOM

0: o gün başlamayacaktı. Birkaç gün daha bekleyip sabaha karşı 3-4 arası başlayacaktı.
1: İsrail Emir Vakisi'yle yaptılar. Tabii. O, belki onu, o onu kız kaçırma... çocukları da öyle öldü. Belki
0: neden
1: okulda,
0: biliyor musunuz? Aynen. Yani. Aynen. O çocuklar da aynı gün öldü biliyorsunuz maalesef. İşte dediler ki biz Ali Hamene'yi ortadan kaldırırsak çorap söküğü gibi gider. Ali Hamene ortadan kalkınca rejim çatırdar. Bunun üzerine muhalifleri ayaklandırırız. Zaten silah da vermiştik oradaki ayrılıkçı Kürt gruplarına. Onlar silahları dağıtacaklar. İşte Beluciler, Kürtler, oradaki Kürtler demeyeyim de terörist gruplar ve diğer muhalif gruplar hazır, Tahran'a yürüyecekler. Plan bu. Mossad da bunu gitti kakaladı. Bak orada kandırılmış olabilir Trump. Ve harekatı başlatan bizzat
1: Mossad'ın bir kızgınlığı var bunun, diyor ya. Yani
2: Trump'la Netanyahu'nun, daha doğrusu ABD ve İsrail arasında İran Savaşı konusunda temel ayrım noktası şu: ABD İran'a karşı tüm Arap dünyasının kendisiyle beraber hareket etmesini istiyor. Fakat İsrail'in Lübnan'a yönelik taarruzu, saldırısı ve sınır tanımaz saldırısı, bakın önceki gün yapmış olduğu saldırıda Suriye, Lübnan'daki Suriyeli mülteciler öldü. 13 tane Suriyeli mülteci öldü. Yani sadece Hizbullah mevzilerini falan vurmuyor. Lübnan'a alabildiğine işgal etmeye çalışıyor. Ve hatırlayacak olursak Arap Birliği de, İslam dünyasında pek çok Arap ülkesi de peş peşe Lübnan'la dayanışma mesajları verdiler. Lübnan halkıyla, Lübnan devletiyle dayanışma içinde izlediler. Türkiye'de, Suriye'de hepsi ortak hareket ettiler. Körfez ülkeleri de aynı şekilde, Lübnan bizim için kırmızı çizgi, biz Lübnan'la beraber hareket ediyoruz. Bu ne demek? Bu İran'la yönelik savaş konusunda ABD'nin planlarını zora sokan bir şey. Yani
1: Lübnan konusunda kızıyor Trump,
2: evet,
1: Netanyahu.
2: Lübnan konusunda. Lübnan konusunda İsrail bu kadar ısrarcı olmasa ortak hareket edebilecek, aralarında hiçbir problem yok.
0: Doğru.
2: Ama İsrail'i dizginleyemiyor bir türlü, çünkü İsrail açısından sınırının dibindeki, yani şimdi İran kendisinin çok uzağında ve gönderdiği füzelerin neredeyse hiçbirisi İsrail topraklarına doğru dürüst bir hasara sebebiyet vermedi. Bu gerçek olan şey bu. Vaka ortada. Ama İsrail onun kuzey sınırı, şey Lübnan'ın kuzey sınırı ve her an sürekli oradan saldırı yiyor. Hizbullah'ın füzeleri sürekli topraklarını düşüyor. Doğal olarak Lübnan topraklarının kendisi açısından güvenli hale getirilmesi lazım. Onun açısından, İsrail'in güvenliği açısından Lübnan en önemli noktası. İran belki çok uzak bir şey yani. Kendisi açısından doğrudan tehdit eden bir yer değil. ABD açısındansa yani Orta Doğu'daki en önemli hedefi Lübnan ya da orası burası
0: Körfez
2: değil. Doğrudan Körfez'in güvenliğini sağlayabilmek. Çünkü müttefikleri orada, doğru, bütün şeyleri orada. Fakat burada İran, tekrar ediyorum, başından beri çok son derece yanlış bir strateji izlemeye devam ediyor. Arap dünyasını sürekli kendisi karşısında bir merzi almaya itiyor. Bugün Kuveyt'te ABD üssünü vurmadılar. Kuveyt'te Kuveyt havalimanını vurdular. 60 kişinin yaralandığı yer havalimanı oldu. Bir kişi de orada ondan dolayı yaşamını yitirdi. Şimdi siz, bir ABD sizin adanıza saldırıda bulunuyor. Siz ona misilleme olarak gidip Kuveyt'te havalimanına vuruyorsunuz. Bu olabilecek bir şey değil. Bunu Arap dünyasına nasıl izah edeceksiniz? ABD başkanı Körfez'deki müttefiklerine bunu nasıl izah edecek? O açıdan burada son derece kritik bir şey, kırılma noktası var. Netanyahu ile Trump'ın çok İran savaşı konusundaki ciddi bir kırılma noktası. O sebeple Trump ayak diretmeye başladı kızıyor bence.
1: Konuşmaya devam edelim Kemal Hocam. Bir son dakika var. Az önce Ekber Kayabağ dedi ya, İran'dan bir açıklama var. Amerikalıların Umman Denizi'nde, Umman Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi vurduklarına dair. Merkez Komutanlığı, ABD Merkez Komutanlığı diyor ki böyle bir iddia var. Umman Körfezi'nde ABD donanması muhribini hedef aldığı iddia ediyor İran diyor, ama gerçek bu değil. İran yalan söylüyor. ABD askeri varlıkları denizde güvenli ve engelsiz şekilde uçmaya, seyretmeye ve faaliyet göstermeye devam ediyordur diyor Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı.
0: Orada bir ayrım var. İngilizce söyleyeceğim ama o düzelteceğim tekrar. Mesela o, diyorlar ki targeting diyor. Hedeflendi.
1: Vurduk anlamında
0: şut
1: değil.
0: Şut var, ateş ettik. Bir de hit var, çarptı. Şimdi orada targeting kullanıyorlar. Dolayısıyla
1: hedef almak.
0: Evet, CENTCOM haklı olabilir. Gerçekten bir füze gelmiş, hedeflenmiş üzerine, bunu bertaraf etmiş olabilir.
1: Gerçi dediğin gibi Ekber de öyle dedi. Ben sordum ısrarla. Vurdu mu dedim.
0: Hayır.
1: Ekber dedi ki hayır.
0: Söyledi.
1: Hedeflendi,
0: hedef
1: dedi.
0: Aldık,
1: o ayrımı yapmış
0: diyor.
1: ABD Merkez Komutanı bizi dinleseydi bunu da
0: ayrımı yapardı.
1: Ekber, bütün mesele Lübnan üzerinde diyor Murat, evet, Özer. Yani Trump ve şey arasında. İran'da peki, biz burada konuklarımızla konuşuyoruz da, yani hissedilen, savaşın hissedilen etkileri neler? Bir dönem vurulduğunda vardı ama şu dönem ABD'nin gündelik hayatının, şey İran'ın gündelik hayatının konusu mu? ABD saldırıları, etkileri,

0: mesela ekonomi ne hale geldi 28 Şubat'tan bu yana? Biraz bir durulma yok mu Ekber?
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi biz bu manzarayı görüyoruz ya, işte dün geceden itibaren bu şekilde karşılıklı olan tarafların birbirini vurması ve gün içinde de gelen açıklamada hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirini ateşkesi bozmakla suçladı. Ancak genel bir havaya baktığımızda tarafların tekrardan o 40 günlük savaşa gireceğiyle ilgili bir havanın olmadığını söyleyebiliriz. Bir taraftan Dünya Kupası'nın yaklaşması, bir diğer taraftan ABD'deki seçimlerin yaklaşması, diğer taraftan Donald Trump'ın az önce sizlerin ve değerli hocalarımızın bahsettiği gibi işte Netanyahu'yla konuşma tarzına bakıldığında, yani bunları alt alta sıraladığımızda yeniden kapsamlı bir savaş çıkacağını, öyle bir havanın olmadığını söyleyebilirim. Tabii her şey bir pamuk ipliğine bağlı. Bir bakarsınız, az önce söyledik, işte Amerika'nın oradaki gemisine inan diyor, hedef aldım. Belki orada bir önemli hasar oluşur. Çok sayıda asker olur ve ölür ve savaş tekrardan da başlayabilir. Ancak dediğim üzere bunca işte çatışmaya rağmen bir genel olarak tekrardan savaşın başlamasıyla ilgili bir hava yok. İran'da gündelik hayat nasıldır? Tabii savaştan sonra ciddi anlamda İran'da bir hayat pahalılığı söz konusu oldu. Yani bunu çeşitli alanlarda da görmek mümkün olduğunu ifade edebiliriz. Ancak genel havaya bakıldığında çoğu alanda hayatın normal olan işte rutin haline döndüğünü söyleyebiliriz. Tabii şu an itibariyle düğümlenen nokta Lübnan meselesi. Az önce Abbas Irakçı'nın ben konuşmalarının bir kısmını aktardım. Mesela daha geniş kapsamda konuşuyor. Şöyle diyor mesela. Diyor ki İran'ın ve Lübnan'ın kaderi işte birbirine bağlıdır. Eğer savaş bir yerde duracaksa diğer tarafta da durmalıdır. Ya durmayacaktır ya duracaktır. İşte diğer taraftan söylüyor ki eğer son iki gündür işte İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurduysa bu bunun bir nedeni İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücüydü. Bir diğer taraftan Lübnan'daki direniştir. Ve özellikle bu cümlesi önemlidir. Eğer Lübnan Beyrut'a yönelik işte İsrail saldırı devam ettirmeye çalışırsa silahlı kuvvetlerimiz her an savaşa dönmeye ve İsrail'i vurmaya hazırdır yönünde bir ifadesi söz konusu. Yine Trump'a bir çağrısı söz konusu İran Dışişleri Bakanı. Trump eğer akıllı davranırsa tekrardan savaşa dönmez. An itibariyle bizim savaşta hazırlık durumumuz savaş öncesiyle kıyaslandığında çok çok daha üstündür. İşte yönünde bir ifadesi söz konusu. İşte savaşın bitmesini biz belirleyiz. Bu da oldukça önemli bir ifade. Genellikle bu ifadeyi İranlılar bu 28 Şubat öncesindeki durumda sürekli bir şekilde ifade ediyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri savaşı başlatabilir ancak bitiren biz olacağız. Şimdi Abbas Irakçı bir kez daha bunun altını çizmiş oluyor. Biz savaş bitmedi demeden savaş bitmeyecektir diyor.
2: Fatma Hanım. Şimdi hem İsrail için hem de İran için Lübnan meselesi çok önemli. Daha bu savaş devam ederken taraflar birbirlerine antlaşma maddeleri iletirken hatta İran'da Lübnan'dan bir an önce İsrail'in geri çekilmesi için talepte bulunmuştu. Ama biz ne zaman ateşkes maddelerini konuşsak hep İsrail talepleriyle karşı karşıya kaldı İran. İşte en sonunda İbrahim antlaşmalarını duyduk ki Trump tam yine ateşkesi konuşurken dedi ki o zaman bölge ülkeleriyle İsrail bir İbrahim antlaşmaları imzalanması noktasında fikir birliğine varsın. Öte yandan benim burada dikkatimi çekmek istediğim başka bir husus var ki şimdi 8 Nisan'da dediler ki biz ateşkes ilan ediyoruz. Aradan birkaç gün geçti, süresiz bir ateşkes ilan ediyoruz dediler. Çünkü kongre onayı alınmaksızın operasyon adı altında oradaki savaşı başlatmışlardı hatırlarsanız. Evet. Peki şimdi normalde kongreye göre evet 60 günlük bir süre vardı ve 30 günlük de geri çekilme. ABD askerlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesi söz konusuydu. Şimdi Hürmüz'de bu kadar ABD saldırırken hangi operasyon başlığı adı altında bu saldırılarını gerçekleştiriyor veya tekrardan bir kongre onayı söz konusu olacak mı? Eğer savaş gerçekten başlıyor diyeceksek şimdi biz ateşkesle süreyi dondurduk diyen PTX'e tekrardan nasıl bir kılıfa bunu uyduracaklar? Yani hukuken de burası biraz boşluk alanı gibi geliyor bana. Evet. Öte yandan şimdi Trump çok eleştirilen bir lider. Evet yapmış olduğu açıklamalarla siyasi politikalarıyla çok eleştirilen bir lider ama en çok eleştirildiği alan İran Savaşı. Yani hem uluslararası toplum tarafından eleştirildiği alan hem de iç siyaset açısından da en çok eleştirilen bir taraf bu İran meselesi. Baktığınızda Netanyahu meclisi ayakta alkışlatırken Venezuela olayında kısa hızlı sürede zafer elde ederken bunu İran'da başaramadı. Rejime yönelik gerçekleştirdiği suikastlarla beraber de o hızlı manevra alanını bir türlü istediği gibi şekillendiremedi.

0: hatta şimdi yine Latin ülkelerine, işte Küba'ya yine tekrardan olası müdahale edebilecek yönde söylemlerini görebiliyoruz, uygulamalarını görebiliyoruz. Fakat Trump'ın, bana kalırsa, Netanyahu'nun bu politikalarından çok büyük bir rahatsızlığı var. Ama bu demek değil ki Netanyahu ve Trump hiçbir şekilde bir daha yol yürümeyecek, araları bozulacak, evet, veya bu savaş nezdinde fikir çatışmasından dolayı artık farklı yol yürüyecekler. Bu demek değil. Ama baktığınızda Trump sonuç olarak bunca zaman kendi dilinde kısa vadede hızlı başarı elde etmiş bir liderken, şimdi İran Savaşı'nda bu kadar hızlı bir başarı elde edemeyip ve bütün faturasının da Trump'a kesildiği bir alana doğru evrilmiş durumda. Evet. Farkındaysanız İran Savaşı üzerinde evet biz Netanyahu değerlendiriyoruz ama ABD içerisinde Netanyahu'nun peşine takılan Trump olarak suçlanan bir siyasi figür var karşısında. O yüzden bir an önce hızlı bir sonuca evrilsin
1: ama rahatsız ettiği yani ortada değil mi Trump'ın, Netanyahu'nun Trump'ı rahatsız ettiği ortada, evet, net bir şekilde. Evet. İşimi bozuyorsun diyor. Burada diyor tamam sizinle bir ittifakımız var, yürüyoruz ABD İsrail zaten ama saçma sapan işler
0: ama
1: yapıyorsun
0: ve bütün projem bozuluyor diyor. Ama günün sonunda Netanyahu neyi talep ediyorsa Trump yine onu yapıyor farkındaysanız. Evet.
1: Bir yandan da şimdi Donald Trump buraya gelecek.
0: Evet, NATO zirvesine.
1: Temmuz'da.
0: Son dakika bugün açıklandı.
2: Türkiye'de olacak yani. Yan tarafta İran Savaşı var. Trump burada.
3: Evet.
2: Bir aksilik olmayacak herhalde, gelecektir.
3: İkinci kez NATO zirvesi yapmış oluyoruz. İlki de 2004'te ilk dönemde yapılmıştı. Başarılı bir organizasyondu. Tabii bu uluslararası organizasyonlarda ülkemiz çok başarılı. Burada da Ankara, daha öncesi İstanbul'da yapılmıştı. Bu Ankara'da yapılacak. Bir dizi önlem alınıyor efendim.
2: Ankara'da değişti mi, ama başladı mı şimdi tedbirler, değişiklikler, yollar?
3: Onlar için hazırlıklar yapılıyor. Memurlara da işte 9 günlük bir izin de planlanıyor.
2: Ya Ankara'da hazırlıklar hissediliyor mu vatandaşın hayatının?
3: Henüz hissedilmiyor.
2: Etimesgut tarafında bir yoğunluk var sanırım, bir orada, pist uzatılıyor.
3: Evet, orası uzatılıyor, bir hazırlık yapılıyor. Netice itibariyle bu Türkiye'nin tanıtımı açısından da
4: tabii
3: oldukça
4: çok
3: mühim.
4: Önemli, çok.
3: Gerçi Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde, uluslararası anlamdaki etkisi sayesinde ciddi bir itibara kavuştu. Nitekim bu itibar sayesinde herkes Türkiye ile birlikte olmak istiyorlar. AB ülkelerinden tutun işte Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerde, daha düne kadar belli mesafelerimiz olan ülkeler bile bu noktada işbirliğine geliyor. Belçika Kraliçesi'nin gelmesi sonrasındaki oradaki övgü dolu sözleri, Almanya'nın bile Yıldırım Han'a talip olması ve benzeri gibi gelişmeler de
2: etkili oluyor değil mi?
3: NATO'da daha çok öne çıkarılma sürecinde başlatacak ama biz NATO'ya nasıl güveneceğiz, orası ayrı bir soru.
2: Peki NATO yetkilileri Donald Trump şu açıklamayı dikkate almazlar mı? Sen öyle söylüyorsun da Özgür Özel'in Newsweek'e yazdığı yazıyı. Diyor ki yani Türkiye'nin içindeki problemler, Türkiye'de yaşananlar NATO'nun Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendiriyor. Az önce verdiğim görüntüler vardı yani, ağlamalar, zırlamalar falan, bunlar bütün NATO'nun kaderini, Orta Doğu'nun, İran'ı
5: doğru
2: etkileyecek.
5: Onlar iktidar olursa böyle bir problem olabilir.
2: Onu mu diyor? Niye diyor? Ben bunu anlamadım hakikaten. Yani Newsweek'i biz biliyoruz. NATO'ya çağrı yapıyor içerideki bu şeylerle ilgili. Kardeşim bunların olmasına engel olun mu diyor. NATO ne yapacak buradaki Türkiye'nin yargı süreçleriyle ilgili götürdüğü bir şeye? Yani belediyelerin yolsuzluk iddialarına. Bu önemli bir şey. Biz NATO'yu konuşurken Özgür Bey'in dış politikası olmadığını söyleyenler CHP'nin bence büyük haksızlık ediliyor yani, girmiş devreye. Mevcut eğilimler sürerse Türkiye NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalır.
5: Ya şunu söylüyor.
2: Ne olacak, ben onu anlamıyorum.
5: Şunu söylüyor. Onun aklını okuyamıyorum ben ama.
2: Aman yani bu söz ne demektir?
5: Cümleden yola çıkarak söyleyebileceğim bir şeyler olabilir. O da diyor ki Türkiye çok özerk, çok otonomik. Başına buyruk hareketler ediyor. Rusya ile görüşüyor, Çin ile görüşüyor. Orta Doğu'yu dizayn ediyor. Bak o kadar büyük uzun mesafe balistik füze yaptı. Kaan'ı yapıyor. Bak ciddi bir risk NATO'ya bu hususlar. Çünkü NATO batı merkezli bir westernizasyon kapsamında bir güvenlik örgütü. Yani size biat etmez bu kadrolarla. Yanlış yaparsanız bildiğini yapar. Kendi çıkarlarını düşünür. Ama ben gelirsem öyle olmayacağım. Ben gelirsem mutlak itaat edeceğim sizlere. NATO'nun hep darbe yapanlar der ya, Sento'ya bağlıyız, bilmem neye bağlıyız falan, onun gibi. Dolayısıyla öyle bir risk görüyor zannedersem. Bunu daha önce de söylemişiz zaten. Yani bölgede Türkiye bu iktidarla gittikçe güçleniyor.
2: Yani Türkiye başka blokta mı diyor NATO'ya? Sen diyor Kuzey Atlantik Paktı'nın diyor özgürlüğü

0: Özgürlüklerin diyor şeyiydi. Hani...
1: Tam öyle bak, bir eksen kuruyor Türkiye diyor. Özgür bir, yani özel bir
0: özel
1: eksen kuruyor diyor. Doğu batı ekseni değil bu.
0: Sizden bağımsızlaşıyor
1: orta
0: diyor.
1: Orta eksen kuruyor. Kendine ait ülkeler var. Etrafında periferi var. Bu interlantı oluşturuyor diyor. Yani herkesle iyi ilişkiler kuruyor diyor. Cidden güçlenen bir ülke. Dolayısıyla NATO ile ilgili konularda sorun çıkartabilir gelecekte.
0: Ben ilk cümleden onu çıkardım da hani demokrasi krizi diyor, sınırlarımızın ötesinde sonuçlar doğuracak. Güvenlik krizine evriliyor. Yani Türkiye'de böyle bir tartışma var gibi
2: yani,
0: ama
2: destek aramak için bunca zaman İngiltere'ye çağrılarda bulunup o istediği desteği bulamayan
0: ama NATO'dan da destek istenmez ki
2: NATO
0: Fatma Hanım,
2: ülkelerinden
0: yani
2: bir destek beklemek maksadıyla işte bakın ben hazırım, beraber yol yürüyebiliriz. İşte Sayın Hocam'ın dediği gibi farklı bir eksen var. Bütün ülkelerle uyumlu bir şekilde barış diplomasi yürüten, kendi yolunu çizen, bağımsız evet. bir politika anlayışı giden iktidar var. Onun haricinde ben olursam biraz daha sizin çıkarlarınıza da hizmet edebileceğim.
0: Şöyle diyor yani, şimdi NATO ve Trump var. Ayrışıyorlar ya, bir şey oluyor. Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye bir yakınlaşma var. Burada Trump'a Amerika Birleşik Devletleri'ne değil de herhalde, değil mi? Avrupa'daki o Türkiye'ye ihtiyaç duyan odaklara biz gelirsek sizinle işiniz daha iyi olur diyor ama neresinden tutsanız elinde kalıyor. Akıl vermek için söylüyorum. Akıl vermek için söylemiyorum demiyorum. Yani CHP'nin Özgür Bey kestirememiş. O da CHP tartışmalarıyla şey olduğu için hani gündemi o. Pek NATO nereye gidiyor, nereye
1: onunla
0: gidiyor?
1: Onunla ilgilenmiyor. O kendi bekasını düşünüyor muhtemelen. Yani demokrasi krizi. Demokrasi krizi var mı Türkiye'de? Yani kriterler var ortada. Kriterlere baktığınız zaman demokrasiyle ilgili kriz yok. Kendi iç krizleri var.
0: Ya yani, bir de NATO ne yapsın Türkiye'nin konu gündemi? Ben hakikaten Avrupa'yı dediğim gibi daha anlamlı buluyorum. Londra, finans çevreleri, para akıtmayın Türkiye'ye. Standard Poor's, iş adamları falan dersin diyor. Yani ki diyorlar, görüşüyorlar. Ama yani NATO ne yapacak? Ya şunu, darbe mi yaptıracaksın?
3: Şimdi bu konuyla ilgili
1: kim varsa ona çağrı yapıyor mu?
3: Affedersiniz hocam. Bu konuyla ilgili bir son yaptığımız
0: hangi konuyla üstad?
3: Özgür Özel'in yabancı medyaya evet. makaleler yazması,
0: onlara
3: Türkiye'yi eleştirmesi gibi konuları kapsayan bir soru sorduk Türkiye'nin nabzı araştırmamızda. CHP Genel Başkanı, o zaman genel başkandı hala. Biz çalışmaya başladığımızda
0: Özgür Özel Genel Başkan.
3: Evet. Batı basındaki makale ve eleştirilerinin CHP'ye faydası olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru sorduk. Katılımcıların %34.8'i evet, %47.6'sı hayır cevabı verdi. %17.6'sı da fikir beyan etmedi.
0: Herkese sordunuz, CHP'lilere değil.
3: Evet, CHP'lileri söylüyorum şimdi. CHP'lilerin %39'u Özgür Özel Genel Başkanken CHP'ye faydası olduğunu düşünürken %48'i bir faydasının olmayacağını.
0: CHP'lilerin çoğunluğu da CHP'nin Özgür Özel'in Türkiye'yi dışarı şikayet etmesinin faydalı
3: olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla böyle de bir handikap var. Tabii kendi içiyle ilgili, iç durumuyla ilgili bir hadise olarak görüyorum. Onlara hep Batı'nın gücü, efendim kerametin Batı'dan olduğunu söylenmiş. Ancak bir keramet arıyorlarsa yani siyaset oyunu içerisinden kerameti Türk milletinden aramaları gerektiğini hala idrak edememişler.
0: Şimdi Devlet Bahçeli'nin az önce Murat açıklamasını söyledi. Diyor ki işte Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne birleşin kardeşim. Sen de dedin ki bu iş cepheyle terörsüz Türkiye süreciyle de alakalı çağrılar olabilir bunlar diye. Şimdi bu yönde medet umulan adam Türkiye'yi NATO'ya şikayet ediyor. Arkadaş biz iş cepheyi böyle mi güçlendireceğiz? Yani NATO, ben hakikaten anlam veremiyorum. Demin dediğim gibi sosyalist enternasyonele şuna buna yapmanızın meşruiyet anlamında bir sorunu olmaz. Hani enternasyonalizm dayanışıyoruz.
1: Ya NATO'nun böyle
0: falan
1: bir misyonu yok.
0: NATO ne ya? NATO'ya ne diyorsun
1: böyle
0: sen?
1: Böyle bir görevi de yok. Böyle beklentisi de yok. Ülkelere müdahale edeyim, demokrasi düzelteyim. Ya da
3: ama tüm müdahalelerde
0: NATO savaşla ilgili bir durum olur kardeşim, ona gelir
4: şey
0: yani.
4: Olabilir ama mesela Hamid Karzai müdahale edin diye çağrıda bulunmuştu. Afganistan'ı işgal etti, NATO geldi
0: i̇şte yani.
4: 20 yıl
0: tabii,
4: boyunca.
0: Ona benziyor dediğin
4: ben
0: gibi.
4: Yeni bir Hamid Karzai olmak istiyor olabilir ama biliyorsunuz o Hamid Karzai de kardeşi bütün bölgenin en büyük uyuşturucu mafyasının başındaydı. Yani böyle bir rolü üstleniyor olabilir Özgür Özel. Yani NATO'nun müdahale ettiği yerlere bakın. Son 25 yılda NATO nereye müdahale etti?
1: NATO direkt gitmedi oraya hocam. Önce koalisyon güçleri işgal etti. Amerika'nın başını çekti. Sonra Afganistan NATO şey dahil oldu Afganistan'a ama doğru yani Kosova'ya direkt NATO.
0: Yani ben mi aşırıyorum? Direkt NATO. Doğru. Biz mi aşırıyorum yapıyoruz Kemal hocam? Yani bu ne demek bu?
1: Siz zorluyorsunuz bizi.

0: yani. Ya bunun yorumunu yapmaya çalışıyoruz bir taraftan da. Demin anlattığım sebepten dolayı zorlanıyoruz. Yani NATO'nun
1: tamam. Kemal Hocam çok özür dilerim. Trump'ın bir açıklaması var İran'la ilgili, sonra konuşmaya devam edelim. Hı hı.
2: Biraz da dediğimiz gibi güçlü bir aksiyon aldık. FAK medenden dolayı da bir de bu aksiyonu aldık. Hani bazı bir geri dönüşler olabilir. Ve bunun beraberinde anlaşma hala daha güzel gidiyor. Anlaşmalar konusundaki sürecimiz gayet ilerliyor. Hani olmayabilir tabii ki anlaşma ama olursa hani bu hafta sonu içerisinde yaşanabilir. Anlaşmayı sağlayabiliriz. Bir ateşkes tanımlar mısınız? Hani olduğu gibi yani dünya farklı bir noktasında. Hani ateşkes dediğimiz gibi daha düzgün bir şekilde saldırı devam etmek gibi bir şey aslında. Yani çok da kötü. Hani, yani, oradaki ateşkes çok farklı. Dünya farklı yerlerinde farklı anlamı geliyor tabii. Hani dediğimiz gibi buradaki silah saldırı noktasını neden bıraktınız? Hani bazı falan yine çok önemli. Burada gördüğünüz bir kurban bulunmakta. Hatta öğrencisi harika Amerikalıların olduğunu gördük. Tamamıyla suçlanmışlardı. Kendilerini öldürüyorlardı. İntihar edenler oluyordu. İflas ediyorlardı. Biden yönetimi tarafından silahlandırılmışlardı. Özellikle Obama'nın insanları tarafından. Hani şimdi söyleyebilirim ki iki nokta düşünebilirim bu ülkede bu sorunların yaşandığı ve gördük. Hani tam olarak çiçekten de emin değilim. Ne kadar etkisi olduğuna alakalı. Uzun süre onları hapishanelere attılar. Olmamış şeyler konusunda suçlandılar. Savcılar tamamıyla radikal delillerde ve insanlar hayatlarını bu yüzden kaybetti. Ve bize yapılan bir dava vardı, açılan bir dava vardı. Bu silahlandırma ile ilgili, bu radikal solcu hakim buna karşı çıktı. Ama dediğimiz gibi radikal solcu bir yargıç buna karşı çıktı. Ama bu insanların dediğimiz gibi hayatları yok edildi, ailelerinin hayatları mahvedildi. Çok fazla kişinin bu arada. Ben de onlardan birisiyim. Hani benim evime saldırdılar biliyorsunuz. Böyle şey olacağını kimse düşünmezdi.
1: Evet, Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları. İran oldukça sert duruyoruz diyor.
3: Yine benzer açıklamalar baktığınızda savaşın başından beri hep İran'ı mahvediyoruz. Bütün füzelerini yok ettik. Çok sert saldırıyoruz dedi. Aynı cümleler.
1: Bir yandan da doğru söylüyor diyorlar. Yani anlatamıyor adam derdini diyorlar. Hakikaten İran'ı kötü vurdu diyorlar. Yani
4: İran'ı kötü vurdu. İran'ın bütün liderini öldürdü. Dini liderini öldürdü. Yani bütün komuta kademesini öldürdü. Devrim muhafızlarının liderlerini öldürdü. Ordunun, donanmanın liderini. Daha ne öldürsün
3: ama
4: yani?
3: Ama bunları yaparken de çok büyük bir füze stokunu eriten bir ABD'den bahsediyoruz. Şimdi hem İsrail açısından hem ABD açısından özellikle 12 gün savaşlarından sonra İsrail de stoklarını yenilemeden bu savaşa girdiği için hatta raporlarda geçiyor. Aynı şekilde işte ABD'de de birçok otomuak füzeleri veya diğer füzelerden üçte birinin eridiği yönünde ve tekrardan hızlı bir şekilde ikamesinin daha zor olacağı yönünde
4: iddialar
3: var.
4: İşte o kadar füzeyi eritiyor. Nerede eritiyorsunuz? İran'ın topraklarında evet, eritiyorsunuz. Saldırı. Yani İran'ın ne kadar aslında vurulduğunu gösteren de bir şey evet, yani. Bu kadar güzel gibi.
3: Ama boş çöllere gitmiyor. Ama dayanıklılık da çok çok önemli İran açısından. Yani tabii bu ayrı bir boyutu. Saldırılara bu kadar dirençli durmak da çok anlamlı.
1: İstenilen etki doğru. Venezuela'da olduğu gibi yaratmadı. Venezuela bizim için hayal kırıklığı bu arada.
0: Analiz var tabii. Yani belki Ekber Bey de tasdik edebilir. Şimdi diyorlar ki 1979'da bir devrim oldu orada. Evet. 79'da hayatta olan, 20'li yaşlarda olan kim olabilir? 80 desek, 60 doğumlular falan, 50, 40 doğumlular hatta hayatta olabilir. Ali Hamenei falan değil mi? Onlar öldürüldü. Onlar devrim öncesi şahlıktan kalan gruplar.
4: Tabii.
0: Hocam siz daha iyi analiz edeceksiniz bunu tahmin ediyorum. Yani şahlık dönemini gören, 20 yaşındayken görüyor olmak, 18'i bitirmişse farkındadır. Ve onlar
4: devrimde aktif olarak rol almış olan kişiler evet. Yani.
0: Yani devrim öncesi, devrim sonrasını çok iyi Hümeyni'nin liderliğindeki o devrime katılan gruplar.
4: Evet.
0: Ve 80'de başlayan İran-Irak Savaşı'na da aktif katılan gruplar.
4: Tabii.
0: Şimdi o gruplar yerini 88, 89, 90'lı yıllardan sonra ortaya çıkan gençliğe bıraktı diyorlar. O gençlik de teknokrat bir gençlik. Yani yüksek düzey eğitim almış insanlar var, mühendisler var. Devrim muhafızları içerisinde taktik dahiler var. Diyor. Evet. Yani orada adam şey gibi bakmıyor. Yani şu gözlüğü kapatıp rejimi koruyalım. Bilmem işte teokrasiyi muhafaza edelim değil. Tamamen işi bomba üretmek, bombayı uygun hedeflere atmak. Biraz da milliyetçilik enjekte olmuş bu gruplar. Yani rejimin dışında. Bambaşka bir İran-İslam Cumhuriyeti oluşuyor şu anda. Bu savaştan sonra oluşacak olan İran-İslam Cumhuriyeti bambaşka
1: bir İran. Başka bir İran olacak.
0: Öyle midir hakikaten? Gençler, özellikle kadrolarda görevli gençler, kamuda görevli gençler İran Savaşı'nı görmemiş, darbeyi görmemiş, darbe derken devrimi görmemiş, şahlık dönemini görmemiş. Fakat onların eğitim tedrisatından geçip yüksek düzeyde eğitim almış genç bir kadro şu anda görevde diyorlar.
4: Trump da diyor ya biz rejim değiştirdik derken aslında bunu söylüyor. Evet.
1: Tabii tabii yeni birileri var onlar yeni bir rejim oldu diyor. Can Hasasu'ya bir bağlanalım Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Bu ilginç bir konu Kemal Hocam buna konuşmaya devam edelim. Ama Can Hasasu'dan bu Trump'ın açıklamaları Netanyahu ile ilgili ne anlama geliyor? Amerika'da nasıl konuşuluyor onları bir öğrenelim. Merhabalar.
5: İyi akşamlar Melih Altınok.
1: İyi akşamlar hocam kolay gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşuluyor mu Can Hasasu, Trump'ın Netanyahu ile ilgili açıklamaları? Bir de hakikaten aralarında yani uyumsuzluğu sergilemek için bir açıklama mıydı bu? İsrail'e bir mesaj mıydı? Nasıl konuşuluyor?
5: Netanyahu ile Amerikan başkanları arasındaki uyumsuzluk ve anlaşmazlık üzerine pek çok açıklama sızmıştı daha önce. Biden döneminde de yayınlarınızda hatırlarsanız evet. Bunu zikretmiştik defalarca. Hatta Biden yönetiminin sona ermesinden sonra bazı gazeteciler yazdıkları kitaplara Biden'ın Netanyahu'ya duyduğu tepkiyi nasıl dile getirdiğini dile getirmişti. Trump'a benzer küfürlü bir takım ifadeler kullandığını sinirlendiği zaman kaydetmişti. Dolayısıyla da şimdi Trump'ın da Netanyahu hakkında özellikle kendisini farklı savaşlara sürüklemesi konusunda daha önce hatırlarsanız Katar'da Gazze'li müzakere ekibine Hamas'ın müzakere ekibine İsrail'in hava saldırısı düzenlemesi sırasında da buna benzer bir olay yaşanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'yu arayarak telefonda deyim yerindeyse gene burada olduğu gibi azarlamış ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu aktarmıştı. Şimdi bu kamuoyunun ve duyulan diğer tepkilerin sönümlendirilmesi için bir taktik mi? İyi polis, kötü polis oyunu mu? Yoksa gerçekten de ABD Başkanı Donald Trump burada Netanyahu'ya olan tepkisini dile mi getiriyor? Netanyahu bununla ilgili kendisine bir Amerikalı gazeteciyle daha dün yaptığı röportajda verdiği yanıtta pişkin bir yanıt vererek yani ABD Başkanı'yla biz birçok konuyu konuşuyoruz. Aramızda birçok diyalog geçiyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili özel bir açıklama yapmak istemiyorum demekle yetindi ve gülümseyerek bu soruyu atlattı. Şimdi bu bilgiyi sızdıran daha doğrusu kamuoyuna açıklayan kişi İsrailli bir gazeteci Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrailli bir gazeteci Axios haber sitesinde çalışıyor ve Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak ABD Başkanı'nın bu sözleri sarf ettiğini ve Netanyahu'ya sinirlendiğini söylüyor. Tabii bu bilgi Beyaz Saray bilgisi dışında, onun izni dışında dışarı çıkacak bir bilgi değil. Çok dar bir halkada gerçekleşen tabii. Bir telefon görüşmesi ve buna tanıklık edenlerin sayısı birdir veya ikidir. Dolayısıyla Witkoff olabilir, Dışişleri Bakanı olabilir yanında ABD Başkanı'nın. Bunların izni ve bilgisiyle bu bilgi gazeteciyle paylaşılıyor. Ve kamuoyuna, ey kamuoyu, aslında İsrail bunu yapıyor, yaptı. İran'da bundan ondan sonra mutsuz ve masayı devirmeye hazırlanıyor. Gerek yok, ABD Başkanı da çok kızdı Netanyahu'ya mesajı verildi. Bu mesaj kamuoyuna verildi ve bu aslında...
1: İran'a da o zaman Can bu mesaj biraz değil mi? Yani İran'a da diyor. Tabii daha önce ki. De yaptığında hani bir ara İran üzerinden İsrail'e mesaj veriyordu Trump. Şimdi de İran'a da bir mesaj evet. veriyor. Bu aslında müzakerelerde bir aşama... Kat etme iradesinin de mi göstergesi olabilir? Ne diyorsun?
5: Kuşkusuz, tam da oraya geliyordu. Bu aslında İran'a verilen bir mesaj. Dolayısıyla bunun arkasında danışıklı mı değil mi ona bakmak yerine dediğiniz gibi buraya bakmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri aslında bu müzakerelerin tamamlanmasını, bundan sonuç almasını ne kadar çok istediğini ortaya koymuş oluyor. Bu bir diplomatik

0: taktik manevra da olsa, oradaki sorunu çözmek için atılmış bir adım da olsa, niyet, arkasındaki niyet çok önemli. Evet. Amerika Birleşik Devletleri burada İran'la kesin bir sonuç elde etmek istiyor. Daha doğrusu Trump yönetimi bir an önce sonuç almak istiyor. Başından beri söylüyorduk, stüdyo konukları da bu konuyu konuşuyorlardı ben yayına bağlanmadan önce. Amerika Birleşik Devletleri hem askeri olarak, hem ekonomik olarak, hem de şu anda siyasi olarak ara seçimlere gittiğimiz, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bu seçim satımı ailinde artık bu İran bataklığına dönüşen savaştan çıkmak istiyor ve bir sonuçla, somut bir zafer tırnak içinde diyebileceğimiz bir sonuçla çıkmak istiyor Trump yönetimi. Dolayısıyla bu işin uzaması her geçen gün Trump yönetimine hem maddi olarak hem de siyasi olarak büyük bir külfet getiriyor. Daha büyük külfeti vardı ekonomik olarak. Ne zaman? Çatışmaların, sıcak çatışmaların devam ettiği süreç içerisinde Tel Aviv'e ve diğer noktalara İran'ın düzenlediği drone ve füze saldırılarına karşılık vermek için kullanılan hava savunma sistemleri gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini zorlar nitelikte. Günlük 1 milyar dolar masraf çıkartıyordu. Dolayısıyla da buranın şu anda dondurulmuş olması, işin sadece oradaki Amerikan askerlerinin ve güçlerinin lojistiğiyle sınırlı kalması, bu çok değerli ve yerine konması sadece maddi olarak değil, fiziki olarak da çok hızlı olmayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin global olarak Rusya'nın başlatacağı bir saldırıya karşı Ukrayna'da, öte yandan Pasifik'te Çin'e karşı kendisini zayıf duruma düşünecek, envanterindeki silahların giderek eridiği bir ortamdan çıkmış olması rahatlatıcı bir unsur şu anda Trump için. Ancak bunun bir an önce İran'la bir anlaşmayla sonuçlanmaması siyasi faturayı her geçen gün kabartıyor. Dolayısıyla da bu siyasi faturanın kabarması aslında birçok şeye olumsuz olarak etki edecek. Amerikan yönetiminin Kongre'deki üstünlüğünü kaybetmesi Trump yönetiminin geriye kalan 2 yıllık yönetiminde çok daha zor geçirmesine neden olacak. Bilmiyorum girer miyiz oraya, ama yani Türkiye açısından da şu anda aslında Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu ve bölgedeki bu sorunların çözümü yönündeki öne sürdüğü çözüm önerilerinin Washington'da da kabul bulması aslında Türkiye için olumlu bir tablo ve Trump yönetimiyle bu olumlu havanın devam etmesi de bir bakıma Türkiye'nin yıllardır bölgede savunduğu tezler ve yaptığı çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi anlamında önem taşıyordu. Dolayısıyla bu konu aslında birbirine de bağlı birçok başka konuları da ilgilendirecek, olumlu veya olumsuz ilgilendirecek ve etkileyecek şekilde çok önemli bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise şu anda yayında onu konuşmaya başladınız mı? Ben o tarafa yetişemedim. Trump'ın açıklaması hala devam ediyor şu anda Beyaz
1: Saray'da.
0: Evet,
1: bir yandan ben onu...
0: Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
2: Veriyoruz bir yandan İran, siz konuşurken.
0: İran'la karşılıklı son birkaç haftadır ve son 1-2 gündür sıklığı artmış bir şekilde Amerikan kuvvetleriyle İran güçleri arasında drone, füze ve bir takım karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu saldırılara rağmen işte az önce konuştuğumuz konuyu da destekler nitelikte aslında Trump yönetimi bu anlaşma sürecinin her ne kadar böyle alttan, böyle masa altından, deyim yerindeyse tekmeleşmeler olsa da masanın devrilmesine izin vermiyorlar ve masa üzerinde bir anlaşma sağlanıp imzaların atılması için o çaba, her ne kadar masa altındaki o tekmeleşmeler sertleşse de, bazen tarafların canını da yaksa, bunu masanın üstüne yansıtmadılar hala ve Trump yönetimi de son dakikaya kadar aslında bununla ilgili masada bir sonuç almak yönündeki tavrını koruyacağı benziyor. Neden koruması gerektiğini de zaten az evvel anlattık.
2: Evet, bu dediğin nokta da çok önemli. Türkiye'nin tezlerine dair ABD'de neler konuşuluyor, işte Temmuz'daki bu NATO zirvesinde bence bunlar çok daha ileri gidecek. Bir yandan bu arada Trump'ın açıklamalarını da altta aktarıyoruz. Uranyum almak için İran'a gideceğiz diyor.
3: Bu bence en önemli husus bu.
2: Evet.
3: Çünkü niçin? Savaşın ABD açısından resmi gerekçesi ne? İran'ın elindeki nükleer. İran'ın elindeki nükleer, diyor ki bütün nükleer testlerini vurduk, imha ettik. Orada nükleer bir atık var artık. Yani uranyum, zenginleştirilmiş

0: uranyum ve atık var. Onu kim alacak? Biz alacağız. Şimdi Trump'ın açıklaması.
1: Evet.
0: Eğer bu gerçekleşirse, yani eğer gerçekten İran'ın elindeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyumu ABD birlikleri teslim alırlarsa bir anlaşma karşılığında, bu İran'ın zaten mağlup olduğu anlamına gelir yani.
1: Evet. Ve bu açıklamalar...
0: Ve Trump bunu büyük bir zafer olarak ilan
1: ediyor. Çok önemli Murat. Altını çizmek lazım. Şu anki duruma göre yakında İran'a girip zenginleştirilmiş uranyumu alıp çıkacağız. Trump... Çatışma sırasında uranyumu çıkarmak istiyorum. Ancak çatışma bittiğinde İran'la birlikte uranyumu imha etmek üzere bir araya gelmek konusunda anlaştık diyor.
2: Evet.
1: Tango yapmak.
2: Ama Amerika
1: iki kişi gerekir burada diyor.
3: Melih, bir konu ilave edebilir miyim ben?
1: Buyur Ekber'cim.
3: Yani şimdi Donald Trump bu ifadeler kullanıyor da daha önce de bu benzeri ifadeler kullanmıştı uranyumla ilgili. Fakat İran'dan gelen açıklamada İran kesin bir şekilde şu aşamada herhangi bir şekilde biz Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer meselemizi, uranyum zenginleştirme meselesini asla konuşmuyoruz. Alışveriş edilen mesajlarda da böyle bir şey söz konusu değil. Şu an itibariyle odaklandığımız tek nokta işte savaşın durdurulması ve onun bütün cephelerde ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıdır. Yani Donald Trump bu ifadeleri kullanıyor da İran tarafının da bunun yani olumlu karşılaması
1: gerekiyor. Ekber zaten onu diyor gerekiyor. Trump. Ben diyor bak böyle düşünüyorum diyor. Bu Netanyahu da diyor, Can Asasu da demin çok güzel anlattı. Yani bak bu Netanyahu da zaten işleri bozuyor burada diyor. Ama tango için iki kişiye ihtiyaç vardı derken bunu söylüyor. Bir gelin kardeşim diyor bu noktada. Bence İran'a yapılan açıklamalar bunlar.
4: Daha üst düzey bir şey söylüyor. Burada İran şunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattım. Müzakerelerden süresiz çekildim.
1: Babülmen'de bir de kapatacağım.
4: Kapatabilirim. Bu hamleden sonra Trump Netanyahu ile küfürleşerek konuştu. Yani Trump'a mesaj mı, yani İran'a mesaj mı dediniz ya. Hakikaten oradan İran'ın bu hamlesine karşılık Trump'ın Netanyahu üzerinden mesaj aktarımı söz konusu.
1: Bence bu tango göndermesi de önemli. Bir de İran savaşı ayrıdır diyor.
4: Konuşabilirim dedi.
1: Efendim?
4: Tango işte. Gerekirse evet. Müşteba Hamene ile de konuşabilirim. Bir araya da gelebilirim. Biz zaten görüşmelerinde şu anda İran açısından seyrini takip eden lider olarak onu görüyorum dedi.
5: İran'ın yani, savaş esnasında kullanabileceği kozlar hala mevcut. Yani biz başta hep Hürmüz Boğazı'nı konuşurken de şu an işte Babülmedep, Kızıldeniz'i konuşuyoruz. Bir de özellikle o fiber optik internet kablolarını kesebilme ihtimali yönelik tehditleri var İran'ın. Yani olası o internet ağının hem döşenmesinden, işletilmesinde ekstra para alabileceği yönünde bazı planlamaları var. Şimdi baktığınızda İran birçok kozunu hala kullanabiliyorken artık Amerika'nın başka kullanabileceği kozu kalmadı. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın aynısını Babülmedep de yaptıktan sonra tekrardan başka bir koz kalmayacak Amerika'nın elinde. O yüzden mesele şu ki biz hep şunu konuştuk.
1: İşte ama bu savaşı... tez yani Trump artık bu iş bitsin istiyor tezini yalanlayan bir şey yok burada. Yani
5: evet,
1: İran'ın kozları
5: tabii,
1: var ama
5: tabii.
1: Artık bitsin diyorlar
5: i̇şte
1: anladığım
5: ama bu savaşı
1: kadarıyla.
5: Bitirecek olan, nihai karar verecek olan da İsrail her zaman söylediğimiz gibi. Yani İsrail başlattı diyoruz ama bitirecek olan da İsrail.
1: Evet.
4: Bence İran.
1: Öyle mi İran?
4: Yani bu savaşın... Hayır, şimdi yine karar verecek olan İran.
2: Uranyum konusunda belli bir uzlaşıya eğer bu savaşı başlatmadan önce hatırlayacak olursak varmış gibilerdi. Barışçıl amaçlı kullanacaklardı ve benzeri gibi bir takım o müzakere ettikleri sürecinde böyle bir anlaşmaya varmışlardı. Sonra bu saldırıyı başlattılar ve İran burada kendisi işgal edilemediği için karadan biraz üstünlük elde etti ve bu süreden sonra da elindeki uranyumu vermek istemiyor.
1: Tam anlaştılar mı anlaşamadılar mı o noktada bilmiyoruz ama uranyum konusunda da.
0: Yine Trump kendi yönetimlerini suçluyor, Obama'yı suçluyor.
1: Öyle diyor,
0: nükleer
1: Obama
0: müzakerelerden çekildiği için İran nükleerini geliştirebildi. Halbuki o nükleer müzakereler devam etseydi ve İran nükleer konusundaki yaptırımlara devam edebilmiş olsaydı, yani ABD başkanı, daha önceki yönetimler bu konuda ısrarcı olmuş olsalardı, onların müzakereden çekilip kendi başlarına hareket etmesine izin vermemiş olsalardı bu noktaya gelmezdi. Kim suçlu burada? ABD yönetimi, önceki yönetimler, Biden yönetimi, Obama yönetimi, sürekli Trump'ın söylediği şey bu. O açıdan ben kesinlikle şunu söylüyorum. İran'ın ne kadar dayanabilir, bunların hepsi bambaşka şeyler. Şu anda savaşın başlangıcındaki gerekçe neydi? Temel gerekçe nükleer. Nükleeri verirse Trump savaşı bitiririm diyor mu? Diyor. Peki o zaman zaferi kim kazanmış olur?
2: Tabii
1: İsrail. Abi, yani, İsrail kazanmış olur.
0: Ya İsrail de kazanmış olur, ABD de kazanmış olur. Ama asla İran kazanmış olmaz.
2: Tabii, ama içinde... o noktaya gelmedikleri sürece de evet. İran kazanmış olur.
0: Yani bu tabii süreci uzattığı için şu anda biz uzatılmış bir süreçten bahsediyoruz. Ama

0: Gerçekten savaş bir şekilde böyle nihayetlenirse, o zaman İran hem bütün komuta kademesini yitirmiş, liderini yani kurban vermiş. Tabii. Ve nükleer elinde en önemli kozu olan nükleeri de götürüp ABD askerine teslim etmiş bir İran.
1: O zaman olacak. Şu soruyu da sormak gerekmez mi? Çin ziyareti yaptı Trump ve hiçbir şey alamadan döndü.
2: Evet.
1: Çin belli ölçüde sen ben de benim mesajını net olarak verdi. Aynı ziyarette de Tayvan'ı hemen sattı Trump. Elinde böyle zengileştirilmiş 452 kilodan birazcık fazla 456 kiloluk bir zenginleştirilmiş uranyum var. Bunun değeri paha biçilemez. Çin, Rusya bu uranyumu Amerika'ya vermesini isterler mi?
3: Bunu denediler. Çin dedi biz aracılık edelim dedi. Rusya biz alalım dedi ama İran bunu çok net bir şekilde reddetmişti. Can nasılsın? Son bir soru sorup size zahmet veda edelim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Kasım'daki ara seçimler ABD'nin gündemi oldu mu? Savaş ABD ekonomisini nasıl etkiliyor? Enflasyonun çok yükseldiğinden bahsedenler var. Bir de bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?
2: Şüphesiz yani 6 aydan az bir süre kala ara seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli gündem maddesi. Trump'ın yılbaşından beri en önemli gündem maddesiydi bu. Ara seçimlerdi. Şimdi Kaliforniya eyaletinde söz gelimi belediye başkanlığı seçimleri falan var. Aslında bütün bunlar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bu seçim atmosferi iyiden iyiye harlanıyor. Dolayısıyla da demokratlarla cumhuriyetçiler arasında yaşam pahalılığı, özellikle benzin fiyatları meselesi ve artan fiyatlar. Amerika Birleşik Devletleri son 10 yılda aslında pandemiyle birlikte başlayan artış trendine girmiş durumdaydı. Trump'ın en önemli vaadi savaşsız bir dünya ve savaşlardan uzak bir Amerika vaadiydi. Şu anda öyle bir savaşa girmiş ki girdi ama çıkamıyor, çıkmak istiyor ama istediği sonucu ve mesajı bir şekilde dizayn etmesi gerekiyor. Şu anda kamuoyunu seçim öncesinde tatmin edecek bir sonuç ve bir manşeti yok Trump'ın elinde. Dolayısıyla da az önce konuklarımız da bahsettiler. Yani bu görüşmeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki durumu gören İran aslında bunu biraz da kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu dönem içerisinde böylesine kendisi için olumlu olarak gösterebileceği bir sonuca ihtiyacına olan büyük gereksinimi gören İran bunun üzerine stratejisini kurmuşa benziyor ve bunu görerek aslında bir takım başka taleplerde bulunuyor. Biz tabii ki bu görüşmelerle ilgili detaylı bilgi bizimle ne Beyaz Saray tarafından ne de İran tarafından paylaşılmış değil. Başkan Trump'ın zaten bu nükleer silah konusundaki açıklamaları hep temcit pilavı gibi pişirip pişirip ısıtıp ısıtıp tekrar tekrar söylüyor. Onun dışında biz herhangi bir detaya vakıf değiliz. Her iki tarafta bu konuyla ilgili henüz kamuoyuyla bir şey paylaşmadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde şüphesiz ara seçim atmosferine girilmiş durumda. Demokratlar da pusuda zaten bunu bekliyorlar. İran'la ilgili bu görüşmelerin akamete uğraması, başarısız olması veya istenilen bir manşetle çıkılmaması bu işin içerisinden demokratların elini bu ara seçimler döneminde çok ciddi şekilde güçlendirecektir. Şu anda demokratlar hali hazırda zaten kongreye savaş yetki tasarısıyla ilgili kartlarını ellerinde tutuyorlar. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bu bir uluslararası savaş sahası olunca bir ulusal düşmanla tırnak içerisinde söylüyorum savaşı konu edinen bir konu olduğu için Trump'tı Biden'dı hepsi bir kenara duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları öne çıkıyor. Dolayısıyla demokratlar da ulusal çıkarlara zarar veren taraf pozisyonunda gözükmek istemedikleri için şu ana kadar savaş yetki tasarısı konusunu öne sokmadılar. Bununla ilgili yapılan oylamalarda zaten kazanmadı hiçbir zaman gerekli çoğunluğu. Ancak bu noktadan sonra yavaş yavaş Trump kazandık kazanacağız, açıkladık açıklayacağız, anlaştık anlaşacağız deyip bunu öteledikçe artık belli bir çizginin ötesi.

0: ne geçmiş durumda deyim yerindeyse konu. Dolayısıyla da demokratlar doğru zamanı bekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın burada kongrenin kendisine verdiği yetkiyle 90 günlük savaş süresini aşmış durumda. Bu savaş süresini kendi kongre izni olmadan doğrudan bir savaş yürütme, savunma amaçlı bir çatışma durumunu aşmış durumda. 90 dedim de 60 artı 30 şeklinde evet. Devam ettirebileceğimiz için 90 dedim ben totalde. Ancak bununla ilgili de bir sürü soru işareti var. Savaş işte şu anda barış görüşmesinde olduğumuz için aslında kronometre durdu. 90 günlük işte yani 60 artı 30 günlük süre işlemiyor demişti en son Amerikan Savunma Bakanı. Ancak bunun böyle okunmaması gerektiğini söyleyen birçok da demokrat var. Şimdi bu süre doldu, artık kongreden izin alman gerekiyor dedikleri noktada ABD Başkanı için gerçekten zorlu ikinci bir süreç daha başlayacak. O konuda düğmeye demokratlar henüz basmış durumda değiller. Hala müzakerelerden olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkması için Trump'ın bu birkaç gün mü olur, birkaç hafta mı olur bu süreci de tüketmesini bekliyorlar anlaşılan.
1: Can Asasu çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşçakalın. Evet. Trump'ın bir şekilde çıkmak istediği çok açık. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomiyi de etkiliyor bu süreç. Hedefte ben hiçbir zaman nükleer olduğuna falan inanmıyorum ama o da ortaya koyulduğu için bari o da bir sonuç olarak elimizde dursun deniliyor.
2: Şöyle bir şey ilave edebiliriz belki. Ben İsrail'de bu savaşı durdurabilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Yani elbette Netanyahu'nun iki dudağı arasında gibi gözüküyor sistem. Ama
1: orada da devlet
2: o savaşı durdurabilecek kimse yok İsrail'de. Netanyahu başta olduğu sürece.
1: Bunlar bayağıdır bu işe hazırlanmışlar
2: evet,
1: değil mi?
2: Yani o orada duracak bir şey yok. Onu bir kere öyle hayal kurmaya gerek yok. Durur başlar, bir daha başlar. Ta 48'den beri sayalım mı tek tek hangi savaşlar olduğu? Aradaki o kıyımlar, kırımlar, soykırım en son yapıldı Gazze'de. Yani sayarsak eğer yüzlerce düşük doğru. Orta ölçekli savaş var orada. Lübnan'a sıçramış, İsrail'e sıçramış, Suriye'ye sıçramış. Güney'e sıçramış. Yani İsrail'de savaşı durdurabilecek bir mekanizma yok. Onu bir kere kabul edelim. İki, Amerika'da var mı bu mekanizma? Evangelistler, Siyonizm ikisinin müştereken kurduğu bir teşkilat var. Müesses nizam da diyebilirsiniz, örgüt de diyebilir, çete de diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Amerika'da da savaşları başlatma ve bitirmeyle ilgili tasarruf sadece başkana ait midir? Hayır. Kongre... Bakın kongreye de ait değildir.
1: Orada da mı? Amerikan derin devleti bu işi?
2: Orada da farklı yapılar var. Dolayısıyla bir savaş başlar, bitirme konusu başka yapıların elindedir. Onun için Amerika'da Trump'ın savaşı ben bitirdim demesiyle savaş bitmek. Ama İran öyle değil. İran'da savaş ne zaman bitmesi gerekiyorsa bitirirler.
3: Şu anda hocam ama İran sürekli kapıyı yani diplomasi araladığında hadi gelin Hürmüz'ü de konuşalım, sen abluk altına almaya bırak ben Hürmüz boğazını açayım dedikçe biz hep İsrail'in taleplerini Trump'ın ağzından duyuyoruz. Şimdi benim bu savaşı bitirecek olan İsrail dememin ardındaki sebep o. Evet,
2: yok, ben itirazını söylemedim.
3: Yok yok estağfurullah dediğiniz
1: sanki
3: gibi.
1: Sanki öyle söylediniz, itiraz etmediniz.
2: Yok itiraz etmek için söylemedim, şunun için söylemedim. Konuyu biliyor hocam çünkü o yüzden.
3: Dediğiniz gibi İsrail hiçbir zaman durmayacak. Bugün bu savaş ya da çatışma dondurulduğunda bundan bir ay sonra, iki ay sonra işte 12 Haziran 12 gün savaşlarında hatırlarsanız bir sene sonra tekrardan biz bu savaşın benzerini gördük. Yani Gazze'de yaptıkları, Lübnan'da yaptıkları, Suriye'de yaptıkları zaten aşikar olan bir katil anlayışına sahip devletler.
2: Demek ki devam ediyor savaş hocam.
3: Ama şimdi eğer bu savaş dondurulacaksa o zaman cümleyi öyle değiştirelim. Eğer bir sonraki senelere aksamasını engelleyecek ve şimdi duracaksa bence yine o İsrail'in Netanyahu'nun artık Trump'la
2: en büyük
3: antlaşmasına
2: yakaladı.
3: Bağlı olacak. Çünkü
2: yani bu fırsatı kaçırmaz.
1: Öyle mi? Hiç kesmek istemiyorum ama güzel gidiyor fakat bu programın sonuna geldik. Kapatmak evet. Zorundayız. Zengin bitiriş yapalım Murat öyle diyorlar hızlıca. Ekber görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
4: Görüşürüz. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Bütün konuklarıma çok teşekkür ederim. Pazartesi aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: verdi. Ayşe Sözer, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Anne katili İsmail Sözer ise polise teslim olmamak için direndi. Bir taksinin camına kafa atan Sözer ikna edilerek gözaltına alındı, tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Düğünlerde yaptığı hırsızlık suçundan tutuklandı. Tahliye olunca gözünü emeklilere dikti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ATM'den maaşını çeken bir emekli, yardım etme bahanesiyle yanına gelen bir kişinin 7000 lirasını çaldığını fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Hırsızın kimliği belirlendi. O isim polise hiç de yabancı değildi. Geçen yıl davetli gibi gittiği düğünlerde çifte takılan altın ve paraları çalan 48 yaşındaki Sinan Keleş'ti. Yine kameraya yansıyan görüntüleri sayesinde yakalanıp tutuklanmış, daha sonra tahliye olmuştu. Adresi belirlendi, operasyonla yakalandı. Keleş'in aynı yöntemle 3 emekliden de toplam 33 bin lira çaldığı tespit edildi. Keleş, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dağ keçisi kaçtı, kurtlar kovaladı. O anlar havadan an be an görüntülendi. Dakikalarca kaçışın yakalanmayla sonuçlandığı avlanma görüntüleri Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde kayda geçti. İki kurt nesli tükenme tehlikesinde olan çengel boynuzlu dağ keçilerini gözüne kestirdi. Keçilerden biri sürüsünden ayrıldığı sırada kurtlar peşine verdi. Kayalık arazide kaçış başladı. Birkaç kez bacağından yaralanan keçi düzlüğe geldiklerinde daha fazla kaçamadı. Kurtlardan biri oracıkta etkisiz hale getirdi. Ardından da iki kurt hayvanı kaya oyuğuna sürükledi. Avlanma anları drone kamerasıyla kaydedildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan yağış İnegöl ilçesinde zor anlar yaşattı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise mahsur kaldı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte bir ağaç kökünden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar ve ürünler zarar gördü. Öte yandan göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Çekici devrildi, sürücüsü tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Hasan Çakmak'ın kullandığı iş makinesi yüklü çekici çelik bariyerlere çarparak yalpalamaya başladı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çekici kaldırıma çıkarak devrildi. Direksiyon başından yola savrulan sürücü Hasan Çakmak, çekiciyle birlikte devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ormanlık alanda bulunan çocukla jandarma personeli arasında geçen diyalog

0: yürekleri ısıttı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Göktürk A gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 26 personel ve bir iz arama köpeğinin katıldığı çalışmada küçük çocuk evine 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Korkudan ağlayan çocuğun jandarma personeliyle diyaloğu yaka kamerasına yansıdı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de saatler 2'yi gösterene dek tüm Türkiye'nin konuştuğu o meseleyi, siyasetin ana gündemi haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o iç karışıklığı konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte geride bıraktığımız gün bu kez Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama geldi. Önümüzdeki hafta artık Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda kürsüde olacağını ifade etti. Tabii hem o açıklamanın ayrıntıları var hem de Özgür Özel cephesinde atılan yeni adımlar var. Onları değerlendireceğiz. Birazdan genel merkez önünde İlter Yeşiltaş yine detayları anlatacak ama konuklarımız da var stüdyomuzda. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tahir Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve iki kıymetli hukukçu bugün bizlerle birlikte olacak. Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler ve Avukat Emrah Kolgiyaz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi son 24 saatte dedik ya, ardı ardına önemli gelişmeler yaşandı. Nelerdi o gelişmeler? Şimdi onlara kısaca bir göz atalım. Artık Kılıçdaroğlu cephesinin ne yapacağını biliyoruz. O sadece takvimi merak ediyoruz ve o takvim üzerinden neler yaşanacak, neler işleyecek onları birazdan soracağım İlter Yeşiltaş'a. İlter, sen de hoş geldin.
4: Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İlter'e soracağım sorular var ama önce izleyicilerimiz için de kısa bir özetleyelim. Şimdi artık salı günü grup toplantısını yapacağını zaten ifade etti Kılıçdaroğlu yönetimi. Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama var. Yedek bir parti gerekebilir açıklaması. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Çünkü daha geçtiğimiz günlerde kimse istifa etmesin, yedek parti söz konusu değil, yeni bir parti söz konusu değil demiştim. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı gözler. Hani CHP tarafından da hep eleştiriliyordu o konu. Ve Yüksek Seçim Kurulu da dedi ki, o reddin gerekçesini açıkladı. Mahkemenin mutlak kararını YSK değil, Yargıtay inceler ifadesini kullandı açıklamasında. Şimdi Kılıçdaroğlu parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı. CHP'li 3 milletvekili ise Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Yani hem Kılıçdaroğlu'yla aslında görüştü hem de Özgür Özel'le görüştü. Bir ara bulucular da ortaya çıktı artık CHP'de. Bu krizin çözümü için önemli bir adım mı? Onu da soracağım. İlter Yeşiltaş, kolay gelsin öncelikle bir kez daha. Şimdi geride bıraktığımız gün Müslüm Sarı'nın açıklamasını gördük, dinledik. Artık Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki haftadan itibaren mecliste de bir şekilde belki siyasi olarak etik değil ama patron benim diyeceğini görüyoruz. Başkan benim diyecek. Ama Özgür Özel cephesi de oldukça hareketliydi. Bugün genel merkezde CHP kulislerinde neler yaşandı? Bir de mecliste, bir de orada genel merkez var malum Özel yönetiminin.
4: Tahir İnan, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde baş döndürücü bir hareketlik var her zaman olduğu gibi. Bugün de oldukça, daha doğrusu artık düne geçeceğiz, birkaç dakika kaldı. Dün diye başlayacağız sözlerimize. Hareketlik vardı haliyle. Tabii milletvekilleri, 3 milletvekili hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Özgür Özel'le görüştüler. Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç. Bu isimler tabii ki bireysel olarak hareket ediyorlar. Bir inisiyatif aldılar daha doğrusu, daha doğru bir ifadeyle. Özellikle tansiyonu düşürmeye dönük mesajlar veriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini Özgür Özel'le paylaşıyorlar. Özgür Özel'in açıklamalarını ve değerlendirmelerini Kemal Kılıçdaroğlu'yla paylaşıyorlar. Her iki tarafa da milletvekilleri itidal çağrısı yapıyorlar. Çünkü tansiyon yüksek Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun önüne geçilmesi noktasında da bazı milletvekilleri bu anlamda inisiyatif almış durumdalar. Tabii milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Özgür Özel'le ne konuştular? Öncelikli olarak önceki gün önce bu 3 milletvekili Özgür Özel'le görüştüler ve o görüşmede Özgür Özel'e karşılıklı güven artırıcı önlemler alınması gerektiğini ifade ettiler. Görüşmede Özgür Özel'e iki tarafında fanatikleri geri çekilsin, bir uzlaşı yolu izlensin, partinin bütünlüğü her şeyden öte Kemal Bey ve size emanet denildi. Yani bu tartışmalar, bu ayrışmayı körükleyecek, çatlağı daha da derinletecek, partideki çatlağı daha da derinletecek söylemlerden ve açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ifade ettiler. Ve tabii ki Özgür Özel'e bu ifadeler, bunları söylediler milletvekilleri. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Yaklaşık bir saatte burada görüşme oldu. Ve bu görüşmenin ardından yeniden adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Özgür Özel çünkü çalışmalarını meclisteki makamından sürdürüyor. Özgür Özel'le de bir görüşme yaptılar. Ve o görüşme sonrası bu yapılan temaslara ilişkin sorduk özellikle Engin Altay'a. Engin Altay abi rolünde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bazı milletvekilleri de ona bu konularla ilgili danışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi nereye gidiyor, neler yapabiliriz, siz neler yapabilirsiniz diye Engin Altay'a danışıyorlar. Tabii Engin Altay da siyaset münakaşa ve müzakere işidir dedi. Bir yandan da görüşmelerin, bundan sonra da müzakerelerin devam edeceğini ifade etti. Yani partinin bölünmemesi için bir mücadele ortaya koyuyor milletvekilleri.
0: İsimler de önemliydi sanırım. Yani parti... aslında bazı isimlerin, yani o üç isimden özellikle ikisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu biliyorduk ama bir saf değişikliği olmadı. Onlar yine Özgür Özel cephesinde kalmaya devam ettiler.
4: Bu üç isim aslında Tahir İnan. Üç milletvekili de kurultayın toplanmasını istiyorlar. Aslında Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu'na tabii ki yakın bir isim. Gürsel Erol 38. olağan kurultayda hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı başındaydı. Yine genel merkezde de öyle. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden ayrılırken Gürsel Erol vardı yanında. Başından beri birlikte hareket ediyorlardı. Engin Altay da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yapmış olduğu arınma çağrısına dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tabii ki bazı belediyelerde yaşanan gelişmelere dair, soruşturmalara dair ve kamuoyunda tartışmalara neden olan özellikle Özkan Yalın meselesiyle ilgili yine eleştirilerini ifade etmişti Engin Altay. Böyle bir tutum ortaya koyuyor. Bu şekilde bir yol izliyorlar. Ancak nihayetinde 3 isimde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin, bir şekilde toparlanalım diyorlar. Bu amaçla, bu gerekçeyle zaten bu ziyaretleri sürdürüyorlar.
0: Eskiden bu tür görüşmeleri, bu tür krizlerin çözümünde daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte böyle abileri olarak geçen işte eski genel başkanlar ya da en eski böyle yaşlı siyasetçileri görürdük. Ama bu kez onların neredeyse tamamı anladığım kadarıyla Özgür Özel tarafında cephe almış durumdalar.
4: Doğru,
0: o yüzden de
4: tayına.
0: Değil mi? Bu kez milletvekilleri.
4: Önder Sav örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızası Önder Sav, evet. Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor. Zaten kurultay sürecinden bu yana da Önder Sav Özgür Özel için bizzat çalıştı. Sahaya indi. Ve aynı zamanda Murat Karayalçın da öyle. Özgür Özel'i destekledi Hikmet kurultay Çetin sürecinde yine. Ve hala daha Özgür Özel'i destekliyor. Bu partinin seçilmiş genel başkanı, lideri Özgür Özel'dir diyorlar. Bu şekilde bir yaklaşım var bu tarafta. Tabii ki mevcut milletvekilleri de bir endişe içerisindeler. Altı Ok, Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık bir parti, bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Aman böyle bir durumla karşılaşmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde toparlansın. En azından böylesine bir mücadele her iki tarafta, Özgür Özel cephesi ve Kemal Kılıçdaroğlu da en azından bunun için en azından birbirlerine yönelik daha yumuşak söylemlerde bulunsunlar, tansiyon düşsün diye bir mücadele ortaya koyuyorlar ama nihayetinde gidişat şunu gösteriyor bize: Özgür Özel ve ekibi, yol arkadaşları yeni bir yola çıkabilirler, yeni bir partiyle yollarına devam edebilirler. Bu artık son 2-3 gündür özellikle Ankara'da siyasette, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu

0: olasılık güçlü bir şekilde dillendiriliyor. İlter, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde belki de Özgür Özel yeni bir parti için ilk somut adımını da atabilir.
1: Şimdi yani şöyle eleştiriler açıkçası var. Sen de ifade ettin işte Önder Sağ gibi CHP'de uzun yıllar, yani 10 yılı aşkın süre neredeyse genel sekreterlik yapmış önemli isimlerden birisiydi. Her kriz ortamında onu görürdük. Ama şimdi şöyle ifadeler kullanıyorlar. 100 yıllık bir CHP parçalanacak mı? Ama bu ilk değil ki, yani yanlış hatırlamıyorsam Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en güçlü kitlesi olan isimlerden birisi olarak gösteriliyordu. Ama partiden ayrıldı, kendi partisini kurdu. Şimdi yeniden geri döndü ama mesela Mustafa Sarıgül yine benzer bir isimdi. Emine Ülker Tarhan benzer bir isimdi. Bir başka isim yine çok fazla gösterilebilir aslında. Ama bu ilk değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sanki bir ilk yaşanıyormuş gibi, 100 yıllık CHP şöyle bölünüyormuş gibi bir kopuş, siyasi algı.
0: Tahir İnan, tabanda bir bölünme. Tabanda bir bölünmeden söz ediliyor. Yani en büyük endişe de bu. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği yerinde, hali hazırda duruyor ama özellikle CHP tabanındaki bir bölünme bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi için ve daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan milletvekilleri, ilçe başkanları, il başkanları için büyük bir endişe tabii bu bölünme. Özellikle tabandaki kopuş zarar verebilir bu politikaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, örgütlere. Bu anlamda bir endişe söz konusu.
1: İşte
0: diğer Mustafa Sarıgül'le Muharrem İnce tabii ki
1: DSP,
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrıldılar. Yeni bir parti kurdular ama bu tabandaki bölünmenin eğer önüne geçemezsek daha vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilir diyorlar bu siyasi
1: hareket. Parti içindeki evet tartışma bu yönde olabilir ama dışarıya yönelik, yani olayı Türkiye'ye mal etmek ve tamamen siyasi bir yargı operasyonu gibi göstermeye çalışmak için bu ifadeler özellikle kamuoyuna lanse ettiriliyor. İşte Cumhuriyet'in kurucu partisi bu hale getiriliyor ama geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da farklı siyasi parti kuran önemli CHP'li isimler vardı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeyle kapatıldığı dönemde bile farklı siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi devamı gibi farklı partilerde o siyasetçiler siyasetlerini yürüttüler. Ama şimdi gelinen noktada bambaşka bir süreç var. Tabii ki CHP için çünkü iki tane genel başkan var görünürde, resmiyette bir ama görünürde iki genel başkan, iki MYK, iki parti sözcüsü ilginç bir duruma evrildi. Şimdi Kılıçdaroğlu evet bu hafta
0: doğru mesela
1: kürsüye gelmedi ama
0: söylediğin gibi bugün mesela senin de aktardığın gibi bugün mesela burada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın basın toplantısı vardı 14'te. Yine bugün saat 15 çeyrekte evet 15 çeyrekte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Zeynel Emre'nin basın toplantısı vardı. Zeynel Emre Özgür Özel'in kurmayları arasında sözcü. Bu şekilde bir tablo var açıkçası. Biz de gazeteciler olarak bir yandan Müslüm Sarı'nın açıklamasını takip ediyoruz. Zaten etmek zorundayız. Gazeteciyiz. Ve nihayetinde diğer tarafta da yaklaşık bir saat sonra da Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi. Zeynel Emre de Cumhuriyet Halk Partili. Zeynel Emre de bu partide sözcülük yaptı. Ve şu anda tabii ki Özgür Özel'le birlikte haliyle hareket ediyor. İstanbul milletvekili sıfatıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesinin tanımıyla seçilmiş genel başkanın sözcüsü. Bu sıfatla tabii ki basın toplantılarını düzenliyor. Her iki tarafta Cumhuriyet Halk Partili ancak bölünmüş bir tablo var şu an itibariyle. Bunu da tabii ki başta Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP'de siyaset yapan herkes bunu kabul ediyor. Yani iki tane CHP var tanımı yapılıyor açıkçası.
1: İşte kendileri bizzat yönetici olan isimler, CHP'deki üst düzey isimler partiyi zaten ikiye bölmüş durumdalar. Paralel bir yönetim gibi haliyle bu tabana yansıması onlar tarafından da nasıl bir endişe,
0: WhatsApp
1: o da merak konusu.
0: Da bir bölünme var. Daha önce de anlatmıştık Tahir İnan. Tabii WhatsApp gruplarında da bir bölünme var. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri direniş adı altında bir WhatsApp grubu oluşturdu. İki hafta önce anlatmıştık. Yani böyle bir tablo var. Tam anlamıyla bir fiili anlamda bir bölünmüşlükle karşı karşıya Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bunu toparlamaya dönük bazı milletvekilleri kendi deyimleriyle ellerini taş

0: altına koyuyorlar. Müzakere ve münakaşa işidir diyor mesela Engin Altay, bu yaşanan süreci, siyaseti böyle yorumluyor ve bir şekilde tansiyon daha düşsün diye, tansiyonu düşürmek adına inisiyatif alıyorlar. Ama dediğim gibi bunun bir sonuç vermesi beklenmiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplamayacak zaten, hukuken ben bunu gerçekleştiremem diyor. Diğer yanda Özgür Özel, olağanüstü kurultay şarttır, 800'ü aştı artık imzalar, gelin kurultayı toplayalım diyorlar. Eğer kurultay toplanmazsa mahkemeye başvurma süreci de başlayabilir. Bülent Tezcan'ın bu yönde bir açıklaması oldu. İşte biz olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık, ancak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi adım atmıyor, buna mahkeme karar versin diyerek bu konuyu mahkemeye taşıyabilirler. Böyle bir tablo var şu anda.
1: Peki şimdi haliyle adımlar artık gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Yani onun atacağı adımlar. Şimdi pek çok isimlerle ilgili neler yapacakları, işte ihraç süreçleri vesaire, bunlar da yakından takip ediliyor. Ama öncelikle Kılıçdaroğlu nereden, nasıl başlayacak? Startı yine bayramlaşmada olduğu gibi kürsüden, yani meclis kürsüsünden mi yapacak sence, grubundan mı yapacak?
0: Doğru Tahir Nan. Şöyle, dün MYK toplantısı vardı malum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi ve Ankara'da olan A takımıyla MYK üyeleriyle 12. katta bir araya geldi. İlk toplantı gerçekleştirildi. 4,5 saat süren bir toplantıydı. Toplantıda hem bu sürece dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi oldu ve aynı zamanda dış politikaya dair de bir değerlendirme yapmış Kemal Kılıçdaroğlu. Ve o toplantıda, salı günü grup toplantısında konuşacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. İlk kez MYK üyeleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararını MYK toplantısında öğrenmiş oldular. Ve nihayetinde bugün de parti sözcüsü Müslüm Sarı saat 14'teki basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısında saat 13.30'da kürsüde olacağını ifade etti. Tabi burada bu toplantıda, grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine yeni açıklamalar yapacağı, sürece dair yeni değerlendirmeler yapacağı da ifade ediliyor. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimi 5 aşamalı bir yol haritası belirlemiş durumda. Onu da hemen aktarabiliriz eğer vaktimiz varsa.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şöyle, önce genel merkezde bir hakimiyet sağlanacak Tahir Nan. 5 aşamanın birinci basamağı, birinci aşaması bu. Genel merkezde hakimiyet, daha sonra meclis grubu, ardından belediyeler, daha sonra parti örgütleri ve en son kamuoyu. Bu 5 aşamalı plana göre, stratejiye göre Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hareket edecek. Öncelikli olarak genel merkezde hakimiyeti sağlanması lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi buradan, genel merkezden, Ankara'dan yönetiliyor. Burada hakimiyet sağlandıktan sonra milletvekili grubuna yönelik bir çalışma olacak. Öyle edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Daha sonra belediyeler ve ardından parti örgütleri ve kamuoyu. Böyle bir çalışma içerisinde, böyle bir plan dahilinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi hareket edecek. Belediyeler bahsini, belediyeler konusuna bir parantez açmakta fayda var. Şimdi bu süreçte özellikle Kemal Kılıçdaroğlu acaba yalnız mı kaldı? Parti tabanında tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki var. Bunu Özgür Özel'in grup toplantısını takip ettiğimizde de gördük. Bir tepki var haliyle. Ancak bu tepkilerin bir buçuk ay sonra yerini desteğe bırakabileceğini de ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Tabii kendi penceresinden herkes daha pembe tablolar çizebilir.
1: İlter, en merak ettiğim noktalardan birisi de Kılıçdaroğlu yönetimi bir anket yapmış mı acaba? Şimdi öbürleri daha yola çıkmadan bir anket yapmış. %30'un üzerinde oy alacaklarını. Kılıçdaroğlu'na %3 demişlerdi sanırım.
0: Şöyle Tahir Nan, şimdi Özgür Özel cephesi yeni bir parti olabilir. Yani yeni bir partiyle yola çıkabiliriz. Bu ihtimal zaten başından beri olduğu için bir anket çalışması yapılıyor veya yaptırılıyor. Veya yapılan anket sonuçları Özgür Özel'e sunuluyordur. Bunda şüphe yok. Zaten dediğimiz gibi artık yeni bir partiyle yola devam edilecek gibi bir hava var Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Tabii bir yandan da özellikle bu süreçte acaba tabandan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek olabilir mi? Veya belediye başkanları, il başkanları

0: larından Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayanlar var mı? Çünkü taban desteği bu anlamda önemli. Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten yalnız mı şu anda? Tek başına mı? Örgüt bazında, yani yerel siyasetten bahsediyorum. Burada yine edindiğimiz bilgi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu ana kadar 50 belediye başkanının aradığı ifade ediliyor. Aynı zamanda yine 15 il başkanının da Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra aradığı ifade ediliyor. Şu anda bugün aldığımız yeni ve sıcak bilgi bu şekilde. Ve bununla birlikte bazı il başkanlarıyla da yolların ayrılabileceği zaten konuşuluyordu. Yine bunu teyit ettik. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi MK tarafından bazı il başkanları görevden alınabilir. Böyle bir süreçte başlayacak. En azından şu anda konuşulanlar, edindiğimiz bilgiler bu şekilde Tahir'le.
1: Şimdi sorularınız var ama benim size yönelik bir soruma, hukuki olarak da iki kıymetli hukukçu var hazır burada. Şimdi İlter de paylaştı. Yani özel tarafı işte delegelerin imzasını topladı. 800 delege imzasını noterden onaylı imzasıyla böyle bir şey olduğu zaman genel başkanın onayıyla olağanüstü kurultay yapılabilir deniliyor. Ama onlar bu şekilde harekete geçmişken genel başkanda büyük kurultay için, büyük kongre için harekete geçme durumu söz konusu olabilir mi? Burada bir çakışma hukuken engel mi?
2: Şöyle, yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten bayram günü bunu ifade etti. Dedi ki mahkeme devam ettiği müddetçe herhangi bir kurultaya gitmeyeceğiz. Ki olağanüstü kurultay için delege imzası olsa bile genel merkez tarafından kabul edilmez. Genel merkez tarafından kabul edilmeyince bir yargı yoluna başvurulursa o yargı yolu da tedbir kararı olduğundan dolayı öyle bir karar vermez.
1: Burası çok önemli. Şimdi diyorsunuz. Engin Altay da bugün ifade etti. Dedi ki mahkemeye gideriz. Mahkemeye giderlerse
2: zaten tedbir kararı olduğu için o mahkemede şunu söyleyecektir tahminimizce. Diyecektir ki hali hazırda dosya devam ediyor. Kapanmamış bir dosya var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğundan dolayı da bu genel merkezin aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyim der ve geçer.
1: Ki büyük oranda, yani büyük ihtimalle böyle bir karar çıkar.
2: Çünkü birbirine çelişir o zaman. Yani bir önceki mahkeme kararıyla şu anki mahkeme kararı birbirine çelişmiş olacaktı. Mahkemeler de birbirine çelişmemesi için mümkün mertebe birbirine uyumlu kararlar verir. Hı hı. Yani bilinçli bir şekilde derdest olan bir dosya ile ilgili başka bir mahkeme onunla ilgili karar vermez. Bekletici mesele dediğimiz bir şey var. Bekletici mesele yapar, der ki o sonuçlansın, onun sonucuna göre bu sefer ben karar vereceğim der. Çünkü iki mahkemenin aynı konuyla ilgili farklı kararlarının olmaması gerekir.
1: Peki şimdi sizler gibi kıymetli hukukçular bunları ifade ediyor. Buna hali tüm hukukçuların, özellikle CHP'deki hukukçuların da bildiği bir konu. Ama bunun üzerinden bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. İşte geçtiğimiz gün dediler ki seçime gidemeyecek CHP ama hukukçuların görüşüne göre böyle bir durum söz konusu olmaz. Ama bunları ifade edenler de hukukçu isimler. Bugün yine bu seçenekleri sunanlar da yine hukukçu isimler. Haliyle ortada yani kendi aralarında bir başka bir süreç, yargıyı tanımama, yargıyı itibarsızlaştırma çalışmaları ama bir yandan da mevcut yönetim yargıyla tehdit etme gibi bir durum söz konusu oldu.
2: Şöyle bir algı oluşturulma çabası var. Çünkü yani yargı kararları üzerinden, daha doğrusu en azından mevzuat üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü az önce ne dedik? Mahkemeye gidebilir mi? Gidebilir. Evet. Gidebileceğini söylüyorlar fakat sonuçla ilgili bir şey söylemiyorlar. Ya da işte sonuç alamayacağını bildikleri halde gidebileceklerini söylüyorlar. Oraya kadar doğru.
1: Bir kamuoyu oluşturma.
2: Evet. Orada bir algı oluşturma. Çünkü eğer siz bir algı oluşturursanız bu konuyla ilgili, o zaman genel merkezin Sayın Özgür Özel ve taraftarlarını mağduriyeti ortaya çıkma durumu
1: söz konusu olacak. Yani bir red daha geldiği zaman bu kez diyecekler ki işte bakın yine yargı
2: Sayın Kılıçdaroğlu istemiyor. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya gitmemizi istemiyor diyecek. Sayın Kılıçdaroğlu mahkeme kararından medet umuyor diyecek. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu bu davanın tarafıdır diyecek. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu kendisini ifade ederken ne söyledi? Ben bu davanın tarafı değildim. Ancak delegeler itiraz etti, mahkeme bir karar verdi. Ben de o karara saygı duymak için buradayım. Tabii. Bugün dedi. Onlar da bu algıyı, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu algısını yıkmak için, hı hı, böyle bir yola başvuruyorlar. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nu eğer çok zor duruma düşürürseniz, eğer onun meşruiyetini ortadan kaldıracak adımlar atarsanız, o zaman kendi meşruiyetiniz ortaya çıkar. ve kendilerinin meşru olduğu bir

0: zeminde bir siyasi partiye geçtiğinizde ya da çoğunluk olarak sayı anlamında fazla milletvekilliği yanınızda götürüp yeni partide milletvekili olarak gösterdiğinizde o zaman seçmenin kafasında bir algı oluşur. Sanki seçmen hiçbir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemiyor, parlamentodaki milletvekilleri de istemiyor. Ona göre bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor.
1: İşte şöyle bir durum ortaya çıkıyor baktığımızda. Evet, bizler genel olarak İşte yargıyla ilgili yani hukuk okuryazarlığı, işte finans okuryazarlığı, evet bizler ekranlarda sık sık bu konuları işliyoruz, bazen dile getiriyoruz ama toplum olarak bazı işte yasaları, işte medeni kanunu mu takip edeceğiz, siyasi partiler kanunu mu, dernekler kanunu mu, parti tüzükleri, bazen kafalar karışabiliyor. Ama işte bu konularda özellikle kamuoyu önünde kitlesi olan ve kamuoyu oluşturma etkinliği bulunan insanlar, yetkinliği bulunan insanlar söyleyince toplumda da böyle bir algının oluşması doğal oluyor, değil mi?
2: Bence şurada şuna bakmak lazım. Büyük bir üstadımız şunu derdi. Bir hukuk teknisyeni var, bir de hukukçu var. Yani siz maddeleri moda mod okuyarak bir hukuk teknisyeni olabilirsiniz. Yani burada hukuk muhakemeleri kanunu, medeni kanunu ezbere bilip gelip burada sıralayabilirsiniz. Bu sizi en iyi tabirle ne yapar? Bir hukuk teknisyeni yapar. Bir de hukukçu olmak var. Yani kanunları anayasaya göre ve insanlığın doğasına göre, topluma göre, örfe adete göre yorumlamak var. Şimdi diyorlar ya iki kurultayı yapmayan parti seçime katılamaz diye. Aslında buraya bunu getiren irade şunu amaçlamak istiyor. Parti kurdunuz, seçime gireceksiniz, girdiniz ilk seçime, daha sonra partiyi atıl bıraktınız, devletten destek aldınız. Aslında burada aldığınız desteği, yani bu sonuçta hazineden, devletten gelen bir para, milletin bir parası. Bunu kullanırken milletin iradesini göz ardı ederek kağıt üzerinde tabela bir parti olarak kalmayın diye getiriyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidiyor. O veya bu nedenden dolayı mahkeme kararıyla burada bir mutlak butlan var. Dolayısıyla yapmak istiyor kurultayını, yapıyor da. Ha, o veya bu nedenden dolayı yargıdan bu dönüyor. Dolayısıyla burada artık iki kurultayın yapmadığı seçime giremez, bir an önce seçime girelim dediğiniz zaman işte siz burada ne oluyorsunuz? Hukuk teknisyeni oluyorsunuz. Aslında bir hukukçu olmuyorsunuz. Bu şekilde i̇şte, okumak lazım.
1: Özellikle bu isimler siyasetçi olunca, işte CHP gibi köklü bir partide grup başkanı, grup başkan vekili gibi unvanlar taşıyınca, genel başkan yardımcısı gibi unvanlar taşıyınca hâlâ toplumda da, yani kendi tabanlarında da buna kulak asanlar var. Kulak kapatmaktan ziyade. Onun için de bizler elimizden geldiğince burada o başlıkları okurken sizler gibi kıymetli hukukçulara önem veriyoruz. Onların görüşlerine her seferinde başvuruyoruz. Kenan Bey, sizin bir sorunuz var sanırım. İlter Yeşiltaş'a buyurun.
3: Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü diyelim, CHP Genel Merkez Parti Sözcüsü Müslüm Sarı 9 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısını yapacağını açıkladı. Şimdi Özgür Özel'e bakıyorum. Özgür Özel de diyor ki önümüzdeki salı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla grup toplantısı yapmayacaklarını, ancak 16 Haziran'da yine kürsüde olacağını söyledi. 9 Haziran'da sıkıntı yok. Kürsü Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Kürsü boş.
3: 16 Haziran'da kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak, Özgür Özel mi? Yani
1: orada da direnecekler mi? İlter
3: Bey ne olacak yani?
1: Ne
3: Kemal Bey
1: acaba?
3: 9 Haziran'da kürsü Kemal Bey'in, 16 Haziran Salı günü Kemal Bey mi konuşacak, Özgür Bey mi konuşacak?
4: Şöyle, çünkü bugün bu soruyu, haklı soruyu Kenan Bey, ben de sordum Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme. Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanı, bunu artık herkesin kabul etmesi gerekiyor dedi. Ve nihayetinde haftaya salı da Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüde olacak. Ve bundan sonraki toplantılarda da Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanı olması nedeniyle bu sıfatla ve böyle de olması gerekiyor diyor. Kürsüde olacak, bunu net olarak ifade ediyorlar. Zaten bu hafta yapılan grup toplantısı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden genel merkeze bir yazı geldi. Grup toplantısı çağrısı yapacak mısınız şeklinde. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de hayır, grup toplantısı yapmayacağız yanıtını verdi meclise. Ve bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı

0: Yapmadığı ifade ediliyor. Yani eğer isteseydi Kemal Kılıçdaroğlu, ve Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır nihayetinde, ve Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olurdu şeklinde değerlendirme yapıyorlar. Ancak tabii ki Özgür Özel cephesine baktığımızda, Özgür Özel ve kurmayları ise Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğini hatırlatıyor ve o yönetmeliğe göre partinin grup başkanı grup toplantısında konuşur ve bu Özgür Özel'in hakkıdır diyorlar. Yani grup iç yönetmeliğini masaya koyuyor Özgür Özel cephesi ise. Böyle bir tablo var.
1: İlter, kusura bakma ya, lafına girdim şey aradan kaymasın diye. İç yönetmelikte grup başkanı konuşacak diye bir ibare durumu söz konusu değil. Yani grup toplantısında konuşacak diye bir durum söz konusu değil. Fakat genel başkan doğal grup başkanı eğer milletvekili ise. Eğer milletvekili değilse o zaman bir grup başkanı seçilir. Fakat bir siyasi partinin genel başkanı olduğu müddetçe o grup toplantısında, çünkü meclisin tamirlerine bakıldığında ilk günden bugüne kadar her zaman bir siyasi partinin genel başkanı konuşmuştur. Bununla ilgili defalarca örneklerimiz vardı. Hali hazırda her seferinde şu örneği de veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı milletvekili değil. Ancak kendi siyasi partinin genel başkanı olduğundan dolayı da grup toplantısını kendisi yapar. Herhangi bir gün biz AK Parti'nin grup başkanı çıkıp bir grup toplantısını yönettiğini gördük mü? Öyle bir durum söz konusu olmadı. İyi Parti'ye bakalım Sayın Meral Akşener.
0: Hiç olmadı her seferinde zaten.
1: Kendisi çıktı konuştu.
2: Genel başkan milletvekili değil.
1: Yeni Yol Partisi, Yeni Yol Grubu. Yeni Yol Grubu'nun 3 tane genel başkanı var. Ve bu genel başkanlar sırayla konuşuyorlar. Ancak hiçbir zaman bu Yeni Yol grubunun grup başkanı çıkıp bugün de ben konuşacağım diye bir yola başvurmuyor.
3: Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra sürecinden, yani İlter, seçimden sonra, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya kadar o geçen sürede hiç mecliste kürsüde konuşmuş muydu? Malum milletvekili seçilememişti Cumhurbaşkanı adayı olduğu.
1: Tam defalarca konuştu ya. Hiçbir zaman bir grup başkanı çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmadı ki.
2: Yok, seçimleri kaybettikten
3: seçimi
2: sonra.
3: Seçimi kaybettikten
0: hayır,
3: sonra.
0: Hayır, ilk kez yani hiçbir zaman hiçbir partinin grup başkanı genel başkanın yerine geçip de grup toplantısını ben yapacağım demedi. Böyle bir şey hiç olmadı. Tarihte görülmemiş bir şey aslında.
3: Yani seçimi hani kaybettikten
0: şimdi bu mutlak
3: sonra
0: mutlakla birlikte
3: çıkıp demediler ki hayır siz bize kaybettirdiniz yıllarca o yüzden de artık grup başkanı yine o zaman da Özgür Özel'di. Sizin artık genel başkanlık hükmünüz de bitmiştir.
0: Şöyle aile. Zaten seçim kaybedildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci başladı malum. Hı hı. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu da zaten seçimi kaybetmesiyle birlikte Özgür Özel 38. kurultayda genel başkan seçildi ve genel başkan sıfatıyla da Özgür Özel grup toplantısında konuşmalarını gerçekleştirdi.
3: İlter, son olarak şunu da merak ediyorum. Şimdi bu Özgür Özel'in bu kez tarafında geçtiğimiz hafta reddedilmişti. Yani kimse istifa etmesin, yeni parti hazırlığı yok denilmişti ama şimdi bu iddia daha da güçlendirildi. Şimdi Özgür Özel'in böyle bir harekete geçmesi durumunda, evet, o siyasi parti için bundan sonra izleyecekleri politika, ideoloji ne olacak, bunlar da tartışılacak ayrı başlıklar olacak ama böyle bir geçiş olursa haliyle tüm Özel'le birlikte geçecek milletvekilleri olacak. Parti yönetimindeki, ilçe teşkilatlarındaki, parti meclisindeki isimler de belki de onlarla gidecek yeni partiye. Haliyle delegelerle ilgili tam da böyle bir dönemde Kılıçdaroğlu harekete geçmek için, büyük kurultay sürecini başlatmak için böyle bir süreci bekliyor olabilir mi?
0: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu tam anlamıyla hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyor. Bunu çok net olarak ifade edebiliriz. Hı hı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılsın, parti bana kalsın yaklaşımını benimsemiş değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Eğer gidecekse zaten Özgür Özel ve kurmayları kendi almış oldukları karar doğrultusunda partiden ayrılacaklar.
3: Yani onlar ayrıldığı vakitte de haliyle hepsinin delegeliği de düşecek değil mi?
0: Tabii, yani partiden istifa ettikten sonra ilçe örgütleri, kim istifa edecekse, kim ayrılacaksa yeni bir yol benimsenecek Özgür Özel tarafından ve yakın kurmayları tarafından böyle bir süreç olacak. Yani

0: İşte bunun önüne geçilmesi için bir mücadele ortaya konuluyor. Millet... Yani tabandan tavana bir ayrışma, tamamen bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi, hiç kimseye kazandırmaz şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak tabii ki burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ne kadar koparabilir? Hani amiyane tabirle siyasette de kullanılan bir ifade. Belki de bunun hesapları da yapılabilir. Bu da çok normal tabii ki siyasette. Daha fazla taban bulmak ister her siyasi parti lideri. Böyle bir strateji üzerine de Özgür Özel ve ekibi hareket ediyor olabilir.
1: Yani kurultay içinde yeni delegeler.
0: Hatta bu yapılan açıklamalar, verilen mesajlar yeni partinin yeni parti için
2: şöyle
0: taşları döşeniyor şeklinde değerlendirmelerde yapanlar var.
2: Milletvekilleri doğal delegedir. Eğer milletvekili istifa ederse, kendi partisinden ayrılırsa, kurultay olduğunda o siyasi partinin milletvekili sıfatını taşımıyorsa delegeliliği de ortadan kalkar yani. Ancak İlter Yeşiltaş'a bir soru sormak istiyorum eğer zaman varsa.
1: Buyurun, buyurun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi yarın disiplin kurulu toplanıyor genel merkezde. Peki orada birilerini ihraç etme durumu söz konusu olacak mı? Disiplin kurulu hangi konuları görüşecek? Bir bilginiz var mı acaba?
0: Sordum bunu da, hani yayından önce gelebilecek sorulardan bir tanesi buydu açıkçası. Şöyle, dünkü MYK toplantısında herhangi bir dosya veya herhangi bir isimle ilgili ihraç konusu gündeme gelmedi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü MYK talep ediyor Yüksek Disiplin Kurulu'ndan. Şu isim parti tüzüğüne göre disiplin suçu sayılabilecek hareketlerde bulundu veya açıklamalarda bulundu. Bu ismin partiden ihraç edilmesini talep ediyoruz denerek Yüksek Disiplin Kurulu'na dosya gönderiliyor. Eğer il başkanıysa zaten büyükşehir ve milletvekillerinin milletvekilleriyle ilgili ihraç süreci de parti meclisi karar verici merci. Özellikle il başkanlarının ihraç edilebileceği veya görevden alınabileceği ifade ediliyordu. Şimdi YDK konumuz olduğu için ihraç meselesine ele alacağız olursak, bu konuyla ilgili MYK'da herhangi bir isim veya dosya görüşülmedi. Yarınki toplantıda saat 13'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ilk toplantı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıya girecek. Genel bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yeni dönem, yeni kadrolarla artık yolumuza devam ediyoruz. Buna dair bir değerlendirme yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri 15 kişiden oluşuyor. O üyeler yeni Yüksek Disiplin Kurulu başkanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak. Ve tabii ki yarın herhangi bir ihraç olmayacak ama bundan sonraki süreçte ihraç konusu gündeme gelmeyecek diyemeyiz tabii ki. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerde bulunan isimler, hain Kemal sloganları tabii ki hemen akla geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi için tüzükte
1: bu bir de ihraç denince ilk akla gelen isimlerden birisi Ali Mahir Başarır malum. Yani onunla ilgili nasıl bir süreç işlenecek, o da merak ediliyor.
2: Evet.
0: Bir de tabii parti meclisi önemli burada. Parti meclisi karar veriyor Tahir İnan. Yani bir milletvekilinin partiden ihracı kolay değil. Yani MYK şu milletvekilinin ihracını talep ediyorum, Yüksek Disiplin Kurulu'na dosyayı gönderdim, YDK hemen partiden ihraç etsin. YDK hemen partiden ihraç ediyorum diyemiyor. Parti meclisinde salt çoğunluk gerekiyor. Yani öyle bir durum olursa, parti meclisinde 31 parti meclisi üyesi evet derse, herhangi bir milletvekiliyle ilgili dosya görüşüldüğünde ihracı istenen isim partiden ihraç edilebilir. Bu kritik rakamında 31 olduğunu ifade ediyor genel merkez kaynakları.
3: Kemal Bey tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti sözcüsü olarak atanan Müslüm Sarı, CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını açıkladı. Şimdi bu parti meclisinde Veli Ağababa, Özgür Karabatlar var. Bu parti meclisi grubu toplantısına Özgür Özel ekibi katılacak mı? Katıldığı zaman bir...
1: Bu arada katılanların mı salt çoğunluğu aranacak? Yoksa
3: evet,
1: tüm parti meclisi nüfusunun mu... Evet. Salt çoğunluğu
0: parti
1: aranacak.
0: Meclisi üyesi şöyle, 57 parti meclisi üyesi var. Bu 57 parti meclisi üyesinin 31'i evet bu isim partiden ihraç edilsin derse, böyle bir karar çıkarsa ihraç edilebiliyor. Yani 31 sayısı bu anlamda önemli. Ben de hatta bugün sordum bunu. Yani 57 üyenin katılması gerekiyor mu? 57 üye arasında salt çoğunluk bu şekilde mi belirleniyor diye. Hayır. Eğer 31 üye

0: tamam derse, evet derse, MYK'nın talebine evet derse tabii ki o milletvekili partiden ihraç edilebiliyor.
1: Özel ekim katılır mı parti meclis toplantısına?
0: Yani katılabilir.
1: O zaman ilk ya temas orada kurulacak.
0: Herhangi bir öyle görünüyor. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Ya şu anda bu şekilde yani katılacaklar yani en azından edindiğimiz bilgi bu şekilde. Tabii bugünden yarına her şey değişebiliyor. Artık nasıl bir tablo olacak onu daha önümüzdeki günlerde daha net görmüş olacağız.
2: Yani parti meclisi, grup toplantısı, işte MYK bunların hepsi bir yandan her birinin karşı karşıya geleceği süreçler olarak da görünüyor. Birlikte yaşayıp göreceğiz, yine konuşacağız. İlter Yeşiltaş, sana ve Hikmet Aydın'a çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Konuklarınıza da selamlar, saygılar.
2: Çok teşekkürler. Bugün yani öğleden sonraydı, erken saatlerdi. İlter'e yine benzer sorular ve yine aynı gündem sorulmuştu ve yoğun bir mesai içerisinde sağ olsun Gece Ajansı'nda da bizleri yalnız bırakmıyor kıymetli bilgilerle birlikte. Bu arada şunu yine merak ediyorum. Hadi Bey, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün bir FETÖ ifadesi kullandı ya.
3: Evet.
2: Şimdi bu konuyu açması bekleniyor. Yani FETÖ ajanları vesaire vesaire. Şimdi bu konuyla ilgili yarın bir kez daha bu konuyu gündeme getirirse haliyle bunu sadece ülke gündemine taşımakta kalmayacak. Sanırım böyle bir iddiayı ortaya attığı için yani yargı süreci de başlar mı bununla ilgili?
3: Yani Sayın Kılıçdaroğlu söylediği cümlenin çok ağır olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada siz FETÖ dediğiniz andan itibaren, FETÖ ajanları Cumhuriyet Halk Partisi dizayn ediyor dediğinizde çok ağır bir ithamla Cumhuriyet Halk Partisi'ye itham etmiş olursunuz. Bunun altını doldurmazsanız bunun altında kalırsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunun altının dolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü
2: yani 2,5 yıl aradan sonra kürsüye geldiğinde herhalde sırf laf olsun diye ya da
3: zannetmiyorum
2: tepki göstermek
3: öyle olacağını.
2: İşte kullanmamıştır.
3: Evet, yani bir 13-14 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun orada dönen işlerin kendisine kimi getirdiği, kimi siyasete dahil ettiği, kimin görevlere getirilmesi için kendisiyle kimlerin iletişime geçtiği ve bunun farkında olmadığını çünkü söyleyerek bir özür dileme durumu söz konusu oldu. Acaba o 2,5 yıllık zihin durgunluğunda bunları mı düşündü? Yani oradaki büyük fotoğrafı görerek FETÖ'den dolayı işte FETÖ'nün ajanlarının oradaki bir organizasyonun olup olmadığını mı gördü? Onu tek tek anlatması gerekiyor. İkincisi şunu söyledi. Dedi ki FETÖ'cülerin paylaşımları FETÖ'cülerin aklıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edildiğini söyledi. Bu da tahminimizce şudur. Atılan tweetler, konuşulan konular, hazırlanan videolar, biliyorsunuz ki FETÖ'cüler bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma içerisinde. Ve fırsat vermeden her biri her gün yayın yapar. Ve bu yayınlarında mümkün mertebe muhalefeti dizayn etme, muhalefete yön çizmek için yol gösterici şeyler söylerler. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi acaba oradan, yani Özgür Özel ve ekibi artık orada kimi kastediyorsa bilmiyoruz. Onlardan birileri buradan emir ve talimat alıp ona göre bir siyasi politika mı belirledi? Onu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirlemesi lazım, anlatması gerekiyor. Diğer tarafta dedi ki bu FETÖ'cüleri ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil ettim. Onun için özür diliyorum dedi. Burada insanın aklına bir sürü şey geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önce de siyasette bulunan milletvekilleri demek ki bu işin dışında tutuyor. Kılıçdaroğlu ve döneminden sonra, yani 2010 yılından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan olan isimlerde bunu aramak gerekiyor. Çünkü kendi açıklamasından bu çıkıyor. Orada da karşımıza ne çıkıyor? Sayın Kılıçdaroğlu
2: benim
3: seçildikten...
2: Benim dönemimde de böyleymiş. İşte, meğer haberim yokmuş mu? Diyecek.
3: Evet, işte Sayın Kılıçdaroğlu seçildikten sonra 2011 yılında Sayın Özgür Özel seçildikten sonra ilk milletvekili dönemini yaşıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parlaması, genel merkez tarafından kabul etmesi, milletvekili sıfatının verilmesi o zamandan itibaren başlıyor. Diğer tarafa baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu tarafından İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak ilan edilmesi durumu var. Yine aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu tarafından İmamoğlu'nun İBB başkan adayı olarak açıklaması var.
2: Onu da şu parantezi de belki açabiliriz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır hakaretler var bugün. 13 yıl boyunca

0: Önce girdiği her seçimi kaybetti diye bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor ama şöyle de bir gerçek var. Yani 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimler, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda da, işte Başbakan adayı olarak seçim çalışmalarına katıldığında da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm bu başarısızlıklarında sahada bizzat bu siyaseti yürüten, bu politikayı halka duyuran isimler, onun en yakınındaki kurmaylar bugün ona karşı çıkanları attırıyor. Evet. Özgür Özel yıllarca grup başkan vekilliği yaptı. 2011 seçimleriyle meclise
1: girdi. Grup başkanı oldu.
0: Ardından grup başkanlığına kadar
1: yükseldi. 5 dönem milletvekili seçildi.
0: Değil mi? Dönelim Veli Ağbaba. Bu süreçte belki de o isimler arasında en uzun süre genel başkan yardımcılığı yapmış isimlerden birisi. Bizzat o başarısızlığın elde edildiği seçimlerde imzaları olanlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimdi. Ali Mahir Başarır kendisinin ifadesine göre 90'lardan beri CHP içerisinde, 2018'de meclise girdi. Grup başkan vekili de oldu. Ve yani o da yine tüm bu seçimlerde, başarısızlıklarda Kılıçdaroğlu'nun sahada siyasetini yürüten, o propagandasını yapan isimlerdendi. Ve daha pek çok ismi burada sayabiliriz aslında ama İlginç bir şekilde tüm başarısızlık hep seçimi kazanamayanlara yıkılıyor sanırım. İşte bugün Kemal Kılıçdaroğlu, ondan önce Muharrem İnce, ondan önce başka bir isim, Ekmelettin İhsanoğlu ismi vardı. Deniz Baykal da bugün hain diye sloganlar atıldı genel merkezde. Bu manzarayla karşı karşıya kaldık. Haliyle yarın her ne kadar Özgür Özel bugün yerel seçimlerde, son yerel seçimlerde birinci partiyiz, genel seçimlerde değil, yerel seçimlerde birinci partiyiz dese de, yarın yapılacak olan genel seçimlerde Özgür Özel de kaybederse ne olacak? Nasıl bir manzara çıkacak? Kenan Kıran, sizin gazetecilik hafızanızdan ne diyor?
1: Ben şunu söyleyeyim, o FETÖ ile ilgili aslında Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Ona da hain ilan ederler mi?
1: Yani hain ilan ettiler zaten. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mi hain?
0: Yok, Özgür Özel'i hain ilan ederler mi genel seçimi kaybederse?
1: Hiç belli olmaz. Biz CHP'nin FETÖ tarafından işgal edildiğini, CHP'nin ana muhalefet partisi olduğu gerekçesiyle FETÖ'nün sızdığını yazmıştık. Haber yaptık. Televizyonlarda belgeleriyle açıkladık. Siz bize suçluyorsunuz, gerçek dışı yayınlar yapıyorsunuz demişlerdi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi bizim yaptığımız o Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık sürecinden CHP'nin FETÖ ile ilişkisini anlatan haberlerimizi tek tek söylüyorlar. Ama Kemal Bey'in şunu söylemesi lazım Tahir Bey ilk başta. Kaset kumpasıyla bir genel başkan değişimi oldu. Ve hatırlayalım, CHP ana muhalefet partisi olduğu dönemde ilk kez Amerika'ya gitti ve FETÖ'nün imamlarıyla görüştü. CHP'nin parti grubu toplantısında FETÖ'nün ses kayıtları dinletildi. Dershaneler savunuldu. FETÖ'nün militan yetiştirdiğini bizzat kendileri söylemişti. Bu akılı Kemal Kılıçdaroğlu'na kim verdi? Yani partiyi, bu danışmanlarının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı Kemal Bey'in. Bu organizasyonu kimlerin yaptığını Kemal Bey'in kamuoyuna açıklaması gerek. Çünkü hata yaptığını söylüyor. Ve Özgür Özel seçimi kazanır mı? Bence Tahir Bey, parti kurmak çok basit bir olay değil. Maddi imkan lazım, finans lazım. Artık o kara paranın dizayn edildiği organizasyon yargı tarafından dağıtıldı. O partiyi kurmanın çok kolay olacağını düşünmüyorum. Ve kurulduğu takdirde Mahmut Tanıl'ın ifadesiyle %30 oy alacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu %3'te kalacak. Bence ana merkezden ayrılan partinin başarılı olma şansı yok. Muharrem İnce denedi, Bülent Ecevit denedi, olmadı.
0: Bu arada pek çok yargı süreci var tabii. Bugün bir karar daha var. İki dosya Ankara'ya gönderildi yetkisizlik nedeniyle. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki suçlamalar içeren iki ayrı dosya yetkisizlik gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Özgür Özel Antalya dosyasından rüşvet, Kurultay dosyasındansa siyasi partiler kanununa muhalefet iddiasıyla suçlanıyor. Emrah Bey, bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bir dosyaydı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Başsavcılığındaki bir dosyaydı. Şimdi bunların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini nasıl yorumlamak gerekiyor?
1: Şimdi şöyle şunu şu kanun maddesiyle birlikte yorumlamak gerekiyor. Buyurun. CMK 161.9 bu da Cumhuriyet Savcılarının görevi yetkilerini düzenliyor. Cumhuriyet Savcıları öncelikle kendi yetki alanlarında görevlidir ve bir suç ihbarı aldığı zaman gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Burada gerek Antalya'da gerek İstanbul'daki Cumhuriyet Savcıları bu olaya vakıf olduklarında gerekli işlemleri yapmıştır. Hı-hı. Ama burada 161.9'da milletvekilleri için özel bir düzenleme var. O da diyor ki milletvekili olduğu zaman yani söz konusu eğer kişi seçimden önce veya sonra bir suç işlendiği iddia edilen kişi milletvekili ise bu durumda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir diyor. Dolayısıyla bu işlemlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi lazım. Bizzat veya vekili tarafından yetkilendirdiği Cumhuriyet Başsavcısı vekili tarafından. Devamında şunu da söylüyor. Eğer ki o anda bir başka yerde Cumhuriyet Savcısı bir işlem yapmışsa bu da geçerlidir. Ama ila nihaye bunun Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığında toplanması gerekiyor. Bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eldeki bütün bilgiler, belgeler, soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Buradan da varsa eksik bir delil veya başka bir delil bunlar da toplandıktan sonra fezleke hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecektir. Orada da komisyon tarafından incelenip komisyon kararını verecek. Sonra Büyük Millet Meclisi'ne genel kurula gelecektir. Oylamadan sonra belli olacaktır.
0: Bu arada Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Onur Akın, şarkıcı Onur Akın'dan geldi.
2: Evet.
0: Hani Kılıçdaroğlu bestesini yapmıştı o seçim meydanlarında kullandı. Diyor ki özetle sonunda işte partiye yaptığım birçok şarkımın içinde adınızın geçtiği şarkılarımın sizinle meşru bulmadığım yönetiminizin tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum. Şarkılarımın kullanılmaya devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağım diye de.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybettiğinde kullanılmasına izin veriyordu. Şimdi mi izin vermek istemiyor?
0: Değil mi? Yani çok ilginç bir tablo. Bu isimler bizzat işte bugün şu görüntülerden hatırladığımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasıydı mecliste bu. Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra burada ağlayan, burada alkışlayan isimlerin hepsi bizzat bu seçimleri kaybederken Kemal Kılıçdaroğlu ile birliktelerdi ve Kemal Kılıçdaroğlu liderken sahadaki çalışmaları yürüten isimlerdi bu isimler.
2: %48 oy aldı.
0: Değil
2: Cumhurbaşkanlığı
0: mi?
2: Seçiminde. Altılı masayı kurdu Kemal Bey. %48 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyuydu Kemal
0: Bey'in.
2: İşte
0: şu görüntüler, Onur Akın'ın görüntüleri. Bir dinleyelim isterseniz.
1: Tabii.

0: Yani uzun süren bir birliktelikleri vardı. 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kullanıldı ama artık Kılıçdaroğlu tarafından ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu şarkılar kullanılırsa yasal yollara başvuracakmış bizzat Onur Akın. İşte pek çok tablo bununla ilgili. Özgür Özel'in de mesela görüntüleri. Özgür Özel
1: ağlarken
0: daha pek çok görüntü var. Hatta o görüntüleri de görebiliriz. Yönetmenimiz Arife'den rica edelim. Özgür Özel'in de benzer görüntüleri vardı. İşte o Ali Mahir Başarır, Allah belanı versin dedi değil mi en son? Kılıçdaroğlu'na.
1: Evet.
0: Ama şu görüntülerde hala hafızalarda mesela. Ali Mahir Başarır gururla alkışlıyor, yerinde duramıyor heyecandan. Diğer isimler, Engin Özkoç değil mi? O öndeki isimlerden birisi de yine. Evet. Şimdi bu seçimi kaybettiğinde ya da bu seçime giderken hain değil miydi Kılıçdaroğlu? Bugün diyorlar ya Kemal, siz aday oldunuz, İmamoğlu aday olmadı, o yüzden kaybettik.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i siyasetle tanıştırdı. 2010 yılında genel başkan oldu, 2011'de milletvekili oldu. 5 dönem milletvekilliği yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına 2 kez gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaybetti.

0: Kendisi bir hukukçu bildiğimiz kadarıyla, değil mi?
1: Doğru.
0: Avukat. Avukat. Ama hakimlere yönelik hakaretleri vardı mahkeme salonunda.
2: Evet, zaten ilk orada parlama durumu söz konusu olmuştu. Ağır hakaretleri vardı mahkeme salonundan çıkarken.
1: Yalova Belediye Başkanı'nın yargılandığı dava.
0: Evet. Değil mi?
1: Tabii.
0: Bir o görüntülere de bir
1: Vefa
0: bakalım.
1: Salman'ın.
0: Vefa Salman'ın.
1: Evet.
0: Değil mi? Yok, evet, şu görüntüle bir dinleyelim onu da. İki kıymetli hukukçu bizlerle. Şimdi sizler sayısız davalara giriyorsunuz. Her ne kadar sizin lehinize ya da müvekkilinizin lehine mahkeme karar vermese de, hani bu manzara, bilmiyorum, ben de pek çok davayı takip ettim. Ama hiç böyle bir manzarayla karşı karşıya kalmadım. Acaba burada hukukçu kimliğiyle mi bunu yapıyor, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu için mi, üstünde bir dokunulmazlık, milletvekili dokunulmazlığı olduğu için mi böyle bir şey sergiliyor?
3: Bence hangi sıfatla yaparsa yapsın, hangi kimlikle yaparsa yapsın yanlış. Yani hukukçu kimliğiyle yaptığını düşünelim, avukat olduğunu düşünelim. Bugün Türkiye'de 200 bini aşkın meslektaşımız var avukat olarak. Hiçbiri bir mahkemede beğenmediği bir karar çıktığı zaman ne hakime, ne oradaki katibe, ne de mübaşire bu şekilde bağırmaz. Bu meslek etiğine de aykırı bir şey. Eğer bunu hukukçu kimliğiyle yapıyorsa.
0: Mesela barolar harekete geçti mi o dönem? Türkiye Barolar Birliği kendisiyle ilgili bildiriler yayınlandı mı? Bu hukuk, avukatlık mesleğini hakarettir diye.
3: Gölge düşünüyor.
1: AK Parti Belde Belediye Başkanı tepki gösterseydi barolar o saniye, o dakika açıklama yapardı ama.
3: Veya Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yapsaydı barolar harekete geçerdi.
1: Diyanet İşleri Başkanı nikahla ilgili bir açıklama yapsın, bildiri yayınlarlar, hiçbir açıklama yapmadı.
0: Yani bu değil. Eğer bir bunu, sonraki konusu da Kahraman Mehmetçiğimizle ilgiliydi. Yani satılmış ordu gibi bir ifade kullandı. Türk ordusu Katar'a satılmıştır gibi bir ifade kullandı. Yani her defasında Cumhuriyet Halk Partisi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ifadesini kullanan ve bunun arkasına sığınarak başarısızlıklarını örtenler, kahraman ordumuza, Türk milleti adına karar verirken, Türk milleti adına, yüce Türk milleti adına diye karar veren hakime bu şekilde hakaretler savurduğunda görmezden geliniyor ya da bir şekilde üstü birileri tarafından kapatılıyor haliyle.
2: Şöyle, şimdi Ali Mahir Başarır'ın bu tavrından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezdeki tavrı da bu yönde olmaya başladı. Zaten dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda Ali Mahir Başarır grup başkan vekili olduktan sonra, genel başkan yardımcısı olduktan sonra genel merkezdeki politika da bu şekilde şekillenmeye başladı. Ve bilirkişiyle kavga etmeye başladılar, başsavcının ismini zikretmeye başladılar. Başsavcıyla kavga etmeye başladılar. Yine aynı zamanda hangi davada hangi kararı veren bir mahkeme hakimi varsa onların isimlerini zikrettiler, onları kamuoyuna açıkladılar ve onların geçmiş hayatlarını dahi kamuoyuyla paylaşıp onları itibarsızlaştırdılar.
3: Başsavcının çocuğunu dahi gündem etmeye başladılar.
2: Evet, yani çok çok ciddi anlamda bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel politikası haline geldi. Eğer o gün orada tepki verilmiş olsaydı kendi siyasi partinin içerisinde, eğer Türkiye Barolar Birliği burada bir kolektif şekilde bir harekete geçme durumu söz konusu olmuş olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi temizlenmiş olurdu. Yine aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinin eliyle yargı itibarsızlaştırma yoluna da gitmemiş olurdu ve Cumhuriyet Halk Partisi de bir sürü dosyadan kurtulmuş olurdu. Fakat buradaki kim ve nefret, öfke niye böyle bir yola başvuruluyor? Çünkü bir dikkat ederseniz son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sesi en fazla çıkanın bir sürü dosyasının olduğunu gördünüz. İsim sayalım. Ali Mahir Başarır, Muhittin Böcek dosyasında, Özkan Yalım dosyasında kendisiyle ilgili konular döndü mü? Delegelerin iradesinin sakatlanması konusunda kendi ismi döndü mü? Kendisiyle ilgili

0: Fezlekeler hazırlar, meclise gönderildi mi? Evet. Dikkat edersen en fazla yüksek ses ondan çıkıyor. Veli Ağbaba, en fazla bağıran, en fazla çağıran, en fazla etrafa saldıran kişi. Yani bunlar haksız bir şekilde bağırma, çağırma ve saldırmalar. Zaten haklı olursanız, kısık sesle dahi söylerseniz yeterli.
1: Ama ilginç bir tablo var. Kenan Kıran da katılacaktır. Sessiz, çok sessiz olan iki isim daha var.
0: Turan Taşkınözer, Özgür Karabat.
1: Özgür Karabat ve Turan evet. Taşkınözer.
2: Turan Taşkınözer, Özer...
1: Genel Başkan Yardımcısı.
2: Genel Başkan
1: Yardımcısı.
2: Disiplin
1: Kurulu'nun başkanıydı. Birisi de
2: Kurulu Başkanı.
1: Mali İşler'den sorumlu Genel Başkan
2: Özgür
1: Yardımcısı.
2: Özgür Karabat da Mali İşler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Yani Kemal Bey'in ilk ihraç edeceği, yani ihraç etmesi muhtemel isimler Turan Taşkınözer, Ekrem İmamoğlu'nun o para kulelerinde
1: kasa olarak ifade ediliyor.
2: Beylikdüzü ilçe başkanlığı yapmıştı. Ekrem İmamoğlu'yla 2014 yılından bugüne o para trafiğini yöneten kişi, para kulelerindeki o sanıklar, ben Turan Taşkın Özer'in talimatıyla o para dolu çantaları taşıdım demişti.
1: Bazı ifadelerde yani tabii. İmamoğlu soruşturmasında, dosyasında.
0: İlk 13 eylemin tabii. tamamında geçiyor.
1: Evet, diyorlar ki Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlığı olduğu için bu işte söz konusu o İmamoğlu'nun adaylığı için kullanılacak, oluşturulacak fon vesaire.
3: Sisteme aktarılan
1: evet,
3: para.
1: Onun şeyinde olsun. Neden tabii. dokunulmazlığı var? En azından para onun kontrolünde olsun. Kasa olarak ifade
2: Özgür
1: ediliyor.
2: Karabat'ta Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce irtibatı vardı. Ulaşım AŞ özel bir şirket. Mali müşavirdi. Ekrem İmamoğlu aldı. İETT'nin büyük ihalelerini verdi. Önünü açtı. İşte İstanbullu otobüsleri duruyor, yanıyor. Yarıda kalıyor. Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirket İstanbul'un o İETT otobüslerini durmasına neden oldu. Ve bu İBB'deki bağlantıları üzerinden Özgür Özel Genel Başkan seçildikten sonra Özgür Karabat da CHP Genel Merkezi Mali İşler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
1: Şimdi en tartışmalı isimler Turan Taşkın Özel, Özgür Karabat, Mahmut Tanal. O en son Genel Merkez'de Mahmut hortumla Tanal. Görüntülenmişti.
2: Ya hiçbir şey değil yani.
1: Veli Ağbaba yine bu dosyalarda evet. ismi çokça geçiyor. Ali Mahir Başarır, hatta Özgür Özel'in de ismi geçiyor. Ali Mahir Başarır en son o da genel merkez önünde. Allah belanı versin dedi Kılıçdaroğlu'na. Bir de sonrasında ya açıklamalar da yaptı. Beni mi ihraç edecek? Yarın kurultay yapsın ben siyaseti bırakırım ifadesini.
2: Şey Tahir Bey kullandı. Az önce avukatımız demişti ya iki dosya.
1: Ona değineceğim tamam. ama bir görüntü var. Onu da hatırlatalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na genel merkez önünde hain Kemal sloganları attırıldı.
2: Evet.
1: Yetmedi. Meclis parti grubunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun dönem milletvekilliği yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak defalarca o kürsüye çıkmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim yine hain Kemal sloganları attırıldı ve susturulmadı. Yani bilmiyorum siyasette, etikte ne kadar, siyaset ahlakında ne kadar karşı karşıya kalınabilecek bir manzara yani, çok nadir. Bir dinleyelim şu hain Kemal sloganlarını. Bakın. Kimse susturmuyor. İzmir, Manisa mitingleri.
4: Sevgili dostlar.
1: Bak. Kimse bir şey demiyor. Genel merkezde de yaptırıldı. Ama ilginç bir tablo var. Şimdi genel merkezde Kılıçdaroğlu konuşurken orada da bir slogan atılıyor.
4: Kardeşlerim.
0: Zıp zıplarla.
4: Teşekkür ederim. Arkadaşlar.
1: Mahir.
4: Hayır.
1: Slogan atılıyor. Bak Kılıçdaroğlu. Kardeşlerim. Ne kadar çok tepki gösterse de kendisine susturuyor. Yani çok hayır denilmiyor. Zıp zıp Mahir diye slogan atılıyor. Muhtemelen o zıp zıp da şeyden.
0: Teşekkür ederim. 8. kurulda.
1: Genel kurulda olan kurultayda değil mi? O Özgür Özel'in kazandığının açıklanmasıyla
0: Veli Ağbaba'ya sarılmadan önce
1: evet,
0: zıplayarak.
1: O zıpladığı görüntüler bilmiyorum bulabilir mi arkadaşlarım var mı onunla? O zıpladığı görüntüler kurultayda ondan
2: sevinen,
1: dolayı.
2: Şaibeli kurultayda en çok sevinen isim Ali Mahir Başarır.
1: Oradaki zıplamasından dolayı sanırım. Tabii. Bu şekilde ama yani Kemal Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi. Bizim burada en çok eleştirdiğimiz isimlerden birisiydi. Yine eleştiriyoruz kendisinin politikalarını ama kendisi susturuyor. Yani hakaret ettirmiyor kesinlikle ama öbür tarafta CHP'nin diğer önemli isimleri maalesef ki hain Kemal sloganları atılırken hiçbir şekilde harekete geçmiyor. Bu da siyaseten ibretlik bir tablo herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi tarihine geçmiştir bu da.
3: Şimdi neden mahkeme tedbir kararı verdi diyoruz ya, işte en küçük başlık olarak bu dahi içine girebilir yani. Çünkü Özgür Özel ve ekibi yani toplumu ayrıştırırken kendisi yani elde etmiş olduğu başkanlık makamını kötüye kullanırken Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor. Dolayısıyla bu yargı kararı yani Yargıtay kararı verene kadar parti daha kötüye gitmesin. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin iradesi bu denli gasp edilmesin diye bu tedbir kararını verdi. İsabetli de bir karar olduğunu görüyoruz. En azından bu süreç içerisinde yani Yargıtay kararını verene kadar, nihai kararını verene kadar bu şekilde tedbirli bir şekilde sürecin ilerlemesi daha uygun oldu.
1: Peki sizin aktaracağın sanırım bir şey vardı.
2: Ha şimdi az önce avukatımız ifade etmişti. Bakın Veli Ağbaba listeyi vermişti Aykut Bey. Veli Ağbaba kurultay davasında Özgür Özel'le sanık. Yani kişisel veriler yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gidiyor dosya. Şurada Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in ilginç bir açıklaması var. Yani metinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayında oy kullanacak delegelerin iradelerini fesata uğrattıkları genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları tespit edilmiştir. Ya yani net bir ifade. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Veli Ağbaba ve Özgür Özel ile ilgili kurultay soruşturmasında 38. kurultayda oy kullanacak delegelerin iradelerinin fesata uğratıldıkları genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları tespit edilmiştir diyor. Net bir ifade var. Demek ki bu dosya çok sağlam. Ve ikincisi de bakın Veli Ağbaba Özgür Özel rüşvet almaktan yani, sanık.
1: Değil mi?
2: İşte,
1: bu arada şu görüntüler evet, buldu arkadaşlarım.
2: 38. kurultay.
1: 2. yüzyılda Demokrasi ve Birlik 38. o şaibeli i̇şte. Kurultayda özellikle sonuçların açıklanmasıyla Ali Mahir Başarır'ın sevinci bu şekilde kameralara yansımıştı. Ama onun da
2: ya keşke şaibeli bir kurultay olmasa, delegelerin özgür iradeleriyle yapılmış seçim olsa yani ve böyle sevinseler ama sıkıntı olan durum Kemal Kılıçdaroğlu da ifade etti. Yargıtay delegelerin satın alındıklarını ifade ediyor.
1: İşte gelinen durum bu. Gelinen yani durum burada bu. Ne biz konuşuyoruz ne evet. Cumhur İttifakı konuşuyor ne AK Parti konuşuyor. Burada tamamen konuşanlar CHP'li, bir yanda hain Kemal sloganları evet. atanlar da CHP'li, attıranlar da CHP'li. Diğer tarafta işte Ali Mahir Başarır için zıp zıp mahir sloganları
2: Tahir
1: atanlar
2: Bey,
1: da, onu susturanlar da.
2: Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurdu. Fazilet Partisi'nden ayrılmıştı. Fazilet Partisi tabanıyla AK Parti tabanında diyelim ki Saadet Partisi oldu. Daha da ayrıştılar. Hiçbir mitinginde şu sloganları ne AK Parti'de ne Saadet Partisi'nde görmemişizdir. Yani taban farkı da kalite farkı da aslında gözüküyor. Yani maalesef. Siz Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kuruyor. Ayrıldığı parti aleyhine hiçbir slogan atılmıyor. Ayrıldığı partiden Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yok ama 38. kurultayda işte ardından yaşananlar iki grup Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibi birbirine yönelik ağır ithamlarda bulunuyor. Kemal Bey susturuyor ama Özgür Özel bu hain Kemal sloganlarını atılmasına ses çıkarmıyor, müdahale etmiyor.
1: Maalesef. CHP'de yaşanan süreçler bunlar. Şimdi gözler artık yargı kararlarına çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Buna çevrildi. Birazdan yeniden böyle bir arşiv taraması yapacağız. Arşive gideceğiz. Ama Müslüm Sarı'nın açıklamaları dikkat çekiciydi. Şöyle, İsterseniz
0: Kenan,
1: önce
0: Kenan,
1: bir...
0: Kenan abinin söylediği bir şey sadece bir cümleyle ekleyeyim. Kenan abi onu unuttu. Onun için onu ekleyeyim. Turgut Kuç, Özgür Özel'in en yakın adamı. Kendi telefonun içerisinden çıkan mesajları savcılıkla paylaşıyor. Hı hı. Yine aynı zamanda Özkan Yalım, kendi belediye başkanı, Uşak Belediye Başkanı, o da kendi telefonun içerisindeki mesajları, yazışmaları hepsini savcılıkla paylaşıyor. Bunları savcılık makamı delil olarak oraya koyuyor. Ve o ortaya çıkan, o mesajların içerisinde ortaya çıkan duruma göre de orada olağanüstü kurultaya, olağan kurultayda nasıl delegelerin iradesinin sakatlandığını net ortaya çıkartıldığını
2: net bir ifade var. Makamı tespit ortaya edilmiştir koyuyor. İfadesi var. Yani kurultay delegelerinin iradelerinin fesata uğratıldığı tespit edilmiştir. İddia olarak dahi verilmiyor.
0: Yok şöyle, zaten içerisinde sayıyor kararı. Tabii. Yine SGK kayıtları sayılıyor, tapu kayıtları sayılıyor, evet. Tanık ifadeleri, daha önce hangi şahsın hangi ifade vermiş bu konuyla ilgili, onları hepsini sayıyor. Ancak bu az önce söylediğimiz Turgut Kuş ve Özkan Yalım en son ortaya çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Onların kendi telefonlarında bu organizasyonun içerisinde oldukları ve o organizasyonun nasıl yaptıklarını anlatır delilleri sunmuşlar dosya. Yani mesela Özkan Yalım kaç kişiyi belediye kendisinin işe aldığını, kaç kişiye yardımcı olduğunu, hangi şahsın hangi belediyede işe girdiğiyle ilgili bir ifadesi var.
1: Bizzat Özgür Özel'le olan mesajlaşmasını verdi.
0: İşte onun için Kenan Bey'in orada az önce bahsettiği cümle çok değerli, çok önemli. O da dosyanın içerisindeki delillerin netliğini gösteriyor.
2: Yani başsavcı vekili şey diyebilirdi, iddia edilmektedir, tespit edilmiştir ifadesini kullanıyor. Net bir ifade ve kurultay soruşturmasında hatırlarsanız 13 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklandı. Bu soruşturmanın diğer bir başka ayağı.
0: Yani bu bize şunu gösteriyor.
2: Özgür Özel ve Veli Ağbaba da bu kurultay soruşturmasında sanık olabilir. Belki de örgüt lideri olma ihtimali bile çıkabilir.
0: Yani iddianamenin bir şekli aslında.
1: İşte tüm bu yaşananlara Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden birileri çıkıyor. Diyor ki ya hayır, böyle bir durum söz konusu. Parti bu kadar konuya bulaştırılmış, bu kadar... suça bulaştırılmış partili isimle, yani buradan bu partiyi temizleyelim diyor ama onun karşılığı hain oluyor. Emrah Bey, şöyle bir manzara var sanki. Birileri suça bulaşmış. Rüşvet alan da veren de suçludur. Bizim gözümüzde. Tabii ki isimler hakkında kesin konuşmuyoruz ama yer kararını beklemek gerekiyor. Ama diyor ki birisi, ya ben rüşvet aldım. Birisi de diyor ki ben de rüşvet verdim. Birisi diyor ki işte bu da bunun belgesi, işte bunun dekontu, işte bunun görüntüsü. Ya böyle bir manzara var ve mahkemenin buna karar vermemesi ya da bu konuyla ilgili yok burada hiçbir suç yok demesi gibi bir durum bekleniyor sanırım. Mümkün mü?
3: Tabii mümkün değil. Zaten Cumhuriyet savcıları kendi görev ve yetki alanlarında bu şekilde bir şikayet kendisine geldiğinde, ihbar kendisine geldiğinde ve herhangi bir vasıtayla bunu öğrendiğinde bunun üzerine gitmesi ve devamını getirmesi gerekiyor. Bunun kendi görevi
1: yani bağımsız. Delilleri, belgeleri de var.
3: Ya burada normal şey gibi de değil. Yani ben ifadeleri var. Verdim deyip altı boş bir durum yok. Mesajlaşma kayıtlarını sunuyor. Parayı kimin götürdüğünü, ne zaman götürdüğünü, hangi menfaati elde ettiğini, ne zaman konuştuğunu, hangi ortamda konuştuğunu, ki bazıları görüntülü konuştuğunu da, yani o kadar ayrıntı dahi verebiliyorlar yani. Dolayısıyla burada mahkemenin artık şunu, ya hayır ben bunları görmüyorum, bunlar yeterli değil deme gibi bir durum yok. Mahkeme, savcılık makamı bu iddiaların üzerine ciddi anlamda gitmesi gerekiyor. Çünkü kendisinin görevi de bu yani.
1: Ama şimdi karar vermeyi bir tarafa, yani mahkemenin kararını bir tarafa şöyle bırakırsak, bir hukukçu olarak, yani size ben böyle bir soru sorsam, desem ki ya şöyle bir durum var, birisi rüşvet vermiş, birisi rüşvet almış, belgesi, dekontu var, her ikisi de biri suçunu kabul ediyor, birisi de itiraf ediyor, mahkeme buradan bir karar çıkmaz der mi diye bir hukukçu olarak size görüş sorsam, buradan suçsuzluk gibi bir durum çıkar mı diye ne dersiniz mesela?
0: Ya çok böyle ütopik bir şey olmuş olur o zaman da, yani eğer karar çıkmaz dersek. Çünkü bizde her suçun vasıf ve vasıfları vardır. Yani kriterleri vardır. O kriterler varsa o dosyanın içerisinde, o suçun oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada rüşvetten bahset,

0: dediğimizde, eğer alan aldım diyorsa, veren verdim diyorsa ya da aracı olan ben bu şahıstan şu kadarı aldım, şuraya götürdüm diyorsa ve bu söylediği hikayeyi destekleyici deliller de ortaya çıkıyorsa, örneğin şahıs nerede alındığını söylüyorsa o bankadan bir para çekimi durumu söz konusu mu? Nereye götürdüğünü söylüyorsa orada bir yatırma durumu söz konusu mu değil mi? Nereden alındıysa orada bir HTS kaydı baz verisi veriyor mu? Kimden alındıysa gerçekten o tarihte yan yana mı? Nereye gittiyse, kimle görüştüyse onunla ilgili bir HTS baz verisi var mı yok mu? Eğer varsa PTS kayıtları var mı yok mu? Varsa görüntü kayıtları var mı yok mu? Savcılık makamı böyle bir iddiayla iki kişi geldiğinde ya da dosyanın içerisinde olduğunda bu anlatılan şeyin de doğru olup olmadığını delillendiriyor. Ve delillendirildiği zaman eğer anlatılan şeyle deliller de birbirle uyumluysa o zaman başka bir şey aramıyor. Yani illaki bizim burada baklava kutularındaki gibi bir görüntü olmak zorunda değil rüşvet suçu. O zaman hiçbir zaman rüşvet suçundan bahsedemeyiz. Örneğin biz cinsel taciz suçundan bahsettiğimizde bir kamera kaydı arıyor muyuz? Uygun bir hikaye arıyoruz. Gerçekten hayatın olağanına uygun mu değil mi? Söylenen şey doğru mu değil mi? Dosya içerisindeki delillerle uyumlu mu değil mi? Eğer uyumluysa diyoruz ki orada bir suç vardır ve ona göre cezalandırma da ortaya çıkar. Burada da aynı durum söz konusu. Ve önceden eğer kulluğun haberi varsa, rüşvet verecek olan kişi gidip kulluktan yardım ederse Manavgat'taki dosya gibi görüntüleri izlemiş oluruz. Ya da banknotların seri numaraları alınmıştır. Ona göre bir baskın durumunu görürüz ya da en azından el koyma durumunu görürüz. Fakat kulluktan habersiz, herkesten habersiz zamanında gizli bir şekilde rüşvetler alınmış, verilmiş ya da irtikap suçu işlenmiş ya da ihale fesat karıştırarak buradan bir menfaat temin edilmiş. Bunların paraları sisteme aktarılması için birileri kullanılmış ve bu kullanılan kişiler şunu söylüyor. Ben buradan bu şahıstan şu kadar parayı aldım, şuraya götürdüm. Şu kadar işte bavul içerisinde para aldım, poşet içerisinde para aldım, götürdüm şu şahsa teslim ettim. En son gördük ki mesajlaşmaların İskanyalı içerisinde
1: bunun mesajı var.
0: 100 bin dolarları kargo poşetiyle birbirlerine göndermişler.
1: Bir de onlar var.
0: Ve
1: bir de onlar var.
0: Şimdi böyle bir durumda biz kalkıp bu suçun vasıfları ya da bu suçun oluşmadığını söylememiz mümkün değil.
1: Yine merak ederek soruyorum. CHP yani dosyanın tamamının mahkeme tarafından yani kamuoyuyla paylaşılması gibi bir durum beklenemez mi? Ama yani oradaki tüm bilgilerin, belgelerin, görüntülerin kamuoyuna açık bir şekilde her gün yayınlanması beklenemez. Ama sonuçta bu suçlanan kişiler yani sanık avukatlarının hepsi dosyadaki tüm bilgileri, belgeleri, görüntüleri, dekontları görüyorlar, biliyorlar değil mi?
0: Doğrudur. Kendileri de görüyorlar, avukatlar, işte, müdafileri de görüyorlar. Biz burada bir yargılama yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Değil. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, bakın hiçbir olaydan bahsetmedik. Sadece bir rüşvet suçunun nasıl ortaya çıkartılması gerektiğiyle ilgili söyledik. Eğer alan aldım diyorsa, veren verdim diyorsa, deliller de ortadaysa o zaman o suç oluşmuştur diyoruz. Tabii ki dosyalar içerisinde.
1: Tabii biz o dosyaların dışında
0: evet, dosyalar içerisindeki rüşvet suçu ya da irtikap suçu eğer oluşmadıysa, eğer bu yanlışsa avukatları tarafından çıkarlar, der ki ya dosyanın içerisinde iki tane delil var bu suçla ilgili. Bu iki delille şu şu şu sebeplerden dolayı geçersizdir. Ya da bu delil yanlıştır, doğrusu olan budur. Ya da işte burada HTS baz verisi verildiğini söylemiş ancak bu şahıs bu saatte orada değil ve orada olmadığını ispatlayacak bir veri koyarsınız ortaya. O zaman denilir ki evet burada dosyanın içerisindeki deliller geçersizdir. O suç oluşmamıştır diyebilirsiniz. Ancak ben de İBB dosyasını çok yakından takip ediyorum. Biz o İBB dosyasını takip ettiğimizde duruşmalarda şahıslar çıkıp savunmaları yaparken neyi görüyoruz? Havadan sudan konuşmalar olduğunu görüyoruz. Bunları delillendirecek, bu isnatları ortadan kaldırabilecek bir argüman ortaya koymuyorlar. Örneğin az önce Özgür Karabat'ı konuştuk değil mi?
1: Evet.
0: Şoförü, hakim şoförüne soruyor, diyor ki sizinle ilgili bir isnat var. İsnat ne? Bir akaryakıt istasyonunda bir para alma, 500 bin liralık bir miktarda bir para alma durumu söz konusu. Rüşvet parasının Özgür Karabat'ın talimatıyla alma iddiası var. Diyor ki bu petrole gittiniz mi? Gittim diyor. Niçin gittiniz diyor. Hani yakıt mı aldınız yani? Hangi araçla gittiniz? Yakıt aldıysanız sonuçta bunun kaydı çıkar.
1: Tabii.
0: Oranın tuvaleti temiz de ben oradan geçerken tuvaletini kullanıyorum diyor. Bakın böyle siz böyle bir savunma yaptığınızda o isnadı ortadan kaldıramıyorsunuz. Kaldıramadığınız için de maalesef orada kalıyor. Eğer size yönelik bir isnat varsa, o isnatın doğru olmadığını düşünüyorsanız, mantıklı, doğru ve gerçekten gerekli.

0: gerekli bir şekilde delil sunmanız gerekir
1: i̇şte,
0: ki kurtulabilirsiniz.
1: Kılıçdaroğlu ekibinde de yani tecrübeli hukukçular var şüphesiz ki, onlar da bunu görüyor ve haliyle bir tüm bu süreçlerle ilgili bir açıklamada bulunuyorlar. Diyorlar ki bir arınma süreci diyorlar, ama ilginçtir tüm bu sizlerin aktardığı kıymetli yorumlara Özgür Özel'in ekibindeki, İmamoğlu'nun ekibindeki hukukçular da haizken maalesef kamuoyunda farklı bir algı oluşturuyorlar. Bu arada Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. O da önemli. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na hain diyemezler. Asıl hain partiye tuzak kuranlar. 75 yıldır seçim kaybediyoruz. Yani 13 yıldır evet Kemal Kılıçdaroğlu kaybediyor. Ama bir de onun öncesi var. Yani tek parti döneminden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi hep seçim kaybetti. 1950'den bu yana kazandığı tek başına iktidar olduğu bir seçim yok değil mi?
2: 1946'ya kadar oylar açık atılıyordu. Herkesin hangi partiye attığı belliydi. Oy sayımı gizli yapılıyordu. 46'dan sonraki ilk seçimde 1950'de Demokrat Parti iktidar oldu. Ve 1950'den Gürsel Bey 75 yıl diyor ama 76 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olamıyor.
1: İktidar olamıyor.
2: Ve nasıl iktidar oluyor? Kurumlarla, darbenin ardından oluşturulan Anayasa Mahkemesi işte
1: bir şekilde vesayete ortak oluyorlar. Vesayetle iktidar.
2: Tabii, vesayetle iktidar oluyor. İşte partiler kapatılıyor. Kendileri koalisyon ortağı oluyor. 76 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hiçbir zaman iktidar olamadı.
1: Maalesef böyle
2: yani
1: bir tablo var.
2: Yani oylar vatandaş tarafından gizli atıldığı, açık sayıldığı 1950 tarihli seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne halkımız iktidar yapmıyor.
1: Şimdi detayları yine konuşacağız ama şimdi tüm bunlarla birlikte bundan sonra hem Kılıçdaroğlu cephesi nasıl hareket edecek, hem Özgür Özel nasıl hareket edecek? Onun için önce bir Müslüm Sarı'nın geride bıraktığımız gün yapmış olduğu bir açıklamayı önce dinleyelim. Ardından da Özgür Özel'in yol haritası neler olacak, ona bakacağız. Hazırsa Müslüm Sarı'nın sesini dinleyelim arkadaşlar.
3: Parti organlarının hızlı biçimde çalıştırılması konusunda kararlar aldık. Bu çerçevede 11 Haziran günü, Perşembe günü, önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Ve parti meclisimizde bütün bu değerlendirmeleri bu kez de parti meclis üyelerimizle tartışacağız, konuşacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi işte belirli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremez argümanı. Bu argüman doğru değildir arkadaşlar. Çünkü biz zaten şu anda tedbir kararı olduğu için, daha doğrusu karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Karar kesinleşmeden. Dolayısıyla bu veri hukuki durum hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
1: Müslüm Sarı'nın yapmış olduğu açıklamalarda net. Yani Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı haliyle grup toplantısında yapacak, parti meclisinde toplayacak, MYK'sını zaten topladı, parti meclisinde toplayacak ve kurultay sürecinde gündemine alacak diyor. En azından o cephede izlenecek yol haritası belli. Ama merak edilenler bu ihraç süreçleri. Arınma nasıl olacak ve dediğimiz gibi geçtiğimiz gün bayramlaşma konuşmasında yapmış olduğu açıklamalarla ilgili de bizzat bir yargı süreci başlatacak mı? Yani CHP'li hukukçulardan, CHP'nin avukatlarından mahkemeye yine bazı CHP'li isimlerle ilgili suç duyurularına şahit olabilir miyiz sizce? Buyurun.
4: Emre. Şöyle bence Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yani şu an mahkemenin vermiş olduğu karar, yani tedbiren Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin gelmesi Ama Özgür Özel ve ekibinin bu şekilde

0: saygı duymaması, parti teamüllerine aykırı olarak iki başlılık çıkarması, paralel bir parti gibi, paralel bir grup gibi, paralel bir yönetim gibi hareket etmeleri, bu durumda artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorgulatacağı için Kemal Kılıçdaroğlu da partiye zarar gelmemesi adına mahkemenin kendisine vermiş olduğu görevle, yani iadesiyle alakalı bütün süreçleri işletmesi lazım. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'na hakaret eden, onu küçük düşüren parti meclisindeki kişilere, gerek bu milletvekili olsun, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, gerekse de kurultay üyeleri olsun, bu şekilde disiplin süreçlerini başlatması lazım. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesi lazım. Daha sonra eğer tedbirli olarak veya tedbirsiz bir şekilde sevk ettikten sonra çıkarmaya kadar bu iş gidebilir.
1: Ama sonuçta bu partinin işte adının bulaştırıldığı bazı maddi olaylar da var. Haliyle bunlarla ilgili CHP'li hukukçular da harekete geçecektir. Özellikle o genel merkezdeki o direniş esnasında yaşananlarla ilgili muhtemelen hem parti içi bir disiplin süreci hem de hukuki bir süreç yapılacaktır, başlatılacaktır. Şimdi bir de Özgür Özel'e bakalım. Özgür Özel evet bir konuşma yaptı geride bıraktığımız gün. Yeni partiyi felaket senaryosu için düşündük dedi ve sadece açıklaması bununla ilgili değildi. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı ile ilgili de bazı açıklamaları var. Ona da kısaca bir göz atalım, ardından yorumlayalım.
2: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
3: Özgür Özel mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Özel kendisiyle ilgili yeni fezlekelerin meclise gönderileceği, dokunulmazlığının kaldırılabileceği iddialarına yanıt verdi. Endişem yok dedi. Meclisin bayatlamayan haberi fezleke haberidir. O yüzden endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi zaten CHP genel başkanlığına soyunmaz. Ama Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın geleceği açısından endişem var. Özel Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak için de her yolu deneyeceklerini söyledi. Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in toplaması gerekiyor kurultayı. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir. Sokağa rağmen siyaset yapılamayacağını belirtti Özel. Sonunda sokak kazanır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Peki Özgür Özel'in listeye ilişkin yorumu ne oldu? 7 kişilik bir MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan MYK'ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Özel yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. Mücadelelerine CHP'de devam edeceklerini dile getirdi. Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük. Hazırda olması lazım en kötü senaryoda kullanmak üzere. Partinin seçime girmemesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir. CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararımız yok. Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Doğrudan ya da aracılar üzerinden kurultay sonucunu alma imkanı varsa konuşulur dedi. Mutlak butlan kararının verildiği gün Kılıçdaroğlu'yla da diyaloğunu anlattı. Kemal Bey butlan kararından sonra beni aradı. Açamamıştım, sonra kendisini aradım. Ne yapmak lazım diye sordu, kurultay yapmak lazım dedim. Yapamazsın diyorlar dedi, ben de isterse yapabileceğini söyledim.
1: Ve işte o diyalog meşhur. Yani günlerce herkes onu ilk günlerde konuşmuştu kararın çıkmasıyla birlikte. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu telefonda ne konuştu diye. Şimdi şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Özgür Özel diyor ki buyurun beni aramışsınız.
4: Tanımıyor sanki.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki karar çıkarsa arayacağımı söylemiştim kamuoyuna. Onun için aradım. Ne diyorsunuz? Özgür Özel diyor ki neye? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ne yapmak lazım şimdi? Özgür Özel de kurultay yapmak lazım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da yapamazsın diyorlar diyor. Muhtemelen hukukçu kurmayları ifadesini aktarıyor. Özgür Özel de efendim siz isterseniz yapılır. Kılıçdaroğlu o zaman tamam arkadaşlar otursun konuşsun en uygun zamanda yapalım. Özgür Özel de cevaben en uygun zaman en kısa zaman bu işi uzatmaya dair bir niyet duyuyorum. bu büyük bir felaket getirir. Şimdi biraz önceki o açıklamasına da bakalım.

0: felaket senaryosuna karşı yeni partiyi fikrini düşünmüştük, hazırlamıştık diyor. Şimdi önlerinde 3 tane o halde yol haritası var. 3 yol var planlarında. Bunlardan birisi parti içerisindeki mücadeleyi sürdürecekler. Bir diğeri Yargıtay'dan karar çıkarsa alternatif bir parti. Alternatif bir parti ya seçime hazır bir parti olacak muhtemelen ya da yepyeni logosuyla, ismiyle yepyeni bir parti olacak. Kenan Kıran, size en sıcak hangisi geliyor?
1: Ya ben parti kuracağını ve başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan birçok isim parti kurdu. Muharrem İnce,
0: güçlü kitleleri de vardı
1: Muharrem
0: değil mi?
1: Muharrem İnce hakikaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde iyi bir oy almıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en iyi oylarından biriydi Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ve Kemal Kılıçdaroğlu destek vermediğini ifade etti Muharrem İnce. Parti kurdu, başarılı olamadı. Yani kurultaya gittiler. Kurultayda Cumhurbaşkanı adayını en ucube yere oturtturdular. Muharrem İnce başarılı olamadı. Birgül Ayman Güler parti kurdu. Pardon, o parti kurmadı. Partiden ayrılmıştı. Emine Ülker Tarhan kurdu. Başarılı olamadı.
0: Öztürk yani, Yılmaz genel başkan yani, yardımcısıydı. Gitti, o da
1: evet,
0: bir parti
1: Öztürk
0: kurdu.
1: Öztürk Yılmaz muhasebeci Kenan olarak ifade ediliyor. Musul operasyonunda kendini sakladığı gerekçesiyle muhasebeci Kenan parti kurdu. Başarılı olamadı. Yani şimdi
0: öncesinde de var bazı isimler.
1: Tabii yani DSP mesela, DSP Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı bir parti olarak yoluna devam etti. İşte Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından bir tepki oyuyla birinci parti oldu. Başarılı olamadı. Şimdi partinin kurulması, teşkilatlanması, illere, ilçelere, mahallelere, beldelere dağılması kolay bir iş değil. Partinin kasası rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu. Yani kasası olduğu ifade edilen Ekrem İmamoğlu ve ekibi. Finans kaynağı bulmak zor. Bakıyorsunuz biz yerel seçimlerde başarılı olduk diyorsunuz. Ekrem İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu. Uşak Belediye Başkanı'nın açıklamaları, işte görüntüleri halk tarafından açıkça görüldü. Yani bir CHP'li delege üyenin açıklaması var. Yarın Sabah gazetesinde yer alacak bugün. Yunan tanrıçası gibi 4 tane hanımla beraber olan bir Uşak Belediye Başkanı'nı biz halka nasıl anlatacağız diyor. 4 tane kendisiyle ilişkisi olduğu iddia edilen kişiler var.
0: Yarın Sabah gazetesinde.
1: Özel hayat herkesin, özel hayata saygı duyuyoruz ama sen kamu parasıyla, belediyenin parasıyla ilişki kurduğun kişileri belediyeye koyarsan bu halk tarafından kabul edilmez. Ya şunu açıklayamadılar ya, yani parti kuracakları kişi, sözcüleri vardı hatırlarsınız, hı hı. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki maaşı 250 bin lira. Murat Ongun'un maaşı 350 bin lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sözcü. Murat Ongun 416 bin liralık Acarkent'te oturuyor. Ya bu farkı dahi şu ana kadar Ekrem İmamoğlu ve ekibi açıklayamadı. Siz halka bu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki duruşmalarda kendinizi ifade edemiyorsunuz. Duruşmalarda, bugünkü duruşmalarda, işte dünkü duruşmalarda Ekrem İmamoğlu'nun işte doğum günü Dilek İmamoğlu pastasını duruşma salonuna getirememiş, bir duruşma da böyle bitti.
0: Ya, öyle ya bir şimdi, durum yani bilmiyorum, mahkeme salonunda ben karşılaşmadım ama
1: suçlamalara...
0: Adil Bey, siz karşılaştınız mı mahkeme salonunda bir yargılanan sanık için
1: pasta götürülsün,
0: doğum günü
1: kutlansın
0: organizasyonu yapılabiliyor mu?
2: Dışarıdan hiçbir şey verilmiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü
0: bugün öyle bir manzaraya denk geldik de.
2: Orada mümkün. Bak mesela o da çok ciddi anlamda bir sorun ve onlarla ilgili de soruşturmalar başlatılacaktır eminim. Yani Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından.
0: Hayır, normalleştiriliyor çünkü.
2: Normalleştirmeyi geçin, mahkemelerin belli bir kuralı vardı, bir düzeni vardı. Siz o düzenin dışına çıkarsanız ve mahkeme heyeti de buna tolerans tanırsa o zaman hiçbir mahkemeyi düzgün bir şekilde işletemezsiniz ve herkese eşit bir şekilde davranamazsınız. Hı hı. O çünkü Türk milleti adına bir yargılama yapan ve Türk milleti adına yaptığınız yargılamayı da kurallara, esaslara, mevzuata uygun yapmanız gerekir. Herhangi bir şahsa, konumu ne olursa olsun, cismi ne olursa olsun, maddi durumu ne olursa olsun, eğitim durumu ne olursa olsun ayrı bir şekilde ele alamazsınız. Aldığınızda o yargı sistemi tamamen kendi içerisinde çelişmiş olur ve verilen karar da soru işaretleriyle dolu olur. İkincisi, bunları da geçiyoruz. Neden böyle bir kuralımız var? Çünkü yargılanan sanık, siz su dahi veremezsiniz. Neden? Çünkü bir menfaat çatışması var. Menfaat çatışması olduğundan dolayı dosyaların ya
0: içerisinde... Zehir bile verebilirler ama, evet, değil mi?
2: Aynen öyle. Öldürme kastıyla hareket etmeme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olabilir. Sırf bazıları kendi, belki bakın çok böyle bir şey söylediğimizde yanlış anlaşılmasın lütfen. Şöyle düşünün, aile içerisinde bir şahıs bir şahsı öldürme yoluna başvurabiliyor mu? Ne yazık ki başvurabiliyor. Sırf miras dahi ona kalsın diye böyle bir yola başvuran bir sürü dosya var mı? Var. Bu işte Ekrem İmamoğlu ya da eşi için söylediğim bir durum değil. Fakat mahkemeler en kötü senaryoyu düşünür. En kötü senaryoyu düşündüğünden dolayı da mümkün mertebe jandarmanın izni dışında o sana su dahi veremezsiniz dışarıdan getirdiniz. Bakın biz mahkemede bazen bakıyorsunuz 3 gün, bazen 1 ay süren duruşmalarımız oluyor. Sabah 9'da bir başlıyor, 6'ya kadar duruşma devam ediyor. Kendi yanımızdaki suyu müvekkilimize veremiyoruz. Jandarmaya verdiğimizde dahi onu almıyor bizden. Kendisi su ihtiyacı varsa getirip gidip kendi sularından getirip veriyorlar yani. Niye? Çünkü herhangi bir şekilde bir zarar verme durumu söz konusu olabilir.
0: Bugün Dilek İmamoğlu elinde bir pasta, hatta başka pastalar da varmış sanırım. Silivri'de işte salona ya da mahkemeye kendisi sokmaya çalışıyor. Diğerlerini sokmamışlar. Ya diyor buna izin vermiyorlar böyle bir durum. Yani bir de bunun üzerinden ya bu da bir algı operasyonu değil midir toplumda? İşte ne olmuş ki canım, alt tarafı eşine bir pasta götürüyor ya da İmamoğlu'na bir pasta götürüyor. Bunu neden soruyorum? Evet, kendisi masumane bir niyetle onu yapmış olabilir ama mahkemelerde böyle şeyler yaşanıyor mu? Sizler hemen her gününüz o salonlarda geçiyor, duruşma salonlarında. Emrah Bey, sizin de bu konuda görüşünüzü
3: almak istiyorum. Mahkemelerde böyle bir şey yaşanmıyor. Neden? Çünkü oradaki mesela tutuklu bulunan sanıklar var. O sanıkların sağında ve solunda jandarma kolluk kuvvetleri var. Yani bu kişilere normal şartlarda, avukatları dışında, yani birinin yaklaşmasına daha izin vermiyorlar. Neden izin vermiyorlar? Çünkü bu kişiler devletin koruması altında. Suçlu da olsalar ve henüz suçluluğu ispat edilmemiş olsalar da yine de devletin koruması altındalar. Dolayısıyla biz mesela bazen diyoruz ki vekil diyor ki ya ben şunu yiyemiyorum diyor. Mesela işte vejeteryanım veya şuna alerjim var, ben böyle bir şey yemek istiyorum diyor. Biz diyoruz ki bunu dışarıdan temin edelim, getirelim duruşma salonuna. Hani eğer uzun bir duruşmaysa ara verildiği zaman verelim. Hayır diyorlar, avukat bey biz gerekli yemeği temin ederiz, veririz devlet olarak diyor. Yani kimsenin burada
0: yani
3: dışarıdan...
0: Yani sanığın Ekrem İmamoğlu olması hiçbir şeyi hiçbir değiştirmez şey bu.
3: Yani hangi coğrafyadan olursa olsun, hangi mevki makamda olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun bu şekilde yani orayı ciddiyetsiz bir ortam yaparak doğum günü kutlamak veya hani bunun önünü açtığınızı düşünün. O zaman adliyelerde doğum günü partileri düzenlenir.
0: Ama mitingler neredeyse miting edasında.
3: İşte buranın aslında en büyük şeyi şu, yani Fransız bir ceza avukatı var, savunma saldırıyor diye bir kitabını okumuştum yıllar önce. Hı hı. Orada şundan bahsediyor, Nazileri vesaire falan savunduğu zaman diyor ki yani biz şunu yapamayız, yani evet suçluyuz ama ne yapmamız lazım? Mahkemenin meşruiyetini sorgulamamız lazım. Bunu siyasallaştırmamız lazım. Hı hı. O yüzden gerek İmamoğlu İBB dosyasında gerek kurultay dosyalarında göze çarpan ilk şey ne? Bakıldığı zaman hiç kimse olaya dair bir yorum yapmıyor. İşte bu AK Parti'nin yargısıdır diyorlar. Bu bağımlı bir yargı diyorlar. Bağımsız bir yargı değil diyorlar. İşte hakim mesleki kıdemi bu kadar diyorlar. Bu mahkeme burada olmaz. Neden şu ilçede diyorlar. Daha yakın bir yerde olması lazım diyorlar. Ama bu sorulara cevap verirken hiçbir tanesinde şu yok. Ya biz bunu almadık. Ya iddia ediliyor, evet o gün şu tarihte şuradaydın deniliyor. Şu tarihte bana verdiğini söylüyor, benimle görüştüğünü söylüyor. Hayır efendim, ben o tarihte orada değilim de denilmiyor. Dolayısıyla buradaki şey, yani algıda, yani toplumun gözünde doğum günü partisi masumane bir şey mi? Evet, masumane bir şey. Ama bu dışarıda evinizde yaparsanız veya bir kafede yaparsanız, restoranda yaparsanız masumane bir şey. Ama yargılamanın yapıldığı yerde siz bunu yaparsanız...
0: Yani eşi evet masumane bir şekilde belki eşinin doğum gününü kutlamak istiyor olabilir. Ama yani avukatları var, etrafında avukat ordusu var. Onlar da

0: Muhtemelen yani bilenler vardır. Hayır, bunun kesinlikle imkanı yok. Yani mahkeme salonuna işte bir pasta sokacaksınız, böyle bir şey imkansız herhalde demişlerdir diye ben düşünüyorum. Yani onlar görmezden gelmemiştir bu konu. Yani
1: ben meslektaşlarımın gerekli uyarı yaptığını düşünüyorum. Ama onlar ne kadar dikkate almışlardır bunu, o soru işareti. Ama meslektaşlar o uyarı yapmıştır. Onlara demişlerdir yani, biz müvekkillerimize değil pasta, değil mum, su dahi veremiyoruz diye.
0: Peki.
2: Ergenekon duruşmalarını takip ettim ben. O duruşmalarda gazeteciler cep telefonunu duruşma salonuna alınmıyordu.
0: Evet, mahkeme başkanı.
2: Mahkeme başkanı cep telefonlarının duruşma salonuna girişine izin vermiyordu. Girişte kutulara konuluyordu, kilitleniyordu ve duruşma salonundan çıktıktan sonra iletişim sağlanabiliyordu.
0: İşte ilginç bir durum söz konusu. Yani gerçeği bilmelerine rağmen, hukuku bilmelerine rağmen, yasaları bilmelerine rağmen kendileri yasalara uyuyorlar, arkası dönük bir şekilde kamuoyuna, ama kamuoyuna yüzlerini döndüğünde bunlardan bir haber gibi davranıyorlar. Bu hem işte İmamoğlu soruşturmasında, dosyasında görüyoruz, yargılanmasında, hem baktığımızda işte bugün CHP genel merkezinde yaşananlara, üst yönetiminde yaşananlara, hepsinde ayrı bir konu var. Şimdi biraz önce CHP'den ayrılan şöyle bir partiler konusu geçmişti. Şöyle bir internetten kısa bir haber arasında araştırdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da tek başına iktidar olmuş ya da büyük başarılar yakalamış bir parti yok. Evet, CHP'de kendince de, bazı CHP partiler var, ama biraz önce Gürsel Çekin o kadar güzel söylüyor. 75 yıldır kazanamıyor. 76 yıldır CHP zaten iktidar olamıyor.
2: Yani 1950'den beri Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olamıyor.
0: Bir de yani sizler daha tecrübelisiniz Kenan Kıran bu konuda. Hiçbir zaman Türkiye'de birinci parti yiz sloganı ya da söylemi yerel seçimlere göre yapılmamıştır. Genel seçimlere tabii göre yapılmıştır, değil mi bu?
2: Tabii tabii. Yani Cumhurbaşkanımız mesela 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve girdiği her seçimi kazandı. Yani 94-2026 kaç, 32 sene mi oluyor? 32 senedir girdiği her seçimi kazanan tek lider, demokratik ülkelerde 5 defa üst üste genel seçim kazanan, milletvekili seçimini kazanan parti örneği yoktur diye düşünüyorum.
0: Burada bir Recep Tayyip Erdoğan farkı ifade etmemiz lazım. O İstanbul'u kazandığında Refah Partisi de yine önemli bir oy almıştı. Çünkü yani hala o 93 ruhu denir ya, o ruh bugün AK Parti belediyeciliğinin öncüsü olarak görülür. Yerel yönetimlerdeki başarı, yani yönetimin başarısı genel seçimlerde iktidara çok kuvvetli bir oy getirir aslında. Ama burada baktığımızda bugün sadece benim bulunduğum semtte ardı ardına 1-2 saat içerisinde 4 tane aynı cadde üzerinde neredeyse YTT otobüsü arızalanmıştı.
2: Özgür Karamat'ı sormak lazım işte.
0: Evet, bir de o var. Şimdi Memleket Partisi dedik, en kuvvetli isimlerden birisiydi Muharrem İnce. Ve iyi de bir oy almıştı, ama Muharrem İnce bizzat kendisi söyledi. Ben neden ayrıldım? Çünkü bu delegelerle Atatürk gelse seçilemez.
3: O aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen içini anlatan bir şey. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda bir delege partisi. Ve siz eğer 1200 tane delegeyi kendi adamlarınızdan seçerseniz, aynı Muharrem İnce'nin söylediği gibi, gerçekten kim gelirse gelsin orada farklı bir adayın kazanma durumu, şansı söz konusu
0: bunu
3: değil.
0: Bunu biz söylemiyoruz. Bizzat İnce söyledi o konuşma. Atatürk gelse seçilemez dedi. Seçmezler dedi yani. Bu delegelerle. Bu, çünkü diyor ya çıkıyorduk sahneye, yani oraya çıkıyorduk. Tüm diyor işte stat'taki herkes, 20 bin kişi ince ince ince sloganları atıyor, ama geliyorsunuz aşağıda 1200 kişinin önüne seçilmiyor. O da ne yaptı? En son gitti kendi partisini kurdu, Memleket Partisi'ni, ama bugün yeniden CHP'ye geldi.
2: Ve kendisi
0: bir başarı sağlayamadı.
2: Cumhurbaşkanı adaylığı olduğu dönemde 5 tane kendisine yakın ismin milletvekili olmasını istedi. CHP izin vermedi, mitingleri hatırlarsınız.

0: bir gün ara vermişti, sonra devam
1: ama
0: etti.
1: Ama kendisinden daha düşük oy oranı evet. olan partilere milletvekilleri tabii, beşen tabii. onar verildi. Deva bakanlıklar partisi, vaat edildi. Hatta bunlar imza altına alındı bizzat yine kendileri söylediler.
2: Ama şu cümlesi çok önemli. Dedi diyordu ki Muharrem İnce, Türkiye'yi teslim ediyorlar, cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar. Ancak partiyi teslim etmiyor.
1: Evet, tabii. Çok ilginç yani, bir durum.
2: Ama bunu şunun için söylüyor. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar nasıl 75 yıldır seçim kazanamıyorsa 75 yıldır iktidar olmak için hiçbir adım atmıyor. Çünkü dertleri iktidar olmak değil.
1: İktidar ana muhalefet partisi neler olarak yapacağız kalmak. Şeklinde bir mitingine de bilmiyorum rastladınız mı? Yani halkın karşısında demokrasinin işlediği ülkelerde insanlar gider, bunları yaptık, bunları da yapacağız diye vaatlerde bulunur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an tek vaat İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız. Peki İmamoğlu cumhurbaşkanı olursa ne yapacak? Bir plan, proje yok.
3: Gündemi rüşvet, kaset, yolsuzluk, rüşvet.
1: Öncesinde ise bir isim daha vardı.
3: Evet.
1: Mustafa Sarıgül.
3: Evet.
1: O da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kuvvetli bir şeye sahipti. Yani kitlesi de vardı. Ve Deniz Baykal'la sıkça da karşı karşıya gelen bir isimdi. O da sonradan ayrıldı, bir parti kurdu. Türkiye Değişim Hareketi Partisi. Olarak başlattı. Sonra Değişim Partisi'ne döndü. O da bugün Cumhuriyet Halk Partisi saflarında. Ama şimdi o kongrelere de baktığımızda, şimdi detaylarına bakacağız. Evet, Sarıgül'le rahmetli Baykal çok ciddi tartışmalara girişiyorlardı. Ciddi suçlamalar da vardı.
3: Sandalyeler uçuşuyor.
1: Sandalyeler uçuşuyor. Yani kafalar, gözler kırılıyordu. Ama günün sonunda Deniz Baykal yeniden genel başkanlığa evet. devam ettiğinde kendisine saygı duyuluyordu. Ha, en son ne yaptı? Sarıgül gitti, ayrı bir parti kurdu ama orada da başarılı olamadı. Mesela o günden medyaya yansıyanlar var. Hürriyet gazetesinden bir manşet. Ocak 2005'te yapılan CHP kurultayı öncesinde Doğan Medya Grubu'na ait olan Radikal, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri Deniz Baykal'a karşı Mustafa Sarıgül'ü destekleyen manşetler atıyor. Ne diyor? Kurultayda iç savaş manşetleri var mesela. İşte hatta Baykal bu yayınları Hilton medyası olarak nitelendirip sert bir şekilde de eleştirilmişti. Karikatürler de yine o şekilde yapılmıştı. Sarıgül depremi yine bir başka manşet. Sarıgül'ü partiden ihraç ettiremeyen Baykal disiplin kurulunu rüşvetle suçladı ve res çekti. 29 Ocak'ta kurultay dedi. Kurultay sürecinde Deniz Baykal dönemin Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'ü rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla suçlamıştı. Baykal Sarıgül'ün belediye başkanlığı dönemine ait elinde belgeler olduğunu iddia etti ve bu durum siyasi tartışmaların merkezine oturdu. Yani CHP içerisinde hep olan şeyler sanki.
3: Ya işte Deniz Baykal'ın genel başkan seçildiği dönemde Mustafa Sarıgül karşısındaki rakibi Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü neyle suçluyor?
1: Poşetle.
3: Evet, Deniz Baykal
1: yine rüşvetler var.
3: Deniz Baykal Mustafa Kemal'in oturduğu o koltukta hesabını verememiş, adı rüşvetçiye çıkmış, yolsuzluklarla karışmış biri olmayacaktır diye Mustafa Sarıgül'ü suçluyor. Rüşvetle suçluyor.
1: Bakın şurada bir ifade var. Müsaadenizle onu ifade edeyim. Yüksek Disiplin Kurulu'nun Sarıgül'ü ihraç etmeyi reddetmesi Baykal'ı çok kızdırdı diyor gazete. Baykal bir kurul üyesine poşet içinde rüşvet verildiğini iddia ederek Sarıgül'e kurultay restini çekti. Poşetler yine, bu arada haberi yapan isim de Şaban Sevinç.
3: Şu an Özgür Özel'i savunan kişi, yalan haberler.
1: Zannediyor Sarıgül ise bugün kurultay olsa 810 delegenin oyunu alırım demiş. Halkın sevgisi bende tecelli etti. Bu yola çıkmak zorundaydım. CHP kurultayında sadece CHP'ye genel başkan değil, Türkiye'nin de başbakanı seçilecek ifadesini.
3: Deniz Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kasetle geldi. FETÖ'nün kasetiyle işte genel başkan değişimi oldu. Ve son genel başkan Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında ismi geçen Ekrem İmamoğlu tarafından CHP genel başkanlığına getirildiği söyleniyor. Düşünsenize,

0: Partinin 3 tane genel başkanı, biri Deniz Baykal'ın rakibi, rüşvet almakla suçlanıyor. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu kasetle geliyor. Üçüncüsü Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında ismi geçen Ekrem İmamoğlu tarafından genel başkanlığa getiriliyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan kurultay seçimleri rüşvet, kaset, rüşvet denkleminde böyle gidip geliyor. İşte keşke yani, özgür irade olsa, rüşvet olmasa, poşetle diyordunuz az önce.
1: Bu arada bu haberleri yapan isim de Şaban Sevinç.
0: Evet. İlginç yani Deniz Baykal olur. Diyor ki poşetle disiplin kurulu üyesi para aldığını iddia ediyor ve biz Özkan Yalım'ın ifadelerinden işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerinden poşetler değişti, çantalarla rüşvet taşınıyor.
1: Ya işte ilginç olan bu. Aslında geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rüşvet konusu gündeme geldiğinde bakın hemen ihraç süreci başlatılıyormuş.
0: Evet.
1: O zaman Sarıgül Şişli Belediye Başkanı'ydı.
2: Şey konuşmayı hatırlayalım yani, özür dilerim. Evet,
0: estağfurullah.
2: Sayın Baykal'ın Sarıgül'e o kurultayda söylediği sözleri hatırlayalım. Ne söylüyordu kendisine? Ben burada olduğum müddetçe yolsuzlukla, rüşvetle delegelerin iradesini satın almakla, az önce disiplin kurulu delegelerinin, bunlara izin vermeyeceğim ve cebinde para olanın siyaseti dizayn etmesine izin vermeyeceğim diyordu.
0: Vermedi.
2: Tabii. Bizim geldiğimiz noktayı görüyoruz. Bakın 38. olağan kurultayla ilgili olan delegelerle ilgili sisteme bakın, soruşturmalara bakın. Ankara'daki soruşturma, İstanbul'daki soruşturma,
1: asli
2: ceza dosyaları ve Özkan Yalım'dan sonra yeni başlayan bir soruşturma daha var delegelerle ilgili. Çok çok vahim bir durumun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olduğunu görüyoruz. Bakın İBB dosyasında savcılık iddianamesinde şöyle bir cümle kullanmıştı. İmamoğlu suç örgütü olarak belirtilen örgütün iki tane amacı var diyordu. Birincisi ekonomik amaç, yani kişisel menfaatleri, kişisel mal varlıklarını artırma. İkincisi de siyasi bir amacı var. Siyasi amaç neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edilmesi. Gerçekten de bu delegeler sistemine bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin birileri tarafından dizayn edildiği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii bu dizayn edilmeyi Cumhuriyet Halk Partililer öğrenmesin, bilmesin, bu dosyaların içi öğrenilmesin diye ne yazık ki günlerce, hatta haftalarca ve aylarcadır Sayın Özgür Özel ve arkadaşları ne yapıyor? Mitingler yapıyor, olaylar çıkartıyorlar, boykotlar yapıyorlar, kendilerini kilitliyorlar. İşte yürüyüşler yapıyorlar, paralel bayramlaşmalar yapıyorlar. Öyle bir gündemi kilitliyorlar ki insanlar bu dosyaların içini konuşmasın. Bu delegeler ne yaptı? Niye bunlar soruşturmalara dahil edilmiş? Hangi delege hangi eylemi gerçekleştirmiş? Özkan Yalım ve Turgut Koç'un telefonunda hangi mesajlar çıkmış? Bizim bugün aslında bunları konuşuyor olmamız lazım ki Türk siyaseti temizlenebilsin. Çünkü siz siyaseti temizlemediğiniz müddetçe demokrasinin varlığından da bahsedemezsiniz. Bir siyasi partinin iç demokrasisinden hiç bahsedemezsiniz yani. Bu konuşma çok önemliydi yani.
1: Sesi varsa bunu baştan bir dinleyelim.
3: Kurultay'ın imamlık başkanı olarak Manisi Kanal'a davet ediyorum.
1: Öncelikle kan atıyor. Kanlı kurultay.
3: Manisi sağ olasın. Başkanım.
1: Eyvah ya.
3: Güvenlik amirini rica ediyorum.
4: Buraya gel ya oraya. Atıyor ya. Atak.
3: Cumhuriyet Halk Partili
5: nerede ya?
6: Yukarıda.
1: Şimdi o zamanlar bir rüşvet konusunda yaşananlara bakalım. Bir de bugün rüşvetin üstünü kapatan ve hiç konuşulmamış isimleri hatırlıyoruz.
7: Yüzüne, çenesine yumruk atıp yüzünü kana bulamaya içini yatırabilenlerin bu partide yeri olabilir mi?
3: Başkanım.
7: Seni kaçtığın yere

0: 2026 Özgür Özel çantalarla rüşvet paraları delege pazarlığında olduğu iddia ediliyor ve Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Özgür Özel'in bahçesine ben şu kadar para çantayla attım diyor. Poşetle paralar, çantayla paralar, delegelerin satın alındığını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Değişen hiçbir şey yok. Bu sadece Deniz Baykal izin vermemiş.
1: Bir kaset komplosu nedeniyle giden, koltuğunu bırakan bir isim vardı. Yani Deniz Baykal
0: tabii.
1: Ama bugün neler neler konuşuluyor ve CHP'de kılını kıpırtatan yok. Hani o isimlerle ilgili de harekete geçiren bir CHP yok.
0: Yani, evet.
1: Yani bugünden sonra belki Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımları bilmiyoruz ama en azından Özgür Özel döneminde biz bunlara hiç şahit olmadık herhalde, değil mi?
2: Çünkü yani hem yani bu tabii daha kesinleşme mahkeme kararı yok. Biz görünen şekliyle söylüyorum. Yani Özkan Yalım'ın bir aracı dizayn etme şeyi var. Ta faturalar çıkana kadar, yani ortaya çıkana kadar Özgür Özel veya parti bunu kabul etmiyordu. Ne zamanki faturalar ortaya çıktı.
1: O da vergi, bu da vergi.
2: Evet, dedi. O da vergi, bu da vergi. O da halkın parası, bu da halkın parası. O da hazineden, bu da hazineden diye kendince tırnak içerisinde bir meşru bir zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Ama bunun aslında sorgulanması lazım. Bunu parti içerisinde sorgulanması lazım. Yani o araç şu an nerede, neden geri iade edilmedi? Yani o para sonuçta Uşaklılara kullanılması gereken, Uşak halkına hizmet için harcanması gereken bir para. Ama o para nerede? Yani bir parti başkanının özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, daha rahat oturabilmesi için, içeride daha teknolojik şeyler olsun diye dizayn edilmesi için verilmiş bir para. Yani bugün eğer ilk bu iddialar ortaya çıktığında veya parti başkanı Özgür Özel bundan haberdar olduğunda doğrudan o aracı satıp parasını da Uşak Belediyesi'ne veya işletmesine iade ettiği zaman, o zaman erdemli bir davranıştan bahsedilebilirdi. Ama bu şekilde ortaya çıktıktan sonra dahi bir aksiyon alınmıyorsa artık burada bir çürümeden...
1: Aksiyon alınsın diyenler aksine disipline sevk edildi.
2: Neden? Çünkü yani tüm bu iddialara baktığımızda aslında en alttaki de bunu yapıyor. Evet. Dolayısıyla o yüzden ses çıkarmıyor. Yani ben üstekine ses çıkarsam ben de yapıyorum. Dolayısıyla ben sana göz yumuyorum, sen bana göz yumacaksın. Biz bu delege sistemiyle bu kervanı böyle güdeceğiz gibi bir algı var. Ta ki yargı buna dur diyene kadar.
1: Şimdi geçmişten bugüne benzer süreçleri hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşadık. Yeni değil. Yani bugün yepyeni sanki olaylar yaşanıyormuş. Atatürk'ün kurucusu olduğu partide işte 100 yıl sonra kapatılacakmış, seçime giremeyecekmiş gibi iddialar, aslat astarı olmayan iddialar ortaya atılıyor ama bugün ilk kez değil. Biraz önce Gürsel Tekin'in ifadesini ekrana getirdik. 75 yıldır iktidar olamıyor, kazanamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminde değil. Onun için biraz önce dedik ya, şöyle bir arşive gideceğiz yine. Geçmişte de neler yaşanmıştı, benzer süreçlerin olduğunu bir kez daha isterseniz bir hatırlayalım.
3: İki hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz...
4: Hayır, hayır. Hayır, hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir.
5: ...22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşecek olan 33. olağan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum.

0: Bay Kemal'i arkadan hançerle mi yiyeceksin?
1: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.

0: Başbakan olarak benim başına İmamoğlu gelir. Ekrem İmamoğlu dışında bir cumhurbaşkanı adayımız yok. Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir. Bunun adı Mansur Yavaş olur, olursa. Bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçemez.
1: Acaba yarından sonra, yani yarın derken önümüzdeki günlerden sonra benzer bir süreci Özgür Özel ve İmamoğlu arasında da izleyebilir miyiz? Çünkü Özgür Özel belli ki biraz önce Şaban Sevinç'in o manşetlerinde olduğu gibi rüzgarı arkasına almaya başladı. Ve bu işleyen hukuki sürecin sonunda nasıl bir yol haritası izleyecek? Çünkü neden bunu söylüyorum? Barış arkadaşım bugün yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesine 15 arkadaşıyla yediği yemekte karar verdi. Özgür Özel o güne kadar yoktu. O yemekte Kılıçdaroğlu gitsin mi kalsın mı tartışması olurken Kılıçdaroğlu'nun ismi o sıralar Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyordu. Masadaki bazıları İmamoğlu'na madem Kemal Bey'den vazgeçiyoruz o zaman sen aday ol dediler. Ekrem İmamoğlu da o yemekte hayır ben İBB'yi bırakmayacağım dedi. Bülent Tezcan Özgür Özel'i önerdiği gibi ifadeler var. Şimdi haliyle Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na bu denli yakın bir isimken Kılıçdaroğlu da bugün hançerlendim ifadesini kullanarak bu sürece başlamıştı. Ve bugün ortaya çıkanlar acaba yarın şu görüntüleri de bir arşiv olarak kullanıp Özgür Özel'den de benzer bir durum görecek miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi genetiğinde maalesef artık bu yerleşmiş durumda her an yaşanabilir mi? Bu da merak konusu çünkü Özkan Yalın Özgür Özel'e en yakın isimlerden biri olduğunu ifade ediyor. Bugün mahkemede çıkardı ve mesajı bizzat ortaya kendisi koydu. Hatta o mesajı görebilsek Hadi Dündar sizin o konudaki yorumunuzu rica edeceğim. Diyor ki hani Özgür Özel'in bizzat mesajı Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver. Kendisine soruluyor ne bu? Diyor ki 1 milyon liralık para. Belki rakam meblağ küçük bir rakam gibi görünebilir ama
2: ay tarihe baktığımızda çok önemli bir rakam.
1: Evet. 2023. Tarihte tabii. 13 Ekim 2023. İlginç yani, bir durum.
2: Çok çok değişik yani. Özellikle Özkan Yalın'ın son zamanlarda verdiği etkin pişmanlık ifadelerinde her seferinde kendi avukatları aracılığıyla bütün delilleri toplayıp ona göre savcılık makamına ifade veriyor. Ve o delilleri toplamalarından bir tanesi de kendi telefonun içerisindeki mesajlaşmaları savcılık makamıyla paylaşması. Normal şartlarda biz sadece bu fotoğrafa baktığımızda bu fotoğrafın delil olmadığını söyleyebiliriz. Fakat eğer şahıs kendi telefonunu veriyorsa ve o telefon şifresiyle birlikte bilirkişi marifetiyle o telefonun içerisindeki mesajlaşmalar rapor haline getirilirse o zaman burada şüpheye yer vermeyecek şekilde yani yapay zeka ile hazırlanma ya da başka bir şekilde sahte bir ekran görüntüsüyle hazırlama durumu söz konusu olmuyor, ortadan kalkıyor. Biz burada ekranda bir sanki ekran görüntüsü görmüş oluyoruz fakat dosyanın içerisinde ekran görüntüleri yok. Dosyanın içerisinde bir telefonun raporu var. Ve telefonun raporu dediğimiz şey de Özkan Yalın tarafından savcılığa verilmiş telefonun içerisindeki bütün mesajlaşmalar. O mesajlaşmaların içeriği çok önemli. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi defalarca liyakattan
1: şöyle
2: bahsettiler.
1: Şöyle denip geçilebilir mi? Ya karşılıklı gönüllü birisi almış birisi vermiş. Bundan bir şey olmaz yorumu ne derece?
2: Şimdi hukuken doğru. Çok farklı bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü orada bir paketten bahsediliyor. Bir taraf diyor ki içerisinde işte para var. Diğer taraf ifade verirken Özgür Özel bu konuyla ilgili ifade verdiğinde o paketin ne olduğunu açıklayacaktır. Eğer bu paketin ne olduğunu delillendiremezseniz ceza adalet sisteminde delil olarak sayılmayabilir. Fakat kamuoyunun gözünde siyasi ahlak açısından onu da izleyicilerimiz karar vereceklerdir.
1: 1 milyon liradan bahsediyoruz. Şimdi Özkan Yalın bunu söylüyor. Ama ilginçtir. Mesela İmamoğlu dosyasında milyonlarca liradan bahsediyoruz. Alan aldım diyor orada da veren verdim diyor. Pek çok örgüt yöneticisi itiraf ediyor. Ama kamuoyunda yer almıyor.

0: bulunuyor ya da o poşetler Özgür Özel'in gündeminde yer almıyor.
1: Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Gobes'in biliyorsunuz ki en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi kamuoyunun en fazla üzerinde konuşulduğu? Eğer bir yalan söylüyorsan o kadar büyük bir yalan söyleyeceksin ve takip edeceksin ki onu devamlı tekrarlayacaksın ki bütün insanları buna ikna edeceksin. Şimdi İBB dosyasında öyle rakam büyük ki ve çıktılar neyi söylediler rakam bu kadar büyük değil. Demek ki ortada bir rakam var. Bakın ortada bir rakam var ama bizim tartıştığımız
0: rakamı
1: şey neydi?
0: Rakamı kabul ediyorlar da miktarı
1: evet,
0: kabul
1: etmiyorlar. Rakamın büyüklüğünü kabul etmediler. Bakın biz tartışmamız hep rakam üzerinden evet. gitti. Fakat kimse şuna odaklanmadı. Burada bir rakam var mı yok mu? Burada bir TL dahi eğer kamu zarara uğratılmışsa, eğer kamunun parası kendi kişisel menfaatiniz için harcamışsanız, kendi kişisel zenginleşmeniz için bunu harcamışsanız, peki. o villaları bu kamunun parasıyla almışsanız, burada ciddi anlamda bir suç vardır. Kimse bunu girmedi. Kenan abiyle defalarca bu yayını yaptık ve ısrarla o villaların nasıl alındığıyla ilgili sorular soruldu. Ama bu sorulara hiçbir zaman bir cevap bulunamadı ya.
0: Ama gündeme bir yaş pastayla getirebiliyorlar bir anda İmamoğlu'nu tüm bunlar yaşanmamış gibi. Şimdi noktalayacağız ama öncesinde biraz önce rahmetli Baykal'ı da andık. Ama onun bir ifadesi vardı sizin de bahsettiğiniz. Onu bir ekranlara getirelim öyle veda edelim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: İşte bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar konuşuluyordu ve bunları söylediği için de genel başkan seçilen bir isim vardı. Ama şimdi bunları söylediği için hain ilan edilen bir genel başkan durumu söz konusu. Yaşananları yine birlikte takip edeceğiz. Sizler gibi kıymetli uzmanlarla, yorumcularla birlikte değerlendireceğiz. Kenan Kıran çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Hadi Dündar çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Emrah Gorgias çok teşekkür ediyorum.
4: Biz teşekkür ederiz.
0: Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 24 saatte yaşananları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Arşivden hatırlatmalarla birlikte yarın yine saatler gece yarısını gösterdiğinde burada olacağız.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Samsun'da bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi maalesef hayatını kaybetti. Acı haber Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinden geldi. Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan pota ocağı formeli Naci Gezer, mekanik bakım formeli Mustafa İnaç ve pota ocağı işçisi Yusuf Çekiç yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düştü. Fabrikaya hemen sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan 46 yaşındaki Gezer, 47 yaşındaki Çekiç ve 50 yaşındaki İnanç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinden geldi. Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan pota ocağı formeli Naci Gezer, mekanik bakım formeli Mustafa İnaç ve pota ocağı işçisi Yunus Çekiç yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düştü.

0: Fabrikaya hemen sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan 46 yaşındaki Gezer, 47 yaşındaki Çekiç ve 50 yaşındaki İnanç hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekranlara şimdi canlı görüntüler gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımız ABD'nin Florida eyaletinde şu sıralarda Florida Blue Training Center'da ilk antrenmanına çıktı. O görüntüler ekrana geliyor. Bir yandan arkadaşlarım getiriyorlar ekranı. Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıkları da tamamlayacak milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kampına gidecek. A Milli Futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Missy Place Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. A Milli takımın antrenman görüntüleri de ekrana geliyor değerli izleyenler. Umuyoruz ki 2002'de yakaladığımız o başarıyı tekrar yakalarız. Genç milli takımımızla Dünya Kupası'nda finale doğru ilerleriz diye düşünüyoruz.
1: Tamam abi. Abi biraz gelin. Abi biraz gelin ki ben şuradan
0: kurtulayım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımız ABD'nin Florida eyaletinde şu sıralarda Florida Blue Training Center'da ilk antrenmanına çıkıyor. O görüntülerde ekrana canlı olarak geliyor şu dakikalarda değerli izleyenler. Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. O karşılaşmanın da hazırlıkları kapsamında şu dakikalarda A Milli takım Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanına çıkıyor. O görüntülerde canlı olarak A Haber ekranlarından sizlere yansıyor.
1: İyi geceler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli takımın antrenmanından görüntüler şu dakikalarda ekranlara geliyor. Milli takım Dünya Kupası hazırlıkları için şu dakikalarda antrenmanlarını sürdürüyor. Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak A Milli takım. O maçın da hazırlıkları kapsamında şu dakikalarda bir antrenman yapıyor. Vincenzo Montella'yı görüyoruz takımın başında. Milli futbolcular hemen arkasında antrenmanlarını sürdürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu göze çarpıyor. A Milli takım antrenmanına devam ediyor. Milli takım 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve grubumuzda önemli takımlar var. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri de o takımlardan biri değerli izleyenler. Yine grubumuzdaki diğer takımlar Avustralya ve Paraguay. Bu gruptan A Milli takımın lider çıkmasını bekliyoruz. Tıpkı 2002 yılında dünya üçüncülüğünü yakaladığı gibi bir başarıyı da 2026 yılında umuyoruz ki milli takımımız Türkiye'ye getirecek o başarıyı. Antrenmandan ilk görüntülerde A Haber ekranlarında canlı olarak geliyor değerli izleyenler. Milli takım kampta şu dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde artık son hazırlıkları yapıyor milli takım.

Ekranların altında bir son dakika bilgisi geçiyor. Hemen paylaşalım değerli izleyenler. Dışişleri Bakanlığı ABD önderliğinde yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan ateşkes uygulanması konusunda anlaştığını belirtiyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı iki tarafta ABD'nin yönlendirmesiyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm devlet dışı aktörleri dışlayarak bölgenin münhasır kontrolü ele alması ve pilot bölgelerin oluşturulması konusunda anlaştığını belirtiyor. Değerli izleyenler, bir kez daha paylaşalım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var iki tarafta. ABD'nin yönlendirmesiyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm devlet dışı aktörleri dışlayarak bölgenin münhasır kontrolünü ele alması ve pilot bölgelerin oluşturulması konusunda anlaştı. Bir son dakika bilgisiydi değerli izleyenler. Spordan devam edelim o zaman. Biraz önce amili takımın kampından görüntüler paylaşmıştık. İspanya'da yılın golünü paylaşacak arkadaşlarım. Arda Güler'den geldi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Arda Güler Avrupa futboluna damga vurmaya devam ediyor. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu olmuştu Arda. 21 yaşındaki milli yıldızımıza bir büyük onur da İspanya La Liga yönetiminden geldi. İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'da 2025-2026 sezonunun en iyilerinin belirlendiği gecede Arda Güler'in attığı akıl almaz gol sezonun en iyi golü ödülünün sahibi oldu. Öte yandan Arda aynı golle yılın golü ödülü olan Puşkaş için de yarışıyor.

Ekranların altındaki son dakika bilgisini bir kez daha paylaşayım. Önemli çünkü ABD önderliğinde yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan ateşkes uygulaması konusunda anlaştı değerli izleyenler. Sıcak bir bilgi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Hemen paylaşayım. İki tarafta ABD'nin yönlendirmesiyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm devlet dışı aktörleri dışlayarak bölgenin münhasır kontrolünü ele alması ve pilot bölgelerin oluşturulması konusunda anlaştı diyor yapılan açıklamada değerli izleyenler.

Amerikan Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Rubio yaptı. Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifaktaki rolü gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Dünyanın merak ettiği konu ise son zamanlarda NATO'ya cephe alan Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılıp katılmayacağıydı. Dikkat çeken açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Ankara'daki zirvenin NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olduğunu dile getirdi. Başkan Trump'ın zirveye bizzat katılacağını söyledi. Rubio ayrıca NATO içinde çözülmesi gereken bazı önemli meseleler bulunduğunu belirterek ittifak yapısında önemli değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne ikinci kez ev sahipliği yapmış olacak.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'la yürütülen müzakereler ve Orta Doğu'daki gelişmelere değindi. Trump, İran'la görüşmelerin hafta sonu bile yapılabileceğini, anlaşmaya yakın olunduğunu söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Trump, bölgedeki mayınların temizlendiğini ve çoğunun imha edildiğini vurguladı. Lübnan'daki ateşkesin farklı bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.
1: Müzakereler iyi gidiyor. İran'la görüşmeler hafta sonu bile gerçekleşebilir. Buna oldukça yakınız. Teorik olarak konuşursak İran anlaşmayı imzalamaya yakın. Lübnan'daki ateşkes dünyanın diğer yerlerindeki ateşkeslerden farklı bir yapıya sahip. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu. Onu ele geçirmek istiyorum. Evet, bunu istiyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte o materyali ele geçireceğiz. Hürmüz Boğazı meselesini Lübnan'daki çatışmalardan ayrı tutmaya çalışıyoruz. Bunlar farklı konular. Ve ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
0: İran'ın Kuveyt'e önceki gece saatlerinde düzenlediği füze ve drone saldırılarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güneşin doğmasıyla birlikte saldırının oluşturduğu yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Bölgede bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak A Haber'e saldırı anlarını anlattı.
2: Kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda ağır hasar meydana geldi. ABD'nin İran'a saldırısının ardından Tahran'da füze ve insansız hava araçlarıyla Kuveyt'e vurdu. Saldırıların oluşturduğu yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nın çatısı çöktü. Yolcu bekleme salonları kullanılamaz hale geldi. Saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler de çıktı. Sosyal medya paylaşımlarında tozun dumana karıştığı görülüyor. İçeride çalışanlar da güvenli noktalara doğru koşuyor. Çıkan küçük çaplı yangınlar da göze çarpıyor. Ayrıca Kuveyt saldırılar sırasında diplomatik misyonlar dahil hayati önem taşıyan bazı tesislerinde hasar gördüğünü açıkladı. İki İranlı diplomatın da istenmeyen kişi ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan abluk altındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen gemilerin Basra Körfezi'ndeki bekleyişi sürüyor. Bahreyn'de bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
3: Bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir lokasyonda bir silo var. Daha önce savaşın ilk zamanlarında vurulmuş, hasar almış bir silo. Alüminyum silosu. Onun arkasında da zannediyoruz Amerikan üssü bulunuyor. Çünkü dün gece bir sularında falan hava saldırısına şahit olduk. Oradan kalkan hava savunma sistemleri etkisiz hale getirdiler.
2: Saldırı anlarına şahit olduklarını belirten Kaynak, hava savunma sistemlerini gördüklerini söyledi.
3: Şimdi dronları göremedik, seslerini duyamadık. Çünkü yüksek irtifada geldiler zannediyorum. Sadece hava savunma sistemleri bir 10 defa kadar aktif olup gelen füzeleri durdururlar. Yani 10 kere falan havalandığını gördük. Amerikan üssü tarafından.
0: İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, ezanı yasaklamak için harekete geçti. Meclise sunduğu tasarıyla Filistin'deki camilerde ezanı susturmak isteyen Ben-Gvir, tepki çeken bir paylaşım da yaptı. Filistin yönetiminin tepkisi sert oldu, bu bir dini savaş ilanıdır açıklaması yapıldı.
4: Filistinlileri katleden İsrail, ezanı yasaklamak için harekete geçti. Filistin'in tepkisi sert oldu. Bu din savaşı açıklaması geldi. İsrail, Filistin'de ezanı yasaklamaya hazırlanıyor. Başrolde yine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir var. Dini değerlere saldırganlığıyla bilinen İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistin'in camilerinde ezan okunmasını engelleyecek bir yasa tasarısını yeniden gündeme getirdi. Bunu sosyal medyada paylaştığı bir videoyla yaptı. Aşırı sağcı bakan videoyu mizansenleştirdi. Sabah ezanında uyanarak rahatsız olduğu izlenimi verdi. Tasarıya Filistin makamlarından tepki gecikmedi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrim

0: Sabri, işgal makamlarının buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışması ibadet özgürlüğüyle çelişmektedir. Asıl gürültü savaş uçakları ve tanklardan geliyor dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El-Hebbaş ise İsrail'in hamlesini dini savaş ilanı olarak niteledi.
1: Konu sadece Filistin konusu olmaktan çoktan çıktı. Tüm inanç özgürlükleri için İsrail'in Siyonist varlığı büyük bir tehdit. Bugün burada, yarın kiliselerde de pazar günleri artık ibadet yapamazsınız diyebilir bunlar.
0: Daha önce Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ezan sesinin kısılmasıyla ilgili tasarıyı meclise sunmuştu. Tasarının kabul edilmesi halinde camilere izin alınmadan ses sistemi kurulması engellenecek ya da çalıştırılamayacak. Bu yasağa uymayanlara 50 bin şekel yani yaklaşık 17.500 dolar para cezası kesilecek. Caminin yerleşim alanına yakınlığına göre ise sesin desibel seviyesi için izin verilecek. Ben-Gvir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve para cezası uygulama talimatı da vermişti.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan Kılıçdaroğlu özel krizine değindi. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar ifadesini kullandı. CHP'ye uyarılarda da bulunan Erdoğan, Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürmeye hakkı olmadığını söyledi.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir yaşanan koltuk kavgasını işaret etti. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde verdi mesajlarını.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: Yaşanan krizin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi.
1: Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez.
2: CHP üyesi Muharrem İnce'ye yapılanları hatırlattı.
1: Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.
2: CHP'ye uyarıda bulundu. Hassasiyet beklentisini dile getirdi.
1: Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni MYK toplantısının ardından Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

0: Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü CHP grup toplantısında konuşacağını söyledi.
1: 11 Haziran günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında.
2: CHP'de yeni yol haritası belli oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü CHP grubunda konuşacak. Parti meclisi ise 11 Haziran'da toplanacak. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi. İlk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4,5 saat süren MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste partisinin grup toplantısına katılarak partililere sesleneceğini ifade etti.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki salı günü mecliste grup toplantısı, grup salonunda grup toplantısı yapacak.
2: MYK toplantısının en dikkat çekici başlıklarından biri ise diyalog heyetinin oluşturulması oldu.
1: Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani burada hiçbir şeyimiz yok bizim. Herhangi bir ön yargımız, herhangi bir kırmızı çizgimiz yok.
2: Sarı parti içinde de bir öz eleştiri sürecinin başladığını belirtti.
1: İçinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza ilişkin de bir değerlendirme yaptık.
2: Sarı parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışmalarına başlayacağı tarihleri de açıkladı.
1: Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Parti meclisimizde biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizi uyan, bizim çerçevemiz ile hareket eden bakan arkadaşlarımız yok. Başka arkadaşlarımız, farklı fikirde olan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla o parti meclis toplantısının daha zengin, içerikli olacağını düşünüyoruz. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak.
2: Sarı, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibine tebrik çiçeği göndermesini de değerlendirdi.
1: Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Yani bizim böyle bir değerlendirmemiz yok.
0: ABD önderliğinde yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan ateşkes uygulaması konusunda anlaştı. Ekranların altında bir son dakika bilgisi var. ABD'ye gideceğiz. Washington muhabirimiz, Beyaz Saray muhabirimiz İrfan Sapmaz'la konuşacağız detayları. İrfan, iyi geceler dileyelim Türkiye'den. Nedir konunun ayrıntıları, senden dinleyelim, sonrasında üzerine konuşalım.
3: Evet, merhabalar Sinan. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen yoğun diplomatik temaslar sonucunda İsrail ve Lübnan arasında yeni bir ateşkes ve güvenlik düzenlemesi çerçevesinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Anlaşma, Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesini, Lübnan ordusunun bölgede tam kontrol sağlamasını ve iki ülke arasında siyasi güvenlik görüşmelerinin yeniden başlamasını öngörüyor. Anlaşmanın ana maddeleri, ABD'nin aracılık ettiği çerçeveye göre İsrail ve Lübnan mevcut ateşkes mekanizmasını yeniden uygulamaya koyacak. Güney Lübnan'da Hizbullah unsurlarından arındırılmış pilot güvenlik bölgeleri oluşturulacak. Litani Nehri'nin güneyinde güvenlik sorumluluğu tamamen Lübnan silahlı kuvvetlerine bırakılacak. Devlet dışı silahlı aktörlerin bölgedeki etkisinin sona erdirilmesi hedeflenecek. Taraflar doğrudan siyasi ve güvenlik görüşmelerini yeniden başlatacak. Anlaşmanın en kritik unsurunu Hizbullah oluşturuyor Sinan. ABD tarafından desteklenen plana göre Hizbullah saldırıları durdurması ve Güney Lübnan'daki silahlı varlığını sonlandırması bekleniyor. Lübnan tarafı ise İsrail'in de saldırılarını durdurmasını ve anlaşmanın karşılıklı uygulamasını talep ediyor. ABD'li yetkililer son günlerde Beyrut ve Kudüs arasında yoğun diplomasi yürütüyordu. Taraflar ayrıca 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik konularında yeni müzakere turuna başlamayı kabul etti. Washington'da yapılan görüşmelerde sınır güvenliği, Lübnan ordusunun rolü, İsrail'in güvenlik kayıtları ve uzun vadeli istikrar mekanizmalarını ele alındığı bildiriliyor. Ancak ateşkes açıklamalarına rağmen sahadaki durum da kırılganlığını koruyor Sinan. Reuters ve Associated Press'in aktardığı bilgilere göre anlaşma açıklamasının ardından Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde saldırılar ve karşılık

0: ki güvenlik olayları yaşandı. İsrail ordusu kuzey sınırında bir hava hedefini düşürdüğünü açıklarken Hizbullah kaynaklı olduğu değerlendirilen roket saldırılarda gerilimin tamamen sona ermediğini gösterdi. ABD yönetimi bu anlaşmayı yalnızca İsrail-Lübnan hattındaki çatışmaları durduracak bir adım değil, aynı zamanda İran dosyasında yürütülen daha geniş diplomatik sürecin parçası olarak görüyor diyebiliriz. Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının İran'la yürütülen diplomatik girişimleri zorlaştırdığı yönündeki açıklamaları ABD basınında geniş yer bulmuştu. Washington, Hizbullah cephesindeki tansiyonu düşürerek bölgesel cephelerin sayısını azaltmayı hedefliyor diyebiliriz Sinan.
1: İrfan Sapmaz, tabii şunu merak ediyoruz. Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan'la ilgili yaptığı açıklamada işgali sürdüreceğiz demişti. Tabii Hizbullah bahanesiyle Lübnan'ın da bir kısmını aslında işgal etmiş pozisyondalar. Ne olacak şimdi? Bu dakikadan sonra İsrail o işgal ettiği bölgelerden geri mi çekilecek? Yoksa yine pozisyonunu koruyacak mı? Ne olacak?
0: Şimdi tabii Donald Trump'la Netanyahu'nun son olarak önceki gün yaptığı bir telefon görüşmesi hala Amerika Birleşik Devletleri'nin ana akım medyada çok ciddi bir şekilde konuşuluyor ve tartışılıyor. Adeta iplerin kopma noktasına geldiği yönünde de çeşitli analizler ve yorumlar var. Donald Trump Netanyahu'ya adeta küfürler ederek artık Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin barış girişimlerini baltalamaması yönünde çok ciddi sert uyarılarda bulunmuştu. Tabii bu büyük bir bomba etkisi yarattı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. O açıdan da Donald Trump'ın özellikle de İran meselesini çözmek için birinci derecede İran'a kilitlendiğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede İsrail'in Lübnan üzerinden İran meselesinde provoke ettiği, İran'ı da sabote ettiği konusunda Donald Trump'ın artık hiçbir şüphesi yok. O açıdan da önceki günkü telefon görüşmesi adeta bir kırılma noktası oluşturdu diyebiliriz. Ama Donald Trump'ın baskıları son derece Netanyahu üzerinde devam ediyor. Tabii bu arada bugün şimdi bunu da bu arada kısaca hatırlatmak istiyorum bir kez daha. Gün içerisinde canlı bağlanıp son dakikayı bildirmiştik. Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesine Temmuz ayında Türkiye'ye katılacağını artık resmen duyurmuş oldu. Tabii bu da son derece önemli. Hem İran meselesi için, hem İsrail-Lübnan krizi, hem de bölgesel sorunlar için Donald Trump'ın herhangi bir aksilik çıkmazsa, son anda bir değişiklik olmazsa Donald Trump'ın Türkiye'ye gelecek olması tabii Netanyahu cephesini oldukça rahatsız etti diyebiliriz Sinan.
1: Teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler aslında. Umuyoruz ki bu kırılgan ateşkes tekrar bozulmaz. İsrail yeniden Lübnan'a saldırmaz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sinan, son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben hep altını çizmiştim. Seninle de çok konuşmuştuk. Donald Trump İran'da, özellikle de şu anda İran'ın manevi lideri, dini lideri Müştebe Hamenei de olsa, onunla oturup muhakkak aslında görüşmelere her zaman hazır olduğunu ben altını özellikle çizmiştim. Donald Trump en son malum yaptığı açıklamada dini liderle de oturup kendisinin bu İran meselesini çözmek istediği yönünde çok açık ve net bir şekilde bir mesaj vermişti. Artık Donald Trump İsrail'in Orta Doğu'yu provoke etmesinden son derece rahatsız kısacası.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgilerdi İrfan Sapmaz. Türkiye'den iyi geceler dileyelim.
0: Kolay gelsin.
1: Evet, devam edelim değerli izleyenler. Gündemle ilgili önemli gelişmeler var. Siyasetle devam ediyoruz yeniden. Mecliste gazetecilerle bir araya gelen Özgür Özel yol haritasına ilişkin ipuçları verdi. CHP'de mücadelelerine devam edeceklerini belirten Özel, yeni partiyi felaket senaryosu için düşündük dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel listenin bir çaresizliği çağrıştırdığı görüşünü savundu.
2: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
3: Özgür Özel mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Özel, kendisiyle ilgili yeni fezlekelerin meclise gönderileceği, dokunulmazlığının kaldırılabileceği iddialarına yanıt verdi. Endişem yok dedi. Meclisin bayatlamayan haberi fezleke haberidir. O yüzden endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi zaten CHP genel başkanlığına soyunmaz. Ama Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın geleceği açısından endişem var. Özel, Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak için de her yolu deneyeceklerini söyledi. Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in toplaması gerekiyor kurultayı. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir. Sokağa

0: rağmen siyaset yapılamayacağını belirtti Özel. Sonunda sokak kazanır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Peki Özgür Özel'in listeye ilişkin yorumu ne oldu? 7 kişilik bir MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan MYK'ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Özel yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. Mücadelelerine CHP'de devam edeceklerini dile getirdi. Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük. Hazırda olması lazım en kötü senaryoda kullanmak üzere. Partinin seçime girmemesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir. CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararımız yok. Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Doğrudan ya da aracılar üzerinden kurultay sonucunu alma imkanı varsa konuşulur dedi. Mutlak butlan kararının verildiği gün Kılıçdaroğlu'yla da diyaloğunu anlattı. Kemal Bey butlan kararından sonra beni aradı. Açamamıştım, sonra kendisini aradım. Ne yapmak lazım diye sordu, kurultay yapmak lazım dedim. Yapamazsın diyorlar dedi, ben de isterse yapabileceğini söyledim.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Yargı alanındaki yeni düzenlemeler değerlendirildi. Gürlek, e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini ve bölge adliye mahkemelerindeki daire ve mahkeme salonlarının da artırılacağını söyledi.
2: Bazı davaların kapsamını genişlettik.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri de Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirten Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi.
2: Yani e-duruşma biliyorsunuz şu an yaygın uygulanıyor. Özellikle Bölge Adliye Mahkemesi'nde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenleme de yaptı.
3: İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarının artacağına da dikkati çekti.
2: 6 tane istinafta daire var, iş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını artırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını artırıyoruz.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Eski MİT personeli olan Sığırcıklıoğlu, devlet sırlarını Esad rejimi ve Rus istihbaratına sızdırmakla suçlanıyor. İddianamede siyasal casusluk suçundan müebbet ila 35 yıla kadar hapsi istendi.

0: eski MİT görevlisiydi. Yıllarca devletin en gizli bilgilerini yabancı istihbarat servislerine aktardı. Yakalanacağını anlayınca ülkeyi terk etti. Ancak o hainin kaçışı Lübnan'ın Suriye sınırında son buldu. MİT'in başarılı operasyonu sonrası Türkiye'ye getirildi. Eski MİT personeli Önder Sırcıklıoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sırcıklıoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet hapis ve 35 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. İddianameye göre Sırcıkoğlu, MİT'teki görevi sırasında elde ettiği gizli bilgileri yıllarca Suriye rejimi ve Rus istihbarat servislerine aktardı. Dosyada dikkat çeken bir başka noktada Suriyeli muhalif komutanlar Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kasum'un kaçırılarak Esad rejimine teslim edilmesi oldu. Cezadan Sırcıkoğlu'nun 2014 yılında cezaevine dönüş iznini kullanarak firar ettiği öğrenildi. Savcılığa göre sanık, firarın ardından Suriye'de rejim istihbaratının koruması altında yaşadı ve 10 yıl boyunca Türkiye'nin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardı. O hain Esad rejiminin çökmesiyle önce Lübnan'a ardından Rusya'ya kaçtı. Sonrasında MİT'in sınır ötesi operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İddianamede devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin yer alması nedeniyle duruşmaların kapalı oturumlarda yapılması da talep edildi.
1: Sınır güvenliğinde kış şartlarına karşı teknolojik önlemler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması için tedarik edilen 9 adet dev kar üfleme aracı hudut birliklerine teslim edildi.
2: Sınırda kış şartları çetin, ancak önlemler en üst seviyede. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve devriye yollarının kapanmaması için harekete geçti. Ağrı, Hakkari ve Van'daki sınır birliklerine 9 dev kar üfleme aracı teslim edildi. Bu dev araçlar tam bir güç sembolü. Öyle ki saatte tam 3500 ton kar temizleme kapasitesine sahip olan araçlar 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini tek seferde temizleyebiliyor. Üstelik topladığı karları tam 40 metre mesafeye savurarak devriye yollarını saniyeler içinde tamamen temiz hale getiriyor. Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte sınır hattındaki devriye faaliyetleri iklim ve arazi şartlarından artık etkilenmiyor. Türkiye'nin sınırları en sert kış koşullarında bile bu yüksek teknoloji sayesinde en üst seviyede korunmaya devam ediyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'nda düzenlenen COP31 Business Forum Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı programına katıldı. Bakan Kurum, bugüne kadar iş dünyasıyla nitelikli, etkili ve güçlü birçok iş birliğine imza attıklarını söyledi.
3: Biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen COP31 Business Forum Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda COP31 sürecinde özel sektörün rolü, yeşil dönüşüm yatırımları ve iklim politikalarına ilişkin yol haritası ele alındı. Bakan Kurum, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'u işaret ederek bugüne kadar iş dünyasıyla nitelikli, etkili ve güçlü birçok işbirliğine imza attıklarını belirtti.
3: Türkiye'nin yerli otomobiliyle iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçirdiğimiz TOG'umuz. TOG, çevreci, iklim dostu ve yeni nesil bir teknolojinin en güzel eseri oldu. Yine Türkiye'nin bir dünya markası olan bir diğer çevreci ve doğa dostu adımı olan Sıfır Atık projemizde de yine siz değerli dostlarımızla birlikte hareket ettik.
2: Bakan Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin paydaşlar arası köprüler kurarak süreci yöneteceğini ifade etti.
3: Türkiye Çevre Ajansımız, TOP ve TESK işbirliğiyle protokolümüzü imzaladık. İşte bugün de güçlü işbirliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. Bu süreçte TOP iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Yine paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek.
2: Bakan kurum COP31'in özellikle artan küresel enerji talebine karşı en akılcı çözüm olduğunu vurguladı.
1: Araç sahiplerini yakından ilgilendirecek bir haberimiz var. Haziran ayı için yeni azami trafik sigortası primleri belli oldu. İşte o oranlar.
4: Trafik sigortası olmadan bir hayatın, bir aracın tekerinin dönmesi son derece büyük bir risktir.
2: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Haziran 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı. Buna göre İstanbul'da 0. basamakta yer alan riskli sürücülerin prim tutarı 55.262 liraya yükselirken en düşük risk grubunda yer alan 8. basamaktaki sürücüler 9.210 lira prim ödüyor. Ankara'da 0. basamak için prim 53.698 lira, 8. basamak için 8.950 lira olarak açıklandı. İzmir'de ise 0. basamak 52.134 lira, 8. basamak 8.689 lira seviyesinde belirlendi.
4: Ticari araçlarda %2 civarında olacak. Diğer hususi otomobil, kamyon, kamyonet gibi araçlarda hususi kullanımlarda 1.75 oranında

0: her ay olduğu gibi Haziran'da da yürürlüğe girmiş oldu. Yani bizim bildiğimiz 1.75 olarak esasında biz bunu biliyoruz. 1.2 gayet makul bir zam artışıdır.
1: Sigortasız araçla yola çıkanlarınsa denetimlerde tespit edilmesi halinde para cezası ve araç bağlama yaptırımlarıyla karşılaşması söz konusu.
0: Zorunlu trafik sigortaları 2026 yılında otomobil olarak baktığımızda tek araca vurduğumuzda 400 bin lira biz suçluyken birden fazla araca vurduğumuz zaman hasarlarda 800 bin liraya kadar bir sorumluluğu olan bir poliçe. Bu poliçe olmadığı zaman tamamen bu oranla karşı karşıyayız.
2: Yaz mevsimine girilmesiyle birlikte İstanbul'da su kaynakları yeniden gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Mega kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları %70 seviyelerinde. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer barajlardaki tabloyu ekranlara getireceğiz şimdi de.
1: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %71'leri gördü. Ancak megakentin suları günden güne çekiliyor. Israncalar Barajı ise alarm veriyor. Son aylarda görülen yoğun yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırsa da tehlike geçmedi. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 3 günde %70,97'den %70,49'a geriledi.
3: Kentin can damarı olan barajların toplam doluluk oranı %70 seviyelerinde. Arkamda görmüş olduğunuz Ali Bey Barajı'nın doluluk oranı ise %65 seviyelerinde.
1: En yüksek doluluk oranı Ömerli Barajı'nda ölçülürken onu 93,71'lik oranla Elmalı Barajı takip etti. Israncalar Barajı ise %25,16 doluluk oranıyla korkuttu. Zira Haziran-Eylül aylarında yaşanacak buharlaşma kayıplarıyla baraj kuruma noktasına gelebilir. Barajlardaki doluluk oranları İstanbul için bir kriz olmasa da yaz aylarında beklenen yüksek sıcaklık dalgaları barajlardaki suyun buharlaşma hızını artıracak.

0: Birleşmiş Milletler, küresel ölçekte aşırı sıcaklıkları tetikleyen El Niño'nun yeniden etkili olma yolunda olduğunu açıklayarak ülkeleri önlem almaya çağırdı. Tahminlere göre termometreler 50 derecelere dayanacak, kavurucu sıcaklar kapıda.
1: Denizler ısınacak, kuraklık kapıya dayanacak, termometreler 50'yi gösterecek, tarım için tehlike çanları çalacak. Birleşmiş Milletler felaket uyarısı yaptı. Dünyayı daha önce de etkisi altına alan El Niño ekstrem sıcaklarının gezegenimizi kavurması için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönme ihtimali nedeniyle alarma geçti. Dünya ülkelerine acil önlem çağrısı yaptı. Hatta bazı bilim insanları bu yıl yaşanabilecek sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Termometreler 45-46 dereceleri gösterebilir.
2: Uzmanlarımız Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Niño koşullarının ortaya çıkma olasılığını %80 olarak tahmin ediyor. Bu olasılık Eylül-Aralık aylarında yaklaşık %90'a yükseliyor.
1: Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Havaların aşırı ısınmasıyla ekstrem doğa olayları da kapıda.
2: Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve seller görülebilir. Diğerlerinde kuraklık koşulları, bazılarında ise aşırı sıcaklar veya tropikal siklon aktivitesinde artış veya azalma olabilir.
1: Süper El Niño nedeniyle özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da kuraklıklar baş gösterecek. Hali hazırda iklim krizini yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
2: Aşırı sıcaklık tek başına bile karşı karşıya olduğumuz en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir. Bu da insan sağlığı, ekosistemler, tarım ve enerji sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.
1: Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınmasıyla başlayan ve 9 ila 12 ay arasında süren sıcaklık döngüsüne karşı tek çözüm fosil yakıtları bırakmak. Uzmanlar El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorunun 2027'de kırılacağını öngörüyor.
0: Hindistan'da bir pansiyon

0: mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlardan bazı kişiler camdan aşağı atladı.
1: Ben geliyordum arada.
2: Sabah dükkana gidiyordum. İlk başta burada küçük bir yangın vardı. Sonra giderek büyüdü. Yangın büyüdükçe buradan atlamanın imkanı yokmuş gibi görünüyordu. İnsanlar şilteler serdi ve üçüncü kattaki bir kadın küçük bir çocukla birlikte şiltelerin üzerine atladı. Bacağı kırıldı.
0: Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 18'i turist olmak üzere 21 kişi yangında hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
3: Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler deniz ve göl kıyılarına akın etmeye başladı. Peki girdiğimiz sular ne kadar temiz? Cevabı haberimizde.
4: Sularımız oldukça temiz. Büyük ekseriyatla, yani %90'ın üzerinde sularımız mükemmel ve iyi sınıfında. 5 yıl arka arkaya zayıf olarak nitelendiriliyorsa bu plajın yüzmeye kapatılması il yüzme suyu komisyonu tarafından mümkün.
5: Yaz sezonu açıldı. Deniz ve göl kıyısındaki 35 ilde plajlar mercek altına alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki 1500 yüzme alanından her iki haftada bir su numunesi alarak laboratuvarda inceliyor. Yılda 17 binden fazla analiz dijital ortamda vatandaşla paylaşılıyor.
4: Yüzme Sağlık.gov.tr diye bir internet sitemiz var. Bu internet sitemizde tüm yaptığımız analizleri vatandaşımızın 7 gün 24 saat görmesi mümkün. Aslan denetimlerimizi her an canlı olarak sisteme yansıtarak vatandaşımızın görmesini sağlıyoruz.
5: Türkiye temizliğiyle dünyada zirveye oynuyor. 2026 yılı itibarıyla mavi bayraklı plaj sayımız 580'e ulaştı. Bu sayıyla Türkiye dünyada en fazla mavi bayrağa sahip 3. ülke konumunda.
4: Hangi plaja gideceksiniz? İster bu deniz olsun, ister göl olsun, vatandaşımız Yüzme Sağlık.gov.tr'ye girip özellikle mükemmel iyi olan plajları tercih etmelerini tavsiye ediyor.
3: İstanbul'da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliye ve teslim işlemleri tamamlanan tarihi yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cumartesi günü ziyarete açılacak. Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek.
6: İstanbul'un simge yapısı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. Yere batan sarnıcı ile ilgili hukuki süreç mahkemenin Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine verdiği kararla sona erdi. İBB'nin yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Fatih Kaymakamlığı tahliye için yazı gönderdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri yere batan sarnıcına giderek İBB ekiplerinden tarihi yapıyı devralmak için görüşme yaptı. Heyetlerin görüşmesi sonrası sarnıç Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İBB görevlileri sarnıçta belediyeye ait tabloları, bilet makinelerini ve bazı eşyaları tahliye etti. Yere batan sarnıcı restorasyon ve düzenleme sürecinin tamamlanmasının ardından cumartesi günü ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başlayacak. Tarihi yapı Türk vatandaşları için Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yere batan sarnıcı İstanbul'un en önemli kültür varlıklarının başında geliyor. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunları sebebiyle yere batan sarayı olarak da biliniyor.

0: İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 lira ödeyen bir kadın sosyal medyadan yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Peki bir top dondurmanın ortalama fiyatı ne kadar? Vatandaşlar fahiş fiyatlı olduğunu düşündükleri ürünlerle ilgili nereye müracaat edebilir? İşte uzmanından yanıtı.
1: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
2: 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Videolu paylaşım sonrası tartışmalar peşi sıra geldi.
3: 50-60 hadi üst segment dondurmada 80 liraya kadar dayanır ama topunun 200-250 liraya satılması bunlar fahiş fiyat.
4: Gördüğünüz dondurmada top bedeli sadece 50 lira. 3 topun top...

0: toplamı 150 lira. Çikolataya ise bir ücret ödenmiyor. Ancak İstanbul'daki bir AVM'de satılan dondurmada topun tanesi 200 liraya, çikolata sossa 80 liraya satılmış halde ve toplam fiyatı ise 840 lira etmiş durumda.
1: Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı kazıklanmak.
2: Yazın sembolü belki de bu 3 top dondurmayı dedik biz de bir alalım. Nedir fiyatı? 50 lira topu. Şimdi burada gördüğünüz top yaklaşık 50 gramla 70 gram arasında değişiyor. Diğer çeşniler, meyve parçacıkları veya içerisine kuru yemiş kullanıyorsa, ama ne olursa olsun hepsinin bir ederi var. Şimdi biz bunu elimize aldık, bakın eriyor. Dolayısıyla hızlıca eriyen bir dondurmada bir psikolojik fiyat sınırı da vardır. Şimdi ben 1000 lira verdim bir dondurma, 2 dakikada erisin istemem yani, ciddi paralar.
0: Hocam burada tabaklar da var. Şimdi İskender Demirel'den rica edeceğim. Buradaki tabaklar da aslında yine top dondurma konularak satışa sunulabiliyor. Bazı işletmelerde şu tabaklara, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bir bu aslında hizmet bedeli olması gereken bir noktada buna da fiyat isteniyor. Çok kısa son olarak bunu alalım.
2: Yani çok her şeye detaylıca para istemek, dondurmanın bir şeyi vardır. Bir standardı var.
3: Tüketici Konfederasyonu üyesi Nurten Sırma, fahiş fiyat konusunda Alo 175 hattına şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Bununla ilgili şikayetlerinizi yapın. Alo 175 tüketici danışma hattına bildirin. Bu kişiler de burada yüksek fiyatla satma konusunda biraz daha bir sorgulama yapsınlar.
4: Biz bir de ürünlerimizin içinde orijinal gerçek meyve kullanıyoruz yani. Her şeyimiz kalitelidir. Ona rağmen 50 liraya satıyoruz dondurmayı. Öyle katkı maddesi herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yani o fiyatlar olmaz.
0: İmkanı yok gözüküyor.
4: Yok, olmaz.
0: Külah, tabak, herhangi bir şey normalde siz para istemiyorsunuz. Peki jargonda da bu böyle midir yani?
4: Öyledir, genel olarak öyle yani. Evet.
5: İnternetten verdiğiniz siparişle ilgili sıkıntı yaşadığınızda artık çözüme daha kolay ulaşılabileceksiniz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu konuda tüketici lehine emsal bir karar daha verdi. Yaşanan sıkıntıdan sadece satıcı değil, alışverişin yapıldığı platform da sorumlu dedi.
6: İkincisinin fincan tabağı yok. Bu ürün benim elime eksik parçayla ulaştığı için ayıplı mal arkadaşlar.
7: İşte o ayıplı mallar için düğmeye basıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla online alışverişte tüketiciyi koruyan yeni bir dönemin kapısı aralandı.
6: Satıcı firma talebime olumsuz yanıt vermiş. Eksik parça gönderilmemişmiş. Uyduruyorum ben de zaten.
8: İnternetten beğenip satın aldığınız ürün bazen hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Ürün kapıya geldiğinde eksik veya hatalı çıkabiliyor. Bazen de kargo hiç müşterinin eline ulaşmıyor. Peki bu durumda ürünü gönderen firma mı, yoksa satışı yapan e-ticaret platformu mu sorumlu?
9: Siparişi gönderenler de sorumluluk var bence. Hani sonuçta müşteri sipariş veriyor. Yani düzgün gelmesini ister. İade etmeyi de düşünebilir.
7: Mevcut uygulamada tüketicinin karşısındaki asıl muhatap satıcı. Firmanın sahte olması, iletişim bilgilerinin geçersiz hale gelmesi veya iflas etmesi durumunda tüketici mağdur oluyor. Çünkü alışverişin yapıldığı platform tüketicinin zararını karşılamakla yükümlü değil.
10: Daha önce kardeşim için bir sulu boya seti almak istemiştik. İnternet üzerinden aldık ama geldiğinde içinden 3-4 tanesinin kırık olduğunu gördük. Sizin kırmadığınızdan emin olamayız gibi bir geri dönüt aldık.
11: Bir ayakkabı almıştım. Topu kırık geldi. İade etme sürecinde de zorluk yaşanıyor çoğu platformda.
7: E-ticaret platformlarını doğrudan sorumlu hale getirecek kararsa Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Tüketici rahat bir nefes aldı.
12: Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorunundan muaf tutan düzenlemeleri iptal ederek satıcı ve ithalatçı yanında sağlayıcı olarak sorumlu tutulmasının yolunu açtı.
8: Bundan böyle yalnızca satıcı değil, belirli durumlarda alışverişin gerçekleştiği platformda sorumluluktan kaçamayacak.
13: Bazen fiyat uygun diye daha güvenilmez platformlara kayabiliyoruz. O yüzden böyle bir karar alınması çok iyi olur yani.
7: Böylece e-ticaret devleri çatıları altında satış yapan firmaları daha yakından takip etmek zorunda kalacak. Ve tüketici ayıplı ürün nedeniyle yalnız firmalara değil, o firmanın bulunduğu platforma karşı da hak arayabilecek. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
5: ...15 yaşındaki milli boksör Ela Ecrin Oşak yıllardır ringlerde mücadele ediyor. Kısa sürede büyük başarılara imza atan ve 3 kez Türkiye şampiyonu olan Oşak'ın hedefinde ise

0: 2028 olimpiyatlarında altın madalya kazanmak var. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
1: 15 yaşında ringe çıkıyor, rakiplerini tek tek indiriyor. Hedefinde ise tarihe geçmek var. İstanbul'da yaşayan milli boksör Ela Ecrin Oşak sporla küçük yaşlarda tanıştı.
2: Önce Muay Thai ve kickboks yapıyordum. Muay Thai'de Türkiye derecelerim var. Daha sonrasında boks sporunun bana daha çok hitap ettiğini düşünmeye başladım ve bu yüzden boksa yönelmeyi tercih ettim.
1: 2021'den 2023'e kadar Muay Thai'da üst üste 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. 2025 yılında ise Türkiye boks şampiyonluğuna ulaştı.
2: Katıldığım ilk turnuvada Türkiye birincisi oldum. Aynı zamanda Avrupa'ya gittim, orada da derece aldım ve henüz genç olduğum için önümün daha da açık olduğunu düşünüyorum.
1: En büyük destekçisi ise babası.
3: Disiplininizden kopmadığınız zaman, plan programınızdan ayrılmadığınız zaman elinizde olmayan sebepler de doğmuş olsa bir şekilde sonuca gidiyorsunuz. En genç kadınlarda olimpiyat madalyası boynuna takmış olan bir sporcu olması, bütün hikaye bunun üzerine kurulu aslında.
1: Şimdi gözler önce Türkiye, ardından Avrupa ve Dünya şampiyonalarında. Asıl hedefse 2028 Londra Olimpiyatlarında altın madalya.
2: 2028'de düzenlenecek, Londra'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda da birincilik madalyasını hedefliyorum.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Yine CHP'yi konuşacağız programın ilk bölümünde. Çünkü krizler durulmuyor. Önümüzdeki hafta CHP'nin önünde zorlu sınavlar var. Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısı yapacak. Özgür Özel buna karşı nasıl bir tavır geliştirecek? Milletvekilleri nasıl bir tutum alacaklar? Bu çok önemli. Ardından Perşembe günü PM toplantısı var. Parti meclisi toplantısı da yine CHP'deki dengeler için çok önemli. Bir yandan da karşılıklı salvolar devam ediyor. Özgür Özel'in açıklaması benim çok ilgimi çekti örneğin. İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di diyor. Burası değil ilgimi çeken ama Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca birlikte olalım dediler. Özgür Bey'i dışlayalım, biz bir olalım, Özgür Bey'i indirelim dediler. Cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler diyor Kemal Kılıçdaroğlu için. Bunlar çok tartışma çıkaracak sözler. CHP'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen konukları tanıtayım size. Hilmi Daşdemir bizimle, kamuoyu araştırmacısı. Hilmi Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bu ölçüyor musunuz CHP'deki bu tartışmalar? Kamuoyunda CHP tabanı üzerinde neler var?
1: İşimizi ölçmek.
0: Peki yaptınız mı yakın zamanda?
1: Yakın zamanda yaptık bir çalışma. Ancak bizim yaptığımız zamanda tam Kemal Bey'in arınma çıkışı olduğu güne denk geldi. Ertesi günde mutlak butlan kararı çıktı. Tam işin...
0: Tam ondan önce yaptınız yani mutlak butlan.
1: Yok, tam ortasında. Tam ortasında. Ama şunu söylemek gerekir. Tabii bir sürü şimdi araştırmalar havalda uçuşuyor. Hiç ismini bile duymadığımız araştırma şirketleri ya da manipülasyon evet. şirketleri kurulmuş. Ama düzgün işini düzgün yapanlar için şunu söyleyebilirim. Akut dönemlerdeki yapılan araştırmalar çok sağlıklı olmayabilir. O trendi göstermek açısından önemli olabilir.
0: Bir süre gerekiyor. Dinsin insanlar evet. tavırlarını belirginleştirsinler. Bu önemli bir konu çünkü yine bilgileri sizden alacağız. Kemal Olçar bizimle, akademisyen, askeri stratejist. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Bugün biz de öğreneceğiz hocalarımızdan.
1: Estağfurullah. Hocam şimdi askeri strateji olarak Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tarafından
0: nasıl anlayabiliriz? Ama Kemal Hocam aynı zamanda siyaset bilimi çalışıyor. Tabii. Yani dolayısıyla CHP kriterleri...
3: Ama o da bir nevi muharebe. Yani.
1: Muharebe olacak. Tabii o da bir şey.
2: İç cephe konusundan girebiliriz.
0: Elbette.
2: Yani kuvvetlendirilmiş iç cephe her şeyin önünde görüyorsunuz.
0: Değil mi? Aslında büyük bir tartışma. Şimdi tabii. Özgür Özel'in de bugün yine yabancı bir gazeteye verdiği açıklama ilgimi çekti. Newsweek'e Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçlar doğurabilecek güvenlik krizine evriliyor diyor. Bütün dünyayı göreve çağırıyor Özgür Özel. Yani o iç cephe tartışmalarını...
1: Sadece İngilizler yetmemiş anladığım
0: kadarıyla. Bu da bence ilginç yani yabancı bir dergide Türkiye'deki bir iç meseleyi NATO ile bağdaştırıp ilerlemek aşırı yorum gibi geliyor ama bunu da konuşacağız. Fatma Yeşilkuş da bizimle. Fatmacığım hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim Ali Bey. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.